0: Nerede? Onlar da hep Hint-Avrupalı topluluk. Bunlar aynı benzer dilleri konuşuyorlar yani. Dolayısıyla mesela bugün Afganistan'da ne konuşuluyor? Konuşulandır. İran bir dinin bir şeyi.
1: Yani bunlar Budistler sonra Müslüman oluyorlar.
0: Bunlar evet yani. Bunlar sonradan Müslüman olmuş. Hint-Avrupalılar. Ama Bermekilerin Türk olduğunu söyleyen de var. Yani ta Kuşanlardan beri devlet hizmetlerinde olan Kuşan İmparatorluğu var. Hunlardan sonra kurulmuş. O devletin İçinde de bunların var oldukları, çok daha eski bir aile oldukları söyleniyor. Hayır, şey Afganistan'da Sasaniler döneminden sadece işte onların bir kısmından hareket edilerek veya o bölgedeki işte küçücük devletçiklerde idari görevler yapmaktan dolayı hep tecrübeli bir aile oldukları söyleniyor. Yani üzerlerinde çok spekülasyon var ama kesinlikle yani önemli bir aile. Hala üzerinde son derece çok roman yazılıp okunacak bir şey yani. Yani Abbasileri büyük ölçüde onlar
1: yönettiler Reşit.
0: Yani. Harun Reşit'i. Harun Reşit kendisinin memleketi yönetmediğini anlayıncaya kadar epey bir vakit geçirdi yani.
1: Şimdi heyecanlı konulara geleceğiz. İkinci bölümde daha çok galiba bir araya gideceğiz.
0: Peki.
1: Asırlarda gezindik ama şimdi biraz daha bildiğimiz zamanlara geleceğiz galiba ikinci yarıda. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Tabii şöyle sorayım. Persler ve Müslümanlık, İslam. Çünkü bizim şöyle bir zannımız var İran'la ilgili. Biz İran hep Şii zannediyoruz.
3: Evet.
2: Halbuki İran Şii değil. Yani 16. yüzyıldan beri Şii, değil mi? 15-16 mı? Şii topluluklar var ama evet. İran Şii değil, Sünni. Evet. Hatta Sünniliğin önemli bir merkezi konumunda.
3: Yani İran, İran şöyle bir özelliği var, onu kabul edelim. Yani İran bölgeye geldiğinde henüz yazılı kayıtları olmasa da bile, daha sonra yazılı kayıtları hale getirilse bile, Zerdüştlük diye bir dinli şey vardı.
2: Ha, bir yani, de ondan geçenler var.
3: Tabii bir peygamberi vardı sonuçta Zerdüşt diye. Bu Zerdüşt aslında tek tanrı dinlere yakın bir şey var.
2: Hatta şey rivayeti var. De var. Yani deforme edilmekle birlikte zamanında...
3: Yani zamanında ilahi dinlere yakın
2: evet.
3: Birçok şey var. Hatta o şeyde yani söyleminde... Perslere hiç olduğum değilse temizlik bakımından Türkler örnek alsanız iyi olur diye tavsiyeleri de var yani. Öyle bir karışık. Öyle ben mi? De onun Avesta üzerine yapılan çalışmaların bir şeyi var, arşivi. Onlar üzerinde bir şeyim de var, hazırlığım var ama bakalım nasıl olacak. Yani ben bunları
2: bu cümleyi tekrar eder misiniz?
3: Efendim?
2: Şu söylediğiniz cümleyi tekrar eder misiniz? Tavsiyesini.
3: Pers kabilelerine Türkler kadar birazcık temizliğe riayet etsiniz diyor.
2: Kim diyor?
3: Zerdüşt diyor. O da temiz birisi. Temizlik konusunda ısrar ediyor. Biliyorsun İslam da temizlik konusunda ısrar vardır yani. Dolayısıyla onun da böyle bir ilahi bir şeyi var yani. O klasik sanki bir nasıl söyleyelim hani belki de öyle bir kaynağı varsa bilmiyoruz şeyi, geçmişleri. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum.
2: Buyurun.
3: O da şu. Bu bilgi birikimiyle birlikte olunca yani bir din normal paganist bir toplum değil yani onu demek istiyorum. Mesela Avrupa'da Hristiyanlık tam derece pagan bir toplum içerisinde yayıldı. Yani bir anlamda onları insanileştirmeye şey gördü. Halbuki İslam medeniyeti Pers milliyetçiliği dışında İranlılarla

0: karşılaştığında veya personeli karşılaştığında aralarında yüksek bir çatışma olmadı. Yani şey çatışması. Çünkü neticede İslam yüksek bir kültür iddiasıyla, yani nitekim öyle olabilecek ve bir müddet sonra da öyle ona dönüşen bir şey getirdi. Bir ilham verdi bütün bu müminlere, inananlara. İran onun bir parçası olduktan sonra bu kültür içerisinde kendi en parlak insanlarını ortaya çıkardı. Yani biz evet. Bugünlere kadar İran'ın biz geçmişte konuşup da işte bir Aristo'su yok, Platon'u yok, Brahman falan dedik geçtik ya geçmişte. Yazısı yok, hiçbir şey yok vesaire
1: demedik.
0: Falan filan. Sadece
1: aslında
0: mirasçı.
1: Bu yayında demedik. Sohbet
0: ama Müslüman
1: ederken
0: olduktan
1: dedik.
0: Sonra.
1: Sohbet ederken demiştik onu.
0: Evet.
1: Onun için siz tekrarlayın.
0: Yani Müslüman oluncaya kadar İran'ın krallarının dışında hiç ismini bilmiyoruz kimsenin varlığını. Sadece bir Herodot tarihinde bir konuşma geçiyor. Demokrasiye geçelim mi geçmeyelim mi toplanıyorlar böyle aristokratlar bir karar veriyorlar. Demokrasi bize uygun değildir deyip devam ediyorlar. Onun dışında bir başka söz sahibi insan varmış gibi görünmüyor.
1: Yani şunu mu diyorsunuz? İnsanlığa katkıda bulundu, şunu getirdi dediğimiz bir şey yok.
0: Müslümanlıktan itibaren başlıyor.
1: Müslümanlığa kadar.
0: Şimdi insanlık demeyelim yani insanlık sonuçta.
1: Hayır, o tarihi...
0: adil bir devlet yönettikleri zaman olduğunda insanlığa katkıdır yani.
1: Hayır,
0: bu böyle
1: doğru diyor. Haklısınız ama şöyle diyeyim tarihte yani şunun şu
0: yani onlardan insanlar miras yaptılar, kalan bir şey olarak bir şey yok. Ama ne zaman ki Müslüman oluyorlar İslam dünyası içerisinde o geniş bilim merakı, öğrenme merakı işte ilmin içinde olsa bile gidip alınmasına ilişkin hadis-i şerif vesaire o ortam birdenbire İranlılarda özellikle daha sonra Türklerin yönetiminde muazzam bir entelektüel patlayışa yol açıyor. Muazzam bu, yani inanılmaz yani.
1: Buna da yabancıyız.
0: Burada saygı duymak lazım. Çok
1: daha doğrusu idrakında değiliz. Yani Türkler o toprakları yönetti diye şimdi sorsak herhalde sokakta karşımıza
0: bilmez insanlar tabii.
1: Pek bilen yani, çıkmaz.
0: Mesela Gazneli Mahmud'un normalde bir Samani şeyiyken Memluk'uyken oradan ayrılıp işte Gazneli Devleti'ni kurup bütün bölgeyi ele geçirdiğini
1: Hindistan'a kadar 17 sefer yaptığını
0: yönettiğini en sonunda bütün İran'ı zaten yönettiğini ve buna pek kalbi dayanmayan işte Firdevs'in o muazzam
1: koskoca
0: Şehnami'yi sadece bunun için neredeyse yazıp ona İran'ın da yani öyle zannetme yani hatta daha da sizden eski ve üstün diyecek bir şehname ortaya koyması ve Gazneli Mahmud'un da birazcık buna sinir olması. Yani kendisine veya Türklere yönelik bu küçümseme bakıştan dolayı onu ödüllendirmekten vazgeçmesi.
1: Altın yerine gümüş vermesi.
0: Tarihsel anekdot olarak evet. Ya öyle dedi ama hiçbir şey vermedi diyenler var yani. O da gidiyor gittiği yerde
1: millete dağıtması.
0: Gazneli Mahmud'un aleyhinde şey o da başka şiirler yazmaya başlıyor yani.
1: Ve Hindistan'a gidiyor galiba.
0: Evet ama orada işte gördüğümüz şey nedir? Bugün İran'ın o orgöy yani gurur duyacağı tarihinin aslında bütün unsurları Şehnamede
1: evet.
0: Firdevs tarafından oluşturulmuş.
1: İran Firdevs'iye
0: yani.
1: Çok şey borçlu değil mi?
0: Evet kesinlikle öyle yani. Yani İranlılar Firdevs'i ne kadar
1: kalkıp
0: gurur duysalar
1: azdır.
0: Azdır. Biz Firdevs'i'ye ne kadar kıssak tarihi çarpıttığı için o kadar azdır yani.
1: Evet.
0: Çünkü kurduğu kurgu hep şey gibi yani nitekim Türkleri Perslerin bir parçası saymaya çalışıyor o güç yüzünden.
1: O zaman biraz daha Şehname'den.
0: Kendi içinden çıkardığını
1: düşünüyor. Şehname'den bahsedelim. Çünkü Şehname'de asırlar öncesinden bir aslında İran kimliği inşa edilmiş oluyor değil mi?
0: Yani bir feodal yapı üzerinden bir krallar geleneği var yani şeyde. Ondan üzerinde efsaneler var. Ağızdan ağza söyleniyor. Bütün Perslerin bildiği yani. Onları topluyor. Onların bir kısım ufak tefek yazılı olanları da var. Bir kısmı da Araplar tarafından kayda alınmış.
1: Ama insanların da
0: bildiği bir şey tabii.
1: Ezbere bildiği bir
0: tabii,
1: şey.
0: Birçok şeyi bildikleri bir şey. Krallar kitabı olarak ortaya çıkıyor zaten.
1: Bu arada mitolojinin de hikayenin de ne kadar önemli olduğu tarih evet. için. Evet. Ve bütün zamanlar için bir kez daha görüyoruz. Yani bizim şu anda hayatımızda hikayeler eksik.
0: Mesela Türk mitolojisinin yeterince işlenmemiş olması. İslam mitolojisinde de
1: menkıbeleri eliyle iten insanlar var artık evet, akademide. Yani, halbuki bak adam Şehname ile kaç asır götürüyor.
0: Bütün dünyaya.
1: Evet. İran, öbür tarafta da mitolojiyle götürüyor. Burada da çocuklara kadar menkıbeler.
0: Evet, öyle yani. Yani şöyle düşünün. Şart. Benim çocukken bizim TRT'de, yani bizim TRT'de enteresan bir şeydi. Doğru dürüst bir Dede Korkut veya hatta Mete Han'la ilişkin veya başka neyse işte yani Karahanlılar'a ilişkin diyelim ki bir şey yayınlamazken sürekli sabahları şey yayınlanır. Zal Olur Üstem hikayeleri yayınlanırdı.
1: Öyle mi?
0: Tabii 1970'li yıllarda.
1: Allah Allah.
0: Türkiye TRT Radyosu'nda.
1: 70'li yıllar yani 79 mu?
0: 70 yok 71, 72, 73, 74, 75.
1: Yönetmenim diyor ki Sovyet yapımı.
0: Zal Olur Üstem hikayeleri anlatılırdı ve biz hep Zal Olur Üstem hikayeleriyle TRT yüzünden daha çok şey ünsiyetimiz var. Boğaçan'a göre Zal Olur'a daha yakınız yani. Sebebi de bizim TRT'dir. Bunları hangi akla hizmet yapmışlar?
1: TRT'nin o zamanki idarecileri herhalde seçiyordu. Kimmiş yöneticisi
0: onu bilmiyorum yani. Öyledir yani. Yani Zal Olur Üstem'in normalde biliyorsunuz şey esası.
1: Söyleyeyim.
0: Bizzat Alper Tungo'ya karşı yani şeyin deyimiyle. O orada bak bu isme bir dikkat edelim. Alper Tunga'nın öldürülmesine hikayesinin parçası zaten. Onu öldüren kimse olarak.
1: Tekerleme söylerdik. Efendim? Alper Tunga
0: öldü mü? Issız acım kaldım diye.
1: Evet.
0: Yalnız şeyi de ben bu demin buradaki medeniyetin doğuran kaynağın Turani halkları olduğunu söylediğim de bunu size de söylemiştim. Bir Fransız bu İkinci Nebukadnezar'ın şeylerini yazışmalarını çeviren Fransız başta zaten o da söylüyor bunu. Bu metinler, bu yazılar bunlar buradan çıkma. Yani İran'ın bizimle ilgisi yok diyor. Araplarla ilgisi yok diyor. Böyle anlatıyor. Şimdi bu şeyhnamede de Alper Tungo'ya verilen isim çok ilginç yani. Bakın bunun da aslında örtülü olarak Firdevsi meseleyi bize önümüze koymuş. Ama dediğim gibi bizim insanlarımız yani genel olarak bizim içinde yetiştiğimiz kültürün son bir yüzyılı enteresandır yani. Mesela isim Özbekistan'a gittim bir tren var şeyde. İşte Taşkent'e gittik Buhara'dan. Trenin adı Efrasiyap. Yani Alper Tunga treni yani. Afrasiyap ne demek Afrasiyap? Bir insanlar üzerinde düşünüyorlar mı acaba? Yani alıp yazıyorlar. Firdevsi ne demek istemiş Afrasiyap? Bu ismi nereden koymuş?
1: Evet bilmiyorum.
0: O ki Alper Tunga ismi ne? Efendim burası Afrasiyap. Asya, Afrika demek. Asya, Afrika'nın birleşimi. Nasıl ki şimdi Avrasya diyoruz ya. Hı. O zaman Avrasya denmiyormuş. Çünkü Avrupa diye bir şey yok zaten yani. O isim sonradan ortaya çıkan bir şey. Ama asıl kıta olarak o bir bütün sayılıyor çünkü. Yarıda bir kesinti yok ki. Çin'den girip şeyden çıkabilirsin İspanya'dan yani. Hı. Ama kesinti olan yer Afrika ile Asya arasında. Dolayısıyla o Afrika ve Asya'nın kralı. Afrasiyap. Afrika ve Asya'nın kralı. Afrika'dan kastedilen şey ise bugünkü işte Orta Doğu coğrafyası ve onun devamı olan ta şeye kadar, aşağıda Sudan'a kadar giden bölgeye kastediliyor o kadar yani. Dolayısıyla isim de öyle. Onu da öyle vermiş. Nitekim o oradaki savaşların da zannedildiği gibi Orta Asya'da geçmediğini ve bunların büyük ölçüde Diyala bölgesinde geçtiğini kabul etmek lazım.
1: Peki mesela şöyle şeyler de var. Yine Kiros döneminden işte oradaki fetih yani aldığı yerlerdeki insanlara dokunmaması, işte köleliği yasaklaması, hatta Yahudileri Babil esaretinden kurtarması. O yüzden galiba Netanyahu para bastı onun resmiyle, değil mi? Bir süre
0: yani
1: önce.
0: Evet, öyle basıyor hem de sonra. Bir de bir gün kutluyorlar biliyorsunuz.
1: Bizzat onun için.
0: Bir Pers vezirinin bütün Yahudileri öldürmeye çalışan bir projesini ortadan kaldıran bir kadını saraya sokup onun öldürülmesine yol açtıkları da 15-20 gün önce kutladılar yani. Hmm. İkili olay var orada yani. Bir taraftan müteşekkirler, diğer taraftan bir nefret duyguları var Perslere karşı.
1: Bugün de biraz öyle.
0: İşte bugün siz de zaten söylüyorum.
1: Hayır, hem şey hem öyle hem böyle yani.
0: Şimdi Perslerin tabii ki bir şey hoşgörü şeyi var. Çünkü neticede onlar oraya gelmişler ve yerleşik çok büyük bir medeniyetin başına gelip onlara bir şey öğretecek halleri yok zaten yani. Orada yapacak şey insanları kendi hallerine bırakıp vergileri toplayıp ülkeyi yönetmek yani.
1: Sürdürülebilir. Ve onun için yine deniyor ki mesela ilk insan hakları beyannamesi de Kiros'un eseri diyorlar.
0: Yani öyle.
1: Yani bunların hepsi şunun için soruyorum. Böyle baktığımızda ancak şimdi televizyon yarışmalarında falan arada işittiğimiz şeyler. Fakat savaşla birlikte Batı basınında da böyle İran'la ilgili bir şey var. Ne diyelim? Hafıza tazeleme ya da.
0: Evet, öyle.

0: Öyle. İyi bir şey yani. İyi bir şey. İran çünkü bu bölgede değişik sebeplerle her zaman kendine özgü bir inanç sistemi olmuş. Demin onun için bir şeyi söyledim. Yani Zerdüştü. Bir takım inançları sürekli kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla her kendi kimliğini inancıyla bütünleştiren bir inanç sistemine bugün Şiilikle de yapıyor işi zaten. Yani öyle bir şey var. O yani Şiilik dinince, mesela Müslümanlık denince bugün Mekke akla gelmez yani. Herkes Müslüman artık yani. Cezayirli de öyle. Yani Mekke bizim hepimizin ortak. Mekke'si. Yani Mekke, Medine yani. Ama Şiilik denince İran akla gelir. Çünkü İran milli kimliğiyle bütünleşmiştir yani. Bir Şii olursanız kesinlikle İran'a bağlı olmak zorundasınız yani. Halbuki bir Müslümanın Suudi Arabistan'a bağlı olması gerekmez bir sünnini yani.
1: Biraz daha açtıracağım onu size ama biz hala biraz İran, İslam'da kalalım. İslam olduğu İran'da ve Sünni İran'da.
0: Evet, evet.
1: Çünkü o pek kafamızda oturmuş değil. Aslında mevzu bahis olan o topraklar. O topraklar da yöneticiler ana caddeden hareket ediyordu İslam görüşünde. Ve buradan baktığımızda yani Harezmi, değil mi Cebir'in babası?
0: Tabii yani birçok
1: İbn Sina, işte İbn Heysem, Şadi Şirazi, Hafız, İslam mimarisi deyince aklımıza gelecek örnekler bugün yani hala.
0: Oradan kaynaklanan
1: harika
0: örnekler.
1: Harika ve güzel, evet. Sonra Selçukluların ünlü veziri Nizamülmülk,
0: evet.
1: Siyasetname. Fakat bir yandan da aslında sonra Şah İsmail ile birlikte göreceğimiz İran'ın nüveleri, antiteleri o zaman da vardı. Ve biraz daha değişik olsa bile Nizamülmülk'ü de yeni şeyler yapmaya, idarede bir takım şeyler yapmaya iten bir hikaye de var orada.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi İran'ın Sünniliği de Şiiliği de Türklerle çok ilişkili. Sünniliği bizimle çok ilişkili. Çünkü biz İslam'ı İranlılar üzerinden öğrendik. Dolayısıyla Sünni henüz zaten Şiilik diye bir şey henüz daha oluşmadan İran'ın öğrendiği yani fetih çünkü o olayların önce gerçekleşti. Hazreti Ömer döneminde. Ve büyük ölçüde tamamlandığında İran'ın oradaki İslami bütün şeyi bizim Karahanlılar da döneminde Müslüman olunduğunda bize geçti. Biz bugün oruç, namaz hep bunlar şey değil ki. Araplar namaz demiyorlar ki. Salat diyorlar. Biz namaz diyoruz. Niye? Çünkü İranlılar namaz diyor. Oradan biz aldık. Dolayısıyla büyük ölçüde dini anlayışımız o zamanki İran'ın İslam'ı algılama biçimiyle ilişkili.
1: Altını çizerek söylediniz. İranliler İslam olana kadar aslında yani işte şunlar geldi, bunlar gitti, onlardan el aldı, şunu sürdürülebilir kıldı bir tarih var. Ve kesintisiz bir devletten söz etmiyoruz bu arada, değil mi?
0: Tabii tabii
1: kesintisiz. Defalarca kesintiye uğruyor. Çünkü böyle 2500 yıllık devlet deyince bir de insanın zihninde ister istemez kesintisiz devam eden, arada isim değiştirse de var olan bir şeyden, bir formdan bahsettiğimiz evet. Zannedilebilir. Öyle değil. İslam olduktan sonra ama çok mümbit bir yere mi dönüşüyor?
0: Mümbit bir yere dönüşüyor. İslam olmadan önce Türklerle arasında çok büyük kavgalar varken, yani Göktürklerle Sasaniler arasında olağanüstü büyük çatışmalar var. Hatta Göktürkler Bizans'a bir elçi gönderiyorlar. Beraber buna karşı hareket edelim diye. Yani o zaman bir işbirliği kurmak istiyor. Onlar da Türklere karşı yapıyorlar. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de var. Bak aklımıza gelmişken onu da söyleyeyim. Belki dağılacak konu ama bence önemli. Şimdi Bizanslılar Sasanileri yeniliyorlar. Bu Mekke'de çok büyük üzüntüye yol açıyor insanlar. Müslümanlar şeye düşüyorlar. Yani nasıl olur da İlahi işte yani Hristiyan sonuçta bir İncil'e ilahi bir inanca bağlı olan bir şey böyle pagan bir kültüre sonra Hazreti Peygamber
1: hadis-i şerifi söyleyeceksiniz.
0: Hadis-i şerifte evet yani.
1: Hazreti Ebu Bekir hatta bahse giriyor.
0: Evet.
1: Bundan yola
0: ama
1: çıkarak.
0: Ama Rumlar galip gelecektir da o ayet-i kerime olarak ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bu olayı

0: Nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Normal olarak birincisinde Türkler İstanbul'u, İstanbul 6-7 defa Türkler kuşattı tarihte. Yani Fatih aldı ama ondan önce 6-7 defa, çok daha 15 defa diyen bile var yani, ama ben 6 tanesini biliyorum yani. O kuşatma da Perslerle birlikte hareket edildiği için gerçek. Daha sonra bu Türklerin, Göktürklerin şeye karşı, Perslere karşı yaptığı mücadelede Persler zayıf düşünce Bizanslılar Persleri yendiler. Yani o hadisin, hadis-i şerifi ve ayet-i kerimeye denk gelen zafer aslında Türklerin katkısıyla olan bir şey. Bir gerçek yani. Onunla ilgili çok önemli, önemlidir o yani. Dolayısıyla aslında o kadar düşmanlık var. Ama Müslüman olduktan sonra onu söyleyeceğim. Türklerle Persler arasında o düşmanlık ortadan kalkıyor. Hatta daha kolay Müslüman olmalarını sağlayacak ilişki gerçekleşiyor.
1: Ama sonra da Türkler Türklere karşı gibi olacak.
0: O oluyor öyle şeyler. Hep gerçekleşir yani. Yani neticede şöyle düşünelim.
1: 16. yüzyılda.
0: Yani Türkler öyle değil.
1: Ay, tam öyle değil ama bir neticede idare eden.
0: Yani şimdi netice itibariyle İranlılar da Amerikalılara karşı. Yani onlar da şey, aynı Hint Avrupalıyız diyorlar yani. Böyle şeyler olur. Timur'la biz savaştık.
1: Evet.
0: Yani tarihsel böyle olaylar gerçekleşir. Ben onların üzerinde çok şey yapmamak lazım yani.
1: Durmamak
0: ama
1: lazım.
0: Ama bizim buradaki, sizin söylediğiniz sorudaki esas olan Türklerle Türkler meselesi değil. Asıl sorun burada Şiiliğin radikal bir üslup takınıp, yani daha önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından sorun görülmeyecek, sorun edinilmeyecek bir Şiilik varken Şah İsmail tarafından inanılmaz derecede sekter bir Şiilik oluşturularak nihayetinde kendisini de neredeyse Tanrı yerine koyacak bir noktaya getirmesi sebebiyle oluşan ortamdan Osmanlı İmparatorluğu son derece rahatsız oluyor. Yavuz özellikle. Hatta daha önce Şiiliğe ilişkin güzel şiirler yazmasına rağmen artık buna dayanılacak gibi değil deyip, nitekim Çaldıran Savaşı'ndan sonra da sonuçta Şah İsmail de şair olmaya karar veriyor. Bir daha o işleri bırakıyor yani. Yani Şah Abbas'ın, daha sonra Şah Tahmasp'ın giderek kendilerini Persleştirdiğini görüyoruz.
1: Şimdi çok hızlı geldiniz şeye, Şah İsmail'e. Yani,
0: ama siz onu söylediğiniz için geldim,
1: evet,
0: zannettim.
1: Bir cümlede Şah İsmail'i bitirdiniz. Birazcık açalım.
0: Peki.
1: Açmadan önce yine sizin sözlerinizden not etmiştim bunu ben sohbette. Bu birinci bölümü bitirmek adına İslamlaşmayan, İslamlaşmadan önce İran hikayesinde. Sonuçta Elamlılar İran coğrafyasında, onlara devlet nasıl yönetilir, kayıt nasıl tutulur, kurumlar nasıl inşa edilir, bu soruların cevabını bırakmış bir topluluk oldu.
0: Evet.
1: Onlar da peşinden işte Perslerin şeyini inşa edebildi.
0: Yani onlar neticede Elamlılardan merkezi bürokrasi ve ticaretin yapılaşmasını ve yazışmalarını, arşiv tutulmalarını, kayıtların yönetilmesini öğrendiler. Sonra Mısır'a hakim oldular. Mısır'da tutulan sistemi gördüler. Yani bunlardan bir sentez çıkararak birazcık kendilerine eklediği şeyler vardır. Onu bir şey söylemek zaten diye. Dolayısıyla ortaya bir Pers yönetim biçimi çıktı. Ama bu Pers yönetim biçimi sanki bölgede, yani bölgede kendisinden önce kurulmuş bir sürü imparatorluk var. Bak, devlet değil, imparatorluk. Asurlar iki defa imparatorluk haline geldiler. Akatlar kocaman imparatorluklar kurdular o bölgede. Zaten Mısır var. Yani çok var yani orada şey. Orada
1: bir de bir tek ırk yok. Bir
0: yani
1: sürü ırk var.
0: Ondan bir şey öğrenecek bir şey yok yani. Efendim?
1: Bir ırk yok, bir sürü ırk var ve alt alta üst üste.
0: Evet yani. Herkes eline fırsat geçirdiğinde. Hammurabi'nin mesela kocaman bir devleti var yani. O bölgeyi işgal ediyor. O da bir geriye kocaman bir hukuk düzü şeyi bırakıyor. Kodu bırakıyor yani. Orada dolayısıyla insanlar, yani Persler gelsin de bize bir şey öğretsinler diye değil. Persler gelip bizden bir şey öğrensinler durumuna düşmüşler. Persler de öğrenmiş. Daha sonra bunu geliştirerek bölgede kendileri için kullanmışlar. Bu güzel bir şey yani.
1: Şimdi
0: Osmanlı
1: ama,
0: da öyle nitekim yani.
1: Şehname üzerinden konuşurken de görüyoruz. Şehname oturup okumadım ben de. Hani şeylerini biliyorum. İşte başlıklarını.
0: Ya okudum ben de. Ortaokuldan beri 6 cilt haline vardır.
1: Tebrik
0: yani.
1: Ediyorum. Ama Şehname üzerine yazılan makalelerden bildiklerimiz kadarıyla, yanlış söylersem düzeltin. Sonuçta biz 2000-2500 yıllık İran'dan söz ederken aslında sınırları değişse de, işte resmi dili değişse de,

0: belki sanatı değişse de, yemek kültürü de değişse de falan, bir sürü değişkenlerle birlikte, bir de sürekli devralan ve var olan sürdürülebilir bir hat da var. Bunu da galiba bu hatta, onu sormak istiyorum, bu hatta sıkıntı varsa, bazı boşlukları varsa, onları da Şehname dolduruyor galiba.
1: Yani onlara öyle bir tarih sundu onlara, yani kocaman bir tarih.
0: Çok hazır.
1: Evet, hazır. Yani mesela bizim kendi menkıbelerimiz veya şeyler, Dede Korkut gibi işte destanlarımız bize bütünsel bir tarih vermiyor. Parça parça, belli bir dönem yani. Ama Şehname gerçekten bu bakımdan olağanüstü. Yani ama Şehname'nin özelliği şu, yani Şehname'yi yazanı da biliyoruz, yazılışını da biliyoruz, her şey biliniyor. Yani genel olarak bu tip destanlara bir gizem katılmak için yazar ortadan kaybedilir. Efendim işte yani nasıl çıktığı mesela, şimdi düşünün ki Alman destanları var, değil mi? Nemlengin, bir işte şeyler var Kuzey'in. Yani bu destanların neredeyse en önemli özellikleri sanki ta ebediyetten geldikleri havası veriliyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar yazılmış sonradan. Peki. Bunlar ama kim kayıp? Ya anonim görünüyor sürekli.
0: Burada halbuki değil.
1: Şehname anonim değil yani.
0: Belli belli. Bu akşamın konusu
1: büyük
0: değil
1: başarı.
0: Ama Allah rahmet eylesin, Teoman Hoca Harf İnkılabı'na karşıydı ve biliyorsunuz çok da sert tenkit ederdi. Bizim yayınımızda da şeyi söylemişti. Pehlevi'nin babası cahil bir adamdı dedi. Gerçekten cahildi dedi ve böyle vurgulayarak.
1: Torun da öyle.
0: Atatürk dedi, ona teklif etti dedi, sen de harf inkılabı yap diye. Ama o cahil adam dedi. Bir daha böyle şey yaparak. O cahil adam dedi. Böyle bir şey yaparsan Firdevsi'yi nasıl okuyacaklar dedi. Bir basiret gösterdi demişti.
1: Yani burada muhtemelen bir efsane de.
0: Yok, söylenebilir.
1: Yani, çünkü neticede,
0: yani onun üstünden çarpıcı olduğu için bu örneği verirsin
1: efendim,
0: ama.
1: Bakın yani dil meseleleri, yani alfabe bu meseleleri. Tabii ki Türkiye, bakın alfabenin bizim için önemi Müslümanlıkla ilgili olan bölümü. Çünkü şu anda bizim Türkler zaten, yani Dede Korkut Latin harfleriyle yazılıyor. Hepimiz Latin harflerini okuyabiliyoruz diye böyle milyonlarca satmıyor yani.
0: Evet ama mesele yani sadece o değil yani zaten. Sadece burada çarpıcı bir örnek olduğu
1: evet,
0: için.
1: Evet, örnek yani bakımdan öyle.
0: Ve şeyin, Pehlevi'nin Şehname'ye verdiği önemi de gösteriyor. Yani İranların Şehname ne kadar önemli.
1: Ben daha radikal bir şey vereyim. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama o kadar geldi.
0: Buyurun söyleyin.
1: Bakın, neticede Türklerin kendilerine özgü bir alfabesi vardı 7. yüzyılda. Hatta bu 6. yüzyıldan beri süren bir alfabe. Anıtları da var, Göktürk anıtları var yani. İran'ın böyle bir alfabesi yok ki. Yani İran sonuç itibariyle
0: Arap,
1: daha önce çivi yazısı yazmış. Oradan Aramaik bir şey oluşturmuş. Sonradan da Arapça alfabeye geçmiş. Yani İran'ın bu konuda bir şeyi yok. Ama Türklerle ilgili konu öyle bir şey değil. Yani Türkler sürekli alfabe değiştirme. Kendilerinin de alfabeleri var yani. Netice itibariyle alfabe konusunda bizimki daha çok. İranlılar kadar okumuyoruz yani şu anda. Öyle görünüyor yani. Siz de biliyorsunuz bunu yani.
0: Evet. Şöyle bir şey söyleniyor İran için, yenilenin galibi olmak. İşte Moğollar İran'ı yıktılar ama bir iki nesil sonra Moğol hanları Farsça şiir yazmaya başladılar. Araplar Abbasiler döneminde işte halifelik Bağdat'a taşındığında Sasani devlet geleneğinin devralınması. Başka şeyler de var.
1: Efendim, bir defa bunlar doğru şeyler, doğru değil. Bir defa daha Sasanilere gelmeden biz zaten Orta Asya'da
0: yani
1: bin yıllık devlet
0: kurmuşuz. İran propagandası gibi efendim, şeyler mi? Bugün de böyle yer yer duyduğumuz İran
1: bunlar
0: propagandası. Böyle,
1: bunlar Türkiye'de daha önceden mesela 1980'den önce Türkiye'de İslam hukuku, İslam tarihi kitapları yayınlanırdı. Bunlar mesela Türkiye'de çoğu zaman şeyi yazarlara yayınlatılırdı yani.
0: Ne zaman? 79'dan sonra
1: evet, 79'lu, 79 hatta 80'de bile bu olurdu yani. Türkiye'de böyle şeyler.
0: Peki, çok özür dilerim. Orada
1: yani
0: sormak istiyorum.
1: Tıpkı benim çocukluğumda Zalalı Rüstem'le. Yani Türkiye'de İran kültürünün hakim olmasını sağlayan benim anlayamadığım bir altyapı var geçmişten beri.
0: Peki altyapıyla
1: yani
0: ilgili bir şey
1: Sadi,
0: soracağım.
1: Yani bu Sadi, Şirazi, Selim'imizle.
0: Kendini kendini Müslüman, ciddi Müslüman diye tanımlayan diyeyim. Yani çünkü öyle bakınca herkes Müslüman. Pratik eden, kendi kimliğini o şekilde tanımlayan insanlar üzerinden mi bu bahsettiğiniz İslam tarihi?
1: Hayır efendim, değil. Sekülerler yapıyor bunu.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben yalnız başka bir şey söyleyeceğim. Bakın biz...
0: Yani Şii tarihini İslam tarihi diye...
1: Evet, evet, evet.
0: Pazarlıyorlar.
1: Evet, öyle bir Şii tarihini, İslam tarihi.
0: İslam'ı kötülemek için mi
1: Şii
0: yoksa...
1: Şii hukukunu, İslam hukuku diye öyle bir şey
0: İslam'ı
1: var yani.
0: İslam'ı kötülemek için mi yoksa Şiiliği öğretmek için mi?
1: Bir şeye...
0: Yok, fazla bir soru sormayacağım. Sırf bu kadar.
1: Yani bu daha çok Sünnilikten dikkat uzaklaştırmak için olan bir şey. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bakın bizim Persler hakkında söylediğim şeyden çok daha önce biz Türkler, yani bugünkü şey tarihimizin bir ucunda milattan önce 5 yani 2500-3000'li yıllarda Çinlilerle beraber yaşıyoruz orada. Yani Çin Mezopotamya medeniyetinin bir yakın tarihine 1000 yıl geriye takip ediyor. Yani İran'ın daha henüz bir medeniyetle tanışmasından çok önce o bölgede Çin'in zaten devleti, medeniyeti var. Türkler onlarla beraber çalışıyor, kavga ediyor, beraber yaşıyorlar, anlaşıyorlar, evleniyorlar. Yani devlet meselesini öğrenmek için bizim İran'a kadar gelmemize gerek yok. Yani biz zaten devletin ne olduğunu, nasıl yönetildiğini biliyoruz. 400 yıllık Kun İmparatorluğundan sonra tekrar başka bir Hun İmparatorluğu Avrupa'ya kadar geliyor. Yani biz niye Avrupa şeyler İranlılardan devlet öğrenecekmişiz? Ben onu anlamıyorum yani. Öğrenmemize gerek yok. Biz sadece İranlılardan şunu öğreniyoruz. Geldiğimiz zaman ve Müslüman olunca bütün coğrafyaya yayılmamızı sağlayacak kodlardan yararlanıyoruz yani. Nitekim bir müddet sonra Türkler ta değil mi yani kısa bir 1000 yılın içerisinde o şeyden Talas Savaşı'ndan itibaren düşünün, sonra bir çıkıyoruz İspanya'nın oradan çıktık yani şeyden. Cezayir'den çıktık yani. Yani Türkler de bir şeyi bir amaçla öğreniyorlar. Yani illaki bir etki altında kalmayabilirler yani. Onu demek istiyorum. Türklerin de zeki olduğuna inanın yani. Yani sadece bak İranlılar vay neymiş onun, öyle bir şey değil yani. Hayır.
0: Yok,
1: bizim de kendimize göre amaçlarımız var. Ve bu amaçlarla biz başarılı olduk. İran bulunduğu yerde kaldı. Biz Çin'den İspanya'ya kadar gittik yani.
0: Evet, bizim memleketimizde var yalnız böyle bir kompleksli bakış.
1: İşte o kompleksleri başarmak lazım.
0: Ya bugün de
1: lazım.
0: Görüyoruz onu.
1: Yani kendimizi, özgüvenimiz olmalı, kendi kendimizi yeniden yorumlamalıyız, ama bu arada başkalarını küçümsemeye gerek yok. Onların başarılarını da görelim.
0: Tabii.
1: El birliğiyle yürüyelim yani.
0: Ama böyle bir yani onu bu akşamın konusu değil tabii de, bu savaşta gözleniyor. Bizim Batı'ya karşı kompleksi olan gruplarımız var.
1: Tabii.
0: Olduğu gibi. Bir de İran'a bakıp yine aynı şekilde kompleksli olan
1: insanlarımız da var.
0: İnsanlarımız var. Şimdi siz dediniz kendinize güvenin. Bak Firdevsi İranlılara, siz sıradan bir topluluk değilsiniz. Asilsiniz.
1: Diyor, evet.
0: Diyor ve bunu da büyük ölçüde vermiş.
1: Ama onu niye söylüyor? Normalde mesela şöyle düşünelim. Eğer orayı Göktürkler işgal etmiş olsaydı ona söyleyebilmesine imkan yoktu. Ona o fırsatı kendi ordularından memlük olan Gazneli Mahmud'un gelip hepsini işgal etmesini verdiği fırsatla söylüyor yani. Biz, sen bizim yanımızda memlüktün. Bir subaşıydın. Şimdi bize imparatorluk taslıyorsun diyor yani. O fırsatı değerlendiriyor. Aslında küçük bir fırsat o fırsat. Çünkü o bir anlık bir şey yani. Onun arkasından...
0: Ama Gazneli Mahmud da çok büyük birisi.
1: Ama çok büyük, ama onların bir sonuçta şeyi, subayı yani onlar.
0: Onlar için.
1: Yani öyle görünüyor başlangıçta. Siz onun intikamını alıyor oradan yani. Onda müthiş bir şey. Ama onu mesela herhalde İlteriş Kağan da söyleyemezdi yani. O fırsatı görüyor orada, onun için söylüyor onu yani.
0: Kaçırmıyor.
1: Tabii kaçırmıyor. Onu o kendisinin arka planında onu okuyacak olan insanlara da onunla bu meseleyi bir daha benim dediğim gibi bakılamayacak bir hale getiriyor. Orada sabitleniyor. Onlar şey değil, asil değillerdi, ama biz işte asil bilmem krallarımız. Halbuki onlar sizden çok daha eski bir yerden geliyorlar yani. Çok çok eski yani.
0: Peki şimdi yayının başında biraz konuştuk bunu. Avrupa-İran bağını. Ama bu bağın başka şeyleri de var. Başka zaviyelerden de görülmesi gerekiyor. Şöyle ki yine bugünlerde görüyoruz yani. İşte Fransa'nın eski genelkurmay başkanı Larijani Kant okuyor, ne büyük adam diyor. Bu benzeri şeyler diyoruz. Sonra şunları görüyoruz. Ben de kendim de tecrübe ettim. İslamiyet'ten hiç haz etmeyen, hoşlanmayan böyle büyük akademisyenlerden, İran'ı başka yere koyan, Şiiliği başka yere koyan yaklaşımlar var Batı'da. Hani böyle gerisi önemli değil ama bunlar önemli bir antite, saygıdeğer bir antite, işte hürmete layık vesaire gibi. Bunun sebeplerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada şey var mı? Mesela biz Avrupalıların İran'a yaklaşmasında Osmanlıların önemli bir sebep olduğunu biliyoruz galiba.
1: Tabii kesinlikle. Ya
0: bunu açar mısınız? Yani bu düşmanımın düşmanı dostumdur mu yoksa doğrudan dostum mu? Yani biraz işte o tarihi bağlar vesaire.
1: Şimdi
0: yoksa
1: şöyle,
0: bu ikincisi mi daha fazla?
1: Şimdi Osmanlı'nın mesela Avrupa ile ilişkisi nasıl? Yani ticaret yapıyor, görüşmeleri, her şeyleri var. Ama yine de Osmanlı İmparatorluğu, yani o güçlü zamanlarında müthiş bir şey var. Yani bir korku da uyandırıyor bu taraflarda yani.
0: Türkler.
1: Şey yani. Evet.
0: Bu arada.
1: Aynı korku bu tarafta İran'da da var. Yani her an geriye dönebilir. Dolayısıyla ister istemez Avrupalılarla İranlılar Osmanlı'ya karşı işbirliği yapıyorlar. Özellikle bunu İranlılar istiyor zaten. Çünkü Osmanlı'nın bir geri dönüşüne karşı. Yani İran bir Osmanlı olmak istiyor. Osmanlı gibi yüksek bir medeniyette bir devlet kurmak istiyor. Bak şimdi lütfen dikkat edin dediğime yalnız. Osmanlı gibi yüksek bir idari, entelektüel ve siyasi bir medeniyete ulaştırmak istiyor kendi ülkesini. Artık İran o İran değil. Artık yüksek olan Osmanlı yani. Osmanlı olmak istiyor. Şah İsmail de Osmanlı'yı örnek alıyor. Sultanım diyor şeye, Yavuz Sultan Selim'e yani. Yavuz Sultan Selim ona sultanım diyor mu yani? Sultan demek zorunda hissediyor. Yavuz'a ancak sultanım diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin yani. Olaylar öyle gelişiyor yani. Şiirlerinde, mektuplarında. Bunu istiyor. Bunu isterken, bunu yaparken tabii bir an önce olsun istiyor. Bu noktaya gelinsin. Bu güç, bu itibar, bu işte hava oluşsun istiyor. Bunu yapmak için de korkuyor yani. Bunun çünkü bir etkisi var. Dolayısıyla Hollandalılardan, İngilizlerden, Fransızlardan ve Almanlardan, hatta İtalyanlardan, Venedik'ten gidip geliyorlar birbirlerine. Arkalardan dolaşarak, bilmem ne yaparak vesaire falan yukarıdan Rus üzerinden hep bir şey geliştiriyor. Yani bir taktik geliştiriyor. Nasıl olur da Osmanlı'ya karşı. Onlar da onlara silah eğitimi veriyorlar, top eğitimi veriyorlar. Bir takım şeyler. Yani aralarında karşılıklı bir çıkar şeyi var. Dolayısıyla ister istemez İranlılarla Avrupalılar arasındaki bu ilişki Osmanlı aydından daha önce aralarında bir dil yakınlığı ve bir dil bilgisi genişlemesine yol açıyor. Onun için dikkat edin o dönemlerde aslında hiç İran'a gitmemiş olmasına rağmen İran mektupları, Montesquieu'nun İran mektupları var. Montesquieu İran'a mı gitmiş? Yani?
0: Evet işte şunu
1: söylüyor.
0: Yani şunu görebiliyoruz biz. Avrupalı'nın düşünce dünyasında İran diye
1: Osmanlı
0: böyle
1: karşıtı.
0: Doğu'nun tarif. Asil milleti var.
1: Hayır efendim, Osmanlı'nın tersi demek.
0: Aslında.
1: Tabii, aslında Osmanlı'nın tersi. Hikaye geri kalan yani. Osmanlı'nın korkusu onlar da İran'ı desteklemek için hem de İran'la toplumsal bir sempati oluşturmak için sürekli İran mektupları, İran gezileri, İran bilmem neleri falan filan diye yazılıyor. Halbuki bir o kadar Osmanlı'yı geziyorlar ama onu bir tür istihbarat amaçlı gibi yazıyorlar. İran mektuplarında işler değişiyor. Büyük bir entelektüel öykünme var İran'da. Halbuki o anda İran'da öykünecek bir şey yok. İş geçmiş İran'da öykünecek şey var. Onu bir şeye dönüştürüyor. Osmanlı'nın yerine bir şey alternatif olarak. Yani insanlara doğuya bakarken sadece Osmanlı ihtişamını gören insanlara arkada başka daha böyle bir rafine bir şey daha var anlatmak istiyor.
0: Sonra
1: bir
0: şey yine yani. Şey
1: bir propaganda bu yani.
0: Mesela doğunun dekode edilebilir, anlaşılabilir yüzü, yok işte doğunun Paris'i. Yani çok taltif eden bir yaklaşım var.
1: Yani öyle bir şey var ama sonuçta bu İran dediğimiz ülke 1000 yıldan beri Türkler tarafından yönetiliyor. Yani bütün
0: ama
1: eserler...
0: Ama ondan bahsedilmiyor.
1: İşte bunun sebebi Osmanlı. Yani orada da Türkler var, bu işi yaptılar demenin bir manası yok. Bu defa Türk çarpı 2 olmuş olur, 3 olmuş olur.
0: Peki orada yani. O zaman Şiilik devreye giriyor gözüküyor.
1: Evet.
0: Çünkü...
1: Ama işte Avrupalılar Şiilikle ilgilenmiyorlar. Onların umurunda falan filan değil. Onu ekstrem bir radikalizm olarak görüyor. Bakın bugün, İran'la ilgili kitapların tümünde
0: Evet.
1: Avrupalılar Şiizmi, Şiiliği bir radikalizm olarak yorumluyorlar. Ama tersi, o zaman bile öyle yani.
0: Tersi şey yaklaşanlar da var. Katoliklikle

0: mukayese ederek aslında...
1: O şey ama kurumsallık bakımından öyle.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Kurumsallık bakımından öyle. Bir kilise gibi yani. Çünkü hiyerarşisi var. İnsanlar itaat ediyorlar. Yukarıdan bir fetva gelince tamamıyla
0: din
1: dağılıyor.
0: Adamları bir idari var. Tabii yani. Yani oradan kurulmuş bir yakınlık yok mu?
1: Yok, oradan bir kurulmuş. Yani o şey...
0: Yani anlayabilmesinde...
1: O bakımdan olabilir tabii. Ona pardon, sözümü geri alıyorum. Onu anlayabilmesinde, yorumlamasında o var ama... O mesela ona bir şey olarak bakmıyor. Yani orada böyle yüksek bir farklılık olarak bakmıyor. En net neticede onu Türk'ün alternatif olarak gördüğü zaman Osmanlı'nın alternatif
0: yani
1: olarak...
0: Yani İran'ın değeri...
1: Ne varsa fark etmez.
0: İran'ın yani. Değeri aslında Avrupalı'nın gözünde bu mu?
1: Bu, evet.
0: Osmanlı'nın
1: o dönem bu.
0: Düşmanı olması.
1: O dönem bu. Çünkü o zaman zaten petrol yok, doğalgaz yok. Yani İran çok büyük bir şey ihracatçısı da değil.
0: Ama yine baharatlar şunlar bunlar yolunun
1: zaten,
0: üzerinde.
1: Ama efendim İngilizler, İtalyanlar, Portekizler zaten baharatları doğrudan alıp götürüyorlar artık yani. Ona ihtiyaçları kalmamış yani. İran'ın tabii sömürmek istiyorlar ama İran onlara böyle büyük pamuk tarlaları sunacak. Efendim işte bir şey yapacak bir yer değil yani.
0: Bu arada Şah İsmail'in tabii Avrupalılardan... değişik milletlerden bir araya gelelim Osmanlılara karşı
1: tabii,
0: diye talepleri var.
1: Zaten ben öyle yani. Bir sürü mektubu var böyle yazıyor sürekli sağa sola.
0: Evet,
1: Şah Abbas da yazıyor. Yazıyorlar yani bunu.
0: Evet.
1: Onu da yani bir sıkışmışlık olarak görüyor yani. Aslında normalde mesela Osmanlı sınırları diyelim ki İran sınırlarına dayandı. İran da öbür tarafa gidebilir ama öbür tarafta başka bir şey var. Oraya da gidemiyor. Hı. Orada Babürler var. Bir Sünni imparatorluk var. Yukarıda da henüz daha tam dağılmamış olan
0: Babürler'de
1: Timur'un Osmanlılar Şeybaniler var. Yukarıda Şeybaniler var Özbekistan'da.
0: Benziyorlar değil mi birbirlerine?
1: Aşağıda da tabii efendim diyorum ki Şeybani emirini öldürdüğü zaman kafasını Babür'e kalbini bu tarafa gönderiyor. Yani iki Sünni'yi şeye gönderiyor. Devlet adamına gönderiyor. Müthiş bir şey yani. Böyle bir hikaye anlatılıyor yani.
0: Bu çok acayip bir şey.
1: Korkunç bir şey yani. Bak diyor ben böyle yapıyorum diyor bu meseleyi. Dolayısıyla bakış açısında bu bir şey olarak
0: anlatıyor.
1: Ama şimdi
0: bu söylediğiniz bakış açısı aslında bunu hatırlattığınızda Şah İsmail'in niçin Avrupa'dan yardım ya da yan yana gelelim iş görelim diye bir yola gittiğini gösteren bir şey.
1: Ya çok tamamıyla dünyevi bir şey.
0: Çünkü
1: yani.
0: Kendini denizin ortasında müthiş ada şey. Gibi hissediyor değil mi?
1: Efendim kesinlikle öyle hissediyor ama zaten yani siyaseti iyi anlamamız gerekir. Yani insanlar bizim Türklerin biraz bugünlerde yani yeni yeni anlıyoruz da neticede her şey insan eliyle oluyor yeryüzünde. Yani düşün ki bu insanlar Sünni bir Sufi bir tarikate Aleviliğe, Alevilikten en radikal Şiiliğe, radikal Şiilikten Osmanlı düşmanlığına, Avrupa bilmem neyine kadar çevirmişler. Bütün bunların hepsinde iktidar arzusu, amacı en yüksek derecede. Dolayısıyla Osmanlı devleti kim olursa olsun ona karşı her türlü işbirliği yapacak yani.
0: Biz bu akşam
1: yani.
0: Şeyi konuşmadık. Yani o topraklardan bahsederken Batınilerden söz etmedik.
1: Etmedik sağ onları yani. Evet.
0: Evet çok az söz ettik. Onun neyle mücadele ettiğini, Gazali'nin neyle mücadele ettiğini söz etmedik. Yoksa 16. yüzyıla gelene kadar yine o topraklarda çok önemli tecrübeler var. Değil mi? Başka kolları. Şiiliğin başka kollarına
1: ya
0: dair.
1: Onlar Şiilik değil. Onlar işte İran kültürünün içerisinde yaşayan Zerdüştlükten kalma,
0: ama
1: eski dönemden kalma.
0: Yani metodolojisi...
1: Her dönemde kendini uyum sağlatıp güncel olanından bir parça alıp mesela diyelim ki bir peygamber, Hazreti Peygamber geldi. İslamiyet büyük bir güç oldu. Hemen İran'da bir peygamber ortaya çıkıyor bir kendiliğinden. Yeni bir yenileyici hareket başlıyor. O Baalbek hikayelerini biliyorsunuz. Bu oluyor yani şey bu tür.
0: Ama
1: İran kültürü buna müsait.
0: Şey, Batıniler de başka bir şeye yakın değiller yani. Yine baktığında İslamiyet'i algılama biçimine, hiyerarşisine şeyle benziyor tabii.
1: İsmailler çıkıyor, Haşhaşiler çıkıyor, İran'dan
0: içinden bir sürü
1: yani.
0: Bir şey çıkıyor demek istiyorum.
1: Hatta biliyorsunuz Süleyman Çelebi Mevlid'i niçin yazıyor? Bursa'ya gelen bir İranlı Hazreti Peygamber'i küçümsüyor. Yani Kur'an ve o kadar da abartmayın bu işleri diyor yani. Bu bizde zaten çok var bunlardan diyor. Öyle bir havayla onun üzerine Süleyman Çelebi'nin kendisine.
0: Mesela İran'da acaba Fatımiler şey yapılır mı? Telin edilir mi sapık falan
1: yok,
0: diye.
1: Yok hayır değil yani.
0: Çünkü Fatımiler de ezanı değiştiriyor. Ezanı Muhammediye'yi
1: yani.
0: Değiştiriyorlar.
1: Tabii Fatımiler yani İran
0: 100 yıl.
1: Büyük Şiili istekli bir Yani o tabii şöyle bir şey. Yani neticede şiirliğin değişik kolları, değişik şeylerle ortaya çıkıyor.
0: Evet. Yani bunu şundan söylüyorum. Osmanlı'nın da buraya bakışında Şah İsmail ile birlikte geçmişe doğru gittiğinde epey bir tecrübesi var.

0: dönüşebileceğini biliyor.
1: Evet tabii ki rahatlıkla biliyor yani. Ve bunu çok güzel
0: adını yönetiyor. Koyalım yani.
1: Kendi ülkesinde de birçok bu durumda tekrar karşılaşıyor. Yani mesela
0: yani
1: Selçuklular döneminde...
0: Din bir güvenlik meselesi haline geliyor.
1: Efendim Selçuklular döneminde baba İslam'ı yapan insan normal bir kadı yani. Birdenbire kendini peygamber ilan ediyor. Daha başka yerlere gidiyor yani. Sünni bir kadı adam yani. Şeyh Bedrettin de öyle.
0: Şeyh yani, İsmail'de kaç dakikamız gitmiş. Kaldı acaba? 7 dakikamız. Geldik Şah İsmail'den de. Ha mesela ben buraya not almışım. Bunu da okuyayım. Osmanlı ve İran bahsinde. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da elçilik yapan Busbek.
1: Ha, Busbek evet.
0: Diyor ki bizi kurtaran şey İranlıların arkadan saldırmasıdır. Eğer Persler olmasaydı Türkler Avrupa'nın tamamını yutardı.
1: Evet işte bunu tartışıyoruz benimle zaten.
0: Ez cümle bu diyorsunuz.
1: Yani İran ez cümle budur yani bizim için yani. Bugün de ez cümle budur.
0: Yani, öyle mi?
1: Evet bugün de ez cümle budur yani.
0: Sonra yine not almışım. 1523 Şah İsmail kutsal
1: yani bunda da bir yanlışlık
0: Şerken'e
1: yok.
0: Mektup gönderip Osmanlı'ya birleşip saldırma teklifi kıta aşırı ittifak girişimi diye tarif edilirmiş ve bu ilkmiş tarih şey en eski ittifak girişimlerinden biriymiş.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim size.
0: Sonra bu arada Safevi ordusu batılılaşmış bir ara 1600'lerden itibaren İngilizlerin
1: işte İngilizler ve Hollandalılar. Hollandalı. Evet. Bugün de Safevilerle ilgili en çok güzel çalışan Willem Flora diye bir adam var. Çok güzel çalışmaları var. Hollandalı. Hollandalılar çok eskiden beri İran'la çok yakın ilişkileri var. Çok körfeze her konuyla ilişkin eserler yayınlamışlar. Ve İran ordusunu modernleştiriyorlar. Batılılaştırıyorlar. Yapıyorlar yani bunlarla bir şey yok. Ama şunu ben yani bir bunlardan böyle yanlış sonuçlar çıkarmamak lazım. Ben demin yani neticede her şey insan eliyle ve siyaset her şeydir gibi bir anlamda ses söyledim mi? Yani Osmanlı olsaydı İran'ın yerinde.
0: Biz zihin jimnastiği yapıyoruz zaten.
1: Yani Osmanlı mesela biz orada olsaydık İran burada olmuş olsaydı. Yani bizim de benzer bir şey yapma ihtimalimiz
0: olabilirdi.
1: Yani.
0: Ama bilelim.
1: Neticede geldik ki İran'ı biz işgal etmedik mi? Ettik mi? Ettik yani.
0: Evet.
1: Yönettik mi? Yönettik. Yapılıyor bunlar
0: bu
1: yani.
0: Bu arada İran'la ilgili Avrupalıların bir tarifini daha not almışım. Doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı. İşte yani o... böyle bir sürü güzel
1: efendim işte
0: cümleler kurmuşlar.
1: Bu programın en başında söylediğimiz.
0: Evet.
1: Şeydir bu. Doğuya sürgün edilmiş. Peki niçin doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı İran oluyor da mesela Narendi Modi olmuyor. O da doğudan sürgün
0: edilmiş. Şimdi mesela büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri tecrübe ediyordu şu anda müzakerelerde. Yine bir Fransız diplomat İranlı bir mevkidaşıyla konuşması binlerce yıllık bir protokol ve retorik sanatı içinde dans etmek gibidir. Yani aslında çok romantik güzel retorik cümleler kurulmuş İran'a dönük.
1: Yani
0: bunu biz, mesela Araplarla ilgili işitemeyiz. Herhalde Türklerle de ilgili işitmemişizdir.
1: Bizim de İranlılarla şeyde anlaşmalar yapmaya çalıştığımız görüşmeler, müzakereler yaptığımız dönemde karşılaştığımız şeyle karşılaşmış arkadaşlar yani. Sürekli değişen öneriler, sürekli yenilenen işte görüşler. Sürekli anlamı değiştirilen kelimeler.
0: Modern zamanda değil mi?
1: Yani evet öyle yani bu böyle.
0: Peki kaç dakikamız kaldı? Bundan da bahsetmek gerekiyor çünkü bunu Fransızca'da arasam.
1: Ama İran'da tebrik ediyorum yani. Çünkü Avrupalılar da bu emperyalist dönem sebebiyle yıllarca insanlarla hiç konuşmadan istediklerini kabul ettirdikleri bir dönem yaşadılar. İran buna böyle bir biçimde karşı koyuyor. Bravo yani.
0: Ama şu anda müzakerelerde... Amerika Birleşik Devletleri gözümde Züccaciyeci'ye giren filler gibi geliyor. İranların da o asırlardır bir saniyesi bir saniyesiyle tutmayan müzakere yeteneğini düşününce ilginç.
1: Yani olumlu bir sonuç çıkmıyormuş gibi görünüyor ama neticede
0: bilmiyoruz.
1: Trump da.
0: Onlar da değişik
1: tamam
0: bir şey
1: efendim, yani
0: ediyor.
1: Şöyle diyen bir adamla karşı karşıyalar ya. Değişik. Beni dini liderleri seçmek istediler de ben kabul etmedim diyen bir adamla müzakere yapıyorlar.
0: Fena
1: yani
0: değil.
1: Her şey meşrudur yani böyle bir durumda.
0: Fena değil olsun. Fransızca arayınca da buluyoruz Türkçe'de.
1: Evet.
0: Zaten ne zaman biz bunu 80'lerde duyduk. Takiye.
1: Evet öyle.
0: Şimdi müzakere deyince ister istemez aklımıza geliyor.
1: Yani Taki eskiden şiirlerle ilgili kullanılan bir şeydi.
0: Evet ama şunu söylemek istiyorum, ben başka yere gitmek istemiyorum.

0: bilmiyorum. Şiilerden önce de var mı takiye? Yani o deminden beri söylediğimiz 2500 yıllık geleneğin içerisinde, kültürlerin içerisinde geçmiş bir şey var mı? Perslerde, İslam olmadan da.
1: Vallahi iki tane hikaye var. Bir tanesi, eğer doğruysa, Herodot'un anlattığı.
0: Anlatın.
1: Yani Med sarayına damat olarak girip en sonunda onları devirip Pers İmparatorluğu'nun yerine kurulması sağlamaları. Bu bir tane örnektir. İçeriden yapılan bir şeydir, operasyon. Hep. İkincisi de Part Krallığı'nın sarayına yine içeriden damat olarak girip onları defedip işte Sasanileri kurmak. İkisi de içeriden Takiye yoluyla gerçekleşmiş yani.
0: Ama Takiye'nin bayağı Takiye...
1: Sizdenim diye başlıyorsunuz
0: eğitim,
1: yani.
0: Eğitim yani tavsiye edilen...
1: Ya siyasi edilen, olanı var, dini olanı var.
0: Envai çeşidi var.
1: Envai çeşidi var. Burada işte siyasi olanı gayet hep aileye nüfuz ediyor, hanedana. Aslında hanedanı birbirinden sonra alaşağı etmek üzere olan bir iş yani. Uzun uzun anlatılıyor Herodot. Güzel anlatıyor hatta. Çok tatlıdır yani anlatması.
0: Öyle mi? Ama lazım. Sanki öğretilen bir şey yani. Bunu bilmek zorundasınız hayatta kalmak için.
1: Yani
0: gibi
1: ben bunu bir doktrin
0: var.
1: Olarak görmüyorum.
0: Nasıl?
1: Bu sadece Türklerin anlamadığı bir şey. Bir doktrin değil. Bütün insanların kullanıp Türklerin anlamadığı bir şey. Biz gerçekten düz insanlarız. Dilimiz de böyle. Bizim dilimizde gizem yok. Yani bir Türkçe bir kimse ne konuşursa karşısındaki aşağı yukarı onu anlayacak.
0: Sağ gösterip sol vurmaya ihtiyaç
1: sebebi
0: yok.
1: Sebebi ne biliyor musunuz?
0: Nasıl?
1: Çünkü biz feodal bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Feodalitenin kaynağı...
0: Yani bu azınlık şey psikolojisi
1: efendim,
0: demek
1: feodalitenin dayanağı dildir. En yüksek dili feodalitenin tepesi konuşur. Geri kalan ancak onun sezebilir.
0: Evet.
1: Feodalite takiyeyi doğru.
0: Şimdi azınlık psikolojisi de diyemem çünkü bir sürü antite var azınlık olup
1: evet,
0: Takiye
1: öyle,
0: ile hiç tanışmamış olan.
1: Kesinlikle yani.
0: Yine de İranlılara mahsus gibi gözüküyor.
1: Biraz öyle
0: yayının
1: sanki
0: sonuna
1: yani.
0: Geldik. Evet çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bu akşam bu ülkede Hasan Nuri Yaşar'la İran ve İran topraklarında gelip gidenler Perslerden bu yana komşumuzda neler oldu, neler bitti? Üzerinde bir düşünce jimnastiği yapmaya çalıştık. Bildiklerimizi ve bilmediklerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: zaman. Hepimizin içinde yaşadığı ama kimsenin tam olarak açıklayamadığı o görünmez akış. Bir saniye, bir an, bir ömür. Hepsi aynı şey mi, yoksa sadece bizim ona verdiğimiz isimler mi? Bilim, görelilik teorisiyle şunu söyledi. Zaman herkes için aynı akmaz. Hızlandıkça yavaşlar, yer çekimi arttıkça bükülür. Ama görelilik, her ne kadar zamanın sabit olmadığını söylese de, atomik saatler onun kusursuz ölçülebildiğini gösterdi. Kısaca, şu sorunun cevabını hala bilmiyoruz. Zaman gerçekten var mı?
1: Zaman tek yönlüdür demek, zaman daha hızlı ya da yavaş geçmesinin bir başka referansa göre önünde engel değil. Ama hep ileri doğru gitmesi onun sırasını değiştiriyor.
2: Ya en çok korktuğum zamanla ilgili galiba sevdiklerimin yaşlanışını görmek.
3: Işık hızının yarısı kadar bir hızla güneş sisteminin bir ucuna gidip tekrar geri döndüğünüzde sizin yaşınız geri döndüğünüz zaman burada gördüğünüz arkadaşlarınız, ailenizdeki insanların yaşlarına göre çok daha az geçmiş olacak.
4: Zaman, fizikte bir değişken mi yoksa evrenin dokusuna işlenmiş bir boyut mu? Şöyle de sorabilirim. Biz zamanı evet saatin tik taklarıyla ölçüyoruz ama ölçtüğümüz şey gerçekten akan bir şey mi yoksa biz sadece değişen olayları sayıp adına zaman mı diyoruz? Ne demek istiyorum? Einstein'ın görelilik teorisi bize zamanın sabit olmadığını söylüyor. Peki o zaman zaman nedir? Belki de gördüğümüz hiçbir şey değil ama kaybettiğimiz her şey onunla ilgili. Bir an, bir karar, bir gecikme. Düşünsenize zamanı ölçebiliyoruz ama durduramıyoruz. Anlayabiliyoruz ama geri alamıyoruz. Belki de zaman bir saat değil. Belki de zaman bizim evrende olan biteni anlamak için kurduğumuz temel bir dildir. Ne dersiniz?

0: Zamanı burada iki şekilde tarif edebiliriz. Bir, gerçekten fizikte kullandığımız diğer parametreler gibi olayların akışlarını diyelim sınıflandırabilmek için, belirleyebilmek için kullandığımız bir parametre. Ama herhangi bir parametreden farklı olarak bir fiziksel gerçekliği de var. Etki çevresindeki başka fiziksel varlıklardan etkilenen bir yapısı var.
1: Zaman kavramı aslında kullanıldığı yere göre farklı anlamlar taşıyor ve bizim açımızdan da farklı anlamlar taşıyor. Bizler biyolojik bedenimizle zamanı iki şekilde algılıyoruz. Bir biyolojik zamanımız, bir de kronolojik zamanımız şeklinde. Kronolojik zaman dediğimizde herkes öncelikle tabii saatini algılıyor. Yani bir süre diyoruz, o süre ne kadar ilerledi, bunu sayıyoruz. Bu saydığımız süreye zaman diyoruz ama evrendeki zaman bu zaman değil. Biz etrafı üç boyutlu olarak algıladığımızı düşünüyoruz. Hatta biraz daha fizik bilenler diyorlar ki dördüncü boyut zamandır. Aslında bu da tam olarak böyle bir şey değil. Çünkü gerçekte uzay zaman birbirinden bağımsız değildir. Yani etrafını hissettiğimiz, içinde bulunduğumuz, evrenin bulunduğumuz parçası uzay zaman bütünlüğü içerisindedir. Fakat bizler çok düşük hızlarda, sıfıra yakın hızlarda bulunduğumuz için aslında çevremizdeki biyolojik algımızdan çok farklı bir fiziksel evrenin içerisindeyiz. O evren aslında bizim madde algımızı bize hissettirten bir evren ama kendisi maddelerden oluşmuyor. Burada aslında zaman başlıyor. Biz zamanla ilişkimizi gösterirken bir yere geç kaldık, erken geldik gibi bir olay sıralaması açısından bizim algılımızın bir parçası oluyor. Çocukken başlıyoruz. Çocukken zaman sanki çok yavaş geçiyor. Korteksimiz, beyin konnektomumuz geliştikçe bize zaman bu sefer çok hızlı gelişiyormuş gibi geliyor. Metabolizma hızımız değişiyor. Dolayısıyla zamanın göreceliği de sadece fiziksel olarak değil, bizim biyolojik zamanımız açısından da bir görecelilik söz konusu. Biyolojik hissettiğimiz zaman, bir de olayların sırasını arka arkaya, öncesi sonrası şeklinde koyduğumuz kronolojik zaman dışında evrenin bir zamanı var. Evrenin zamanının temeli aslında ışık hızına dayanıyor ve uzay zaman dediğimiz bir bütünlük var.

0: Sizce zaman nedir?
1: Zaman akıp giden, tutamadığımız çok güzel bir kavramdır. Geriye dönüp baktığımızda hüzünlendiğimiz, mutlu olduğumuz ve gelecek adına da ümitli olduğumuz bir kavramdır bence.
2: Zaman bence kişiye göre değişen, hissettiğine göre değişen bir olgu. Mesela sınav döneminde çok hızlı geçiyor zaman, o sınava çalışırken. Sınav bittikten sonra geçmiyor gibi geliyor. Yani bizim yoğunluğumuza göre, algılayışımıza göre akan bir kavram bence.
3: Aslında bütün başımızdan geçen şeylerin böyle baştan sona aktarıldığı, düşündüğümüzde sevdiklerimiz, güzel anıları hatırladığımız bir süreçtir benim için. Ve bir anılar deposudur bence zaman.
4: Zaman paranın satın alamayacağı tek şeydir benim gözümde. Dolayısıyla her an dolu dolu geçirilmesi gereken bir kavramdır yani.
5: Genel olarak hiçbir insan için aslında değişmeyen ama aynı zamanda da öznel olan bir kavramdır. Ya zaman her şeyin ilacıdır bence ya bir noktada.
0: Görelilik teorisi der ki zaman herkes için aynı akmaz. Hızlandıkça yavaşlar, kütle çekimi arttıkça bükülür. Yani bir yerde şimdi dediğimiz an başka bir yerde çoktan geçmiş ya da henüz yaşanmamış olabilir. Peki o halde aynı anda dediğimiz şey gerçekten var mı? Ya da geçmiş, şimdi ve gelecek derken neyi kastediyoruz? Ve daha da çarpıcı olan, eğer zaman değişebiliyorsa, gerçekten bükülebiliyorsa, o zaman sabit sandığımız hayatlarımız ne kadar gerçek? Belki de an dediğimiz şey, herkesin kendi yolculuğunda farklı hızla ilerlediği bir yanılsama.
6: Zamanın aynı andalığı bir kere artık bugün bilimsel olarak da doğru olmadığını bildiğimiz bir şey. Zaman kavramı aslında fizik yasalarına dahil olması itibariyle Newton'un kullandığı şekliyle mutlak zaman diye bir kavram vardı. Bütün gözlemciler herkes aynı zaman aralıklarını ölçecekler diyordu. Ama tabii büyük ihtimalle onların gördükleri dönemde yaptıkları deneyler ya da gözlemler daha hassas, daha yüksek hızlardaki gözlemlere müsaade etmiyordu. Einstein'ın özel relativite teorisi bize gösterdi ki gerçekten bir kişi için, herhangi bir gözlemci için diyelim, aynı anda gerçekleşen bir olay başka gözlemciler için de aynı anda olmak zorunda değil. Bu zamanın gözlemciler için farklı şekilde ilerleyebildiğini bize gösteriyor aslında ve bunu teknik olarak şu anda mesela GPS'lerde, işte bu parçacık hızlandırıcı merkezlerindeki deneylerde kullanıyoruz. Teknik olarak bu bildiğimiz bir şey. Zamanın kişilere göre farklı akması meselesi ise o biraz daha aslında kişinin o anki belki psikolojik durumu, yaşadığı ya da tecrübe ettiği şeyin onun üzerinde, zihninde, bilincinde ortaya çıkarttığı şeyle alakalı olabilir.
0: Geçmişe dönme şansınız var ama tek bir şey değiştirebilirsiniz. Değiştirir miydiniz yoksa sonuçlarından korkar mıydınız?
7: Dönerdim tekrar yaşamak için sadece, bir şey değiştirmezdim.
2: Değiştirmezdim çünkü değiştirince her türlü bir pişmanlığımız olduğunu varsayıyoruz. Geçmişte yaptıklarımıza göre yaşamalıyız diye düşünüyorum. Onları kabullenerek hayatımıza devam edersek daha mutlu olacağımızı düşünüyorum.
1: Riskli bir soru aslında. Ben şu an çok mutluyum. Hani yaşadığım zamandan hiçbir pişmanlığım da ya da keşke geri dönüp şunu yapsaydım dediğim yok. O yüzden bence böyle iyi. Böyle kalsa daha iyi olur.
4: Yazın çok daha fazla denize giderdim ya. Gerçekten çok daha fazla gezerdim. Vaktimi de harcamazdım yani.
8: Yok, değiştirmezdim ya. Bu zamana kadar yaptığım her şey için İyi ki yapmışım diyorum, pişmanlık duymuyorum.
5: Ben hiçbir şey değiştirmezdim. Çünkü şu anda geçmişte yaşadığım her şeye o zaman diliminde, yani o zamanın içindeyken ne kadar üzülsem de şu an dönüp baktığımda her şey benim karakterimi kuran şeyler. O yüzden hiçbirinden vazgeçmezdim büyük ihtimalle.
0: Dostlarımızla, ailemizle, sevdiklerimizle aynı günleri yaşıyor, aynı yıllarda yaşlanıyoruz. Öyle değil mi? Ama ya değilse? Görelilik teorisi bize şunu söylüyor. Eğer bir cismin içinde ışık hızına yakın bir süratte yolculuk yapabilseydiniz, geri döndüğünüzde siz aynı kalırken dünyadaki herkes sizden çok daha yaşlı olurdu. Bu bir bilim kurgu değil, fiziğin söylediği bir gerçek. Yani evrenin kuralı.

0: çok hızlı bir şekilde dünyadan uzaklaşıp, burada çok hızlıdan kastettiğim şey ışık hızıyla kıyaslanabilir şekilde. Yani mesela ışık hızının yarısı kadar bir hızla güneş sisteminin bir ucuna gidip tekrar geri döndüğünüzde sizin yaşınız geri döndüğünüz zaman burada gördüğünüz arkadaşlarınız, ailenizdeki insanların yaşlarına göre çok daha az geçmiş olacak. Daha az yaşlanmış olacaksınız. Bu kesinlikle bizim deneysel olarak da gözlemsel olarak da bildiğimiz bir etki. Bunun algılarla hiç alakası yok. Bu olaya zaman genleşmesi ismi veriliyor fizikte. Bunun bu kadar makroskopik ölçekte örneğini görmek çok zor. Çünkü mesela bizim gibi kütlesi fazla olan cisimleri ışık hızı mertebesindeki hızlara ulaştırabilmek için ya da yaklaştırabilmek için çok fazla enerji harcanması gerekiyor. Ama küçük parçacıklar dünyasında bu çok sıkça olan bir şey. Ama daha günlük hayatımızı etkileyecek özelliği bunun. Yani mesela şu anda dünyada bulunduğumuz için bize yukarıdaki uydulara göre zaman daha yavaş geçiyor. Ancak uydular daha hızlı hareket ediyorlar dünyanın etrafında bize göre. Onlara göre de bir süre var. Herhangi bir uydunun, bu yer bulmada GPS'ler için kullandığımız uyduların günlük zaman sapmaları, eğer biz bu şeyleri dikkate almazsak, mesela benim dünyadaki saatimden yaklaşık 40 mikrosaniye mertebesinde farklı olacak. 40 mikrosaniye bizim için günlük hayatımızda, yani şuradan şuraya adım atarken önemli bir şey değil. Ama bu yer belirlemeye kalktığınızda bu 40 mikrosaniye sizin yerinizin 10 kilometreden fazla sapmayla belirlenmesi anlamına gelecek. Bu belki bizler için günlük yaşantımızda kabul edilebilir bir şey ama hassas yer belirlemelerde çok önemli bir etki durumuna geliyor. Dolayısıyla bu zaman genleşmesi ya da bu relativite etkileri, zamanın kişiye göre nasıl geçtiği konularının büyük ölçekte örnek verirken insanları kullanıyoruz şöyle olabilir diye, zaman en azından aralıklarını belirtirken, ama bu daha küçük mikroskopik ölçekte bizim gözlemlenebilir etkilerini çok net gördüğümüz şeyler.
1: Çok hızlı hareket eden bir araçta yaşama şansınız var. Ama siz o aracın içinde yaşarken sevdikleriniz sizden önce yaşlanacak. Yine de gider miydiniz?
2: Bu Einstein'ın zaman genişlemesi daralması kavramı. Giderdim o aracın içinde.
3: Zor bir soru. Ya en çok korktuğum zamanla ilgili galiba sevdiklerimin yaşlanışını görmek. O yüzden gitmezdim diye düşünüyorum.
4: Gitmezdim çünkü onlarla birlikte yaşlanmak, o zamanı onlarla birlikte geçirmek isterdim. Zaman hızlı geçecekse de onlar yanımdayken hızlı geçsin isterdim.
5: Ya bunun örneğin aynısını Interstellar filminde de görüyoruz. Ya şahsen oradan görerek, edindiğim tecrübeye göre kabul etmezdim. Zaman geçirdiğim insanlarla beraber harcadığım ortak bir nokta. Ve bu ortak nokta hepimiz için değerli, sevdiklerimle beraber. Dolayısıyla da bu zamanı bir yolculukta değil de sevdiklerimle beraber doldurmak isterdim.
6: Eğer kafam eserse gidebilirdim ama çok da düşünmüyorum ya. Yani bence böyle daha iyi, sevdiklerimle beraber.
7: Yok ya, gitmezdim. Ben sevdiklerimi seviyorum yani. Sevdiklerim benim için her şeyim.

Telefonunuzdan bir adres açıyorsunuz, harita sizi metre metre doğru yere götürüyor. Peki bu nasıl mümkün? Çünkü bildiğiniz üzere GPS aslında konumu değil, zamanı ölçüyor. Yani uydular bu sinyali şu anda gönderdim diyor. Telefonunuz da o sinyalin size ulaşma süresini hesaplıyor. Ama burada görünmeyen bir sorun var. Görelilik teorisine göre uzaydaki uyduların saatleri dünyadakilerle aynı çalışmaz. Hızları ve yer çekimi farkı nedeniyle zaman onlar için farklı akar. Ve bu fark her gün küçük küçük birikir. İşte bu yüzden GPS sistemleri her gün zamanlarını düzeltmek zorundadır. Yani cebinizdeki o küçük cihazın doğru çalışması için evrenin en derin gerçeği kabul edilir. Zaman herkes için aynı akmaz.

0: gelen işaretin kaynağında hangi saniyede çıktı, o sırada hangi koordinattaydı ve bize kaçıncı saniyede geldi? Tabii bunu birinci saniyede çıktı, ikinci saniyede değil. Saniyenin 300 binde birinde zaten, 300 bin kilometrede birinde zaten ilerleme hızı var. Çünkü ışık hızı yaklaşık 300 bin kilometre bölü saniye. Dolayısıyla saniyenin çok altındaki sürelerden bahsediyoruz birincisi. İkincisi de kaynağındaki zamanın da buna göre bu hassasiyete, bundan çok daha yüksek hassasiyetle ölçülmüş olması lazım. O yüzden de GPS uydularında atomik saatle senkronize ediyoruz. Atomik saat dediğimiz saat de aslında sezyum 133 tabanlı oluyor genellikle. Bu saniyede 9 milyardan fazla titreşim üretiyor. Ve bu tam sayıda titreşim ürettiği zaman aslında biz şunu anlıyoruz. Biz bir saniyeyi saniyenin 9 milyarda birinde bir çözünürlükle ayırt edebilmiş oluyoruz. Biz o hassasiyetimizin aslında zaman ölçme hassasiyetimizi belirliyor. Geliyoruz konum belirlerken aslında onun bize bulunduğu mesafeye göre gelen işaretin seyahat süresi farklarından oradaki zamanlı ölçme hassasiyetimiz buradaki konum hassasiyetimize dönüşüyor.
1: Bu GPS'lerdeki zaman düzeltmesi meselesi şu. Aslında GPS denilen şey dünyanın yüzeyi üzerinde aşağı yukarı herhalde 15 bin, 20 bin kilometre mertebesinde mesafeli çeşitli uydular var. Bu uydular bizim mesela cep telefonlarımızdan aldıkları sinyalleri kaydediyorlar. Ve sonra bunlarla işte bizim yerimizi belirleyecek bir şekilde bilgiye dönüştürüyorlar. Ancak bu uydular birincisi dünyadan uzakta oldukları için çok küçük de olsa bizim buradaki zaman ölçümümüze göre zaman oradaki uydular için bir kere daha yavaş akıyor. Bizi daha hızlı geçiyor. Daha büyük hızla hareket ettikleri için de zaman onlar için yavaşlıyor. Bu iki etkiyi bir araya getirdiğinizde yaklaşık olarak arada 40 mikrosaniye kadarlık bir fark var. Yani 15 bin kilometre yukarıdaki bir uyduyla bizim zaman ölçümümüz bir günde aşağı yukarı 40 mikrosaniye kadar sapıyor. Zaman düzeltmesi etkisi denilen şey bu. Eğer bu düzeltme dikkate alınmazsa, mesela benim burada cep telefonumdan yerimi tespit etmeye kalktığınızda 10 kilometre ve üstünde bir yer hatasına sebebiyet verebilir bu.
2: Hayatınızda tam o anda her şey değişti dediğiniz bir an var mı? Sizce böyle anlar tesadüf mü yoksa bir şeylerin sonucu mu?
3: Daha önce söylediğim gibi bir şeylerin sonucu, onlara göre yaşıyoruz. Her verdiğimiz karar aslında geleceğimizi etkiliyor. O yüzden geleceğimiz geçmişte verdiğimiz kararlara bağlı yani.
4: Bence tesadüf değil. Böyle anlar hissettirir, yaklaşmadan önce hissettirir insana. Ve önemli olan o anlarda doğru karar verebilmektir. Böyle tabii benim de anlarım oldu. Ve doğru sonuçlandığını da düşünüyorum.
5: Genelde bir şeylerin sonucu oluyor. Benim için 10. sınıfın sonu diyebilirim. Üniversiteyi İstanbul'da okumak istediğime karar verdim ve kendimi tamamen o konuda geliştirdim. Kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrendim. Ya benim için en büyük değişimlerden bir tanesi o karar anıdır. Ve şu anda da buradayım ve o kararın sonuçlarını güzel bir şekilde değerlendiriyorum.
6: Yaşadığım bir trafik kazası gerçekten hayatımı tamamıyla değiştirdi. Ya orada gerçekten zamanı geri çevirip veya biraz daha geçmişe gidip daha dikkatli olayım derken falan tabii artık olanlar geri alınamıyor. Yaşanmış şeylerle beraber artık sırtımıza da onu da yükledip devam etmek gerekiyor.
7: Kelebek etkisi bir şeylerin sonucu bence ve öyle olması gerekiyor da öyle oldu.
8: Bence var yani o fark etme anı. Bir dolmanın etkisinde yaşanıyor bence onlar. Yani yeni artık sonuçları bittiği bir noktada oluyor.
9: Böyle onlar kesinlikle tesadüf değil. Çünkü bizim herkesin bir yaşamı bir neden uğruna ve bence herkes bir nedeni, bir amacı, bir şeyi o zamanın akışında kovalamaya çalışıyor. Ve kovalarken de aslında biraz o yaşadığımız anlar bize bir şeyleri hatırlatmaya ya da bir şeylerin değerini bize göstermeye çalıştığı için çok önemli anlar ve bu ben aslında kesinlikle tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Her şey bir mucizeden ve o zamanın sana getirdiği şanslardan doğan şeyler. O yüzden her şeyin bir nedeni var bence.
10: Kara delikler, evrenin en karanlık, en yoğun, en uç noktaları. Belki de gerçekliğin sınır çizgileri. Şöyle ki, bir sınır düşünün. İçine giren her şeyin geri dönmediği, bilgi izinin bile kaybolduğu bir eşik. Bilim bu eşiğe olay ufku diyor. Peki,

aslında ne oluyor? Görelilik teorisine göre uzay ve zaman burada bükülmekle kalmıyor, anlamını da yitiriyor. Bir gözlemci için her şey donmuş gibi görünürken diğeri için geri dönüşü olmayan bir düşüş başlıyor. Yani iki farklı gerçeklik aynı evrende oluşuyor. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şu, eğer kara delikler bilginin bile kaybolduğu yerlerse evren gerçekten bildiğimiz kurallarla mı işliyor?

0: Fizikte bir sürü şey hakkında konuşurken hep gözlemcilere atıfta bulunarak konuşuyoruz. Kara delik denilen objeler, bunlar çok yoğun kütle kaynakları. Bir şekilde yıldızların evrimi aşamasında ortaya çıkmış nesneler. Kara denmesinin nedeni bunlara, ışığın bile bunlardan kaçamıyor olmasından kaynaklanıyor. Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Bir kişi serbest bırakılmış bir kara deliğe doğru hızla yaklaşıyor. Dışarıdan bakan kişi için bu yaklaştıkça, bu kişi kara deliğe doğru yaklaştıkça zaman ölçümü dışarıdaki kişi için yavaşlamaya başlayacak. Bir noktada neredeyse zaman hiç akmıyor gibi, o kara deliğin bir olay ufku denilen sınırı var. Ancak oradaki gözlemci için böyle bir durum yok. Gözlemci yoluna devam ediyor. Onun için herhangi bir anormal durum meydana gelmiyor. Bunlar tabii çok büyük kütle çekim kaynakları olduğu için ve biz örneklerimizi aslında hep gene böyle makroskopik ölçekteki insan ya da buna benzer cisimlerle verdiğimiz için belki biraz bunları zihnimizde yerleştirmekte, tahayyül etmekte zorlanıyor olabiliriz. Ama bunlar gene parçacıklar bazında yapılan deneylerde, benzer ortamlarda sürekli gösterilebilen şeyler. Yani kara delikler aslında dünya gibi. Dünyayı da bir tür bu açıdan kara delik gibi düşünebilirsiniz. Dünyaya yakınsanız zaman sizin için yavaş geçiyor demektir. Daha az yaşlanıyorsunuz demektir. Ama bunu mesela insan yaşam ölçeğinde düşünürsek, yani bir insanı yaşlandırmamak için ne kadar burada tutmamız gerekiyor? Siz yaşlanmıyorsunuz ama daha uzaktaki kişiler mutlaka yaşlanıyorlar. Bu bir fiziksel etki. Ve zamanın bu fiziksel etkisi, aslında bunların ikisini biraz birbirlerinden belki ayırmak lazım, adına entropi dediğimiz kavramla belirlediğimiz bir şey. Yani biz zamanı ölçüyoruz ama sistemlerin içindeki değişimleri ölçüyoruz. O değişimleri kodlayan yasa ya da prensip diyelim, o da entropi adı verilen şeyle alakalı.
1: Kara delikler, evrenin en uç noktaları. Işığın bile kaçamadığı bu bölgelerde uzay ve zaman alıştığımız gibi işlemez. Görelilik teorisine göre kara deliğe yaklaştıkça zaman yavaşlar, hatta olay ufkuna ulaştığında dışarıdan bakan biri için neredeyse durur. İçeride ise fizik bildiğimiz anlamını kaybeder. Teoriler tekillik dediğimiz bir noktaya işaret eder ama orada gerçekten ne olduğu hala bilinmez. Bazı bilim insanları kara deliklerin yok olmadığını, bazıları da kara deliğin içine düşen bir şeyin gerçekten kaybolup kaybolmadığını tartışıyor. Solucan delikleri, zaman bükülmesi, paralel evren ihtimalleri. Hepsi bu gizemin etrafında şekilleniyor. Belki de en çarpıcı gerçek şu: kara delikler sadece evrenin en karanlık yerleri değil, aynı zamanda bilimin en aydınlatamadığı soruların da merkezi.
2: Zamanı ölçtüğümüzü sanıyoruz ama belki de sadece ritimleri sayıyoruz. Neden mi? Çünkü dünyanın yüzeyiyle gökyüzü arasında gözle görünmeyen bir titreşim var. Schumann rezonanstan söz ediyorum. Yıldırımların tetiklediği bu düşük frekanslı titreşimler gezegenin adeta arka plan nabzı gibi atar. Bilim henüz bu rezonansın insanın zaman algısını doğrudan belirlediğine dair bir kanıt bulmuş değil. Ama yine de şu soru kapıda: mutlu anlar neden bir anda kaybolur da zor zamanlar uzadıkça uzar? Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki de fizik başka, insan başka bir zaman yaşıyor. İnsan için zaman sadece saatlerin ölçüldüğü bir şey değil, aynı zamanda beynimizin, duygularımızın ve deneyimlerimizin şekillendirdiği bir algı. O halde soru değişiyor. Zaman gerçekten aynı mı? Yoksa biz mi onu her an yeniden yaratıyoruz?

0: son yıllarda epey popüler olan bir şey bu bağlamda, insanı ne kadar etkilediğine dair, böyle şeylerin bilinç düzeyinde ne kadar etkilediğine dair, ama 1950'li 60'lı yıllardan beri yanlış bilmiyorsam bilinen bir olgu. Bu aslında atmosferin yüzeyiyle belli bir tabakası arasında meydana gelen, buradaki fırtınalar, işte şimşekler, gök gürültüleri ya da diğer elektromanyetik kaynakların yaydığı şeylerin hepsinin bir araya gelip çeşitli, sanki ışıktaki diğer olaylar gibi, buna girişim diyoruz. Girişim yapıp belli frekanslarda etkilerinin daha fazla görülmesi durumu. Bu aşağı yukarı 10 Hz civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bunun doğrudan insanın zaman algısını değiştirmek gibi bir etkisi var mı? Bu bilinmiyor. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma da yok. Ritim konusu bununla ilgili olarak ise şöyle. Zaman bir ritim midir diyemeyiz. Ama zaman ölçümümüz ya da zaman algımız hep tekrarlayan olaylar üzerine bizim kurulu. Mesela gün kavramımız dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü ve bizim aslında güneşi ne kadar zamanda gördüğümüz. İşte bir yıl kavramımız gene dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ve bu tekrarlayan bir şey. Zamanın ya da yaşlanmanın algısı kalp atışlarımız. Bunun da belli bir aralığı var. Yani sizi mesela çok yüksek hızla hareket eden bir uzay aracıyla bir yere gönderdikleri zaman işte zaman sizin için daha az akacak. Siz dünyaya döndüğünüzde mesela bir yıl yaşlanmış olacaksınız. Peki gerçekten fiziksel olarak da sizin kalbiniz normalde bir yılda atması gerektiği kadar mı attı? Evet, tam o kadar atıyor. Ama siz döndüğünüzde buradaki tanıdığınız kişi 10 yıl yaşlanmış olacak ve o kişi için gerçekten kalp atışları 10 yıllık bir tekrarlama düzeyi meydana getirmiş olacak. Dolayısıyla ritim zamandır diyemeyiz ama zaman dediğimiz kavramın ölçülebilir, görünebilir ve bizim farkında olduğumuz etkileri açısından ritim önemlidir. Zamanı görünür kılar diyebiliriz.
1: Zaman bana göre hızlı geçti ya da zaman hiç geçmiyor dediğiniz anlar oluyor mu? Sizce zaman herkes için aynı mı akıyor?
2: Vallahi bence oluyor. Ben mesela sınav dönemlerinde zamanın geçtiğini düşünmüyorum yani. Bence duruyor. Orada ya da mesela heyecanlı olduğumuz zamanlarda zamanın bir durduğunu düşünüyorum mesela.
3: Aslında herkese aynı akıyor ama işte kişinin kendi o anki duygu durumuna göre, yaşadıklarına göre hiç geçmiyor veya geçiyor şeklinde algılanıyor.
4: Zaman kesinlikle herkes için aynı akmıyor. Hani bilim insanlarının da dediği gibi zaman göreceli bir kavram. Ve hani şu an baktığımda bile hayatımın herhangi bir dönemi benim için çok hızlı akmış bir şekilde oluyor. Hani en yakından liseyi düşündüğümde bile hani 9. sınıf mesela daha geçen günmüş gibi, o kadar hızlı geçmiş oluyor ki. Ama hani böyle güç bela dayandığımız bir şeyler de o kadar yavaş geçiyor ki işkence gibi geliyor. Güzel şeyler hızlı geçiyor, zor şeyler bizi biraz süründürüyor yani.
5: Bence kesinlikle herkes için çok değişen ve somut olarak anlayamadığımız bir kavram.
6: Şöyle bir sahne düşünün. Cam bardak yere düşüyor, parçalanıyor. Sonra parçalar zıplayıp birleşiyor. Bardak masaya geri konuyor. Mümkün mü? Mümkün. Çünkü teoride denklemler buna izin veriyor. Ama elbette gerçek hayat vermiyor. Neden? Çünkü evrende gizli bir tercih var. Entropi. Yani olasılıkların yönü. Şöyle, düzenli bir durumdan çok daha fazla sayıda düzensiz bir duruma geçmek ezici bir biçimde daha olası. Bu yüzden kırılan bardak geri toplanmaz. Çünkü toplanmış hal sayısız dağınık hale kıyasla aşırı nadir bir ihtimaldir. İşte zamanın oku dediğimiz şey tam burada doğar. Ve şu soru karşımıza çıkar. Fizik yasaları zaman açısından simetrikken neden biz sadece tek yönde bir akış görürüz? Ne dersiniz? Belki de zaman ilerleyen bir nehir değil, artan olasılıkların geri dönülmez bir izidir.
7: Aslında termodinamiğin ikinci yasası denilen ünlü bir yasa var. Bizim uzay zamanımızın bir yönde gelişmesine neden oluyor. Hatta uzay zaman olarak değil, sadece zaman olarak algılayanların zaman tek yönlüdür demesine sebep oluyor. Zaman tek yönlüdür demek, zaman daha hızlı ya da yavaş geçmesinin bir başka referansa göre önünde engel değil. Ama hep ileri doğru gitmesi onun

0: sırasını değiştiriyor. Bunun İngilizcesi zaman, time dilation, yani zamanın genişlemesi deniyor. Zamanın oku değişmiyor. Zaman sadece örnekleme aralığı gibi düşünün. Onu aldığınız, hissettiğiniz aralıklar değişiyor. Oradaki insana göre de buradaki gözlemciye göre olan farkı değişiyor aslında. Her biri kendisine göre yine aynısını yaşıyorlar. Zamanın entropi ilişkisi de şundan kaynaklanıyor. Bu sıralama aynı yöndeyken entropi dediğimiz düzensizliğin düzeni hep artacak yönde gelişiyor. Neye göre artacak yönde? Zamanla, zamanın o yönünü değiştirmeden ama belki bir farklı referanslara göre artırma hızını, ilerleme hızını, göreceli olarak ilerleme hızını değiştirmesine göre aynı yönde değiştiriyor. Bir odaya sprey sıktığınızı düşünün. Odanın içerisinde önce bir kısma sprey sıktınız. İsterseniz hani daha hızlı yayılsın diye spreyi, koku spreyini mesela gezdiriyorsunuz değil mi? Ama bir yerde de yapsanız yeterince bekledikten sonra o orada yoğun olan orada kalmıyor değil mi? Yayılıyor. Dolayısıyla eğer bir boş hacime baktığınız zaman entropiyi artıracak şekilde, yani oradaki koku molekülleri birbirine olan mesafelerini sanki birbirlerini tanıyormuş gibi eşit şekilde yaymaya çalışıyorlar değil mi? Birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Yoğun olan kısım daha az yoğun olmaya doğru gidiyor. Çok yoğun olan kısımdan az yoğun olan kısma doğru bir hareket olduğu gibi az yoğun olandan da çok yoğun olana doğru tersine bir göç oluyor. Dolayısıyla bir baktığınızda bir süre sonra eşitlenmeye başlıyorlar. İşte buradan esinlenerek de zaten bilginin tanımı yapılıyor. Çünkü bir şeyde, ortamda ya da bir kağıt üzerine bakın, düz beyaz bir kağıt. Siz de bunu piksel piksel, nokta nokta ayırmış olun. Düz beyazsa siz diyebilirsiniz ki bunun tümü düz beyaz, burada bir bilgi yok. Ama veri var, niye? Mesela televizyon ekranında olduğu gibi 1920 piksele, 1080 piksele bir HD ekran boyutu diyoruz değil mi? HD ekran boyutu, high definition, yüksek çözünürlüklü bir ekran. Yani yaklaşık 2 milyon tane noktaya bir HD çözünürlük diyoruz. Orada 2 milyon tane veri var. Kırmızı, yeşil, mavi verisi. Ama düz beyazsa bilgi az. Biz entropiyi artırmak demek aslında bunun içerisindeki kodlandığı zaman çeşitliliğin artırılması demek. Örneğin bilgisayarda hepimiz grafikleri görüyoruz değil mi? Bunları sakladığımız zaman, sağ kliğe bastığımız zaman dosyanın uzantısını görüyorsunuz. Mesela JPG, JPEG diye. Bunlar aslında entropi artırıcılar. Niye? Siz düz bir ekranda saklasaydınız 2 milyon tane data tutacaktı. Ama onun yerine siz sağ kliğe bastığınız, onu görüntü formatında sıkıştırmanız demek aslında bilgiyi, benzerlerini aslında bir kodla indeksleyerek topluyor. Baktığınız zaman indekslere düz bir ekran ya da daha az değişen bir veri yerine A8, D2, C3 gibi karmaşık ya da eşit olasılıklı değişen bir bilgiye dönüşüyor. Eşit olasılıklı bilgiye değişmesine aslında enformasyonun artması diyoruz. Zaten Claude Shannon tarafından öngörülen bilgi ölçülebilir mi, enformasyon ölçülebilir mi önce? Enformasyonla veri aynı mıdır? Biz bundan, entropiden faydalanabilir miyiz fikri John von Neumann'dan geliyor. John von Neumann da hem matematikçi hem fizikçi biliyorsunuz, malzemeci. Ve diyor ki termodinamikteki bu çok yoğundan az yoğuna doğru kodlanabilen ilişkiyi biz acaba bilgi sistemlerine uygulayabilir miyiz diyor. Ve bizim haberleşme sistemlerimizde şu anda bu yayını aktarmanızdaki kodlama da dahil olmak üzere aslında entropinin artırılması üzerine çalışıyor bu sistem. Böylelikle birim zamanda daha az veri geçirerek daha çok bilgi aktarmış ve o bilgiyi gittiği yerde tekrar veri cinsinden bizim algılarımıza, gözümüzün önüne gelecek o HD ekranın 2 milyon tane noktasına çevirmiş oluyoruz.
1: Big Bang bize şunu söyler: zaman evrenden ayrı bir sahne değil, oyunun kendisidir. Peki o halde zaman evrenle birlikte doğduysa sonu da onunla birlikte mi gelecek? Yıldızlar söndüğünde, enerji eşitlendiğinde ve entropi en yüksek değerine ulaştığında zaman neyi ölçecek? Hiçbir şey olmuyorsa sonra diye bir şey var mıdır? Belki de soruyu yanlış soruyoruz. Sormamız gereken şey zaman bitecek mi değil de evrenin değişimi durduğunda zamanın hala anlamı kalacak mı sorusudur.
2: zamanın bizim gene bildiğimiz bugünkü fizik yasaları, konuştuğumuz yasalar, bunları da yaptığımız gözlemlere göre tabii belirliyoruz, oluşturmaya çalışıyoruz. Zamanın bir başlangıcı var. Ama gerçekten zamanın bir başlangıcı olup olmadığı, doğasının ne olduğu, yani bizim o T eşittir sıfır büyük patlama anı dediğimiz şeyden önce ne vardı ve nasıl bir orada var mıydı doğa yasaları, bunu bilmiyoruz henüz. Dolayısıyla zamanın bir başlangıcı var mı sorusuna fizik yasaları çerçevesinde, bugün bildiğimiz şeyler çerçevesinde evet diyebiliriz. Ama tam doğasını bilmediğimiz için bu kesinlikle büyük patlamayla başlamıştır diyemeyiz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evrenin sonunun nasıl olacağı aslında bunlardan hangisiyle ilişkilendirilebileceğine bağlı. Yani zamanın sonundan ziyade mesela evrenin sonu öyle gelebilir ki hiç değişim olmaz. Evrenin sonu öyle gelebilir ki zaman dediğimiz kavram da ortadan kalkabilir. Ya da evrenin sonu öyle gelebilir ki biz hiçbir değişim görmemeye başlayabiliriz. Bunların hepsi aslında birbirinden farklı şeyler. Fiziksel olarak bunların hepsi olabilir. Cevabın ne olduğunu bilmiyoruz şu sebepten dolayı. Çünkü bugün evrenin içeriğinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Adını hala karanlık enerji ve karanlık madde olarak koymuş olsak da güncel teorilerimiz çerçevesinde doğasını bilmediğimiz evrende madde ve enerji içerikleri var. Bunların tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için sonunun nasıl olabileceği hakkında bir fikrimiz yok aslında. Ama bütün senaryolar olası şu anda. Zamanın tamamen ortadan kalkması, değişimin ortadan kalkması, buna benzer şeyler hepsi mümkün.
0: Bizim algıladığımız evrenin başlangıcı ile birlikte zaman başladığını söyleyebiliriz. Evrenin genişleme hızına dayalı olarak evrenin yaşı hesaplamaları var. Bu yakın zamana kadar işte 13 nokta küsür milyar yıl şeklinde yaklaşık olarak hesap ediliyordu. Yıllarca farklı şekillerde hesap edildi. Giderek daha hassas olduğunu düşünüyordu. Fakat en son James Webb teleskobunun gözlemlerinden sonra bu da bir tartışma konusu oldu. Yani gerçekten 13.8 milyar yılında mıyız, yoksa bazı olaylar evrenin içerisinde daha hızlı gerçekleşmiş olabilir mi? Evrenin varlığından daha hızlı gerçekleşmiş olaylar olabilir mi? Geriye doğru olmasından ziyade. Bu da şu anda astronomlar ve teorik fizikçilerin yaygın olarak çalıştığı bir konu. Ama bizim bildiğimiz evrende evrenin hani büyük patlama var ya da yok, ama bildiğimiz bir şey var. Zaman patladıysa bir şey, aslında zaman da aslında onunla birlikte saçıldı ve uzay zaman genişliyor. Ve biz de o uzay zamanın içerisinde ışık hızıyla belirlenen oranlarda yaşıyoruz. Aslında o yüzden de Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet de aslında bununla ilişkili bir yorum da bulunmak mümkün. Rahman suresinin 7. ayeti diye hatırlıyorum. Gökleri yarattık ve mizanı koyduk diyor. Bu mizanı koyduk kelimesini birçok kişi aslında bir adalet gibi algılıyor. Ama bana kalırsa gökleri yükselttik diyor. Gökleri yükseltmesi, işte uzay zamanı genişletmesi olarak algılıyorsak eğer, mizanın kendisi de aslında bütün enerji ve zaman arasındaki oran olan ışık hızı, aslında bütün varlığımızın ilişkilerindeki ışık hızı kavramı aslında o mizanın kendisi oluyor muhtemelen.
1: Zamanı ölçtük, saniyelere böldük, atomların titreşimine sabitledik. Yani onu tanımladığımızı sandık. Ve şimdi evrenin başlangıcından sonuna baktığımızda Big Bang ile doğan bu kavramın belki de bir gün anlamını yitireceğini görüyoruz. Eğer zaman bükülebiliyorsa, yavaşlayabiliyorsa, hatta bazı yerlerde neredeyse duruyorsa, belki de o sandığımız gibi evrenin temel bir gerçeği değil, bizim evreni okuma biçimimizdir. Ve eğer öyleyse asıl soru şu olmalı: biz mi zamanı yaşıyoruz, yoksa evren kendini bizim üzerimizden mi ölçüyor?

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Kitaplıklar, kütüphaneler bakıldığında çok heyecan verici ama birden hepsini yutmak mümkün değil. Parça parça, lokma lokma, zamanın bereketine sığınarak ve bunu umarak adım adım durak durak gidelim. Ve hareket noktamız İlhan Pappe imzalı bir Filistin hanedanının yükselişi ve düşüşü kitabı olsun. Bu sizin tercüme ettiğiniz bir çalışma. Bu çalışma Türkçe'ye ilk kez kazandırılmış olan bir eserimdir İlhan Pappe'nin. Öncesi var mı?
1: İlhan Pappe'nin daha önce başka eserleri Türkçe'ye kazandırıldı ama Hüseyiniler başlıklı çalışması ilk defa Türkçe'ye kazandırılmış oldu.
0: Özellikle bunun üzerine çalışmanızın sebebi neydi? Nasıl bir boşluk vardı ve neye tekabül ediyor bu eserin Türkçe'ye kazandırılmış olmasının vardı?
1: Burada bir ailenin, aşiret denebilecek kadar büyük bir ailenin, Filistin'de söz sahibi bir ailenin, Osmanlı idaresiyle siyasi ilişki kurmuş, bölgede yönetici elit olma vasfını kazanmış aristokrat bir ailenin politik biyografisi aslında bu. Ama bunu önemli kılan şey, Filistin tarihiyle ilgilenen herkesin mutlaka bir şekilde yolunun kesiştiği Hacı Emin el Hüseyini'nin, Filistin müftüsü, Kudüs müftüsü Hacı Emin el Hüseyini'nin bu aileye mensup olması. Hacı Emin el Hüseyini çok üzerinde fırtınalar kopan, sansasyonel bir isim. Çünkü Filistin sorunu, Filistin meselesi içerisinde elinden gelen bütün araçlarla İsrail'le, Yahudi işgaliyle mücadele etmiş bir isim. Bunun için dönem itibariyle çokça, şimdi geriye dönük olarak çokça eleştirilen, işte Adolf Hitler'le görüşmesi, onunla siyasi müzakerelerde bulunması, şimdi yine dediğim gibi geriye dönük, retrospektif olarak onu bir savaş suçlusu gibi yargılama eğilimi oluştursa da, tarihin kendi içerisinde dönem itibariyle aslında bir politik çırpınışın neticesi. Ama bunu bu kadar perde gerisinden, ailenin mahremiyle, ailenin doğuşundan politik olarak eriştiği o elit, aristokratik seviyeye gelişine kadarki süreçte işlerin nasıl bu noktaya geldiğini anlamak için İlhan Pappe'nin kitabı harika bir belgesel niteliğinde. Yani sadece bir kitap gibi değil, bir akademik çalışma, bir arşiv çalışması gibi değil. Aynı zamanda kitabın dili ve anlatım tarzı, üslubu da kitabı salt bir yazılı metin olmaktan çıkarıp bir belgesel hüviyeti kazandırıyor aslında kitaba. Dolayısıyla hangi boşluğu doldurdu derseniz, Filistin tarihindeki çok tartışmalı, çok çalkantılı bir döneme çok rastlamadığımız bir yerden ışık tutuyor.

0: diyor diyelim.
1: Bu çok lezzet aldığınız kitabı Türkçe kazandırma konusunda üzerinizde bir baskı hissettiniz mi? O tadın tekrar başka bir dilde, aynı akıcılıkla, aynı geniş hitap biçimine kavuşması nasıl bir süreç yaşattı çevirmene?
0: Güzel. Çevirmene nasıl bir süreç yaşatıyor? Bu metinle nasıl bir ilişki kurduğunuzla çok alakalı aslında. Yani metni dümdüz okuyup dümdüz çevirmek bir çeviri midir? Bir çeviri yöntemidir. Bunu yapabilirsiniz ama şunu düşündüğünüz zaman, metni çevirirken bir çevirmen olarak değil de bir okuyucu olarak çevirdiğiniz zaman ister istemez metnin üzerinde mücadele etmeye başlıyorsunuz. Bazen bir cümle yazıyorsunuz, oradaki bir kelime o bahsettiğim tadı size vermiyor. Onu hissediyorsunuz, tam adını koyamıyorsunuz ama olmayan bir şeyler var diyorsunuz ve oradaki bir kelime bir hafta zihninizde dönüp duruyor. Bu ne olabilir? Buna başka bir şey bulmalıyım diye kitabı çevirmeye devam ediyorsunuz. Kitap akmaya devam ediyor ama zihniniz 10 sayfa geride o kelimede veya o cümlede. Ve bir an zihniniz size bir yerlerden bir ışık açıyor ve oraya aradığınız kelimeyi bulup yerleştiriyorsunuz. Ve okuduğunuz zaman tamam şimdi oldu dediğiniz zaman okuyucunun da okuduğunda sorunsuz bir şekilde orayı anlayacağını hissedebiliyorsunuz. Şimdi bunu niye böyle düşünüyorum? Çünkü üniversite yıllarımdan beri işte okuyoruz, bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Merak edip başlığına bakıp ya bu çok ilginç mesela bunu alayım okuyayım deyip çevirisinden dolayı bıraktığım kitap çoktur. Çeviri meselesindeki ne diyelim özensizliğinden veya tercihlerinden dolayı komple yayın evini bile bıraktığım vakidir. Yani bu yayın evinin kitaplarını okumuyorum dediğim vakidir. Dolayısıyla şimdi hep şikayet etme makamındaydık. Şikayet ettik. İşte çok iyi kitaplar yazılmış, 70'lerin, 80'lerin kitapları alıyoruz. Okuyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Yani bir şey yazılmış ama anlaşılmıyor. Gerçekten anlaşılmıyor. Tekrar okuyorsunuz. Tekrar okuyorsunuz. Tekrar. Bir cümleyi 4 defa, 5 defa okuyorsanız bu iyi bir çeviri değildir. Bir cümle 2 defa okunabilir. Okuyucunun zihni dağınık olabilir. O an bir şey dikkatini dağıtmış olabilir. Tekrar geri döndüğünde, okuduğunda bunun anlaşılabilir olması lazım. Yani bir cümle 3 defa okunuyorsa bence o çeviri çok iyi bir çeviri değil. Okuyucu tecrübemden kendime dersler çıkararak çeviri yapmaya çalıştım. Ortaya böyle şeyler çıktı ve genel olarak çevirilerle alakalı iyi yorumlar aldım. Mükemmel bir çeviri yapmadım ama iyi yorumlar aldım. Çevirinin bizatihi kendisi konusunda ilham aldığım eserler ve çevirmenler oldu. Mesela Sabri Esat Siyavuşgil'in işte meşhur çevirisi Cyrano de Bergerac tiyatroya aktarılmış, filmleri çekilmiş. Eserin kendisi zaten muazzam bir eser ama Siyavuşgil'in bunu Türkçeleştirmedeki kabiliyeti, oradaki yerelleştirme kudreti beni çok çarpmıştı mesela. Yani bunun bu şekilde çevrilebiliyor olması benim için ilham kaynağı oldu diyebilirim. Dolayısıyla çevirimi hep birazcık ona öykünerek yapmaya çalıştım yani. Bir edebi bir eser çevirmedim hiç bugüne kadar ama yine de kullandığım dili olabildiğince yerelleştirmeye, sadece çevirmeye değil yerelleştirmeye çalıştım.

0: kitaplığa dönüyoruz. Şimdi karşımızda Filistin'i bölüşmek var.
1: Evet.
0: Aktarmak için, yine Türkçe'ye kazandırılması için onun üzerine neden ve nasıl çalıştınız? Biraz da yazarlarının ortaklaştığı, kimliklerin ortaklaştığı bir alan var. Belki onunla da ilgili bir şeyler söyleyeceksiniz bize.
1: Aslında benim kendi çeviri hikayemde kitapları ben seçmedim. Kitaplar benim Orta Doğu'ya olan ilgimden dolayı bana kendiliğinden geldi. Kitapların az evvel bahsettiğim çevirideki tam, yani doğru ve güzel bir çeviri elde etmek için alana hakim bir çevirmen tarafından çevrilmesi gerektiği fikri yayın evlerinde oluşunca yol bir şekilde bana çıktı hasbelkader. Bunu yapabilecek pek çok başka insan da vardı elbette ama bir şekilde bu kitaplar bize nasip olmuş oldu. Dolayısıyla ben bu kitabı çevirelim diye yayın evine götürmedim. Bütün kitaplarım için söylüyorum ama bu kitaplar üzerinde kitaplar bana geldi. Filistin'i bölüşmekle Hüseyiniler kitabının ortak noktası ikisinin de yazarının İsrailli olması. Revizyonist tarihçiler diye

Yıllarca 70 yıllık bir anlatıya meydan okuyan ama sadece söylem düzeyinde meydan okumakla kalmayan, bunları güvenilir arşiv belgeleriyle dünyadaki en muteber üniversitelerin arşivlerinden elde ettikleri güvenilir arşiv belgeleriyle bu meydan okumayı fiili bir gerçekliğe dönüştürerek resmi İsrail anlatısının yanlışlığını ve yalan taraflarını açıkça ortaya koyan bir tarihçi ekolü bunlar. İsrailli olmaları söyledikleri sözü daha da çarpıcı hale getiriyor. Çünkü bu insanlar İsrail'de doğmuş, yani doğanlar var, sonradan göçenler var. Ama bir şekilde İsrail ordusunda görev yapmış. İsrailliler yani. Ama günün birinde bu işte bir yanlışlık var deyip, kimisi İngiliz arşivlerinde karşılaştığı bir belgeyle zihninde bir ampul yakan, kimisi Osmanlı arşivlerinde bulduğu bir belgeyle bir dakika bu böyle olmamalıydı diyen ve bir şekilde yolunu çizen bir grup tarihçi. Bunların en meşhurları Avishleim, Filistin'i Bölüşmek ve Demir Duvar kitapları Türkçe'ye kazandırıldı. Birisi Avi, birisi İlhan Pape. Bunun haricinde henüz Türkçe'ye kitapları kazandırılmamış Simha Flapan, Benny Morris gibi isimler var. Çok kalabalık değiller ama Filistin tarih yazımı anlamında kelimenin tam anlamıyla paradigmayı yarmış. 70 yıllık, 80 yıllık İsrail anlatısını, Filistin sorunu anlatısını kökten değiştirmiş, kökten insanların gözden geçirmesine vesile olmuş çok önemli bir tarihçi grubu bunlar. O yüzden yazdıkları kitaplar önemli. Bu iki kitabın ortak özelliği de yeni tarihçiler ekolüne mensup olmaları.

0: Biz kitaplığın hem sizin çevirileriniz hem onun dışındaki eserler itibariyle şöyle Orta Doğu'ya doğru baktık. Filistin meselesi üzerine baktık. İsrail'in ezberlenmiş kalıpları ve o ezberler üzerinden gidip geçip hatta o paradigmayı yıkan dağıtan yazarları konuştuk. Ama çevirilerinizde bambaşka bir yerde duran başka bir eser daha var. Hazreti Hatice'nin Evi.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir kitap? Neyi anlatıyor? Cildiyle, tasarımıyla çok dikkat çekici bir kere. Okur bununla neyle karşılaşacak?
1: Hazreti Hatice'nin Evi aslında tam bir belgesel kitap niteliğinde. 1989 yılında Harrem-i Şerif'te yapılan bir kazıda ortaya çıkan kalıntıların Hazreti Hatice'nin Asr-ı Saadet'te yaşadığı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşadığı ev olduğuna kanaat getiriliyor. Normalde Harem-i Şerif'in genişletme çalışmaları sırasında karşılaşılıyor bu. O dönemki Suud yönetimi tabii bu tip detaylarla ilgilenmediği için hızlı bir şekilde üstünü kapatıp alanı genişletmek derdinde ama kitabın da yazarı olan Ahmet Zeki Yamani o tarihte bir şekilde bakanı ikna edip bir aylık bir süre koparıyor. Bir aylık bir rötar elde ediyor. Bu zaman zarfında da büyük bir arkeolog grubuyla alana giriliyor. Kazılar derinleştiriliyor. Evin diğer unsurları ortaya çıkarılıp her birisi için kayıtlar alınıyor, görselleştiriliyor. Akabinde de yapıyı korumaya yönelik özel bir kumla yapı kaplanıp tekrar gömülüyor. Yani harem şu an insanların işte üzerinde Harem-i Şerif'te yürüdüğü o geniş mermer avlunun altında bir yerlerde durmaya devam ediyor. Bir gün ortaya çıkar çıkmaz bilmiyorum. Kitabın böyle bir hikayesi var. Tabii bu kitapta ayrı bir keyifti benim için. Çünkü hiç benzeri olmayan ve ilk defa ortaya çıkmış bir çalışma iki kapak arasına alınmış. Bunun Türkçe'ye kazandırılması da bize nasip oldu. Kitabı okuduğunuz zaman kitap okumaktan çıkıyorsunuz bir yerden sonra. Evin içine giriyorsunuz. İşte selamlığa giriyorsunuz. Orada Hazreti Hatice'nin ticaret yaptığı kısımdaki eşyaları düşünüyorsunuz. Sonra merdivenlerden geçip evin harem kısmına geçiyorsunuz. Orada işte Hazreti Fatma'nın işte doğduğu yeri görüyorsunuz.

0: vesaire. O şeyden sizi koparıyor aslında. Bir metinden koparıp bir hayal dünyasına dalıyorsunuz. O evde gezinmeye başlıyorsunuz. Burada Peygamber Efendimiz namaz kılıyordu. O sahneyi canlandırıyorsunuz zihninizde. Dolayısıyla bu da böyle bir çalışmaydı. Bu da bize nasip oldu.
1: Çevirmenlik, yazarlık tarafınızla ilgili konuştuk ama okur olarak da bizi cömertliğiniz için başta teşekkür edeceğim. Kitaplarınızın kıymetli parçalarından birkaçıyla da karşı karşıya olduğumu görüyorum bir taraftan. Tanıştırır mısınız bizi onlarla?
0: Mesela bu kitabı çok severim. Üniversite yıllarımda tanıştım. Bildiğim kadarıyla şu an baskısı da yok. Arabeskler ve tılsımlar. Aslında diller arası kelime geçişlerinin nasıl olabildiğini ve bugün hiç aklınıza, hayalinize gelmeyecek yabancı zannettiğiniz kelimelerin ne kadar sizden olduğunu gösteren böyle ilginç bir kelimeydi. İlginç bir kitaptı benim için. Çok okurken de çok keyif aldım, çok bilgilenmiştim de. O yüzden bu benim mesela kütüphanemdeki en başucu eserlerden biridir. Bunu hep tutarım. Herkese de tavsiye ederim. Bugün hepsini getiremedim. Az evvel bahsettiğim Roy Müttehide'nin Peygamberin Hırkası kitabı. İsmi mesela çok ilginç. Acaba bir siyer anlatısı mı, bir teolojik anlatımı falan diye bekliyorsunuz. Hiç alakası yok. İran'ın sosyolojisini anlatan, İran'daki toplum ilişkilerini, toplum siyaset ilişkilerini içeriden anlatan ve bunu bir roman diliyle, bir belgesel roman diliyle anlatan bir kitaptı. O benim için çok zihin açıcı bir kitaptı mesela. Onu yine herkese tavsiye ediyorum ama bildiğim kadarıyla onun da baskısı yok artık. Eskidi bu kitaplar çünkü 20-25 yıllık kitaplar. Bunlar güzel kitaplar. Bu Avi'nin diğer kitabı Demir Duvar. Filistin'i bölüşmek benim çevirdiğim 1922 ile 52 arasını anlatan, 30 yıllık bir süreyi anlatan bir kitap. 52'den sonrasını anlatan kitap da Demir Duvar, bu kitap. Bu da çok kıymetli bir eser. Yine Filistin meselesini anlamak için, yani iddialı konuşmak gerekirse Filistin'i bölüşmek ve Demir Duvar kitabını okuyan, birlikte peş peşe okuyan birisi Filistin meselesinin künhüne vakıf olabilir. Bu onun için pek çok şey gölgeden çıkacak, karanlıktan çıkacak, anlaşılır hale gelecek diyebilirim. Bu yine Avi'nin kıymetli bir eseri. Hatıralar ve biyografiler benim için önemli kaynaklar. Biraz ben bölge tarihine ilgi duyduğum için o dönem bölgedeki aristokratların, elit ailelerin, yöneticilerin vesaire yazdığı hatıralar benim önemli beslenme kaynaklarımdan bir tanesi. Herkes şu soruyla gelir. Ya Orta Doğu'ya dair ne okuyalım? İşte Orta Doğu okumak istiyoruz falan. Orta Doğu çok büyük bir çalışma alanı. Orta Doğu'nun sınırları yok. Bir sınırı yok. Yani bir fiziki bir sınırı yok. Orta Doğu neresi dediğiniz zaman verebileceğimiz somut bir cevap yok. Pek çok şey soyut düzlemde. Ama derli toplu bir Orta Doğu anlatısı için William Cleveland'ın Modern Orta Doğu Tarihi güzel bir başucu kaynağı. Bence herkesin, Orta Doğu'yu merak eden herkesin bir defa bir üstünden geçmesi faydalı olacak bir eser. Bazı biyografi, dediğim gibi hatıraların yanında bazı biyografi eserler var. Bunlar önemli. İşte bir tanesi Birinci Faysal. Filistin'i bölüşmek kitabında anlatılan Kral Abdullah, Ürdün Kralı Abdullah'ın abisi, Mekke Şerifi Hüseyin'in büyük oğlu aynı zamanda ve 1916 Arap isyanının da lideri, komutanı, Osmanlı'ya karşı başlatılan isyanın da liderinin biyografisi bu kitap. Burada da çok güzel detaylar var. Yani bölgedeki beklentiler, rekabet, işte tırnak içinde ihanet, her şey farklı pencerelerden bu kitapta bulunabiliyor. Filistin'i bölüşmekle beraber okunursa daha bir şey, daha anlamlı. Çünkü çapraz kıyaslamalar ve teyitler mümkün hale geliyor. Orada geçen bir şey burada farklı birinin penceresinden

0: yapıyorsunuz. Filistin'i bölüşmek kitabının antitezi olarak ama güzel ve başarılı bir anlatı olarak işte meşhur Kudüs'ey Kudüs kitabı var. Belki o okunabilir. Kudüs'ey Kudüs hikayenin birazcık daha Siyonist perspektiften anlatısı. Ama o da bir belgesel veya bir roman niteliğinde önemli bir kaynak. İçeriden pek çok birincil anlatıya dayanan bir kaynak. Ama dediğim gibi hikayenin Siyonist penceresinden, Siyonistler penceresinden ele alınmış hali. O kitabın antitezi de Abin'in Filistin'i bölüşmek kitabı. Yani orada anlatılan, iddia edilen pek çok şeyin tarihi belgelerle, arşiv belgeleriyle yanlışlandığı, doğrusunun ortaya konduğu kitap da Filistin'i bölüşmek kitabı. Bu işte Filistin'i bölüşmek, Kudüs'ey Kudüs ve Faysal mesela birlikte okunabilir. Çok demir duvarı da üstüne koyduğunuz zaman bayağı doyurucu bir Filistin tarihi okumuş olursunuz diye düşünüyorum. Bunu genişletmek isterseniz dediğim az evvel konuştuğumuz İlhan Pape'nin Hüseyiniler kitabı. Bu güzel bir kaynak. Bir diğer çevirim Salim Tamari'den olmuştu. Salim Tamari'nin Osmanlı son döneminde Filistin'i anlatan, aslında bir Osmanlı şehri iken önce İngiliz işgaline uğrayan bir Filistin, sömürge Filistin'ine dönüşme hikayesini anlattığı bir kitabı Salim Tamari'nin. Cihan Harbi ve Yeni Filistin. O da yine Filistin için o tarihi bütünleyici detay kitaplardan bir tanesi. Abin'in veya İlhan Pape'nin kitapları kadar iddialı bir kitap değil. Ama tatlı bir, o da nasıl diyeyim, sinematografik bir yanı var. O da böyle güzel arşiv belgelerinden o günkü sosyal yaşam, işte merkezi idareyle ilişkiler, hareketler vesaireye dair güzel, tatlı enstantaneler içeren bir kitap. Dolayısıyla dediğim gibi benim irademle olmadı ama çevirdiğim kitaplar Filistin tarihini gerçekten bütünleyen bir çerçeve oluşturdu. Yani ben şimdi geri dönüp bakıyorum, ben Filistin hakkında bir şey okumak istiyorum diyen birine ben ne söylerim diye düşünüyorum. Mesela Arapların Gözünden Haçlı Seferleri diye meşhur Amin Maluf'un bir kitabı var. Hani onunla başlatırım. Onunla başlatırım. İşte bir Selahaddin Eyyubi biyografisi yanına koyulabilir. Ondan sonra ben çevirdim diye değil ama gerçekten kitapların, o kitapların gücüne ve kalitesine inandığım için Avi'nin kitaplarını, İlhan Pape'nin kitaplarını ve Salim Tamer'in kitabını okumasını önerebilirim bir okuyucuya Filistin meselesi konusunda.
1: Son soru. Şimdi bu çevirilerinizle ilgili dediniz ki doğrudan aslında ben seçmemiş veya hedeflememiştim. Ama hı hı. O eserler çevirmen olarak bana ulaştılar, beni buldular. Bir çevirmenin zihninde o kadar tadı iyi ki, o kadar iyi anlatılmış ki bunu da Türkçe'ye kazandırmak istiyorum. Kızıl elması var mıdır? Sizin için var mı?
0: Yani bu aslında şey biraz nasıl diyelim... Bu biraz gözü doymaz bir iş. Yani şey okuyorsunuz, ya bu çok iyiymiş, bu keşke Türkçe'ye kazandırılsa diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya ben çevirsem bunu diyorsunuz ama bu sonra o kadar artıyor ki bunun gerçek olamayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz bir yandan. Ama güzel, keyif veren çalışmalar var. Önemli hatıratlar var. Bu hatıratlar kazandırılabilir. Mesela şimdi canlı aklıma gelen... yazarı, Fransız bir yazarı vardı ama adı aklıma gelmedi şimdi. Bir Selahaddin Eyyubi portresi var. Mesela bizim bildiğimiz bu Selahaddin Eyyubi kitabı gibi değil. Selahaddin Eyyubi'nin farklı dönemlerde nasıl bilindiği, nasıl anlaşıldığına dair bir dönemlendirme yapmış. Mesela Selahaddin Eyyubi bir dönem için bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir canavar. Özellikle Haçlı seferleriyle bölgeye gelenler için söylüyorum. Bir canavar. Ama işte Kudüs'ün fethinden sonra ortaya koyduğu yönetim, muameleden sonra tarihin belli bir döneminde Hristiyan topluluk Selahaddin'i bir aziz zannediyor. Batı'daki topluluktan bahsediyorum. Bir Selahaddin miti oluşuyor mesela. Bayağı bildiğiniz bir aziz. Aziz Selahaddin diye geçiyor. Belli bir dönem Selahaddin bir şövalye zannediliyor. Adil, cömert, güçlü, cesur bir Haçlı şövalyesi zannediliyor. Yani mesela o kadar etkili olmuş ki bu anlatıları toplamış yazar kitabında Selahaddin'e dair bir portre ortaya koymuş. Bence çok kıymetli bir eser. Bizim zihnimizdeki Selahaddin şeyi çok sınırlı çünkü. Bizim bakışımızda çok sınırlı. Mesela o kitabı Türkçe'ye kazandırmak isterdim. Bunu birkaç yere de ilettim aslında. Uğraşıyorlar. Gibi yani gördüğümüz, zaman zaman karşılaştığımız güzel şeyler var, kitaplar var. Mesela bahsettiğim Suriye sorununu en tarafsız diyebileceğim gözle takip etmiş bir gazeteci, Charles Lister, genç bir İngiliz gazeteci. Onun bu Syrian Jihad diye bir kitabı çıkmıştı. Bu artık tabii muhtemelen revize edilmiştir. 2015 veya 16'da çıkmış olması lazım. Bunun revize edilmiş halinin mesela çevrilip Türkçe'ye kazandırılması, 13 yıllık Suriye'deki savaşın derli toplu bir hikayesinin Türkçeleştirilmesi açısından kıymetli bir eser olabilir. Dediğim gibi şey çok, kitap çok çevrilmeyi bekleyen kitap çok. Okuyucusu da vardır diye tahmin ediyorum.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Temsil heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Hem ekranları başında izleyen hem de radyodan dinleyen tüm izleyicilerimize Ankara'dan iyi akşamlar dileyelim. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Hem iç siyasette yaşanan gelişmeler, özellikle partiler arası bir geçiş süreci olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik mesajları vardı. Ama dış politikada birerle yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Trump'ın Çin ziyareti, hem de elbette aynı günde, aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'dan verdiği mesajlar adeta birbiriyle yarışır şekilde dünyada takip edildi. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim. Siyaset bilimci Umur Tugay Yücel, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Yağmur.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadim Özkan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yağmur, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Damla Taşkın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Damla Hocam, sizinle başlayalım o halde sıcağı sıcağına. Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Aslında uzun da bir ziyaret. Dün yolculadık, bugün temasları başladı. Önemli mesajlar verdi. Cuma günü yurda dönmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İki ayaklı bir ziyaret olduğunu biliyoruz. Önce Astana'da temaslarda bulunmak üzere gitti. Ardından da Türkistan'a geçecek. İki kritik nokta aslında. Ve iki kritik program. Birisi daha çok ikili ilişkiler anlamında atılacak adımlar. Bir diğeri ise Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi. Bugüne yansıyan gelişmeleri nasıl değerlendiririz? Şöyle geniş bir çerçeveyle başlayalım dilerseniz.
3: Evet, öncelikle tabii ki Kazakistan'da, Türkmenistan'da hepsi Türk soylu, yani Türkistan dediğimiz aslında coğrafyanın ülkeleri. Ve tabii ki Türk soylu olmalarından ötürü de elbette bizim ilişkilerimizin en güçlü olduğu ülkeler arasında. Tabii Kazakistan'ın coğrafi olarak bize her ne kadar çok yakın olmasa bile bizim henüz yani daha doğrusu yeni başlatmış olduğumuz demiryolu projeleriyle, orta koridor projeleriyle güçlendirmeye başladık. Yani son 10 yıldır özellikle koridor çalışmaları ve transit geçişle birlikte ortak ticari hacmimizi de yükseltmeye başladık. Mesela şu anda Türkiye ve Kazakistan arasında 10 milyar dolar civarında bir ticaret anlaşması bekleniyor. Şimdi tabii ki bu çerçevede düşünürsek, özellikle de şu anki uluslararası alandaki konjonktürü düşünürsek, bu tarz müttefiklerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha tüm dünyaya aslında biz göstermiş oluyoruz. Çünkü bakarsak eğer Türkiye'nin tabii ki hem jeopolitiğinden hem de tarihi geçmişine bakarsak, hem Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, bu ülkeler 91'den sonra, yani işte Sovyetlerden sonra dağılarak kendi ülkelerini, devletlerini kurmuş ve bunun içinde tüm çabayı göstermek için gayret gösteren ülkeler olduğunu söylemek lazım. Çünkü bildiğiniz gibi aslında 90'lardan sonra bağımsız bir bölge haline geliyor ülkeler, Sovyetlerden sonra. Ve bundan dolayı da tabii ki bir ülkenin en önemli bağımsızlığı nasıl kazanılır? Elbette ki milli egemenliğiyle ve ekonomik gelişmişliğiyle. Şimdi tabii Kazakistan gibi ülkelerde Türkiye gibi gerçek Türk soylu müttefikli ülkeleriyle bu ticaret hacimlerini genişletmek istiyorlar. Zira zaten sosyolojik açıdan bu müttefikliğe sahipler. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği çok önemli. Çünkü Türk dünyasının güçlenmesi gerektiğini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk soyla birlikte yükseltilerek elbette ki bölgedeki ekonomik kalkınmanın yolunun da açılması için çok değerli projeler üretiyor. Bu projelerden bir tanesini biraz önce size de saymıştım. Orta Koridor projesi. Zira Orta Koridor projesi ile birlikte aynı zamanda Zengezur Koridoru'nun da şu anda açılma aşamasında olduğu bir hazırlık süreci olduğunu belirtmem lazım. Yine benzer şekilde Kars, Tiflis ve işte Bakü Demiryolu projesi ve bununla birlikte Hicaz Demiryolu projesi gibi projelerde bizim Türk dünyasıyla aramızda olan bölgede de hem güçlenme, hem yeniden birleşme ve ekonomik, sadece ekonomik de değil aslına bakarsanız, tüm dünyayı örnek oluşturabilecek bir lider diplomasisinin örneğini de göstermiş oluyoruz.
0: Ki koridor dediğimizde aslında savaşların deniz koridorlarını, deniz geçişlerini doğrudan etkilediğini de görmeye başladığımız bir çağdayız. Bu anlamda deniz koridorlarının alternatifi olarak örneğin orta koridorun öneminin bugün daha çok ön plana çıkmasına ilişkin neler söylersiniz?
3: Evet, son derece önemli. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi, evet, dünya denizlerle çevrili. Deniz ticareti son derece önemli. Fakat unutmamak gerekir ki yakın olan, yani yani bölgesel işbirliği özellikle demiryolu ve karayolu üzerinden ilerletilir. Bakın burada biz şunu da görmüş oluyoruz. Bölgede özellikle Türkiye'nin doğusuna itibaren başlayan yani işte Nahçıvan, Azerbaycan, Ermenistan tarafı var bir tarafta. Bir taraftan tabii yine Azerbaycan, İran, Afganistan, Irak örneği var. Ve diğer taraftan bakarsak da eğer yine Rusya'ya kadar ilerleyen Kazakistan, Kırgızistan gibi Türkistan coğrafyasını kapsayan bir bölge var. Şimdi Türkiye tabii ki her ne kadar Batı ile iletişimi ve ilişkisi güçlü olmuş olsa bile bu bölgesel kalkınmayla birlikte Türk devletleri de aslında

0: birleşmiş olacak. Yani orta koridor aslında Türk dünyasının birleşmesi için de son derece önemli bir proje bence. Tabii bunu da en hızlı şekilde değerlendirmek için ve bununla birlikte oluşabilecek yeni fırsatlara karşı ve küresel alandaki ani şoklara karşı da direnç geliştirebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımız da Kazakistan'da şu an bu görüşmeleri yapıyorlar. Ben eminim ki bu Orta Koridor projesiyle birlikte yeni fırsatlar doğacaktır. Ve Türk dünyasının elbette bakın yani burada sadece Kazakistan özelinde söylemiyorum ama Kazakistan coğrafyasıyla birlikte aslında Çin'in, Rusya'nın yani geçiş güzergahı Türkiye ve Avrupa Birliği'ne gidecek olan bu yolun Türkiye'nin ne kadar güçleneceğini de gösteriyor. Hı hı. Düşünün ki buradan geçecek ticaret yolları ve akış elbette Türkiye'nin güçlenmesine, ekonomik açıdan daha da şahlanmasına ve Türk dünyasının dünyada örnek oluşturabilecek bir kolektif bir güç haline gelmesini sağlayacaktır. Elbette ben Orta Koridor'un burada son derece önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Ve unutmamak lazım ki Çin'in de kuşak yol projesi var. Bazen bu ikisi karıştırılıyor. Karşılaştırmak için de aslında söylemem lazım ki ikisi farklı projeler. Orta Koridor bizim tam anlamıyla içinde bulunmuş olduğumuz projedir. Ve özetle yani genel çerçevede Türk dünyasının birleşmesiyle ve aynı zamanda kalkınmanın yapılması için hem karayolu hem demiryolu hem de ticaret yolunun ve aynı zamanda da insanların yani hepimizin geçiş rotasının oluşturulabilmesi için yapılan bir şey. Kuşak yol projesi de Çin'den başlayan bir proje. Fakat bu görüşmelerde kuşak yol projesiyle birlikte de bazı projeler yapılabilir elbette ki. Çünkü bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla Türkiye şu an tüm projelerin tam ortasında, tam merkezinde. Dolayısıyla bu transit bölge olmakla birlikte sadece transit de değil artık merkez bir ülke haline geldiğimizi de söylemem gerekiyor burada. Dolayısıyla bu projelerin özellikle de Orta Koridor projesinin ve tabii ki Kazakistan'da başlayan, Türkmenistan'da da dahil olan hatta Özbekistan ve pek çok Türk devletleriyle birlikte yapılacak olan bu görüşmelerin hızlı bir şekilde ivme kat edip Türk Devletleri Teşkilatı öncülüğünde de çok değerli girişimler ve gelişmeler sağlayacağının kanaatindeyim ben.
1: Peki Fadime Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı çok coşkulu bir şekilde karşılandı. Hatta az evet. önce de editörümüz Ayşegül Dombra şarkısıyla karşılandığını yazdı. Oldukça büyük bir coşku vardı. Mesela aynı coşku Trump'a yapıldı mı onu da konuşacağız. Çin'de halk nezdinde de büyük bir coşku var mıydı onu da konuşacağız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çok yüksek bir enerjiyle karşılandı. Evet. Bu ziyareti genel çerçevede siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Senin de yaptığın gibi aslında soruya başlarken kurduğun yaptığın o vurgu üzerinden gidelim. Gerçekten büyük bir coşku vardı ve sadece bu hani şölen işte görkemli bir karşılama töreni, bir şölen havasında geçen bir karşılama halinden de öte gerçekten üst düzey bir karşılama ve çünkü her iki ülkenin stratejik ortak olduğunu hatırlamak lazım. Bu 6. ortak yüksek düzeyli stratejik ortaklık toplantısı. Dolayısıyla kararlı bir şekilde iki devlet de bu konuda işbirliklerini artırmak, pek çok farklı alanda stratejik ortak olarak bağları güçlendirmek istiyor. Bu kararlılık bence önemli.
1: Ki onun yanı sıra konsey toplantısının dışında da bir iş dünyası buluşması tertip Tabii. edildi.
2: Evet, çünkü 13 farklı anlaşma imzalandı ve bu anlaşmaların arasında işte ulaşımla ilgili inşaat alanında işte havaalanı yapılacak, Maarif Koleji'nin okulları orada açılacak, enerji, savunma, eğitim, kültür, pek çok farklı alanda bir kere Türkiye orada yatırım da yapacak. Zaten var. Bunun biraz daha artacağını da söyleyebiliriz ama onun dışında da Kazakistan zengin ve güçlü büyük bir ülke. Şimdi tüm bu Türkistan coğrafyasının en güçlü ülkesi diyebiliriz Kazakistan için. Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı şöyle bir vurgu yaptı. Dedi ki Türkiye bizim için en önemli stratejik ortağımız. Şimdi bu vurgu önemli. Yani stratejik ortak olursunuz, pek çok ülke stratejik ortak kurar ama bizim için en önemli stratejik ortağımız Türkiye vurgusunun önemli olduğunu, içinden geçtiğimiz dönem açısından da önemli olduğunu vurgulamak lazım. Mesela bu cümlenin büyüklüğü ve yüksekliği elbette Kazakistan'ın Türkiye'ye verdiği önem, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine yaptığı vurguyla da doğrudan ilgili. Hani görkemli derken sadece işte o Dombralıların çalınması,

0: dansı, o coşkular, törenler, bu saz heyetleri vesaire değil. Yani onlar kuşkusuz çok güzel. Ama sadece orada kalsa bu sadece kabuk, ambalaj gibi olur. Öyle değil. Yani bunun iki ülke arasındaki bağları güçlendiren anlaşmalarla pekiştirilmiş olması bence çok önemliydi. İşte bu anlaşmaların her biri. Sayın Cumhurbaşkanımıza orada ilk kez bir devlet başkanına verilen Hoca Ahmet Yesevi nişanı verildi. Bu mesela, bu nişanın Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilmesi keza benzer bir önem atfedilmesini de gösteriyor. Türkiye de Kazakistan'a gerçekten önem veriyor. Sadece Kazakistan'a değil, aslında bütün Türkistan coğrafyasındaki hocamızın da söylediği gibi oradaki bütün aslında aynı kökenden geldiğimiz, aynı soya, aynı dile, ortak bir tarihi geçmişe sahip olduğumuz coğrafyayla, coğrafyadaki bütün ülkelerle benzer ilişkiler kurmak istiyoruz. Ama hani şunu da unutmamak lazım. Evet, Türkler Anadolu'ya doğru, batıya doğru göç ederlerken çıktıkları yer orası. Hoca Ahmet Yesevi, Türkistan coğrafyası, Türkistan. Şimdi o yüzden hani onun kalbinde bütün bu konuşmaların yapılıyor olması önemli. Ama şu var, yani biz aslında bu coğrafyaya yönümüzü yeni dönüyoruz. Buradan geldik ama hep batıya gittiğimiz için arkamız hep doğuya, arkamız doğuya dönük oldu bir şekilde. Ve uzun yıllar boyunca da aslında son yüzyıl, son birkaç yüzyıl belki, hani onu farklı kriterler açısından bakınca belki parantezi farklı daraltıp açabilirsin. Ama hani şu var, Anadolu'ya sıkıştığımız, bulunduğumuz yere sıkıştığımız, sıkıştırıldığımız zihniyet olarak bunun bize belletildiği ve bir takım yaptırımlarla, zorlamalarla da öğretildiği bir manada bir dönem yaşadık biz. Yani biz hatta öyle ki mesela bu mavi vatan kavramının ortaya çıkardığı şey, denizlerin de bize ait olduğuna dair bir idrak anıdır. Mesela onun öncesinde biz denizlerin bile bize olduğunun çok da farkında olmadığımız, üç tarafı denizlerle çevrili. Çevrili ne demek? Sınırın orası demek. Yani birkaç kulaç atarsın o kadar. Ama biz şimdi ne diyoruz? Bizim uluslararası deniz hukukuna göre karasularımızın alanı budur, buralar bizimdir, bu adalarda şöyle tartışmalar var. Biz bütün o alanların yeraltı zenginlikleri de dahil olmak üzere o denizlere de sahip olduğumuzu idrak etmiş bir toplumuz artık. Bir devlet aklımız kuşkusuz vardı ama bunu haykıracak ve muhatabından söke seke alacak bir irade maalesef yoktu. Türk Cumhuriyetlerine bakışta da benzer bir nasıl diyelim, at gözlüğü vardı. Yani biz orayı, bize de çok da benzemiyorlar, Türkçe deniyor ama çok da aynı dili konuşmuyoruz gibi azımsayan, uzaklaştırmak isteyen bir yaklaşım uzun yıllar boyunca siyasette oldu, dış politikada oldu, akademide oldu, medyada oldu, küçümsendi, azımsandı. Ya da işte en temelinde mesela işte Azerbaycanlı, Azeri, Kazak, Türkmen, hani kendi coğrafyasının adıyla adlandırılan, böylece Türk üst kimliği unutturulan bir topluluktuk biz. Şimdi ne diyoruz? Türkistan coğrafyası. Bu ne demek? Bütün Türklerin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu zihinsel dönüşümün, farkındalığın yaşandığı bir dönem bu dönem. O yüzden çok bence üretken, çok verimli bir dönem. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu ziyarette de ifade etti. Bence bu ziyaretten geriye kalacak iki şey varsa, birisi evet Hazar geçişli orta koridor anlaşması çok önemli. Bu çünkü sadece hani bir söylem, bir dil, köken, kültür, hani soyut üzerinden değil, rasyonel, somut, sahada takır takır işleyecek bir işleyiş ve işbirliğini de içeren bir süreç bu. Kazakistan'a da kazandıracak. Kazak petrolünü işte Hazar geçişli Türkiye üzerinden dünya piyasalarına açacak. Bu makine çalışacak demektir. O sesi duyacağız, o para basılacak. Bu iyi bir şey. Ama öte taraftan insan olarak, gönül olarak, zihin olarak, dil olarak, köken olarak coğrafya birbirine bağlanıyor. Ben bu kısmını çok çok önemli buluyorum. İkisi de önemli. Yani bu altyapı, üst yapı açısından ikisi de çok kıymetli. Ama bunun da altını hakikaten çizmek lazım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Türk dünyası 100 yıl olacak dedi.
1: O başlığı ikinci turda soracağım size.
0: Tamam. Peki.
1: Peki. Umur Hocam, siz bu ziyarette Orta Koridor'un öneminin bugün yeniden daha anlaşılır olması ve konuşuluyor olmasını ve yarın yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesini nasıl okursunuz?
2: Öncelikle Yağmur Hanım, bu ziyaretin iki ayağı var. Birincisi Kazakistan'la olan ikili ilişkilerimiz. İkincisi de Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi liderler zirvesi. Kazakistan'la olan ikili ilişkilerimize baktığımızda Fadime Hocam'ın da dediği gibi son 20 yılda Türk dünyasıyla olan yeni bir inşa sürecimiz var. Kesinlikle yeni tanıyoruz bu coğrafyayı, kesinlikle yeni işbirlikleri yapıyoruz ve Kazakistan bölgenin en güçlü diyebileceğimiz, en büyük diyebileceğimiz Türk aktörü. O yüzden son dönemde büyük oranda Kazakistan'a Avrupa Birliği'nden de geliyorlar. Birçok yerden, ABD'den de gelen heyetler var. O yüzden bugün bir ticaret hacmimiz var. Öncelikle bunu arttırmak gerekiyordu ki 10 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmimizden bahsediliyor. Bunu 15 milyar dolar hedefi konuldu. Bununla birlikte yine ortak İHA üretimi var, Ankara'nın ortak bakımı var. Bununla birlikte Astana ve İstanbul'un finans merkezi olarak entegre olma süreci var. Yine
1: en başta iki lider arasında çok kuvvetli bir diyalog da var.
2: Tabii ki. Bunu hatırlatmak. 21. yüzyıl zaten liderler diplomasisinin yaşandığı bir yüzyıl. Ve
1: yaşandığı mı ya da Türkiye'nin yaşanması için sürekli bir arabuluculuk arayışları ya, içerisinde olduğu
2: hem öyle, önemli. Zaten şöyle, bu liderler diplomasisini en iyi beceren aktörlerden biri Sayın Cumhurbaşkanımız zaten. Bu kesinlikle tartışılmaz. Ama dünyada da böyle bir şey var. İşte biraz sonra belki Çin ve ABD ilişkilerini de konuştuğumuzda aynı şeyi değineceğiz. Ama Cumhurbaşkanımızın da bu ikili ilişkiler sayesinde birçok ülkeyle birçok işbirliğini sağladığı bir gerçek. Tartışmasız zaten.
1: Sanıyorum Netanyahu dışında tüm dünya liderleriyle neredeyse görüşen bir cumhurbaşkanı.
2: Kesinlikle öyle. Her tarafla görüşebilen, aynı masaya oturabilen ve uzlaşma yeteneği, kapasitesi yüksek bir liderden bahsediyoruz.
1: Çift başlı Selçuklu Kartalı gibi Doğu'yla Batı'yı
2: birleştiren, sentezleyen, kesinlikle öyle Yağmur Hanım. Doğru şey yaptınız, nitelediniz aslında. Bu Kazakistan'daki bu ikili ilişkiler boyutu şöyle aslında. Sadece Türkiye evet bir istikrar adası ama görülüyor ki Türk dünyası da Asya'nın istikrar adası olma durumuna gittikçe yaklaşıyor. Gerçekten barışın, huzurun olduğu bir bölgeye doğru tanımlanıyor Türk dünyası ve bu Türk Devletleri Teşkilatı'na baktığımızda bu toplantı bugün Kazakistan'da ve Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi olarak Türklüğün ve İslam'ın, Türk medeniyetinin en kıymetli şehirlerinden birinde yapılıyor ve o yüzden birçok başlık olacak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde. Özellikle 21. yüzyılın dijital kalkınma ve yapay zeka, ortak teknoloji üretimi ana konular olacak zaten. Bu da Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Türk dünyasının 21. yüzyılı doğru okuduğu. Zaten bugün Çin ve ABD'deki konu başlıklarından biri de yine aynı şey. Yapay zeka, çip teknolojisi, birçok alanda ortak teknolojiler. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın da bu konuşulacak. Kazakistan'da da yine aynı şekilde bu çerçeve, ortak teknoloji üretimi ana başlıklardan biriydi. Anlaşılan o ki Türkiye kendi çizdiği vizyonu bütün Türk dünyasına da sunuyor. Aslında buna AB'den çok bir lider aktör diyebiliriz. Türkiye'nin inşa ettiği bu diplomasi Türk dünyası, Orta Asya demeyelim aslında, buraya Türkistan demek artık daha doğru. Bu coğrafyanın da bir barış, bir kalkınma, bir refah düzeni olacağı bir yere doğru gidiyor. Özellikle aşağıda İran Savaşı, yukarıda Ukrayna Savaşı ile birlikte Orta Asya dediğimiz Türkistan bölgesinin önemi daha da çok artıyor. İşte Çin'den gelen, Kazakistan üzerinden Azerbaycan, Hazar Denizi, Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak hat. En kıymetli enerji, gıda krizi birçok alanda Türkiye ve Türk dünyasının yeni koridorları inşa etmedeki önceli aktör olarak kapıları çalınıyor. Özellikle Avrupalı müttefiklerimiz tarafından. Buna inanılmaz bir yatırım var. Geçen yıl Özbekistan'ın Semerkant kentinde ilk defa Avrupa Birliği ve Orta Asya ülkeleri toplantısı gerçekleşti. Aslında bunu herkes görüyor. Türk dünyasının yükselişi, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi, bu Türk dünyası yüzyılı aslında yavaş yavaş hem 21. yüzyılın gerçekleri, hem bölgesel hem küresel gelişmeler bizi aslında oraya itiyor. Evet, bizim bir hedefimiz var, bizim bir vizyonumuz var Türk dünyasının, Türkiye'nin. Ama bakıyoruz ki zamanın ruhu da ister istemez Orta Asya, Asya odaklı, Avrasya odaklı ülkeleri yeniden dünyada söz sahibi, yeniden dünyada stratejik aktör olarak gösteriyor diyebiliriz.
1: Peki o zaman bir Kazakistan'a dönelim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün hangi mesajları verdi? Hatırlamak için yönetmenim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını bir kez daha ekrana verelim.
3: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
1: Peki, Orta Koridor'dan bahsettik. Özellikle ikili ticaret hacmi başta olmak üzere iş dünyası toplantısında da verdiği önemli mesajlar vardı. Gözler şimdi Türkistan'a çevrildi. Peki şunu soracağım hocam. Özellikle Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin zaman zaman hala arttığını görüyoruz. ABD tarafına dahil olmak isteyen veya yeni pakt arayışları içinde olan, mevcut paktlara, anlaşmalara dahil olmak isteyen Körfez ülkeleri var. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu noktada ortak bir iradesi olabilir mi?
4: Evet, bence olabilir. Öncelikle tabii ki şuradan da başlamak lazım bence. Şimdi evet, şu anda biz Türkiye, yani Türk dünyasının bir yüzyılı için bir inşa faaliyetine başlamış olduk. Yani bu süreci artık resmen başlattık. Tabii bunun için de en önemli somut örneğimiz, projemiz de Orta Koridor. Tabii burada Körfez ülkelerinin yani koridor projelerinden ziyade ikili anlaşmalar ve özellikle de Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Fakat son olaylar, özellikle de İran Savaşı, artık bunun yeterli olmadığını gösterdi. Yani Körfez ülkeleri artık şunu fark etti. İkili anlaşmalar ya da Amerika ile ya da Avrupa ile yapmış oldukları ortak projeler ya da işte fon finansman sağlayışları artık yeterli değil. Çünkü gördüler ki bir Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ülkeler çökme noktasına geldi. Küresel alan resesyon sürecine geldi. Yani şunu görmüş oldular. Bu anlaşmalar sahada gerçeklik vermiyor. Gerçekliği göstermiyor. Her ne kadar anlaşma yapsalar da, ki örnek veriyorum, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ile oldukça eşgüdümlü bir çalışma içerisinde. Dış politikası tamamen, hatta %80'i birlikte, yani bağımlı. Tabii Körfez ülkelerinin hepsinin Amerika'nın eşgüdümlü olduğunu söylemek doğru değil ama Batı yanlısı ve Batı'yla daha sıcak ilişkileri olan ve bundan dolayı da İbrahim Anlaşmalarına katılan bir bölgeden, bir ülke bölgesinden bahsediyoruz. Şimdi Körfez ülkeleri İsrail'le normalleşmek, ABD'nin kızgınlığını bir nebze de olsa söndürebilmek için bu sürece girdi. Fakat bu sürece girmiş olsa da olağanüstü bir olay. Bakın, İran Savaşı, yani Körfez'in, yani Kızıldeniz de aynı şekilde işlevsiz kaldı, Hürmüz de işlevsiz kaldı. Ne oldu peki? Ülkelere bombalar atıldı, Körfez ülkelerine ve aynı zamanda da hızlı reaksiyon geliştiremediklerini fark ettiler.
1: Müthiş bir prestij kaybı oldu. Özellikle turizm tabii gibi cazibe merkezi olan işte evet, Dubai gibi, Katar gibi noktalarda.
4: Tabii ki düşünün. Yani hem turist açısından hem de bu ülkelerde yaşayan çok fazla yatırımcı var. Ve bu yatırımcılar da artık yatırım güvenini düşürmeye başladı. Düşünün. Elinde yüksek tutarlarda bir finansman ve yatırım gücü olan bu kişiler zaten Körfez ülkelerinde yaşıyor. Ve Körfez ülkelerine yatırım yapmayı düşünüyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Fakat gördüler ki bölgede bir kriz olduğu zaman bu ani şok dalgası onları da etkiliyor. O zaman şunu göstermiş oluyorlar. Demek ki bir güvenlik mekanizması yok. Ya da gerçekten destekleyebilecek bir müttefiklik anlayışı yok. Yani sözde veya finansal destek sağlanabilir. Ama sadece bir savaş ya da olağanüstü bir kriz durumu bunu atlatmaya yetmez. Ve şunu görmüş oldular. Burada önemli olan bölgesel işbirliği. Ve bölgesel işbirliği için de ne gerekiyor? Türk dünyasıyla işbirliği yapmaları gerekiyor. Çünkü zaten aynı kıtadalar. Yani hem aynı kıtadalar hem de Türk dünyası. Bakın yani burada bence kırılım noktası biraz önce söyledim. Hem 1991 ve bununla birlikte de Karabağ Zaferi. Bence bunlar çok son derece kırılım noktaları. Tabii burada biz işte yani 1900 yani biraz daha eskilere gidersek eğer işte Cemal Abdülnasır dönemine de gidersek eğer bunlar da tabii ki daha çok işte MENA bölgesinin de bir kırılım, bir dönüşüm sürecinde olduğunu gösteriyor. Körfez ülkeleri bu süreçleri iyi değerlendiremedi. Evet, finans açısından Batı'yla özellikle Amerika'yla yatırım sürecini iyi değerlendirdi. Fakat bu yeterli değil. Bir ülkelerin ayakta kalması için sosyolojik dinamiklerinin ve özellikle de komşularıyla ilişkilerinin güçlü olması gerekiyor. Fakat bunları bir arada tutan bir mekanizma yok. Dolayısıyla bence bu ülkeler, yani Körfez ülkeleri işte bu İran Savaşı ile birlikte bir nevi bir çeşit uyanışa geçtiler.
1: Mesela o uyanış adımlarından birisi Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşma olabilir mi?
4: Tabii ki olabilir ve bence bu anlaşmalar devam edecek. Ya ben şunu da aslında öngörebiliyorum.
1: Türkiye ve Katar'ın da dahil olabileceği ifade edildi hatta.
4: Evet, kesinlikle. Çünkü burada tek güvenli aktör olarak ya da güvenebilecekleri aktör olarak gerçekten Türkiye'yi görüyorlar. Ve Türkiye ile birlikte tabii ki Türk dünyasında, özellikle Azerbaycan'da. Şimdi mesela biz şunu da eklemek istiyorum bu bölgeyi daha iyi anlaşılması için. Zengezur Koridoru'nun açılmasından bahsediyoruz. Bir proje başlatıldı. Çünkü Ermenistan'da artık Paşinyan'da bu konuda gerçekten hemfikir olmuş gibi görünüyor açıkçası. Öyle değil mi hocam? Yani şunu söylüyor. İşte Türk dünyasının açılması, aynı zamanda Ermenistan'da yıkılmasının önündeki bir süreç olacak. Çünkü Ermenistan'da gerçekten zor durumda bir ülke. Ve diyor ki evet, bizim bu bölgemizde sadece Orta Koridor gibi projeleri değil, Zengezur Koridoru'nun açılması, Amerika'nın da burada olması, Çin'in de bu yoldan geçiyor olması bizi de etkileyecek. İran'ı da etkileyecek, Körfez bölgesini de etkileyecek. Neden etkileyecek? Burayı da söyleyeyim. Hürmüz gibi bir boğazın stratejik bir alanda olması dünyaya şunu gösterdi. Tek alternatif bu olmamalı. Dolayısıyla bizim yıllardır başlatmış olduğumuz bu projeler şimdi daha da önem kazanmış oldu. Çünkü dünya şunu gördü. Evet, alternatife dünyanın ihtiyacı varmış ve bu alternatifi de işte bu yollar, özellikle de Orta Koridor gibi projelerin olmasıyla sağlayabiliriz. Yani bence artık Körfez ülkeleri de bu projelere, yani Türk dünyasının başlatmış olduğu projelere dahil olmak isteyecek. Ve bununla ilgili de bence görüşmelere başladılar. Hatta bunlardan bir tanesinin örneğinde Suudi Arabistan olduğunu söylemek mümkün ki Türkiye ile olan vize konusunda da zaten biliyorsunuz yeni gelişmeler oldu. Bu şunu gösteriyor. Hem Türkiye, tabii Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasıyla ilişkilerini ılımlı bir hale getirmek istiyor. Ama bunu yaparken tabii ki İbrahim Anlaşmaları'nı da unutmamak istiyor. Yani oraya da dengelemek istiyor çünkü bir korkusu var. Diyor ki çünkü yani şu an işte Lübnan'da olan İsrail bize de gelebilir. Yani her ne kadar onları biz zengin ya da finansal açıdan bir yatırım ülkeleri gibi görsek de güvenlik sistemleri çok da iyi değil. Ve birbirlerine kenetlenebilecekleri bir sosyolojik dinamikleri yok. Zaten bu savaş bize bunu da çok açık bir şekilde gösterdi. O yüzden burada bence alternatif girişimlerle birlikte Türk dünyasının, özellikle Türkiye'nin öncülüğünde bu projelere dahil olmak isteyeceklerdir. Alternatif rotalarını oluşturmak isteyeceklerdir. Tarihten artık umarım ders aldılarsa da en doğru şeyin bu olacağını anlarlar. Çünkü tarih bunu çok fazla gösterdi o bölgeye, özellikle o ülkelere. Eğer buradan tabii ki o gerekli dersleri çıkardılarsa, özellikle Türk dünyasının bir Kıbrıs'ta KKTC de dahil olmak üzere umarım Doğu Akdeniz'i de dahil eden olumlu bazı projelere dahil olurlar. Çünkü maalesef 2 sene öncesinde Avrupa Birliği ülkeleri, yani Avrupa ile de bazı ekonomik anlaşmalar yapmaya başlamışlardı, hatırlarsınız. Yani burada tabii Avrupa'nın özellikle işte Türk dünyasındaki ülkeleri ya da Kazakistan'a ve Güney Rum kesimine işte elçilik açmasını, para aktarması gibi konular dönmüştü. Tabii bunlar yanlış anlaşılmaya çok müsait konular. Fakat burada unutmamak gerekir

0: ki biraz önce söylediğim gibi bölgesel olarak kalkınmaya çalışan ve güvenliğini oluşturmaya çalışan yeni bir Türkistan coğrafyası var. Ve burada tabii ki en önemli konu Avrupa'nın, yani bir emperyalist ve bir elin işte bir tane verdiği zaman 10 tane isteyen bir ideolojik bir yapı olduğunu söyleyerek burada Kıbrıs'ın son derece stratejik ve önemli bir konu olduğunu söylemek istiyorum. Hani şu düşünülebilir, Körfez nerede, Kıbrıs nerede gibi düşünülebilir ama öyle değil. Biraz önce Fadime Hocam da bahsetti. Burada denizler üzerinden yapılan stratejik ticaret yolları son derece kıymetli. Ki dünyanın, düşünün, üçte birinin deniz olduğunu da düşünürsek. Bu gerçekten son dönemde özellikle kıymetlenen ve alternatif yollar olarak oluşturmaya başlanan bu rekabetin en önemli alanlarından, havzalarından birisi oldu. Özetle şöyle toparlamak isterim. Körfez ülkelerinin bu süreçte, yani olağanüstü durumlarda yani şunu anlamış oldular. Biz tek başımıza yeterli değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'ne her ne kadar finansal destek versek de, ki geçen sene yüklü miktarda para vermişlerdi, bizim güvenliğimizi sağlayamadı. Demek ki burada önemli olan sadece para değil, stratejik bir zeka ve bölgede birbirini koruyabilen bir kolektif bir gücün olması. Burada da örnek olarak Türk devletlerini gördüler. Türk devletlerinin birbirlerine müttefikliklerini, liderlik diplomasisini ve projelerini gördüler. Ve bence buraya dahil olmak isteyecekler. Ve elbette ki burada da en önemli konulardan bir tanesinin İran ve Suriye konusu olduğunu vurgulayacaklar. Ve tabii ki en önemli konunun da ben yine Kıbrıs olacağını düşünüyorum. Umarım bir tanıma kararı da gelir. Umarım bu konuda da hepimizi müjdeleyen, bir sürpriz olan bir konu gelir. Bu gerçekten bence bu görüşmelerin en anlamlı, somut çıktısı olacaktır.
1: Peki. Fadime Hanım, bugüne kadar yapılan tüm icraatlar için aslında Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Yüzyılı Vizyonu ifadesini kullandı. Konut projesi olsun, eğitim olsun, her alanda Türkiye Yüzyılı vurgusu vardı. Biz bugün Türk Dünyası Yüzyılı ifadesiyle tanıştık. Bu evet. Tam olarak da hangi mesajı verdi tüm dünyaya? Ki işte aslında en başta söylemiştim, Trump'ın da Çin'de olduğu bir noktada evet. Türk dünyası yüzyılı mesajını verdi Kazakistan'dan tüm dünyaya.
2: Evet. Evet, hani bu bir denk geliş kuşkusuz. Hani ona nazire olsun diye söylenmediği çok açık. Ama şimdi bu tabii, bu bir devletin böyle bir vizyonu ortaya koyabilmesi için zaten bütün konuları bir etüt etmiş olması lazım ki ortaya bir hedef, bir vizyon koyabilsin. Yoksa çıtayı en yükseğe koyarsınız ama ulaşamamış olursunuz. Ya da daha alt bir noktaya bile ulaşsanız o bir başarısızlık haline gelebilir. O yüzden hani bu ulaşmak kastıyla ulaşılabilir bir hedefin aslında işaretlenmesi. Ama burada nacizane bir kendi tecrübemi aktarmak istiyorum. 2000'lerin başında Türkistan coğrafyasından birkaç ülkeye gittiğimde orada tabii yeni bağımsız olmuş devletler kuşkusuz. Bunun coşkusu çok büyük. O parçalanma hali, yani Sovyetler Birliği daha önce kendi yönetimi altında tutarken bu ülkeleri, hiçbirini tek başına ayakta durabilecek şekilde tasarlamamış. Ancak bir arada olabildiklerinde o makinenin, dişlilerin çalışabileceği bir sistem kurmuş. O yüzden o bozkırda ilerlerken mesela fabrika ölüleri görüyordum, hani görünüyordu. Çünkü gidiyorsunuz yolun bir tarafında, arazide kullanılmayan atıl fabrikalar var, depolar var. Neden böyle diye sorduğunda, işte ortak mesela bir traktör mü üretilecek? Traktörün tekerleklerini bir ülke üretiyor, motorunu birisi üretiyor. Başka bir arabanın, işte traktörün bir sistemini de başka bir ülke üretiyor. Ancak onları toplayarak bir araya getirip traktör yapabiliyorsunuz. Yani tek başına lastik üretmesini ya da motor üretmesi tek başına bir anlamı yok. O yüzden ölü fabrikalar diyebileceğim böyle ölü yatırımlar vardı ve buna rağmen bir fakirlik vardı ülkelerde, çok şaşırtıcı bir şekilde. Tabii ki kendi kültürlerinden, dinlerinden, bakın Hoca Ahmet Yesevi'den bahsediyoruz. Bütün coğrafyayı İslamlaştıran bir mutasavvıftan bahsediyoruz. Bütün Türk dünyasını mayalayan anlayıştan bahsediyoruz. Ama dinden çok uzak, İslam'dan çok uzak kalmış,

0: Ve bir manada kuraklaşmış bir coğrafya. Böyle bir dönemde mesela beni çok şaşırtmıştı ve biraz böyle acaba ham bir hayal mi acaba diye dediğimi de hatırlıyorum. Binaların cephelerinde alınlıkları diyebileceğim alanlarda filan işte 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacaktır. İşte o ülke hangi ülke ise o ülkenin adıyla işte Kazak yüzyılı olacaktır, Türkmen yüzyılı olacaktır gibi hani 21. yüzyıla dair bir işaret fişeği atılıyor.
1: Neyse.
0: Ben ama tabii çok erkendi hani bunlar için. Acaba Türk'ün Türkiye propagandası mı yoksa hani bunun gerçekleşme zemini var mı diye sorduğumu, sorguladığımı, birileriyle konuştuğumu hatırlıyorum. Bakın şimdi bunu gerçekleştirmeye çok yakın bir noktadayız.
1: Evet.
0: Bunu gerçekleş, yani bu 2000'lerin başı, aradan geçti işte 20-25 yıllık bir zaman dilimi. Bu kadar bir çeyrek yüzyılda bunun mümkün olabileceğine dair, hani bunun bir ham hayal değil de bu mümkün, bunu yapabiliriz İnancının doğduğu bir noktaya getirilebilmesi bence çok çok önemli. Burada birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin altını kalın harflerle çizmek lazım. Devletin kendi köklerine uyanması ve köklere yeniden tutunarak çınarı büyütecek olması, bunlar bence çok değerli şeyler. Bu idrak ve zihniyet dönüşümü bakımından. Bu olduğunda yoksa işte petrolün var, ticaret yolun var, insan gücün var, tarihin var, kolektif hafızan hala çok güçlü vesaire vesaire. Bunları yapabiliyorsun. Ama yeter ki idrak et. Hani bu idrakin bu esnada, bu 25 yıl gibi işte bir çeyrek yüzyılın içerisinde olduğunu hatırlamak lazım. Rahmetli Özal'ı analım. Rahmetli Özal, çünkü hakikaten işte tam da onun vefatı öncesi son yaptığı yurt dışı gezisinin aslında Türk dünyası, Türkistan coğrafyasının olduğunu hatırlamak lazım. Buraya emekler verdi ve o dönem mesela öğrenci değiş tokuşları çok kıymetli bir şeydi. O coğrafyadan öğrenciler Türkiye'ye geldiler, Türkiye'de okudular, Türkçe öğrendiler ve ülkelerine gittiklerinde Türkiye'nin hukukunu bilen, siyasetin, tarihini, dilini bilen, kültürünü bilen insanların orada olması, bu ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından çok önemliydi. O yüzden Turgut Özal'ı analım rahmetle. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna kuşkusuz çok büyük bir katkısı var ve şimdi biz Türkiye yüzyılı dediğimiz gibi Türk dünyası yüzyılı olacak diyor olmamız, Türk Devletleri Teşkilatı adında bir çatı örgüt kurmuş olmamız, dil birliği konusunda bir karara varmış ve ortak alfabeye geçmiş olmamız ve hatta Kürşat Zorlu bunu açıkladı da bazı kitaplar da basıldı bu ortak o alfabeyle. Yayınlar artık yapılmaya başlandı. Ortak yazışma dili aynı dili oldu. Bunların hepsi bizi birleştiren, kenetleyen atılımlar. Birbirimize karşı şeyler atıyoruz, yani ağlar atıyoruz. Bunlar çok kıymetli bence. Ve bunu mümkün olacağına ilişkin hani sınırların ortadan kalkacağı vesaire değil ama bir bulut gibi hepimizi kapsayan ya da bir çınar gibi
1: şemsiye
0: ya da kökleri herkesin birbirine uzandığı bir coğrafyanın uyandığı yeni bir dönem bu. Ben bunu çok heyecan verici buluyorum, çok değerli buluyorum. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu vizyonunu, Türk dünyası vizyonunu ve bu hedefini çok kıymetli buluyorum. Bunun olabileceğine dair inancım bugün itibariyle, yani çok uzunca bir zamandır, bu teşkilat kurulduğundan beri var. Ama hani 25 yıl önce acaba dediğim günle bugün arasında değişkenler çok değişti. Yani o, yani 25 yıl önceki Türkiye zordu. Yani işte depremden yeni çıkmışsın ve enkazını kaldıramamışsın. Hani 99 depremini görmüş biri olarak söylüyorum. Hani o dönem yaşadığım hayal kırıklığı çok büyüktü ama çok şükür yani hani şimdi artık devlet sağlam, güçlü, her yere eli yeten, hem şefkatli hem adaletli hem iş gören, iş bitiren bir devletimiz var. Bunları çok kıymetli buluyorum. Bir şeyin altını çizeceğim bu bahsi kapatmadan. Şimdi az önce hocamı söyledim. İki ayağı var bu ziyaretin. Birinci ayağı çok kıymetliydi, önemli çıktılar var. İkinci ayak Türkistan'da olacak. Hı hı. Türkistan yani Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin olduğu yerde. Orası hani başkenti, bu meselenin başkenti diyebiliriz.

0: Türkiye bu nedenle her masada mutlaka bir cedelleşme yaşamak zorunda kalıyor. Ama Kıbrıs'ın bu şekilde uluslararası masalarda yer alıyor olması çok kıymetli. O yüzden bunun altını bir çizelim. Türk Devletleri Teşkilatı da bu iş için çok biçilmiş kaftan zaten.
1: Ki Türkiye'de son dönemde F-16'ların konuşlandırdığı adı.
0: Evet, evet. Türkiye Kıbrıs arasındaki ilişki zaten öyle. Hani ana vatan, yavru vatan derken o ayrılmazlık zaten hani altı çiziliyor ama hani Türkistan coğrafyasında da kabul görmesi, o masada yerinin olması önemli. Bir tek şunu söyleyip bitireceğim bu bahsi. Çünkü hocamıza da vakit kalsın. Tugay Bey'den vakit almayalım. Şimdi İsrail mevzu önemli. İsrail'in Türkistan coğrafyasına bir ilgisi var. Yeni bir şey değil. Çok tehlikeli, riskli. İbrahim'e anlaşmaları yaptığı devletler var. Buradan da şunu hatırlamak gerekiyor. Şimdi FETÖ terör örgütü çok uzun yıllar boyunca Türkiye markasıyla, Türkiye adına yurt dışında okullar açtı. İnsan oradaki coğrafyadaki çocukları da güya Türkiye adına zehirledi ve işte Amerikan ajanı haline getirecek bir sistematik süreç yürüttü. Biz 15 Temmuz'u yaşadık. Türkiye bütün bu işte gönül coğrafyası da dahil olmak üzere Türkistan coğrafyasındaki devletlere de FETÖ konusunda uyarılarda bulundu. Ama bizim için ayan beyan olan bir durum onlar için çok anlaşılabilir değil. Onlar bunu anlamakta zorlandılar. Dediler ki bunlar da Türk, bunlar da sizin okulunuzdu, bunlar da Türkçe öğretiyordu vesaire gibi bir karmaşa yaşandı. Ve hatta FETÖ adına o devlette bir pozisyona gelmiş insanlar bu çabayı nasıl diyelim, çabanın önünü kesmeye çalıştılar. Bu zorlayan bir süreç. İşte hala var. Evet. Hala tam olarak temizlenebilmiş değil. Tam da böyle bir evrede İsrail'in bu bölgeye, bu coğrafyaya tekrar musallat oluyor olması, açıktan musallat oluyor olması dikkat edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla hani bunu şey yapmamız lazım. Bütün bu meseleleri takip ederken FETÖ ve İsrail parantezde açmak lazım meseleye bakarken. Sadece dikkat çekmek istedim. Burada noktayı koyabilirim.
1: Peki. Onur Bey, yarınki zirveye ilişkin verilecek mesajlar noktasında sizin değerlendirmeniz ne olur? Hem Kıbrıs meselesine değinmek ister misiniz? Hem de İran Savaşı'na ilişkinde Türk Devletleri Teşkilatı ortak bir irade ortaya koyacak mıdır? Hangi mesajlar gelir diyerek artık yavaştan bu konuyu kapatıp Çin'e de dönelim
2: tabii
1: istiyorum.
2: Tabii ki. Şuradan başlamak istiyorum ama öncelikle bu Türk Dünyası 100 yıl açıklaması bence oldukça kapsamlı bir açıklama. Çünkü küresel sistemde artık çok kutupluluk tanımı yetersiz. Ve soğuk savaş döneminden kalma bence tatsız, tutsuz tanımlar olarak görüyorum ben. Bu 21. yüzyıl bence çok merkezli ve çok medeniyetli bir sisteme gidiyor. Ve bu Türk dünyasının yükselişi aslında bir yeni medeniyetin yükselişinden bahsediyoruz. İşte bunu Türkiye diyebiliriz başına, bir güç merkezi ve medeniyet taşıyıcısı bir ülke. Diğer Türk devletleri yine aynı şekilde. Aslında zamanın, tarihin eski rotasına döndüğünü görüyoruz. Yeniden Asya, Avrasya odaklı buradaki medeniyetlerin yükselişine tanıklık ediyoruz. Burada da işte çok kutupluluk olmamasının sebebi herhangi bir ideoloji değil, herhangi bir siyasi plan proje değil. Tam tersi, tarihleri, dilleri, dinleri birçok açıdan farklı medeniyetlerin, batı dışı uygarlıkların yükselişine tanıklık ediyoruz. O yüzden Türk dünyası da burada oldukça önemli bir güç merkezi konumunda, önemli ve kritik bir stratejik aktör. Küresel sistem değişiyor. Amerikan gücünün gerilemesi tartışılıyor. Avrupa Birliği'nin hali zaten ortada. Bununla birlikte Asya'nın yükselişi diyoruz ama Asya'yı da toptan almak bence sorunlu. Çünkü işte Hint uygarlığı, Çin uygarlığı, Türk uygarlığı, Arap uygarlığı, Pers uygarlığı gibi derin kökleri olan dev uygarlıklardan bahsediyoruz. Bugün evet İran Savaşı, ABD-İran diyoruz ama bir bakıma Batı ile Pers medeniyetinin savaşı olarak da niteleyebiliriz. O yüzden Bugünkü konu sadece bir Türk devletleri

0: Teşkilatı değil, aynı BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü gibi 21. yüzyılın belirleyici devletlerinin bölgesel işbirliğini gösteren bir stratejik vizyonu hepimiz aslında takip ediyoruz. Bugün C5 artı 1 diye toplantılar oluyor. İşte Avrupa Birliği bunu yapıyor. Orta Asya ülkeleri diyorlar işte bizim Türk dünyasıyla. ABD yapıyor, Japonya yapıyor, Güney Kore yapıyor, Rusya yapıyor, Çin yapıyor. Özel toplantılarla hepsi Türk dünyasını bir toplu aktör olarak görüyor. Ve Fadime Hocam biraz önce belirttiği gibi zamanında tek tek parça parça yapıyorlardı bu işleri. Şimdi yine bir bütün olarak Türk dünyası varlığını ortaya koyuyor. Tabii Türkiye'nin liderliğinde bu da önemli. Yani şunu açık söyleyeyim. Belki buna bir abi kardeş olayı diye bakmayalım. Belki alınanlar olabilir.
1: Alınabiliyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Eşitler
0: ama
1: arası.
0: Eşitler arası ama savunma sanayi, ekonomik büyüklük, işte nüfus büyüklüğü açısından değerlendirdiğimizde nasıl başka ülkeler öyle değerlendiriyoruz? Hı-hı. Çin'i, Hindistan'ı, ABD'yi. Burada da Türkiye'nin tabii ki bir ağırlığı var, bir yön göstericiliği var, bir vizyon çizmesi var. Bu da tabii ki önemli stratejik bir alan. Türk Devletleri Teşkilatı'na geldiğimizde bu toplantının tabii ki en önemli meselelerinden biri ekonomik entegrasyonu tamamlamak. Evet, şu an yolun başındayız. Avrupa Birliği bile 70 yıllık bir hikayenin ürünü ki işte sınırların kaldırılmaması, yeniden daraltılması, vize girişleri tartışılıyor. Birçok hikaye var.
1: Ayrılışlar var.
0: Ayrılışlar var tabii ki. Giremeyenler, girmek isteyenler, birçok hikaye var. Ama evet, Türk dünyası birleşecekse bu tabii ki ilk önce ekonomik bir entegrasyonla devam etmesi gerekiyor. İlk önce bu altyapının birleştirilmesi, kültürel çeşitliliğin tamamen entegre olması bu altyapıyı hazırlayacaktır. Gelecekte savunma ve askeri güvenlik alanında ortak tatbikatlar, standart askeri ürünler, ortak belirleme bunun şeklini çizecek, bize çerçeveyi çizecek ve belki işte bir Turan Birliği diyebilirsiniz. Bir Türk Birliği daha bir şekilde olacak. Bu hayalleri konuşmak bile bence çok kıymetli, çok böyle insanı heyecanlandıran şeyler bugün 20 yıl içerisinde gerçekten ki Türk devletleri de gerçekten büyük bir gelişim gösteriyorlar 20 yılda. Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan yani bu işi çok iyi götürüyor. Ben Bakü'ye gitmiştim 2 yıl önce. Gördüğümde hayran kaldım hem tarihine hem de gerçekten güzelliğine. O yüzden potansiyel çok yüksek. Bu potansiyeli de birleştirecek olan Türk Devletleri Teşkilatı. Yapay zeka günümüzün en önemli silahı. Her açıdan ekonomik, sosyal, kültürel geleceği belirleyecek bir teknolojik aygıttan bahsediyoruz. Türk dünyası da bunu ortak çerçevede, ortak savunma teknoloji üretimleriyle tabii ki hızlı bir şekilde ele alması gerekiyor. Bunun dışında Kıbrıs meselesi, eşi Kıbrıslı olan biri olarak bunu söylemek isterim. Tabii ki bu benim için çok önemli bir şey. Yani daha ilerisini evet görmek istiyorum ama tabii ki küresel konjonktür, bölgesel konjonktür hepsi bu süreçte etkili. Sadece bizim elimizde ya da diğer Türk devletlerin elinde olan şeyler değil. Hani bunlar gerçekçi şeyler ama kesinlikle şu var. Türkiye ve diğer Türk dünyası ortaklarımız uygun zamanı, uygun şartların oluşmasını bekliyorlar diye düşünüyorum. Ondan sonra Kıbrıs sürecinin de bence daha resmi bir şekilde ele alınacağı ve belki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir cumhuriyette farklı bir şekilde tanınan Türk devletleri tarafından arasında yer bulan bir hikayeye doğru da gidebiliriz.
2: Peki eşinize de selamlarımızı iletelim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Peki o zaman Çin'e gidelim artık Damla Hocam. Öncelikle siyaset magazini de aslında konuştuğumuz bir şey. O ilk karşılaşma, tokalaşmanın 14 saniye sürmesi, o tokalaşmadaki üstünlük çabası ama bir diplomatik duruş. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceki biraz magazin kısmını konuşalım mı dilerseniz?
1: Evet, aslında en keyifli kısmı da orası değil mi?
2: Değil mi?
1: Seviyoruz da.
3: Seviyoruz, evet. Özellikle de Trump olduğu zaman.
2: Evet.
3: Değil mi?
2: Evet.
3: Aslında yine Trump, bildiğimiz Trump. Yani burada da yine popülizm yaptı.
2: Uçağın kapısı uzun bir süre açık kaldı ve ekranlar uzun bir süre o kapıyı verdi.
3: Bekledi. Evet, aslında Trump şey gibi yani bir Hollywood filmi çekiyor gibi yaşıyor hayatını. Ben buna benzetiyorum. Çünkü zaten tam bu Amerikan kültürünü de seven birisi. İşte McDonald's'ı yer, işte Hollywood filmleri izler. Hayatını böyle kahraman oldum iddiasıyla yaşayan bir lider. Şimdi buna da kendisine inandırmış. Şimdi tabii

0: tüm dünya Trump'ın rakibi olarak kimleri görüyor? Xi Jinping'i, yani Çin'i. Dolayısıyla bu elindeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyordu. İran da başarısız oldu. Yani Venezuela tam olarak bence başarı da sayılmaz. Yani bakarsanız eğer ikinci dönemi, yani bu dönemi çok da başarılı değildi Trump'ın. Kabinesindeki herkes değişti. Pam Bondi bile gitti, Adalet Bakanı. Şimdi tabii ki bu dönüşümün içerisinde bir başarı öyküsü, bir destan oluşturmaya çalışıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir ülke, süper güç. Fakat burada kendisine rakip gelen bir Çin de var. Şimdi burada tabii ki Trump'ın bu popülizmini, bu şovanist söylemlerini burada da görüyoruz. Tabii ki burada tüm dünyanın kendisini izlediğini, özellikle de burada yapacağı mesajları ya da görünüşü çok şey değiştireceğini biliyor. Ve aynı zamanda şunun da farkında. Bu görüşmeler, yani düşünün ki Yağmur Hanım, buradaki bir hareket bile piyasaları değiştirebiliyor. Yani hem
1: zaten bugün haberlerde de piyasaları nasıl etkiledi diye başlıklar gördük.
0: Evet, işte. Yani burada tabii ki her hareketini bilinçli atan da bir Trump var. Ama aynı zamanda da tabii hani bir dediğini tutmayan da bir profil var. Yani buna tabii ki biraz kişilik bozukluğu da diyebiliriz. Yani biraz narsist bir insan olduğu için de.
2: Biraz mı hocam?
0: Yani evet, tabii ki bunu kullanıyor. Ama burada şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Yani Çin zaten devlet geleneği gereği ağır bir ülke. Dolayısıyla devlet liderine zaten hani Trump gibi daha rahat ya da bu kadar özgür davranabileceğini beklemiyorduk. Burada bir de işte biliyorsunuz sürekli tokalaşması var Donald Trump'ın.
1: Bir ara bir ikinci eliyle de bir üstünü kurmaya çalıştı. Ama o bir mesafeyi de sanki korur bir tavrı vardı, öyle değil mi?
0: Evet, çünkü bir yandan bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki fırsat, bu fırsat, şu fotoğrafı vereyim, insanlar bir konuşsun, güç bende mesajı vereyim diyor. Çünkü psikolojik olarak da bir anlamı var bunun. Ama öteki taraftan da korkuyor. Yani bu da bir gerçek. Evet, Donald Trump, yani Amerika aslında Çin'in ekonomik gücünden korkuyor. Bu bir net. Hani her ne kadar bunu bir şekilde gizlemeye çalışsalar da ya da işte bu tarz işte gösterilerle söylemeye çalışsalar da, ki sürekli diyor ya işte o benim dostum diye Xi Jinping için. Onun tarafından öyle bir açıklama tabii ki gelmiyor. Bu Trump'ın kendi söylemi.
1: Bu ziyaretle aslında Çin'le kendini aynı kategoride ya da yani aynı seviyede gördüğünü de ifade etmiş oldu mu? Örneğin mesela Putin Zelenski ile aynı masaya oturmuyor, onu lider düzeyinde görmediği için. Trump bu ziyaretle artık Çin'i kendi seviyesinde de görmüş oldu mu?
0: Düşünün, bir de Trump gitti Çin'e.
1: Evet.
0: Tabii ki bu onu da gösteriyor. Ama şöyle de bir durum var. Obama da 3 kere gitti. Yani Amerikan başkanları sıklıkla Çin'e gitti. Önemli zamanlarda. Donald Trump ilk döneminde de gitmişti. Hatta 2017'de de gitmişti diye hatırlıyorum. Evet. Ama
3: geldi galiba. Florida'da görüştüm.
0: Evet hocam. O zaman da hatta bir gidiş gelişler olmuştu. Bir anlamı olmamıştı. Fakat bu görüşme tabii ki İran krizinin de olduğu böyle bir dönemde bence anlamlı.
1: Ama aslında Mayıs ayında gerçekleşecekti bu görüşme.
3: Mart'ta
0: gecikti. Bir de tabii ki burada şunu da göstermek gerekiyor. İdeolojik olarak farklılıkları çok yüksek. Yani işte Çin devlet başkanı biliyorsunuz zaten en daha sosyalist bir rejime sahip bir başkan ve kapitalizmi henüz yeni kavrayabilen bir yapıdalar. Donald Trump da tam tersi aşırı sağcı, radikal, muhafazakar bir kesim, yani MAGA'cı birisi. Dolayısıyla tabii ki bu tarz gösterilerin olması da bize çok normal geliyor. Bu aslında Goebbels'in propaganda taktiği. Yani bunu çok rahat bir şekilde de gösteriyor. Ama bu el tokalaşma, yani bu elini çekme konusu Trump'ın sıklıkla yaptığı bir şey ve gerçekten şunu da söylemem lazım. Bugüne kadar tüm devlet başkanlarıyla bunu yaptı. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız yapamadı. Ya bu da bir gerçek. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Yani gücünü yetemediği ve bunu gösteremediği de tabii ki tek lider olduğunu da söylemek lazım. Burada tabii şunu da ifade etmem gerekiyor. Çin'in gerçekten hızlı bir yükselişi var. Bu bir gerçek. Düşünün ki eskiden Avrupa ile olan ticaretini gümüşle ve afyonla yapıyordu. Ki bu da tabii ki pek çok sorunu beraberinde getirdi Yağmur Hanım. Çünkü düşünün, bir ülke ki yani ithalatın, ihracatın, ticaretini yapamıyor. Bunu yaparken işte gümüşle yapıyor. Şimdi gümüşle de yeterli olmuyor. Bu sefer İngiltere, yani o zaman Britanya Krallığı var. Onlar için kötü bir durum. Ne yaptı ondan sonra? Dedik ki o zaman Afyon'la başlayacaksınız. Bu sefer de Afyon bağımlılığı başladı. Daha sonra Çin tabii ki ciddi bir krize girdi. Ekonomik olarak zaten çöküşü yaşıyordu uzun zamandır. Ve akabinde ayaklanmalar gerçekleşti. Ve Çin tabii ki bir devlet dönüşümü yaşandı ve Çin Halk Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Ve o günden bugüne, yani özellikle işte 2001 ve 2016 arasında çok ciddi bir ivme kat ettiler. Düşünün ki yani milyar dolarlardan 1.4 trilyon dolara kadar 6 senede bir yükseliş yaşadılar. 2001'den 2008'e kadar. Şimdi bu şahlanışı da daha uzun menzillerde, özellikle Arktik bölgesindeki ticaret yollarıyla güçlendirdi. Trump'ın aslında öfkesi de buradan. O yüzden sürekli söylüyor, işte Grönland'ı alacağım, Kanada'yı, Panama benim elime geçecek. Sen buradan daha ucuza ve benim aslında bölgemde işte at koşturuyorsun. Böyle bir şey haddin yok gibi bir çıkışı var aslında. Aslında burada bir yandan da bence yani gümrük tarifelerini konuşacaklar. Sadece ben Trump'ın burada işte gösteriş yapmak için ya da işte Çin'le ben işte bakın iyi anlaşıyorum, hani piyasalar bir sakinleşsinden ziyade, ki Çin bunu istiyor, evet. Yani piyasalar biraz sakinleşsin istiyor, ama Amerika'nın buradaki temel hedefinin bu olduğunu düşünmüyorum, özellikle Trump'ın. Çünkü yanında Elon Musk'ı da götürdü. Yani burada evet bir ticari anlaşma, bir teknoloji ortaklığı kurulmak isteniyor. Ama çok da anlamlı bir çıktı olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü bunu istemeyen bir İsrail var. Çünkü bunu yaparsa bu sefer hem İngiltere hem de İsrail ayağından biraz uzaklaşan Amerika'yı görmüş olacağız. Ki bu onların da pek istemeyecekleri bir şey olacaktır. Dolayısıyla yani tabii ki yarınki görüşme son derece önemli. Bunların çıktılarını değerlendireceğiz, ama ben çok büyük, çok anlamlı bir şey çıkacağını da açıkçası beklemiyorum. Ama Trump buradan ne kazanmış oldu? İşte Kasım'daki seçimleri için yine bir işte gösteri, bir etkinlik toplamış, PR toplamış oldu.
1: Şu an Elon Musk ekranda. Bu beraberindeki milyarder heyetinde kimler var? Dilerseniz hocam onlardan da biraz bahsedelim mi? Bu aynı zamanda o kişilerin ne mesaj verdiği anlamına da geliyor.
0: Tabii. Yaklaşık 12 tane
1: dünyanın en zenginleri.
0: En zenginleri hem de. Yani en zengin bir de demek belki az kalabilir hocam. Ne denilir onlar acaba?
1: Milyarder heyeti.
0: Trilyonlar, evet, gerçekten finansörler ve aynı zamanda da bu yatırımcıların yarısından fazlasının yine İsrail bağlantılı, yani Yahudi tüccarları olduğunu da söylemek gerekiyor ki bunlar aslında bir yandan da elitist tayfa. Yani hem Birleşik Krallık'ta büyümüş olanlar, iyi eğitim almış insanlar, aynı zamanda da köklü aileleri olan bir nevi hani burjuva diyebileceğimiz bir...
2: Amerikan oligarklar.
0: Evet, oligarklar bunlar, evet hocam. Şimdi tabii ki bunların amacının yatırım olduğu çok bariz bir şekilde belli ve çoğu zaten bu yatırımı artık eskiden olduğu gibi işte petrol, doğalgaza değil, teknolojiye yatırıyorlar. Teknoloji. Çünkü artık günümüzün en önemli rezervi, para kaynağı artık yatırım. Özellikle de AI.
1: Zaten bu ziyarete ilişkin de 3T denildi zannediyorum. Teknoloji, ticaret, ticaret ve Tayvan.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Çünkü artık çipi de daha farklı bir kanaldan daha ucuza temin etmek istiyorlar. Bakın burada özellikle adı geçmiyor ama çok ilginç bir şekilde Ukrayna ve Ermenistan'da da çip üretimi çok ciddi yapılıyor artık.
1: Tayvan'a ikinci turda geleceğiz hocam.
0: Evet.
1: Heyette yer alan isimler aslında şu anda da ekranımızda.
0: Bu isimlerden evet beni yani çok şaşırtan isimler açıkçası olmadı. Çünkü bu heyet zaten Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek veren isimlerdi. Ve Elon Musk biz uzun zamandır Trump'ın yanında görmüyorduk, fark edersiniz. Beni en çok şaşırtan o olmuştu.
1: Beni oğlu ikisinin orada olması da açıkçası çok şaşırttı. Böyle tarihi bir zirveye küçük çocuğuyla gelmesi
0: artık evet o da şaşırtıcı bir şey gerçekten, ama Elon Musk Trump'la olan ilişkisini kötü sonlandırmıştı, burayı hatırlatmak lazım. Hatta Amerikan Parti diye de bir parti kurdu Elon Musk. Şimdi bunun ardından böyle bir yatırıma gitmiş olması bence şunu da gösteriyor, belki de bu ekip Trump'ı buna zorladı, Çin'e gitmeye zorladı. Bu taraftan da eğer, bu yaklaşımdan da bakarsak eğer, bunun devletler arası bir zirveden ziyade sanki CEO'lar arası bir görüşme gibi de değerlendirilmesi mümkün gibi geliyor bana. Çünkü burada gördüğünüz gibi yani devlet liderlerin düzeyinde olan bir katılımdan ziyade yatırım odaklı bir ticaret görüşmesi var. Ki bunların çoğu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir görevinde resmi olarak bulunmayan kişiler. Yani kabine üyeleri değil. Dolayısıyla bu insanları tabii oraya götürmesi, ki Amerika'nın birleşik şirketleri olduğunu tekrar vurgulayarak şunu söylemek gerekir ki Evet, bir yatırım için bir görüşme yapılıyor. Fakat bu yatırımı Donald Trump'tan ziyade ya da Amerika'dan ziyade bu şirketler üzerinden yapma gayretindeler. Çin de tabii ki bu konuda elindeki fırsatı değerlendirecektir. Özellikle AI, biyoteknoloji, uzay sanayi gibi. Çünkü yani Elon Musk'ın elinde kalan çok fazla otomotiv var, elektrikli araç var. Ve hazırlamış olduğu ama satamadığı ürünler var. Bunları Çin'e satmaya çalışacaklar. Çin de tabii ihtiyacı olan bazı ürün kalemlerini burada almaya çalışacaktır. Bir de şunu dikkat etmek istiyorum. Kabinede Kushner'i görebiliyor musunuz? Kushner'in her yere gittiğini, yatırımda her zaman en başta olan bir insan olduğunu hatırlatmam lazım. Burada olmaması bana şunu düşündürüyor açıkçası. Gerçekten İsrail tarafının ya da Siyonist ekibin bu görüşmelerden ya da Çin'le olan ticaret anlaşmasından çekindiğini düşündürüyor bana. Elon Musk'ın burada olması da daha çok İngiliz ekolünün burada devrede olduğunu, bu yatırımları yani ellerinde kalan envanteri bitirmek için ya da yeni bir gelir kapısı olarak bunu toplamak istediklerini düşündürüyor açıkçası. Umarım anlamlı sonuçları olur tabii ki ama ben çok da büyük hepimizi şaşırtacak bir gelişme olacağını düşünüyorum.
1: Trump demiş ki bugün kabul ettiği bir şey var, 200 jet sipariş edecek demiş. Aslında yavaş yavaş görüşmelerin içeriğine dair de açıklamalar düşmeye başladı. Ama dilerseniz ikinci yarıda konuşalım. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında yeniden bir yerdeyiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temsil Heyeti'nin ikinci bölümündeyiz. 8,5 yıl aradan sonra Trump tarihi zirve için Çin'deydi. Bugüne yansıyanlar yarın elbette gelecek. O noktadan mesajlar önemli. Baktığımızda çok iyi bir görüşme yaptık. Bugün kabul ettiği bir şey var. 200 jet sipariş edecek. Bu çok fazla istihdam demek. Çok fazla. Boeing 150 istiyordu. O 200 adet siparişi verdi demiş Trump. Damla hocam, sizinle yarıda kalmıştık. Bu açıklamalar ilişkin ne söyleriz?
1: Evet, Trump'ın aslında burada yeniden oluşturmak istediği bir jeopolitik bir anlaşma ve bir düzlem var. Bu çok net. Tabii söylemlerini de bunu destekliyor. Tabii burada şu da var bence. İran savaşı Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz zora soktu. Çünkü burada hem finansal açıdan bir zor duruma düştü. Aynı zamanda da doların yükselmesiyle birlikte, yani daha doğrusu bu risk süreci, yani güvenli ortam yaratamama durumu Avrupalı ve diğer müttefikleriyle arasını biraz bozdu. Çünkü her zaman vermiş olduğu siparişlerde nominal düzeyde aşağı inmeye başladı. Yani her zaman yapmış olduğu bu ithalat ihracat gelirlerinde düşüş var. Oysa ki Amerika'nın sürekli artan bir dış ticaret açığı var. Bunu hala bir türlü dolduramıyor, kapatamıyor.
0: Mesela bugünkü tarihi zirvede duruş olarak baktığınızda hangi ülke lideri daha güçlü konumda?
1: Yani aslına bakarsanız
0: imaj olarak, özellikle Orta Doğu Savaşı'nın etkilerinin de beraberinde getirdiği süreçle birlikte. Evet, Çin de Hürmüz'den dolayı ticari olarak etkilendi, ancak şu an imaj olarak daha güçlü bir konumda yer almıyor mu Çin?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü Çin gerçekten ağır başlı bir siyaset izliyor. Yani dış politikası da bunun üzerine kurulu. O işte Twitter'da falan çok göremezsiniz, medyada demeçlerini göremezsiniz ya da kişisel hayatını göremezsiniz. Yani Putin gibi aslında, yani benzer bir yapıları var. Şimdi bu aslında insanlarda bir güven aşılıyor. Çünkü yatırımcı şuna bakıyor ya da insanlar şuna bakıyor. Bu kişi ne zaman ne konuştu, oldu mu? Oldu ya da olmadı.
0: Dengeli profil.
1: Evet, dengeli bir profil. Çünkü yatırım bunu sever. Yani düzlem bunu sever. Evet, belki Trump'ın bazı ani çıkışları hızlı bir şekilde oyu artırabilir. Ya da işte borsayı manipüle edebilir. Bu doğru. Hı hı. Ama bu da daha kötü. Çünkü hızlı yükseliş aynı zamanda hızlı çöküş getiriyor. Yani böyle hareket ediyor. Şimdi buna büyük yatırımcılar ya da büyük devletler şöyle bakar. Güvensiz bir ortam. Şimdi güvensiz bir ortam olduğu zaman da ne yapar? Temkinli yaklaşır ve her zaman almış olduğu ürün kalemini ya da giderini düşürür ve alternatife yönelir. Bakın mesela bu İran'dan dolayı, yani İran'daki duruştan dolayı ne oldu? Amerika aslında şunu bekliyordu. Artık İran'la olan savaşımızdan dolayı özellikle Avrupa'ya çünkü biliyorsunuz bir çağrı yapmıştı. Dedi ki işte NATO ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri bana desteğe gelin dedi. Ama kimseden bir geliş olmadı. Ve bu şunu da göstermiş oldu. Trump burada aslında bence stratejik büyük bir hata yaptı. Çünkü bu savaşı yaptığı zaman aynı zamanda da bu bölgeyi, özellikle Avrupa'yı yeniden kendisine bağımlı hale getirmeyi düşünüyordu. Yani ben bu savaşı yaparsam, Hürmüz'de Avrupa kilitlenirse alternatif bir arayış olarak petrol, doğalgaz gibi ürünleri benden almak zorunda kalacak yine diyordu. Çünkü son dönemlerde, özellikle son 10 yıldır Avrupa Amerika'dan ziyade Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerden, hatta işte Venezuela dahil olmak üzere alternatif ülkelerle ticarete başlamıştı. Ama bu savaşla birlikte Trump bunu kesmeye çalışırken tam tersi oldu. Hı hı. Neden? Çünkü Hürmüz kartını İran iyi kullandı. Hı hı. Ve Avrupa burada alternatife yönelirken Amerika'yı yine seçmedi. Bu şunu da göstermiş oldu. Amerika üretiyor ama satamıyor. Elinde kalıyor yani bu envanter. Bu daha kötü. Çünkü hani bir ülkenin sadece üretim kapasitesinin olması değil, aynı zamanda da bunu satabilmesi önemli. Satamıyorsa daha kötü. Üretiyor, içeriden gidiyor. Yani sürekli para basmak zorunda kalıyor. Bu ne yapıyor? Değeri yükseltiyor. Yani alım gücünü de azaltmış oluyor. Dış dünyayla olan ekonomik arzını da düşürmüş oluyor. Bu daha kötü. Bu yüzden geçen sene yapmış olduğu gümrük tarifelerinde aslında bu konuda değerlendirerek hatırlamak bence önemli. Özellikle bu görüşmelerde işte Avrupa'nın özellikle işte bu krizden dolayı alternatife yönelmesi, hatta belki Rusya ile bile belki bazı anlaşmalar yavaş yavaş açılabilir. Bunun önünü kırabilmek için, yani Çin ve Avrupa arasındaki özellikle de Körfez'in yeni yeni başlayan bu ilişkisini kırabilmek için yeniden sahneye girmeye çalışıyor. Yani ben hala buradayım. Evet, İran konusu hala devam ediyor ama ben Venezuela'yı kazandım kartını hala satıyor. Diyor ki hala Venezuela petrol bende. Benim de var. LNG'm var. Bunu size satacağım. Çünkü süper gücüm. NATO da bana ait. Hatta sürekli şu şantajı kullanıyor. Biliyorsunuz NATO'dan çıkarım. Hani görürsünüz o zaman gibi. Bu şantajı da kullanıyor. Ama yine de Avrupa artık Amerika'ya yeniden bağımlı olmak istemiyor. Bu çok net. Özellikle de Türkiye ile olan ilişkilerine bakarsak bu gerçekten çok açık bir şekilde gösteriyor. Bunun en önemli örneği de SAFE projesi. Neden? Çünkü SAFE projesi aslında şunu da göstermiş oluyor. Bir nevi şeye benzetebiliriz, BRICS'e benzetebiliriz. Evet, farklı şeyler. Birisi para birimi fakat diğeri de savunma ölçeğinde bir Amerika'dan kopuşu ifade ediyor. Yani Amerika'dan ayrılmaya çalışan bir güç dengesi var dünyada. Şimdi bunu kim elinde tutarsa o kazanacak. Ve şu an sanki bu müttefikliği ya da bu şemsiyeyi Çin üstlenmiş gibi. Dolayısıyla Amerika şu anda Çin'den gerçekten bu anlamda korkuyor. Çünkü şunu söylüyor. Benim evet belki şu anki durumum yine Çin'den iyi ama bundan 5 sene sonrasını 10 sene sonrasını bilemiyorum diyor. Çünkü olan biten her şey Amerika'nın çok da faydasına yazmıyor.
0: Bir de bu İran savaşı aslında savunma stoklarını da eritmedi mi Amerika'nın?
1: Tabii ki, tabii ki. Çin zaten bence burada Amerika'nın İran'la olan savaşını devam ettirmek de istiyor. Hı hı. Çünkü Amerika burada kaynağını tüketiyor. Hı hı. Tükettikçe ne oluyor peki? Bu boşluk yani satış boşluğu da, finans boşluğu da Çin'e geçmiş
0: kendisine
1: oluyor.
0: Kendisine kayıyor.
1: Tabii. Yani burada aslında gerçekten stratejik bir akıl var. Bakın şeyi hatırlarsınız, bir The Economist'in bir kapağı vardı. İşte ondan da bahsetmiştik, konuşmuştuk.
0: Düşmanın hata yaparken onu izle miydi?
1: Sun Tzu'nun, evet.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel bir sözü var. Onu tam olarak Çin uyguluyor ve işte bu ekonomistin kapağını da değerlendirirken şunu görmüştük, hatırlarsınız. Bir tarafta Çin başkanı, diğer tarafta Trump vardı ve ortada da bir satranç masası vardı. Hı hı. Dünya kupasına kadar çok şeyin

0: değişeceğine ve işte şahmatın işte Çin'in mi acaba elinde yönünde bir spekülasyon yaratan soru işareti olduğunu görmüştük. Şimdi sanki bu süreç böyle planlanan bir projeksiyonda ilerlemeye çalışılıyor ama Trump bunu tabii elinden geldiğince bozmaya çalışıyor ama aynı zamanda yatırımcılarını, işte Siyonist çevreyi, evangelistleri dengelemeye çalışıyor. Çünkü onların da söz hakkı var devlet yönetiminde. Hep deriz ya Amerika'nın bir müesses nizamı var diye. Bu gerçekten doğru. Biz şu an Çin'de de bu müesses nizamın aslında bir unsurlarını görüyoruz. Yani bu dengeyi hem onların çıkarlarını gözetecek şekilde hem kendi çıkarlarını ve Trump şirketlerinin menfaatini gözetecek şekilde dengelemeye çalıştığını düşünüyorum ben. Çin de burada tabii ki bu fırsatı değerlendirerek, çünkü şuna bakıyor Çin. Bugün önemli değil diyor. Benim için diyor 5 sene sonrası önemli. Ben diyor işte Amerika gibi kısa planlar yapmam. Uzun planlar yaparım ve karımı alırım diyor. Ki Avrupa'da da böyle yaptı. İşte şu anda da aslında bunun bir şekilde meyvesini yiyor. Neden? Hem güvenli bir alan olarak ve ucuz üretimle birlikte Çin bu piyasalarda artık yerini çok rahat bir şekilde gösterdi. Ben şöyle bir hamle bekliyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır yani saman altı edilen ya da konuşulmayan bir Grönland konusu var Trump'ın aklında. Sürekli bundan bahsediyor ama geri çekiliyor. Çünkü Avrupa'nın tepkisini almamak için. Ben burada Avrupa'yı tekrar dize getirebilmek için bu kartı tekrar vurgulayabileceğini düşünüyorum. Çünkü Venezuela'ya girmeden önce de Çin heyetiyle görüşme yapmıştı. Burada da belki böyle bir girişimin başlangıcı olabilir. Çünkü ben Trump'ın durmak isteyeceğini düşünmüyorum. Yani bu girişimlere ya da bu atılganlığa devam edecek. Tabii bunu yaparken de ticari görüşmelerini, teknoloji yatırımlarını ve elindeki envanterleri tüketmek isteyeceğini de görüyorum. Burada tabii bence çok sert geçecek bir konuşma olacak. Biz evet şu an keyifli bazı görüntüler görüyoruz ama arka planda bence oldukça sert, hararetli görüşmeler, konuşmalar yaşanacaktır. Bunun karşılığı olarak da tabii bunun yansımasını Kasım'daki seçimlerde alabileceğini düşünüyor Donald Trump. Evet, şu an kabinede Donald Trump'ın şu anki politikalarını çok şiddetli bir şekilde eleştiren bir kesim yok. Ama unutmamak lazım ki burası da her ne kadar başkanlık olsa bile halkın oylamasıyla seçilen bir parlamentodan oluşuyor. Yani burada halk ne derse parlamento, yani kongre öyle olacak ve kongrede eğer Donald Trump'ın ekibi, yani cumhuriyetçi, MAGA'cı cumhuriyetçi ekip güç kaybederse bu anlaşmaların çoğu çöpe de gidebilir. Çöpe giderse yeniden sıfırdan başlamak zorunda kalacaklar ve bu kime yazacak? Tabii yine Çin'e yarayacaktır.
1: Peki. Teşekkürler Fadime Hanım. Uzun uzun daldınız. Bu arada Damla hocamın bahsettiği The Economist'in o kapağını da Ayşegül hemen hızlıca ekrana vermek için hazırlattı. Teşekkürler editörümüze de. Bu ziyareti temelinde 3T dedik. Tayvan, teknoloji ve ticaret diye. Tarihi bir zirve. Ama İran savaşı noktasında çözümün çıkacağı bir zirve mi, Hürmüz krizinin kilidinin, düğümünün çözüleceği bir zirve mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu tarihi zirveyi?
2: Şöyle,
1: Trump'ın bir şovu olarak mı değerlendiriyorsunuz siz de?
2: ya sadece şov değil tabii. Trump her ortamda o şovunu yapar zaten. Kendisi şovmen, zaten televizyon şovlarıyla da ünlenmiş, popülerleşmiş. Hatta Türk televizyonlarında da şovları yayınlanmış bir televizyon figüründen bahsediyoruz aslında. Onun en siyaseten yükselmesi sonraki bir döneme denk geliyor. Yani eğleniyor aslında. Kendisi eğleniyor ve eğlendirdiğini düşünüyor. Ama bulunduğu pozisyon, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün küresel sistem içerisindeki o hegemon devlet olma pozisyonu itibariyle, tabii ki bunlar biraz hafiflik ve hatta lüzumsuzluk olarak kalıyor bu. Onun kendince hani şirinlik olarak gördüğü halleri işte
1: Ve
2: yani
1: diplomatik
2: izliyoruz tabii.
1: nezaketten uzak diyoruz ya, tam da öyle
2: Yani
1: değil.
2: evet, hani her manada aslında bir devlet adamının, devlet başkanının taşıması gereken ağırlıktan uzak. Hani bu demek değildir ki devlet başkanları latife yapmaz, şaka yapmaz, gülmez, eğlenmez ya da bir konuda hani daha duygusal, daha şahsi bir şey söylemez anlamına gelmiyor. Ama
1: En
2: o
1: son şeyi hatırlıyorum, bir voleybol oynayan kız vardı galiba. Sen bu boyunla nasıl atış yapıyorsun demiş.
2: Yani hani
0: Rencide için.
2: çok düz bir mantıkla, hiç empati kurmadan bunu yaptığı çok açık. Hani hoyratlık olsun diye de yapmıyor. Yani bunu düşünmüyor. Hani onu çok net görüyor.

0: görüyoruz. Hani planlı bir şey değil de hiç dizginlenmemiş, hiç terbiye edilmemiş duygular ve düşüncelerin ortaya salıverilmesi şeklinde tezahür ediyor daha çok onun hani bu eğlenceli halleri. Dün ya da önceki gündü galiba eşinin yaptığı bir konuşma esnasındaki tavırları da salonu güldürüyordu.
1: Evet.
0: Eşi neyle ilgili konuşuyordu hatırlayamadım. Kadınlar Günü vesaire gibi bir şey
1: Bir
0: miydi
1: kutlama
0: bilmiyorum.
1: vardı
0: Bir kutlama
1: Melin.
0: dolayısıyla galiba değil mi? Hani orada sevimlilikler yapıyor filan. Mesela o sevimli. Çünkü eşi onunla ilgili bir şey söylüyor. O da o benim işte diye hani böyle şişinerek salona jestler, mimikler yapıyor filan. Mesela o ayrı bir konu. Hani orada diyor eğleniyorsun genel tavrından ama işte devlet başkanı mesela
1: Tabii.
0: hani çok önemli insanların hayatlarını, ülkelerin 10 yıllarını, yüzyıllarını etkileyebilecek konularla ilgili böyle hoyrat, düşüncesiz, ölçülüp biçilmemiş, bir süzgeçten geçmemiş lafları ortalığa dökmesi kuşkusuz çok yakışıksız ve sıkıntı
1: Bir de
0: üreten
1: şey
0: bir
1: değil midir, hani
0: sorun.
1: baş neyse devamı da odur, hani bir ülkenin lideri neyse temsil ettiği ülkede aslında onun bir yansıması olabilir mi?
0: Seçilerek geldi. Yani şimdi insanlar Trump'ın nasıl biri olduğunu biliyorlardı. Üstelik ikinci kez seçilerek geldi. Dolayısıyla hani Amerikan toplumunun da nasıl bir devlet başkanı arzu ettiğinin de vücut bulmuş hali
1: Ama
0: bir
1: orada da bir
0: tarafıyla.
1: mağduriyet edebiyatı yok mu? O kulak memesinden Bir de vurulma şey
0: senaryoları
1: seçimlerde
0: vesaire.
1: %60'a oy vermedi hocam Amerikan seçmeninin.
0: Evet, yani
1: Korkunç.
0: bir hani sisteme karşı bir ama pek bir önceki Biden'ı hatırlayın. Biden'da bambaşka bir felaket hani aslında bütün dünya
1: Yürüyemiyordu
0: siyasi
1: hocam.
0: tarihinin hani boşlukla konuşmak, ters
1: Yürüyemiyordu.
0: tarafa bakmak, yürüyememek ya da işte Filistin'de,
1: Elinde
0: Gazze'de
1: dondurma mı dikiyordu?
0: açlıktan
1: Başkasının elini sıkıyordu.
0: ölmek üzere olan çocuklara yardımın nasıl gideceğinin konuşulduğu, sorulduğu bir soruya dondurma yalayarak cevap vermesi
1: Aklı melekeleri yerinde değildi.
0: insan
1: Hatırlıyorum o sahneyi.
0: insan değil. Yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani hangisi bir diğerinden daha kötü o
1: Tartış.
0: tartışılır. Şimdi bu Çin ziyaretine gelirsek bir kere gardı düşük gitti. Ben bugün yazdım Star gazetesine bunu. Hani gardı düşük gitti. Kuşkusuz hani Mart'tan Mayıs'a ertelenmesinin nedeni tam da buydu. Hani Çin ziyareti öncesinde İran'dan bir zafer çıkarabilmek. İşte petrol gelir ucuz petrolü çünkü İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Çin alabiliyordu. Alamamış olmasının Çin ekonomisinde bir tahribata yol açması ve Çin'in bir şekilde masaya daha düşük beklentiyle oturması gibi hesaplar vardı. Ama o çıkmadı ve hala da çıkmıyor yani hani şu anda bir ateşkes yürüyen müzakere giden gelen kağıtlar var ama hani uzlaşacaklarına dair bir emare de yok.
1: Sanki bir donmuş savaşa doğru
0: Evet,
1: ilerliyor
0: bir
1: gibi.
0: belirsizlik süreci var. Dolayısıyla bu şartlar altında aslında Trump gitti Çin'e. Evet,
1: Ama orada bir
0: ticari
1: uzlaşı var. Hani İran asla nükleere sahip olmamalı konusunda ikisi de bir hemfikir.
0: Evet, yani Çin de bunu arzu edebilir zaten. Ama işte Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda da hemfikirler. Hatta askeri bir hüviyete kavuşmamalı Hürmüz Boğazı. Yani serbest eski hukukuna geri dönmeli, o statüde kalmalı diyerek Amerika ile bir manada aynı pozisyonda yer aldı. Bunlar ortaklaştıkları noktalar. Ama hani bu demek değildir ki stratejik ortağı İran'dan uzaklaşıp da Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda bir işbirliğine girsin. Yani orada bir denge politikası Pekin'in yürüttüğünü anlayabiliyoruz. Burada hani ticari meseleler işte 200 Boeing uçak alacak olması zaten öyle bir beklentiyle gidilmişti. İşte nadir toprak elementleri karşılığında bir hani bir alışveriş, ticaretin geliştirilmesi. Çünkü zaten aslında bir senin bu bildiğimiz dünya haritası böyle açıldığı için Amerika burada, Çin burada, biri nerede, biri nerede gibi algılıyoruz ama o kapandığında onlar iki komşu kıta yani. İki komşu kıta ve zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok sayıda Çinli var, Çin mahalleleri, Çinliler. Hani daha entegre iki kültür ve iki devletten bahsediyoruz. Öyle uzak değiller haritanın düz kağıda yayıldığı şeklinde düşünmemek gerekiyor. Zaten bir iş

0: işbirlikleri, ortaklaştıkları noktalar var. O giden uçaktaki büyük küresel sermayenin uluslararası, uluslar ötesi diyebileceğimiz yatırımları yapan kişilerin içinde üretim yaptıklarını unutmamak lazım. Pek çok markanın tasarımı, işte yazılımı vesaire Amerika'da yapılıyor ama ucuz iş gücü nedeniyle Çin'de üretiliyor. Zaten hani çok entegre iki ekonomi.
1: O zaman entegre olmayan noktaya gelelim mi Fadime'nin Tayvan diyerek?
0: Evet, tam da oraya gelmek istiyordum. Yani ticarette, teknolojide uzlaşmaları mümkündü. Uzlaştılar. Daha doğrusu ben bunu aslında bu konularda istikrarı sürdürülme arayışı olarak görüyorum. Yani yeni bir sorun çıkmasın. Hı hı. Bu konularda işbirliğimizi yürütelim, işimize bakalım gibi bir beklentiyle gidildi ve öyle bir sonuçta çıkmış gibi görünüyor. Uzlaşamayacakları nokta Tayvan'dı. Hı hı. Çünkü Tayvan
1: uyarıda bulunmuş ve
0: evet,
1: eğer
0: sert.
1: Bu konu yanlış ele alınırsa iki ülke karşı karşıya gelebilir.
0: Evet, hı hı. En hassas, en önemli konu aramızdaki dedi ve sert bir söylem tabii, hı hı, ki. Bu kadar hani çiçekler böcekler arasında Tayvan'ın egemenliği konusunda taviz vermeyeceği zaten belliydi. Biraz Çin medyasına baktım ben bu birkaç gün içerisinde. Çin medyasında da Tayvan konusunda bir tavizsiz politika geliştirmek ve Amerika'ya bu konuda dik durmak konusunda bir ortaklaşma hali de vardı ve zaten politikada öyle çıktı. Yani en sert uyarının Tayvan'la ilgili alınmış olması bence hani kesinlikle uzlaşmayacakları tek nokta
1: çok haklısın.
0: Aslında o. Amerika tabii çok yakın bir dönemde 11 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması imzaladığı için araları biraz o manada gergin ama o da bir şekilde yönetecekleri bir süreç gibi görünüyor. Hani Tayvan meselesini bence herkes kendi pozisyonunu koruyarak aslında bir manada geçiştirmiş gibi oldular. Ya bu konu biraz şöyle bir şey. Aslında az önce Ayşegül, editörümüz Ayşegül de yazdı oraya. Çin çok sinsice ilerleyen ve alan tutan bir stratejisi var. Sabırlı, sessiz, sinsi. Yani askeri alanda mesela şimdi bütün o şeylere falan baktığın zaman askeri açıdan sahip oldukları donanımların karşılaştırma raporlarına baktığın zaman birinci ülke, dünyanın en büyük askeri gücüne sahip ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, hı hı, tartışmasız. Peşi sıra Çin var. Hı hı. Hani üstün oldukları, zayıf oldukları yönler var ama rakibi askeri manada Çin. Hı. Ekonomik anlamda
1: Amerika,
0: bakıyorsun.
1: Donanma denk olarak Çin, kara olarak da güçlü,
0: evet,
1: diye de ayırabiliriz,
0: evet,
1: belki.
0: Kara, yani farklılıkları var, hı hı, ama nihayetinde bir üçüncü ülkeyle rakip değiller. Yani hem ekonomi alanında hem askeri manada hem teknoloji üretimi konusunda iki ülke rakip. Buraya Çin nasıl geldi? Yani Çin malı bizim zihnimizde şöyle biraz arka plana gittiğimizde Çin malı ucuza al, biraz kullan, at. Yani bu piyasayı böyle ele geçirdi. Yani bununla ilgili çok uzun yıllar Amerika'yla hatta batılı başka teknoloji firmalarıyla da Çin'in arasında ciddi sorunlar vardı. Hani bir, ne denir, telif mi diyelim? Telif değil de ne denir? Bir
1: rekabet
0: şeyin,
1: mi?
0: Yok, hani üretilen şeyin sahipliği.
2: Telif hakları mı?
0: Yani hani maddi üretilen, işte bir telefon sistemi üretiyorsun. Evet. Onun
2: kopyalı
0: bir
2: evet,
0: noter olayı diyebiliriz.
1: Tamam, dilim ucunda
0: şey
1: hocam.
0: Hakkı, bir şey hakkı. Evet, hatırlayamadığımız o hakkı.
1: Fadime Hanım, hepimizi zorluyorsunuz şu an.
0: Yani bununla ilgili büyük hukuki tartışmalar, siyasete de yansıyan tartışmalar oldu. Ama Çin işine baktı. Çünkü çok ucuz bir iş gücü var. Kaç milyar Çin'in nüfusu hocam?
2: 1.4.
0: 1.5 milyar desek, yuvarlasak, yok, olur.
2: Yani Hindistan bir numaralı şimdi. Çin ikinci sıraya düştü nüfusta.
0: Evet, o da,
2: bir
0: politika değil mi? Çünkü yıllarca iki çocuk dediler. Hatta tek çocuk, dediler.
2: Aynen.
0: Tek çocuk dediler. Sonra o baktılar,
2: şimdi iki,
0: o gitmiyor. Evet,
2: teşvikler vermeye başladılar.
0: Evet, evet. İşte bu nüfus politikaları gerçekten ülkeler açısından çok önemli.
2: Kesinlikle.
0: Biz de bunu sıkça konuşuyoruz. Demek istediğim şey, Çin gerçekten sessizce alanları tuttu. Yani teknolojide, ticarette, üretim alanında.
1: Patent mi?
0: Patent. Heh.
2: Doğru.
3: Ben de ona bakıyordum.
1: Ya editörümüz Ayşegül de gruptan yazıyor. Telif mi, menşei mi? O da oradan yardımcı ben, olmaya çalışıyor.
0: Evet, yani bir şeyin sizin fikirsel olarak ürettiğinizi de ortaya Testçi. Koyan bir şey. Test. Aynen. Evet. Patent. Bunlarla ilgili büyük sorunlar oldu. Çünkü siz bir Amerikan, bir İngiliz, Alman neyse bir televizyon mesela markası var. Aynı hemen hemen kopyalanmış bir ürünü onun onda bir fiyatına başka Çin üretimi bir televizyonu piyasayı ele geçiriyor. Çünkü ucuz. Hı hı. Ama aynı teknolojiye sahip. Aynı renk ayarları, işte pikseller, şunlar bunlar. Ama dolayısıyla bu büyük bir kavgaya sebep oldu. Biz daha önceki yıllarda, 10 yıllarda bunun tartışmalarına dair makaleler okuyorduk, haberler okuyorduk. Şimdi iş artık siyaset başa baş bir rekabet noktasına geldi. Sinsice ilerledi, ilerledi. Mesela diplomasi anlamında da Çin çok göze görünmeyen bir güce hı hı. sahip. Afrika'da filan acayip at koşturuyor. Çok. Ve geçtiğimiz yıl ya da önceki yıl bir bakmak gerekebilir ona da. Filistin'deki bu direniş örgütleri, pek çok direniş örgütü var. Nasıl direneceğiz İsrail işgaline sorusunun cevabı olarak işte bazıları ideolojik, bazıları eylemsel, bazıları vesaire farklılıkları var. Onları Çin bir araya getirdi ve Pekin'de bir deklarasyon yayınladılar. Hı hı. Birleştirdi, Çin birleştirdi Filistin'deki direniş örgütlerini. Hı hı. Mesela bu inanılmaz çarpıcı bir şey. Bunun gibi Çin'in diplomasi alanında da bir alan tutma şeyi var. Amerika buna uyandığında ve birinci gündem maddesi haline getirdiğinde Çin zaten her yeri tutmuştu. Hı hı. Şimdi ama şunu da hatırlamak lazım. Mesela Biden dönemi de Çin daha böyle büyük bir risk, büyük bir rakip, düşman hı hı. olarak, varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyordu. Şimdi bu son yayınlanan, işte 2025'in sonunda yayınlanan ABD'nin kendi ulusal strateji belgesinde Çin rakip olarak, hani artık ideolojik olarak değil de ticaret anlamında, teknoloji anlamında rekabet etmemiz gereken bir devlet olarak işaretlendi. Bu önemli bir geçiş. Yani bu Trump aklı ve Trump'ın dönemine denk geliyor. Şimdi ama Xi Jinping de demiş ki rakip olmayalım, ortak olalım, istikrar ikimize de yarar. Evet. Hani Çin'in teklifi. Hani benden ürkme, korkma, şerrini üzerime salma, hı hı. Onun yerine birlikte iş yapalım diyor. Bu da bir akıllı strateji Çin açısından. Hı hı. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri bu konuda kesinlikle Çin'den korkmalı. Hı hı. Korkuyor da zaten.
1: Peki. Süremiz bitmeden sizinle iç siyaseti de konuşmak istiyorum.
0: Tamam, o zaman burada noktayı koyabilirim.
1: Peki, tamam. Çin ziyaretine ilişkin tarihi zirve diyoruz ama yani magazinsel görüntüler dışında şu ana kadar bir tarihi bir açıklama veya karar gelmedi henüz okumalarımızdan, takip ettiğimiz gelişmelerden baktığımız üzere. Sizin bu ziyarete ilişkin değerlendirmeniz, Orta Doğu üzerindeki okumanız nedir hocam?
2: Yağmur Hanım, bu ziyaret neden tarihi diye sorduğumuzda dünyanın en büyük iki ekonomisi, iki en büyük savunma harcaması yapan ülkesinden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden 17 tane CEO gitti ve toplam hacimleri, sahip oldukları zenginlik 11,5 trilyon dolar civarında.
1: Yani ve bu heyeti aslında bir yerden bir yere taşımak bile
2: kesinlikle öyle.
1: Güvenlik tehlikesi.
2: Tabii tabii öyle. Ama zaten bu ekibin, ben bunlar Amerikan oligarkları diyorum, zaten inanılmaz şekilde Çin'de yatırımları olan şirketler bunlar. Çin'le ilişkileri çok iyi. Hatta Çin'i Çin yapan aktörler ya da ülkede ABD diyebiliriz. O yüzden bu zirve önemli. Tabii zirvede birçok başlık var ve sorunlar birikti. İşte gümrük tarifeleri, ticaret savaşları, yapay zeka, teknolojik üstünlük, Tayvan meselesi derken küresel krizler, Rusya, Ukrayna, İran. Baktığımızda bunların hepsini topladığımızda bu başlıkların bir anda halledilmesi, dev anlaşmalar çıkması zaten akla mantığa aykırı. Ama şu var, ben kendi fikrim, beklenenden daha uzlaşmacı bir masa gördüm, Trump gördüm. Ama biraz önce hocalarım da vurguladığı gibi Trump eli güçsüz gitti. Çünkü Hürmüz'ü ele geçirip Çin'in Hürmüz'deki Orta Doğu'dan aldığı ticaretin can damarıyla elinde gidecekti, gidemedi. Hı hı. O yüzden de ertelendi, ikinci zirveye dönüştü, yani Mayıs ayına alındı. Bu yüzden eli güçsüz. İkincisi şöyle bir durumda var, Amerikan iç kamuoyunda da sorunlar var. Kendi Amerikan mahkemeleri gümrük tarifelerinin geçersiz olduğunu ilan etti. Magacılar zaten eleştiriyorlar bu İran Savaşı'ndan dolayı. Küresel enflasyondan dolayı ABD'de benzin, mazot birçok alanda sıkıntılar oluşmaya başladı. O yüzden ekonomistin başlığı çok doğru ama yanlış olan bir şey var. Bugün satranç oynanmıyor. Bugün aslında Çin'in antik oyunu Go oynanıyor. Fadime hocamın geçen hafta yazdığı bir yazı vardı. İran kaybetmedi, ABD kazanmadı diye. Ben de onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Aynı başlık ama bende şahmat yok, Go oyunu diye yazmıştım bunu. Çin bugün alanları dolduruyor, bu boşlukları dolduruyor. İnanılmaz şekilde hocalarımın dediği gibi sessiz, stratejik ve sabırlı bir şekilde bu oyunu oynuyor. Bağırmıyor, çağırmıyor, askeri harekat göstermiyor, İran'ın kesinlikle arkasındayız demiyor. Tam tersi diplomatik bir şekilde enerji güvenliğini ortaya koyuyor. Küresel diplomasiyi ortaya koyuyor ki şu an Çin lideri son bir yıldır inanılmaz şekilde dış gezilerini azalttı. Ama tam tersi batı odaklı Çin'e ziyaretler arttı. Hı. Bu da neden kaynaklanıyor? Amerikan siyaseti yüzünden. Çin şu an bu süreçte gerçekten yükselen bir stratejik aktör. Go oyunu oynuyor. Satranç değil. Çünkü satranç dediğiniz oyunla Go arasında şöyle bir durum var. Go'da oyununda karşı tarafı yok etmezsiniz. Sadece alan kazanarak rakibin alanını daraltırsınız. Ama satrançta şahmat yapmaya çalışırsınız. Oyun biter. Evet, Hamane'yi öldürdüler. Zannettiler ki İran'da oyun bitti. Ama oyun tam tersi. Hala devam ediyor.
1: Fadime Hanım'ın şöyle bir söylemi var. Daha genç versiyonuyla karşılaştı.
2: Aynen öyle. Ne diyoruz? O zaman Hamane 2-0. Aynen. Müslüman Hamane 2-0. Yani ilginç bir durum var. O yüzden ABD ve Trump bugün Çin'de eli zor. Ama şu var. Görüyoruz ki Peki. Xi Jinping de uzlaşmacı bir tavır takınıyor. Ben Trump'ın bu açıklamaların tamamen doğru olduğunu pek düşünmüyorum. İran konusunda desteğimizi keseceğiz diye. Belki şu da olabilir. ABD'nin Trump'ın yaptığı taktiği yapıyor olabilir. Böyle konuşuyordur ama arka kapı diplomasisinden birçok destek gidebilir ki. Zaten Çin'in resmi bir destek vermesine gerek yok. Yani Çin'in sadece ticari uyduları bile aleni şekilde açık istihbarat kaynaklarında Amerikan üslerini gösteriyor, birçok şeyi gösteriyor. Bir zamanlar 20 yıl önce biz bunu Amerikan uydularında görürdük. Bugün işler değişti. Çin uyduları bize bunu gösteriyor. Ve şunu da söyleyeyim. Bugün İran'ın stratejik olarak dayanıklılığı ve direnci kesinlikle Çin ve Rusya'dan bağımsız düşünülemez. Çin, evet, İran'ı ekonomik olarak besledi. Petrol alımlarıyla iç istikrarı sağladı ekonomik boyutta. Savunma harcamalarını devam ettirdi. Rusya deseniz birçok ortak projeler gerçekleştirdi. Savunma alanında elektronik harp, ortak İHA üretimi birçok alanda, ki şunu açık söyleyeyim, askeri olarak Çin'den daha çok şu an İran'a Rusya'nın desteği var. Bu net. Çin ekonomik ve diplomasi yönünde ağır. Tabii ki Çin'de de savunma bölümleri var. Ama Çin ve Rus uydularını kullanan bir İran liderliği var. Bu operasyonları gerçekleştirmelerinde başarı oranı, füze kabiliyetlerini, bu kadar hedefleri nokta atışı vurması da Çin ve Rusya'dan bağımsız değil. Bu yüzden de bugün bu masada evet Çin'in eli güçlü. Evet, istekleri konusunda uzlaşmacı. Çünkü şunu biliyor Çin, zaman Çin'in lehine akıyor. ABD'nin ise tam tersi aleyhine akan bir durum var. NATO ile kavgalı, Batı ile kavgalı. Her an herkesle kavgalı olabilir. Çin'in etrafındaki çevreleme stratejisine baktığımızda Japonya'dan, Güney Kore'den hava savunma sistemleri çekiyor, deniz piyadeleri, askeri gemiler çekiyor. Bu da Çin'e karşı kurduğu kalkanı, aslında engellemiş oluyor. Yani şöyle toparlayayım. Buradan büyük anlaşmalar çıkmaz.
1: Mesela Hürmüz krizi çözülür mü bu zirveyle birlikte?
2: Ben sanmıyorum. Çünkü evet, Çin'in İran üzerinde bir etkisi var. Ama Amerikalıların yaptığı gibi bir hegemon, efendi köle ilişkisi yok. İşte Panama'da, Venezuela'da, Batı Avrupa ile olan ilişkisi gibi değil. Çin ülkelerin egemenliklerine karışmayan bir siyasi tecrübeye sahip. O yüzden Hürmüz konusunda evet geriye dönülmesini istiyor ama şunu da söylüyor Çin önceki açıklamalarında. Hürmüz neden kapatıldı? Sizin saldırılarınızdan dolayı. Siz saldırılarınızı bırakın, Hürmüz de geri eski haline dönsün. Ama İran bunu döndürür mü? O da zor. Çünkü uluslararası bir su yolunun bugün milli bir su yoluna döndüğünü görüyoruz. İlginç bir gelişme ve bunu devam ettireceğini bütün kesimler söylüyor. İran'da şahinler de, güvercinler de söylüyor. Bence İran'ın burada, Çin'in burada İran'a etkisi olmayabilir. Ama Çin buradan her türlü eli karlı çıkıyor. Bir de 3T dediniz, bence o 4T olmalı.
1: Yani ne hocam?
2: Şöyle,
1: teknoloji, ticaret, Tayvan,
2: tarım. Tarım çok önemli. Çünkü Çin dev bir soya alıcısı. ABD'den yapıyordu bu alımı, şimdi Brezilya'ya ve diğerlerine yönlendirdi. Bir de sığır eti, özellikle tarım konusunda da çiftçilerini yeniden kazanç sağlayan bir Trump şeyi sunuyor.
1: 4T dedik o
2: zaman. Tamam o zaman, bitiriyorum o zaman. Daha vardı ama bitireyim.
1: Süremin yavaş yavaş sonuna geldik. Damla hocam, Tayvan konusunu sizinle konuşmadık. Çok kısa rica edeceğim. Çip meselesi önemli. Dolayısıyla Amerika buradan faydalanmaya devam etmek ister. Ama sanıyoruz ki artık yavaş yavaş Çin'de Tayvan'ı tamamen kendine dahil etmek üzere hamleler de geliştiriyor o bölgede. Ki Tayvan'da bulunanların Çinlerle bir savaş gibi bir arzusu ve talebi yok anladığımız kadarıyla. Tayvan meselesine ilişkin çok kısa birkaç cümleyle değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Ben hiçbir şey demedim bu konuda ama Tayvan konusunda bilginiz olsun.
1: Tayvan konusunda mı?
2: Evet. Buyurun Damla hocam.
1: Buyurun hocam. Tekrar döneceğim Tayvan'a. Peki.
3: Açıkçası ben bunu biraz da Takı için yeniden gelmesiyle biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Takı iç dediğimiz kişi, yani Japonya'nın yeni başbakanı, oldukça magacılara benzer bir stratejisi var. Yani Trump'ın bir nevi kadın versiyonu gibi diyebiliriz. Evet, ben benzetiyorum. Hatta ona yeni dönemin demir lady'si diyorlar. Şimdi bu aslında şunu da göstermiş oluyor. Tayvan konusunda bence Takı için, yani Japonya'nın bir atılımı olacak. Şimdi bundan dolayı da Çin yeni bir pozisyon almaya çalışıyor. Yani Tayvan konusu belki bugüne kadar, evet biz hep konuşuyoruz Tayvan konusu çözülmemiş bir konu olarak. Ama son dönemlerde özellikle de Takı Çin'in gelmesiyle ben burada şiddetli bir şeyin olabileceğini düşünüyorum. Bir çatışma alanı olabilir veya adalar üzerinden bir gözdağı olunabilir. Çünkü Asya Pasifik'te gerçekten hani dondurulan sorunlar birden patlıyor. Yani Körfez ya da Orta Doğu'daki gibi değil ve Tayvan konusu da çözülemeyen sorunlardan bir tanesi. Yani özetle Yağmur Hanım, Takı Çin'in gelmesiyle birlikte ben Tayvan'da Çin'in etkisinden çıkmaya çalışan bir Japonya ile birlikte Tayvan konusunun son zamanlarda bence daha etkili bir işlev haline geldiğini ve bunun tabii ki sadece çip üretimi için değil, aynı zamanda da bunun büyük bir ekonomik kaynak olarak da ülkeler için önemli görüldüğünü düşünüyorum. Belki önümüzdeki zamanlarda Tayvan konusunu ana madde ya da ana gündem olarak da konuşacağımız günler gelebilir. Umarım gelmez ama Takı Çin'in varlığı ve söylemleri bunu düşündürüyor bana açıkçası.
1: Bir cümle rica edeceğim çok kısa Tayvan'la ilgili.
2: Tabii ki Yağmur Hanım. Çin'in Tayvan meselesi kırmızı çizgisi ve ulusal egemenlik, varoluşsal bir şey. Bunu ne Hürmüz'de değiş tokuş eder ne ticaretle herhangi bir alverde bulunur. Xi Jinping döneminde bu Tayvan meselesi kesinlikle kapatılacak. Çin'in böyle bir hedef ve vizyonu var ve açık bir şekilde söyledi Xi de zaten. Tayvan meselesi ABD ile çatışma seviyesi en yüksek olan ve bu konuda eğer ABD devam ederse de işin sonunda farklı senaryoların konuşulacağı bir durum yaratacak. Hani Tayvan'ı değerlendirirken ne ticaret, ne Hürmüz, ne küresel meseleler, ne teknoloji üstünlüğü hiçbiri fark etmez. Onun varoluşsal bir meselesi ve Xi'nin de aklındaki ve özellikle son dönemde generallerin biliyorsunuz çoğu tasfiye edildi. Yeni gelecek generallerle birlikte bence bu askeri operasyon gittikçe yaklaşıyor diyebiliriz.
1: Ama Tayvan'da da Çin'le bir çatışma içerisine girme arayışı olduğu yönünde çok somut bir gözlem var mı? Yok yani, değil mi?
2: Şöyle var, inanılmaz derecede tarihinin en büyük savunma harcamalarını yapan bir Tayvan var ve ABD'den alıyor. Dediği gibi hocamın, Japonya'da özellikle masada belki konuşulmuştur. Japonya'nın bu agresifliğinden vazgeçilmesi konusunda da Çin'den uyarı gelmiş olabilir. Çünkü Japonya bölgede bu işi ABD'den devraldı gibi gözüküyor. Ama Tayvan dediğim gibi Japonya'yla da savaşır. Çin bunun için hiç fark etmez. Hepsi çünkü bir ulusal egemenlik meselesi olarak görüyor. Tarihsel kaynakları da var. Zamanımız olmadığı için konuşamıyoruz. O yüzden Tayvan'da devamlı kaşıyor. Ama ABD ile Japonya'da bu işin altındaki eller olarak görmemiz gerek.
1: Peki çok hızlıca süremin...

0: kapatılamaz.
1: CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
2: Fadime Hanım, Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gündeme bomba gibi düştü. Ardından biz kendisini AK Parti Genel Merkezi'nde gördük. Önce Genel Merkez binasındaydı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmayı yaptı. Kongre Merkezi'ne geçti ve bu konuşmanın ardından rozeti sakıldı. Evet. Ve orada Burcu Köksal'ın kürsüde bir hitabı oldu ve dedi ki, ben ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda ilerleyeceğim dedi. Çünkü kendisini Özgür Özel eşi üzerinden de çok çirkin ifadelerle, ithamlarda bulunarak tehdit etti diyerek bu yaşanan siyasi gelişmeyi değerlendirmek üzere sözü size bırakıyorum.
3: Tabii CHP'yi öyle birkaç cümlede değerlendirmek çok zor.
2: Evet,
3: evet, çok uzun süredir aslında CHP'deki bu sorunları konuşuyoruz.
2: İstanbul konuşamıyoruz çünkü Orta Doğu savaş gündemi.
3: Evet, gerçekten hani aslında CHP'deki sorun çok büyük bir sorun. Türkiye için de bir sorun. Çünkü Türkiye'nin ana muhalefet partisinin böyle yolsuzluk, rüşvet, irtikap ya da işte sevgilisine belediyeden maaş bağlamak ya da pavyonda çalıştırdığı insanların maaşlarını belediye bütçesinden karşılamak ya da işte genel başkanın arabasını dizayn etmek için yahut adaylığının ilan edilmesi için sırt çantalarında milyon dolarların mütemadiyen genel merkeze taşınması genç ve bunu söyleyenlerin de CHP'li belediye başkanı, CHP'li delegeler, CHP teşkilatından isimler, yani CHP'liler olması sorunun artık CHP açısından da taşınamaz olduğunun çok açık göstergesi. Bunlar kuşkusuz birden şimdi ortaya çıkmış gibi görünüyor ama çorap söküğü gibi aslında ipin ucunu tuttuğunuzda savcılığa bir şikayet gidiyor, bir bildirim gidiyor. Savcı mecburen, ki görevi gereği o suç duyurusunu işleme koyduğu anda itiraflar, işte somut deliller vesaire, iş büyüyor ve şu anda pek çok CHP'li belediyede benzer soruşturmalar var, biliyorsun. Yargı süreci devam ediyor. Burcu Köksal ismi de çok uzunca bir zamandır aslında konuşulan bir konuydu. Epeyce bir zaman direndiğini biliyoruz. Ama buna rağmen bize yaptığı bir açıklamada, senin okuduğun cümleler çok önemli.
2: Ailenin kutsallığına inananlarla yoluma devam edeceğim diyor. Yani
3: CHP'nin yapmak istiyorum diyor.
2: Bak. Yani CHP'nin aile kavramına duyduğu bu saygısızlığı aslında kürsüden ifade etmiş
3: maalesef oldu. Yani bununla ilgili ciddi bir sorun var. Henüz patlamadı. Bazı duyumlar, ortaya saçılan şeyler var ama dava dosyalarında, itiraflarda, ifadelerde vesaire görüyoruz. Bu ekran bunları konuşabileceğimiz bir yer değil. Ama şu var. Mesela daha önce de biliyorsun Özlem Çerçeoğlu geçmişti. İki kadın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti ve ikisi de aslında mesela seçim kazandıkları belediyelerde halka hizmet etmek istiyorlar. Ama CHP'li belediye meclis üyelerinin

0: oylatmak istedikleri şeyleri oylamadıklarını da çok biz haberlerde gördük bunu çok somut olarak. Mesela bir arazi var, boş duruyor. Orayı otoparka çevirerek belediyeye bütçesine bir gelir elde etmek istiyor belediye başkanı. Ama el birliğiyle reddediyorlar. Yani çalıştırmıyorlar. Hani böyle bir tuhaf baskı yöntemi. Hani siyasette mesela ne bu tür parti değiştirmeleri biz geçmiş dönemlerde ki Güneş Motel diye çok büyük bir rezalet vardır. Parayla milletvekili satın alınması olayından bahsediyoruz ki o parlamenter sistem içindeki bir mecburiyet, bir rezalet yani rezalete mecbur olma hali diyelim. Çünkü parti meclis içinden hükümet kurulduğu için o milletvekillerinin parayla satın alınabilmesi, oradan oraya geçmesi hükümet düşürüp hükümet kurdurabiliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu tür oyunlar, para oyunları, gelgitler ortadan kalkmış oldu. Halk doğrudan seçtiği için kimse dokunamıyor Cumhurbaşkanı'na. Ama biz burada CHP'de şimdi gördüğümüz şeyin çalışmak isteyen ama partisi tarafından işte baskı
1: engellenen.
0: Yani işte şu kadar para vereceksin, şunu yapacaksın, bunu işe koyacaksın gibi bir takım ya da ailesi kocanı boşa öyle gibi gerçekten nereye koyacağımızı bilemediğimiz ithamlar ve sıkıştırmalarla belediye başkanlarının çalıştırılamadığını, onların da çalışmak için kendilerine ve ailelerine saygı duyan bir partiye geçmeyi tercih ettiklerini
1: görüyoruz. Afyon'da meclis üyeleri de partilerini bırak, yani CHP'den istifa ettiler. Dolayısıyla evet, belediye meclisi de AK Parti'ye geçmiş oldu.
0: Yani bu bir çorap söküğü gibi devam ediyor ama şimdi son grup toplantısında Özgür Özel yine bir kez daha tehdit etti Burcu Köksal'ı. Eğer bu bir tehditse tehdit ediyorum ulan diyerek masayı, kürsüyü yumrukladı ve bardak kırıldı hatta bir ya devrildi ya kırıldı. Hani bir orada suyun sıçradığını görüyoruz. Hani gerçekten yakışıksız bir parti, şimdi partisini yönetemeyen, partisindeki vekillerine yani halkın önüne benim adayım deyip getirdiği isimleriyle ilgili böyle konuşan birinin ülke yönetmeye dair bir şu anda bize bir jenerik gösteriyor ve bu jenerik ana muhalefet partisi açısından son derece kötü.
1: Yani bir ay önce ara seçim çağrısı yapıyordu öyle
0: şu
1: değil mi?
0: Şu anda da mesela bir parti kapatma iddiasından bahsediyor. Bunların hepsi aslında bir tür ters yüz etme hali. Bütün bu yolsuzluk, irtikap ya da yüz kızartıcı başka bir takım iddialar ortaya döküldü. Artık Muhittin Böcek kendisi itiraf etti.
1: Evet.
0: Peki, yani genel merkeze para verdiğini. Bunları daha konuşacağız. O yüzden hani sadece CHP gibi bir partinin, bu kadar geniş bir tabanı olan bir partinin bu hallere düşmesi gerçekten Türkiye açısından da utanç verici ve üzücü.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Umur Tugay Yücel, Fadime Özkan ve Damla Taşkın. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
1: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorum.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Erdoğan'a takdim edildi. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan ortak basın toplantısında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için somut adımlar atılacağını dile getirdi. İsmail Gasparali'nin dilde, fikirde, işte birlik düsturunu vurguladı. Tüm detaylar haberde.
1: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, İşte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Astana'dan böyle mesaj verdi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar.
3: Bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir. İstikametimiz nettir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan için Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Makam aracından inerken Tokayev tarafından karşılandı. Resmi tören salondaydı. Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmeyi heyetler arası görüşme izledi. İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Gündemde ikili ilişkiler, savunma sanayi, ticaret ve bölgesel meseleler gibi pek çok önemli konu vardı.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
2: Görüşmelerin ardından Kazakistan için çok önemli bir an geldi. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ülke tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edildi.
4: Biz sizi milletine önderlik eden, dünya düzeyinde itibarlı bir devlet başkanı ve politikacı olarak ayrıca takdir ederiz. Size Türk dünyasının takdir ettiği itibarlı bir lider dersek hiç abartmış olmayız.
1: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
2: Toplantıda ayrıca Kazakistan'ın depremin ardından Gaziantep'te yaptırdığı Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nun sembolik açılışı da yapıldı.
4: Binanın cephesi açık renklerde ve milli motiflerle süslenirken.
2: Sonrasında ise iki ülke arasında 13 anlaşma ve mutabakat imzalandı. Tokayev basın toplantısında bunlardan birine özellikle vurgu yaptı.
3: Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık hakkında deklarasyonu kabul ettik. Bu tarihi belge gerçekte halklarımızın birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesidir.
2: Kasım Cömert Tokayev, Emine Erdoğan öncülüğündeki sıfır atık projesinin de özellikle altını çizdi.
3: Bu girişimin ülkemizde yürütülen Temiz Kazakistan adlı ulusal projeyle örtüştüğünü özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle biz Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın son derece önemli projesini aktif şekilde destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili ilişkileri geliştirecek somut adımları dile getirdi.
1: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: Cuma günü ise Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi var. Erdoğan ve Tokayev orada olacak. Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılacak.
1: Zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
2: Erdoğan basın toplantısının ardından Kazakistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı. İki ülkeden iş insanlarına hitap etti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmini geliştireceklerini söyledi.
1: Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Alem Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Kazakistan'da yapılan yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi aldı.
0: Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Emine Erdoğan, Astana'da Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da resmi temaslarını sürdürürken eşi Emine Erdoğan için ayrı bir program hazırlandı. Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Kazakistan Sağlık Bakanı, Tarım Bakan Yardımcısı, TİKA Başkanı ve Üniversite Rektörü de eşlik etti. Karşılamada Kazakistan ve Türk bayrakları taşıyan 60 öğrenci yer aldı. Yöresel kıyafetler giyen öğrenciler Emine Erdoğan'ı hoş geldiniz diyerek karşıladı. Emine Erdoğan'a üniversitenin Türkiye ve uluslararası alandaki diğer üniversitelerle yaptığı işbirlikleri anlatıldı. Erdoğan daha sonra Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Emine Erdoğan laboratuvarı gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları sonucu üretilen ürünlerin yer aldığı standları gezdi. Emine Erdoğan ve beraberindekilere Kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu. Dinletide yer alan Dombra şarkısına Emine Erdoğan alkışlarla eşlik etti. Emine Erdoğan açılış hakkında sosyal medya paylaşımında da bulundu. Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Türkiye'nin Dost Eli TİKA'nın destekleriyle Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, küresel bir hal alan sıfır atık girişimine öncülük ediyor.
0: Evet, İran Savaşı'nda Tahran ve Washington arasında restleşmeler sürerken İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli temas gündeme bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun emirliklere yaptığı gizli ziyaret İran'dan sert tepki çekti. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Buna göre ziyaret İran'a saldırıların tam ortasında yapıldı. Netanyahu, Emirliklerin Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Ziyaret ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu denildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le ilişkilerin aleni olduğunu, gizlilik esasına dayanmadığını belirtti. Kamuoyuna ilan edilmeyen ziyaretlere ilişkin her türlü iddia, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı sürece asılsızdır dedi. Ziyarete İran'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, istihbarat durumdan uzun süredir haberdar dedi. İsrail'le işbirliği yapıp bölünme tohumları ekenler affedilmeyecek diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde emirliklerin İran'a doğrudan vurduğu haberi de ortaya çıkmıştı. Arakçı, emirliklerin yanı sıra Kuveyt'e de tepki gösterdi. Kuveyt, birkaç gün önce İran'dan Bubiyan Adası'na sızma girişimi olduğunu iddia etmişti. Bir tekneye müdahale edilmişti. İran Dışişleri Bakanı o teknenin sivil olduğunu belirtti. Müdahalenin yasa dışı olduğunu söyledi. Karşılık verme hakkımız saklıdır dedi. Bu arada Basra Körfezi'nde yeni bir hareketlilik de var. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu bir geminin alıkonulduğunu duyurdu. İddialara göre gemi İran karasularına çekildi. Umman açıklarında da Hindistan bayraklı bir gemi saldırıya uğradı. Gemi battı, mürettebat kurtarıldı. Hürmüz Boğazı, ABD ve İran arasındaki müzakere pazarlıklarının kilitlendiği ana konulardan biri. ABD, İran'ın boğazı açmasını istiyor. Tahran'dan bu talebe yeni bir rest geldi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif konuştu. Ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söyledi. Devlet televizyonuna göre ise dün gece Hürmüz'den 30'dan fazla gemi geçiş yaptı. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini belirtti. Gözler bir yandan da ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinde. İsrail medyasında Çin dönüşü İran'a saldırıların yeniden başlayabileceği beklentisi var. Ve İsrail, Lübnan'daki ateşkesi dinlemeyerek her gün saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Washington'daki 3. tur müzakere başlamadan önce de yoğun saldırılar düzenledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde pek çok noktaya hava saldırıları yaptı. Savaş uçakları güneyde en az 3 beldeyi vurdu. İsrail'e göre vurulan noktalar Hizbullah'a aitti. Saldırılarda en az 3 kişi öldü. İsrail ordusu sabah saatlerinde ise Lübnan'ın güneyi ve doğusunda yer alan 8 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Deir Mimas beldesinde ise Ortodoks Kilisesi'ne ait bir vakıf binası havaya uçuruldu. İsrail ve Lübnan arasındaki müzakerelerin 3. turu ise bugün Washington'da başladı. Söz konusu ülkeler aynı yerde 14 ve 23 Nisan'da da masaya oturmuştu. Ve dünyanın gözü kulağı Çin'de. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Liderler rekabet yerine neden ortaklık yapmayalım mesajı verdi. Trump, Xi'ye siz büyük bir lidersiniz dedi. İran ve Tayvan özellikle gündemdeydi efendim. Çin Devlet Başkanı ABD'den Tayvan konusunda hatalar yapmamasını istedi. Çözülmezse ABD ile çatışma olur uyarısında bulundu. Beyaz Saray'a göre ise iki lider İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştı.
2: 8,5 yıl sonra ilk kez bir ABD başkanı Çin'de. Donald Trump havaalanında olduğu gibi Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde de şatafatlı bir törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninde bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping vardı. İki lider binanın merdivenlerinde bir süre poz verdi, ardından görüşmeye geçtiler. İki ülkenin rekabet yerine ortaklığa gitmesi arzusu verilen ortak mesajdı. Gündem yoğundu.
5: Dünya 100 yıldır görülmemiş, hızlanmış değişimlerden geçiyor. Uluslararası ortam hızla değişiyor. Dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Küresel zorlukların üstesinden gelmek, dünyaya istikrar kazandırmak ve halklarımızın refahını ve insanlığın ortak geleceğini iyileştirmek, ikili ilişkilerimiz için iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışabiliriz.
2: Xi Trump'a birlikte Tukidides tuzağını aşabilir miyiz diye sordu. Söz konusu terim, yükselen bir gücün egemen gücü yerinden etme riski nedeniyle çatışmaya ve hatta savaşa girilmesini tarif ediyor. Çin lideri bu sözleriyle ülkelerinin yükselen gücüne vurgu yaparken savaş istemedikleri mesajını verdi. Trump'ın mesajları da olumluydu.
6: Çin'e ve yaptığınız işe saygı duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz.
2: Trilyonlarca dolarlık varlıkları yöneten ABD'li CEO'lar da ziyaretteydi. And I didn't want
6: the second or the third. Bugün burada size ve Çin'e saygılarını sunmak için bulunuyorlar. Ticaret ve işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorlar. Bu bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak.
7: It's going to be totally reciprocal on our behalf.
2: İran, Hürmüz Boğazı, enerji, ticaret savaşları ve Tayvan gündemdeki diğer önemli konulardı. Dünyanın kilitlendiği kritik zirve yaklaşık 2 saat sürdü. ABD'nin İran konusunda Çin'den destek isteyeceği konuşuluyordu. Çin'in ise ABD'den Tayvan'a desteği azaltmasını talep edeceği beklentileri vardı. Gelen bilgilere göre Şii, Tayvan konusunda hatalar yapılması halinde çatışma çıkacağı uyarısında bulundu. Ziyarette Trump'a en üst düzey ağırlama protokolü uygulanıyor. Bu sebeple Çin Devlet Başkanı görüşmeden sonra misafiriyle birlikte Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. Burası Çin için en prestijli kültürel mekan olarak görülüyor. Gazeteciler bu sırada Trump'a Xi ile görüşmesini sordu.
8: Efendim, görüşmeniz nasıldı?
6: Harika, harika bir yer, inanılmaz. Çin güzel.
2: İkili görüşmede Tayvan'ın gündeme gelip gelmediği hakkındaki soruya ise cevap vermedi.
8: Sayın Başkan, Tayvan hakkında görüştünüz mü?
2: Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama ise İran hakkında oldu. Açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Her iki ülkede İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliği için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın almaya ilgi duyduğu da kaydedildi. Günün sonunda Çin lideri Trump için resmi devlet yemeği verdi. İkili salona birlikte geldi. Teker teker kürsüye çıkıp nezaket konuşmaları yaptılar ve kadeh kaldırdılar. Yemekte Trump kadar ilgi çeken bir diğer isimse Elon Musk oldu. Pek çok Çinli katılımcı, dünyanın en zengin ve popüler iş insanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki ziyaretinin ikinci ve de son günü efendim ve artık oradaki son temaslarını gerçekleştiriyor Donald Trump ve son olarak tekrar Xi Jinping'le bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump biraz evvel bizlere ulaşan görüntülerde şu an ekranlarınıza yansıyor. Evet, ikinci gününde ve artık önümüzdeki ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump Çin'den ayrılacak ve ülkesine dönecek. Tabii bu görüşme öncesinde de Trump bir açıklama yaptı. Belli başlı mesajlar verdi. Xi ile başkalarının çözemediği birçok sorunu çözdük. Mükemmel anlaşmalar imzaladık dedi Donald Trump. Bir diğer yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyoruz dedi. Ve ABD Başkanı Donald Trump Xi'yi de davet etmişti. Bunun da altını çizelim. Xi 24 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini belirtmişti Trump. Mükemmel anlaşmalar imzaladık dedi. Artık bugün ikinci gününde temaslarının ve artık ilerleyen saatlerde o noktadan ayrılıp ABD'ye geri dönüş yapacak ABD Başkanı Donald Trump. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sürerken Washington Post gazetesinin yayınladığı istihbarat raporu gündeme bomba gibi düştü. O rapora göre Çin, İran Savaşı'nın başından bu yana ABD'nin Basra Körfezi'ndeki müttefiklerine silah sattı. Ayrıca enerji ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dünya genelindeki ülkelere yardım etti. ABD ise Tayvan'ın kaderi konusunda Çin'le yaşanabilecek karşılaşmada kritik öneme sahip olacak devasa mühimmat stokları da tüketti.
2: Trump'ın ziyareti işbirliği mesajlarıyla geçerken ABD-Çin küresel rekabeti olanca hızıyla sürüyor. Çin, İran savaşında da arka planda pek çok faaliyet yapıyor. ABD Genelkurmayı'nın hazırladığı gizli bir istihbarat analiz raporu Washington Post gazetesinde yer aldı. O raporda Çin'in İran savaşına yaklaşımına dair önemli tespitler var. Rapora göre Pekin yönetimi İran savaşını yalnızca bölgesel bir kriz olarak görmüyor. ABD'nin küresel liderlik kapasitesini aşındırabilecek stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor. Yani İran savaşını jeopolitik bir kaldıraç olarak kullanıyor. Yok. Belgeye göre 28 Şubat'ta İran'a saldırılar başlayınca Çin hızlıca harekete geçti. Pekin, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları karşısında zorlanan Körfez ülkelerine silah satışlarını artırdı. Böylece Çin yıllardır ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında bulunan bölge ülkeleriyle savunma ilişkilerini güçlendirme fırsatı elde etti. Yetkililer Çin'in özellikle hava savunma sistemleri, radar teknolojileri ve insansız sistemler konusunda Körfez ülkelerine alternatif tedarikçi olarak öne çıktığını ifade etti. Rapor bunun uzun vadede ABD'nin Orta Doğu'daki askeri nüfuzunu zayıflatabilecek bir gelişme olduğuna dikkati çekiyor. Savaşın en kritik sonuçlarından biri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi oldu. ABD istihbarat raporuna göre Çin bu süreçte yalnızca kendi enerji güvenliğini korumakla kalmadı. Enerji sıkıntısı yaşayan ülkelere destek sağlayarak diplomatik etkisini artırdı. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelere enerji desteği sunduğu belirtildi. Bu aslında stratejik bir hamleydi. Çin'in bu süreçte kendi yeşil enerji teknolojilerini de uzun vadeli çözüm olarak pazarladığı tespit edildi. Bu da enerjide kendisine bölgesel bağımlılık oluşturma hamlesiydi. Raporun bir diğer dikkat çekici bölümü ise ABD'nin mühimmat stoklarına ilişkin değerlendirmeler oldu. İran'ın saldırıları ve buna karşı geliştirilen savunma operasyonları nedeniyle Washington yönetiminin büyük miktarda füze, bomba ve hava savunma mühimmatı kullandığı biliniyor. Özellikle Patriot hava savunma sistemleri, taht önleme füzeleri ve Tomahawk seyir füzelerindeki stok seviyeleri kritik ölçüde azaldı. Ve bu durum ABD'nin olası bir Tayvan krizinde Çin'e karşı ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Tomahawk reaches its target, it can be put into standby mode. Rapora göre Çin, İran savaşını yalnızca diplomatik açıdan değil, askeri açıdan da dikkatle analiz ediyor. İran çatışması sırasında ABD üslerinin karşılaştığı saldırılar, hava savunma sistemlerinin performansı ve Amerikan ordusunun operasyonel refleksleri Pekin tarafından detaylı şekilde incelendi.
0: Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele ve hudut güvenliği operasyonlarının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Efes 2026 tatbikatında 50 ülkeden 10 bine aşkın personelin yer aldığı ve yerli savunma sanayi ürünlerinin ilk kez sahaya çıktığı vurgulandı. Belçika ile imzalanan niyet mektubuna ise ayrı bir parantez açıldı.
9: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Terörle mücadeleden hudut güvenliğine, Efes tatbikatından savunma sanayine kadar kritik başlıklar masaya yatırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki kararlarına vurgu yapıldı. Hudutlarda biri terör örgütü mensubu 258 şahıs yakalandı. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 2944'e ulaştı. 29.194 kişinin yasa dışı geçişi engellendi. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklar

0: Tek tek imha edildi. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Efes 2026 tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. 50 ülkeden 10 bin aşkın personel tatbikatta yer alıyor. Yerli ve milli 50 silah sistemi ilk kez sahaya çıktı. Panter obüsü, Karaok tank savar ve yeni nesil zırhlı araçlar Efes'te dikkat çekti. Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Türkiye'de temaslarda bulundu. İki ülke savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. İmzalanan niyet mektubuyla karşılıklı irade ortaya kondu. Deniz yetki alanları kanunu için çalışmalar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatleri koruma kararlılığı vurgulandı.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda iki Filistinli daha şehit oldu. İsrail güçleri Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye beldesinde bir araya toplanan sivillere saldırdı. Saldırı insansız hava aracıyla yapıldı. Bir Filistinli şehit oldu. Bir başka Filistinli de Birleşmiş Milletler Yardım Ajansı'nın yakınlarında keskin nişancı tarafından katledildi. İsrail cenazeye ulaşmaya çalışan sivil savunma ekiplerini de İHA ile hedef aldı. Bu saldırıda can kaybı olmadı. Han Yunus ve Beyt Lahiya'da da bombardıman vardı. Buralarda da 3 çocuk, 4 kişi yaralandı. İsrailli fanatikler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bayrak yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında taşkınlık yaparak İsrailliler Filistinlilere ait dükkanlara saldırdı. Fanatik İsrailliler Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak için bayrak yürüyüşü düzenledi. Provokatif eylemde İsrailliler taşkınlık yaparak Filistinlilere ait dükkanlara saldırdı. İsrail polisi fanatik İsraillilere müdahale etti. Olaylar sırasında bazı kişiler gözaltına alındı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler her yıl İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümünde provokatif yürüyüş gerçekleştiriyor. Yürüyüşte on binlerce aşırı sağcı İsrailli Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinden geçiyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek Filistinlilerin dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırıldığı olaylar her yıl yaşanıyor.
2: Bravo!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 261 milyar liralık borç yüküyle boğuşuyor. Üstelik de CHP'li yönetim batık şirketleri yeni borçlarla ayakta tutmaya çalışıyor. Eğer İBB bir şirket olsaydı çoktan iflasını açıklayıp kepenkleri indirmesi gerekirdi. Üstelik bunca borç yüküne rağmen kentte tel tel dökülüyor. Tüm bu gerçekler herkesin gözünün önündeyken CHP'li yönetim İBB meclisinde Cumhur İttifakı'nın sesini kısmaya çalışıyor.

0: Bakımsızlıktan yanan, yolda kalan otobüsler, metrobüsler, köstebek yuvasına dönen yollar, peş peşe gelen faiz zamlar. İBB resmen iflas etti aslında.
1: İBB'nin borcu 261 milyar TL. CHP'li İBB görevi devraldığında İstanbul'da 4 TL olan su bugün 60 TL. Mevcut yönetim göreve geldiği tarihten itibaren İstanbul'da suya tam %1391 zam yaptı. Yani göreve geldikleri günden bu yana İstanbul'da suya tam 23 defa zam yaptılar.
0: Mesele sadece İSKİ ile de sınırlı değil. İBB'nin iştirak şirketleri de birer birer batıyor. Üstelik de yapılan faiz zamlara rağmen çözüm üretilemiyor. İBB'ye bağlı 9 şirket geçtiğimiz yılı zararla kapattı. İBB meclisinde CHP'liler sesini yükselterek bu tablonun üstünü örtmeye çalışıyor. Sık sık AK Partili üyelerle bu yüzden tartışmalar yaşanıyor.
2: Söz istiyor, vermiyorsunuz.
3: Kime vermedim ya?
2: Vermediniz.
3: Işte konuşuyoruz.
2: Ya kayıtlar var da 5 dakikadır tartışıyoruz ya.
3: Ya hala tartışıyoruz, konuşuyor musunuz?
2: Sayenizde tartışıyoruz.
0: Üstelik CHP yönetimleri yönetimde reform, şirketlerde ıslahat yapmak yerine genel bütçeden pay aktarmak, yeni borç kalemleri oluşturmak peşinde koşuyor. İBB'deki borç sarmalı derinleşiyor.
4: Biz bu şirketlerin hem kötü yönetildiğini hem de siyasi maksatlarla bu şirketlerin kaynakları ve imkanlarının üçüncü kişilere aktarıldığı gerekçesiyle bu karara katılmadığımızı ifade ediyor ve retoyu vereceğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Silivri'de suç örgütü yöneticisi iddiasıyla yargıya hesap veren İmamoğlu'nun ilk icraatını hatırlıyor musunuz? Hani yapraklar beni alkışlıyor diye manşet olmuştu. Silahtara ileri biyolojik arıtma tesisi projesini gereksiz bulan İmamoğlu yatırımı iptal etmişti.
5: Siz yaprakları alkışlatarak çevre projelerini durdururken İstanbul'un atık su yükü her geçen gün artmaya devam etti. Bakın, bugün İstanbul'da şebekeye verilen günlük ortalama su miktarı 3.4 milyon metreküp seviyesindedir. Bu devasa suyun neredeyse tamamı atık su olarak geri dönmektedir.
0: İstanbul tel tel dökülüyor. Özetlemek gerekirse İmamoğlu'nun önce CHP'yi ele geçirme, sonra da Cumhurbaşkanı olma planı için bir araç, basamak olarak gördüğü İstanbul'a yazık oldu. Bunu da en iyi İstanbullu biliyor aslında ve her zaman olduğu gibi takdir İstanbullunun.
6: Efendim, öyle ifadeler sızıyor, öyle görüntüler dönüyor ki CHP'li gazeteciler de CHP'yi savunamaz hale geldi. Muhalif kamuoyunun gözde gazetecileri, CHP'li elitleri davaya ihanet etmekle suçlar oldu.
7: Bu tehditse
8: daniskasını ediyorum lan, daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
0: Herkes bilir. Eğer bir bataklıktaysanız kurtulmak için yaptığınız her hareket sizi sona biraz daha yaklaştırır. Bataklık metaforu Özgür Özel yönetimindeki CHP için biçilmiş kaftan gibi.
9: Yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
0: Partinin ne halde olduğunu CHP medyasının partiyi savunamaz hale gelmesinden anlamak mümkün.
10: Şimdi rakamlar düşük, küçük ifadesini kullanıyor Zeynel Emre ama hem CHP içinden hem örgütlerden de halen eleştiri geldiğini söylemeliyim. Kulisler böyle, haberler de böyle. Niye? Siz çünkü her bir kuruşun hesabını vereceksiniz diye iktidara yükleniyorsunuz, eleştiriyorsunuz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı 2020 yılında oradaki ortaklarını da bırakarak terk etti. CHP medyası şimdi son Amerikan uçağı kalkarken ona tutunmaya çalışan işbirlikçinin hayal kırıklığını yaşıyor. İdeolojilerine yenilerek yıllar süren kutuplaşmanın gönüllü parçası oldular. CHP bu atmosferi kullanarak prim yaptı. AK Parti'ye koz vermemek için çevrilen kafaların rahatlığıyla marjinalize oldu. CHP'li gazeteciler bugün onlara yüklenen sözde kutsal davayla CHP'li siyasi elitlerin pervasızlıkları arasındaki uyumsuzluğun şaşkınlığını yaşıyor.
11: Eğer muhalefetin iddiası ben bu iktidarı değiştireceğim ise grup seks partisi yapamazsınız. Siz viski partisi de yapamazsınız. Olmaz. İçip içip de partileyemezsiniz de. CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Ne güzel. Peki dokunulmazlığı olmayan gazeteciler ne yapsın? Dokunulmazlığı olmayan, bakın Sade vatandaş ne yapsın?
0: Ceplerinin ve uçkurlarının peşine düşen CHP'li elitlerin aslında o kadar mağdur olmadıklarını, mağduriyetlerin ardına saklanarak istedikleri gibi at koşturduklarını nihayet anlamışa benziyorlar.
12: İnsanlara korkunç bir gelecek tasavvuru satarken sizin de hayat olağan akışında devam ediyormuş gibi yaşamamanız gerekiyor. Sabahtan akşama kadar hükümetin yolsuzluklarından, adaletsizliklerden, haksızlıklardan falan bahsediyorsunuz, edin. Ama insanlara bunu satarken siz hayat olağan akışında devam ediyormuş gibi bir hayat yaşayamazsınız.
0: Güvendikleri dağlara kar yağınca kendilerini duygusal olarak mahsur kalmış hisseden CHP'li gazeteciler nihayet hesap sormaya başladı.
13: Bak şimdi bundan başka her şeyi geçiyorum. Bak bu zaten yani böyle vasıfta arkadaşım, bu vasıfta, bu tinette bir adamın Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem vekil olup bir dönemde belediye başkanı olması büyük bir utançtır.
0: Yıllarca savuna geldikleri sözde kutsal dava meğer sadece bir perdeymiş. Partizanlaşarak bir Pinokyosu haline geldikleri kuklacıların yaşadığı ahlaki çözülme sadakatlerini sarsıyor. Ve ideolojik körlüğü yavaş yavaş yerini zorunlu bir öz eleştiriye bırakıyor.
6: 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında özel bir gazetecilik atölyesi düzenlendi. Genç iletişimciler hakikat odaklı gazetecilik anlayışı etrafında buluştu. Basın İlan Kurumu tarafından İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda hem deneyimli isimlerden mesleki birikim dinlendi hem de gerçek bir manşet üretim süreci öğrencilere kazandırıldı.
14: Mesleki gelişimimi olumlu anlamda etkilemesi ve kaliteli manşetler atmak, dikkat çekici manşetler atmak adına bizleri çok geliştireceğini düşünüyorum.
0: 15 Temmuz hafızası manşetlerle yeniden yorumlandı. Kriz haberciliğinin temel dinamikleri öğrenildi. Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen 15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi, İletişim Fakültesi öğrencilerini bir araya getirdi.
15: Savaş ve afet dönemlerinde, kriz dönemlerinde gazeteciliğin nasıl yapıldığına dair hem usta isimlerden tecrübelerini öğreniyoruz hem de akademik altyapısını kazanıyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte artık dünya bir savaş ortamı ve bu krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği, medya açısından nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum.
0: Teori ve uygulamayı buluşturan atölyede öğrenciler haber üretim sürecini uzman isimlerle deneyimledi.
14: Haberi vermek, hızlı haberi vermek arasındaki o ikilemi nasıl yönetebileceğine dair güzel bilgiler aldık. Bu açıdan gazeteciliğin önemini, toplumu nasıl yönlendirebileceğini, toplumu nasıl temsil ettiğini gördük.
0: Programda öğrencilere kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik anlayışı kazandırıldı. 15 Temmuz'da Türk milletinin yazdığı irade destanını yansıtan manşetler sergilendi.
16: Şimdi 15 Temmuz manşetlerini konuşuyoruz. 15 Temmuz manşetler gecesine de bakın, deprem gecesine de bakın. Bu tip felaketlerde hep böyledir bu. Rize'den Adana'ya, Adana'dan İstanbul'a, Ankara'ya her yerde insanların sokağa çıkma güdüsü aynı. Ertesi günün manşetlerine baktığınızda burada ulusal basından yerel basına kadar hepsinin de manşetleri birbirinin aynı gibi duruyor. Neden? Herkes çünkü aynı duygularla ortaya çıktı. Herkes aynı duygularla sokağa çıktı, gazetesini yaptı.
0: Asıl meselenin bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye ulaşmak ve onu aktarmak olduğu vurgulandı.
17: Dezenformasyonlardan etkilenmeden ya da topluma dezenformatif bilgiyi paylaşmadan gerçek bilgiyi aktararak bu anlamda gerçek bilgiyle toplumu buluşturmak gazetecilik açısından çok kıymetli ve önemli diye düşünüyoruz. Çünkü günümüzde bilgiye ulaşmak kolay. Zor olan şey doğru bilgiye ulaşmak. Doğru bilgiye ulaşma noktasında gazetecilerimiz eğer bir vazife icra ediyorlarsa bunun tabii ki çok kıymetli olduğunu ifade etmek lazım.

Evet efendim, haberleri aktardık. Biraz da gazetelere bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlıyoruz. Enerjinin rotası Türkiye başlığını sürmanşetinde genişçe görüyor akşam gazetesi. İlk nişan Erdoğan'a dedi. Tokayev Erdoğan'a Ahmet Yesevi özel devlet nişanını takdim etti. Erdoğan bu nişanın takdim edildiği ilk isim oldu. Başkan Erdoğan daha fazla Kazak petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı istediklerini de söyledi bu görüşmede. Astana'da Tokayev'le görüşmüştü Erdoğan. Hazır geçişli Doğu Batı Orta Koridorunu Kazakistan ve diğer ortaklıklarımızla enerji kaynaklarının batıya taşınması için teşvik edeceğiz dedi Erdoğan. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan coğrafyada dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmekte kararlıyız. Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı Astana ve Almatı'da birer okul açacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve tabii TİKA'dan sıfır atık merkezi diye de aynı manşette bir başlık yer alıyor. TİKA Kazakistan'da sıfır atık eğitim laboratuvarı kurdu. Açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Evet, manşete bakalım şöyle. Rüşvetin adı sağlam paket başlığını genişçe görüyor akşam gazetesi manşetinde. Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kurultay öncesi para istediği WhatsApp yazışmalarını savcılığa verdi. Ve o yazışmalarda yine fotoğraf kareleriyle gazetede yer buldu.

İşte rüşvet yazışması başlığıyla sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabadaki mavi valizin içine koyuver deniliyor mesajda. O tarihte Denizli'de olduğu belirtildi. Özgür Özel'in 14 Ekim 2023'teki Denizli ziyaretiyle ilgili paylaşımında kendisini karşılayanlar arasında Özkan Yalım da vardı diyor gazete. Ve meyhaneye dualı açılış dedi gazete. Muğla Fethiye'de CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhane açılışı dualar eşliğinde yapıldı efendim. Uysal meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi diyoruz ve devam ediyoruz. Lahmacun 25 yılın zirvesinde dedi gazete. Yemek sepetinden 25 yılda en çok sipariş 141 milyonla lahmacun oldu. Bir kullanıcı da 703 gün üst üste yemek siparişi verdi dedi. Ehliyet yenilemede yeni dönemde bakalım kısaca. Yeni düzenlemeyle 65 yaş üstü sürücüler 3, 80 yaş üstü sürücüler de 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyecek dedik. Ve akşam gazetesini noktaladık. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Evet, Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor başlığı genişçe yer alıyor. Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız dedi. Modern İpek yolu olan Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor'un ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve hemen yanı başındaki diğer başlıkla devam edelim. Bizi bombalar değil geçmişimizi unutmak yıkar başlığı yer alıyor. Dekolonize film günlerinde sinemanın kültürel etkisi masaya yatırıldı efendim. Bir ülkeyi yıkmanın en kolay yolunun geçmiş hafızasını silmek olduğunu belirten ünlü isimler bizi biz yapan değerlere sahip çıkmalıyız vurgusu yaptı dedi gazete. Zehir tacirlerine 23 ilde darbe başlığıyla devam ediyoruz. Diyarbakır merkezli başlatılan soruşturmada 23 ilde uyuşturucu satıcılarının eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter, dronlar ve narkotik köpeklerin katıldığı operasyonda 288 şüpheli yakalandı. Gece boyunca yürütülen 2670 güvenlik personelinin katıldığı operasyonlarda zehir baronlarına ve torbacılara büyük darbe vuruldu dedik ve Sabah gazetesini de noktaladık. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Bakalım Hürriyet gazetesi hangi haberlere yer veriyor. Babayı yıkan 31 yıllık sır başlığı genişçe yer buldu manşette. İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İş insanı Alp Göbeklioğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırınca dünyası karardı. Öyle ki 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan Aysel Göbeklioğlu, Göbeklioğlu Medikal Sistemler Şirketi'nin sahibi olan eşi Alp Göbeklioğlu'na boşanma davası açtı ve dava sürecinde 31 yaşındaki kızı babasından DNA testi yaptırmasını istedi. Babası önce buna yanaşmadı, kızı ısrar edince şüpheye düştü ve tamam dedi. Test sonucuysa baba kız için büyük şok ve yıkım oldu. Ancak biyolojik olmasa da o benim kızım diyor bu baba. Ve devam ediyoruz Kazakistan'la 13 anlaşma başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü demiştik. İki ülke heyetlerinin toplantısına katıldı ve Kazakistan'la yapılan 13 anlaşmayı imzaladı. Tabii bir diğer yandan Emine Erdoğan da Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde sıfır atık laboratuvarını açtı. Açılıştan sonra Kazak sanatçılar Erdoğan'a konser verdi ve o açılıştaki konserdeki fotoğraf kareleri de yine Hürriyet gazetesinde yer buldu diyoruz ve devam ediyoruz efendim. Kızıl Elma'dan çok etkilendim başlığıyla. Kraliçe Matilde'ye eşlik eden Belçika Savunma Bakanı Franken, Anıtkabir'de neden diz çöktüğünü ve Türk savunma sanayisindeki değişimi anlattı. Atatürk'ün laiklik ve kadın hakları konusunda ileri görüşlü biri olduğunu belirten Franken, ben savunma bakanıyım, güçlü savaşçıları severim. Atatürk güçlü bir lider ve çok güçlü bir subaydı. Tekrar diz çökerim dedi. Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Franken, en etkileyici bulduğum şey kızıl elmaydı diye konuştu. Ve devam edelim Trump'tan övgü üstüne övgü geldiği başlığıyla. ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti sıcak mesajlarla başladı. Trump, Çin lideri Xi'ye büyük bir lidersiniz,
dostunuz olmak benim için bir onur, birlikte harika bir geleceğimiz olacak diye övgüler yağdırdı. Xi ise daha temkinliydi ve Çin'le ABD arasındaki ilişki dünyadaki en önemli iki ilişkidir. Buna doğru yönetmeli ve asla mahvetmemeliyiz dedi. Diyoruz ve Hürriyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Türkiye'nin yüz akları başlığı manşetinde gördü gazete. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı. Türkiye'de eğitim gören 372 lise öğrencisi dünyanın en prestijli üniversitelerinden toplam 1448 kabul aldı. Harvard'a kabul edilen Bahçeşehir Koleji öğrencisi Doruk Çağlı, her türlü disiplini birleştirdiğim bir alan istiyordum ve robotikte bunu buldum. Geçen yaz BİT'in sadece 100 öğrenciyi aldığı bir programa seçildim. Yapamazsın, daha gerçekçi hedefler koy dendi ancak umudumu kaybetmedim dedi. Stanford'dan kabul ve 16 milyon lira burs alan Antalya Konyaaltı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Begüm Zeynep Yapıcı da hayalinin Türkiye'ye geri dönüp tüm bildiklerini aktarmak olduğunu dile getirdi, diyor gazete. Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hüsam Oral da Virginia Üniversitesi'nden birinci sırada kabul aldı efendim. Yolları açık olsun diyelim. Hedef 15 milyarlık ticaret başlığına bakalım kısaca. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretinin ikinci gününde Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısında iki ülke arasındaki 13 anlaşmanın imzalandığını söyledi diyoruz. Devam ediyoruz. Rekabet yerine ortaklık çağrısı başlığıyla. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Pekin'de Trump ve Xi arasındaki görüşmeden olumlu işbirliği mesajı verildi. Rekabet yerine ortaklık çağrısı yapıldı. Beyaz Saray, Trump ve Xi'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. İki lider, Çin uygarlığının sembolü olarak görülen tarihi Gök Tapınağı'nı da ziyaret etti efendim. Diyoruz ve Yunanistan zeybeğimize göz dikti diyor sürmanşette. Yunanistan binlerce kişilik katılımla zeybek dansının benzeri olan zeybekiko dansıyla Hünes dünya rekoru kırmayı hedefliyor. Yunan kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla organize edildiği duyurulan etkinlik, zeybeği çalmaya mı çalışıyorlar endişesiyle Türkiye'de yankı buldu dedik ve Milliyet gazetesini de noktaladık efendim. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye gazetesi sürü manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretindeki temaslarını konu alıyor haberine. Önümüzdeki dönem Türk dünyasını 100 yılı olacak başlığıyla. Kazakistan'da önemli mesajlar veren Erdoğan, önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası 100 yılı yapacağız dedi. Lojistik ve enerji nakil hatları için önemli artan orta koridorun ihya edileceğini belirten Cumhurbaşkanı, kriz ve çatışmaları sona erdirmek üzere sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz diye konuştu. Devam edelim MİT'le Kandil temasta başlığıyla. Güvenlik bürokrasisinden bir ekip süreci hızlandırıp silah bırakma takvimi netleştirmek üzere Kandil'le görüşüyor dedi gazete. Bir diğer başlıksa Pekin'de bir rest, iki kritik anlaşma. ABD ve Çin lideri rekabet etmek yerine işbirliği yapalım mesajı verdi. Xi Jinping, Tayvan konusunda Trump'a kapıyı kapattı ve bu kriz iyi yönetilmezse çatışma yaşanabilir restini çekti. İki ülke, İran'ın nükleer silahsızlanması ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusundaysa uyardı. Efendim hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Samsun'un Havza ilçesini sel vurmuştu. Hasar büyük diyor Havza'da sel, Sungurlu'da hortum başlığıyla görüyor haberi gazete. Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde temizlik çalışmaları sürüyor. Su altında kalan ilçe merkezi hurdalığa döndü. Kullanılamaz hale gelen çok sayıda araç 7M'in garajına kaldırıldı. Vatandaşların acil ihtiyaçları için 50 milyon lira gönderildi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortumsa Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirdi. Evlerin
%80'i ise ağır hasar aldı yaşanan bu olayda. Diyerek Türkiye Gazetesi'ne de noktayı koyduk efendim. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Evet, bir bebek

olan en büyük bebek firmalarının bebek mağazası kurucusu, 26 yıldır bebek sektöründe olan Erdoğmuş, Gazze'de savunmasız bebeklerin öldürülmesinin insanın içinde yara açtığını söyledi. Kayıtsız kalamazdım dedi. Gazze'de yaşanan zulümle ilgili farkındalığımız vardı ama bu kadar derin değildi. Özellikle hastanelerin bombalandığı gün benim içimde kırılma anı oldu dedi. Orta koridor enerjide taşıyacak başlığı da yer alıyor hemen yanı başında. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüştü Cumhurbaşkanı. Yine Yeni Şafak gazetesi de bu başlıkla görüyor haberi. Ve Erdoğan ortak basın toplantısında orta koridorla ilgili verdiği mesajlara yer verdi Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Yeni Akit gazetesi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine olan temaslarına yer veriyor. Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız başlığıyla sürmanşetinde genişçe gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da İpek yolunun günümüzdeki karşılığının Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru olduğunu belirterek, biz Kazakistan ve diğer ortaklıklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik edeceğiz diye konuştu. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi nişanını ilk kez aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından bu nişan takdim edildi. Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim edilen ilk isim oldu diye de belirtiyor gazete ve o anlara ilişkin fotoğraf kareleri de Yeni Akit gazetesinde yer alıyor efendim. Evet efendim, şimdi Yeni Akit gazetesini de noktalıyoruz ve sıradaki gazetemizle devam ediyoruz. Sırada İstanbul Ticaret gazetesi var. Sürmanşetine bakacağız. Belçikalı firmalar İstanbul'un enerjisine geldi başlığını görüyor sürmanşetinde İstanbul Ticaret gazetesi. İstanbul Ticaret Odası'nda Belçika Krallığı Türkiye Ekonomik Misyon Heyeti'nin firmalar arası networking etkinliği düzenlendi. Belçikalı yetkililerin İstanbul'un enerjisinin oluşturduğu işbirliği fırsatlarını kullanalım dediği etkinlikte 350 firma temsilcisi B2B masalarında bir araya geldi. Ve yine aynı manşette İTO'da dev B2B etkinliği diye de bir başlık daha atıldı. Daha fazla ticaret için imzalar atıldı diyor gazete. Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki üst düzey heyet Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Belçika heyetinin programı kapsamında İstanbul Ticaret Odası'yla Vokalimburg Ticaret ve Sanayi Odası arasında mutabakat zaptı imzalandı dedik ve böylelikle İstanbul Ticaret Gazetesi'nde noktaladık. Son gazetemizde kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül, 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini...

0: geldiğimizi biliyorum.
1: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyoruz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
4: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
5: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 8'e uzandı. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız efendim. Zira İmamoğlu suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 12 gözaltı var. Bir operasyonla Üsküdar Belediyesi'ne yönelikti. Şimdi her iki operasyonun detaylarını da 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada merhaba, günaydın. Nedir notların operasyona ilişkin?
1: Büşra Mutlu, dakikalar önce hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Ki bu kapsamda Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluklara ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu operasyon kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Diğer bir yandan İmamoğlu Suç Örgütü'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Burada da ihalelerdeki usulsüzlüklere ilişkin 3 ilde 12 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi yapılan açıklamaya baktığımızda ilk olarak burada İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyondan bahsedecek olursak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılıyor bu operasyon. Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor ve toplamda burada 12 şüpheli gözaltına alınıyor. Bir şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu, yani yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Soruşturmanın da çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Şimdi diğer bir soruşturmaya baktığımızda, buradaki soruşturmayı da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon kapsamında irtikap suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki inşaatlarda İSKAN ruhsatı başvurularında projeye aykırılık gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildi. Bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendi. Usule aykırı yapıların İSKAN işlemlerinin onayladığı ve menfaat temininin elden şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı belirtiliyor, tespit ediliyor. Tabii burada da sabah saatlerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyon kapsamında da, yani ikinci dalga operasyon kapsamında da 7 şüpheli gözaltına alınıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İmamoğlu Suç Örgütü'ne de yeni bir operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde, dakikalar önce açıklandı buradaki bilgi notu. İhalelerdeki usulsüzlüklere ilişkin 3 ilde yapılan operasyon kapsamında da 12 şüpheli gözaltına alındı Büşra Mutlu.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Ada'dan notları aldık. Sıradaki haberimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrasya'dan "Barışın Anahtarı Türk Dünyası" başlıklı makale kaleme aldı. Makalede bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini öngören bölgesel sahiplenme doktrinine vurgu yaptı.
2: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor.
3: Önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, sonra da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyareti için bir makale kaleme aldı. Burada Türkiye'nin dış politika stratejisinin çerçevesini ve bu konuda Türk devletleriyle işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
4: Daha adaletli, kapsayıcı ve istikrarlı bir barış ve refah ikliminin oluşturulması adına ikili, bölgesel ve küresel ortaklıkların genişletilmesi gerektiği aşikardır.
3: Erdoğan, bölgesel sahiplenme doktrininin mimarı. Bu doktrin, büyük devletlerin dayattığı çözümler yerine bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini öngörüyor. Bunun Türk coğrafyasındaki adresi Türk Devletleri Teşkilatı.
4: Bu noktada bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgesel sahiplenme anlayışımız doğrultusunda başta Türk Devletler Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızla ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
3: İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların, insanlığın ortak değerlerini çiğnediğinin altını çizen Erdoğan, küresel ve bölgesel krizlerin ancak uygulanabilir ve yaptırımı olan kurallara dayalı bir düzen inşa ederek aşılabileceğine vurgu yaptı.
4: Kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
3: Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin temel hedeflerine de dikkati çekti. Sorunlara tek başına değil, birlikte çözüm arama vurgusu yaptı.
4: Bu zirvede Türk dünyası olarak siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği ve ortaklık potansiyellerimizi istişare edecek, bölgesel, siyasi ve ekonomik sinemaları değerlendirme fırsatı bulacağız.
0: ABD Başkanı Trump devam eden Çin ziyaretiyle ilgili ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Çin lideri Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına röportaj verdi. Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesini değerlendirdi. Xi'nin kendisine İran'la anlaşmasının sağlanmasını umduğunu söylediğini aktardı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını temenni ettiğini belirtti. ABD Başkanı kendisi bir teklifte de bulundu. İran konusunda yardımcı olmak isterim dedi ifadelerini kullandı. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istediğini de aktardı. Bölgeden petrol satın alan tüm ülkelerin İranlılarla bir tür ilişkisi olduğunu da not düştü. Trump ayrıca iki ülke arasındaki ticari anlaşmalara da değindi. Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını açıkladı. ABD Başkanı bu çok fazla istihdam demek diye konuştu. Ve İran'da savaşın olumsuz etkileri giderek derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlama ve saldırılarda tahrip olan ülkede ekonomik şartlar halkı zorluyor.
3: İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyeti dünyanın enerji arzını kısıtlıyor. Küresel ekonomiye büyük zarar veriyor. İran'da da Amerikan ablukası nedeniyle geçim giderek zorlaşıyor.
5: Ne yazık ki ekonomik durum son derece kötü. Kazançlar çok az olduğu için hayatı olması gerektiği gibi sürdüremiyorlar.
3: İran, 10 yıllarca süren ekonomik baskı ve yaptırımlara direnmeye devam ediyor. Son olarak ABD ve İsrail'in kilit sektörlere ve altyapıya yönelik saldırıları ciddi hasara yol açtı. Buna deniz ablukası da eklenince durum iç açıcı değil.
5: Bakın, ev ihtiyacımız için olan birçok şeyi listeden tamamen çıkardık. Sadece kesinlikle gerekli olanları alıyoruz. Ekmek ve patates gibi. Yumurta

0: yumurta bile bizim için çok pahalı hale geldi.
1: Greve bağlı olumsuz etkiler ve hükümetin aylarca süren internet kesintisi kitlesel iş kayıplarına ve işletme kapanmalarına yol açıyor.
2: Dürüst olmak gerekirse ekonomik durum şu anda berbat. Kazanılacak para neredeyse yok denecek kadar az ve geçimini sağlamak gerçekten çok zor. Şahsen ben şu anda iki işte çalışıyorum.
1: Tüm zorluklara rağmen İranlılar ABD'nin dayattığı anlaşmaya yanaşmıyor.
3: ABD veya İsrail tarafından önerilen barış şartları bize aşağılayıcı geliyor. Bu kadar çok şehit vermiş ve bu kadar çok insanın hayatını vermeye hazır olduğu bir ülke, dünyanın dört bir yanından gelenlerin bize şartlar dikte etmesine izin veremez.
4: Rusya gece boyunca Ukrayna'ya yine yoğun saldırılar düzenledi. Başkent Kiev'de bir bina yerle bir oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri yaptı açıklamayı. Buna göre Rusya gece boyunca ülkeye 56 füze ve 675 SİHA gönderdi. Yoğun hava saldırıları düzenlendi. Ukrayna hava savunması 41 füze ve 652 SİHA'yı engelledi. Diğerleri 24 farklı noktaya isabet etti. Başkent Kiev'de bir apartman yıkıldı. Rusya'nın saldırılarında en az 5 kişi öldü. 77 kişi de yaralandı.

0: İtirafçı olamadı ama itirafçıyı suçladı. İmamoğlu Suç Örgütü davasında sanık kürsüsüne çıkan isim bu kez reklamcı Murat Kapke. Etkin pişmanlık başvuruları kabul edilmeyen ancak mahkemede itiraflarımı geri çektim şovu yapan Kapke. Bu kez itirafçı Murat Abbas'ın cezaevinden çıkmak için kendisine iftira attığını söyledi.
1: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
2: İtirafçı olmak isteyen isim duruşmada itirafçı olan başka bir ismi suçladı. İmamoğlu Suç Örgütü davasının 38. celsesi yine tutuklu sanıkların ilginç beyanlarına sahne oldu. Duruşmada reklamcı Murat Kapke sanık kürsüsüne çıktı. Kendisi daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuru yapmıştı. Ancak ifadeleri yeterli görülmediği için kabul edilmemişti. Bunun üzerine duruşmanın önceki oturumlarında etkin pişmanlık ifadelerimi geri çektim diyerek manipülasyon yaptı. Ancak ortada zaten kabul edilen bir itiraf yoktu. Savunma sırası Kapke'ye geldiğinde yeni bir hamle yaptı. Daha önceki itiraflarının yok sayılmasını isteyen Kapke, sözüne "Önceki ifadelerimi bir kenara bırakın" diyerek başladı. Kapke bu kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Murat Abbas'ı suçladı. Abbas'ın tutuksuz yargılanmak için kendisine iftira attığını öne sürdü. İddianamede Murat Kapke'nin kendisine ait olan ve ortağı olduğu şirketler üzerinde İBB iştiraki Kültür AŞ'den reklam ihaleleri aldığı, ancak alınan ihalelerin usulsüz olduğu, sistem olarak tanımlayan yapıya reklam ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aktarıldığı belirtiliyor.
0: Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında ara karar açıklandı. 200 sanıklı davada aralarında tutuklu CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 7 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 4 kişi ise tahliye edildi.
3: Adalette ilk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
4: Savcı ceza taleplerini açıkladı. CHP'li belediye başkanlarının da aralarında olduğu çok sayıda isme ceza talebi yağdı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaa ikinci duruşmanın 12. celsesinde okundu. Duruşma gecikmeli başladı. Duruşma öncesi salona avukatlar, izleyiciler ve gazeteciler alındı. Davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen belediye başkanları da duruşma salonuna geldi. Gecikmeli duruşma savcının esas hakkındaki mütalaasının özetini okumasıyla başladı. Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütünde Aktaş'la birlikte Baki Nugay'ın da yönetici olduğu belirtildi. Aktaş'ın akrabaları üzerine kurduğu şirketlerle belediyelerden ihaleler aldığı, en çok ihalenin de Beşiktaş Belediyesi'nden alındığı, Aktaş'ın şirketlerinin Beşiktaş Belediyesi ihalelerinde neredeyse tekelleşme oluşturduğu belirtildi. Aynı zamanda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın elde ettiği haksız kazanç, akrabaları aracılığıyla resmileştirdiği vurgulandı.
5: Söz konusu Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri olunca...
4: Ara kararını açıklayan mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Dakı hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliye edilmesine hükmedildi. Mahkeme, sanıklara esas hakkındaki mütalaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre verdi. Duruşma 15 Haziran'a ertelendi.
0: Evet, Türkiye günlerdir yolsuzluk soruşturmasının gölgesindeki ifadeleri konuşuyor efendim. Bu kez dosyaya girenler iddia değil, doğrudan mesaj kayıtları. Öyle ki etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 5 saat süren ek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptığı yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre mavi valiz, sağlam paket ve Demirhan'la hallet mesajlarının ardından milyonluk para trafiği yaşandı. Yalım o mesajları telefonuyla savcılığa teslim ettiğini söyledi.
4: Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Tutuklanan eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade kulisleri hareketlendirdi. Yaklaşık 5 saat süren ifadede en çarpıcı bölüm savcılığa sunulan WhatsApp yazışmaları oldu. Özkan Yalım cep telefonunun getirilmesini istedi. Ardından CHP Genel Başkanı Özel'le yaptığı yazışmaları soruşturma dosyasına teslim etti. Yalım ifadesinde ilk olarak 200 bin lira verdiğini, daha sonra yeniden para talebi geldiğini söyledi. İfadesine göre mesajda ne kadar verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle denildi. Bunun üzerine elinde hazır bulunan 1 milyon lirayı organize ettiğini anlatan Yalım, asıl dikkati çeken mesajınsa bir gün sonra geldiğini söyledi. İddiaya göre 13 Ekim 2023 tarihinde gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı.
6: Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy.
4: Yalım ertesi gün Denizli'de bulunduğunu, WhatsApp üzerinden Özgür Özel'le yeniden iletişime geçtiğini ve parayı nasıl teslim edeceğini sorduğunu anlattı. İfadesine göre Özel'in cevabı kısa oldu. Demirhan'la hallet. Sonrasında ise para tesliminin detaylarını tek tek anlattı. CHP Denizli İl Başkanlığı'na yakın bir noktada buluştuklarını, koyu renkli spor çantanın içinde bulunan 1 milyon lira nakit parayı teslim ettiğini söyledi. İddiasına göre parayı alan kişi Özgür Özel'in yakın çevresinde olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'dı.
7: Hukuken ve siyaseten...
4: Yalım, çantanın araç bagajına konulduğunu, teslimatın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini anlattı. Ek ifadesinde sadece mesajlardan değil, bas kayıtlarından da söz etti. Telefon sinyallerinin incelenmesi halinde anlattığı buluşmaların doğrulanacağını söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir başka önemli detay ise mal varlığı. MASAK raporlarına göre Özkan Yalım'ın üzerine kayıtlı onlarca araç ve çok sayıda taşınmaz bulunduğu iddiası da dosyada yer aldı. Yalım ifadesinin sonunda toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini söyleyerek iddialarının arkasında olduğunun altını çizdi. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında dosyaya sunulduğu belirtilen mesaj kayıtları, HTS verileri ve dijital incelemelerin belirleyici olması bekleniyor.
0: CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlatıldı. 33'ü belediye görevlisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye binası ve çalışanların evinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler arama çalışması başlattı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği ve 20'ye yakın gözaltı olduğu öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanmak suçlarından ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada belediye görevlileri ve üçüncü şahıslarla birlikte iştiraken zimmet suçunun işlenildiği ve bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilerek MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konuldu. 33'ü belediye görevlisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla belediye başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürünün de olduğu öğrenildi.

0: Ayakkabılarıyla seccadeye bastılar, kabir ziyaretinde kadeh tokuşturdular. CHP'li yöneticilerin daha önce dini değerlere bağdaşmayan pek çok görüntü ve mesajını haber yaptık efendim, ekranlara taşıdık. Ancak bunlar ne ilk ne de sondu. Zira yeni skandalın adresi bu kez Fethiye'ydi. İlçede bir meyhanenin açılışı Kur'an okunarak dualarla yapıldı. Törene katılan CHP'li belediye başkan yardımcısı ise meyhane açılışında bereket duası yaptı.
1: Eller semaya açıldı, dualar edildi, Allah'tan bereketli kazançlar niyaz edildi. Meyhane açılışında yaşananlar bu kadarını da pes dedirtti.
2: Afetlerden sana sığınıyoruz, sen bizlere yardım ver.
1: Bu garip görüntülerin adresi Muğla'nın Fethiye ilçesi. Bir meyhanenin açılışı için tören düzenlendi. Mekan çiçek ve çelenklerle süslendi. Hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. Buraya kadar her şey normaldi. Törende emekli bir imamın mikrofonu eline almasıyla gariplikler silsilesi başladı. Emekli imam meyhane açılışında Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Törene katılanlarsa ellerini açarak dualara eşlik etti. Açılışa katılan protokol arasında CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal da vardı. Uysal da dua ederek meyhaneye bol ve bereketli kazançlar diledi. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da açılışa çelenk gönderdi.
2: Görülür görmez belalardan, kazalardan, afetlerden.
1: Törende yeni işletmenin bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca yeni mekanların açılması çağrısı da yapıldı. İstihdama bu şekilde katkı sağlanabileceği savunuldu.
0: Evet, İstanbul dünyanın göz bebeği efendim. Türkiye'nin de kalbi, ancak son yıllarda hizmetle değil kaynakların tükenmesiyle gündemde. Özellikle de Büyükşehir Belediyesi iştirakleri zarar vermeye devam ediyor. Yani olan İstanbullunun parasına oluyor aslında. Halk ekmekte o iştiraklerden biri. Geçtiğimiz yıl 199 milyon lira zarar etti.
3: Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında kendi faaliyet raporuyla açıklandığı üzere 9 şirketi zarar etmiş gözüküyor. Yani
4: liyakatsiz atamalar, kontrolsüz istihdam, üretim kapasitesinin altında kalan satış rakamları. Halk ekmek zarar ediyor, parası İstanbul'dan çıkıyor.
3: Ne işler yaptığını ve şu andaki iddianame çerçevesinde yaptığı faaliyetlerin ne tür sıkıntılar oluşturduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İsfaltın durumu vahim. Dün hatta belediye meclisinde bir karar alındı. İsfaltın sermaye artırımı yöntemiyle bu 8 milyara varan zararının karşılanması ve finanse edilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nden sermaye artırımı yöntemiyle İsfalt'a para aktarıldı.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi her ne kadar şeffaf şekilde rakamları açıklamasa da gerçekler ortaya çıkıyor. 2019 öncesi kar rekorları kıran, İstanbul'un kasasını dolduran İBB şirketleri adeta zarar batağına saplandı.
3: Birinci sebep kötü yönetim. Yani bu şirketler iyi yönetilmiyorlar. Bu şirketlerin yönetimlerine atadıkları kişiler bu şirketlerin verimliliğini artırmak ve bu şirketlerin kamuya faydalı bir şirket haline gelmesini sağlamak değil, başka amaçlarla faaliyet gösterdikleri için bu şirketler zarar ediyor. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi bu şirketlere gereksiz bir sürü istihdam yapılıyor ve bu istihdam edilen kişiler de belediye şirketlerinin faaliyet konularında çalışmıyor. Başka işlerle meşgul oluyorlar.
4: İsfalt, İstgüven, Metro İstanbul, Beltur, İspak, Halk Ekmek, İsyon, İstelkom ve Medya AŞ'ye zararda. Halk Ekmek'te de borçlar sübvanse edilemez hale geldi. Yük Büyükşehir kasasına bindi.
3: Üçüncü önemli sebep de bu şirketlerin faaliyet konuları dışında başka yerlere aktarımlar yapmış olması iddiaları. Zaten bu iddialar da iddianameye de yansımış vaziyette. 7 yıldır bu şirketlerle ilgili biz mali verileri talep ediyoruz ve bu şirketlerin mali verileri denetim komisyonuna gönderilmiyor.
5: Rakamlar çarpıcı, gerçeklerse düşündürücü. İstanbul'un borç yükü her geçen gün artmaya devam ediyor. O iştiraklerden biri de işte Halk Ekmek. Satışların azaldığı ve zararın bir hayli büyük olduğu görülüyor.
3: 2018 yılında bu şirketlerin hiçbirisi zarar eder pozisyonda değil. Ama süreç içerisinde hepsi zarar eden şirketler haline gelmiş gözüküyorlar.
4: 3 milyar 735 milyon lira geliri olan Halk Ekmek AŞ'ye 3 milyar 934 milyon lira gider açıkladı. Yani zarar 199 milyon lira.
3: Bu personelin fazla sayıda alındığı ve bu personellerin de siyasi amaçlarla alındığını zaten aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir tartışmada da gördük bunu. Yani
4: zarar eden iştirakleri için büyükşehir bütçesinden kaynak aktarılıyor. Yani olan yine İstanbullunun parasına oluyor. Ekmeğe yapılan peşi sıra zamlarda fayda etmedi. Sermaye aktarımı ve borçlanma yetkisi içinde belediye meclisine başvuru yapılır oldu. Üstelik söz konusu miktar milyonlarca liralık zarar.
0: İstanbullular fark etmiştir. Yol üstündeki metro şantiyelerinde uzun zamandır bir hareket yok. İBB reklamlarıyla çevrelenmiş alanlar çok uzun zamandır yolu işgal etmesine rağmen bir türlü açılmıyor efendim. Zira tam 26 yıldır İBB İstanbul'un yeraltı ray ağına bir metre bile yenisini eklemiş değil.
6: Cumhurbaşkanımız bir imza atarsa ben Beylikdüzü'lüler adına, Esenyurtlular adına, Avcılar adına, Küçükçekmeceliler adına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür edeceğim.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan böyle söyleyerek üzerindeki sorumluluğu havale etmeye çalışıyor. Ama İBB 18 Mart 2024'ten bu yana bir milim bile ray döşemedi. Üstelik daha önce bulduğu finansmanın da akıbeti meçhul.
6: Söz veriyorum yine kredi kullanmayacağız. Şimdi biz yurt dışından bu krediyi buluruz. Yeter ki imza at.
7: Meçhul çünkü eğer o finansman amacı çerçevesinde kullanılıyor olsaydı bugün yeni metro açılışlarına tanık olurduk. Bu konu İBB Meclisi'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fransız Kalkınma Ajansı ile 2019 tarihinde Kaynarca, Pendik, Tuzla metro hattı inşaat yapılmışı kapsamında 86 milyon avro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmış ve yine bu hat için 100 adet metro aracı alımı amacıyla bu sefer de ABD menşeli bir kredi kuruluşundan 2024 tarihinde 208 milyon avro tutarında kredi temin edilmiştir. Yapılan denetimlerde belediye hesaplarına giren bu kaynağın inşaat yapım işleri ve vagon alımı yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtdışı finans kuruluşlarına, projenin müteahhiti olmayan şahıslara, özel halk otobüsü kooperatiflerine ve reklam ajanslarına dağıtıldığı, bir kısmının ise cari borçlar için kullanıldığı BDDK raporlarıyla ortaya konulmuştur.
7: İstanbul'da İBB'nin son hat açılışı 18 Mart 2024'te gerçekleşti. M9 Ataköy Olimpiyat Metro Hattı'nın Ataköy Bahariye etabı açıldı. O tarihten bugüne tam 26 ay geçti ve 0 kilometre yeni ray hizmete girdi. İBB'nin metro yapma motivasyonu son yerel seçimlerle birlikte sona ermiş görünüyor. Oysa yapımı devam etmesi gereken yaklaşık 44.1 kilometrelik raylı sistem taahhüdü var. Bunlar için ihaleler tamamlanmış, yer altında inşaat başlamış ancak uzun süredir birçok hat şantiyesinden ses seda çıkmıyor. Birçok yerüstü şantiye trafikte alan kaplayarak yol daraltmaya devam ediyor. İstanbullunun hayatını kolaylaştırmak yerine zamanından çalıyor.
9: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun.
7: Tüm enerjisini İmamoğlu'nu kurtarmaya harcayan CHP, belediyeciliği de

0: bir kenara bıraktı. Hak ettiğinden büyük şovların sahnelendiği açılış törenlerinin de boyutları iyice küçüldü. İBB artık halkın gözünü normalde sessiz sedasız devreye girmesi gereken üst geçitlerle boyamaya başladı.
1: Değerli halkımız, 15 Mayıs günü saat 14.30'da Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nün açılışını İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bütün Esenyurt halkını bu açılışa bekliyorum.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD, İsrail'in başlattığı savaş sonrası ilk enflasyon raporunun sunumu için kameraların karşısına geçti. Karahan, 2026 ara hedefinin %16'dan %24'e çıktığını belirtti. Belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığı iletişimini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Karahan, nokta tahmin olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin %26 olduğunu belirtti. Bir önceki tahmin ise %18 seviyesindeydi. Detaylara bakalım.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. Rakamlar küresel gelişmeler ışığında yukarı yönlü revize edildi.
4: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Karahan, Merkez Bankası'nın tahmin aralığı iletişimine olağanüstü gelişmeler nedeniyle ara verildiğini paylaştı. Para politikası iletişiminde bir değişiklik olmadığına vurgu yaptı. Risklerin belirleyici olacağına değindi.
4: Savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
3: Fatih Karahan, petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
4: Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık.
2: Savunma sanayinin milli teknoloji devleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Teknofest gençliği ile Milli Teknoloji Zirvesi programında buluştu. O dev firmaların temsilcileriyle de bir araya gelen gençler ilham verici konuşmalar dinledi. Kurulan standlarda hem o firmalarla temas kurdular hem de o firmaların insan kaynaklarıyla iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
5: Bugün bu şirketleri dünya markası yapacak gençlerle buluştuk. Geleceğin Türkiye'sini dizayn edecek, tasarlayacak, dünyaya damga vuracak gençlerle buluştuk. Onları desteklemeye, onların hayallerini gerçekleştirecek ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz diyorum.
6: Milli teknoloji devleri Teknofest gençliği ile bir araya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise buluşma noktaları oldu.
7: T3 Vakfı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesinden gerçekten büyük memnuniyet duyuyorum. Mezunlarımızın yaptığı katkılarla aslında biz ülkemizin milli teknoloji hamlesine üniversite olarak önemli katkılar sağlıyoruz.
6: T3 Vakfı organizasyonuyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Milli Teknoloji Zirvesi gerçekleşti. Savunma sanayinin dev isimleriyle mühendis adayları bu zirvede bir araya geldi.
8: Burada ülkemizin önemli savunma sanayi firmaları ve önemli üniversiteleriyle birlikte bu zirvelerde gençlerimiz önemli konuşmacılarla onların konuşmalarını dinleyebiliyor, sorular sorabiliyor ve firmalarımızın insan kaynakları birimleriyle de iş görüşmeleri yapabiliyor.
6: Milli Teknoloji Zirvesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Bağımsız Gelecek Milli Teknoloji Hamlesi temasıyla gerçekleşti. Teknofest gençliği de alanda stand

0: kuran Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ ve Asfalt gibi milli teknoloji devlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Suriye'de temaslarda bulundu. Halep'te düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın merkez ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan, Türkiye yalnızca kendi gücü için değil, insanlık vicdanı ittifakına üye, bütün ülkelerin istikrarı için çalışmak zorundadır dedi.
2: Türkiye sadece bölgesel bir güç değildir, dünyanın merkez ülkelerinden bir tanesidir.
3: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin sadece kendisi için değil, gönül coğrafyasındaki ülkeler için de sorumluluk taşıdığını ifade etti.
2: Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye'nin
3: Bilal Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki bağın diplomatik ilişkilerin ötesinde olduğunu vurguladı.
2: Bizim Suriye ile kardeşliğimiz, Gaziantep'in Halep ile kardeşliği, İstanbul'un Halep ile kardeşliği gerçekten benden önce de çok güzel ifade edildi. Başka şeye benzemez. Böyle lafta, protokolde, diplomaside olan kardeşlikten biz bahsetmiyoruz. Biz burada kendimizi gerçekten kendi evimizde hissediyoruz. Biz burada kendimizi İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmiş kadar yakın bir beldede hissediyoruz.
3: Erdoğan, Türkiye'nin zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerine destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun mazlum coğrafyalar için umut olduğunu söyledi.
2: Türkiye, Suriyeli kardeşlerimiz zor zamanında kardeşlik elini istedikleri zaman kardeşlik elini uzattı. Elinden gelen desteği gösterdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu onurlu duruşu, bu insanlık vicdanını adeta temsil eden duruşu bütün Türk milletine, bütün gönül coğrafyamıza, bütün inanan insanlara, bütün mazlumlara örnek olacak, umut olacak ve Allah'ın izniyle yeniden adil bir dünyanın mümkün olduğuna işaret olacak.
3: Bilal Erdoğan'ın Halep temaslarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Heyet, Halep Valisi Azam Garip ve Halep Müftüsü İbrahim Şaşo'yla görüşmeler gerçekleştirirken, Emevi Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, tarihi çarşılarda esnafla bir araya geldi.
1: İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. 18 yaşından küçük iki zanlı tutuklandı. Parkta yaşanan kavga ve cinayetin anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ölen de çocuk, öldürenler de. 16 yaşındaki Abdülbaki parkta bıçaklanarak öldürüldü. Anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay 10 Mayıs Pazar günü yaşandı. Yer Büyükçekmece. Adres Murat Çeşme Mahallesi'ydi. Şehit Sadık Bezer Parkı'nda 18 yaşından küçük 4 çocuk arasında kavga çıktı. 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı Savaş İyi defalarca bıçaklandı. Yaralı 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerse kaçtı. Yaralılardan Abdülbaki Demirel'in durumu ağırdı. Ameliyata alındı. Ancak kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Polis kavgaya karışan şüpheli çocukların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Şüpheli çocukların kimlikleri tespit edilince evlerine operasyon yapıldı. 16 yaşındaki EB ile 17 yaşındaki MD yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı da tutuklandı. Cezaevine konuldu. İddialara göre cinayetin nedeni öldürülen Abdülbaki Demirel'in kendisinden sigara isteyen zanlılara olumsuz yanıt vermesiydi. Bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Ve zanlılar da Abdülbaki ve arkadaşını defalarca bıçaklamıştı. Ve 26 yıldır cevabı bulunamayan bir cinayet dosyası. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katledildiği apartmanda yıllar sonra yeniden milim milim inceleme yapıldı. Savcılık tanıkların anlattıklarını tek tek test etti. Bağırış sesleri yeniden canlandırıldı. Görüş açıları ölçüldü ve o dosyada hala çözülemeyen en kritik detay yine gündemdeydi. Çağla'nın tırnak altından çıkan DNA ve mutfakta bulunan yabancı parmak izleri. Şimdi gözler yeni eşleştirmelerde ve mezarı açılması beklenen 4 isimde.
4: Türkiye'nin yıllardır çözülmeyen en karanlık dosyalarından biri. 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aradan geçen 26 yılın ardından önemli bir adım var. Savcılık ve cinayet büro ekipleri genç kızın yıllar önce hayatını kaybettiği Şişli'deki apartmana yeniden gitti. O gün yaşananların izleri bu kez teknik inceleme ve canlandırmalarla tekrar araştırıldı. Ekipler önce Çağla'nın okuldan eve geliş güzergahını inceledi. Sonra apartman içinde duyulduğu söylenen seslerin gerçekten duyulup duyulmayacağını test etti. Tanık ifadeleriyle fiziksel şartların örtüşüp örtüşmediği tek tek kontrol edildi. 26 yıl sonra ortaya çıkan bazı tanıkların anlattıkları da yeniden masaya yatırıldı. Olay günü apartman dışında kan lekesi gördüğünü söyleyen tanığın işaret ettiği nokta büyük bir titizlikle incelendi. Bir başka inceleme ise cinayet dosyasının en tartışmalı ayrıntılarından biri için yapıldı. Bir tanığın karşı balkonda elinde bıçak bulunan bir kişi gördüğünü söylemesi üzerine aynı açı yeniden oluşturuldu. Görevli personel balkona çıkarıldı, o pencereden görüş olup olmadığı test edildi. Alt katta oturan, olay günü çığlık ve kaçış sesleri duyduğunu söyleyen komşunun ifadeleri içinde canlandırma yapıldı. Seslerin daireler arasında nasıl yayıldığı ölçüldü. Ancak Çağla Tuğaltay dosyasında yanıt bulmayan en kritik detay hala değişmedi. Çağla'nın tırnaklarının altında bulunan ve katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ve mutfakta tespit edilen 3 ayrı yabancı parmak izi. Aradan geçen zamana rağmen bu izlerin sahibine ulaşılamadı. Soruşturmada şimdi yeni DNA karşılaştırmaları yapılması bekleniyor. Savcılık daha önce DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybeden 4 kişi içinde mezar açılma seçeneğini değerlendiriyor. Şimdi herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor. Çağla Tuğaltay'ın katili bulunabilecek mi?
1: Adalet 25 yıl sonra yerini buldu. İstanbul Kadıköy'de 2001 senesinde evinde canice katledilmiş olarak bulunan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde karar verildi. Özbaba Nezih Çinkitaş 12 yaşındaki kızını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5: Şimdi 25 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir kız çocuğunun kapalı kapılar ardında yaşanan cinayetinde sır perdesi kalktı. Hande Çinkitaş cinayetinde karar kesinleşti. 2001 yılında Kadıköy'de evinde vahşice katledilen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş dosyasında Yargıtay son sözü söyledi. Küçük kızın babası Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezası onandı. Cinayet sonrası yıllarca faili meçhul kalan dosyada kritik gelişme 2020 yılında yaşanmıştı. Olay yerinde elde edilen deliller yeniden incelenmiş, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağın üzerinde baba Nezih Çinkitaş'a ait yoğun DNA izlerine rastlanmıştı. HTS kayıtları ve çelişkili ifadelerde dosyaya girdiğinde yap bozun parçaları tamamlandı. Baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında işlem başlatıldı. O tarihte İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında kesin ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Fakat küçük kızın annesi Handan Yılmazer tarafından karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi o beraat kararını bozdu. Mahkeme baba Nezih Çinkitaş'ın alt soydan akrabayı kasten öldürme suçunu işlediğine hükmetti. Önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, ardından ceza müebbet hapse çevrildi. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş için verilmiş olan beraat kararının devamına karar verildi. Dosya son olarak Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay 1 Nisan 2026 tarihinde istinaf mahkemesinin kararını uygun buldu. 13 Mayıs 2026 tarihiyle dosya kapandı ve Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş için verilen müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu. Hande şu an yaşasaydı 37 yaşında genç bir kadın olacaktı. Ama o öz babası tarafından 12 yaşında canice katledildi, hayattan kopartıldı.
1: Ve İstanbul Güngören'de henüz 17 yaşındayken hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından acılı aileyi adeta abluka altına alan o vicdansız hakim karşısına çıktı. Evlat acısı yaşayan anne ve babayı sahte ihbarlar ve ölüm tehditleriyle yıpratan sanığa mahkemeden ceza yağdı.
5: Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit yağdırmıştı. Sanığa ceza yağdı. 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 14 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması sonucunda uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Acılı aileyi tehdit eden sanık hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'da yakalanan ve evlatlarını kaybeden anne babayı ölümle tehdit eden Muhammed Yusuf Kazancı'nın cezası belli oldu. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kazancı Sekbis'le bağlandı. Duruşma salonundaysa ölen gencin annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan hazır bulundu. Duruşmanın belki de en can yakan kısmı acılı annenin söz alıp en acı günlerinde yaşadıkları kabusu anlatmasıydı. Suçlamalar karşısında pişman olduğunu öne süren 18 yaşındaki sanıksa mahkemeden beraatini istedi. "Ben bir cahillik yaptım ve çok pişmanım. Aileden ve herkesten çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
6: "Canımızı yakmak için uğraşalım. Yani çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu vicdansızlık."
7: Bunun dışında da kişisel verileri ele geçirme ve yayma suçundan dolayı verilen bir hapis cezası var. O da 2 yılda başlayıp arttırıcı sebeplerle, indirici sebeplerle sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla sanık cezalandırıldı.
5: Mahkeme heyeti sanığın savunmasını yeterli bulmadı ve cezayı kesti. Sanık Kazıcı, nitelikli yağmaya teşebbüs ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kişilerin huzurunu bozma suçundan verilen cezadaysa hükmün açıklanması geri bırakıldı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
1: Denizli'de otomotiv tutkunlarının heyecanla beklediği gün geldi efendim. Bu yıl ikincisi düzenlenen Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı ve araçlar görücüye çıktı.
8: Sıfır araç bayileri, motosiklet alanı, traktör alanı, tır alanı hepsi şu anda bu fuarda.
5: Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı kapılarını açtı. Otomobil dünyasının kalbi Denizli'de atmaya başladı.
8: Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarımız şu anda ikincisini gerçekleştiriyoruz.
5: Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı'na 50 firma katıldı. Otomobil severlerse fuara yoğun ilgi gösterdi.
8: Geçen sene de çok güzel bir fuar geçirdik. Bu sene de ümit ediyoruz ki çok güzel geçecek.
5: Fuarda son model binek otomobillerin yanı sıra ticari araçlar, motosikletler, elektrikli bisikletler ve tarım sektörünün vazgeçilmezi olan traktörler görücüye çıktı.
8: Yeni araçları görmek isteyen, deneyimlemek isteyen bütün ziyaretçilerimizi, sadece Denizli için değil, çevre illerdeki bütün ziyaretçilerimizi bu fuara bekliyoruz.
5: Fuar hafta sonunda açık olacak.
8: Fuarımız 14-17 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sabah 10'da açılıyor, akşam 21'e kadar açık olacak.
1: Efendim 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımı için hazırlanan yeni marş yayınlandı ve sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bakalım.
3: A milli futbol takımı 24 yıl sonra yeniden dünyanın en büyük futbol sahnesinde. Türkiye şimdi Dünya Kupası'na milyonların ortak heyecanıyla hazırlanıyor. Ay Yıldızlıların tarihi yolculuğuna eşlik edecek marş da yayınlandı. Müzisyen Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan Türkler Geliyor marşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun

0: Futbol Federasyonu'nun açıklamasında marşın ay yıldızlı forma etrafında kenetlenen milyonların sesi olduğu vurgulandı. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılan Türkiye, 14 Haziran'da Avustralya, 19 Haziran'da Paraguay ve 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
1: Moderatör sabahı bu haberle noktaladık efendim. Bizden sonra analiz sentezde Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yalan söylediklerini biliyoruz.
2: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
1: Yalan söylediklerini biliyorlar.
3: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
4: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
1: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
2: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
1: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
6: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
5: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
6: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler,

yalnız efe, kaşa, pembe incili kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı. Şeker Ahmet Paşa, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sanat köprüsünün en zarif taşlarından biri. 19. yüzyılın ikinci yarısında batıya açılan bir imparatorlukta doğanın suskun güzelliğini tuvallerine taşıyarak kendine özgü bir dil kurdu. Paris'te aldığı akademik eğitim, onun hem titiz bir gözlemci hem de incelikli bir yorumcu olmasını sağladı. Fırçası, ışığın kırılgan oyunlarını sabırla izleyen bir ruhun izlerini taşır. Özellikle natürmortlarında görülen dinginlik, sanki zamanın akışını bir anlığına durdurur. Şeker Ahmet Paşa'yı farklı kılan yalnızca ustalıklı teknik becerisi değildir. O, aynı zamanda Osmanlı'da modern resmin yerleşmesine öncülük eden bir kültür elçisidir. Düzenlediği sergiler, genç sanatçılara açtığı alanlar ve sanatın toplum içindeki değerine dair taşıdığı inanç, onu döneminin ötesine taşır. Tabaklar, çiçekler, meyveler ve orman kıyıları onun elinde bir masalın sessiz kahramanlarına dönüşür. Her tablosunda gündelik nesnelerin ardına gizlenmiş bir huzur arayışı hissedilir. Şeker Ahmet Paşa'nın dünyası, izleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir sükunetle örülüdür. Bugün onun eserlerine baktığımızda yalnızca bir ressamın değil, aynı zamanda doğayla konuşan bir ruhun fısıltılarını duyarız. Bu yüzden Şeker Ahmet Paşa, Türk resim tarihinin unutulmaz simalarından biri olarak yaşamayı sürdürüyor.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün

0: Bugün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından bizi bekleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Elbette yeni günün sıcak gelişmeleriyle de karşınızdayız. Bu sabah 2 operasyon düzenlendi. Biri İmamoğlu suç örgütüne yönelik yeni operasyondu. İhalelerdeki usulsüzlüklere ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer operasyonda da CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelikti. Orada da 7 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi her iki operasyonun da detaylarını 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada Kahriman, günaydın, kolay gelsin. Hemen sözü sana bırakıyorum günün sıcak gelişmeleri almak için.
1: Pelin Aslan, evet, ilk olarak Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Burada rüşvet ve yolsuzluklara ilişkin ikinci dalga operasyonu düzenlendi ve bu operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bir yandan İmamoğlu suç örgütüne yönelik de bir operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. Bu operasyon kapsamında da toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi detaylara baktığımızda ilk operasyonda, yani İmamoğlu suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyonlar düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor. Bu 13 şüpheliden de 12'si gözaltına alınıyor. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Bu şüpheliyi de yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Peki kimler gözaltına alındı? Burada Ayhan Taş isimli bir şüpheliyi görüyoruz. Aynı zamanda Murat Erki, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü kendisi. Erkan Kavlak isimli bir tekniker. Yine Erhan Koç isimli teknik şartnameyi hazırlayan şahıs. Burada aynı zamanda Hakan Çakır isimli elektronik sistemler müdürü olan Hakan Çakır isimli şüpheli de gözaltına alınıyor. Daha birçok şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi diğer bir yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir yürütülen soruşturma vardı burada. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyordu buradaki soruşturma. İkinci dalga operasyon düzenlendi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından. Tabi burada detaylara baktığımızda Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki inşaatlarda İSKAN ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği, bu taleplerin üst yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendi, usule aykırı yapılan yapıların İSKAN işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden şirket hesaplarıyla farklı kanallar üzerinden sağlandığı tespit ediliyor. Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir, talimat ve gözetiminde Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin Kent Arşe ile Danışmanlık Hizmeti adı altında sözleşme imzalamasına icbar edilmeleri suretiyle gayri yasal gelir elde edilmesi sürecinde iştirak halinde hareket etmek suretiyle irtikap suçunu işlediklerine yönelik elde edilen burada deliller neticesinde bu operasyon yapılıyor. Toplamda 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. Burada İstanbul'da 13 adrese, Muğla'da 1, toplamda 2 ilde 14 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi uygulanıyor. Bu kapsamda da 7 şüpheli

0: şüpheli gözaltına alınıyor. Burada da aynı zamanda çok sayıda dijital materyale el konulduğu da belirtiliyor yapılan açıklamada Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman. Ada'ya kolaylıklar diliyorum elbette. Gün içinde bize gelişmeleri Ada aktarmayı sürdürecek diyelim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 13 Mayıs'ta yola çıkmış. 8,5 yıl aradan sonra Çin ziyareti gerçekleştirmiş. Pekin'e gitmişti. Bugün ziyaretin son günü, ayrılması, Pekin'den ayrılması bekleniyor. Şu anda da Çin Pekin Havalimanı'nı görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'e gelmişti 13 Mayıs'ta. 8,5 yıl aradan sonra gerçekleşen bir ziyaretti. Joe Biden döneminde bir Çin ziyareti olmamış. Ama Trump ilk başkanlık döneminde de yine Çin'i ziyaret etmişti. Görüşme oldukça önemliydi. Hem ikili ilişkiler açısından, ticaret ilişkileri açısından, hem de İran savaşıyla ilgili konuşulacaklar açısından, bölgesel gerilimler açısından önemliydi. Trump, Şii'den İran'la ilgili yardım isteyecek diye yazmıştı Amerika Birleşik Devletleri basınında. Ancak Trump demişti ki İran konusunda Şii'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. 13 Mayıs'ta ilk karşılaşmanın ardından yapılan ikili görüşmede önemli mesajlar vermişti her iki lider. Trump demişti ki Şii'yle harika bir ilişkimiz var. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in geleceği mükemmel olacak ifadesini kullanmış. Büyük ticaret anlaşmaları için buradayız. En büyük CEO'ları seçip getirmemin nedeni de bu demişti. Oldukça kalabalık bir heyetle geldi. Çok önemli şirketlerin CEO'ları vardı bu ziyarette Trump'a eşlik edenler arasında. Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız. İki ülkenin iyi ilişkisi dünya içinde iyi, dedi Trump. Xi ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli ifadesini kullanmış. Çin'in kapıları daha geniş açılacak. Çin kapısı Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine açılacak ifadesini kullanmıştı. Elbette CEO'larla da görüştü Trump'la görüşmesinin ardından Xi Jinping. Tayvan sorunu Amerika Birleşik Devletleri ile en önemli konumuz demişti. Eğer çözülmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmaya sürüklenebiliriz ifadesini kullanmıştı ki dün en çok konuşulan, tartışılan konulardan biri de buydu. Aynı zamanda Çin lideri Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif ettiğini Xi'nin dile getirdi diyelim. Evet, birazdan da Pekin'den ayrılacak. 15 Mayıs'ta 2 günlük Çin gezisi sona erecek Trump'ın. Az sonra uçağa Trump binerken elbette o noktaya geri döneceğiz diyelim ve hemen Ankara'ya gidelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Mustafa Daş'tan günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Akkaya Kuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
1: Umarız öyle olur. Umarız Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinin detayları daha fazla ortaya çıktıkça İran'la yaşanan gerilim içinde olumlu sonuçlar doğurur diyelim. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le bir araya geldi. Oradaki detayları, evet, isteyeceğim. Ayrıca da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'da olacak.
2: Şöyle bir kafa karışıklığı var o noktada. Türkistan diye bir şehri var Kazakistan'ın ve ziyaret planlamasında Türkistan'da gerçekleştirileceği söyleniyor Elif Akkaya Kuter zirvenin. Bilginiz olsun. Burada bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığını tam olarak gideremedik de o yüzden de böyle bir sorun var. Hani Kazakistan'ın içerisinden ayrılmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'daki bir başka şehre geçecek ama şehirlerin isimleri ve ülkelerin isimleri böyle birbirine çok benzer olunca ister istemez bazen karışıklıklar olabiliyor. Biz de arka arkaya pek çok kez hem Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından gelen bilgileri kontrol etmek zorunda kaldık hem de diğer nokta yine sorduk, soruşturduk durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da kalıyor. Kazakistan'ın Türkistan şehrine geçecek. Orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii buradaki görüşmelerde ana gündem maddesi Türk Devletleri Teşkilatı da işin içerisinde olduğuna göre özellikle bu Türkiye coğrafyada önümüzdeki günlerde atılabilecek olan işbirliğine ilişkin adımlar önemli. Bunun altı

0: altını çizmekte fayda var. Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında bakarsanız. Yani Türk Cumhuriyetlerinin coğrafyasını göz önüne aldığımızda gerçekten çok büyük bir coğrafya. Şöyle düşünün, biz Ağrı'dan yola çıktığımızda Çin sınırına kadar Türkçe konuşarak gidebiliyoruz. Bu da aslında bakarsanız Türk kültürünün ne kadar önemli olduğunu, Türk kültürünün ne kadar derin olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretine devam ediyor. Dün Kasım Jomart Tokayev ile birlikte bir dizi programa katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mesela onlardan bir tanesi Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim töreniydi. Daha sonrasında da bu arada bu nişan ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Onu da söyleyelim. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı ki bu 13 anlaşma arasında ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkartılmasına ilişkin anlaşmalar da var. Ki Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret hedefi 15 milyar dolar olarak artık netleşti. Önümüzdeki dönemde özellikle Türk yatırımcıların Kazakistan'da çok daha büyük projelere imza atacağını söyleyebiliriz. Ortak basın toplantısında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için somut adımlar atılacağını dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan İsmail Gasparian'ın dilde, fikirde, işte birlik düsturunu da bir kez daha vurguladı Erdoğan ortak basın toplantısında Elif Akkaya'dır.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Temaslar sürecek dedik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Sonrasında Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Trump'a eşlik eden CEO'larla da görüştü. Oradaki detaylarla devam edelim. Buyurun.
0: Şimdi her iki taraftan da verilen mesajlara baktığınızda aslında bakarsanız Çin tarafı da ABD tarafı da ilişkilerin daha fazla gerilmemesi için büyük bir çaba sarf ediyor. Hani her iki tarafta olumlu bir ziyaret olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Zaten Çin ve ABD arasındaki gerilim bugüne kadar tansiyon olabildiğince yükselmişti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ülkelerine yönelik yaptığı baskıyla beraber Çin'e uygulanan ambargo, Çin mallarına uygulanan ambargo bu gerilimi had safhaya çıkarmıştı. Ancak şu an için verilen mesajlara baktığımızda her iki tarafında aslında bakarsanız birbirinin pozitif yönlerinden faydalanmaya odaklandığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi tabii ortak ticaret yapılabilmesine yönelik atılacak olan adımlar. İşte Xi Jinping orada ABD'li CEO'larla bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde belki minimal seviyede hani Çin ve ABD boyutu, ekonomilerin boyutuna baktığımızda minimal seviyede tabii diğer ülkeler anlamında yine büyük yatırımlar olabilir ama her iki ülkenin de her iki dev ekonominin de aslında bakarsanız kendi içerisindeki minimal seviyelerinde yeni yatırımların yapılabileceğinin de mesajları verildi Elif Akkaya Kutar bu ziyarette. Tabii bu verilen mesajlar sahada ne kadar uygulanacak orasını takip etmek lazım. Çünkü koltuğun diğer ucunda Trump oturduğunda Trump'ın bir söylediğini bir bakmanız gerekiyor. Hani ne kadar uygulanabilecek, ne kadar sözünü tutacak sorusunun cevabı akıllarda büyük bir soru işareti. Tayvan meselesi iki ülke arasındaki en büyük gerilim konularından bir tanesi. Bu Tayvan meselesinin çözümüyle alakalı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in verdiği çok net mesajlar var. Eğer ki bu sorun çözülmezse ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin çok daha fazla gerileceğinin aslına bakarsanız sinyallerini aldık. Hani Asya Pasifik'teki olası bir savaş şu anda Tayvan sebebiyle çok daha yakın olabilir düşüncesi de tabii ki akıllara geliyor. Pek çok sebep var iki ülke arasında bir savaşın başlatılabilmesi için ama Tayvan meselesi burada Çin'in masaya koyduğu en önemli sebeplerden bir tanesi. Özellikle ekonomik savaş noktasında tabii ki artık savaşlar 1. ya da 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yaşanmıyor. Biliyorsunuz çok daha farklı yöntemlerle, stratejilerle gerçekleştirilebiliyor. Hatta ticaret savaşı noktasında ABD ve Çin'in zaten yıllar bir ticaret savaşı içerisinde olduğunda ekonomistler pek çok kez söylediler bu noktada. Ancak önümüzdeki günlerde bu savaşın boyutunun tabii ki bir barışa mı evrileceği, bir ateşkese mi evrileceği, ya parasal anlamda bir ateşkese mi evrileceği, yoksa gerilimin Asya Pasifik'te devam edeceği konusu akıllarda büyük bir soru işareti. Özellikle Hürmüz Boğazı konusu iki lider arasındaki önemli mesele. meselelerden bir tanesiydi. İran'ın en büyük petrol alıcılarından bir tanesi Çin ve bu noktada Hürmüz'deki kapanma ABD'nin İran'a yönelik savaşının da en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de yine Çin olmuştu. Hürmüz krizinin çözülmesi için Çin'in devreye girebileceğini söyledi Xi Jinping Trump'a ve bu noktada destek verebileceğini, Hürmüz krizinin çözülmesine destek verebileceğini de ifade etti. Bu da

0: önemli noktalardan bir tanesiydi. Yaklaşık baktığımızda görüşmelere 2 günlük ziyaret içerisinde önemli temasların kurulduğunu, her iki tarafında ihtiyatlı pozitif mesajlar verdiğinin altını çizelim. Tabii Trump'ın ziyaretinin ardından eğer ki şu anda uçağın önünde bir açıklama yapmazsa, ki beklenmiyor uçağın önünde bir açıklama yapması, ziyaretinin ardından neler söyleyeceği, neler konuşacağı da aslına bakarsanız önemli. Çünkü pek çok ziyaret böyle olumlu geçse de Trump ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalarla beraber bütün o olumlu tabloyu bir anda olumsuza da çevirmeyi başarabilen insanlardan birisi ne yazık ki. Bakalım her iki tarafta ziyaret sonrasında, yani Trump'ın Çin'den ayrılmasının ardından nasıl açıklamalar yapacak, onları da gerek hafta sonu gerekse de önümüzdeki hafta içerisinde çok daha net bir şekilde değerlendirebileceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı dün. Oradaki detaylarla devam edelim.
0: Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında öncelikle Terörsüz Türkiye süreci önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz bir taraftan teröristlerin silah bırakmaları takip edilirken Milli İstihbarat Teşkilat tarafından, bunun haricinde Milli Savunma Bakanlığı kuvvetleri de gerek Suriye'de gerekse de Irak tarafında teröristlerin kullandığı inleri bir bir bularak, orada boşaltılan, bırakılan mağaraları bir bir bularak onları imha ediyor ve oradaki lojistik, aslına bakarsanız, ağları bertaraf ediyor. Bu faaliyetlere ilişkin son bilgiler verildi. Faaliyetlerin başarıyla devam ettiği vurgulandı. Bunun haricinde tabii ki terör örgütünün kadrolarından kaçarak orada sınır karakollarına teslim olan teröristler var. O teröristlerle alakalı yine son bilgiler verildi. Belçika Savunma Bakanı biliyorsunuz bir ziyarette bulunmuştu Türkiye'ye. Verdiği mesajlar şu önemliydi. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayine yönelik yaptığı iltifatlar dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Ve önümüzdeki süreçte Belçika ile savunma sanayi alanında ve savunma alanında hem sanayi anlamında hem de sahada ortak çalışılabilecek şekilde nasıl adımlar atılacağının istişare edildiği ve bu ziyaretinde gayet olumlu olduğu bir kez daha vurgulandı. Bunun haricinde artık nefesler tutuldu, gözler İzmir'e çevrildi, bütün hazırlıklar tamamlanmıştı zaten. Önemli bir tatbikat gerçekleştirilecek. Efes 2026 tatbikatı için geri sayım devam ediyor. Ama diğer taraftan tabii sahada faaliyetler de sürüyor. Efes 2026 tatbikatına ilişkin yine son bilgiler verildi. Bizim ekibimizde biliyorsunuz pek çok kez İzmir'e gitti. İzmir'de hazırlıkları ve tatbikatın kara safhasına ilişkin son gelişmeleri Mehmetçiğin orada yerli ve milli silahlarımızla gerçekleştirdi adeta şovları izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktarmaya çalışmışlardı. Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci süreci için geri sayım devam ediyor. Bu noktada Mehmetçiğin hazırlıklarının artık son aşamada olduğu ve Efes 2026'nın yine dosta güven, düşmana korku salacağına vurgu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Elif Hakkı Yakıcar.
1: Peki. Küresel Sumut filosu Türkiye'den katılan teknelerle daha da güç kazandı. Marmaris'ten demir alarak Akdeniz'e açıldı. Gazze'ye doğru ablukayı kırmak, İsrail ablukasını kırmak için yola koyuldu aktivistler. Buyurun.
0: Şimdi Marmaris'te aslına bakarsanız uzun süre bir bekleyişimiz oldu. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu, yanlış hatırlamıyorsam, Girit'ten gelen teknelerle beraber, Girit açıklarında özür dilerim, İspanya'dan gelen teknelerle beraber bir buluşma gerçekleştirilmişti. Bir dinlenme safhası vardı. Tabii çok zor bir yolculuk oldu Yunanistan açıklarından Marmaris'e gelinceye kadar. Özellikle Yunanistan açıklarında uluslararası sularda, bakın bunun altını çizmekte fayda var, uluslararası sularda İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıyla beraber biliyorsunuz pek çok aktivist gözaltına alınmış, daha sonrasında da ülkelerine gönderilmişlerdi ki onların arasında bizim vatandaşlarımız da vardı. Aktivistlerin de pek çoğunun yine Marmaris'te Sumut filosunu karşılayanlar arasında olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yani ne olursa olsun burada çok güçlü bir irade var ve bu irade niçin var? Gazze'de masumlara yardımları, destekleri götürebilmek için var. Marmaris'te bir süre konakladılar. Burada yine son, aslına bakarsanız, gelişmelere ilişkin stratejiler geliştirildi ve artık beklenen günle beraber yola çıkıldı. Şimdi önümüzdeki bir

0: Kaç gün içerisinde artık Gazze'ye ulaşmaları bekleniyor. Eğer ki hiçbir sorun olmazsa, bunun altını çizelim. Yani hiçbir sorun olmazsa salı günü ya da çarşamba günü en geç filonun aslına bakarsanız Gazze açıklarında olması bekleniyor. Ama gerek Akdeniz'deki iklim koşulları, gerek İsrail'in tehditleri ve gerçekleşebilecek olan engellemelerle beraber tabii ki filo farklı yerlerde yine konaklamayla, farklı yerlerde yine molalarla beraber Gazze'ye doğru olan yolculuğuna devam edecek. Ayrıca şunu da belirtelim. Olabildiğince güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yani filo içerisinde biliyorsunuz muhabirimiz Deniz Zeybek de pek çok kez aktarmıştı. Çok başarılı eğitimler verildi. Herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsa filodaki aktivistler nasıl davranmaları noktasında ümit ediyoruz ki en kısa sürede insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak.
1: Umarız. Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz şimdi tekrar Çin'e, Pekin'e döneceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin ziyaretini sonlandırdı ve havaalanında ülkesine dönmek için uçağa doğru gittiğini görüyoruz. Resmi törenle karşılanmıştı. Resmi bir törenle de yolcu ediliyor Trump. Evet, basına bir röportaj verdi Çin lideri. Xi'nin Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif ettiğini söyledi Trump. Çin lideri Xi bana İran'a asker yardımı yapmayacağını söyledi ifadelerini kullandı. Bu arada Çin liderini de Amerika Birleşik Devletleri'ne davet etti Trump. Evet, resmi töreni görüyoruz. Evet, Çin Devlet Başkanı Xi'yi Çin'e davet etti demiştik. Bu ziyaretinde 24 Eylül'de olabileceği bilgisi var. Tabii henüz netleşmiş değil. Ama Trump, Xi Jinping'i, Çin Devlet Başkanı'nı 2 günlük Çin-Pekin ziyaretinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de davet etti ve bu görüşmenin de 24 Eylül'de olabileceği bilgisi var. Peki bu görüşmede neler konuşuldu, neler oldu 2 günlük Trump'ın Çin gezisinde? Tam da istediği gibi karşılandı denmişti ki sanıyorum yolcu etmede yine aynı şekilde oluyor. Şaşayı seven Trump oldukça güzel bir karşılama yaşamıştı. Şimdi de aynı şekilde uğurlanıyor. Bu tarihi buluşmada tarafların mutabık kaldığı en önemli konu Hürmüz Boğazı oldu. Beyaz Saray açıklamasına göre 2 ülke boğazın açık kalması konusunda anlaştı. Amerika ve Çin'in Hürmüz açıklarına paralel olarak İranlı Fars Haber Ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim protokolleri konusunda varılan anlaşmanın ardından bazı Çin gemilerinin boğazdan geçişine izin vermeye başladığını da ifade etti Trump. Uçağa bindiğini görüyoruz. Bu arada 2 günlük 13 Mayıs'ta başlayan Çin ziyareti sonrası oldukça kalabalık bir ekiple geldiği Çin ziyareti sonrası Pekin'den ayrılıyor. Tekrar ülkesine Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor. Evet, analiz sentezin ilk bölümünü noktalıyoruz. Trump'ı Çin'den uğurlarken kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi

0: imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge. Caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
8: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Karpen mevsim havasını sunar.

0: sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz analiz senteze.
1: Merhaba, günaydın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle birlikte olacak diyelim ve biz Hasan hocamla başlayalım. Evet, Trump'ın Çin ziyareti sona erdi. Dakikalar önce Çin'den, Pekin'den ayrıldı Trump. Elbette önemli notlar var. En önemlilerinden biri galiba işte İran meselesiyle ilgili yardım almama gerek olduğunu düşünmüyorum demişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri basınında öyle yer almamıştı. Bununla ilgili söyledikleri var. İran konusunda Hürmüz Boğazı'nı açmak konusunda yardım edebileceğini söyledi Çin lideri dedi Trump. Ne dersiniz hocam? Size göre şöyle bir baktığınızda en önemli görüşmenin en önemli konusu, en önemli başlığı, liderlerin sarf ettiği en önemli cümleler hangileriydi?
1: Yani söylemem gerekirse bu Hürmüz konusu çok farklı bir boyut almaya başladı. Ya, onu açıp söylemem gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Örneğin şöyle söyleyeyim. Ben şu anda bu arada Muş'tayım. Bunu da bir ifade etmek istiyorum. Muş'ta ve 28.si yapılan kamu yönetim forumundayım ve bu konu özellikle benim de konuştuğum bir konuydu ve bugün özellikle bununla beraber Donald Trump'ın ziyaretiyle beraber olayın artık farklı bir boyut aldığını düşünen kişilerden birisiyim. Niye diyeceksiniz? Çünkü Donald Trump daha önce İran'la iletişim yolları olmadığı için, yani bunu özellikle İran'da oturabileceği bir lider olmadığı için uzlaşamıyordu, ama son işte çatışmalar bittikten sonra aslında Pakistan öncülüğünde bir müzakere heyeti oluştu ve bunlar İran'la müzakereye oturması için Amerika'ya sürekli işte postacı yoluyla, öyle diyeyim, yani bir postacılık yapıyor, davetler ve maddelerle gidiyorlar ama burada uzlaşmadıklarını görüyoruz. Ben özellikle Çin ziyaretinin altında Donald Trump'ın farklı bir düşüncesi olduğu kanaatindeyim. Bunu neye bağlayacağım, onu söyleyeyim. Şimdi Donald Trump bence artık şunu düşünüyor. Yani ben acaba İran'a tekrar bir saldırı girişiminde bulunup ben İran'daki rejimi değiştirebilirim. Çünkü
0: hocam bu İran'daki rejimi değiştirebilir miyim soru işaretinden devam edeceğiz. Lütfen sözünüzü unutmayın ama tabii havaalanı görüntüsü geliyor. İzleyenlere de aktarmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye heyeti Kazakistan

0: Kazakistan'a gitmişti. Kazakistan ziyareti vardı. Türkistan şehrine uçağı şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indi. Bunu da belirtelim. Devlet Başkanı Tokayev'in konuğu olarak Kazakistan'a gitmişti Cumhurbaşkanı. Kazakistan'da hem ikili görüşmeler gerçekleşti, hem heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. Önemli anlaşmalar imzalandı. 13 önemli anlaşmaya imza atıldı. 10 milyar dolar olan ticaret hacmi 15 milyar dolara hedeflendiği gibi çıkarıldı. Şimdi de Türkistan şehrine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanında iniyor. Bugün de diplomasi trafiği hız kesmeden devam edecek. İlk ziyaretini Kazakistan'a yapmış. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetiyle başkent Astana'da düzenlenecek. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmıştı. Şimdi de bugün 15 Mayıs'ta Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi için Türkistan şehrinde Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı havaalanına indir. Elbette resmi törenle karşılanacak. O görüntüler de ekranda. Evet hocam, isterseniz o virgül koyduğumuz yerden biz birazcık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle ilgili notlarla devam edelim. Görüntüler böyle akarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın Türkistan şehrine inerken biraz, çünkü Kazakistan'daki ziyaret elbette önemliydi. Tokayev'in davetlisi olarak katıldı. Türk dünyası yüzyılı vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İsterseniz oradaki izlenimlerinizle, bu ziyaretteki izlenimlerinizle devam edelim.
1: Tabii ki öncelikle şunu ifade etmem lazım. Türkistan ziyareti işin farklı bir boyutunu da ortaya koyuyor. Türkistan şehri, biliyorsunuz ki muhtemelen gün içerisinde görüntüler, bununla ilgili görüntüler de gelecek. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri ve türbesi orada. Ayrıca özellikle Kazakistan'ın Türkistan şehriyle ilgili farklı bir düşüncesi de var. Gelecekte Türkistan'ın Türk devletlerinin kültür başkenti olmasını istiyor. Yani böyle bir düşünce ve talebiyle, bence zaten toplantının orada yapılma sebebi de o, çok özellikle son zamanlarda Türk kültürünü yansıtması açısından modern bir şehir görüntüsü de verilen bir yer. Bu yönüyle önemli. Bir diğer konu da orada verilen mesajlar. Bugün aslında ben, siz giriş yaptınız, ben Hürmüz Boğazı'nı biraz buraya da bağlayacaktım. Çünkü burada da önemli bir nokta var. Özellikle Türk Dünyası Devletleri Teşkilatı'nın, öyle söyleyeyim, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilk kurulduğu günkü misyonuyla bugün arasında artık çok fark var. Bugün zaten bu toplantının bundan sonraki aşamalarda nereye evrileceğiyle ilgili önemli kararlar da alınabilir. De ilk kurulduğunda daha çok kültürel bir yapı izlenimi verirken, bugün artık günümüzde hem askeri hem ekonomik birçok konuda Türk devletleri bir araya geliyor ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın misyonunu arttırarak farklı bir boyuta taşımaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle bu coğrafyada bizim Türkistan dediğimiz işte Orta Asya denilen coğrafyada aslında bundan sonra çok farklı girişimler ve çok farklı devletler tarafından çok farklı olaylarla karşılaşabiliriz. Hürmüz Boğazı konusu, lojistik koridorlar, Çin'in kuşak yol girişimi ve son olarak işte çift kutuplu dünyadaki değişim, özellikle bunun da Türk coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında da ciddi etkilerini olacağını göreceğiz ki Cumhurbaşkanımızın özellikle sizin de vurgulamış olduğunuz önemli bir sözü var. Bu yüzyıl Türkistan yüzyılı olacak diyor. Yani Türk devletlerinin yüzyılı olacak diyor. Bu yaklaşım bile aslında olaya ne ciddiyetle bakıldığının önemli bir göstergesi. Yani biz bugün belki bu konuyu konuşuyoruz, çok şey yapıyoruz ama bundan 20 yıl önce inan Türk devletleri bu kadar yakın değildi, bu kadar sıkı ilişkiler içerisinde değildi. Hem ekonomik olarak hem kültürel olarak bu 20 yıl içerisinde kat edilen yol tüm devletler açısından oldukça önemli bir uluslararası arenada da aynı şekilde bir önem arz ediyor. Yani Türk devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir askeri, ekonomik,

0: ve kültürel birliğin gücünü tartışmaya bile açmak doğru değil. Çünkü bugün bu devletlerin birçoğu hem yeraltı kaynakları bakımından hem jeoekonomik açıdan önemli bazı avantajlara sahipler ki Kazakistan da o ülkelerden bir tanesi. Hem Çin'e yakın olması, Rusya ile yakın ilişkiler geliştirmesi, özellikle yeraltı kaynakları açısından da ve coğrafi anlamdaki büyüklüğünden dolayı da önemsenmesi gereken, Türkiye tarafından da öyle görülen bir ülke. Önümüzdeki yıllarda bizim zaten onlarla artan bir ticari ilişkimiz, bir işte politik anlamda da gelişen ilişkilerimiz vardı ama Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapısıyla beraber bu farklı bir boyut aldı. Artık yıl içerisinde belli dönemlerde devlet başkanları bir araya geliyor. Uluslararası konulara artık sadece Türkiye tek başına tepki vermiyor. Bakın artık Türk devletlerin tamamıyla, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapısı altında olaylara artık bir yaklaşım sergileniyor ve bunun önümüzdeki yıllarda hem askeri hem de ekonomik olarak daha etkili bir yapı olarak ön plana çıkmasını bekliyoruz. Ki o yüzden zaten Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği konu da burada önem kazanıyor. Önümüzdeki yüzyıl Türk dünyası yüzyılı olacak lafı o açıdan çok önemli.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle olacak demiştik. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Oldu.
1: Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Daha iyisiniz inşallah.
2: Daha iyiyim yani, sesimi kısamadılar.
1: Peki, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Rahip Muhammed Gamborlu da bizimle beraber. Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Sabah ufak bir
2: Aksaklık
1: hata
2: oldu.
1: yaptım ama aslında ben değil, her yerde öyle yer alıyor. Türkmenistan'a
2: Ha, ben
1: geçecek
2: hocamın sesi
1: Cumhurbaşkanı.
2: gitti diye
1: Hayır
2: şey
1: yok,
2: yaptım.
1: hayır hayır.
2: Kesinti oldu diye söylüyorsun zannettim.
1: Yok hayır, Cumhurbaşkanı Türkmenistan'a gidecek diye birçok yerde yer alıyordu.
2: Türkistan.
1: Türkistan şehrine
2: Tabii,
1: gidiyor
2: Çünkent.
1: Kazakistan'ın. Evet, aynen. Dolayısıyla o düzeltmeyi Mustafa yapmıştı. Biraz önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı indi, resmi törenle karşılanacak, o görüntüler tekrar ekrana gelecek ama Kazakistan'daki görüşmeler çok önemliydi. Hasan Hocam şimdi altını çizdi, Hoca Ahmet Yesevi deyince aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi devlet nişanı oluşturulması için talimat vermişti TOKKE'ye başkanlığı döneminde ve bu nişan geçtiğimiz ayda resmiyet kazanmıştı. Bu Kazakistan ziyaretinde de bu en önemli devlet nişanı ilk kez bir devlet başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında takdim edildi. Bunun da altını çizmiş olayım. Buyurun Mustafa Bey.
2: Evet, o yeni ihdas edilen bir ödül, ülkenin en büyük ödülü. Bugün Murat Çiçek oradaki izlenimlerini yazmış. Hem konuşmalardan hem olan bitenden öne çıkanları
1: Evet.
2: tekrar bir listelemiş.
1: Ben de kopya çekmek adına
2: Evet,
1: aldım.
2: onun orada yani benim onların hepsini çok önemsedim. Çünkü Tokayev ve Cumhurbaşkanımızı karşılayıp yaptığı konuşma da çok önemli.
1: Evet.
2: Arka arkaya sıralıyor. Şimdi bakın, bazı yerlerde böyle övgüler falan şeydir, çok sıradanlaşmıştır ama övgüler yerini bulduğu zaman sıradanlaşmış övgüden ayrılıyor. Burada da o sıradanlaşmış övgüden ayrılan övgüler var. Çünkü yerini bulmuşlar. Hani yapacaklarına övgü değil, yaptıklarına övgü. Varlığına değil, hakikaten icraatına övgü. Bu son derece önemli. Bunu Kazakistan'ın söylemesi daha önemli. Çünkü hocalarım daha iyi biliyorlar. Kazakistan Sovyetler Birliği içerisinde çok özel bir konuma sahip bir ülkeydi. Ondan sonra da Rusya Federasyonu ile Moskova ile diyelim ilişkileri diğer ülkelere göre daha özel ve daha ağırlıklı bir konuma sahip. Ülkenin kendi durumundan bahsetmiyorum bile. Yani Çin'le Türkiye arasındaki en uzun ve tek parça halindeki ülke, Hazar Denizi'ne kadar. Ve Orta Koridor için birinci öncelikli ülke. Ayrıca aynı zamanda şeyde de öyle. İşte Baykonur uzay üssü, orada biliyorsunuz hala Rusya kullanıyor ama son tarihte bölge uzay uçuşları için önemli bir bölge, imkanları müsait bir bölge. Zenginlikleri, yani petrol, doğalgaz zenginlikleri çok bizim için önemli. Kritik mineraller bakımından önemli. Tedarik zinciri bakımından hepsinden önemlisi siyasi açıdan Türk Devletleri Teşkilatı'nın bel kemiğini oluşturan ülkelerden bir tanesi. Buradaki 10 milyar dolardan 15 milyara para falan, para sonraki iş. Para her türlü gelir. Ben iş adamlarını gördüm şimdi. Dün bir tanesini tebrik etmiştim. Şimdi bir dostumuzu bugün de Çimkent'te misafir ediyor. Şeyi de Çimkent Havaalanı'nda bir Türk müteahhit yapmıştı. O yüzden şimdi Cumhurbaşkanımız biraz zaten ki atı toprağı da biraz daha kendi evinde olacak bugün. Dolayısıyla hem işin siyasi boyutu hepsinden çok daha önemli.
1: Evet, Cumhurbaşkanı şey, Recep Tayyip Erdoğan da bu arada.
2: Siz bu ilişkileri kurduğunuz zaman para pul mesela onlar artık sorun olmaktan çıkıyor.
1: Evet. Türkistan'da uçaktan iniyor eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Ben aslında sizin dediğiniz gibi Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiçek'in yazısını okudum. Dediğiniz gibi o cümleler o kadar böyle hani net bir şekilde dünya düzeyinde en itibarlı liderlerden birisiniz dedi. Tokayev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu arada resmi törenle de karşılanıyor Kazakistan'ın Türkistan şehrinde. Küresel politikada adalet ve sorumluluk ilkelerini azimle savunan büyük bir devlet adamısınız. Dünya beşten büyüktür sözünüz uluslararası arenada eşitsizliğe karşı söylenen en cesur hitaptır. Bu herhalde en dikkat çekicilerden biri değil mi Mustafa Bey?
2: Kesinlikle. Biz bugüne kadar birçok ülkelerle anlaşmalar, burada da çok anlaşma yapıldı. Ticari ve siyasi anlaşmalar falan. Ama bugün bu sözler hepsinden daha kalıcıdır. Tokayev de kendi ülkesinde ikinci kurucu cumhurbaşkanı pozisyonuna sahip. Çok önemli bir operasyon atlattı diyelim. Yaptı ve atlattı. Ve onu çok başarılı, çok kabiliyetli biçimde, sessiz sedasız ve temiz bir biçimde halletti. Ayrıntılarını sonra bir ara konuşuruz. Ama ben bu kabiliyeti çok önemsiyorum. O kabiliyetin bu kadar özgüvenle konuşması da ayrı bir arka plana sahip. Hem Cumhurbaşkanı özelinde hem Tokayev özelinde. Dolayısıyla hani birçok yerden övgü alabilirsiniz ama bazı övgüler çok böyle yerini bulur. Bir de övenin de niteliğine bağlıdır. Burası tam öyle bir yer.
1: Evet. Övenin de niteliğiyle ilgili aslında Murat Çiçek'in yazısında, Sayın Murat Çiçek'in yazısında yine var. Deprem zamanı
2: tabii şey, gerçekten desteği oldu.
1: Çok büyük bir desteği olmuştu.
2: Türk dünyasının oldu Kazakistan'la beraber. Evet.
1: Evet. Evet. Hocam Rahip Muhammed Gamborlu hocam, şimdi Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçaktan indi ama tabii ki zaten öncesinde de Kazakistan'daydı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önemli görüşmeler oldu. Mustafa Bey'in dediği gibi 13 anlaşma imzalandı. Ticaret hacmi 10 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarıldı. Biraz önce de işte aktardım o Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği sözler var. Siz bu ziyaretle ilgili sizin neler izlenimleriniz, elbette okudunuz, takip ettiniz. Buyurun.
3: Merhabalar tekrar günaydın ve saygıdeğer konukları da selamlıyorum. Türk dünyası neden önemlidir? Şimdi bu konunun biraz daha evveliyatı var. 90'larda Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tabii ki Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan ülkeler arasında bir de Türk devletleri veya Türkiye'de zaman zaman Türkiye devletler başlığı altında anılan devletler bağımsızlığını kazandı. Tabii ki bu yeni devletlerle her türlü siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel işbirliği kurmak için birçok ülke bu fırsatı kaçırmak istemedi. Özellikle bölgedeki ülkeler,

Tabii ki burada Türkiye'nin bir avantajı vardı. Türkiye diğerlerinden en az 1-0 öndeydi. Çünkü biliyoruz ki İran bu coğrafyada etkin olmak istedi. Rusya her ne kadar bu Sovyetler Birliği

0: Türkiye'den giden herhangi bir cumhurbaşkanı partisine bakmayarak Türkiye'yi temsil eden bir siyasetçi, bir yetkili bu coğrafyalara gittiğinde çok farklı bir coşkuyla karşılaşıyor. Bazı ülkeler bunları kazanabilmek için birçok maliyet, ekonomik, yani yıllarını verebilecek diyelim ilişki bazında bunlar oluşabilecek atmosferdir. Fakat dediğim gibi Türkiye bunlara daha başından sahiptir. Unutmayalım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçi Bey şey demişti. Ebulfez Elçi Bey'e Azerbaycan ve Türkiye dosttur demişlerdi. Hayır demişti. Azerbaycan ve Türkiye dost değildir. Dostluklar sonradan edinilen şeylerdir. Azerbaycan ve Türkiye kardeştir, ezeli ve ebedidir. Bu sembolik ifade her zaman karşılığını bulmuştu ve unutmayalım yine de Sayın Cumhurbaşkanı yanılmıyorsam 2011'de Sincan, Doğu Türkistan'a, yani Çin'in şu andaki bir eyaleti olan bölgeye bir seyahati, bir ziyareti olmuştu ve sokakların nasıl dolup taştığını, o izdihamı herkes görmüştü zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir saygınlığı var. Bunu o bölgede, yani Türkiye dışında sanmıyorum herhangi bir ülkeye böyle bir sevgi, bir coşku beslenmez. Nitekim ben de İran'daki Azerbaycan Türklerindenim. Yani Türkiye'den bir yetkili İran'a geldiğinde, bizim bölgeye geldiğimizde burada bizim yaklaşımımız her zaman farklıdır. Yani bir içtenlik, bir kardeş geldi yaklaşırız ve bu da doğru yönetildiğinde, siyaset bağlamında üzerine gidildiğinde birçok siyasi, ekonomik ve kültürel getirileri vardır. Tabii ki burada da ciddi bir şey var. Şu anda dünyanın gözü aslında Trump'ı, bir gözü Trump'ı takip etse de bir gözü de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyaretini takip ediyor. Çünkü Türkiye'nin bu bölgelere yöneldiğinde herkes bunu takip ediyor. Çünkü Türkiye'nin oradaki potansiyel gücünün farkındadırlar. Ve bu 10 milyona yakın neredeyse bir coğrafyayı oluşturacak Türk dünyası dünya gündeminde her zaman önemliydi. Ve bugün de yine de hani bazı konularda tabii ki biliyoruz devlet politikası gereği ufak noktalarda ayrışmalar veya hani o jeopolitik veya jeostratejik meselelerden doğan bazı ufak ayrılıklar olabilir. Ama bu bütünü ve o bahsettiğim potansiyel gücü hiçbir zaman etkilememiştir. Bağımsızlıklarını kazandıktan günümüze 35 yıl içerisinde inişli çıkışlı olsa da bugün artık Türk devletleri çok düzenli toplantıları, zirvelerini gerçekleştiklerini görüyoruz. Bu sadece sembolik olarak toplantılarda ibaret olmuyor. Az önce söylediğiniz gibi çok önemli ve kritik anlaşmalara da neden oluyor. Bu enerji transferinden, kültürel faaliyet, eğitim ve birçok alanda kendini göstermektedir. Dolayısıyla Sayın Mustafa Bey'in de dediği gibi Kazakistan'ın da ayrı bir önemi var. Özellikle Nursultan Nazarbayev döneminde de Kazakistan'ın Türk devletlerinin güçlenmesindeki attığı adımlar çok önemlidir. Yani tabii hepsi kendi imkanında atabiliyor ama hem Tokayev'in hem Nursultan Nazarbayev'in, yani Kazakistan üzerinde bu adımları her zaman çok önemli olmuştur. Yine de bu görüşmelerden birine tanıklık ediyoruz. Dediğim gibi Türkiye için çok önemlidir, potansiyel güçtür ve gelecekte enerji transferi içinde yine Türkiye'nin hem jeostratejik konumunu güçlendirebilecek anlaşmalara neden olabilir. Ve biz hani Karabağ Savaşı'nda gördüğümüz gibi de yine Türkiye'nin de kritik dönemlerde hatta askeri anlaşmalara kadar gidebilecek anlaşmaları beraberinde getirebilecek ki bu da son zamanlarda 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak veya Türklerin yüzyılı olacak sembolik ifadesiyle bunu adım adım doğrultmaya doğru da adımlar atılıyor. Bu Cumhurbaşkanlığın Kazakistan seferini de ziyaretini de bu şekilde değerlendirebiliriz. Tabii ki bunun sonuçlarını önümüzdeki aylarda da yıllarda da göreceğiz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii bugün Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. İkili görüşmeler gerçekleşecek. Bölgesel konularda elbette

0: ele alınacak diyelim ve Hasan Hocam bir virgül koymuştuk Trump-Çin ziyaretiyle ilgili değerlendirmenize. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tabii şöyle, yani özellikle ben ifade ettiğim şey şuydu aslında, benim özellikle üstünde durdum. Donald Trump'ın bence artık bu olayı keskin bir şekilde bitirmek istediğini düşünüyorum. Yani bence orada bir ikili pazarlık geçmiş olabilir. Yani Tayvan konusu pazarlık konusu edilerek işte Çin'in özellikle İran'a herhangi bir destek çıkabilecek noktada durmaması için, ki zaten söylemlerinde biraz bunu da ima ettiğini görüyoruz. Hani Çin tabii biz sizi destekleyeceğiz, İran'a yanında durmayacağız derken orada siz İran'a istediğiniz gibi davranın, biz buna ses kalacağız anlamda bir şey söylemiyor. Ama muhtemelen Çin bu konunun çözülmesi için bir aracılık rolü üstlenebileceğini ifade etmişti. Ama bence Donald Trump'ın yaklaşımı çok farklı, ki biz sizin programlarınızda sürekli konuşuyoruz. Donald Trump çok farklı bir lider ve yaklaşımları da çok farklı. Ben Donald Trump'ın tarzının şöyle bir toplantıyla devam etmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani gelin siz Tayvan konusunda ne yapmak istiyorsanız yapın, siz de bizim işte İran'la ilgili yapmak istediklerimize destek olun gibi bir tarzda gitmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü daha önce de konuştuk, yaklaşan bir Kasım seçimleri var ve Donald Trump bence bu koşullar altında bu seçimi kaybedecek. Bunun böyle olacağını bildiği için bu konuyu, yani bu süreci tersine çevirmek istiyor ve şu anda benim gözlemim, yani bu tabii değişebilir, olaylar durumu farklı bir yere de çekebilir, ama Donald Trump bence artık şöyle düşünüyor: bir şekilde benim İran'da rejimi değiştirmem lazım ve oradaki kontrolü bir şekilde en azından aleyhime olan durumu lehime çevirmem lazım gibi düşünüyor ve bunu Çin üzerinden yürütmek istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam peki neden böyle bir şey düşündünüz? Niye böyle olacağını öngörüyorsunuz? Çünkü zaten dediğim gibi, yani Donald Trump ve İran arasındaki bütün kanallar şu anda açık ve şu an bir müzakere masasındalar. Yani aslında Çin'le bu konuyu konuşacak bir şeye de çok ihtiyaç duymuyor Donald Trump. O zaman neden Çin'le bir görüşme ihtiyacı hissetsin? Yani bu bize şunu gösteriyor: Donald Trump mevcut koşulları beğenmiyor. İran'la uzlaşacağı konusunda çok da pozitif düşünmüyor. Ve uzlaşırsa dahi bunun ona özellikle bir Amerika başkanı olarak bir katkı sunmayacağını düşünüyor bence. Yani oradan bir müzakereyle çıktığında buradan bir fayda sağlamayacağını düşündüğü için olayı farklı bir yere çekmeye çalışıyor ve buradaki desteği de bence Çin'den alıyor. Çünkü yani onun dışında bir araya gelmelerini gerektirecek çok da fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Donald Trump ve Çin konusunda bence farklı girişimler olabilir. Hatta ben Donald Trump'ın bir Rusya girişiminde de bulunabileceğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi ya, aslında burada İran'ı yalnız bırakma girişimi olarak görüyorum bu toplantıları, bu müzakere görüntüsü verilen girişimleri. Bence Donald Trump tekrar olayı biraz daha askeri anlamda ileri taşımak istiyor ve bugün onun altyapısını oluşturmak için Çin'de ki bu ziyareti gerçekleştirdi. Yani bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum.
0: Şimdi Mustafa Bey, müsaadeniz olursa Muhammed Hocama da sorayım. Çünkü tabii, sonrasında hocalarıma veda edeceğim. Ondan sonra
2: Çin,
0: sizden
2: İran,
0: alayım.
2: Evet. Meselesinde Çin'in rolü ne olur, onu ben de merak ediyorum.
0: Evet, buyurun hocam.
3: Evet, şimdi son günün en önemli gündemlerinden birisi Amerika ve Çin'deki görüşmelerin İran'a nasıl yansıyacağıdır. Öncelikle burada çok hani ciddi bir sonuç çıkacağını özellikle İran üzerinde söylüyorum. Açıkçası beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Şimdi ABD ve Çin'in temel meseleleri Trump Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Çin'e uyguladığı bu ağır gümrük ve ticari tarifelerle

başladı. Esas mesele iki ülkenin ticaret ve farklı alanlarda karşı karşıya geldiğidir. Tabii ki burada İran meselesi de konuşuldu ve Şii'nin İran hakkında şunları söyledi. Hürmüz Boğazı açık tutulmalıdır ve gerilim düşürülmelidir. Ben bunları açıkça genel geçer diplomatik ifadeler olarak değerlendiriyorum. Neden? Çünkü zaten Çin İran'ın en büyük petrol alıcılarından birisidir. Ve burada da tabii ki Trump da İran'ın yerine ABD'den petrol alma gibi tekliflerini de sundu. Fakat Çin ve Xi bu çok iyi biliyorlar. Yani aslında Trump'ın böyle bir söz var. İpiyle de kuyuya inilmez, bırakır yarıda. Çünkü eğer bu şekilde Çin bu söylenilenler şeklinde bir tavır takınırsa kendi enerji güvenliğini tehlikeye atmış olur. Yani Çin hiçbir zaman enerji güvenliğini Amerika'ya vermez. Zaten açık ara rekabet ve zaman zaman bazı alanlarda iki ülkenin düşmanlık yaptıklarını da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu İran özelinde bu herhangi bir sorunu çözemez. İran'ın meselesi, Hürmüz Boğazı'nın meselesi aslında İran'ın kendi iç dinamikleriyle ne kadar dayanabildiğinden geçecektir. Hem ekonomik olarak hem askeri olarak. Çünkü İran, ABD ve İsrail meselesi ciddi ve yapısal bir sorundur. Bu herhangi bir sırf bir konuda olacak bir sınır çatışması veya sadece tarife veya Hürmüz değildir. Burada nükleer silahlar var, füzelerin menzilleri vardır, İran'ın proxy veya vekil güçleri dediğimiz hususlar vardır, Hürmüz Boğazı vardır. Yani bütün bunlar kısa zamanda, hiçbir zaman, ben her zaman söylüyorum, kısa vadede bunun çözülmesini beklemeyeceğiz. İran kısa vadede çözülse bile İran buna müsaade etmez. Bu sürece yayılarak, çünkü İran'daki bu iç dinamikler, birinci, ikinci kadro liderlerin de aradan kaldırıldığını ve şu anda İran kendi içinde yeniden bir yapılanma içindedir, siyasi bir yapılanma içindedir ve sürece ihtiyacı var. Tabii ki bu durumda İran herhangi bir, yani şu anki yöneticiler, ABD'ye ve İsrail'e herhangi bir imtiyaz verdiğinde, İçeride ciddi sorgulanacaklar. Zaten biz yıllardır bunun için direndik. Madem bu imtiyazlar verilecekti, neden bu kadar masraf, neden bu kadar insan kaybı ve çileyi çektik? Dolayısıyla şu anda İran'da, hani Trump zaman zaman diyor ya, karşımızda kimin karar verici olduğunu bilemiyoruz veya kim liderdir bilemiyoruz. Dolayısıyla İran bu anlaşma veya Hürmüz gibi kartını kolay kolay ABD'ye vermez ve Çin de bunu gösterişte, bak biz istiyoruz, İran'ı itiyoruz, gerilim düşsün ve anlaşmaya falan, ama arkadan bunu hiçbir zaman kabul etmez. Aynı zamanda Çin'in alternatifi var, biliyoruz Çin Rusya'dan da petrol alabiliyor. Burada en çok mağdur olan daha çok Güney Kore ve Japonya'dır aslında. Çünkü Güney Kore ve Japonya aslında Hürmüz'den gelen petrol ve enerjiye daha çok bağımlıdırlar. Çin bir şekilde idare ediyor tabii, zararları da olsa. Dolayısıyla şu anda bu görüşmeden İran hakkında ben çok ciddi bir şeyler çıkacağını düşünmüyorum. Hatta şunu da unutmayalım. Biz Ukrayna meselesinde de Putin'le Trump görüşmüştü. Yine de benzer konular. Aslında büyük güçler kendi çıkarlarını konuşacaklar orada. Kendi paylaşımlarını ve hatta gördüğümüz gibi Tayvan meselesine bile ciddi bir engeller vardı. Bu konuyu hiç çok açılmadı ve bir muhabirin sorduğunda da Trump buna yanıt vermedi. Ama tabii ki Çin burada İran hakkında belki açıktan destek vermeyebilir, ama İran'ı belli bir noktaya kadar yine destekler ve Hürmüz konusunda ben Çin'in çok etkili olacağını düşünmüyorum. Şey anlamında düşünmüyorum. Yani yapamaz değil, istemez de. Çünkü şu anda Amerika'nın oradaki batlaklığa saplanması ve savaş maliyetinin yükselmesi, Amerika'da benzin ve petrolün yükselmesi Çin açısından rakibinin bir o kadar da zayıflaması anlamındadır. Bu yüzden bu süreç içinde Çin her zaman olduğu gibi sakin, temkinli bir politikasını izleyecek, ticaretini, kazanımını düşünecektir. Hiçbir zaman sıcak bir çatışmaya

0: Yani İran aslında bana göre Çin için vazgeçilmez değil. Çin kendi çıkarlarını düşünecektir orada. Bir hesap yapacaktır. Ona göre hareket edecektir. Ama ABD'ye de bir o kadar güvenmiyor. Her ne kadar Trump Çin güzel, Xi büyük insandır. Bunu herkes için söylüyor. Mesela önümüzdeki hafta Amerika'ya döndükten sonra bunun bir garantisi yok. Hemen Çin'e karşı yine bir tarife, bir hamlede bulunabilir. Bunu da herkes biliyor. Dolayısıyla bu karşılama veya törenler, hepsi bunlar diplomatik genel geçer ifadeler kapsamında değerlendiriliyor. Her iki taraf kendisinden dünyada büyük güç olma gibi bir vizyonu ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla hani böyle özetlersem, İran konusu bu görüşmenin bu görüşmeden çıkacak sonuçlarla çözülecek bir mesele olarak görmüyorum. Yapısal ve uzun zamana yayılacak ve uzun zaman konuşacağımız bir konu olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Rahip Muhammed İlgan Borlu ve Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.
2: İyi,
3: teşekkürler
2: yayınlar.
0: İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Mustafa Bey, buyurun. Notlar aldınız. Ben sormadan.
2: Ben farklı farklı notlar aldım da şimdi Kazakistan'la ilgili bir iki şeyi söylemek lazım. Bir Kazakistan meselesi olduğu zaman benim aklıma hep şey geliyor. 2014'te Ankara'daydım. Almanya'da başlayan bir dinleme skandalı ifşaatları vardı. Amerika Almanya'yı dinlemiş, Almanya Amerika'yı dinlemiş, Amerika ve Almanya ikisi birlikte Türkiye'de dahil herkesi dinlemiş filan. Der Spiegel o zaman onları çıkartmıştı. Bir sebebi vardı, şimdi dönüp bakmak lazım niye yaptılar bunu diye. Bu tür şeylere böyle abi gazeteci bunu bulmuş etmiş filan diye bakmamak lazım. Bir şeyler birilerine bulduruldu. Niye bulduruldu ona o zaman bir daha bakmam lazım şimdi. Fakat o da tabii bizim için önemli olan Türkiye'nin dinlenmesiydi. Niye dinlendi sorusuna BND Başkanı o dönem cevap verdi. Dedi ki bir sürü şey söyledi. Çünkü NATO üyesi ülke, NATO üyesi ülkeyi dinliyor. Yani böyle Amerika da dinliyor da. Amerika, Almanlar da Amerikalıları dinlediklerini söylerken biz Orta Doğu'da bir şeyleri dinliyorduk. Amerikalılar takıldı falan diye. Yani siz bizi dinlediğiniz zaman altta kalmamaya çalışıyor falan. Şimdi bunlar tabii böyle kuyruk yarıştırmanın manası yok. Sonuçta dinlemiş. Ortak çalışıyorlar zaten. Onların birbirlerini dinlemekten alınacaklarını hiç zannetmiyorum. Ortak çalışıyorlar çünkü ikisi birlikte İsviçre'de bir kripto cihazı üreten şirketi satın alıp o cihazların Türkiye'ye satılmasını sağlamışlardı. Ondan sonra da dinlemek için ekstra çabaya gerek kalmamıştı. Çünkü doğrudan kendisine bağlı bir cihazla şey yapıyor. Şimdi tabii devletin hangi cihazları bu konuda kullandığını bilmiyorum ama bu konularda gayet şerbetlidir. Şimdi niye buna buraya atıf yaptım? BND Başkanı diyor ki biz diyor o dönemde Sovyetler dağılıyor diyor. Hafızamda kaldığı kadarıyla söylüyorum. İzleyicilerimiz de meraklı olanlar hatırlayacaktır. O dönemde diyor Sovyetler Birliği dağılıyordu 90'larda. Tabii Balkanlarda ve Türk dünyasında bir şey vardı. Devlet, yeni devletler kuruluyordu. Türkiye'nin de buralarla tarihi bağları var. Acaba buralarla nasıl bir diyalog kuruyor onu da merak ediyorduk diyor. Bunu kendi cümlelerimle söylüyorum. Yani Türkiye'nin Balkanlar ve Türkistan'la yeni kurulan devletlerle ilişkilerinin güçlenmesi, onlarla bir bağ kurması Almanya için, CIA için, BND için çok büyük bir olay. Fakat benim tahminim 2-3 ay dinledikten sonra bunlardan bir numara olmaz deyip kapatmışlardır. Neden? Hiçbir şey yapmadık çünkü. Hiçbir şey yapmadık. Ben burada bazen 90'lı yılların Türkiye için yok hükmünde olduğunu söylüyorum ya, hatırlayacaksın. Evet. Sebeplerinden bir tanesi de budur. Hiçbir şey yapmadık. Bir şeyi hatırlamak için tekrar baktım demin, o yüzden şey yaptım. Şeye bakıyordum, şimdi ekran görüntüsünü aldım. Şimdi bu skandal üzerine neden Türkiye o yıllarda hiçbir şey yapmamış sorusunun cevabını veriyorum size. Bir röportaj yapıyorlar 2020'de bu olaylar tabii ayyuka çıkmış. Bir televizyon dizisi olmuş, rezil olmuşuz netice itibariyle. O yılların diplomatlarından birine mikrofonu uzatıyorlar. Onur Öğmen. Cumhuriyet Halk Partisi de uzun yıllar görev yaptı. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Emekli diplomat sıfatıyla. Belki Berlin'de de görev yapmıştır. Bakmak lazım. Diyor ki, ne diyorsunuz diyorlar buna. O da diyor ki, ya diyor, biz müttefik ülkeydik. Sorsalar zaten söylerdik görüşlerimizi diyor. Gerek yoktu diyor. Bu diyor güven sarsıcı bir şeydir. İfadeler böyle. Bu diyor, biz casusluk yapmıyorduk. Sorsalar hangi konuda olursa olsun görüşlerimizi söylerdik. Gizlice dinlemelerine gerek yoktu. Biz zaten özel kuryelerle bazı şeyleri gönderiyorduk. Her şeyi telefonla konuşmuyorduk. Ondan sonra müttefiklerin birbirlerini dinlemesi gayri tabi ve aynı zamanda karşılıklı güvenini sarsacak bir durum. Şimdi bakın, bir diplomat konuşması, bakın dinlenmişsiniz, ortaya çıkmış. Sakin ve diplomatik bir dille falan konuşuyorsunuz. Neden? Sorsalardı söylerdik. Hani bir dalga geçme hissetsem anlayacağım. Yok ya, tamamen edilgen pozisyon. Bir şey olduğunda biz özel kurye kullanıyoruz diyor. Kendini bir sağlama alıyor. Ondan sonra sakin. Peki bir üniversiteden de bir röportaj almışlar. Üniversite hocasından. Hoca şöyle diyor, Alman. Hoca diyor ki, bu diyor tarihteki en skandal, en utanmazca yapılan operasyonlardan biri. Şimdi ben neden bu iki örneği verdim? Bakın, biri diplomattı. Zamanında dinlenmiş. Yani hata yap, tuzağa düşürülmüş. Kendisi değilse de tuzağa düşürülmüş bir hükümetin dış işlerinin mensubu. Orada da uzun süre görev yapmış. Başka neler bildiğini bilmiyoruz. Sonra da siyaset yapmış. Cevap verirken de gayet sakin. Olur böyle şeyler formunda. Alman utanmazlık diye bir isim koyuyor. Bir tepki veriyor. Bizimki tepki vermiyor. Çünkü o 1990'lı yıllar hiçbir şeye tepki vermediğimiz bir yıl. Dışişlerinin bir dönemi hiçbir şeye tepki verilme. Hepsini gömüyorum gibi gözüküyor. Kusuruma bakmasınlar da halka bırakılan miras bu. Efendim halk bilmez, devlet biliyordur. Aslında biz vatan kahramanıyız falan diyor olabilirler. Neticede ben halkım, bilmiyorum. Ve benim karşıma onların diplomatları çıktığında da bana bilmediğim çok şey var. Ama bu adamlar hep doğru işler yaptılar dedirtecek hiçbir veri sunmuyor. Ne Onur Öğmen, ne sonrakiler, ne de bazı AK Parti döneminin eski diplomatları. Hiçbiri bana böyle bir veri sunmuyor. Birinci AK Parti döneminin ilk Dışişleri Bakanı da dahil, ilk mi ikinci mi neyse dahil. Geçelim.
1: Şimdi diğerlerini isterseniz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya'yı da davet edeyim. Hocamı beklettik çünkü. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk Elif Hanım. Günaydın. Mustafa Bey, iyi günler diyorum.
2: Şimdi benim lafımı tamamlamam uzun süren ama bu sefer kısa keseceğim söz. Şimdi çünkü Asya, Orta Asya hikayesini, Türkistan hikayesini biraz gaz ve toz bulutundan aldım 90'lardan. Çabuk geleceğim. Zaten 90'lar diye bir dönem yok Türkiye için. Direkt 2000'lere geçiyorum. Şimdi Avrupa için, Amerika için, Türkiye'nin Balkanlar ve Türkistan'la kuracağı ilişkiler o kadar önemli ki, adamlar şirket satın alıyor. Tabii onu daha önce satın alıyorlar, ayrı bahis, ama Türkiye'ye hedefe koyuyor ve diyor, acaba diyor bunlar Türk dünyasıyla, Balkanlarla ne yapacaklar? Sonra bakıyorlar ki hiçbir şey yapacakları yok bunların. Dükkanı kapatıyorlar, gerek kalmıyor. Şimdi bu benim kanaatim. Şimdi bu, ne zaman bu sonra tekrar başladı? Bakın orada her şey kuruldu, gitti, ilişkiler kuruldu. En son en mıy mıy biz gittik. Kiminle gittik? FETÖ'yle. Niye? Çünkü CIA her şeyi biliyor. Kullandığı kendi aparatı olan FETÖ'yü Türkiye'ye iteliyor. Ondan sonra Türkiye'de ne kadar güzel fikir deyip onu hadi ondan sonra kripto cihazına falan ihtiyacı yok ki. Kripto örgütü var adamın, CIA'nin. Hata mı hata, yapılacak bir şey yok. Bir daha düşmeyeceksiniz. Ben o yüzden hep bu konularda alarm zillerini çok merak ediyorum. Şimdi hocam ekonomist, hep burada sabahlar

bu mevzuları konuşuyoruz. Ne oluyor? Bir takım işaretler bu nasıl borsaya yansır, ekonomiye yansır değil mi? Hangi zil nereden nasıl çalıyor? Çalan zil ne anlama geliyor? O zil çaldığında biz ne yapacağız? Şimdi bütün piyasalar böyle işlemiyor mu? Böyle işliyor. Siyasette böyle bir şey yok. Bürokraside böyle bir, devlet yönetiminde böyle bir şey yok. Bir yerlerde arıyoruz, casus arıyoruz. Pardesülü, şapkalı, güneş gözlüklü falan çalışıyor olması lazım adamın. Ha bak bu casusa benziyor falan diyeceğiz. Böyle bir saçmalık yok ki. Pirinç de beyaz taş olur. Ve şeytan insana sağ tarafından yaklaşır. Yani meşru bir görüntüyle yaklaşır. Sureti haktan görünür. Bir dünya, yani Türkçemizde laf var, atalarımız bunları boşuna söylememiş. Bir düşünün yani. Şimdi o alarm zilleri, bir yerde bir şeyler hep aynı şekilde yanlış gidiyorsa ya da hep aynı şekilde böyle bir takım şeylere teğet geçiyorsa, ya kim bunları bu kadar, niye bu kadar düzenli zorlanıyor bu iş? Belli konularda hangi nasıl raporlar geliyorsa, hep söyledim, o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Kurumlarda bir kasabanın, şehrin ağırlığı, hemşeri ağırlığı bile artıyorsa bu bir sorundur. Bu kadar net ya. Şimdi bütün hemşeri dernekleri kalkıp bana çemkirecek değil. Ama biliyorlar çünkü durum. Bu bile sorunlu, bak bile diyorum, en son buna sıra geçelim. Şimdi bizim bu alarm şeylerini kurmamız lazım. Şimdi Türk dünyasıyla adamlar o kadar önem verirken biz hiç önem vermedik. Önem verdirildik, FETÖ'yle gittik, tamamen elimizden çıktı. Şimdi yeni bir dünya inşa ediliyor. Türk Devletleri Teşkilatı'yla, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle, TİKA'nın oradaki varlığının daha farklı bir forma bürünmesiyle. Hangi form? Bilimsel laboratuvar kuruluyor. Neyin laboratuvarı? Sıfır atık laboratuvarı. Sıfır atığın mucidi kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan. Dünyaya, BM'ye gün olarak, hafta olarak kabul ettirilmiş bir girişim. Evet. Şimdi adını koymuşsunuz, yani böyle bir şeyiniz yok sizin daha önce. Şimdi böyle baktığınız zaman hadiseye, orada da işler artık bilim laboratuvarlar kurmaya, üniversiteye destekleri zaten daha önce de oluyordu. Ama artık işin formu biraz daha değişiyor. Hoca Ahmet Yesevi türbesini dahil TİKA'nın orada birçok yapıp ettiği şey var, eser var. Ama eserlerden artık hizmetten bilime doğru genişleyen de bir kapsamını biz gördük şimdi Kazakistan'da. Evet. O yüzden TİKA adıyla vardı. Şimdi cismiyle ve etkinliğiyle her yerde var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ismiyle, cismiyle ve etkinliğiyle, liderliğiyle her yerde var. Şimdi, ve ondan sonra bakın, sizi bu Türk dünyasıyla Balkanlarla ne yapacak diye biraz dinleyip sonra burada bir numara çıkmıyor falan diyen Avrupa şimdi ne diyor? Balkanları ve Türk dünyasını Türkiye'ye teslim etmememiz lazım. Evet. Türkiye ve Çin'in ve Rusya'nın etkinliğine bırakmamamız lazım buraları. Ha, hoş geldiniz, merhaba. O yüzden Türkiye'deki bu değişimi çok ciddi incelemek lazım. Çok ciddi. Ve Avrupalıların kendi ülkelerindeki kurumları, şirketleri, kendi bizatihi kendi kurumlarını ve yasalarını nasıl kullandığını çok iyi görmemiz lazım. Benim orada dikkatimi çeken bir şey var. Onunla kapatayım. Oradan İran'a bağlanıyor çünkü. İran'ın 2010'da sonradan anlaşmaya zorlandığı, yani ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu o zorlamanın 2010'da 2009'da mı şimdi tam hatırlamıyorum. Santrifüjleri patladı İran'ın nükleer silah geliştirecek dedikleri yerlerde santrifüjleri patladı. Dediler ki İran 15-20 yıl geri gitti. Bunu bir daha hayatta belini doğrultamaz. Şimdi o santrifüjler niye patladı biliyor musunuz? İranlılar çok zeki ya. Hani bu patlayan telefonları falan alıyorlar. Çağrı cihazlarını alacak kadar zekiler. Kusura bakmasınlar. Ne bileyim işte yatak odalarına
kadar

0: bilinecek kadar sokaklarında, mokaklarında cep telefonundan, şundan bundan takip edilecek kadar zekiler. O zaman da çok büyük bir operasyonla santrifüjlerin hızlarını ayarlayan zamanlama cihazını Avrupalılar bize satmıyor ama biz onları el altından bak bulduk diye çok uyanıklar ya, bulmuşlar bir yerden. O cihazlar doğruyu göstermedi ve santrifüjler patladı. Cihazlar markası neydi biliyor musunuz? Siemens. Almanya modifiye edilmiş, İran için özel geliştirilmiş Siemens cihazları İran'ın güç bela korsanından bulabileceği şekilde İran'a sattırdı. Ama burada Mossad çalıştı, CIA çalıştı falan falan, o ayrı. Ama bakın marka Siemens. Peki biraz önce söyledim, İsviçre şirketini satın aldı CIA ile BND şirketini, kripto şirketini. Türkiye dahil birçok ülkeye o kripto cihazlarını sattılar. Ondan sonra da oturdular, dinlediler paşa paşa diyorum ya. Bu şirketi kim yönetti biliyor musunuz? Siemens. Bütün üst yöneticilerini Siemens atadı. Neden? Çünkü o kripto adamlar, yani durumun ne olduğunu asla dışarıya sızdırmayacak. Aslında bir tür CIA, BND ajanı gibi çalışmakta olan Siemens yetkilileri, memurları, çalışanları ancak oraya oturacak kadar güvenilirdi. Ve bir de düşünün, Türkiye'deki bir şirketin yatırımını da Almanya aynı şekilde yatırmıyorsun dedi, hop adam çekildi. Neden? Bakın şirketler nasıl kullanıyorlar. Siemens. Değil mi? İyi bir marka. Hepimiz satın alıyoruz. Bende de var. Maalesef. Ama Almanlar ve Amerikalılar böyle çalışıyorlar. Şimdi şu ortamda hangi şirketlerini nasıl kullandıklarını ben bilmiyorum. Ama her birinden şüphelenmek için bence yeterince nedenim var. Evet, bu konuyu ben kendi açımdan böyle kapattım.
1: Peki, Ata Hocam eklemek istediğiniz varsa alayım, sonra geçelim ekonomi başlıklarımıza, buyurun.
2: Evet, tabii Mustafa Bey karmaşık bir konuyu anlattı. 90'lar için bir şeyler söyleyebilir miyim? Söylemek de lazım aslında. Çok da sık konuşmuyoruz çünkü. 90'lı yıllarda vize dair uygulanan politikaların ben ana hedefinin genel itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu düşündüm. Baktığımda özellikle 90 yılından başlayarak, yani Sovyetlerin dağılma sürecinde bölgede en düzenli güç Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ve bu yüzden PKK terörü başta olmak üzere güneyimize çekiç güç, Balkanlarda Yugoslavya'nın dağılma süreci ve soykırım, Azerbaycan-Ermenistan-Karabağ çatışması, yani ülkemizi bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alanında bir çerçeve içine aldıklarını görüyoruz. Yani etki alanını sınırlamaya çalıştıklarını. Dolayısıyla bu süreç, yani Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde yaratılan baskı 90'ların sonunda PKK terörünü büyük ölçüde başarıyla halletmesiyle sonuçlandı ama çok büyük dışişleri başta olmak üzere ekonomi alanında da 90'lı yıllarda büyük kayba da uğradık. İnsan kaynağı açısından da uğradık. Hatırlatalım. Yani bunu söylemekte bir risk görmüyorum. Siyasi cinayetler de oldu 90'lı yıllarda. Yani bu süreçlerin bir parçası olarak mesela bir İmam Hatip, özür dilerim, İlahiyat Fakültesi akademisyeni bile öldürüldü, şehit edildi. Dolayısıyla bunlar çok değerlendirmemiz gereken konular. Yani ne ilgisi var bunların, bu parçalar böyle apayrı duruyor diye baktığımızda, ben 90'ların büyük bir yönlendirme süreci olduğunu düşünüyorum. Koalisyon hükümetleri burada belirli konularda oldukça başarısız da oldular. O konuda Mustafa Bey'e katılıyorum. Ekonomi başta olmak üzere. Bunu belki ileride daha da farklı tartışırız. Evet. Zaten 90'ların sonu FETÖ örgütünün belki resmileşmesiyle sona erdi. Hatırlarsanız Abdullah Öcalan'ın teslimi, onun götürülme, yani bizim müttefik olarak
0: 97'de Erbakan
2: evet.
0: hükümetinin dağıtılması 28 Şubat bunlar boşuna iş. Heronlar.
2: Evet. Muavenet zırhlısını vurmaları yani bütün bunların hepsinin tek tek konuşulması, düşünülmesi lazım. Neden Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde böyle büyük baskıyla durulduğunun. Onun haricinde tabii bir de sıfır atık konusu var. Oldukça önemli ve çok yani dile getirilmesi gereken bir konu. Bu yurt içinde de işlememiz gereken bir konu. Dünyada da tabii ki. Dünya bir nebze elektrikli araçlara kayarak burada sorunu çözmeye çalışıyor ya da çözüyor diyebiliriz. Tabii bunun sadece getirisi olarak söylüyorum ama ülkemizde sıfır atık konusunu bizim ev bazlı, hane bazlı çok iyi düzeltmemiz, değerlendirmemiz lazım. Bunu neden söylüyorum? Tabii Sayın Emine Erdoğan'ın sıfır atık kapsamı içine öneri olarak bir kere ben fikrimi söyleme imkanı bulmuştum. Özellikle deterjan kullanımının hane halkında durdurulması gerekiyor. Yani biz Marmara bölgesinde çok yüksek nüfus, deterjan kullanımıyla denizlerimizi neredeyse yok ediyoruz ve yeraltı sularımızı. Ve bu kimsenin dikkatini çekmeyen ve engellenmeyi düşünülmeyen bir konu. Adı üstünde bu öldürücü bir kimyasal madde, eskiden kalma ve belki televizyon reklamlarının %80'ini oluşturuyordur biliyorsunuz siz de. Ama Marmara Denizi ve Boğazlar diye baktığımızda İstanbul için neredeyse 10 milyon hane belki biraz daha fazladır. Bu ürünleri kullanıyor. Ve bu çok yüksek bir çevreye zarar yol açmış oluyor. Sıfır atık kapsamına ben bunun da dahil edilmesini, eğer edildiyse o yüzden ayrıca belki genişletilmesini dilerim. Çalışmaları bu açıdan katkı vermek isterim. Bu sadece ülkemizde değil, komşu ve ilişkide olduğumuz ülkelerle de genişletilebilir. Yani bu insanlık adına bir ödev. Sigara nasıl 20 sene, 30 sene sonra hedef tahtasına oturtulduysa haklı olarak ama o 20-30 sene geçirildiyse bir şekilde o firmalar tarafından bu deterjan gibi çevre kirletici ürünlerin de yani zararının daha fazla olduğunu bildiğimiz ürünlerin de ileride bu şekilde olacağına eminim ama şimdi neden bunun zararını çekiyoruz? Yani neden bu süreç uzuyor? Bizim de yeterince akli melekelerimiz var bunu değerlendirecek ve zararını görebilecek ve 30 sene beklemeyecek bu şirketler sigorta masrafları çok fazla oldu diye bunu kesmek için beklemeyecek bir öngörümüz olması gerekiyor. O yüzden bunu dile getirmek istedim ve İstanbul'u şundan söylüyorum, küresel anlamda çok önemli bir şehir olarak biz bunu getiri olarak da sunuyoruz şehrimizi, turizm başta olmak üzere. Bu şehri korumak görevi de buralardan geçiyor olması lazım. O yüzden sıfır atık, bir de hava kirliliği de dahil edilebilir bu konuya. Bu konuda da biraz maalesef geri kaldık ve biraz kontrolsüz gidiyoruz. Özellikle motosiklet ve araç sayımız açısından bakıldığında.
1: Evet. Peki Ata Hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz sonra da Mustafa Bey'in de dün katıldığı bir toplantıyla ilgili de değerlendirmesini almak isteyeceğim ama ondan önce dün tabii enflasyon raporuna kilitlenmiştik. Ara hedeflerde güncelleme oldu. 2026 için %16'dan %24'e çıkarıldı. Melik Yiğitel demişti ki 2026'da revize olursa 2027'deki tek hane hocam çifhaneye çıkar mı demişti, Filiz Hoca konuğumuzdu. Öyle oldu ama öyle olması gerektiğini de söylemişti. Hocam siz de muhtemelen aynı mı düşünüyorsunuz soracağım. %9'dan %15'e revize edildi. 2028'de %8'den %9'a. Önceki tahmin %18'di yıl sonu 2026. %26'ya çıkarıldı. Şimdi petrol tarafı çok önemliydi. Çünkü tabii ki bu enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle işte enflasyonlar ne yazık ki tüm dünyada yükseldi. Bizim de Nisan ayı enflasyonumuz beklentilerin üzerinde geldi. Dolayısıyla hangi fiyatı baz alacak Merkez Bankası önemliydi. 2026 için 60.9 dolardan 89.4 dolara çıkardı petrol beklentisini. 2027 için de 56 dolardan 75.4 dolara. Belirsizlikler dolayısıyla da hocam tahmin aralığı iletişimine ara verme kararı aldık dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Şimdi hem revizeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, hem belirsizlikler dolayısıyla tahmin aralığının iletişime ara verilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ki herhalde hocam başkan da söyledi bu dünyada da böyle olmuş değil mi?
2: Ben özellikle revizyonlarda bunu tahmin etmemiştim. Yani %3 bekliyordum. %3 belki %4 daha yüksek bir revizyon yaptı Merkez Bankası. Bunun sebebini de şu şekilde söyleyebilirim neden öyle beklediğimi. Merkez Bankası bu enflasyon raporunda yaptığı revizyonun sebebini açıklar. Bugüne kadar öyle geldi. Yani ben şu kadar arttırdım tahminimi, hedefimi çünkü gıda enflasyonunda bu kadar bir bozulma, ulaştırmada bu kadar bir bozulma, konutta bu kadar bir bozulma olacak. Bunu bekliyorum diye. Ama onu yapmadı. Dolayısıyla ben bu %3, %4 beklentimde bozulmanın gelebileceği kalemleri değerlendirdiğimde bu kadar yüksek bir bozulmanın olacağını düşünmemiştim. Dolayısıyla şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Kalem kalem bunu hesaplayarak yaptıysa neden bize açıklamadı? Ama onun yerine belirsizliği çok yüksek görüp genel bir artışa gittiyse bunu ayrıca değerlendirmemiz lazım. O zaman da şu ortaya çıkacak. Böyle yüksek bir neredeyse %50'lik bir revizyon demek bu. %16'dan %24, %25 seviyesine çekmiş oluyor. Bu da o zaman sene başında Merkez Bankası'nın çok aşağıdan beklentilerini oluşturup tahminlerini oluşturup geldiğini bize söylüyor. O zaman bunun değiştirilmesi lazım. Yani daha makul, daha rasyonel, özür dilerim, tahminlerle başlanılması gerekiyor ki ekonomideki diğer fiyatlamalarda buna uygun seyretsin. Ben revizyonun yapılması gerektiğini düşünmekle beraber bu sert revizyonun da yine bazı soru işaretlerini barındıracağını değerlendiriyorum. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkaracağını. Yani bu kadar yüksek bir revizyon yapıyorsan o zaman faizleri konusunda ne diyorsun? Niye bunları sabit bırakmayı hala düşünüyorsun sorusunu cevaplamadılar. Bu bir soru işareti olarak kalacak. Onun dışında 2027 ve 28'e dair yani gelecek ufkuna dair tahminlere de bir miktar ara verebilirlerdi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 2026'ya dair yapılan revizyonun etkisiyle yani bir istatistiki hesap olarak gelecek yıllar buna göre belirli oranda artış sergiliyorlar. Eğer ufukta belirsizlik varsa ki çok sık vurgulandı ben ona da ara verebilirler. Onu da öneri olarak sunayım. Geçici ara verilebilirdi. Çünkü şimdi şunu düşünüyoruz. O zaman enflasyonun tek haneye inmesi çok uzayacak düşüncesi beklentilere giriyor. Bu da ortadan kaldırılabilir. Çünkü gerçekten işler 2026 yılının sonunda yoluna girebilir. Bunu bilmiyoruz. Hürmüz Boğazı açılır ve bir sorun kalmaz. Petrol fiyatları iner. 2027 sonrasında da düşünüldüğü gibi çift tane olmaz enflasyon. Ama Merkez Bankası şu an öyle bir yönlendirme yapmış oldu. Bu belirsizlik ortamında tahmin ufkunu uzatmamızın yerine kısaltmamız da bir çözüm olabilir böyle durumlarda ama onu yapmadı. Dolayısıyla ben baktığımda...
1: Hocam bir parantezli bir şey sorabilir miyim? Şimdi dediğiniz tabii gibi Hürmüz açılırsa biraz işler yoluna girerse işte evet. Tabii önümüzde uzun bir süreç var. Hürmüz açıldı, her şey yoluna girmeyecek ama yine de işte hani yavaş yavaş oturdu takdirde bir revizyon daha yılın üçüncü raporunu beklemeden yapabilir mi?
2: Revizyonu üçüncü raporu beklemeden yapmayacak. Elif Hanım belki dördüncü rapora doğru bekleyerek yapacak hatta. Senin sonuna doğru yapacak. Çünkü her raporda yapması da onun kendi güven kaybını daha da arttıracaktır. O yüzden ben bir revizyon daha olacaksa son raporu kadar bekleyeceğini tahmin ediyorum. Üçüncü raporda çok büyük bir değişim olması lazım ama böyle bir şey şu an için gözükmüyor. Kaldı ki petrol fiyatlarında da revizyona gitti. Yani $90 beklediğini söyledi Merkez Bankası. Bu da oldukça yüksek bir değişiklik gerekiyordu tabii ki. 60 dolar oldukça düşüktü. Açıkçası burada Merkez Bankası bunları söylemekle beraber şu konuyu açıklıkta getirmedi. Yani bunlar olacak ama Merkez Bankası ne yapacak? Bir şey yapmayacak. Yani bu konuda bir yönlendirme yok. Fiyatların yükselmesi ve revizyona rağmen Merkez Bankası'nın uyguladığı politikanın değişmeyeceğini anlıyoruz.

0: zaman bu revizyonun bu kadar yüksek yapılmasının sebebi gerçekten neydi? Havada kalıyor. Çünkü böyle büyük revizyonlarda biz belki sıkılaşmayı bekleriz bir miktar daha. Faizlerin bir miktar daha arttırılmasını bekleriz. Bu kadar etki bekleniyorsa fiyat üzerinde, ama Merkez Bankası bu konuda hareketsiz kalacağını bize söyledi. Yani faizlerde bir değişiklik olmayacak. Sanki bir durum tespiti yapan bir kurum şeklinde bir rapor dinledik biz. Yani aksiyon almak durumunda olan, onunla yükümlü olan bir kurum değil de bir araştırma kurumunun Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşlerini dile getirdiği bir rapor sunumu gibi ben bunu gözlemledim. Bir de tabii şöyle bir sorun var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Ödemeler dengesi ve tabii cari açık diye cari denge diye bilinen konu. Bu konu Merkez Bankası'nın üzerinde büyük baskı yaratmaya devam edecek. Yani döviz konusu. Aslında Merkez Bankası yeterli döviz arzı konusunda sıkıntı çekiyor. Ve herhangi bir aksiyon almaması bu konuda ileride baskıyı arttırabilir. Neden bahsediyorum? Şundan. Petrol fiyatlarını 90 dolara çekerseniz tahminlerinizi, o zaman şunu bekliyorsunuzdur. Cari açığımız 35 milyar dolarlardan 60 milyar dolarlara doğru gidecek 2026 yılında. Bu yüksek bir seyir. 60 milyar dolar bulmamız gerekecek bunu kapatmak için. Seyahat gelirlerimizde beklenen azalma yaşanırsa eğer, turizm başta olmak üzere ve özellikle yurt dışı havayolu taşımacılığımız jet yakıtlarındaki sıkıntı ve fiyat yüksekliği nedeniyle, o zaman döviz bulmakta zorlanabiliriz. Rezervlerin burada özellikle rezerv yüksekliğinin önemi ortaya çıkıyor. Şu an 170 milyar dolardayız. Ama bu başladığında Şubat sonunda 219 milyar dolardaydık. Dolayısıyla döviz ihtiyacımız var ve bu gitgide artıyor benim değerlendirmeme göre. İthalattaki yüksek seyirde durduramadığımız için bir 60 ya da 70 milyar dolara gidecek cari açık ekonomi üzerinde oldukça baskı yaratabilir. Neden söylüyorum? Kur çıpası kaybolursa o zaman döviz tevdiat hesaplarında vatandaşın da dövize kayması durumu ortaya çıkabilir. Merkez Bankası'nın gördüğü en büyük riskin ben burası olduğunu değerlendiriyorum açıkçası.
1: Yani dövize yönelmenin tabii Türkiye açısından ciddi bir riski var. Fakat bir süredir de sanki dövize yönelmenin beklenmediği, dövize yönelme riskinin azaldığına yönelik de bir takım adımlar atılmıştı diye hatırlıyorum. Yani o yüzden bu riski belki biraz daha uzun vadeli mi düşünmek lazım ya da zayıf ama görünen bir risk olarak mı değerlendirmek lazım?
0: Evet, tabii risk diye konuştuğumuz için tam anlamıyla öyle. Yani bu olacak diye bir şey değil. Risk dediğimizde bir olasılıktan bahsediyoruz. Vatandaşlar şu an dövize yönelmiyorlar. Bu verilerde gözüküyor. Ama dövize yönelmemeleri böyle bir riskin olmadığını bize göstermiyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir çığ öncesi bir ses. Bilirsiniz, çığ başlatır. Dolayısıyla risk o çığ yığınının orada duruyor olmasıdır. Onun bir şekilde güvence altında tutulması lazım. Bu beklentiler bozulduğunda birden kayış sağlayabilir. O yüzden Merkez Bankası'nın bunu belirli bir döviz rezerviyle karşılaması gerekiyor. O yüzden onun bir risk yaratabileceğini şimdiden düşünebiliriz. Tabii ne anlama gelir? Bu hükümet bunu düşünmedi mi? Düşündü. Geçen hafta yaptığı vergi değişiklikleri, uygulama değişiklikleri bunu bize gösteriyor. Ama ülkemizden bir kayıt dışı döviz çıkışı var. Bunu da özellikle konuşmamız lazım. Belki meslektaşlarım da dile getiriyorlardı sizlerle yayınlarında net hata 90 diye tabir edilen. Aslında muhasebe hesaplarında bir görünmeyen ya da ölçüm hatası denilen bir kalem. Ama bu çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Yani bizim ticaret açığımız senelik belki 60-70 milyar dolar, 100 milyar dolara gidiyor. Ama bu kalemde 30 milyar dolarlarda seyrediyor. Yani ihmal edilebileceğiniz bir ölçüm hatası olmaktan çıkmış durumda.
1: Peki
0: Ben bunu
1: bu genelde biz onu döviz girişi olarak görüyorduk. Şimdi çıkışı olarak mı görünüyor?
0: evet, bu ülkemizden büyük ihtimalle faiz gelirlerinin bir kar getiri gibi çıkarıldığını bize gösteriyor. O yüzden buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani bizim bankacılık sistemimizi bir kar üretme amacı olarak kullanıldığına işaret edebilir. Yani parayı getiriyorsunuz, burada belirli bir döviz getirisi alıyorsunuz ve tekrar çıkarıyorsunuz. Ya da bunu konut sektörüne sokuyorsunuz, sonra oradan çıkarıyorsunuz gibi. Bunun özellikle iyi değerlendirilmesi lazım. Bazı konularda aflar veya vergi konularında daha geniş bir mali politika bakış açısı, hani nereden getirdiğinizi önemli değil, dövizle gelin gibi bakış açıları ileride bu tip problemlere yol açabilir. O yüzden bunun düşünülmesi gerekiyor. Bizim 30 milyar dolar nereye, yani kayıt dışı zenginliğe bir para aktardığımız gerçeği ortaya çıktı. Bunu düşünebilirsek o zaman ülkemizdeki döviz açığı da tedirgin olma seviyemizden aşağı gelebilir
1: Güzel.
0: seviye
1: Ne
0: olarak.
1: kadar vaktimiz var? Buradan hemen bir sıcak şeye girelim mi?
2: Son iki
1: Borsa
2: dakikamız,
1: beklentisine.
2: buyurun. Aha,
1: Hocam bir
2: tabii
1: de
2: ki.
1: onu bize anlatsanız, ben hep onu söylüyorum. Biz hala tavşan tedirginliğinden kopabilmiş değiliz. Böyle 4000'leri biraz fazla, çok hızlı gittik ya, biraz frene basalım, hop tekrar geri geliyoruz. Fakat geri geliş de öyle bir geliş ki her şey yolunda gidiyor olabilir. Bahar geldi, yaz geldi filan. Ondan sonra biz hala şeydeyiz. Hanım bana öyle söylüyor. Dün çıktık da dedi ki ya, bir tişörtle falan çıktık ama havaya bak falan. Şimdi tam o durumdayız. Ya bugün muhtemelen çocukları montlarla falan çıkartmıştır. Bugün hava iyi olmasına rağmen. Neden? Çünkü dün gördü onun 30 dereceden 28 dereceden bir anda 16 dereceye düştüğünü ve yağmur yağdığını. Dolayısıyla bana Elif de bana şimdi gayet empatik bir gözle bakıyor. O da aynı durumda muhtemelen.
2: Aynen.
1: Şimdi biz hala tırsıyoruz, korkuyoruz. Neden? İşte bu dediğin sebeplerden dolayı da hocam, aynı zamanda bilmediğimiz bir takım sebeplerden dolayı da. Dokunduğunda zıplayan böyle böcekler vardır. Bizim şey borsamız, yatırımcımız biraz öyle. Dokunuyorsunuz bir anda zıplayıp geliyor. Bir dakikaya dur, bir şey yapmadım, ezmeyeceğim. Ama öyle değil. Hala korkaz. Bunun için de haklı sebeplerimiz var ayrı.
2: Evet, bir dakika.
1: Peki durumumuz ne? Hala korkmaya devam mı edelim, yoksa ben bu iş, bu düşüş böyle bir düzeltmedir filan geçer, böyle hafif yatay teğet geçer, yoksa şelaleye mi döner? Hiç öyle bir sebep gözükmüyor ama burası Türkiye.
0: Borsada belirli şirketlerin öncülüğünde yükseliş var. Bu şirketler özellikle son zamanlarda savunma sanayi ve enerji alanında özelleşen şirketler. Bunların yükselişi olduğundan fazla, beklendiğinden fazla olabilir. O ayrıca
1: Ha,
0: tartışmamız
1: kenara
0: lazım.
1: koyalım.
0: Ama borsanın geneline baktığımızda borsanın genelindeki yükseliş hali benim değerlendirmeme göre küresel ölçekteki risk iştahına bağlı. Yani bu minvalde küresel ölçekte de borsaların son özellikle 10 gündür yüksek bir seyir izlediğini ve risk alma iştahının güçlü olduğunu görüyoruz. Ama bunun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Neden? Çünkü Çin'deki görüşmeler bitip ABD kendi dünyasına biraz dönmeye başlayınca ABD'nin enflasyonu ve küresel risk algısı değişecek. O
1: Evet.
0: sırada da borsalarda genel itibariyle bir aşağı iniş olacağını değerlendiriyorum.
1: Orada
2: Evet.
1: çünkü ben dün biraz yokladım da dedim ki yani bu satışlar falan oluyor önceki gün, önce pazartesiden beri hani şirketler, kurumlar birini alıp birini satıp birini mi alıyor, yoksa net nakde mi geçiyorlar diye biraz böyle nakde geçme durumu göze çarpıyor. O bakımdan şey yaptım, önemsedim.
2: Peki,
0: Bunun
2: çok
0: sebebi şey olabilir Mustafa Bey.
2: bir
0: Borsalar
2: cümleyle
0: düşüş
2: hocam olur.
0: evresini, özür dilerim, düşüş evresini geçtiğini kestiriyorsa yatırımcılar, ki küresel enflasyonun yükseleceğini bekliyoruz çünkü, o zaman emtiaya kayacak olabilirler. o nakite geçiş sebebi olabilir. Yani altından bahsediyorum.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya ve Akşam
3: Teşekkürler
2: Gazetesi
3: hocam.
2: Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan meteoroloji editörü Eldibran Ayan karşınızda olacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin özellikle iç ve doğu bölgelerinden geçecek bugün soğuk cephe ve tabii ki konvektif hareketlilikle birlikte cephesel sağanaklar iç ve doğu bölgelerde biraz şiddetini artıracak bugün. Fakat onun dışında Marmara ve Kuzey Ege dışında Türkiye'nin tamamında yağmur var. 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen hafif sağanaklar halinde görülecek ama tabii ki kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülüyor Türkiye'nin tamamında. Ve özellikle Orta Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusu, Sivas, Kayseri, Niğde çevrelerinde.

yerlerde ve Doğu Anadolu'nun tamamında yağış şiddetli olacak. Şiddetli olacak alanlarda da yine kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Dolayısıyla

derecelik bir artış eğilimi içerisindeyken iç ve doğu bölgelerde soğuk cephe geçişi sebebiyle düşüş devam ediyor. Sıcaklık 3-4 derece azalıyor iç ve doğu bölgelerimizde. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanakların kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgelerde hava sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak ama akşam saatlerinde pazar günü günün ilk saatleri itibariyle gelecek olan cephesel sistemin hafif sağanakları akşam saatlerinden sonra Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayacak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü ve hafif sağanaklar halinde başlayacak. Sonrasında pazar günü sağanakların şiddetlenerek devam edeceğini söyleyelim. Pazar günü günün ilk saatleri itibariyle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek ve Batı Karadeniz şiddetli yağmur altında kalacak. Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde sağanaklar şiddetli olacak. 50 kilo civarında yağış olasılığı var ve tabii ki dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve su hortumu, hortum oluşma ihtimali de elbette var. Sonrasında önümüzdeki hafta başında pazartesi günü hava sıcaklığı cephesel sistemle birlikte soğuk cephe geçişiyle sıcaklık tekrar 3-4 derece birden azalacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yine yağışlı geçecek. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar, lokal gök gürültülü sağanaklar önümüzdeki haftada devam ediyor olacak. Salı günü Marmara, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da çok hafif sağanaklar halinde yağış devam ederken hafta ortasında çarşamba günü tüm yurtta hava yağmurlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. Bugün çok bulutlu, yarın ve pazar günü yağmur var. Hava sıcaklığı yarın yükseliyor. Sonrasında tekrar gerileyecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Bugün şiddetli yağmur var Ankara'da. Lokal ama şiddetli gök gürültülü sağanaklara dikkat. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel riski yüksek. Yarın hava parçalı bulutlu. Pazar günü tekrar yağmur var. Hava sıcaklığı hafta sonu yükselecek. Ve son olarak İzmir'de bugün yağmur var. Yarın da yağmurlu İzmir. Pazar günü parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halk Bank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Geç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler.
0: Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz, evet. Dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Onu bekliyorum tamam, ya. Tamam. Onu bekliyorum.
1: Ona ayrı ayrı istiyorlar ya. Peki. Selam olsun.
0: Peki. Tamam. Şimdi... Senin sarı saçlın, mavi gözlün Çin evet. seferini tamamlayıp ganimetlerle oradan geri dönüş yoluna revan olmuş.
1: Kim dedi ganimet? Var mı ganimet?
0: Nerede? Var var.
1: Neymiş o ganimet?
0: Oraya da bir 200. Dur bakayım bir. Evet. 200 Boeing. Hı-hı. Fena değil değil mi?
1: Vallahi bir fena değil tabii yani. Çünkü vazgeçilmez bir sivil havacılık konusunda dünyadaki en ileriden bir tanesi evet. yani sonuçta evet. alırsın
0: o uçak alınacak
1: tabii almam diye bir şey yok zaten alıyorsun evet. almak zorundasın bir yerde tabii Çin'in bunu alması önemli ama bu bir şey değil Çin için hocam yani dünyanın en büyük ekonomilerinden biri değil artık dünyanın en büyük ekonomisi oldu mu bilmiyorum yani şu anda geçiyor muydu o kafalı
0: galiba ekonomik anlamda evet tabii, sadece evet. askeri anlamda bir
1: değil,
0: tık
1: tabii. Evet, ama geride. Yani nüfus da öyle o yüzden yani onların böyle bu kadar bir şey için çok büyük bir şey değil yani kendi ülkelerinde şöyle bir şey yapmışlardır sadece o çok daha önce anlaşılmış bir şeydir öyledir hep diyorum ya ben önden yüklenir biter her şey sonra beraber bir araya gelirler fotoğraf çekilir yemek yenir o anda bunu yaptı bu bunu elini sıktı çekti parmağından çekti kafasına vurdu koltuğu böyleydi, yamuktu falan. Bunlar bir hafta tartışılır.
0: Aynen öyle ya.
1: Zaten anlaşma iş, yapılmıştır arka tarafta.
0: Bir tane şey, savunma bakanı var ya, değişik bir tip. Şey, böyle dövmelerinde kendi inancına ait mesajlar veren falan. Hages miydi? Adını da hatırlamadığım bir savunma bakanı. Onunla ilgili mesela çok gergindi, çok tuhaftı. Hareketleri dikkat çekti falan diye haberler gördüm. Ama Tayvan meselesi masaya yatırılmış Hikmet abi.
1: Evet.
0: Tayvan'da senin Xi Jinping, espri yapacaksan şimdi yap.
1: Yapmıyorum tamam.
0: Tamam. Xi Jinping demiş ki oraya dokunmayın, yaklaşmayın, çatışırız demiş.
1: Tabii. Ya bu yani aslında belki de bu yani şöyle bir şey. Bu da bir mesaj diyoruz ya hani hepsi birer imaj, mesaj. Çin ABD gitti geldi ne yaptılar sonuçta? Yani uçak anlaşması için gerekli miydi? Amerikan başkanıyla değil mi?
0: 17 tane de CEO götürdü abi yanında.
1: Tabii, o şu.
0: Yani kim
1: o,
0: bilir neler tabii, neler.
1: Aslında arkadaki orada. Bütün büyük fotoğrafta o var yani. Tabii. Büyük resimde o var. Yani ABD Çin'e bağımlı mı bağımlı? Çin ABD'ye bağımlı mı bağımlı? Hı. Yok edemiyorsun. Eski dünya yok artık.
0: Şu tabak kırılmış gibi geldi. Aslında değilmiş. Damla şeklindeymiş tabak. Evet. O dikkatimi çekti de kusura bakma. Sen de.
1: Ben de.
0: Hayır niye kırık acaba hayır, bu tabak
1: de,
0: dedim.
1: Tayvan dedin ya Çin dedim. Ben dedim acaba Tayvan haritayı mı benzetti? Ne diyor diyorum falan. Allah böyle yapmazsın sen. Ya güzel.
0: Biz çubuklu yayın yapmıyoruz. O yüzden harita meselesi mümkün olduğunca son planda.
1: Biz çubuksuz yapıyoruz. Herkes abi. Çubuğuna hakim olsun. Evet. Şeydeki gibi. Skeçte olduğu gibi. O yüzden yani... Bu dönüşten sonra tabii gittikten sonra Trump henüz daha konuşmadı. Ama soracaklar şunu diyecek. Harika bir görüşme oldu. Çin zaten harika bir ortak. Ona harika kota koydular. Biz de onlara 200 tane uçak koyduk. Çok harika şeyler oldu. Tayvan çizgimiz. Tayvan olmazsa Grönland olur diyecek. Herkes ne diyecek not alacak. Biz de yine çubuklarla anlatacağız. Öyle bir tek biz yandı dünyada. Bizden çok anlatı olmayacak. Ona bir altta breaking news diye geçecek.
0: Sevgili dostlarımız zaman zaman Amerikan medyasının bile önünde meseleyi irdelemek.
1: Tabii.
0: Böyle analiz etmek için.
1: Hocam zaman zaman demeyelim. Bizim o kadar emek veriliyor. Onlara haksızlık etmeyelim. Bizim uzmanlarımız ki onlar çok çeşitlidir. Komutanlıktan başlar. Tamam ta yukarıdan aşağı gazeteciliğe kadar iner. Bak iner dedim ha. Evet. Aradaki akademisyen, profesör, rektör bilmem ne falan dünya çapında falan zat surt. Arada... Ne tartışılır? Bir, cinayet tartışılır. İki, pompalı kaç fişek alır? Üç, Hürmüz'de ne oluyor? Dört, kaldırıp taşındığı ham maddesi nedir? Hepsini tartışır bu grup. Ve çubukla yapar. Büyük başarı.
0: Abi ben
1: büyük başarı.
0: Bir hukukçu...
1: Biz yapıyoruz onu.
0: İsim vermeyeceğim şimdi. Bir hukukçu ismin pandemide enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla enfeksiyon meselesi üzerine yani bir tıp doktoruyla enfeksiyon konusu üzerine pandemi döneminde münakaşaya girdiğini gördüğüm an itibariyle dedim ki bu işin
1: ya şuna çok güldüm
0: çıkmış dedim yani.
1: Şuna çok güldüm. televizyon programında, yabancı Ahmet Hakan'ın programında Trump'ın hamburgerini tartışıyorlardı. Trump hamburger sipariş etmiş. Hamburgeri de güvenlik uzmanına tercih yaptırdı. Hocam ne diyorsunuz bu hamburgere diye. Ulan bu pap hamburger lan ısıtılmış. Tamam. Bildiğin marka var ya, M ile başlayan. Tamam. Boykot ettiğimiz, tamam, almadığımız.
2: Tamam.
1: Onun ısırılmış bir hamburger fotoğrafı koymuşlar. Editör de çok bu işin şeyliğini biliyor. Şeyliğini, P ile başlayan. İnceliğini biliyor diye.
2: Tamam.
1: O da onaya ısırılmış bir hamburger koymuş. Bazı çubukla hamburgerden tahin yapılabilir mi ya?
2: Pekala.
1: Bir de yani terörle çubukla mücadele uzmanına bunu niye soruyorsun?
2: Çubukla.
1: Çubukla.
2: Çubuk.
1: Güldür Güldür Şov'un meşhur çubukla anlatımı. Tavsiye ederim.
2: Madem boykot ettiğimiz marka dedin, bana bir anda ikinci gündem başlığımı çağrıştırdın. Sumut filosu yola çıktı. İspanya'dan başlayan yolculuk teknelerin teknik bakım ve onarımı için bir süredir Türkiye'de demirlemişti bu yardım filosu tekneleri. Onlar yeniden Gazze'ye doğru demir aldılar. Sumut Gazze yolunda, bugün gazetelerde konuya ilişkin haber var. 54 tekne, 70 ülkeden çok sayıda aktivistin yer aldığı filo Gazze'ye doğru insani yardım taşıyan, evet, tekneler yola çıktı. Yolları açık olsun.
1: Çok kıymetli buluyoruz, değil mi?
2: İnsanlığın ve vicdanın ölmediğinin somut.
1: Bir de hafızaya kazıma.
2: Evet, değil mi? Yani göstergeleri.
1: Bunu bitmiyor. Yani bu Gazze'deki katliamı, katliamın hesabını bunlar eninde sonunda Allah'ın verecekler.
2: Evet.
1: İnşallah biz de göreceğiz. Böyle burnunda tutup yerde böyle sürüm sürüm sürünecek bunlar inşallah.
2: Evet Allah.
1: Allah bunları yok etsin inşallah.
2: Amin. Şu mübarek cuma saati ettiğin dualara, evet, mukabele, amin, edeyim. Amin diyeyim. Evet. Hemen akabinde olacak de sen biraz futbolu bilirsin. Benden, evet, daha çok bilirsin, yok, yani.
1: Çok bilmem ben, de senden.
2: Hayır, benden daha çok.
1: Hocam bilirsin, senden herkes daha iyiydi. Sen ortaya kendini koymuş, seni koyma şimdi.
2: Yani, tamam, ama böyle çünkü, kavgada söylenmez bu, hayır, ya.
1: Sen çünkü stat'tayken.
2: Senden herkes daha çok bilir.
1: Hayır. Sen çünkü stat'tayken ilk yarı bitene kadar hangi takımın sahip olduğunu bilmiyorsun. İkinci yarıdan sonra anlıyorsun. Çok fazla tepki oldu.
2: Şaka bir tarafa.
1: Tabii şaka. Abartma kadar değil yani. Lamin, renkleri biliyorsun.
2: Lamin Yamal adında bir süper genç bir yetenek var. Biraz önce arkadaşlara onu söyledim. Türkiye ile İspanya arasındaki Konya'da oynanan maça gitme şansım olmuştu. Ve sahada canlı seyrettiğim bir isimdi bu genç adam. Eğer bu futbolcuysa diğer 21'i ne? Eğer onlar futbolcuysa bu futbolcu değil. Değişik bir şey demiştim yorum olarak. Arkadaşlar da güldü. Şimdi seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Hasılı bu genç adam, bu yürekli genç adam ekranlarınızda gördüğünüz şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla,
1: evet,
2: oradaki o mazlum, mağdur, soykırıma uğramış milletin yanında olduğunu dünyaya gösterdi.
1: Helal olsun.
2: Destekçileri de, ha, eleştirenleri de var mı? Elbette var yani, her dönemin.
1: Yok, söyleyeyim, Müslüman yani.
2: Evet, Fas asıllı değil mi abi? Lamin Yamal, sanki ben Fas asıllı gibi hatırlıyorum.
1: Yok, değil herhalde, daha orta. Fas tipi de Fas'a benzemiyor.
2: Fas asıllı.
1: Öyle mi? Ama Faslı'ya benzemiyor.
2: Tamam. Söyleyeyim. Ama Müslüman.
1: Tabii tabii, Müslüman.
2: Peki.
1: Yani ben çünkü bilmediğim için direkt oraya profile baktığım zaman.
2: Peki.
1: Hispanik, Orta Afrika
2: en son,
1: belki ama.
2: En son desteğini de önemli bir isimden aldı. Pedro Sanchez.
1: Hı, tamam.
2: Pedro Sanchez,
1: o
2: İspanya.
1: O zaten bu konuda duyarlıydı. Harika.
2: Lamine Yamal'ı desteklediğini ifade eden bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Kendi resmi hesabından bir devlet bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş, helal, ya da kendi utançları tarafından kör edinmişlerdir diyor. Lamin yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha diyor. İspanya'ya gidip tam da o soykırım esnasında, o İspanyol sokaklarında gezmiş biri olarak söylüyorum bunu tekrar. Hakikaten milyonlarca İspanyol'un Filistin'le duyduğu dayanışmayı orada gözümle gördüm. Balkonlarda, bahçelerde Filistin bayrağı asılıydı. Normal, sıradan, sivil İspanyol evlerinde gözlemledim bunu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla buradan bu meseleyi de hatırlatmış, İyi olalım. Yani, tebrik, evet, etmiş olalım.
1: Her defasında biraz önceki aslında Sumut'la çok alakalı. Hemen dediğim gibi her şeyi anlattın zaten. Daha fazla yoruma gerek yok. Ama bu katliamın, yani bu travmanın, yani dünyanın yaşadığı, dünya kamuoyunun canlı bir şekilde izlediği bu katliamın, yani Gazze'de yaşanan katliamın unutulmaması, hafızalara kazınması, artık bunun bir küresel hafızada yer bulması için bunların devam etmesi çok kıymetli. Dünya çapındaki bir yıldızın, çok da genç, 18 yaşında bir yıldızın, dünyanın belki de görünürde dünyanın en büyük kabiliyetlerinden, gelmiş geçmiş en büyük kabiliyetlerinden, inanılmaz bir şey. Yani top ayağına yapışıyor çocuğun. Yani topu sürmüyor. Top yapışık yürüyor gibi giden bir adamın bu şekilde bunu yapmış olması. Yani mesela bu da sadece bu da değil. Enteresan bir şekilde İspanya ve Portekiz, herhalde bunun, bilmiyorum, hocalarımız daha iyi bilir. Hı. İslam dünya, İslam kültürüyle yıllar öncesinden
2: Endülüs diyorsun değil mi abi?
1: Bir etkileşimi olsa gerek ki vicdanı tetikleyen bir şeyler kalıcı olabiliyor. Geçtiğin topraklardan bir değer bırakıyorsun oraya.
2: Doğru,
1: herhalde.
2: Doğru.
1: Portekizli değil mi? Yanlış, tabii yanlış. Cristiano Ronaldo.
2: Hı. Tabii. Portekizli.
1: Portekizli. Onun da mesela enteresan duruşu vardır Filistinlilerin yanında.
2: Doğru.
1: Değil mi? Dikkat edersen bak, Portekiz ve İspanya'da bunlar var. Yani daha önce hiç Endülüs ve İslam kültürünün yaşadığı alanlar buralar. Ve dikkat çekici oluyor çok. Çok kıymetli. Evet. Yani dünyanın da gelmiş geçmiş en iyi, galiba tarihte öyle seçilmişti, en iyi bir ya da ikinci futbolcusu Cristiano Ronaldo'dur.
2: O zaman buradan bir de bir
1: buradan selam, o yüzden selam olsun hepsine.
2: Buradan onlara selam gönderelim. Bir de
1: ki o da Müslüman değil galiba, Hristiyan değil mi? Cristiano.
2: Çok sevdiğim bir dostum yazmış şimdi. Cengiz Durmuş. Hı hı. Yaşayan, tanıdığın, tanıyabileceğin en iyi Trabzonspor taraftarıdır. Bak net söylüyorum.
1: Şeyden daha mı? Melik Yiğitel'den.
2: Melik Yiğitel.
1: Onun yanında bir gani mi?
2: Hayır, yani kafa kafayalar. Hadi öyle ikisini tamam, de kırmayayım tamam. Da. Cengiz Durmuş demiş ki futbolu gayet iyi bilir Ömer Bey. Ben iyi tanırım. Hikmet abi demiş yani.
1: Tamam. Yok, iyi, biz şaka yapıyoruz. Evet, yani.
2: Evet, ben işin suyunu çıkarttım yani. İletmiş olayım. Tabii. Bizim de Halim buradan Cengiz tabii Durmuş'a selamlarımızı iletelim. Şimdi.
1: Hemen.
2: Şimdi.
1: Rüşvetin adına mı
2: geldi? Türkiye, ona gelmedik daha. Türkiye bir mühendis kaybetti. Almanya bir garson kazandı diyen dangalak. Hala garsonluk mu yapıyor acaba?
1: Öyle bir şey mi vardı? Hangisi?
2: Ha, bir sürü vardı. Ha, var, bunlardan tabii, bir sürü vardı. Vardı, bir, evet, bir ara akımdı bunlar. Türkiye bir mühendis kaybetti. İsviçre bir tuvalet temizleyici kazandı falan diyen. Temizlemeye devam. Garsonluğa da devam. Aselsan Genel Müdürü sevgili Ahmet Akyol diyor ki son 1,5 yıl içinde yurt dışından 2500 mühendis başvuru yaptı. 194 tanesinin şartlara uygun olduğunu düşündüğümüz için çağırdık.
1: Evet.
2: Koşa koşa geldiler ve göreve başladılar Aselsan'da diyor.
1: Evet.
2: Aselsan biliyorsun Türkiye'nin, borsa itibarıyla söylüyorum, rekor kıran büyüklükte, güçte ve değerdeki markası.
1: Tabii, sadece Türkiye'nin, dünyada da, dünyada da
2: sayılı. Türkiye hakikaten sanayinde
1: çok iddialı, dünya çapında.
2: Yani ben mümkün olduğunca edepli konuşma gayretindeyimdir. Bilirsin seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz.

0: Biz de bilir ama bu meselede hakikaten böyle sınırları zorluyor. Böyle içimden söylemek istediklerim ve söyleyebildiklerim. Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir garson kazandı diyen dangalak borçları toplasın
1: Evet.
0: bence.
1: Ben bu konuda biliyorsun çok rahatım. Teşekkür ederim. Yani bu ifadenin zaman zaman tarafımızdan kullanıldığı zaman tepki görüyoruz ama başka türlü de anlatılamıyor. Yani buradaki adamın bu profil anlatılamıyor. Çok da umurumdaydı diyorum ben. Çok da şeyimdi diyordum. Bazen kapatıyorum mevzuyu. Şimdi mevzu ben bununla ilgili tabii hayat tecrübe bu konularda çok önemli. Şimdi 80'li yılların neslini bilen bir kişi olarak söylüyorum. O dönemlerde yeni üniversite imtihanına girmiş. 80'leri yani 80-90 arası çok enteresan bir dönüşüm oldu. Şey iğrençti onu söyleyeyim. Yani desen ki bana Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü dönüşümü, en kimliksiz moda. 80 doğrudur hocam. İğrençti.
0: Blue jean pantolonun içine kaza
1: Yok,
0: soktuğumuz
1: tabii
0: zamanlardan mı
1: ya şöyle
0: bahsediyorsun
1: mesela
0: abi?
1: 50'lerin
0: Yüksek
1: 60'ların
0: bel
1: tabii yani
0: pantolonun
1: şöyle
0: içine
1: o
0: kazak.
1: 68 kuşağının yaşadığı dönemlerde küresel çaptan o zaman onlar da sokuyordu biz değil sadece. Dünya sokuyordu onları. Kollar bak o zamanki filmlere İtalyan Alman, Amerikan filmlerine. Kollar geri kıvrık, ensel uzun falan. Neyse mevzu o
0: Tamam
1: değil.
0: peki.
1: Şu mevzuya şuraya geleyim. Şimdi tabii kendisinden izin almadığım için Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Sonra yakınlarda öğrendim. Bir profesör abi vardı. Gene 80, galiba 83, 84. Onun oğlu, o profesörün oğlu. Benim de hem semt arkadaşım hem masa tenisinden arkadaşım, kulüp arkadaşım falan. Ya kulüpten ki Fenerbahçe kulübü. Arkadaşım. Ve uzun sürede beraberdik.
0: Kulüp şehir kulübü
1: Evet,
0: falan
1: tabii
0: yani.
1: değil
0: Bu
1: yani. Tabii
0: CHP'lilerin
1: tabii.
0: kulübü değil
1: Yani
0: yani. Bayağı
1: Fenerbahçe'de,
0: spor
1: tabii
0: kulübü.
1: Fenerbahçe'de masa tenisi
0: Peki.
1: oynarken benim
0: Tamam.
1: takım arkadaşım.
0: Tamam.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Gidip gelirken şu çok uçuk bir adam. Hani vardır yani bir delilik, şeylikle,
0: Dahilikle
1: dahilikle delilik
0: delilik
1: arasında bir ince bir
0: arasındaki
1: çizgi
0: ince
1: vardır.
0: çizgiden. Tamam.
1: Öyle bir adamdı Allah. Çok da zeki, çok da iyi bir adamdı Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Hayatını birkaç yıl içerisinde öğrendiğimde şu aklıma o geliyor. Ne zaman bunu görsem bir mühendisin gelmesi. İşte TOG yapılırken bir bakıyorsun aa dünyada elektrikli araç ve bu konudaki otomasyon sistemleriyle ilgili çok elemanımız varmış ama abi Türkiye'de alan yok ki ne yapsın adam.
0: Ya.
1: Erdal İnönü'nün çok samimi bir arkadaşı, sınıf arkadaşıyla tanıştım. 1984'te Marmara Yelken Kulübü'nde.
0: Bildiğimiz bildiğimiz merhum Erdal
1: Tabii
0: İnönü'nün.
1: evet onun
0: Tamam.
1: abi. Çok kızdı demişti ki bana biraz aksanı var. Bizim şey gibi Aziz Sancar gibi. O da Kanada'da bir matematik profesörü.
0: Tamam.
1: Çok kızdım ben Erdal'a. Yani dünyada bu konuda en ilerden 5 kişiden bir tanesi demişti. O Erdal İnönü için söyledi.
0: Fizik alanında
1: Fizik
0: mı?
1: alanında.
0: Çünkü Erdal İnönü bir fizik profesörüydü.
1: Aynı zamanda çok iyi matematikçi. Bir matematik var dünyada çözülmeyen bir matematik sorusu vardı.
0: Tamam.
1: Hatırlıyor o çok gündeme geldi.
0: Evet.
1: Onlar uğraşabilecek kapasiteli bir adamdır bu diye. Ondan sonra ya, o dedi ki o dedi baş bırakınca bu işleri ilmi bilimi falan biz kaldık ancak bizde çünkü Türkiye'de imkan yok. İlk cümlesi oydu. Yani kendi alanını hatırlamıyorum. Şimdi vakum fiziği atıyorum.
0: Tamam, peki.
1: Ama ben Türkiye'ye dönemem dedi. Dedim. Niye dedim hocam dedim. Ne yapacağım dedi Türkiye. İki tane deney tüpü var Türkiye'de abi. Aynı şey o rağbetli profesör arkadaşımın babası dönüyor Türkiye'ye. Londra'dan dönüyor. Buna imkan tanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Orada bir kürsün var. Dünyada karşılığı var. Bunun alanıydı vakum fiziği. Boşluk fiziği. Dünyada bir takım yıldızının adını da Bosphorus koymuşlar. Bunun çalışmalarının başarısından dolayı.
0: Ha.
1: Bosphorus diye bir takım yıldızı var.
0: Tamam.
1: Bunu koymanın sebebi bu profesör abimiz.
0: Tamam.
1: Böyle başarılı bir adam diyor ki ben diyor
0: Alan
1: çok diyor
0: yoktu diyor, sana
1: ben diyor
0: yoktu
1: ben
0: diyor.
1: vatanımı seviyorum arkadaş diyor. Evet ne
0: Tamam.
1: yapacağım? Döneceğim diyor. Türkiye'ye dönüyor. Ve fakat profesör adamın profesörlüğü kabul edilmiyor. İmtihana sokuyorlar
0: Ne
1: Türkiye'de.
0: diyorsun?
1: Tabii. Bu çok enteresan değil mi? Başladı
0: Aa.
1: akmaya. Çok enteresan değil mi?
0: Ama o dönem
1: Peki ne oldu
0: bir
1: dedim?
0: dakika
1: YÖK
0: o dönem
1: kararları. YÖK kararları.
0: üniversitelerimizi yönetenlerin çok ciddi problemleri var yani onlar
1: Tabii.
0: başörtüsüyle onlar katsayı
1: Hocam
0: problemiyle
1: bir şey
0: uğraşıyorlar.
1: söyleyeceğim.
0: Sana
1: Bak
0: onlara ne
1: bir
0: fizik
1: dakika.
0: profesörünün denkliğinden yani.
1: Doğru. Doğru. Elhak doğru ama bu bununla da alakalı yok. Bu abi rahmetli bildiğin İzmirli gayet
0: Laik
1: böyle
0: bir abi.
1: laik bir abi.
0: Tamam.
1: Eşi de öyleydi.
0: Tamam.
1: Ve bu. Olay bu. Yani bunun ona alakası yok. Sadece mesele şu. İngiliz'in altına yatanlar, İngiliz'e yatıp kalkmayı sevenler, İngiliz'i bırakmayanlar, İngiliz'e beni takip et diyenler

0: Darbe yapmışlar. Amerikan oğlanlarıymış bunlar. Darbeden sonra Türkiye demişler ki bunları yapma. Oligarkları besleyin. Halk fakirleşsin. Problem yok demişler. PKK ortaya çıkmış. O dönemler hocam.
1: Hmm.
0: Bak çok ağır şeyler söyledim ama gerçektir bu. Demişler ki bunları da alma. Üç tane dangalak adamı almışlar. Demişler ki bunları bu dışarıdan gelen profları da bazıları vatandaşlıktan çıkartmışlar. Rahmetli Cem Karaca gibi. Değil mi? 80 darbesinden bahsediyor. Evet. Dışarıdan gelen büyük beyinleri, yani adamın vakum fiziğindeki dünya çapındaki çalışmaları makale var. Bir profesörün Türkiye'ye döndüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ne müracaat ettiğinde yok kararlarıyla alınmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu ne biliyor musun? Evet. Yeminle söylüyorum, işte bu CHP. Safkan CHP. Safkan bu işte. Onun 2026 modeli otelde havluyla geziyor. Daha da kötü hale geldi. Bu 80 modeliydi. Değişen bir şey yok.
1: Allah.
0: Ha, bak çok kıymetli. Evet. Almadılar. Adam görüyor bir adam bir daha imtihanı girerek tekrar tezlerle neyse her nasıl o dönemlerde profesörlüğü tescil edilmesi gerekiyor. Bu adam o yaştan sonra bir tepki veriyor. Evine gittiğimde şu manzarayı hayatta unutmuyorum. Tabii arkadaş bizim arkadaşla beraber isim de veremiyorum arkadaşımı da. İçeri girdikten sonra baktım evi bir şey gibi. Tabii sınıf gibi. Kara tahta var. Meydan loros var. Adamın özelliği baştan sona ansiklopedi okuyor. Bilgisayar yok ya. Bitiriyor bu sene bir daha başlıyor meydan lorosu. Buradan bunu okuyor. Gazete ilanlarına kadar okuyor. Okuma hastalığı var adamda. Araba fiyatlarını ezbere biliyor falan. Böyle bir adam. Ve profesör olmak için bir daha Türkiye'de 5 para etmez. 3-5 tane 5 para etmez. Ciğeri de beyni de. Hatta belki yok. Yani adam beyin tomografi çektirse bu adamı çektirse bu çıkar. Beyin tomografisinden.
1: Beyaz tertemiz diyor.
0: Tertemiz. Ok. Sözcü. Heh. Beyin tomografi sözcü çıkar. Ve bu adam Türkiye'ye aç da geliyor. Üzüntüsünü hatırlıyorum o zaman. Ne için geldi ki? Anama Boğaziçi Üniversitesi'ne verecekleri çalışma imkanı değil ki. Öteki tarafta milyonlarca sterlin önüne döküyorlar.
1: Tabii.
0: Türkiye'de aynen ama işte İsmail şimdi... Hoca'nın dediği gibi tamam. Yani Erdal İnönü'nün dediği gibi öteki tarafta ise iki tane deney tüp veriyorlar. Tamam mı? Ona rağmen inat etmiş. Meğer odası niye öyleymiş biliyor musun? Niye kara tahta var?
1: Niye öyleymiş abi?
0: Tez verenler, makale yazanlar, profesör olacaklar bilmem ne. Buna özel derse geliyor. Evinde ders veriyordu adam. Üniversiteyi bırakıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne kabul ediliyor. Bırakıyor, dönüyor evine. Evinde proflara ders veriyor adam. Bir ülke bundan faydalanamıyor. Ya böyle bir adamı ne yapman lazım ya. Biliyor musun? Ondan sonra yıllar geçiyor. Erdoğan farkı burada beraber daha bir hafta önce vermedik mi sevgili Ömer Özkök? Vermedik mi? Gözüne sokmadık mı insanların? Bakın dinleyin. Şu arkandaki Canı Takla mi? Abiler bilmem ne.
1: Şu arkandaki mi?
0: Ha bu.
1: Ya bak.
0: Aradan geçiyor bilmem ne. Gerici, yobaz. Bundan kafa. Ay orta çağ. Elif lan dedi. Babeydi, bababule dedi. Kapalı. Bensize biniyor, namaz kılıyor, abdest aldı, bilmem ne yaptı. Ay öcü, siyah, bir defol diye bağıran insan, hılkat garibeleri
1: tamam.
0: Şunu görmüyorlar. Hılkat garibesi dedim.
1: Tamam.
0: Şunu görmüyorlar. Bu adam da diyor ki Amerika'da gel bize sen var ya önümüzdeki yılların NASA çocuğusun sen.
1: Çek defterinin
0: tabii,
1: hanesini diyor, boş bırakıp
0: gel ya,
1: sen, imzalayıp veriyorlar.
0: Sen tam ABD'lisin, sendeki prop tam ya namaz mı kılacaksın, sana mescit yapalım. Ne istiyorsun sen? Gel senin Mekke imamını çağıralım. Abartıyorum tabii ki. Şu adam da geliyor. Süper zekalıdır. Ben bunu aynı sınıfta okudum. Çünkü benim sınıf arkadaşım. Evet.
1: Selam olsun buradan. Efendim ekranda gördüğünüz, radyodaki dinleyicilerimiz de görmüyor.
0: Mahmut Faruk Akşit.
1: Evet. Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit. TEİ Genel Müdürü. Evet. Türkiye'de jet motoru üretimi noktasındaki çalışan ekibin lideri. Aynı zamanda da dünyada jet motoru konusundaki en... uzman
0: evet.
1: Birkaç kişiden biri.
0: Yanma odasındaki know-how'lar üzerinde çalışan çok özel bir adam. Evet. Çok detay vermedi.
1: Evet. Onu
0: söylemiş. Ama bir şey farkında mısın? Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bak bir daha söylüyorum. Kaçmaya çalışıyorum buraya doğru. Çünkü çok hakaret ediyorum. Kaçacağım diyorum. Girmeden diyorum şu muhalefete bir canını okuyayım diyorum. Ama mevzu oraya dayanıyor. Onsuz da olmuyor ki be kardeşim. Ne diyeyim ben şimdi? Vallahi istemedim ben. Ama olay gene Recep Tayyip Erdoğan'a dayanıyor gidiyor.
1: Yeah.
0: Aselsan sen eğer bugün hiç kusura bakmayacaksın Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Eğer bugün Habersan sen bugün eğer işte bugün varsa Türkiye'de drone yapan işte Sayın Bayraktar'la hepsi tut bir araya getir.

0: Kız üniversitelere bak. Bu adam da orada verilince ben çocuklarım bir Türkiye'de büyüsünler. Ehli iman olsunlar. Ben toprağıma hizmet edeyim. Dedi geldi. Fakat arkasında şu var. Sen bunları 1950'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda sen bu adamları çağırdın. Ne yapacaksın bu adam? Benim ancak gördüğüm profesör şey gibi, abim gibi, amca gibi evinde ders verirsin sadece. Çünkü imkan yok. Bu imkanları açan ne
1: Aynen
0: demek?
1: öyle.
0: Ne demekten bu beyinlerin dışarıda olduğunu? Tok tok. Sadece elektrikli otomobil meselesinde bile kaç tane beyin geldi buraya biliyor musunuz?
1: Öyle.
0: Ve kaç tane kişi işte bugün Türkiye'de Aselsan'da, Havelsan'da, orada burada bütün bu beyinler Türkiye çünkü altyapısı var. Bu altyapı yapan da Recep Tayyip Erdoğan, irticacı, namaz kılan, Kasımpaşalı dedikleri adam dünyanın en ilerici, en çağdaş atom değil, atom sensin karınca. Bu atom altı parçacıkları yönetebilen bir adam. Proton ne işi var adamın ya? Salak aranızda büyük fark
1: Çok.
0: var. Hala oturmuş burada. Havluyu koymasak mıydık? Bu kadar sevgili olmamalıydı. Aa, mezarlık kafayı çekelim. Buradasınız lan
1: Çok
0: siz.
1: güzel söyledin. Harika. Sular seller gibi devam ediyorsun.
0: Estağfurullah.
1: Türkiye'nin
0: Helal olsun.
1: kaybettiği, Almanya'nın kazandığı garson, Türkiye'nin kaybettiği
0: Bence
1: mühendis,
0: Almanya kazandı.
1: Almanya'nın kazandığı garson boşları topladıysa, o zaman ona 2 ay içinde, değil mi, araba alacak falan. Bu motivasyonla, hayır, burada ne yaptılar biliyor musun? Bak, net olarak söyleyeyim. Burada
0: Selam.
1: gençleri zehirlediler. Gençler, bilhassa sosyal medya
0: Kandırdılar mı yani?
1: kontrolsüz bir alan, zehirlediler. Bu Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir garson kazandı diyen saf zehirlenmiş mi, yoksa zehirleyen kitlenin bir aparatı mı? Emin değilim ama böyle zatlar gördük,
0: Çok
1: böyle
0: güzel ama bir
1: kişiler
0: şey
1: gördük.
0: söyleyeyim. Belki de biz kilitledik onlara, Almanlara.
1: Bundan
0: Bu
1: sonra
0: kafayı var ya. Almanlara kilitleyeceksin abi.
1: ders düşünsün.
0: Tabii.
1: Sen
0: Sen
1: al
0: geri
1: orada,
0: dönme
1: sen
0: hocam.
1: boşları topla delikanlı. Ama işte uluslararası alanın bu, ne diyeyim sana, stratejileri Hikmet abi, bu politikaları, artık ne dersen de, bu sinsi planları hayata geçirme adımları burada da ellerinde patladı maalesef.
0: Evet.
1: Bugün 15 Mayıs'mış. 15 Mayıs daha doğrusu. 15 Mayıs aynı zamanda uluslararası aile günüymüş abi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesabından az önce bir paylaşım yapıldı. Sanıyorum aile meselesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşabilecek tek lider, birinci sıradaki lider Sayın Cumhurbaşkanı'dır.
0: Doğru.
1: Aileye verdiği önemi de biliyoruz. Ailenin korunması için yaptıklarını da biliyoruz. Bu meselede, yani Uluslararası Aile Günü kutlama işi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakkıdır diye düşünüyoruz. Öbür taraftan kocanı boşa da gel diyen mi istersin?
0: Ya bırak onları ya.
1: Yahu,
0: Onların ahlak değerleri de
1: yahu
0: yukarı
1: sevgili elbette olacak sağlıklı bir insan bu diyen mi istersin? Yıllar sonra sen bizim babamızsını DNA testiyle mecburen kabul etmek zorunda olan mı istersin? Onların
0: Evet.
1: mecrası orada devam etsin.
0: Ama
1: Aile
0: adam
1: gününü kutlamış
0: evet çok
1: Sayın
0: güzel. Dediğin
1: Cumhurbaşkanı.
0: gibi aslında tabii bu konuda bu hassasiyet gibi yeni bir şey değil yani. Şimdi böyle genel geçer çok hamasi laflar bazen böyle çok fazla etki yapmaz. Yani Kurban Bayramı'nda şunu sen duydun mu hiç mesela? Abi aşağı indim. Kurbanın birinci günüydü. Bakkal bana kurbanı tebrik ederim dedi. Lan normal bu. Ya ama
1: Yani.
0: abi benim tek kurbanımı kutladı. Kutlayacak tabii. Kurban Bayramı'nda kurbanımız mübarek olsun denir. Şimdi bu tür bu ifadeler evrensel bilmem ne o ailenin kıymeti bilmem ne. Dünyada herkes bunu bu güzel. Yani sen duydun mu dünyada aile kötü bir şeydir. Hiç oluşturmayın. Yok edin insanlığı falan.
1: Öyle diyemedikleri için,
0: Heh.
1: öyle
0: Şimdi bu
1: diyemedikleri
0: kadar
1: için
0: genel
1: araya
0: geçer
1: soslar serpiştirmek suretiyle
0: tabii bu kadar
1: etkisizleştiriyorlar.
0: genel geçer olan bazı şeyler kutlamada Erdoğan'da farklı durduğunu anlatmak istiyorum. Farklı duruyor adamda. Neden farklı duruyor?
1: Neden?
0: Bunu samet ediyorum. Adam yırtıldı ya. 10-15 yıl benim başıma da geldi hatta dışarıda da bir kavga ettim birisinde. Yani tırnak içerisinde milletin ensesinde boza pişirdi. Nedir o? Ülke çok ya hakikaten bu oldu. Çağdaş, cinsiyet, toplumsal eşitsizlik falan filan tartışma devam ediyor. Şu ifadeyi kullandı. Tanışırken de bununla dalga geçtiler ya. Şu adam diyor ki ne haber nasıl? Böyle önce su iyi misiniz? İyi tamam. Var mı bir derdin? Sana iyi davranıyor mu kocan? Heh, tamam.

0: Bak bir de bu laf vardır ha. İyi davranıyor ha. Ama söyle ona göre kulağını çekeyim.
1: Tamam.
0: Bu bir babalık var mı? Aile
1: evet,
0: bu.
1: Evet.
0: İki cümle şu. Kaç var? Üç olmadı. İki olmadı. Bir tane daha. Bu da dedikler yani ya işte bu ona karışıyor, buna karışıyor, bu
1: evet
0: mu kaldı
1: ya,
0: falan filan.
1: Benim bedenim, benim kararım bilmem ne.
0: Sevişirim, doğurmam, onu yaparım, şunu yaparım bilmem ne. Al işte hepiniz.
1: Zıkkımın dibi ya.
0: Hepiniz,
1: ya bak.
0: Hepiniz pavyonlarda, mavyonlarda, orada burada. Heh, tabii
1: aynen,
0: senin kararın da.
1: Aynen devam.
0: Hocam kararın sende kalsın. Pavyondan da çıkma. Bilmiyorum, mumla değil. Pavyon var çünkü Türkiye'de. Genel evde var, meyhanede var. Ne yaparsın, ne altı yersen ye. Zıkkımın kökü. Ama adam bu ülkenin geleceği için bir şey söyledi. Yıllar içerisinde dünya, hani Japonya, İsveç örnek gösterdik. Adam bir şey diyor, bir şey diyor, bağıra çağıra söylüyor. Ben toplumu modernleştiririm, problem yok diyor bak. Yaparım, füze de yaparım, problem değil. Ya nerede canım sen? Biz lastik ayakkabı, tel yapıyorduk. Ulan telmel geç, ben dünyayı meydan okurum. O da problem değil. Teknoloji mi? Ulan kanımda var benim teknoloji. Biz çünkü Allah kitap tanıyan müminleriz. Füzenin kralını yaparız. Peki... Ama bu aile meselesi çok kıymetli. Aile yoksa toplum yok, toplum yoksa teknoloji de yok. Ve dünya bunu bir şekilde ithallerle çözmeye çalışıyor. Vakti zamanında siz CHP'liler damızlık erkek getirmeye niyetlendiniz. O kadar kötüsünüz siz. Üç çocuk yapın dedi. Adam haklı çıktı.
1: Hem de nasıl haklı çıktı. Cüneyt Zapsu gibi hem de nasıl haklı çıktı.
0: Ne enteresan. İngiltere'de ne var biliyor musun? İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı var.
1: Buyur.
0: İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı var.
1: Ya.
0: Ne korkunç bir şey biliyor musun?
1: Ya...
0: ya ben geçen bir TÜİK bir istatistik yayınladı bununla ilgili. Yalnız kalanların oranı 5 yılda 2 kat artmış. Yalnız yaşayan insanların, yaşlıların oranı. Adam bunu söyledi yahu. Dalga geçtiniz. Değil mi?
1: Evet.
0: Çağdaş, Atatürkçü değil mi? Çağdaş, çok layık, acayip Atatürkçü, iyi marka çantası olan, evde köpek besleyen, çok ultra çağdaş. Süper. Hafta sonları AKM'de bir konser dinleyen bu tırnak içerisinde aklı evveller dediler ki bu insanı hayatına özel hayatına karışmak kaç çocuk sahibi olacağımı ben şey mi soracağım sizin diktatörü mü soracağım bu sentler oldu.
1: Abi gezi olaylarında.
0: Anlama zaten sana demiyor
1: güzel
0: bana
1: abi,
0: diyor bana.
1: Bak gezi olaylarında ortaya çıkanların bir motivasyonu da o değil miydi?
0: Tabii yazdılar
1: kaç
0: işte,
1: çocuk yapacağıma sen sana, mi karar vereceksin
0: ama
1: diktatör
0: anladılar,
1: dediler.
0: Hocam yanlış
1: ama,
0: anladılar.
1: Mesela aç değil sen hala anlamadın da.
0: Yanlış şey anladılar. Yaptım. Ben bu konuda yanlış anladılar bence. Şöyle. Hı. Ben burada bir haddime değil tabii Sayın Erdoğan bunu genel manada söyleyecek. O çünkü herkesin cumhurbaşkanı.
1: Aynen öyle.
0: Sonuçta,
1: o dönem herkesin başbakanıydı ve
0: aday olduğu
1: nüfus
0: zaman
1: tehlikesine tabii, dikkat çekmek onun birinci göreviydi yani.
0: Aday olduğu zaman ben bu ülke adına insan odaklı politika üretirim ve ülkeme hizmet aşkına yaparım diyen bir adam herkesi kucaklamak zorunda onu yapıyor. Elinden geldiği kadar yapmaya
1: aynen,
0: çalışıyor.
1: Aynen,
0: her şeyiyle.
1: Aynı fikir.
0: Ama bir gerçek var. Benim açımdan söyleyeyim. Bence üzerinize alınmayın. Değil mi? Yani Erdoğan söyledi şeyi.
1: Sizin kapsamanızı. Nasıl?
0: Bağdat Caddesi.
1: Şöyle o zaman.
0: Nişantı üzerinize alınmayın.
1: O zaman
0: bak,
1: Hikmet
0: tek
1: abi.
0: Tek çocuğu dikkatli büyütün.
1: Hikmet abi.
0: İyi
1: o
0: bakın.
1: Zaman,
0: değil mi hocam?
1: Bak bugün Cuma ya. Hı. Sen bir dönem öyle demiştin. Cuma hutbesini CHP'nin hem kurumsal sözcüsü hem de CHP'li figürler Cuma hutbesini dillerine dolamışlardı.
0: Tabii, tabii.
1: Neden böyle
0: laf
1: hutbe?
0: Yetiştiriyor.
1: Hutbede niye bu
0: niye
1: söyleniyor?
0: Allah
1: öyle bilmem ne. Bu hutbe layık diye aykırı falan diye.
0: Ya
1: şey
0: bunu söylediler hakikaten
1: yani. Evet evet. Sen demiştin ki
0: hutbe zaten...
1: beni yani hutbe Cuma namazına giden tabii, beni ilgilendiriyor. O bana anlatıyor. Ben
0: tabii,
1: de dinliyorum. Sana ne? Sana ne? Dolayısıyla sen Cumhurbaşkanı 3 çocuk yapın diyor. Bu vatanı sevenlere söylüyor bunu. Sana ne? Ne yaparsan yap. Sana ne yani? Sana ne?
0: Hı, yani tabii şimdi, bizim tasarrufumuz. Onu da tekrar altı çizeyim. Yani,
1: o zaman...
0: Sayın Erdoğan çünkü aslında bu toplumun, bu milletin, bu vatanın geleceği açısından vermiş olduğu uyarı çok evrensel bir uyarı.
1: Abi.
0: Yani o yüzden bunu adam o vicdanla söylüyor. Ama hiç sevmiyor.
1: Çok heyecanlandım bir şey yakaladım.
0: Çok
1: çünkü
0: sevmiyor. Yani diyorsan tamam, ben kafayı çekemiyorum. Ben çocuğum, her çocuğum muhakkak kafa çekmeli. Değil mi? Her tekelin önüne bir attık fotoğrafı konmalı.
1: Aynen.
0: Her tekelin önünde kafa çekilmeli diyorsan sen birde kal. Hatta bir fazla gelir sana.
1: Tamam.
0: Bir gerek yok abi.
1: Bir.
0: Rahat rahat. Abi, karı koca rahat rahat yaşayın.
1: O sizi ilgilendiren
0: karı koca dedim tabii.
1: Sen Cumhurbaşkanı'nın baktı
0: mı farklı?
1: Tekraren söylüyorum. Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı
0: tamam,
1: çok da fazla sizi
0: neyse,
1: ilgilendirmiyor.
0: Geçti gitti.
1: İşte gezi olayları deyince aklıma
0: evet,
1: geldi ya o dönem hatırlıyorum ben.
0: O dövizleri hatırlıyorum.
1: Tabii canım. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti abi?
0: Sevişirim hamile kalırım ama doğurmam falan.
1: Ya kürtaj doğru bir sistem değil dedi. Yani Bu o meseleler Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o dönem Sayın Başbakan'ın, yani Erdoğan'ın bu toplumun geleceği için söylemesi gereken meselelerdi. Evet. Kıyamet koptu, meydanlara çıkıldı. Ondan sonrasını hatırlıyoruz. Bugün Cumhuriyet, dün efendim biz günün manşetine başladığımızda Merkez Bankası enflasyon raporu açıklamıştı. Biz de günün manşetinde dedik ki enflasyon raporunda, enflasyon beklentisinde bir değişiklik oldu. O şekilde başladık. Gün içinde de uzmanlara bunu yorumlattık. Bugün de Cumhuriyet Gazetesi meseleyi manşetten ele almış. Çok da fazla teferruata girmeyeceğim. Çünkü yukarıdan aşağıya böyle manipülasyon bir haber. Bak Hikmet abi. Enflasyonda dikiş tutmadı. Tamam. Başlık bu. Merkez Bankası Ocak ayında verdiği hedefi 4 ay sonra %50 yükseltti. Şimdi efendim bunun sebebi Ocak ayında bir İran-Amerika-İsrail çatışması yoktu. Yani bir savaş durumu söz konusu değildi. Bunu kenara koyduk. Ama asıl buradaki kurnazlık şu. Enflasyon beklentisi 2026 yılı sonunda %16 idi efendim. 16'nın yarısı kadar bir artış oldu. Yani %24 oldu. Bunu %50 yükseltti demek suretiyle, yani %16 idi, %66'ya çıkardı. Algısı oluşturma gayretindeki bu aciz takıma bu yapılanın gazetecilik olmadığını hatırlatmak istiyorum. Doğru mu? Doğru. Başları ağrımaz. Bir sayfalarında 3 tane cevap ve düzeltme metni yayınlayan bir gazeteden bahsediyoruz. Bu kadar yalan haberi yapabilen bir gazeteden bahsediyoruz. Bu haber yalan değil. Doğru da. %50 yükseltmek, hedefin yarısı kadar yükseltmek amacıyla kullanılmış burada. Ama enflasyon rakamı verirken dediğinizde sizin 8 puan yükseltmek yerine %50 yükseltti dediğinizde 50 puan gibi bir algı oluşturma gayretindeler. Ha, evet. Siz 25 yıldır deniyorsunuz, 25 yıldır muvaffak olamıyorsunuz maalesef. Bir de diyor ki Erdoğan'ın 2012 yılından bu yana koyduğu %5'lik hedef yine tutmadı diyor. Evet, Erdoğan 2012 yılında %5'lik hedef koydu. 2013 yılında enflasyon %6 idi. %6. Ama siz doğururum, doğurmam, sana ne? Bedenime karışma. Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı? 15 gün daha direnirsek Avrupa Birliği müdahale edecekmiş, hükümet çökecekmiş dediniz ya. İşte ondan sonra o %6'lık enflasyon bir anda %9'a çıktı. Ondan sonra çıktı. Evet, Erdoğan'ın %12'lik hedefi 2012'de bu kadar kalmıştı. %5'lik hedefine bu kadar kalmıştı yani. Buyur abi.
0: Ya abi sen anlattın. Yani ben üzerine söyleyeyim. Hepsini söyledin baştan sona.
1: O zaman sen bizim manşete gel.
0: Tabii dedim abi. Yani çünkü koyacak bir şey yok. Yani ben her zaman söylerim. Bu onu 50, 8 ispatlamaya çalışırken.
1: Abi, 50 demiş ya.
0: Ama şöyle bir şey. Ben mesela şöyle bakıyorum bu işlere. Adam bunu yapmak için zaten bunu yapıyor. Çubuklu hareketler bunlar. Adamın zaten işi bu. Yani 50 yükseltti. 50'den çıkarttım bunu bilmem ne. Bak yine hesapladılar ne güzel diyor. Bakıyorum otel yok, pavyon yok, içki yok, alkol yok.
1: Yok yok
0: CHP'de
1: yok.
0: Tutan, yok. CHP'de tutan
1: ya,
0: tuttuğuna,
1: yok, Hikmet abi
0: tutan
1: ya.
0: Tuttuğuna para vermiş. O çıkmış, bu çıkmış. Adamlar dağılmak üzere. İçeride bunlar, kavga büyük. Ne oldu şimdi? 8'den 50 falan dedik ya. Dedi ya bunlar. Normal bu işler. Yani,
1: bunlar işin akıllı kısmı. Bak bunlar, yani bunu ben bunlar, şöyle, bunların akıllılarından müteşekkil.
0: Hocam akıllı
1: neden
0: değil
1: biliyor musun?
0: Ya.
1: Ya bir kısmı ya, abi rüşveti ya, savunacak şey hale geliyor.
0: O akıllıca. Onda bir şey var. Çünkü savunmazsan olmaz. Kale düşecek.
1: Bunlar savunmuyor.
0: Bu tabii şöyle. Şunu söylüyorum ben. Şunu da. Yani adamın amacı sana bilgi vermek olmadığı için adam bir kesimi tatmin edecek. O yüzden. Ha bunu deşifre etmek önemli midir? Önemlidir. Bak hala gene adam aynı şey yapıyor. Problem şu. Adam bu haberi yapınca hala hazırda bu haberi okuyan bir kitle var mı? Var. Maalesef onu da okunamıyorsun.
1: Var ya. Doğru.
0: Yani o yüzden. Doğru. Dediklerimiz doğru ama şöyle bir şey var. Yani sözcü de yapıyor bunu. Adam hala televizyon. Dün bir tane neydi? Sözcü Halk TV. Halk TV'de bir kadın Fıstıkoğlu diye bir...
1: Simge Fıstıkoğlu. Tamam. Evet.
0: Ne dedi biliyor musun? Şunu söyle.
1: Sinem Fıstıkoğlu mu? Simge Fıstıkoğlu. Kardeşler ikisi tamam. De televizyon sektöründe. Yanlışım varsa kusura bakmayın.
0: Özellikle Sevran çekiyorum yapmıştı. Ben ki bir yerde söylerken nereden çıktı falan. Çektim de dün oraya geri aldım televizyondan çektim. Şöyle söylüyor ki bütün bu olanlar diyor aslında diyor bir yapay zeka ile bu mesajların dosyadaki mesajların bir oluşturulmuş belge olarak ortaya çıkma ihtimali anlayabilecek kadar da diyor bir zekamız var diyor. Şimdi anlat bakalım kahveci dönmüş oraya.
1: Of.
0: Şimdi bunu söylerken yani bir televizyon kanalı bir ihtimal var diyor. Bunların yapay zeka olma ihtimali var diyor. Şunu önemli. Mesela polis baskın yaptı. Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, evrensel kadın normları, üstün tanrısal kadınlar, Tanrı Helen'i yarattı falan gibi. Saçma, ben kabul etmiyorum. Kadınlar eş değildir.
1: Peki bunlar abi söylüyor. Sen şimdi
0: ya konuşurken söyleyeyim. Ama şu var. Bunları konuşan bir kadın. Şu kadın. Taciz edilen. 4 tane olan. Kullanılmış. Bir erkek tarafından taciz edilmiş. Erkek tarafından kullanılmış. Metres hale getirilmiş. Olan kadınlarla ilgili tek bir cümle yok. Şunu söyle Fıstıkoğlu. Kapıyı açan adamın altında peştemal vardı. Biliyor musun? Bu malı anlat bana bakayım. Bana bu malı anlat ya.
1: Yok canım.
0: Yani yapay zeka yok. Değil mi? Bilmem diyor. Ötekiler ama diyor. Belki diyor yapay zekayla yapılmış olabilir. Bizim zekamızla dalga geçmiyor. Abi bu televizyonda canlı yayında Halk TV moderatörü söylüyor. Ve insanlar bakıyor. Sen yüzde... İşte o yüzden bunlara bu dil anladı dil ne biliyor musun abi? Ahmaksınız. Ancak ahmakları anlatırsınız. Ortalama zeka değil.
1: Geçen gün bahsettiğin koro şeyi konuşuyordu. Gökhan Böceğin Cumhuriyet Halk Partisi binasına girişi. İddiası var ya adam diyor ki ya ben 1 milyon
0: kamerada avlıyor. Kamerada görmedim değil mi? Biliyorum.
1: Sırt çantasıyla biliyorum, diyor. Götürdüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Kamerada savcılık, kolluk, ilgili birimler, emniyet birimleri hepsi araştırmalarını yapıyor. Ama bunlar analiz etmişler. Yok ki o gün giriş çıkışta adı yok. Adı yok bunun yazmamışlar. Kayıt şimdi yok bak, ki ya. Allah
0: bunu
1: Allah
0: ben
1: ya.
0: Ben yazsam nasıl yazarım? Adam haklı. Adam haklı. Yok mu? Yok. Adam şöyle haklı. Adam şeyin bir binanın, bir otelin arka tarafından elde çekçeklerle taşınan tekerlekli valizler var. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Diyorsun ki bu ne lan diyorsun. Bu diyor ki jammer.
1: Jammer diyor.
0: O adam bir adam çıkıyor ekrana mesela bunu yapıyor. Bak böyle bir ahmak kitle olduğu için bak hocam yanlışı dikkat etmemiz lazım. Çıkıyor diyor ki ey arkadaşlar, ey zındıklar, ey AKP iktidar al diyor valiz bu. O valiz bu valiz diyor. Tamam o mu
1: bir
0: bu
1: getirin.
0: Mu? Evet. Bu mu? Evet.
1: Görüntüyü bak, de arkadaşlar yetiştirsin.
0: İçinde valiz var mı? Valiz şey cemur var mı?
1: Cemur var.
0: Yok. Demek ki neymiş?
1: Cemur. Para evet. Yok içinde. Cemur var. Bak bak yani... işte bak geldi. Bak hıza bak. Bak
0: aç aç.
1: Bak. Ha aç. Aç.
0: Aa.
1: Cemurmuş ya. Ya kalk toparlan gidelim Hikmet şimdi, abi ya.
0: Şimdi bir insan zekasına dalga geçiyor derken bak CHP'lilere özür dilerim ama yakın. Bir CHP'liye bu yetiyor. Diyoruz bak gördün mü? Meğer AKP kandırmış içinden cemur çıktı diyor. Algı yönetecek ya. Bulmuş bir kitleyi. Şimdi şunu soruyorsun mesela. Ben bunun başıma geldim. Peki hanımefendi bir şey soracağım size. Buyurun. Şuradan şu cemri çıkarttığımızı kabul ederim. Evet.
1: Peki.
0: Oradaki alana herhangi bir malzeme sığabilir mi? Sığar. Mesela seyahate gidiyorsunuz değil mi? Sığar. Peki para sığar mı? Sığabilir. Trump. Peki niye
1: o, olmaz. Olmaz.
0: O valiz. Tabii. Cemurlu valiz. Tabii. Hep dünyanın tabında öyle bir geziyor.
1: Cemurlu abi. Ya Allah Allah.
0: Yani bak toplantı yapmışlar. Açıyor cemuru çıkartıyor. Diyor ki ben izledim. Ben onu canlı izledim. Yani şey biliyorum.
1: Evet, evet.
0: Diyor ki bir defa diyor. 6. kattaki kameralarda böyle bir kayıt yok. Girişte böyle bir kayıt yok. Bilmem böyle bir kayıt yok. Ulan abi, ben gerizekalı mı? O kayıt
1: dedirteyim. Sonra...
0: Salak. Zaten şu var.
1: Bak.
0: Zaten bir şey söyleyeyim mi? Orası olmasa bile oraya çünkü kayıdı. Bak öyle bir şey, kural var. Bak. Bilmiyorum. Söyle. Şimdi açıyorsun o şey var ya güvenlik sistemini. Tamam. Kameraları. Basıyorsun kayıdı silebiliyor. Orada bir tane şey var. Delete var. Basıyorsun.
1: Şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım
0: ya da,
1: abi.
0: Ya da bağlayayım ki olmuyor. Müdahale edemiyorsun. Bant çekiyorsun.
1: Yayından sonra biz bant. Seninle yayından sonra cumadan önce bir Bakırköy Başsavcısı var Barış Bey. İstersen ona gidelim. Ona diyelim ki ya bu meseleyi Halk TV'dekiler çözdü. Boşu boşuna kolluğu, efendim o yok HTS kayıtları tabii, yok bilmem tabii. Ne falan. Uğraştırmayın ya bu tabii. Devletin başka işleri var. Gerek yok. Onlar meseleyi okay, çözdü. Tabii. Kayıt var mı yok. Tamam bitti gitti bunların hepsi iftira diyelim.
0: Bu kadar
1: yola yani. Devam edelim tabii. Diyelim ya olur mu? Biz yani, gidelim seninle. Burası... Anlatalım yazık Park. Günah tabii, abi tabii. Devletin imkanları ya.
0: CHP genel merkezinden CHP'nin bir kontrolündeki bir binadan söz ediyor. Benim binamda da var mesela değil mi? Arka park yerinde orada burada kameralar var. Bak bakıyoruz arabanın antenine biz çarpmış onu ama onu resetleyebiliyoruz aynı zamanda çok dolunca siz hadi resetleyelim.
1: Tamam.
0: Bir de aktif kameralar var hareket halinde geçtiğin zaman tak kayda girmeye başlıyor değil mi? Yeraz harcıyor.
1: Şimdi bak.
0: Ama şey bunlar aptalca
1: şey. Bir şey diyeceğim.
0: Yoksa yoktur hocam.
1: Şimdi Özkan Yalım'ın

0: ifadeleri gündemde. Sıcak gelişmede Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade için
1: yok
0: yine
1: abi,
0: bu
1: tabii. Yani ha şey yani kanırtıyor adam şimdi. Diyor ki buna da mı inanmadınız? Peki.
0: O da mı değil?
1: O da bir şey.
0: Bu da mı hayır. Gol değil? Ha?
1: Duvar da mı olmadı? Duvar damda. Damda mı olmadı? Değil mi hocam? Ya hocam bir defa niye duvarda para alıyorsun ya? Kedi mi lan bu adam? Duvarda damda mamda.
0: Dur abi dur. Bak. Bugün akşam gazetesi efendim.
1: Rüşvetin, söylüyorum
0: bu rüşvetin adı sağlam paket. Dün bir takım yazışmalardan bahsetmiştik. Sosyal medyaya da yansıdı bu yazışmalar. Bu yazışmalar Özkan Mavi Yalım'la mı? Özgür Özel arasında geçen yazışmalar. Sağlam paketi Denizli'de mavi valizimin içine
1: sağlam koy. Paket sağlam şeyde bulunur.
0: Başkanda bulunur. Sağlam paket, duvarda bulunur. Sağlam valizde bulunur. Sağlam, duvarda evet. Bulunur. Peki. Şimdi efendim bu yazışmaların yenilerinden bahsedecek Özkan Yalım bu sabah.
1: Bu uydurma şeyleri.
0: Silivri cezaevinden müracaatını yaptı. Savcılık yeni yazışmalarında kendisinden geleceğini söylemiş, iddia etmiş. Savcılık da buyursun gelsin anlatsın demiş. Fakat bir CHP gelini var efendim. CHP gelini diyorum çünkü aslında bizim meslektaşımız. Sözcü Televizyonu'nun sunucularından Serap Bel Ovacıklı. CHP gelini kiminle evliydi Emin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti'den transferiydi gibi hatırlıyorum ben. Özlale.
1: Önemli değil yani.
0: Ümit Özlale ile geçtiğimiz günlerde bir yuva kurdular. Allah mesut etsin. Şimdi şöyle bir sosyal medya paylaşımında bulunuyor. Diyor ki bu yazışmalar tamam diyor. Peki var tamam. Ne olacak? Özgür Özel diyor Kasım'da başkan oldu. Bu yazışmalar Ekim'de yapılmış. Yani diyor bu Özkan Yalım dediğiniz kişi şu kadar para ver diyen her CHP'liye para mı veriyor diyor. Kurultay süreci bahsedilen dönem. Kurultay sürecinde Özkan Yalım diyor ki Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na ve o ekibe destek vermem istendi. Ben de onu verdim. Tane tane anlatıyorum. Serap Hanım. Dolayısıyla yapmış olduğunuz bu analizde sevgili Şaban Sevinç'in rüşvet değil canım o bahşiş dediği kadar saçma bir analiz. Yani ben siz bilirsiniz tabii de hani şeyi işin ciddiyetini sulandırıyor. Bence silin. Yani yine siz bilirsiniz.
1: Neyse ya yani evet şöyle tabii biz burada aslında bir combo yaptık değil mi? Bir combo yaparak biz anlatıyoruz insanlara. Yorum bu. Nasıl kombo? Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet'in manşetinden salak bak bana bak aptal çocuk buraya bak bakalım. Bak, aptal %50 koymuşlar. Ama mesela birazcık da şöyle yapmışlar. Ekim'e kadar, Ekim'de olmazsa Kasım'da kesin seçiliyor.
0: Tamam.
1: O buraya kadar, bu şuraya kadar falan filan. Ben diyorum ki abi mevcut mala bak. Mal ortada duruyor. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Abi ne olursa olsun savunamazsın. Bunlar bunu yapmak zorunda kaldıkları için ben şu anda oturmuş burada bunları bu hallerine bir de şöyle gülüyorum ama adamlar kendi kitlesine salağa yata yata en sonunda salaklaşmaya başlıyorsun. Şimdi böyle bir şey vardır biliyorsun değil mi? Futbol mesela sporda vardır. Rakibini çok hafif almaya başladıktan sonra düşersin çok.
0: Bir
1: anda kaybeder.
0: Evet.
1: Halbuki normal kendi kondisyonunda şartlarında oynasan darmadağın edersin.
0: Çok güzel bir haberim var. O yüzden yani, sen cümleni evet, tamamla. Tamam. Onunla da ben
1: şimdi bunlar edeyim. Da habercilik yapmaya. Hı. Tamam mı? Performanstan düşe. Ve çoğunlukla hani cambaza bak klasiğinde yola çıkarak bir habercilik yapacaksın. Enflasyon bu hale geldi. Elmanın sapı da böyle girdi falan. Konuyu değiştireceksin ya. Çünkü oradan yakalayacaksın. Sürekli bir şeye salağa yatarak en sonunda geldiği nokta bu. Yorumlar da bu minvalde. Şaban Sevinç. Yani bu kadar da bu ahmak bir cevap, bu yorum olur mu? Ben söylüyorum direkt ya. Tanıyorum kendisini. Olur. Teknik olarak tek tik. Ya tık bırak ya. Adam bayağı baklava kutusuna yakalanmış herif yani. Lan bunu konuşacak tarafı yok.
0: Tamam.
1: Adam da diyor ki adam en sonunda kızıyor. Burada verdik. Ya diyor ben 11 aydır yatıyorum. Velev ki 5 milyon lira brüşet aldım. Velev ki aldım.
0: Heh. Bunun yatarı tabii, bu kadar.
1: 19 ay çarptım ettim gece. Çıkarttık buradan abi bu hakim abi 12 ay bir ayım kaldı yani bırak ben gideyim diyor hani benimki böyle o da diyor ki teknik olarak Ne diyor?
0: Belocuklu.
1: Öteki Fıstıkoğlu.
0: Fıstıkoğlu. Sinem Fıstıkoğlu.
1: Fıstıkoğlu. What if, eğer ya bunlar yapay zekasa?

0: Gelenlerle olanlar arasında.
1: Allah kimseyi bu kadar kepazeliği savunmak zorunda bırakmasın. Pislik hale geliyorsun yani.
0: Yani kepazelik, haçozluk. Şunu söylemek istiyor Hikmet.
1: İğrençlik.
0: Bu olanlarla bu söylenenler, gayret edilenler gibi gösterilenler arasında bir değişik yanlışlık, bir tuhaflık var diyor. Aynı tuhaflığı arkadaşlarım Fethiye'den aktaracaklar. Kısa bir şey ama manşeti Emin'den sabah ilham aldım. Editör arkadaşımızdan o şekilde finalinde yapacağım. Şu görüntüyü bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Dualı.
2: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Yürür görmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere yardım et.
0: CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı. Ya
2: helal kazançlaşı ile.
0: El açtılar dua ettim. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız. Olur bir şey diyeceksiniz de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki, Ömer Bey CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Elhak doğru söyledi.
1: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
0: Galiba evet.
1: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiniz, çağırdı adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka. Ama mekan isminin altında meyhane yazıyor zaten.
0: Evet.
1: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kıldığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da arkana Fatiha okutturmak, bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim, geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. Benim tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
0: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
1: Yani hocam
0: bir şeyi yanlış, bir şeyi yanlış
1: manyak
0: anladınız.
1: Manyak mısın sen? Değil misin?
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
1: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
0: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
1: Doğrusu bu diyorsun.
0: Efendim.
1: Yani.
0: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Suçu lisan ettiysek affedin.

0: Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: yatırımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan kentinde Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak. Detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba ve perşembe günleri Astana'daydı. Dün çok yoğun resmi temaslarda bulundu. Geceyi de Astana'da geçirdi. Erdoğan bugün sabah erken saatlerde yola çıktı. Ülkenin güneyindeki Türkistan kentine gitti. Havaalanında Türk ve Kazak yetkililer tarafından karşılandı. Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa.

edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Türk devletlerinin çağın değişimlerine ayak uydurmasının önemine vurgu yapılıyor. Ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca önemli bölgesel meseleler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirvede liderlere hitap etmesi bekleniyor. Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın temsil etmesi bekleniyor. Bu Erhürman'ın katıldığı ilk zirve olacak. İran savaşı ve müzakere pazarlıklarına dair son gelişmelere de bir bakalım efendim. İsrail basınında Trump'ın ziyaretinden döndükten sonra İran'a saldırılara yeniden başlayacağına ilişkin beklentiler vardı. İsrail ordusunun bu yöndeki hazırlıklar yaptığına dair bilgiler geliyor. Haberi ABD merkezli Axios haber platformu duyurdu. Adını açıklamadığı İsrailli bir yetkiliye dayandırdı. Buna göre Trump İran'a yeniden saldırma kararı alırsa İsrail ordusuyla koordineli hareket edecek. Bu nedenle İsrail yönetimi ve ordusu hafta sonunda yüksek alarm durumunda olacak. İsrailli yetkililer geçen hafta CENTCOM'la temasa geçmiş ve ateşkesin sona ermesini talep etmişlerdi. İsrail özellikle de İran'ın yakıt ve enerji tesislerine saldırmak istiyor. Uzmanlara göre ise Trump'ın önünde iki seçenek var. Bunlardan biri yeniden saldırmak, diğeri ise Hürmüz'deki Özgürlük Projesi adlı operasyonu yeniden başlatmak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Çin ziyareti sırasında Fox News'e konuşmuştu. İran'la süren müzakerelerde sabrının tükenmek üzere olduğunu söylemişti. Artık daha fazla sabırlı olamayacağım demişti. İran'dansa bu tehditlere cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı konuştu. Bu tehditlere alışkınız dedi. Kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar diye konuştu. İranlı bakan 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır ifadesini kullandı. Tartışmalar sürerken Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin ne olacağı hala merak konusu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper ise İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını belirtti. Ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini kaydetti.

0: İstanbul dünyanın göz bebeği efendim, Türkiye'nin de kalbi. Ancak son yıllarda hizmetle değil, kaynakların tükenmesiyle gündemde. Özellikle de Büyükşehir Belediyesi iştirakleri zarar etmeye devam ediyor. Yani olan İstanbullunun parasına oluyor aslında. Halk ekmekte o iştiraklerden biri. Geçtiğimiz yıl 199 milyon lira zarar etti.
1: Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında kendi faaliyet raporuyla açıklandığı üzere 9 şirketi zarar etmiş gözüküyor. Yani
2: liyakatsiz atamalar, kontrolsüz istihdam, üretim kapasitesinin altında kalan satış rakamları. Halk ekmek zarar ediyor, parası İstanbul'dan çıkıyor.
1: Ne işler yaptığını ve şu andaki iddianame çerçevesinde yaptığı faaliyetlerin ne tür sıkıntılar oluşturduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İspaltın durumu vahim. Dün hatta belediye meclisinde bir karar alındı. İspaltın sermaye artırımı yöntemiyle bu 8 milyara varan zararının karşılanması ve finanse edilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nden sermaye artırımı yöntemiyle İspalt'a para aktarıldı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi her ne kadar şeffaf şekilde rakamları açıklamasa da gerçekler ortaya çıkıyor. 2019 öncesi kar rekorları kıran, İstanbul'un kasasını dolduran İBB şirketleri adeta zarar batağına saplandı.
1: Birinci sebep kötü yönetim. Yani bu şirketler iyi yönetilmiyorlar. Bu şirketlerin yönetimlerine atadıkları kişiler bu şirketlerin verimliliğini artırmak ve bu şirketlerin kamuya faydalı bir şirket haline gelmesini sağlamak değil, başka amaçlarla faaliyet gösterdikleri için bu şirketler zarar ediyor. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi bu şirketlere gereksiz bir sürü istihdam yapılıyor ve bu istihdam edilen kişiler de belediye şirketlerinin faaliyet konularında çalışmıyor. Başka işlerle meşgul oluyorlar.
2: İsfalt, İstgüven, Metro İstanbul, Beltur, İspak, Halk Ekmek, İsyon, İstelkom ve Medya AŞ'ye zararda. Halk Ekmek'te de borçlar sübvanse edilemez hale geldi. Yük Büyükşehir kasasına bindi.
1: Üçüncü önemli sebep de bu şirketlerin faaliyet konuları dışında başka yerlere aktarımlar yapmış olması iddiaları. Zaten bu iddialar da iddianameye de yansımış vaziyette. 7 yıldır bu şirketlerle ilgili biz mali verileri talep ediyoruz ve bu şirketlerin mali verileri denetim komisyonuna gönderilmiyor.
3: Rakamlar çarpıcı, gerçeklerse düşündürücü. İstanbullunun borç yükü her geçen gün artmaya devam ediyor. O iştiraklerden biri de işte Halk Ekmek. Satışların azaldığı ve zararın bir hayli büyük olduğu görülüyor.
1: 2018 yılında bu şirketlerin hiçbirisi zarar eder pozisyonda değil. Ama süreç içerisinde hepsi zarar eden şirketler haline gelmiş gözüküyorlar.
2: 3 milyar 735 milyon lira geliri olan Halk Ekmek AŞ 3 milyar 934 milyon lira gider açıkladı. Yani zarar 199 milyon lira.
1: Bu personelin fazla sayıda alındığı ve bu personellerin de siyasi amaçlarla alındığını zaten aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir tartışmada da gördük bunu. Yani
2: zarar eden iştirakleri için büyükşehir bütçesinden kaynak aktarılıyor. Yani olan yine İstanbullunun parasına oluyor. Ekmeğe yapılan peşi sıra zamlarda fayda etmedi. Sermaye aktarımı ve borçlanma yetkisi için de belediye meclisine başvuru yapılır oldu. Üstelik söz konusu miktar milyonlarca liralık zarar.
0: Efendim, bu sabah iki operasyon düzenlendi. Birisi İmamoğlu suç örgütüne yönelik yeni bir operasyondu. İhalelerdeki usulsüzlükleri ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı bu operasyonda. Bir diğer operasyonsa Üsküdar Belediyesi'ne yönelikti ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda da 7 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi her iki operasyona ilişkin detaylar için Ada Kahriman'a döneceğiz. Bizi bekliyor Ada. Merhaba, nedir her iki operasyona ilişkin notların?
4: Şu an ilk operasyondan bahsedecek olursak ki burada Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen bir operasyondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü aynı zamanda Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı tespit ediliyor. Tabi buradaki şüphelilere de ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltiliyor. Toplamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildiği için bu şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Diğer bir yandan burada kimler gözaltına alındı ki bu kapsamda eski yani İBB'ye bağlı Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün eski başkanının gözaltına alındığını görüyoruz. Ayhan Taş kendisi gözaltına alındı. Diğer bir yandan Avrupa yakasına bağlı burada Yol Bakım Onarım Şube Müdürü kendisi Murat Er, bu kişinin de gözaltına alındığını biliyoruz. Bununla birlikte pek çok tekniker, mühendis, pek çok inşaat firmasının yetkilisi de gözaltına alındı sabah saatlerinde yapılan operasyonlar neticesinde. Şimdi diğer bir taraftan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma da var. Sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Bu operasyon kapsamında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon kapsamında da toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi bunun detaylarına baktığımızda Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan alanlarda ruhsat ve iskan izninin yani başvurularında projelere aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş tedarikçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirtiliyor. Diğer bir yandan bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda da belirlendiği tespit ediliyor. Usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden yaptığı da sağlandığı da tespit ediliyor. Toplamda 7 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da ki İstanbul'da 13 adrese, Muğla'da ise 1 adrese, toplamda 14 adrese 2 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleniyor. Toplamda da 7 şüpheli bu operasyonlar kapsamında gözaltına alınıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Büşra Mutlu.
0: Ada teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Ada bize detaylar aktardı. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım cephesinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık kapsamında dün de ifade veren Yalım'ın savcılıkta yeniden temasa geçtiği ve yeni bir ifade verme talebinde bulunduğu öğrenildi. Bilgilere göre Yalım'ın bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili para trafiğine yönelik yeni detaylar paylaşacağı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına girecek yeni beyanların yürütülen incelemenin seyrini değiştirebileceği değerlendiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şimdi gözler verilecek yeni ifadeye çevrildi. Savcılığın Yalım'ın anlatımlarını mevcut delil ve dosyalarla birlikte değerlendireceği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan iptal davasında da yeni bir gelişme yaşandı efendim. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada dava 10 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Ankara'daki mahkeme Ankara'daki dosyayla yeniden birleştirme talebinin değerlendirilmesine karar verirken farklı mahkemelerde verilen yetkisizlik kararlarının da dava dosyasına eklenmesini istedi. Ceza dosyasındaki son duruşma kayıtlarının da mevcut dosyaya kazandırılmasına hükmedildi. Öte yandan dava süreci devam ederken Gürsel Tekin ve ekibinin görevine devam edeceği öğrenildi. CHP kulislerinde hareketliliğe neden olan gelişmenin ardından gözler Temmuz ayında görülecek duruşmaya çevrildi. Yolsuzluk ve rüşvet skandalları içerisinde boğuşan CHP gündemi değiştirme derdinde. Bunun için de AK Partili belediyeleri hedef alıyorlar. Son olarak İBB meclisinde Fatih Belediyesi'ne bağış adı altında para verildiği iddiasını ortaya attılar. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı'nın iddiasını belgelerle yalanladı. İBB meclisinde yaşanan sert tartışma nedeniyle oturuma ara verilirken CHP'li İnanlı iddiadaki hatayı kabul etti.
5: Yeter, sizin artık iftiralarınızdan bıktım. Bak, iftiradan bıkmadın, sen iftira attın dedi.
6: Suçüstü oldular yine iftiralarına devam ediyorlar.
7: Sır özür dilesin, desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum. Nedir bu konu ya, ne bağışı?
8: CHP'nin asılsız iddiası İBB meclisinde tansiyonu yükseltti. Bağış gerilimi CHP grubunun attığı iftiradan çark etmesiyle son buldu.
9: Ne atacaksınız? Ondan sonra gelip birileri sizin attığınız iftiraların iftira olmadığını ispat edecekler.
8: İBB meclisinde CHP'li üyelerin AK Partili Fatih Belediyesi'ne hedef alan iddiası tansiyonu yükseltti. CHP'lilere göre Fatih Belediyesi, İmamoğlu suç örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinden 5 milyon liralık bağış almıştı. Üstelik bu iddiayı CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı sosyal medya hesabından da paylaştı.
7: Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz. Bakın bunları size vereceğim.
8: Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşin aslını kürsüye çıkan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan anlattı. Mehmet Ergün Turan atılan iftiraya böyle yanıt verdi.
7: Fatih Belediyesi olarak döküm sahasına bölgeden topladığımız harfiyat değil bakın bölgeden topladığımız moloz ve bunu benzer şeyler bir yerde topluyoruz. Topladığımız yeri de bir müteahhitimiz var sadece taşımacılık yapan ona fişini veriyoruz ki kontrolü yapabilmemiz için o da gidiyor döküm sahasına döküm yapıyor. Biz niye buraya para yatırıyoruz? Çünkü İstanbul'da döküm sahasını kim belirliyor? Büyükşehir Belediyesi. Bize kim diyor nereye dökeceğimizi? Büyükşehir Belediyesi. Biz de gidiyoruz söylenen yerdeki firmaya parayı yatırıyoruz, fişimizi alıyoruz ve bunu bağış olarak burada izah ediliyor.
8: CHP'nin bağış yalanı belgelerle deşifre edildi.
7: Nasıl bu kadar rahat yapıyorsunuz? Hani istemiyorsunuz size yapılmasını ama istediğiniz gibi, istediğiniz şekliyle bir anda 5 tane adama bilmem ne diyebiliyorsunuz. Böyle nasıl olur yani? Evraklar da buradadır. Bu evrakları vereceğim Ülkü Hanım'a. En azından olabilir insanidir, hata yapmıştır. Çıksın özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum.
8: Köşeye sıkışan CHP İBB Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı hatasını kabul etti.
10: Fatih Belediyesi'ne 5.178.000 Fatih Belediyesi'ne girmemiş, Fatih Belediyesi'nden çıkmış. Orada bir sehven hata yapılmış.
0: Ve Denizli'de CHP'li Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

0: İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. 18 yaşından küçük iki zanlı tutuklandı bu olayda. Parkta yaşanan kavga ve cinayet anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
1: Ölen de çocuk, öldürenler de. 16 yaşındaki Abdülbaki parkta bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay 10 Mayıs Pazar günü yaşandı. Yer Büyükçekmece, adres Muratçeşme Mahallesi'ydi. Şehit Sadık Bezer Parkı'nda 18 yaşından küçük 4 çocuk arasında kavga çıktı. 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı Savaş İ defalarca bıçaklandı. Yaralı iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerse kaçtı. Yaralılardan Abdülbaki Demirel'in durumu ağırdı. Ameliyata alındı. Ancak kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şüpheli çocukların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri toplandı. Şüpheli çocukların kimlikleri tespit edilince evlerine operasyon yapıldı. 16 yaşındaki EB ile 17 yaşındaki MD yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı da tutuklandı. Cezaevine konuldu. İddialara göre cinayetin nedeni öldürülen Abdülbaki Demirel'in kendisinden sigara isteyen zanlılara olumsuz yanıt vermesiydi. Bu yüzden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü ve zanlılar da Abdülbaki ve arkadaşını defalarca bıçaklamıştı.
0: İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan saldırı da dehşete düşürdü efendim. Boşanma aşamasındaki eş genç kadının aracının önünü kesti. Üstelik o esnada araçta küçük çocuğu da vardı. Genç kadın kaçmaya çalışırken defalarca bıçaklandı. Olaydan önce markette bıçak aradığı görülen saldırgan güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Şu bölgemde var. Şu bölgemde bir yaram var. 3 tane kolumda var. Bıçak darbesi ve göğüs altında yaralanmam var. Şurada da bir bıçak darbem var ama çok küçük.
1: Sultan Gazi'de yaşanan saldırının ardından konuşan Ecem Turan Öge yaşadığı kabusu böyle anlattı. Bir süredir ailesinin yanında kalan genç kadın çocuğunu almak için Sultan Gazi'ye geldi. Çocuğunu aldıktan sonra aracıyla bölgeden ayrılmak istediği sırada boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğradı. Tek yönlü sokakta aracın önü kesildi. Genç kadın içeride çocuğuyla birlikte kaçmaya çalışırken saldırgan bu kez aracın kapısına yöneldi.
2: Çocuk zaten yanımdaydı. Çocuk da bağırıyordu, korkuyordu. Beni korumaya çalışıyordu. Arkada oturuyordu. Allah'tan çocuğa bir şey olmadı. Tabii ben korktum. Yani bir şey de yapamıyorum. Arabayı sürmeye çalışıyorum. Önümde araba var. Yoldan çıkamıyorum. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Kapıyı tutuyorum. Camı kapatmaya çalışıyorum. Bu sefer hani bunları yaptıktan sonra bıçakla vurup camı kırmaya çalışıyordu.
1: Küçük çocuğun araç içinde ağladığı, annesini korumaya çalıştığı öğrenildi. Kadın bir yandan aracı hareket ettirmeye çalıştı, bir yandan kapıyı kapalı tutmaya uğraştı. Ancak öfkeli adam saldırılarına devam etti.
2: Hızla üst sokağa doğru koşmaya başladı. Ben arabayı çalıştırdım. Orada benim önümü kesti kendisi. Arabadan saldırdı. Arabayı hareket ettirmeye çalışıyorum. Önümde araba var, gidemiyorum. Camı kapattım. Bu sefer kapıyı açmaya çalıştı. Hala ısrarla saldırısına devam etmeye çalışıyordu. Arkada çocuk var. Çocuk da beni korumaya çalışıyor. Ağladı, bağırdı.
1: Ecem Turan Öge önündeki aracı hareket ettirdi ve kaçmayı başardı.
2: Önümdeki araba çıkınca ben o şekilde kendimi kurtarabildim orada.
1: Saldırıdan kısa süre önce kaydedilen görüntülerde soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin bir markette bıçak sorduğu anların güvenlik kamerası kayıtları da var.
2: Marketten bıçak arıyor, bıçak soruyor. Bıçak hani dediğim gibi şöyle orta boylarda bıçaktı. Daha önce de evlilik boyunca da ben çocuğun göz önünde şiddet görüyordum zaten.
0: Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı kurbanlık alırken sağlık raporu ve küpe kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sağlıklı hayvanın canlı, hareketli ve parlak tüylü olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca halka açık alanlarda kesimin hastalık riski taşıdığına da dikkat çekildi.
3: Kurban pazarlarında yoğunluk artıyor. Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Sağlık raporu ve küpe kontrolüne dikkati çekti.
4: Hayvanın sağlık raporuna, pasaportuna ve küpesine dikkat etmemiz lazım.
3: Baydın hayvanın canlı ve hareketli olması gerektiğini belirtti. Tüylerin parlak, gözlerin temiz olması önem taşıyor. Zayıf ve hastalık belirtisi gösteren hayvanlara karşı uyarı yapıldı.
4: Hayvana baktığımızda da özellikle canlı, tüyleri parlak, herhangi burnundan, gözünden bir akıntısının olmaması, belli bir kilo hacmine ulaşmış olması, hareketlerinin normal olması ve zayıf olmaması gerekiyor.
3: Kesimlerin belediyelerin belirlediği alanlarda olması ayrı bir önem taşıyor. Halka açık yerlerde yapılan kesimler hem insan hem hayvan için ciddi riskler barındırıyor.
4: Belediyelerin ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği noktalarda kesim yapmak daha doğru bir yöntem. Çünkü halka açık yerlerde yapılan, biliyorsunuz, bulaşıcı hastalıklar, zoonozlar var. Çoğu da bu bulaşıcı hastalıklara baktığımızda hayvanlardan insana geçen hastalıklar. Dolayısıyla halka açık yerlerde kesim yapmak, kesimden sonra atıkları bu bölgede bırakmak hayvan sağlığı açısından da olduğu gibi insan sağlığı açısından da risk taşıyor.
3: Vatandaşlara herhangi bir şüphe durumunda veteriner hekimlere başvurun çağrısı yapıldı. Veterinerlerin kurban pazarlarında her daim hazır oldukları hatırlatıldı.
4: Kurban Bayramı boyunca hem kamudaki hem serbest veteriner hekimlerimiz hem de belediyede çalışan veteriner hekimlerimiz 7/24 hizmette. Vatandaşımız kurbanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı, endişesi olduğunda veteriner hekimlerimize danışabilirler.
0: Efendim, bültenimizin başında aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretinin son gününde ve Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi demiştik. O görüşmeye ilişkin detayları İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ve bölgesel küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı iki ülkenin uluslararası platformda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi ve COP31'e davet etti. Zonguldak kültürü, lezzetleri ve yöresel değerleriyle İstanbul'a taşındı. 5. Zonguldak Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.
1: Zonguldak rüzgarı İstanbul'da esti. Hazırlıklar yapıldı, standlar kuruldu. Usta eller tarafından hazırlanan, damak çatlatan lezzetler vatandaşa tanıtıldı.
5: Beyaz baklavasını getirdik, kirenini getirdik, kömecini getirdik.

0: Belemet bezini getirdik, devrek bastonunu getirdik. Herkesi Zonguldak tanıtım günlerine bekliyoruz.
1: 5. Zonguldak tanıtım günleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Zonguldak'ın kültürüne, yöresel lezzetlerine ve geleneksel değerlerine ev sahipliği yapıyor.
2: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir aradayız. Bugün burada açılışa özel 67 metre uzunluğunda Zonguldak soslu kebabını dağıtıyoruz tüm katılımcılara. Akabinde de yine beyaz baklavamızı dağıtarak misafirlerimizi burada ağırlıyoruz.
1: Etkinliğin ilk gününde Zonguldak'ın plaka kodu olan 67'ye özel hazırlanan 67 metre uzunluğundaki Zonguldak soslu kebabı güne damga vurdu. Kömür ateşinde pişirilen kebap vatandaşlara ikram edildi.
3: Meşhur kestane balımız. Her derde deva, birçok derde şifadır.
4: Çok mutlu oldum. Devremizin ve Zonguldak'ımızın tanıtılmasından emeği geçen herkese teşekkür ederim.
1: İkram sadece kebapla sınırlı kalmadı. Tam bir ton beyaz baklava vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlik alanında devrek bastonu, manda yoğurdu, cevizli kömeç, mancarlı ekmek, kestane balı, pekmez ve coğrafi işaretli el pekbezi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
5: Zonguldak'ımızın meşhur beyaz baklavası bu.
6: Zonguldak'ımızın Hasbeyler Köyü'nün mancarlı ekmeği.
1: Zonguldak tanıtım günleri 17 Mayıs pazar akşamına kadar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
7: Bu haberle moderatörü noktaladık efendim. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter kahve molasıyla karşınızda olacak. Ayrılmayın, hoşça kalın.

0: gönül kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
4: Otobit'te. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile...

0: Kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Hakan Çalhanoğlu.
7: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
8: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
9: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: Yeniden merhaba, saatler 12.36. Ben Elif Akkaya Kuter. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran Savaşı'nın etkisiyle piyasanın tahminlerinde değişikliğe neden oldu. Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi Mayıs'ta %23,39'dan %23,82'ye çıktı. Katılımcıların Mayıs ayı para politikası kurulu toplantısı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde %37 olarak gerçekleşti. Bir önceki ankette yani Nisan ayında bu beklenti %37,75 seviyesindeydi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 53.62 lirayken bu anket döneminde 54.69 lira olarak gerçekleşti. Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılı büyüme beklentisi %3,3 oldu. Nisan ayında %3,5'ti. Gayri safi yurt içi hasıla 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi %4,1 olarak gerçekleşti. Aynı kaldı. Küresel ekonomi için tehlike çanları çanıyor. Uluslararası Para Fonu kritik bir uyarı yaptı. IMF sözcüsü Julia Kozak, Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini tetiklediğini belirterek dünya ekonomisinin referans senaryodan olumsuz senaryoya kaydığını duyurdu. İşte küresel piyasaları bekleyen o riskli tablonun detayları.
1: Dünya ekonomisi zorlu bir sınavın eşiğinde. Orta Doğu'da dinmeyen savaş ve yükselen tansiyon küresel piyasaların rotasını değiştirdi. Uluslararası Para Fonu, Nisan ayındaki iyimser tahminlerin geride kaldığını resmen açıkladı. Basın toplantısında konuşan Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julia Kozak, ekonomik tablonun olumsuz senaryoya doğru evrildiğini vurguladı. Kozak'a göre, savaşın etkisiyle fırlayan petrol fiyatları bu kaymanın en temel nedeni. Uluslararası Para Fonu'nun kriz senaryosu, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve finansal koşullar üzerine kurulu. Sözcü Kozak, petrolün öngörülen seviyelerin çok üzerinde seyrettiğini, bunun da kısa vadeli enflasyon baskısını artırdığını belirtti. Kriz derinleştikçe kapısı çalınan adres yine Uluslararası Para Fonu oldu. En az 12 ülkenin 50 milyar dolara varan bir finansman desteği için fonla temas halinde olduğu ifade ediliyor. Özellikle gelişmekte olan ekonomiler enerji şokuna karşı politika tavsiyesi ve mali destek bekliyor. Şimdilik tek teselli büyük ekonomilerde orta vadeli enflasyon beklentilerinin henüz kopmamış olması. Ancak savaşın süresi ve yayılma hızı küresel ekonominin ciddi senaryoya geçip geçmeyeceğini belirleyecek.
0: Haftanın son işlem gününde piyasalara bakalım. Dün %0,32 değer kazanarak 14.644 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününe ise %0,81 gerileyerek 14.526 puandan başladı. Ama o seviyenin de altında %1,85, %2'ye yakın eksi de 14.372 puana geriledi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.324, 500 Endeksi 17.921 puanda. Her üç endekste hatta 500 endeksinde %2'nin üzerinde, 100 ve 30 endekslerinde de %2'ye yakın ekside olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar endeksi bu hafta %1'in üzerinde yükseldi. Dolar 45.54'ten işlem görüyor. Avro da 53.04'ten. Altın tarafında yükselen dolar ve güçlenen petrol baskısıyla haftalık kayba yöneldi. Bir haftadan uzun sürenin yaklaşık 10 günün en düşük seviyeleriyle başladı güne. %0,8 gerileyerek 4.613 dolardaydı ki o seviyenin de altında. 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye bu hafta şimdiye kadar %2,1'in üzerinde geriledi. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.546 dolar, içeride gram altın 6.657 liraya geriledi. Petrol tarafındaysa bu hafta %6 yükseldi. 107 doların üzerindeydi. Onun da üzerinde gördüğünüz üzere arz endişeleriyle haftalık yükselişe yöneliyor. Brent petrolün varil fiyatı 109,27 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faiz

0: 42,37 repo faizde 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Haftanın son işlem gününde Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, endekslerde 30 ve 100 endeksinde %2'ye yakın, 500 endeksinde de %2'nin de üzerinde eksi de olduğunu görüyoruz. Nasıl kapatacağız haftayı?
1: Aslına baktığımızda küresel piyasalarda baskın oluşmaya başladı. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunda Borsa İstanbul tarafına yansıması da karşımıza geliyor. Aslında buradaki en kritik olan noktadan bir tanesi şu olacak. Şimdi daha önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi savaşın küresel ekonomilere etkisi, işte büyümenin düşmesi, küresel enflasyonun ciddi bir oranda arttırma ihtimali olması artık daha yüksek sesle konuşulmaya ve bu beklenti net bir şekilde kurumlar tarafından paylaşılmaya başlandı. Haliyle baktığımız zaman da burada biraz daha riskten kaçış modunun açıldığını söylemek doğru olacaktır ki burada da geri çekilme bizim karşımıza net bir şekilde geliyor. Hem içeride hem dışarı taraflarda bunları görürüz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu beklentilerin yüksek sesle seslendirildiği dönemde borsa tarafı hemen hemen yaklaşık olarak zirve rakamına yakın seviyelerden girişini yapmış olması ki buradaki düşüşler kısmında birazcık daha fazla düşünün biraz da sınırlı olması sebebiyet verebilir gibi düşünebiliriz ama günün sonuna baktığımızda Borsa İstanbul tarafı dün 14.600 üzerine kapatmıştık. Bu bir kısmi olarak da olsa olumluydu. Fakat şimdi 14.600'ün üzerinde olması biraz daha baskı ihtimalini gündeme getiriyor. Bundan dolayı bizim için dikkat etmemiz gereken nokta bugünkü kapanış olacaktır. Eğer ki bugünkü kapanış 14.600 üzerine bir karşımıza gelirse endeksin buralara bu bölgede kendisi çok ciddi bir şekilde destek yaptığını karşımıza çıkacaktır. Ama şu an için biraz daha satış baskısı daha net bir şekilde hissediliyor diyebilirim. Bundan ötürü bizim dikkat etmemiz gereken aşağıdaki destek seviyemiz ön plana çıkacak. Bu da şu an için en güçlü desteğimiz 14.250 olacak. Çünkü endeks ve Borsa İstanbul tarafında 14.250 seviyesinden uzun zamandır bir düşse bile bir tepki aldı karşımıza gelmişti ki bundan da 14.250 seviyesini bugün içerisinde destek olarak takip ederiz. Fakat günün sonuna baktığımız zaman bu düşün sebeplerini sıralayacak olursak da Japonya tarafındaki üfe rakamı çok yüksek geldi. Orada bir faiz artış ihtimali konuşulmaya başlandı. ABD tarafındaki 10 yıllıklara baktığımız zaman 4.50'lere geldi ve artık orada da piyasa beklentini indirildiğinde faiz indirim beklentisi neredeyse yok oldu diyebiliriz. Bununla da beraber gelecek yıldan 2020 Ocak ayında da faiz artışı ihtimalinin de fiyatlanmaya piyasalara girdiğini söylemek doğru olacaktır ki bu da küresel piyasa tarafında bir baskıya, Borsa İstanbul tarafında bir baskıya sebebiyet veriyordu. Hepsini ilk etapta bir toparlamış olayım. Yani aslında baktığımızda küresel enflasyon ve büyümedeki bozulma piyasalarda net bir şekilde hissedilmeye ve fark edilmeye başladı. Daha önce konuştuğumuz gibi bunlar da satış baskılarını yoğunlaştırabilir.
0: Evet, petrol ve altın arasındaki o şeyde devam ediyor. Yine altın bu hafta düştü. Petrol ise 109 dolarında üzerinde şu saat itibariyle. Ne dersiniz? Petrol ve altın tarafı içinde konuşalım.
1: Kesinlikle aslına baktığımız zaman da petrol ve altın tarafındaki ters korelasyon devam ettiğini, hatta petrol ile borsa arasındaki ters korelasyona devam ettiğini görüyoruz. Burada yatırımcının dikkat etmesi gereken nokta şu olacaktır. Eğer petrol fiyatlarının yukarı yönlü bir sıçrama gördüğümüz zaman da bu piyasalara ve altın tarafında bir baskı olarak karşılaşıyor. Hem borsa tarafında hem altın tarafında. Bunda en büyük sebebine baktığımız zaman petrol fiyatlarının yukarı yönlü gitmesi demek enflasyon tarafının artması demek olacaktır. Küresel enflasyon, belki içerideki enflasyon artması demek olacaktır. Haliyle baktığımız zaman kısa vadede enflasyon riski karşımıza geliyorsa bu da Merkez Bankası'nın ne yapması gerekecektir? Faiz artışı ihtimallerinin daha sert bir şekilde, daha net bir şekilde konuşulması sebebiyet verecektir ki Avrupa tarafı burada, Norveç tarafı ilk bayrağı kaldırdı. Burada bir faiz artışı karşımıza geldi. Artık ECB tarafından da bekleniyor. Haliyle bunun hepsine baktığımız zaman ABD tarafında da bir faiz artışı beklentisi piyasaya girmesi beraber altın tarafında geri çekilme bizim karşımıza geldiğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı bizim dikkat edeceğimiz nokta küresel piyasalardaki küresel enflasyon tarafının hangi yöne evrileceği, buranın geçici mi olacak, kalıcı mı olacak, en kritik nokta bu olacaktır altın fiyatları açısından. Fakat petrol tarafına baktığımız zaman da burada biraz da farklı senaryolar daha önce de bahsettiğimiz gibi oluşmaya başladı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmaya devam etmesi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmaya devam etmesiyle beraber dünyadaki yani karada bulunan petrol stokları rekor seviyede azalıyor. Tarihte görülmemiş şekilde azalıyor. Bu da haline baktığımız zaman petrol stokları azalması buradaki arz sıkıntısını daha da tetikleyici bir unsur olarak karşımıza geliyor ki eğer ki burada Hürmüz Boğazı açılmaz ve bunun kapalı kalma süresi daha da fazla sürerse ve buradaki karada bulunan petrol stokları, ülkenin petrol stoklarındaki bu azalış hızlı bir şekilde devam ederse burada petrol tarafında bizim daha da farklı fiyatları görme ihtimalimiz olacaktır ki bu da aslında baktığımızda dünyadaki ve küreseldeki petrolik arz endişesinin neden olduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bununla birlikte baktığımız zaman takip edeceğiniz veriler arası kritik nokta ülkelerin yayınladığı petrol stokları olacaktır. ABD tarafında çok ciddi bir azalış söz

0: konusu, ama buradaki petrol ihracat rakamları da arttı. Japonya tarafı bu veriyi yayınlamayı durdurdu kısa süre için. Zaten Çin tarafı buna baktığımız zaman burada petrol alımlarını azalttı. İhracat kısmı haber ekşisinden karşımıza gelmişti. Fakat günün sonuna baktığımız zaman özellikle burada Çin tarafı petrol alımlarını tekrardan arttırırsa veya arttırma ihtimali olursa buradaki petrolik arz endişesi Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde daha da çoğalacaktır. Bu da daha fazla artacaktır ki bu da riskten kaçış modunu birazcık daha arttırabilir. Özetle şunu söylemek istiyorum burada. Karadaki petrol stokları azalıyor. Denizlerdeki petrol stokları tarafı bitmek üzere, hatta bitti de diyebiliriz. Buradaki stokların azalması demek petrol fiyatının yukarı yönde baskılanmasının olmasına daha da fazla sebebiyet verir. Farklı rakamlar görmemize sebebiyet verir. Bu yüzden de ABD, İran, İsrail Savaşı ile ilgili, Hürmüz Boğazı açılmasıyla ilgili veya buradan gelip haber akışını çok ama çok artık yakından takip etmemiz lazım. Çünkü buradaki kapalı olduğu süre uzadıkça petrol tarafındaki yukarı yönlü baskı daha da net bir şekilde, sert bir şekilde hissedilecek ki daha petrol stokları azaldı, bitmeye yaklaştığı da piyasa tarafından fark edilmedi. Şu an için en büyük risk bence bu, diye toparlayayım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi dün de enflasyon raporu vardı. Merkez Bankası'nın petrol fiyatı beklentisinde de işte aslında o temel şeyi oluşturan petrol beklentisinde de artış var. 2026 için 60,99 dolardan 89,4 dolara çıkarttı. 2027'de de 56 dolar beklentisini 75,4 dolar yaptı. Elbette ara hedeflerde revizeler var. Tekrar vaktinizden almamak adına sıralamıyorum. Enflasyon raporu ile ilgili değerlendirmenizi de alayım. Buyurun.
0: Aslında son raporda baktığınız zaman burada ara hedefin 24'e yükselmesi piyasa beklentisinin üzerine bir yükseliş olarak karşılığı çıktı ki bu bence olumlu olan noktalardan bir tanesi. Tahmin aralığından vazgeçti, nokta tahmine geçildi. Bu da aslında baktığımızda piyasaların ilk etapta dünkü fiyatlamaya baktığımız zaman da haber akışı anlamında beğendiğini söyleyebiliriz noktadan bir tanesiydi. Fakat burada bizim için kritik olan nokta şu olacaktı. Merkez Bankası önceliği enflasyon. Merkez Bankası önceliği enflasyon olduğundan dolayı petrol fiyatlarındaki bu artış bir enflasyon demektir. Bu enflasyon demek olduğunda Merkez Bankası burada sıkı kalacağından net bir şekilde aslında bahsettiğini söylemek doğru olacaktır. Bundan dolayı bizim için ilerleyen dönemlerde gelecek veriler çok önemli olacaktır. Çok kritik olacak. Eğer ki burada enflasyon tarafında kalıcı bir bozulma petrol fiyatlarından dolayı, enerji maliyetlerinden dolayı, gıda rakamlarından dolayı karşımıza gelirse Merkez Bankası burada makro ihtiyacı anlamında olsun, faiz anlamında olsun yeni kararlar alması gerekebilir diye düşünen taraf. Ama günün sonunda baktığımız zaman Merkez Bankası'nın verdiği mesajı sıkı kalmaya devam edeceklerini gördük. Burada özellikle taleplerdeki azlık kısmı önemli. Çünkü taleplerdeki bu azlık kısmı devam ederse orta vadede dezenflasyon bir süreci destekleyebilir, dezenflasyon etkileyebilir, ama bunun için gelecek verileri yakından takip etmemiz lazım diye hepsini toparlamış olayım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınları hafta sonları dilerim.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Hilal Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da. Türk dünyası bir araya gelecek. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya yeni köprüler mi inşa ediliyor? ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden yansıyanlar nasıl okunmalı? Çin'in Tayvan resti bölgede hangi riskleri işaret ediyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
8: Finans. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
14: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
13: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında. Garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
8: Bir telefon uzakta olan.
5: Bir bankacı. Tanıştıralım.
9: Benim bankacım Müge.
10: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonunuz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan kentine geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba ve perşembe günleri Astana'daydı. Dün çok yoğun resmi temaslarda bulundu. Geceyi de Astana'da geçirdi Erdoğan. Bugün sabah erken saatlerde yola çıktı. Ülkenin güneyindeki Türkistan kentine gitti. Havaalanında Türk ve Kazak yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan zirve öncesinde ikili temaslarına başladı. İlk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Türk devletlerinin çağın değişimlerine ayak uydurmasının önemine vurgu yapılıyor. Ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca önemli bölgesel meseleler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirvede liderlere hitap etmesi bekleniyor. Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer alacak. KKTC'yi Cumhurbaşkanı Tufan Er

0: Hürman'ın temsil etmesi bekleniyor. Bu, Er Hürman'ın katıldığı ilk TDD zirvesi olacak. Şimdi hemen Türkistan'a gidelim. Hem Erdoğan'ın bu ziyaretleri, katılacağı zirve, hem nasıl bir havada, ortamda geçiyor, bunlara ilişkin detayları alalım. Programı takip eden gazetecilerden biri de Belkıs Kılıçkaya ve şimdi bizimle birlikte. Belkıs Hanım, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Helin.
0: Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Bugün zirveye de katılıyor tabii Cumhurbaşkanı. Az önce de bahsettik. İkili temaslarına da başladı dedik. Şimdi nasıl bir havada geçiyor? Hem bunu size sorayım, programın detaylarını öğreneyim. Bir de şimdi Türk dünyası açısından biz Türkiye, Türkiye açısından Türk dünyası ne ifade ediyor? Bir gazeteci gözüyle buna ilişkin de aslında değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Kıbrıs üzerine vurguda bulunduğunuz için hele dün Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada ve Kazakistan medyasında yayınlanan makalesinde de vurguladığı gibi Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya dilde, fikirde, işte birlik mesajı vermişti. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugün bu zirvede gözlemci sıfatıyla bulunması ikinci kez önemli. Çünkü bir taraftan da dünya nezdinde hem Türk dünyası dahilinde hem de küresel olarak tanınması anlamına geliyor. Tam tanınması anlamına gelmese de. Orta Asya Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilere ve Kazakistan özelinde söylemek istediklerim başta şu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan bu yana devam eden Türk devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkiyi açıkçası dantel gibi örüyor. Bu gözleniyor. Sabırla ve hiç ilmik atlamadan. Dün basın toplantısında ve yaptığı konuşmada şunu söylemişti. Burası biliyorsunuz petrol ve doğalgaz ülkesi Kazakistan. Orta Asya'da birinci sırada petrol üretiminde, doğalgaz üretiminde de ikinci sırada. Dünyada %3'e tekabül ediyor. 30 milyar varil petrol üretiyor. Cumhurbaşkanı Kazak petrollerinin Türkiye üzerinden taşınması yönündeki arzusunu belirtmişti. Tokayev'de yaptığı konuşmada bu konuda ilişkinin derinleşeceği mesajını vermişti. Nitekim akşam Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Kazak Kazmunay gaz şirketi bir anlaşma imzaladı bu yönde. Ayrıca tarım ve lityum madenini üzerinde de bir anlaşma yapıldı. Pek çok anlaşma yapıldı ama bunların hem stratejik önemi var hem de biliyorsunuz bugünlerde en çok konuştuğumuz mesele savaş ve enerji tabiatıyla Hürmüz'de yaşanan gelişmeler sebebiyle. İkincisi Cumhurbaşkanı'nın ikinci mesajı bütün Türk dünyasına İpek yolunun bugününe tekabül eden Doğu Batı Orta Koridor. Orta Koridor'un sadece ticari malların taşınması için değil, enerjinin de taşınması için bir yol olması arzusunu belirtti Cumhurbaşkanı. Bu biliyorsunuz Çin'den başlıyor. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve oradan batıya doğru ilerliyor. Bu yönde mesajlar verdi. Burada tabii fikirler de taşınıyor. Sadece mallar değil ve Cumhurbaşkanı'nın arzu ettiği gibi enerji değil. Bir yandan da yollar dünyayı birbirine bağlıyor. Başka notlarıma bakıyorum. Söylemek istediğim şey var mı diye. Halen bizim 6 milyar dolar, 15 milyar, 10 milyar dolara yaklaşan bir karşılıklı ticari hacmimiz var Kazakistan'la. Bunun Türk iş adamlarının yaklaşık 6 milyar dolarmış Kazakistan'daki hali hazırdaki yatırımları. Onların da bizde var. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bu yıl 5 milyar dolar. Bunlar ekonomik ve rakamlar üzerinden tahliller. Bu arada başka işler de yapılıyor. Türkiye Maarif Vakfı Astana'da ve Almata'da iki okul açacak. Bu tabii çok önemli. Cumhurbaşkanının konuşmasında ifade ettiği gibi değil.

0: Bir birlik, Türk medeniyetin canlanması gereken yerlerinde eğitim elbette çok önemli. Bu arada biliyorsunuz depremde de Kazakistan Türkiye'ye çok çabuk ivedilikle yardımda bulunmuş ülkelerden biriydi. Cumhurbaşkanı tekrar bunu dile getirdi, teşekkür etti. Dediğim gibi Kazakistan Orta Asya'nın en güçlü ülkelerinden biri ekonomik olarak. Ve iki ülke arasında, Astana ve Ankara arasında Cumhurbaşkanı'nın himayesinde ilişkilerimizi mümkün olduğu kadar ilerletmeye ve derinleştirmeye çalışıyoruz. Bir notta şunu söyleyeyim. Tokayev'de konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın beşten büyük, dünya beşten büyüktür büyüktür mesajına, biliyorsunuz bu mesaj artık her tarafta yer bulan bir mesaj ve çok anlamlı yaşadığımız dünyada bu mesaja vurguda bulundu. Türkiye'nin adaletli, meşru yollardan ilerleyen bir dış politikası olduğundan söz etti. Cumhurbaşkanı konuşmasında ve basın toplantısında doğrudan İsrail ve Gazze konusunda konuşmasa da makalesinde, gazetede, Kazakistan gazetesinde yayınlanan makalesinde bunu çok ciddi vurgulayıp bölgede yaşanan dramı tasvir etti. Bunu şunun için söylüyorum. Biliyorsunuz bir süre önce buraya İsrail Cumhurbaşkanı da ziyarette bulunmuştu. İki ülke arasında bir takım ilişkiler ve menfaatler devam ediyor. Ama Türkiye Kazakistan'la kendi zaviyesinden ve Kazak tarafından da karşılık görerek ilişkilerini son derece iyi biçimde medeniyetini de canlandırarak ilerletmeyi sürdürüyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Belkıs Hanım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip eden gazetecilerden biri de Belkıs Kılıçkaya demiştik. Belkıs Hanım'dan ziyaretin detaylarını aslında anlaşmalar boyutunda da ve bir anlamda Kazakistan-Türkiye arasındaki gerek yatırım, gerek ticaret hacmi, gerek Kazakistan'ın doğalgaz, petrol alanındaki hakimiyeti, bunlara ilişkin de detayları almış olduk. Şimdi Belkıs Hanım'ı uğurladıktan sonra hemen bir ada kahrimana da dönelim. Pek çok başlık var aslında adaya sormak istediğimiz. Ada merhaba. Şimdi bu sabah iki operasyon düzenlenmişti. Bu iki operasyonun detaylarını senden alalım. Ama bunun yanı sıra şimdi CHP'nin İstanbul İl Kongresi davası var malum. Gürsel Tekin atanmıştı, mahkeme tarafından da belirlenmişti. Şimdi Gürsel Tekin'in görevi ne olacak? Bu belli oldu. Hem bunu öğrenelim hem de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade vermek istedi. Ciddi iddiaları vardı Özgür Özel'le ilgili de, para konusunda ciddi iddiaları vardı. Şimdi bu ek ifade vermek istediği ifade neye dair, hangi başlıklarda bilgiler verecek? Bunların da cevaplarını alalım senden, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, evet, dört farklı başlık var ki ilk başlıkla başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemler neticesinde bir operasyon düzenleniyor. Sabah saatlerinde bu operasyon düzenlenince de hakkında gözaltı kararı verilen 13 isimden 12'si gözaltına alınıyor. Peki neye dairdi bu operasyon? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve aynı zamanda Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nde bir takım usulsüz, yani ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla bu soruşturma başlatılıyor. Tabii şüpheleri burada ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltiliyor. Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinden 12'si gözaltına alınıyor. Diğer bir soruşturma ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında da 7 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Peki detaylara baktığımızda içerikte neler var? Burada Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluğundaki alanlarda, yani inşaat alanlarında ruhsat ve iskan izni için, yani bu başvurularda projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek burada müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat sağlandığı belirtiliyor. Bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden şirket hesaplarıyla farklı kanallar üzerinden

0: sağlandığı anlaşılıyor. 7 şüpheli bu soruşturma kapsamında gözaltına alınıyor. Şimdi burada bugün Gürsel Tekin konusuna gelecek olursak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir duruşma görüldü. 2 Eylül'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin tedbiren iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti. İl başkanlık görevine çare heyeti olarak Gürsel Tekin getirilmişti. Bugün için ise burada bir duruşma görüldü 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde. Saat 10.30 sıralarında başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerine Gürsel Tekin'in görevlendirilmesine itiraz davasında hakim Ankara'daki dosya ile birleştirilmesini talep ederek duruşmayı erteledi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kongre davasıyla dosyanın birleştirilmesi talebi gönderilmesine karar verildi ve duruşma 10 Temmuz tarihine ertelendi. Şimdi burada diğer bir başka konuysa son olarak Özkan Yalım konusu. Kendisi hatırlayacağınız üzere yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart tarihinde tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı ihale konusuyla ilgili alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia edilmiştir. Şimdi hatırlayacağınız üzere burada Özkan Yalım ilk olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip savcılıkta bir ifade vermişti. Daha sonra da geçtiğimiz günlerde ek ifade vermişti kendisi savcılıkta. Tabii yeni bir gelişme yaşandı. Burada tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili savcıya yeni ifade vermek için talepte bulunulduğu belirtildi. Bu talep şu aşamada değerlendirme, yani şu anda değerlendirme aşamasında ki Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediği para miktarları ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği belirtildi. Hatırlayacağınız üzere burada tabii ek ifadesi 5 saat boyunca sürmüştü. Yalım ifadesinde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 kurultayı ile ilgili iddialarda bulunup birçok ilde delegelerle görüşerek Özel lehine destek çalışması yürütürü de ileri sürmüştü. Tekrar belirtelim, kendisinin talebi şu anda burada değerlendirme aşamasında. Özkan Yalım bugün de gelebilir, yarın da gelebilir. Bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na savcılıkta bir kez daha ek ifade vermeye ehil aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada, verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Denizli'de CHP'li Merkez Efendi belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda da 13 şüpheli var gözaltına alınan. Bu başlığın da detaylarına bakalım. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Şimdi İBB Meclisi'nde Fatih Belediyesi'ne bağış adı altında para verildiği iddiası ortaya atıldı. Bu iddia üzerine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı'nın iddiasını belgelerle yalanladı. Ve İBB Meclisi'nde yaşanan sert tartışma nedeniyle oturuma ara verildi. CHP'li İnanlı iddiasındaki hatayı kabul etti.
2: Yeter, sizin artık iftiralarınızdan bıktım.
3: Biz bıktık
2: asıl. Bak, iftiradan bıkmadın, sen iftira attın dün.
4: Suçüstü oldular yine iftiralarına devam ediyorlar.
5: Sen özür dilesin, desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum. Nedir bu konu ya? Ne bağışı?
6: CHP'nin asılsız iddiası İBB Meclisi'nde tansiyonu yükseltti. Bağış gerilimi CHP grubunun attığı iftiradan çark etmesiyle son buldu.
7: İftira atacaksınız, ondan sonra gelip birileri sizin attığınız iftiraların iftira olmadığını ispat edecekler.
6: İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin AK Partili Fatih Belediyesi'ne hedef alan iddiası tansiyonu yükseltti. CHP'lilere göre Fatih Belediyesi İmamoğlu suç örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'nun

0: şirketinden 5 milyon liralık bağış almıştı. Üstelik bu iddiayı CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı sosyal medya hesabından da paylaştı.
1: Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz. Bakın bunları size vereceğim.
0: Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşin aslını kürsüye çıkan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan anlattı. Mehmet Ergün Turan atılan iftiraya böyle yanıt verdi.
1: Fatih Belediyesi olarak döküm sahasına bölgeden topladığımız harfiyat değil bakın bölgeden topladığımız moloz ve bunu benzer şeyler bir yerde topluyoruz. Topladığımız yeri de bir müteahhitimiz var sadece taşımacılık yapan ona fişini veriyoruz. Kit kontrolü yapabilmemişsin. O da gidiyor döküm sahasına döküm yapıyor. Biz niye buraya para yatırıyoruz? Çünkü İstanbul'da döküm sahasını kim belirliyor? Büyükşehir Belediyesi. Bize kim diyor nereye dökeceğimizi? Büyükşehir Belediyesi. Biz de gidiyoruz söylenen yerdeki firmaya parayı yatırıyoruz, fişimizi alıyoruz ve bunu bağış olarak burada izah ediliyor.
0: CHP'nin bağış yalanı belgelerle deşifre edildi.
1: Nasıl bu kadar rahat yapıyorsunuz? Hani istemiyorsunuz size yapılmasını ama istediğiniz gibi İstediğiniz şekliyle bir anda 5 tane adama bilmem ne diyebiliyorsunuz. Böyle nasıl olur yani? Evraklar da buradadır. Bu evrakları vereceğim Ülkü Hanım'a. En azından olabilir insanidir, hata yapmıştır. Çıksın özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum.
0: Köşeye sıkışan CHP İBB Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı hatasını kabul etti.
2: Fatih Belediyesi'ne 5 milyon 178 bin Fatih Belediyesi'ne girmemiş, Fatih Belediyesi'nden çıkmış. Orada bir sehven hata yapılmış.
3: Şimdi Fethiye'ye götüreceğiz sizi. Fethiye'de bir meyhane açıldı. Meyhanenin açılışı Kur'an okunarak dualarla yapıldı. Törene CHP'li belediye başkan yardımcısı da katıldı. Bereket duası okudu.
4: Eller semaya açıldı, dualar edildi, Allah'tan bereketli kazançlar niyaz edildi. Meyhane açılışında yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti.
5: Afetlerden sana sığınıyoruz, sen bizlere yardım et.
4: Bu garip görüntülerin adresi Muğla'nın Fethiye ilçesi. Bir meyhanenin açılışı için tören düzenlendi. Mekan çiçek ve çelenklerle süslendi. Hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. Buraya kadar her şey normaldi. Törende emekli bir imamın mikrofonu eline almasıyla gariplikler silsilesi başladı. Emekli imam meyhane açılışında Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Törene katılanlarsa ellerini açarak dualara eşlik etti. Açılışa katılan protokol arasında CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal da vardı. Uysal da dua ederek meyhaneye bol ve bereketli kazançlar diledi. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da açılışa çelenk gönderdi.
5: Görülür görmez belalardan, kazalardan, afetlerden.
4: Törende yeni işletmenin bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi. Ayrıca yeni mekanların açılması çağrısı da yapıldı. İstihdama bu şekilde katkı sağlanabileceği savunuldu.

Orta Doğu'da ateşkes var ama o ateşkes hala bir barışa dönüşmüş değildi. Dahası Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde ABD basını diyordu ki ziyaretten sonra aslında ABD İran'a saldırı düzenleyecek. Öncesinde yapmıyor ki Çin ziyareti etkilenmesin yorumları yapılıyordu. Ve bu beklenti artmış durumda. İsrail ordusunun da bu yönde hazırlıklar yaptığına dair bilgiler geliyor. ABD İran'ın son planına red teklifini yazılı olarak iletti. Gözler bundan sonra ne olacağında ABD merkezli Axios adını açıklayamadığı İsrailli bir yetkiliyi kaynak gösterdi. Buna göre Trump İran'a yeniden saldırma kararı alırsa İsrail ordusuyla koordineli hareket edecek. Bu nedenle İsrail yönetimi ve ordusu hafta sonunda yüksek alarm durumunda olacak. İsrailli yetkililer geçen hafta CENTCOM'la temasa geçmiş ve ateşkesin sona ermesini talep etmişlerdi. İsrail özellikle de İran'ın yakıt ve enerji tesislerine saldırmak istiyor. Uzmanlara göre ise Trump'ın önünde iki seçenek var. Bunlardan biri yeniden saldırmak. Diğeri ise Hürmüz'deki Özgürlük Projesi adlı operasyonu yeniden başlatmak. İran'dansa bu tehditlere cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı konuştu. Bu

0: Tehditlere alışkınız dedi. Kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar diye konuştu. İranlı bakan 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır ifadesini kullandı. Tartışmalar devam ederken Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin ne olacağı da hala merak konusu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper, İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını belirtti. Ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini kaydetti. Arakçı'dan da açıklama var. Karşı taraf ciddiyse müzakereye açığız diyor. Diplomasi için ateşkesi korumaya çalıştıklarını ifade ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de güvenmediğini söylüyor Arakçı yaptığı açıklamada. İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını, İran'ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyduğunu da belirtti İran Dışişleri Bakanı Arakçı. Ama Amerikalılara güvenmediklerinin altını bir kez daha çizdi. Mevcut müzakere sürecinin güven eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını da söyledi. Tahran yönetiminin bu açıklamaları bölgede devam eden gerilim ve ateşkes sürecine ilişkin diplomatik temaslarının sürdüğü bir dönemde geldi. Diplomatik sürecin ilerleyebilmesi için güvenin temel unsur olduğuna dikkat çekiyor İran tarafı. Başından bu yana görüşmelerde bir güven sorunu sıkıntısı çektiğini ifade etmişti. İran malum daha önce de görüşmeler sırasında Amerika Birleşik Devletleri geçmişte de İran'ı vurmuş, saldırılarını sürdürmüştü. Böylesi bir dönemde Arakçı'dan gelen açıklamaları da paylaşmış olalım. Ve o beklenen Trump'ın Xi Jinping yani Çin ziyareti. Ziyaret gerçekleşti ve Trump'ı İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde ağırladı son gününde Xi Jinping ve ziyareti tarihi olarak niteliyorlar. Trump Çin'den 200 uçaklık devasa bir sipariş ve İran'a silah yok garantisiyle dönüyor.
1: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok, çok iyi şeyler çıktı ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
2: ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretini tamamladı. İki günlük temaslarını harika diye niteledi. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı ziyaretinin son gününde Çin yönetiminin kalbi olarak görülen Zhongnanhai yerleşkesinde ağırladı. İki lider geleneksel Çin mimarisiyle çevrili bahçelerde yürüdü, kamelyada çay içti. Daha sonra kameraların karşısına geçtiler. Trump, Çin ziyaretinden memnun kaldığını söyledi. Birçok ticari anlaşma yaptıklarını belirtti. Ancak zirvenin en kritik konusu İran'dı. Trump, iki ülkenin de İran konusunda benzer düşüncelere sahip olduğunu belirtti.
1: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz. Bunun sona ermesini istiyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz. İran kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık.
2: Trump, Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti. 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirtti. Çin lideri ise Trump'ın ziyaretinin tarihi olduğunu söyledi. Konuşulan konularla ilgili detay vermedi.
3: Bu ziyaret tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir ziyarettir. Bugüne kadar yeni bir ikili ilişki, daha doğrusu stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurduk.
2: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun'sa iki ülkenin stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki kurma konusunda anlaştığını ifade etti.
4: İki lider ABD-Çin ilişkilerine gelecek 3 yılda ve ötesine stratejik yön sağlayacak. ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edecek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirecek yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etme vizyonu üzerinde anlaştı.
2: Asıl ikili görüşme Perşembe günü yapılmıştı. Trump akşamında Fox News'a açıklamalarda bulunmuş. Görüşmenin detayına değinmişti. Xi'nin kendisine İran'a askeri ekipman göndermeyeceğine dair güvence aldığını söyledi.
5: Xi bana

0: İran'a askeri ekipman göndermeyeceklerini söyledi. Bu çok önemli bir açıklama.
1: Trump, Şii'nin Hürmüz'ün açılması için yardım teklifinde bulunduğunu da belirtti.
0: Başkan Şii bir anlaşma yapılmasını istiyor. Anlaşma yapılmasını istiyor. Ve şöyle dedi, eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.
1: Donald Trump, İran konusunda da sert mesajlar verdi. Çok fazla sabırlı olmayacağını söyledi. İran'ın uranyum stoklarını da istediğini belirtti. Şii'ye de Çin'in İran'ın nükleer silahına ihtiyacı olmadığını söylediğini vurguladı.
0: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına ihtiyacınız yok dedim.
2: O ne dedi?
0: Çok fazla cevap vermiyor. Oldukça soğukkanlı bir adam. Bu iyi bir nokta diyecek hali yok.
2: Kabul ettiğini düşünüyor musunuz?
0: Bence etti.
1: ABD Başkanı Çin'in Boeing'den 200 yeni uçak siparişi verdiğini de söyledi. Bunun Amerikan ekonomisi için büyük istihdam anlamına geldiğini vurguladı.
0: 200 adet uçak siparişi verecek. Bu çok büyük bir şey. Bu çok fazla istihdam demek. Çok fazla. Boeing 150 istiyordu. 200 aldılar.
1: Trump ayrıca Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü ve enerji satın alacağını duyurdu. Öte yandan ziyaret sırasında Amerikan heyetinin Çin'de sıkı bir dijital karantina uyguladığı ortaya çıktı. Heyetin, Çin'in siber casusluk faaliyetlerine karşı kendi şahsi telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktığı belirtildi.
3: Barcelona İspanya'da şampiyon oldu ve yıldız oyuncusu Yamal kutlamalarda Filistin bayrağı salladı. Ve tabii bu hareketin ardından İsrail yönetimi en bildikleri yönteme başvurdu ve Yamal'ı Yahudi nefretiyle suçlamaya çalıştılar. Çalıştılar da İspanya'da duvara çarptılar.
4: Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal şampiyonluk turunda Filistin bayrağı salladı. İsrail'in kimyasını bozdu. Zira Gazze'deki İsrail soykırımı sebebiyle Siyonizmin maskesi düştü. Ve Yamal gibi idol isimlerin Filistin'in uğradığı zulme tepki göstermesi Netanyahu gibi ırkçıların kurduğu düzeni sarsıyor. İsrailli sporcular uluslararası etkinliklerde vebalı muamelesi görüyor. Eurovizyon'da kendilerine karşı oluşan tepkiyi gölgelemek için hile dahi yapan İsrail'e karşı boykotlar artıyor. Bu yüzden Yamal'ın verdiği bu pozlar Siyonizmin maskesini düşürme çabalarına katkı sunuyor. Ve öylesine etkili oldu ki önce soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Yamal'a tepki gösterdi. Onun tepkisi sindirmeye yetmeyince devreye soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu girdi.
5: Bemtsaut ta'amulat azva'a shikrit shemafitz ba'olam. Ama anachnu lo nishaber.
4: Zira İsrail Messi gibi açıktan İsrail destekçisi yıldızları seviyor. Ronaldo gibi altın ayakkabısını satıp Filistin'e hastane yaptıran, Siyonist markaları elinin tersiyle masadan itip uzaklaştıran, Yamal gibi zulme karşı insanlığın yanında duran futbolcuları satın alamadığı için de çıldırıyor. Eskiden bu kuşatma ve baskı futbolda, medyada, sinemada yer alan yıldızları korkutuyordu. Ancak devran dönüyor, Siyonizm eski gücünden çok uzak ve zulümle abad olunamayacağını er ya da geç Tel Aviv yönetimi de görmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ayrıca İsrail'in topyekun saldırısı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ı sindiremediği gibi Yamal'a yönelik ilgi, sempati ve desteği de arttırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi.
6: La seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo.
4: Sánchez, bir devletin bayrağını sallamayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyolun hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir ifadesini kullandı.
7: Que están sufriendo estas últimas horas.
4: İsrail'in Yamal'ın Filistin bayrağı sallamasını Yahudi düşmanlığı diye yaftalama çabalarının belki halen bazı ülkelerin liderlerinde lobi şirketlerinin baskı ve duygusal motivasyonları sebebiyle karşılaştığı

0: karşılığı olabilir. Ancak insanlık vicdanında hiçbir karşılığı yok. Filistin'i lokma lokma yutmaya çalışan İsrailli işgalcilere yönelik özellikle Avrupa sokaklarından yükselen ses Brüksel'e kadar ulaşmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilere yönelik yaptırımları onaylaması şimdilik belki küçük ama gelecek için umut verici adımlar. Soykırımcılara karşı insanlık kazanacak.
1: ABD Başkanı Trump, Çin'e trilyoner iş insanlarını da beraberinde götürdüğü, biliyorsunuz o yanında götürdüğü isimlerden biri de X'in sahibi Elon Musk'tı. Elon Musk sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Resepsiyondaki aslında iki farklı dünyaya dikkat çekti. Videoda Çinli gizli servis elemanlarına yönelik yakın çekimler vardı ve sosyal medyada birçok yoruma sebep oldu.
2: Pekin'de ABD Başkanı Trump için verilen resepsiyonu iş insanı Elon Musk kendi gördüğü pencereden paylaştı. Klasik müzik eşliğinde salondan yansıyan görüntülerde dinginlik içinde bir düzen ve aksiyon var. İkili, üçlü, dörtlü gruplar halinde sohbet edilirken aynı zamanda kulis çalışmaları yapılıyor. Yeni temas köprüleri oluşturuluyor. Çinli kadın ajanlarsa geleneksel kıyafetlerinin içinde tüm ciddiyetiyle risk kontrolleri yapıyor. Ve o resmi atmosferin içinde Elon Musk tam bir rock'n'roll havasında. Zaman zaman ortamdan sıkıldığını belli ediyor. Kendisiyle selfie kuyruğuna girenlere ilginç pozlar veriyor. İçinde esen fırtına yüzüne, mimiklerine yansıyor. Elon Musk'ın X'ten paylaştığı video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

0: Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu Rojin Kabayiş'in. Önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce Rojin'in açılamayan telefonunun incelenmesi için Çin'e gönderileceğini söylemişti. Şimdi dosyada teknik inceleme süreci de hız kazandı. Kurulan özel ekip Van'a gidiyor. Detaylar Şeymus Çakan'da.
1: Van'da 2024 yılında kaybolmuştu. Van Gölü kıyısında cesedi bulunmuştu Rojin Kabayiş'in ve Rojin Kabayiş'in cep telefonuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından bir özel ekip görevlendirilmiş oldu. Ve bu konuda tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce açıklamıştı. Rojin Kabayiş'in incelenmesi için Çin'e gönderildiği telefonla ilgili de dosyaya yeni teknik inceleme bilgiler de girmiş oldu. Çünkü Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma var Rojin Kabayiş ile ilgili ve Çinli yetkililerinden telefonun analizine ilişkin bazı teknik bilgiler talep edildi ve bu yeni teknik bilgilerin talep edilmesiyle birlikte dosyada da önemli gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanacağını da söylemek gerekiyor. Ayrıca olay günü sonrasına ait iletişim hareketlerinin incelenmesi amacıyla da bazı istasyonlarından alınan sinyallerin de incelenmesi noktasında da teknik bir ekibin inceleme çalışmalarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii soruşturma çerçevesinde özel bir ekip, teknik ekibin Van'a gönderildiğini de söylemek lazım. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuyla ilgili en ince ayrıntısına kadar soruşturmanın titizlikle yürütüleceği mesajını daha önce de vermişti. Ve tabii ki telefon verileri üzerinde detaylı sinyal çalışmaları da yapılacağını da söylemek gerekiyor. Tabii Çin'e gönderilen telefonun incelenmesiyle ilgili gelecek olan bilgiler, Çin yetkililerine istenen gelecek olan bilgilerin de dosyaya konulacağı Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada da önemli gelişmeler de yaşanmış olacak. Tabii Van 100. yıl üniversitesi okul öncesi öğretmenlik bölümü öğrencisiydi. 21 yaşındaki Rojin Kabayiş ve 27 Eylül 2024 yılında kaybolmuş ve 15 Ekim'de

0: Van Gölü kıyısında cesedi bulunmuştu. Ve tabii o günden bugüne yürütülen soruşturmalar vardı ve yürütülen soruşturmalar kapsamında da Çin'e gönderilen telefonun özellikle analizinin yapılması, telefon kayıtlarında mesajlar, telefon görüşmeleriyle ilgili bilgilerin elde edilmesiyle birlikte de dosyaya konulacak ve dosyada da önemli gelişmeler yaşanacak. Ve özel görevlendirilen ekibin de bu konuda yoğun bir çalışma yürüteceğini söylemek gerekiyor ve özel ekip de Van'a ulaştı ve bugün itibariyle de dosyayla ilgili de yoğun çalışmalar yapacak diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeymus'a teşekkür edelim. İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 81 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.
2: 4 ilde kaçakçılara operasyon yapıldı. 349 milyon liralık pırlanta operasyonu böyle görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri operasyonlarına devam ediyor. Bu kez hedefte pırlanta kaçakçıları vardı. 4 ilde eş zamanlı baskınlarla şebekeye ağır darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ilk operasyon yapılmıştı. İkinci dalga operasyonda İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da düzenlendi. 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Piyasa değeri 349 milyon liralık olan pırlanta ele geçirildi.
1: İstanbul Sultan Gazi'de yaşanan saldırı dehşete düşürdü. Boşanma aşamasındaki eş, genç kadının aracının önünü kesti. Araçta küçük çocuğu da vardı. Genç kadın kaçmaya çalışırken defalarca bıçaklandı. Olaydan önce markette bıçak aradığı görülen saldırgan güvenlik kameralarına yakalandı.
3: Şu bölgemde var. Şu bölgemde bir yaram var. 3 tane kolumda var. Bıçak darbesi ve göğüs altında yaralanmam var. Şurada da bir bıçak darbem var ama çok küçük.
2: Sultan Gazi'de yaşanan saldırının ardından konuşan Ecem Turan Öge yaşadığı kabusu böyle anlattı. Bir süredir ailesinin yanında kalan genç kadın çocuğunu almak için Sultan Gazi'ye geldi. Çocuğunu aldıktan sonra aracıyla bölgeden ayrılmak istediği sırada boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğradı. Tek yönlü sokakta aracın önü kesildi. Genç kadın içeride çocuğuyla birlikte kaçmaya çalışırken saldırgan bu kez aracın kapısına yöneldi.
3: Çocuk zaten yanımdaydı. Çocuk da bağırıyordu, korkuyordu. Beni korumaya çalışıyordu. Arkada oturuyordu. Allah'tan çocuğa bir şey olmadı. Tabii ben korktum. Yani bir şey de yapamıyorum. Arabayı sürmeye çalışıyorum. Önümde araba var. Yoldan çıkamıyorum. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Kapıyı tutuyorum. Camı kapatmaya çalışıyorum. Bu sefer hani bunları yaptıktan sonra bıçakla vurup camı kırmaya çalışıyordu.
2: Küçük çocuğun araç içinde ağladığı, annesini korumaya çalıştığı öğrenildi. Kadın bir yandan aracı hareket ettirmeye çalıştı, bir yandan kapıyı kapalı tutmaya uğraştı. Ancak öfkeli adam saldırılarına devam etti.
3: Hızla üst sokağa doğru koşmaya başladı. Ben arabayı çalıştırdım. Orada benim önümü kesti kendisi. Arabadan saldırdı. Arabayı hareket ettirmeye çalışıyorum. Önümde araba var, gidemiyorum. Camı kapattım. Bu sefer kapıyı açmaya çalıştı. Hala ısrarla saldırısına devam etmeye çalışıyordu. Arkada çocuk var. Çocuk da beni korumaya çalışıyor. Ağladı, bağırdı.
2: Ecem Turan Öge önündeki aracı hareket ettirdi ve kaçmayı başardı.
3: Önündeki araba çıkınca ben o şekilde kendimi kurtarabildim oradan.
2: Saldırıdan kısa süre önce kaydedilen görüntülerde soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin bir markette bıçak sorduğu anların güvenlik kamerası kayıtları da var.
3: Marketten bıçak arıyor, bıçak soruyor. Bıçak hani dediğim gibi şöyle orta boylarda bıçaktı. Daha önce de evlilik boyunca da ben çocuğun göz önünde şiddet görüyordum zaten.
1: Manisa'da bir kişi kalp krizi geçirdi. Arkadaşı ilk müdahaleyi yaptı. Aldı, hastaneye götürdü. Acil servis önünde beklerken kendisi de fenalaştı. İki arkadaş 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
5: Neredeyse 15'er dakika arayla kaybettik.
2: Arkadaşına kalp masajı yaptı ama kendi kalbine yenildi. Manisa'nın esnaflarından Coşkun Burlu'yla yakın arkadaşı Bülent Şen'in yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Gece saatlerinde rahatsızlanan Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın arkadaşı Bülent Şen'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına giden Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi ve ekipler gelene kadar arkadaşına kalp masajı yaptı. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Coşkun Burlu, ambulansla hastaneye götürüldü, kırmızı alana alındı. Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen de acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekipleri Şen'in de kalp krizi geçirdiğini belirledi.
5: Acil servisimizde kırmızı alana ikinci olarak Bülent Bey'i aldık. İki arkadaş içeride aynı anda kırmızı alanda yaşama döndürülmeye çalışıldı.
2: Kırmızı alanda eş zamanlı müdahale edilen iki arkadaş doktorların tüm çabasına rağmen birkaç dakika arayla hayatını kaybetti.
5: Yapılan tüm müdahalelere rağmen Manisa'mızın iki esnafını neredeyse 15'er dakika arayla kaybettik.
2: Evli ve ikişer çocuk babası oldukları öğrenilen Burlu ve Şen'in cenazeleri aynı camiden son yolculuklarına uğurlandı.
4: Cenab-ı Hak dünyada iken arkadaş olan birbirlerimizi çok seven bu iki kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah.
1: Artvin Boçka'ya gideceğiz şimdi. Resmen bir can pazarı yaşandı. Dere kenarında dengesini kaybetti 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve dereye düştü. Sürüklenmeye başladı. Ve o küçük kızın imdadına hiç üşenmeden, düşünmeden dereye atlayan gizli kahramanlar yetişti.
6: Derenin içinde çocuğu gördü, bir saniye düşünmeden suya atladı. Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
7: Sağmış. Bilmiyorum ki nereden düştü, ne oldu?
6: İddiaya göre 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapıldı. Öyle ki akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklendi. Dalgıç Kemal Ateş ise Yenilmez'i gördüğü an bir saniye dahi düşünmedi, suya atladı ve küçük kızı yakalayarak sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Vatandaşlar ve ekipler ortak kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halatlar indirildi, küçük kız bağlanarak yukarı çekildi. Ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeydi taksi şoförü. Bir anda yolun ortasında durdu kaldı. Hareketsiz kaldığını vatandaşlar da fark ettiler ve hemen yardıma koştular. Baygın halde araçtan çıkarıldı taksici, hastaneye kaldırıldı. O görüntülere bir bakalım, güvenlik kameralarına yansıdı.
8: Taksi şoförü iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Direksiyon başında baygınlık geçirdi. Taksicinin yardımına vatandaş koştu. O anlar kameralara yansıdı. Olay Arnavutköy'de yaşandı. Seyir halindeki taksi bir anda yolun ortasında durdu. Direksiyon başındaki sürücünün uzun süre hareket etmediğini fark eden çevredekiler sürücüye yardıma koştu. Araçtan çıkarılan taksici yol kenarına alındı. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. İlk anda sürücünün alkollü olduğu düşünülse de olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde alkol bulgusuna rağmen

0: Yaslanmadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olabileceği iddia edilirken kesin neden yapılacak testlerin ardından ortaya çıkacak. Olay sonrası taksi polis ekiplerince otoparka çekildi. Olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.
1: İlk saat dilimine noktayı koyalım, şimdi bir ara ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da, Türk dünyası bir araya gelecek. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya yeni köprüler mi inşa ediliyor? ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden yansıyanlar nasıl okunmalı? Çin'in Tayvan resti bölgede hangi riskleri işaret ediyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin özellikle iç ve doğu bölgelerinden geçecek bugün soğuk cephe ve tabii ki konvektif hareketlilikle birlikte cephesel sağanaklar iç ve doğu bölgelerde biraz şiddetini artıracak bugün. Fakat onun dışında Marmara ve Kuzey Ege dışında Türkiye'nin tamamında yağmur var. 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen hafif sağanaklar halinde görülecek ama tabii ki kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülüyor Türkiye'nin tamamında. Ve özellikle Orta Doğu Karadeniz'de İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevrelerinde ve Doğu Anadolu'nun tamamında yağış şiddetli olacak. Şiddetli olacak alanlarda da yine kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Dolayısıyla sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hatta hortum oluşma olasılığı var. Doğu Anadolu'da özellikle de Van Hakkari çevresinde rüzgar güneyli ve kuvvetli. Saatte 70 kilometreye varan hızlarla güney yönlerden kuvvetli esiyor lodos hayatı. Hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi bir takım sonuçlar doğabilir. Hava sıcaklığı bugün çok değil, batı bölgeler itibariyle 1-2 derecelik bir artış eğilimi içerisindeyken iç ve doğu bölgelerde soğuk cephe geçişi sebebiyle düşüş devam ediyor. Sıcaklık 3-4 derece azalıyor iç ve doğu bölgelerimizde. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanakların kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgelerde hava sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Ama akşam saatlerinde pazar günü günün ilk saatleri itibariyle gelecek olan cephesel sistemin hafif sağanakları akşam saatlerinden sonra Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayacak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü ve hafif sağanaklar halinde başlayacak. Sonrasında pazar günü sağanakların şiddetlenerek devam edeceğini söyleyelim. Pazar günü günün ilk saatleri itibariyle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da hava yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek ve Batı Karadeniz şiddetli yağmur altında kalacak. Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde sağanaklar şiddetli olacak. 50 kilo civarında yağış olasılığı var ve tabii ki dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve su hortumu, hortum oluşma ihtimali de elbette var. Sonrasında

Önümüzdeki hafta başında pazartesi günü hava sıcaklığı cephesel sistemle birlikte soğuk cephe geçişiyle sıcaklık tekrar 3-4 derece birden azalacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yine yağışlı geçecek. Kısa süre

sonrasında tekrar gerileyecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Bugün şiddetli yağmur var Ankara'da. Lokal ama şiddetli gök gürültülü sağanaklara dikkat. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel riski yüksek. Yarın hava parçalı bulutlu. Pazar günü tekrar yağmur var. Hava sıcaklığı hafta sonu yükselecek. Ve son olarak İzmir'de bugün yağmur var. Yarın da yağmurlu İzmir. Pazar günü parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a,
3: değerinde Trinksaft. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve...
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız?

0: Mustafa Daş'tan konuklarıyla Doğrusu Ne diye soruyor. Doğrusu Ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
5: Halkbank. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
7: Finans. Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan kentinde. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba ve perşembe günleri Astana'daydı. Dün çok yoğun resmi temaslarda bulundu. Geceyi de Astana'da geçirdi. Erdoğan bugün sabah erken saatlerde yola çıktı. Ülkenin güneyindeki Türkistan kentine gitti. Havaalanında Türk ve Kazak yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan zirve öncesinde ikili temaslarına başladı. İlk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı daha sonra zirve alanında Kazak mevkidaşı Tokayev tarafından karşılandı. Ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde, ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Türk devletlerinin çağın değişimlerine ayak uydurmasının önemine vurgu yapıldı. Ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca önemli bölgesel meseleler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirvede liderlere hitap etmesi bekleniyor. Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer alacak. KKTC'yi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın temsil etmesi bekleniyor. Bu, Erhürman'ın katıldığı ilk TDT zirvesi olacak. Dünya merakla Donald Trump'ın Çin ziyaretini bekliyordu. O ziyaret tamamlandı. Son gününde ziyaretin Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde ağırladı. Trump ve Xi ziyarette ziyareti tarihi olarak nitelediler. Bu arada Trump Çin'den 200 uçaklık devasa bir sipariş ve İran'a silah yok garantisiyle ülkesine dönüyor.
1: 展现的这种生命啊，展现的这种历史。 Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok çok iyi şeyler çıktı ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
2: ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretini tamamladı. İki günlük temaslarını harika diye niteledi. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı ziyaretinin son gününde Çin yönetiminin kalbi olarak görülen Zhongnanhai yerleşkesinde ağırladı. İki lider geleneksel Çin mimarisiyle çevrili bahçelerde yürüdü, kamelyada çay içti. Daha sonra kameraların karşısına geçtiler. Trump, Çin ziyaretinden memnun kaldığını söyledi. Birçok ticari anlaşma yaptıklarını belirtti. Ancak zirvenin en kritik konusu İran'dı. Trump, iki ülkenin de İran konusunda benzer düşüncelere sahip olduğunu belirtti.
1: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz. Bunun sona ermesini istiyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz. İran kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık.
2: Trump, Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti. 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirtti. Çin lideri ise Trump'ın ziyaretinin tarihi olduğunu söyledi. Konuşulan konularla ilgili detay vermedi.
3: Bu ziyaret tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir ziyarettir. Bugüne kadar yeni bir ikili ilişki, daha doğrusu stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurduk.
2: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gua Jiaqun ise iki ülkenin stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki kurma konusunda anlaştığını ifade etti.
4: İki lider ABD-Çin ilişkilerine gelecek 3 yılda ve ötesine stratejik yön sağlayacak. ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edecek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirecek yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etme vizyonu üzerinde anlaştı.
2: Asıl ikili görüşme perşembe günü yapılmıştı. Trump akşamında Fox News'a açıklamalarda bulunmuş. Görüşmenin detayına değinmişti. Xi'nin kendisine İran'a askeri ekipman göndermeyeceğine dair güvence aldığını söyledi.
1: Xi bana İran'a askeri ekipman göndermeyeceklerini söyledi. Bu çok önemli bir açıklama.
2: Trump, Şii'nin Hürmüz'ün açılması için yardım teklifinde bulunduğunu da belirtti.
1: Başkan Şii bir anlaşma yapılmasını istiyor. Anlaşma yapılmasını istiyor. Ve şöyle dedi, eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.
2: Donald Trump, İran konusunda da sert mesajlar verdi. Çok fazla sabırlı olmayacağını söyledi. İran'ın uranyum stoklarını da istediğini belirtti. Şii'ye de Çin'in İran'ın nükleer silahına ihtiyacı olmadığını söylediğini vurguladı.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına ihtiyacınız yok dedim.
4: O ne dedi?
1: Çok fazla cevap vermiyor. Oldukça soğukkanlı bir adam. Bu iyi bir nokta diyecek hali yok.
4: Kabul ettiğini düşünüyor musunuz?
1: Bence etti.
2: ABD Başkanı Çin'in Boeing'den 200 yeni uçak siparişi verdiğini de söyledi. Bunun Amerikan ekonomisi için büyük istihdam anlamına geldiğini vurguladı.
1: 200 adet uçak siparişi verecek. Bu çok büyük bir şey. Bu çok fazla istihdam demek. Çok fazla. Boeing 150 istiyordu, 200 aldılar.
2: Trump ayrıca Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü ve enerji satın alacağını duyurdu. Öte yandan ziyaret sırasında Amerikan heyetinin Çin'de sıkı bir dijital karantina uyguladığı ortaya çıktı. Heyetin, Çin'in siber casusluk faaliyetlerine karşı kendi şahsi telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktığı belirtildi.
0: Bu arada Donald Trump'tan Çin dönüşü uçakta yeni açıklamalar var. İran'ın nükleer programını kalıcı olarak terk etmesi yerine 20 yıllığına askıya almasına sıcak baktığını söylüyor Donald Trump. Başka neler diyor o açıklamada hemen paylaşalım. Donald Trump 20 yıllık askıya alma sürecine razı olsa da bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. Yani şu anda verilen garantileri yeterli bulmadığını ifade etti. ABD Başkanı İran ateşkesi hakkında da konuştu. Ateşkes diğer ülkelere iyilik olsun diye yaptığını öne sürdü. Trump, Çin devlet başkanıyla görüşmesi hakkındaki soruları da yanıtladı. Tayvan konusunda hiç söz vermedim dedi. Savaş peşinde değiliz diye de konuşmalarını ekledi. Donald Trump açıklamalarına devam ediyor. İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönündeki haberleri de yalanlayarak kapasitenin %80'inin tükendiğini söyledi. ABD medyası

medyasında yer almıştı, hatırlayacaksınız bu haber. İran'ın füze kapasitesinin korunduğu yönündeki haberler. Donald Trump bu haberleri yalanlıyor. Kapasitenin %80'inin tükendiğini söylüyor. Ve eğer nükleer toz elde edemezsek içeri gireceğiz ifadesini de kullanıyor Donald Trump uçakta Çin dönüşü yaptığı açıklamalarda. Şimdi İsrail basınında Trump'ın Çin ziyaretinden döndükten sonra İran'a saldırılacağına dair yeniden beklentiler yer alıyor. Hatta öyle ki İsrail ordusunun bu yönde hazırlık yaptığı söyleniyor. ABD İran'ın son planına red teklifini yazılı olarak iletti. Gözler bundan sonra ne olacağında. ABD merkezli Axios adını açıklamadığı İsrailli bir yetkiliyi kaynak gösterdi. Buna göre Trump İran'a yeniden saldırma kararı alırsa İsrail ordusuyla koordineli hareket edecek. Bu nedenle İsrail yönetimi ve ordusu hafta sonunda yüksek alarm durumunda olacak. İsrailli yetkililer geçen hafta CENTCOM'la temasa geçmiş ve ateşkesin sona ermesini talep etmişlerdi. İsrail özellikle de İran'ın yakıt ve enerji tesislerine saldırmak istiyor. Uzmanlara göre ise Trump'ın önünde iki seçenek var. Bunlardan biri yeniden saldırmak, diğeri ise Hürmüz'deki Özgürlük Projesi adlı operasyonu yeniden başlatmak. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da yeni mesajlar var. Arakçı, ABD'ye güvenmediklerini yineledi. ABD'den gelen çelişkili mesajlar müzakere niyetleri konusunda bizi tereddütlü hale getirdi dedi. ABD'yi savaşa sürüklemek isteyenler var diyerek İsrail'i işaret etti. Pakistan'ın arabuluculuğunun başarısızlığa uğramadığını ancak zor durumda olduğunu ifade etti. Diplomasi için ateşkesi korumaya çalışıyoruz. Karşı taraf ciddiyse müzakereye açığız diye konuştu. İranlı bakan zenginleştirilmiş uranyumun karmaşık bir konu olduğunu belirtti. Bu konudaki müzakereleri erteleme konusunda ABD ile anlaştıklarını iddia etti. Arakçı, ABD tarafından uygulanan ambargoların sonuçlarını anlıyoruz dedi. İran hem savaşa hem diplomatik çözüme hazırdır ifadesini kullandı. Tartışmalar sürerken Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin ne olacağı hala merak konusu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper, İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını belirtti. Ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini kaydetti.

0: Şimdi şu anki tablo üzerinden şöyle bir baktığımızda Donald Trump'ın Xi'yle görüşmesi, Xi Jinping'le görüşüp işte ülkesine döndü. Dönerken uçaktaki açıklamalarını da bir anlamda aslında sizlerle paylaştık. Şimdi madem öyle Çin'de yaptığı görüşmeler nezdinde aslında biraz da İran ağırlıklı olarak neler olup bittiğine, hangi açıklamaların yapıldığına bakalım. Şimdi tabloda şöyle bir şey görünüyor. Deniliyor ki görüşmelerde taraflar mutabık kaldığı en önemli konu, yani Trump ve Xi'nin mutabık kaldığı en önemli konu Hürmüz Boğazı konusu oldu. Beyaz Saray açıklamasına göre iki ülke boğazın açık kalması konusunda anlaştı. Şimdi bu başlık üzerinden başlayalım konuşmaya konuklarımızla, ama öncesinde tabii biraz aslında bu görüşmenin de liderler üzerinden, iki lider üzerinden, tavırları üzerinden bir fotoğrafını çekerek bir genel değerlendirmeyle başlayalım istiyorum. Konuklarımız Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı bizimle birlikte. İrfan Hocam, Yaşar Hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar diliyorum, merhabalar.
0: Merhabalar. Hemen İrfan Hocam sizinle başlayalım konuşmaya. Şimdi ziyaret öncesinde de sizinle yayın yapmıştık beklentiler üzerinden. Görüşme bitti, tamamlandı. Donald Trump dönüş yolunda. Ben önce şunun bir fotoğrafını isteyeceğim sizden. Normal şartlarda biz Donald Trump'ın mesela Avrupalı liderler karşısındaki o umursamaz, pervasız tutumuna alışkınız. Afrikalı liderlerle de bir araya geldiğinde hatta zaman vakit bile vermek istememişti de hadi çabuk çabuk konuşun bitirin tarzında bir üsluba da sahipti. Ama Xi'yle görüşmesindeki tavrına, tutumuna baktığımız zaman iki liderin yaklaşımları, tavırları üzerinden bir genel değerlendirme istesem sizden. Özellikle de Donald Trump'ın nasıl bir fotoğraf ortaya çıkıyor, nasıl bir fotoğraf çekiyorsunuz?
1: Donald Trump bu ziyareti ertelemişti. Fakat zaman

0: içerisinde öngördüğü şekilde İran ile ABD arasındaki savaşta olumlu gelişmeler olmadı. Bir anlamda Pekin'e Trump eli boş gitti denilebilir. Burada yani sadece İran ABD savaşı konuşulmadı. Tabii bir düzlüğe yakın mesele burada ele alındı. Teknoloji rekabeti var global düzeyde Çin ile ABD arasında. Buna hazırlıklı olarak gittiği anlaşılıyor. Sonra küresel ticaretin durumu konuşuldu. Çin, Ukrayna, Çin, Tayvan konusunda hassasiyetlerini dile getirdi. Bu mevzuda ABD'nin işte gerilimi arttırıcı bir yaklaşım içerisinde olmaması gerektiğini belirtti. İran konusunda ise taraflar arasında bir uzlaşı arayışı bu görüşmeler boyunca devam etti. Tabii burada Trump diğer görüşmelerden farklı bir pozisyonla karşı karşıya kaldı. Yani böyle üstenci bakış açısını burada pratiğe yansıtamadı. Aslında Trump'ın böyle gardının düştüğünü söylemek de mümkün. Çünkü taraflar arasında, iki aktör arasında bir karşılıklı bağımlılık söz konusu. Yani çatışma yaşanıyor tabii ama öte taraftan siyasi, ticari çıkarları işbirliği yapılmasını gerektiriyor. Bu işbirliğine her iki tarafında ihtiyacı var. ABD'nin daha fazla ihtiyacı var. Trump bir taraftan da hasım olarak görüyor tabii ki Çin'i. Bunu çeşitli konuşmalarında ve eylemlerinde pratiğe yansıttı. Gümrük tarifelerini pazarlıklarla arttırma yolunu tercih etti. Öte taraftan Amerikan devletinin politikası Çin'i çevrelemeyi öngörüyor. Çin'in kontrol altında tutulmasını öngörüyor. Bu politika, çevreleme politikası Doğu blokuna karşı başarılı oldu. Varşova Paktı dağıldı, Sovyetler Birliği dağıldı. 2022 yılı 30 Mayıs tarihinde Madrid'deki NATO zirvesinde NATO'yu da bu çevreleme işine angaje etti ABD. Orada şöyle bir karar alındı. Çin'in etrafındaki ülkelerin, dört ülkenin NATO'yla savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı. Sonraki zamanlarda 2022 sonrasındaki NATO toplantılarında Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dışişleri bakanları yahut da savunma bakanları NATO toplantılarına iştirak ettiler. Şimdi tabii olan bitenin Çin de farkında ve bir uyarı da yaptı Xi Jinping. Tukidides tuzağına düşmememiz evet, lazım evet. dedi. Bunu belki de bir hatırlamamız lazım. Pelopones savaşları döneminde Sparta ile Atina arasındaki kavga. Bunu Tukidides Pelopones Savaşları tarihi kitabında açıklıyor. Daha sonra Graham Allison buradan işte bir kavram üretti. Tukidides tuzağı adını verilen bu kavrama göre hakim güç, egemen güç ve onun yerini almak isteyen
1: yükselen
0: güç arasında yani gerilim, çatışma ihtimali fazla. Bu gerilim tuzağı çatışmaya yol açar. Çin bu konuda uyarıda da bulundu. Aslında ABD'nin bu yönde bir takım emareleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Gerek Çin'in kuşatılması, gerek güçlü biçimde Tayvan'ın desteklenmesi, vaadinin telaffuz edilmesi, bir takım yaptırımların devreye sokulması. Çin'in ise bu konuda biraz daha sakin ve zamanın ilerlemesine paralel olarak mesafe alma yönünde bir strateji benimsediği anlaşılıyor.
1: Peki Yaşar Hocam, şimdi sizinle devam edelim. Hem aynı konuyu size de sormak isterim İrfan Hocam'ın da sorduğum. Bir de İrfan Hocam'ın getirdiği sözü getirdiği Tukidides tuzağı. Bu tuzağı aşabilir miyiz diye Xi Jinping buna lafı getiriyor. Ama bu aslında daha önce de Xi'nin vurgu yaptığı sanıyorum 2017 yılında yine aynı noktaya vurgu yapmış ve aynı şeyin altını bir kez daha çiziyor. Şimdi iki başlıktan da hareketle ben direkt size sorayım. Birincisi iki liderin tavırları, yaklaşımları

0: Bir genel değerlendirme istesem sizden, ne söylersiniz Donald Trump ve Xi'nin bu görüşmesi, görüşmeye dair ekranlara yansıyanlar, konuşmaları, vücut dilleri üzerinden. Bir diğeri de Xi'nin de dikkat çektiği gibi, bu tuzağı aşabilir miyiz acaba diye hani bunu dile getiriyor, soruyor. Şimdi Tayvan konusunda yansıyanlar vardı. Xi Trump'a demiş ki, iddia o ki Çin basınına göre Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesi halinde ABD ile Çin'in çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulunmuş. Ve Tayvan sorunu Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli meseledir demiş mesela. Az önce Donald Trump'ın uçaktaki açıklamalarına baktığımızda Tayvan konusunda hiç söz vermedim diyor. Şimdi acaba burada Tayvan meselesinden bu tuzağa düşülür mü? Yoksa bu tuzak aşılabilir mi gerçekten?
1: Tabii Tukitizes tuzağı temel olarak var olan hegemon gücün yükselen güç tarafından yapılan yükselen gücün etkisiyle var olan gücün yükselen gücü engellemek için yapacağı hareket. Burada Xi Jinping, Çin Cumhurbaşkanı, Amerika'nın Tayvan'a verdiği destek konusunda Amerika'yı uyarıyor. Sebebi de şu: bundan önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a bir ziyarette bulunmuştu. Resmi ziyarette bundan birkaç yıl önce. Bu ziyaret Çin tarafından kendi egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne karşı bir saldırı olarak algılandı. Sebebi de şu: Çin için Tayvan kırmızı çizgi. Ve Tayvan'ı bir başka toprak olarak görmüyor. Kendi toprak parçası olarak görüyor. Kendi toprak parçası olarak gördüğü bir coğrafyada, ülkede başkalarının olmasını istemiyor. Özellikle Tayvan'la Çin arasındaki boğazda Amerikan gemilerinin olması Çin'i rahatsız etmekte. Bunu açıkçası Çin'e şunu hatırlatıyor: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz benzerinin Tayvan Boğazı'nda, bölgesinde olma ihtimalini hatırlatıyor. Bu sebepten dolayı Xi Jinping Trump'ı uyarıyor. Diğer bir konu sizin sorduğunuz. Trump'ın bu ziyaret sırasında takındığı tavra, yaptığı harekete baktığımız zaman Trump'ın tavırlarının daha net, daha belli bir çizgide olduğunu görüyoruz. Belli bir çizgide derken, biliyorsunuz İran'la ilgili bazen Trump aynı sosyal medya hesabında bazen saldırgan bir tutum takınıyor. Kısa bir süre sonra işte diplomasi yöntemini. Burada ise Trump'ın konuştuğu ve hareketinde dikkatli olduğunu ve dikkat edersek sürekli olarak önce Xi Jinping'i ve Çin'i övdüğünü görüyoruz. Bu açıdan önemli. Diğer taraftan Xi Jinping'in ise, tabii burada şunu da ifade etmek lazım: Amerikalı ve Çinli diplomatların, siyasilerin diplomatik pazarlıkta, görüşmedeki bir gelenekleri, bir davranış biçimleri var. Burada Xi Jinping bir anlamda daha soğukkanlı, ağzından çıkan kelimelere dikkat ettiğini görüyoruz. Dikkat edin, İran'la ilgili Xi Jinping ya da Çin kaynaklarının Trump'ın ifade ettiğine benzer ifadeler etmediklerini görüyoruz. Ve daha çok ağırlıklı olarak da Tayvan, Amerika ile olan ikili ilişkiler üzerine vurgu yapıldığını görüyoruz. Elbette Trump ve Xi Jinping anlaştığı noktalar var. Siz de ifade ettiniz haberin başında. İki nokta. Bir, İran Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Çin için açılması önemli. Sebebi şu: ikili bir blokaj var. Biri İran'ın, bir Amerika'nın yaptığı. Çin'in ihtiyacı olan petrolün %40'ı da bu boğazdan çıkıyor. Sadece İran'dan değil, diğer körfez ülkelerinden de geliyor. Bunun açılmasını istiyor. İkinci sebep, doğal olarak Çin de Amerika ile beraber nükleer silah kapasitesine sahip ülke sayısının artmasını istemiyor. Ama Çin'in bu iki noktada Amerika ile uyuşsa da ayrıştığı noktalar da var. Ayrıştığı temel nokta ise Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan tutumu.

0: Peki, İrfan Hocam, Tayvan meselesine bir noktada daha değinelim sizinle. Sizden de bir değerlendirme isteyeceğim. Ardından diğer başlıklara geçelim yine bu ziyarete ilişkin. Az önce Yaşar Hocanın da dediği gibi Çin için Tayvan kırmızı çizgi. Aralarında geçen Çin basına yansıyan konuşmaları da az önce paylaştım, söyledim. Ama şimdi dönüş yolunda olan Donald Trump Tayvan konusunda bir söz vermediğini söylüyor. Dolayısıyla Tayvan meselesi Çin-ABD arasında çözülebilecek bir mesele midir hocam? Yoksa dönem dönem bu iş krizlere sebebiyet verir mi, verecek mi?
1: Yani önümüzdeki zaman dilimlerinde bu mesele taraflar arasında anlaşmazlık konusu olarak öne çıkacak gibi gözüküyor. Önce Çin'in bakış
0: Hocam özür
1: açısına
0: diliyorum. Bu çıkarlar kaynaklı olarak bir anlaşmazlık konusu mu, yoksa herhangi bir olayda bir pazarlık unsuru olarak ABD'nin Çin'e karşı kullanabilmesi için elinde olan ne bileyim işte bir madde, bir başlık mı?
1: Çin'in hareket kabiliyetini ABD sınırlandırmak istiyor. Çin
0: Hocam çok özür dileyerek tekrar bir araya geleceğim. Hemen bir Türkistan'a gidelim zirveye. Görüntüleri getirsin arkadaşlar.
2: Şehri Türkistan'da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tokayev'e müstesna kabulleri için teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu kadim şehir Orhun abidelerinden Divan-ı Lugati Türk'e, Kutadgu Bilik'ten Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor. Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Bu vizyon nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli, aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi, felsefe ve mantığın piri Farabi'yi eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Ulubey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu mümbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkartacağız. Değerli kardeşlerim, diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık tarihinin Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilanı hepimizin ortak başarısıdır. Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türk dünyası sivil toplum destek sistemi tarzı modellerle bu alanda dijital işbirliğimizi güçlendirebiliriz. Saygıdeğer katılımcılar, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. TDT Plus formatının bir an önce hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bizlerin ve bakanlarımızın artan temasları Türk devletlerinin artık ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Teşkilatımız bünyesinde savunma sanayi kurumları toplantılarının düzenli olarak

0: gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Aziz kardeşlerim, Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 iklim konferansını yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi için teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeyi hedefleyen bir dönüşümün içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak genel direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Doktor Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz. Yine bu yıl sona ermeden müteakip zirvemizde sizleri Ankara'da misafir etmekten bahtiyar olacağım. Bu vesileyle teşkilatımızın mevcut dönem başkanı Can Azerbaycan'a aile meclisimizin bütünleşmesine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e de fevkalade ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, huzurlu, bereketli bir bayram geçirmenizi diliyorum. Türkistan zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Kıymetli Prezident Mirza Türk.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını tamamladı. Neler var dikkat çeken? Özellikle şu noktayı öne çıkararak hemen sürem de azaldı. İkişer dakikadan konuklarıma dönmek isterim. Hürmüz Boğazı merkezde krizin gösterdiği gibi ortak koridor olmak Türk dünyasının birbirlerini bağlayan ulaşım projelerinin önceliğimiz olmayı sürdürmesinin önemli olduğuna dikkat çekti Erdoğan. Sanayi alanındaki işbirliğinin artırılması gerektiğine işaret etti. Ve Türkiye olarak ileri teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz teknolojiyi teşkilat üyelerimizle paylaşmaya hazırız dedi. Biraz aslında yaşanan günün gereklilikleri, dönemin şartları üzerinden de bir fotoğrafın çekilmesi gibi de belki de okumak mümkün. Hemen bu nokta üzerinden ikişer dakika hocalarıma vermek isterim. İrfan Hocam, sizin cümlenizi daha başlangıcında bölmüştüm. Tayvan konusunu kenara koyalım. Daha yine konuşuruz önümüzdeki süreçte. Ama Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklamalar üzerinden hemen iki dakika içinden sizden bir değerlendirme alayım. Ardından da Yaşar Hocama sözü vereyim. Sürem çok kısıtlı. Buyurun lütfen.
3: Evet, Türk Devletleri Topluluğu 2021 yılında kuruldu. Bunun evveliyatında Türkçe konuşan ülkeler zirvesi vardı. 90'lı yıllarda başlamıştı. Arkasından Türk Konseyi, Türk Keneşi adını aldı. Şu an itibariyle 5 üyesi var. Orta Asya devletlerinden Türkmenistan buna katılmıyor. Tarafsız ülke olduğu iddiasını koruyor. Tacikistan zaten en başından beri bu işin dışında. Fakat Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bir de Macaristan, bunlar gözlemci üye, ortak üye statüsünde. Bir de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO, bir başka uluslararası örgütte, o da gözlemci üye statüsünde. Türk dünyasında ekonomik, siyasi, ticari ve Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte daha da somut hale geldi. Askeri alanda işbirliğinin bir çerçeve örgütü yapılanması, tabii Türkiye burada buradaki hareketi zamana yayarak mesafe almayı öngörüyor. Diğer aktörlere baktığımızda uzunca bir süre Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği egemenliği altında kalan ülkeler, yani onların bu teşkilatın önümüzdeki zaman diliminde yapılanmasında Türkiye kadar belirleyici, yön tayin edici bir faaliyetleri yok. Türkiye ile kıyasladığımızda onlar daha geriden geliyorlar. Önümüzdeki zaman diliminde bu teşkilatın uluslararası platformlarda bir taraftan güçlenmesi, öbür taraftan Türkiye'nin

0: hareket kabiliyetini iktisadi, siyasi, savunma sanayi alanında arttırmasını öngörebiliriz. Biz de tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına bir kapı buradan açılmış olacak ama fiiliyatta ne yöne evrileceğini göreceğiz.
1: Hemen Yaşar Hocam, iki dakikada size vereyim. Arkadaşlar biz de bir süre alalım, iki dakika kadar, kusura bakmayın. Buyurun Yaşar Hocam.
2: Evet, Cumhurbaşkanımız 3 noktaya vurgu yaptı. Ben o 3 noktanın ismini söyleyip bırakacağım. Birincisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsüyle Kazakistan'da yapılmış gayri resmi zirvede temsil edilmesi önemli bir nokta. Çünkü geçen sene Avrupa Birliği ile Orta Asya devletlerinin imzaladığı deklarasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan bir Birleşmiş Milletler maddesine vurgu yaptılar. İkincisi ise orta koridor üzerine vurgu yaptı. Çünkü Hürmüz'de devam eden, Körfez'e devam eden savaş, Ukrayna'da savaş, Türk Cumhuriyetleri'nin oluşturduğu orta koridorun önemini arttırdı. Son olarak aslında bu gayri resmi zirvenin de konu başlığı olan yapay zeka ve dijital dönüşüm. Bu noktada Türk dili modelinin benzer yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi konusunda Cumhurbaşkanımız vurgu yaptı ki Türk devletleri eğer bir arada hareket ederse bu teknoloji aranında da önemli bir konuma sahip olabilirler.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaşar Sarı bizimle birlikteydi. Aslında Trump'ın ziyaretiyle başladık ama Cumhurbaşkanı'nın katıldığı zirvede de o konuya da değinecektik ama Cumhurbaşkanı'nın değinip konuşmasıyla birlikte o açıklamalar üzerinden birkaç cümleyle konuklarından değerlendirmeleri aldım. Bu saat dilimine noktayı koyalım ve birazdan ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

Büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Küresel ekonomi için tehlike çanları çalıyor. Uluslararası Para Fonu'ndan kritik bir uyarı geldi. IMF sözcüsü Julia Kozak, Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini tetiklediğini belirtti. Dünya ekonomisinin referans senaryodan olumsuz senaryoya kaydığını duyurdu. İşte küresel piyasaları bekleyen o riskli tablonun detayları.
1: Dünya ekonomisi zorlu bir sınavın eşiğinde. Orta Doğu'da dinmeyen savaş ve yükselen tansiyon küresel piyasaların rotasını değiştirdi. Uluslararası Para Fonu, Nisan ayındaki iyimser tahminlerin geride kaldığını resmen açıkladı. Basın toplantısında konuşan Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julia Kozak, ekonomik tablonun olumsuz senaryoya doğru evrildiğini vurguladı. Kozak'a göre, savaşın etkisiyle fırlayan petrol fiyatları bu kaymanın en temel nedeni. Uluslararası Para Fonu'nun kriz senaryosu, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve finansal koşullar üzerine kurulu. Sözcü Kozak, petrolün öngörülen seviyelerin çok üzerinde seyrettiğini, bunun da kısa vadeli enflasyon baskısını artırdığını belirtti. Kriz derinleştikçe kapısı çalınan adres yine Uluslararası Para Fonu oldu. En az 12 ülkenin 50 milyar dolara varan bir finansman desteği için fonla temas halinde olduğu ifade ediliyor. Özellikle gelişmekte olan ekonomiler enerji şokuna karşı politika tavsiyesi ve mali destek bekliyor. Şimdilik tek teselli büyük ekonomilerde orta vadeli enflasyon beklentilerinin henüz kopmamış olması. Ancak savaşın süresi ve yayılma hızı küresel ekonominin ciddi senaryosu.

0: senaryoya geçip geçmeyeceğini belirleyecek.
1: Şimdi de sırada ekonominin haber turu var.
2: So we're in Pärnu in southern Estonia.
0: Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin Avrupa Güvenlik Eylemi Programı kapsamında 1.7 milyar avroluk savunma kredisi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi kapsamında Almanya ve Fransa'dan askeri teçhizat tedarik edeceklerini ve savunma yatırımlarına ağırlık vereceklerini söyledi. Kredi anlaşmasının 45 yıl vadeli ve avantajlı koşullar içerdiği belirtiliyor. Bu adımın Hırvatistan'ın 2035 yılına kadar savunma harcamalarını %5 seviyesine yükseltmeyi öngören yeni NATO hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Hindistan hükümeti ihracatçıların ham madde ithalatında gümrük muafiyeti almasını sağlayan ön yetkilendirme şeması üzerinden yapılan altın ithalatını kısıtlama kararı aldı. Bu hamle özellikle mücevher ihracatçıları için operasyonel süreçleri zorlaştırırken cari açığı kontrol altında tutma çabası olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenleme ihracatçıların bu teşvik şeması altında tek seferde veya belirleyici bir dönemde getirebileceği altın miktarını sert bir şekilde limitliyor. Hindistan'da uygulanan bu sistem ihracatçıları küresel pazarda rekabetçi kılmak için tasarlandı. Çin sadece 200 Boeing siparişi verdi, borsa az buldu. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yeniden hız kazanan ticaret görüşmeleri, havacılık sektöründe beklentileri yükseltirken Boeing siparişine ilişkin açıklama piyasalarda hayal kırıklığı yarattı. Çin'in Airbus'la temaslarını sürdürmesi, küresel uçak üreticileri arasında rekabeti artırırken Boeing hisselerinde sert düşüş dikkat çekti. Yaklaşık 500 uçaklık daha geniş kapsamlı bir paketin değerlendirildiği öne sürülmüştü. Sipariş haberinin ardından Boeing hisseleri piyasa işlemleri sırasında %4,1 değer kaybetti. Samsung'la Güney Koreli İşçi Sendikası arasında ücret ve ikramiye düzenlemeleri nedeniyle yaşanan kriz yeni bir aşamaya taşındı. Sendika, teknoloji devinin koşulsuz şekilde görüşmelere yeniden başlama teklifinde bulunduğunu açıkladı. Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung ve sendikası ücret konusunda anlaşmaya varamadı. Sendika, 50 binden fazla işçinin iş bırakma eylemi yapabileceğini dile getirerek 21 Mayıs'tan itibaren 18 gün greve gireceklerini belirtti. Samsung ise görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından üzüntü duyduğunu ve en kötü senaryoyu önlemek için çabaların süreceğini duyurdu.
1: Ekonomiye noktayı koyalım ama saat başında moderatörle tekrar birlikte olacağız.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Şu görüntüyü bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana, verin arkadaşlar. Bir açılış.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dualı.
2: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Görülür görülmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere
1: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı.
2: Helal kazançlası hileyle.
1: El açtılar duayı. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Bir şey diyeceksiniz de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki, Ömer Bey CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
3: Çok güzel söylemiş.
1: Elhak doğru söyledi.
3: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
1: Galiba evet.
3: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiğini çağırdı, adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
1: Evet.
3: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de

0: Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorsun. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP'yi bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den
1: Tamam.
0: beklerim. Benim
1: Hocam
0: tek sakıncam ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
1: diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
0: Yani hocam
1: Bir
0: ne
1: şeyi
0: sözü
1: yanlış
0: söyledim? Manyak mısın
1: anladınız.
0: sen? Deli misin sen?
1: Cumhuriyet Halk Partisi
0: Yazıklar
1: yönetimi
0: olsun.
1: ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta,
0: Evet.
1: içki meyhanede. Yani isterseniz böyle
0: O
1: sağ
0: imamın da
1: sol
0: aldığı paralar benim
1: soğan
0: açımdan haram
1: sarımsak
0: zıkkım
1: diye
0: olsun, eğer bilmeden yaptıysa.
1: yazın elinize. Mezarlıkta dua, meyhanede içki.
0: Doğrusu bu diyorsun yani.
1: Efendim.
2: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da. Türk dünyası bir araya gelecek. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya yeni köprüler mi inşa ediliyor? ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden yansıyanlar nasıl okunmalı? Çin'in Tayvan resti bölgede hangi riskleri işaret ediyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
8: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
10: Tamam.
11: Kolay gelsin.
12: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
14: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate başlıyoruz moderatörde. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Kazakistan'da Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde katıldı. Orada bir konuşma yaptı. Türk dünyasının teknolojide, dijitalleşmede, sanayi alanlarında işbirliği içinde bulunması vurgusunda bulundu Erdoğan. Yapay zekanın kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu ki zaten zirvenin de başlığı yapay zeka üzerine ve Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirvede temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak genel direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Doktor Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinde savunma sanayi alanında önemli anlaşmalara da imza attı. O imzalardan işbirliklerinden biri insansız hava aracı Anka ile ilgili. Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Kazakistan ortaklığıyla Anka İHA için ortak üretim ve bakım tesisi kurulacak.
2: Anka rotasını Kazakistan'a çevirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında Anka insansız hava aracı için ortak üretim ve bakım anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde 13 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan biri de Anka insansız hava aracı ile ilgiliydi.
3: Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için.
2: Buna göre Türkiye ve Kazakistan arasında Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulacak. Bu girişim Anka için ortak üretim üssü olacak. Anlaşmayla iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği güçlenecek. Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacak. İmzalar sonrası açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kurumsal temasların derinleşeceğine, ortak kabiliyetlerin artırılacağına dikkati çekti.
0: Türkiye'nin yerli ve milli hafif taarruz uçağı Hürjet Denizci oluyor. Proje ilk kez sahada göreceğe çıkmıştı. Yavaş yavaş detaylar da netleşmeye başladı.
2: Hürjet'e karaya yetmedi, gözünü denize dikti. Yerli ve milli Hürjet mavi vatana kanat açacak. TUSAŞ uçak gemisinde görev yapacak Hürjet için kolları sıvadı. Projenin detayları netleşmeye başladı. Özellikle 1960 kilometre operasyon yarıçapı dikkati çekti. Hürjet'in deniz versiyonu geliştirilen milli uçak gemisinde görev yapacak. Uçak hem kısa kalkış hem halat yakalama hem de katapult destekli kalkış sistemini destekleyecek. Denizci Hürjet'te bazı değişikliklere gidilecek. Uçağın kısa kalkış yapabilmesi için kanat alanı genişletilecek. Ayrıca gövde yapısı güçlendirilecek. İniş takımları da yine uçak gemisinde görev yapabilecek şekilde revize edilecek.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Suriye'de temaslarda bulundu. Halep'te düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuştu. Türkiye'nin dünyanın merkez ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
4: Türkiye sadece bölgesel bir güç değildir, dünyanın merkez ülkelerinden bir tanesidir.
5: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin sadece kendisi için değil, gönül coğrafyasındaki ülkeler için de sorumluluk taşıdığını ifade etti.
4: Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye'nin
5: Bilal Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki bağın diplomatik ilişkilerin ötesinde olduğunu vurguladı.
4: Bizim Suriye

0: Erdoğan, Türkiye'nin zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerine destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun mazlum coğrafyalar için umut olduğunu söyledi.
1: Türkiye, Suriyeli kardeşlerimiz zor zamanında kardeşlik elini istedikleri zaman kardeşlik elini uzattı, elinden gelen desteği gösterdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu onurlu duruşu, bu insanlık vicdanını adeta temsil eden duruşu bütün Türk milletine, bütün gönül coğrafyamıza, bütün inanan insanlara, bütün mazlumlara örnek olacak, umut olacak ve Allah'ın izniyle yeniden adil bir dünyanın mümkün olduğuna işaret olacak.
0: Bilal Erdoğan'ın Halep temaslarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Heyet, Halep Valisi Azam Garip ve Halep Müftüsü İbrahim Şaşo'yla görüşmeler gerçekleştirirken Emevi Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, tarihi çarşılarda esnafla bir araya geldi.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunu ziyaret etti. Yumaklı, şehirlere getirilen kurbanlıkların titizlikle veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.
3: Arkadaşlarımız özellikle büyük şehirlere başta olmak üzere tüm şehirlerimize gerçekleştirilen hayvan nakillerini bu istasyonlarda denetliyorlar. Gelen bütün hayvanların, kamyonların artık hangi vasıtayla taşınıyorsa onların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Şu anda büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Tabii yine dediğim gibi büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar.
2: Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı'ndan da açıklama var. Diyor ki kurbanlık alırken sağlık raporu ve küpe kontrolünü muhakkak yapın diyor. Bunun yanı sıra sağlıklı bir hayvanın canlı, hareketli ve parlak tüylü olması gerektiğini de söylüyor. Bir de uyarısı var kesimlere ilişkin olarak. Halka açık alanlarda kesimin hastalık riski taşıdığına konusunda da uyarılarda bulunuyor.
4: Kurban pazarlarında yoğunluk artıyor. Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Sağlık raporu ve küpe kontrolüne dikkati çekti.
5: Hayvanın sağlık raporuna, pasaportuna ve küpesine dikkat etmemiz lazım.
4: Baydın hayvanın canlı ve hareketli olması gerektiğini belirtti. Tüylerin parlak, gözlerin temiz olması önem taşıyor. Zayıf ve hastalık belirtisi gösteren hayvanlara karşı uyarı yapıldı.
5: Hayvana baktığımızda da özellikle canlı, tüyleri parlak, herhangi burnundan, gözünden bir akıntısının olmaması, belli bir kilo hacmine ulaşmış olması, hareketlerinin normal olması ve zayıf olmaması gerekiyor.
4: Kesimlerin belediyelerin belirlediği alanlarda olması ayrı bir önem taşıyor. Halka açık yerlerde yapılan kesimler hem insan hem hayvan için ciddi riskler barındırıyor.
5: Belediyelerin ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği noktalarda kesim yapmak daha doğru bir yöntem. Çünkü halka açık yerlerde yapılan biliyorsunuz bulaşıcı hastalıklar, zoonozlar var. Çoğu da bu bulaşıcı hastalıklara baktığımızda hayvanlardan insana geçen hastalıklar. Dolayısıyla halka açık yerlerde kesim yapmak, kesimden sonra atıkları bu bölgede bırakmak hayvan sağlığı açısından da olduğu gibi insan sağlığı açısından da risk taşıyor.
4: Vatandaşlara herhangi bir şüphe durumunda veteriner hekimlere başvurun çağrısı yapıldı. Veterinerlerin kurban pazarlarında her daim hazır oldukları hatırlatıldı.
5: Kurban bayramı boyunca hem kamudaki hem serbest veteriner hekimlerimiz hem de belediyede çalışan veteriner hekimlerimiz 7/24 hizmette. Vatandaşımız kurbanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı, endişesi olduğunda veteriner hekimlerimize danışabilirler.
2: İBB meclisinde Fatih Belediyesi'ne bağış adı altında para verildiği iddiası ortaya atıldı. İddiayı ortaya atan CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı'ydı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da bu iddiaları belgeleriyle birlikte yalanladı. İBB meclisinde sert tartışmalar yaşandı. Oturuma ara verildi. Ardındansa CHP'li İnanlı iddiadaki hatayı kabul etti.
6: Yeter, sizin artık iftiralarınızdan bıktım.
7: Biz bıktık
6: asıl. Bak, iftiradan bıkmadın, sen iftira attın dedi.
8: Suçüstü oldular yine iftiralarına devam ediyorlar.
9: Sır özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum. Nedir bu konu ya? Ne bağışı?
10: CHP'nin asılsız iddiası İBB meclisinde tansiyonu yükseltti. Bağış gerilimi CHP grubunun attığı iftiradan çark etmesiyle son buldu.
11: Ne atacaksınız? Ondan sonra da gelip birileri sizin attığınız iftiraların iftira olmadığını ispat edecekler.
10: İBB meclisinde CHP'li üyelerin AK Partili Fatih Belediyesi'ne hedef alan iddiası tansiyonu yükseltti. CHP'lilere göre Fatih Belediyesi, İmamoğlu suç örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinden 5 milyon liralık bağış almıştı. Üstelik bu iddiayı CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı sosyal medya hesabından da paylaştı.
9: Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz. Bakın bunları size vereceğim.
10: Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşin aslını kürsüye çıkan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan anlattı. Mehmet Ergün Turan atılan iftiraya böyle yanıt verdi.
9: Fatih Belediyesi olarak döküm sahasına bölgeden topladığımız harfiyat değil bakın bölgeden topladığımız moloz ve bunu benzer şeyler bir yerde topluyoruz. Topladığımız yeri de bir müteahhitimiz var sadece taşımacılık yapan ona fişini veriyoruz ki kontrolü yapabilmemiz için o da gidiyor döküm sahasına döküm yapıyor. Biz niye buraya para yatırıyoruz? Çünkü İstanbul'da döküm sahasını kim belirliyor? Büyükşehir Belediyesi. Bize kim diyor nereye dökeceğimizi? Büyükşehir Belediyesi. Biz de gidiyoruz söylenen yerdeki firmaya parayı yatırıyoruz, fişimizi alıyoruz ve bunu bağış olarak burada izah ediliyor.
10: CHP'nin bağış yalanı belgelerle deşifre edildi.
9: Nasıl bu kadar rahat yapıyorsunuz? Hani istemiyorsunuz size yapılmasını ama istediğiniz gibi, istediğiniz şekliyle bir anda 5 tane adama bilmem ne diyebiliyorsunuz. Böyle nasıl olur yani? Evraklar da buradadır. Bu evrakları vereceğim Ülkü Hanım'a. En azından olabilir insanidir, hata yapmıştır. Çıksın özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum.
10: Köşeye sıkışan CHP İBB Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı hatasını kabul etti.
12: Fatih Belediyesi'ne 5.178.000 Fatih Belediyesi'ne girmemiş, Fatih Belediyesi'nden çıkmış. Orada bir sehven hata yapılmış.
2: CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan iptal davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ondan da bahsedelim. Dava 10 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme Ankara'daki dosyayla yeniden birleştirme talebinin değerlendirilmesine karar verirken farklı mahkemelerde verilen yetkisizlik kararlarının da dava dosyasına eklenmesini istedi. Ceza dosyasındaki son duruşma kayıtlarının da mevcut dosyaya kazandırılmasına hükmedildi. Öte yandan dava süreci devam ederken Gürsel Tekin ve ekibinin görevine devam edeceği öğrenildi. CHP kulislerinde hareketliliğe neden olan gelişmenin ardından gözler Temmuz ayında görülecek duruşmaya çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İddiaya göre bazı ihalelerde kamu zararı oluşturacak usulsüz işlemler yapıldı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yol bakım ve elektronik sistem ihaleleri var.
13: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı birimlerde gerçekleştirilen ihaleler yeniden incelemeye alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve mali analizlerde 6 ayrı ihalede dikkat çeken işlemler tespit edildi. İncelemelerin merkezinde ise İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Avrupa Yakası ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik Sistemler Müdürlüğü yer aldı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre bazı ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, hazırlanan evraklar ve ödeme süreçleri üzerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken dijital materyal ve bazı ihale evraklarına da el konulduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ihale dosyaları, şirket bağlantıları ve ödeme kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi. Savcılığın yeni gözaltı kararları verip vermeyeceği ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
2: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerindeki usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada da yeni dalga operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
13: Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma kapsamında harekete geçti. Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Bu talepler üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirleniyor ve usule aykırı yapıların iskan işlemleri onaylanarak menfaat temin ediliyordu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun ilk dalgasında da İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu'yla toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
2: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Şimdi Özkan Yalım cephesinde dikkat çeken yeni gelişmeler var. Biliyorsunuz etkin pişmanlıktan faydalanmıştı, dün ifade vermişti ve savcılıkla yeniden temasa geçti. Yeni bir ifade talebinde bulunduğu öğrenildi. Bilgilere göre Yalım'ın bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili para trafiğine yönelik yeni detaylar paylaşacağı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına girecek yeni beyanların yürütülen incelemenin seyrini değiştirebileceği değerlendiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şimdi gözler verilecek yeni ifadeye çevrildi. Savcılığın Yalım'ın anlatımlarını mevcut delil ve dosyalarla birlikte değerlendireceği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Çin ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu. Trump, İran'ın nükleer programının kalıcı olarak terk etmesi yerine 20 yıllığını askıya

0: diye almasına da sıcak baktığını söyledi. Donald Trump 20 yıllık askıya alma sürecine razı olsa da bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. Yani şu anda verilen garantileri yeterli bulmadığını ifade etti. Trump, eğer nükleer tozu elde edemezsek içeri gireceğiz diye konuştu. Ayrıca İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönünde ABD basınında çıkan haberleri yalanladı. Kapasitenin %80'inin tükendiğini söyledi. ABD Başkanı İran ateşkesi hakkında da konuştu. Ateşkes diğer ülkelere iyilik olsun diye yaptığını öne sürdü. Trump Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi hakkındaki soruları da yanıtladı. Tayvan konusunda hiç söz vermedim dedi. Savaş peşinde değiliz diye de ekledi. İsrail basınında biliyorsunuz Trump'ın Çin ziyaretinden döndükten sonra İran'a saldıracağına dair beklentiler vardı. İsrail ordusunun bu yönde hazırlıklar yaptığı bilgisi geliyor. ABD İran'ın son planına red teklifini yazılı olarak iletti. Ancak İran'a göre mesaj ABD'nin müzakereyi sürdürme isteğini gösteriyor. Gözler bundan sonra ne olacağında. ABD merkezli Axios adını açıklamadığı İsrail'li bir yetkiliyi kaynak gösterdi. Buna göre Trump İran'a yeniden saldırma kararı alırsa İsrail ordusuyla koordineli hareket edecek. Bu nedenle İsrail yönetimi ve ordusu hafta sonunda yüksek alarm durumunda olacak. İsrailli yetkililer geçen hafta CENTCOM'la temasa geçmiş ve ateşkesin sona ermesini talep etmişlerdi. İsrail özellikle de İran'ın yakıt ve enerji tesisleri saldırmak istiyor. Uzmanlara göre ise Trump'ın önünde iki seçenek var. Bunlardan biri yeniden saldırmak, diğeri ise Hürmüz'deki Özgürlük Projesi adlı operasyonu yeniden başlatmak. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de yeni mesajlar var. Arakçı, ABD'ye güvenmediklerini yineledi. ABD'den gelen çelişkili mesajlar, müzakere niyetleri konusunda bizi tereddütlü hale getirdi dedi. ABD'yi savaşa sürüklemek isteyenler var diyerek İsrail'i işaret etti. Pakistan'ın arabuluculuğunun başarısızlığa uğramadığını ancak zor durumda olduğunu ifade etti. Diplomasi için ateşkesi korumaya çalışıyoruz. Karşı taraf ciddiyse müzakereye açığız diye konuştu. İranlı bakan zenginleştirilmiş uranyumun karmaşık bir konu olduğunu belirtti. Bu konudaki müzakereleri erteleme konusunda ABD ile anlaştıklarını iddia etti. Arakçı, ABD tarafından uygulanan ambargoların sonuçlarını anlıyoruz dedi. İran hem savaşa hem diplomatik çözüme hazırdır ifadesini kullandı. Tartışmalar sürerken Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin ne olacağı hala merak konusu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper, İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını belirtti. Ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini kaydetti. Bugün Filistinliler için önemli bir gün. Nekbe. Yani büyük felaketin yıl dönümü. Filistinliler İsrail'in kurulması sonrasında topraklarından sürgün edilişlerinin 78. yıl dönümünde yaşadıkları acıyı anlıyor.
1: 15 Mayıs 1948, tam 78 yıl önce. İsrail Devleti'nin ilan edilişinin ertesi günü. Filistinlilerin topraklarından sürgün edildiği gün. Filistinliler o günü Nekbe, yani büyük felaket diye adlandırıyor. 78 yıl önce 600 civarında Filistinli Deir Yasin'de Siyonist teröristlerin saldırısına uğradı. Yüzden fazlası hayatını kaybetti. Katliam binlerce Filistinlinin toplu halde topraklarını terk etmesine yol açtı. Çünkü aynı akıbete uğramaktan korkuyorlardı. Hala geri dönemediler. Kimileri Filistin topraklarında başka yerlerde, kimileri Suriye gibi bölge ülkelerinde yaşıyor. O günlerse hala hafızalarda.
2: Yağmurun çok şiddetli yağdığını hatırlıyorum. Etrafı buğday ovaları kaplamıştı. Küçükken buğday başaklarının arasına saklanırsam beni gezeceğini düşünürdüm. Yürürken uzun başakların arasına girer, yağmurdan korunmaya çalışırdım. Başaklar gerçekten uzundu. Ama ne beni yağmurdan koruyabildi ne de ıslanmama engel olabildi.
1: Filistinlilerin topraklarına el konuldu. ve 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti bu kanlı mirasın üzerine ilan edildi. Siyonistler sonraki süreçte Yahudi çetelerinin de vasıtasıyla Filistinlileri sistematik göçe zorladı. Filistinliler o büyük felaketi hiçbir zaman unutmadı. Her yıl anıyorlar. O günden bugüne değişmeyen bir şey var. Filistinlilerin uluslararası hukuktan doğan haklarına ulaşma arzusu. Sürüldükleri topraklarına geri dönme talebi. İsrail ise tam aksine işgali ve işlediği insanlık suçlarını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ihlalleri, baskı ve zulmü arttırıyor. Gazze'de de katliamlar var. Nekbe sürecinde 1 milyon 400 bin Filistinli sürüldü. 15 binden fazlası şehit oldu. 531 köy ve kasaba yok edildi. Gazze soykırımında ise durum Nekbe'den bile ağır hale geldi. Yaklaşık 2 milyon Filistinli evlerinden oldu. 72 binden fazlası şehit edildi. 102 binden fazla bina tamamen yıkıldı. Ve ateşkese rağmen sayı artıyor çünkü İsrail her fırsatta saldırıyor.
3: 2500'den fazla Filistinli aile tamamen nüfus kayıtlarından silindi. Baba, oğul, dede ve torun dahil hiçbir fert hayatta kalmadı. Bu bir soykırımdır.
1: Tüm bu zulme Filistinliler dirayetle direniyor ve bir gün gerçek adaletin yerini bulmasını, topraklarına dönmeyi umuyorlar.
2: Bir hafta sonra döneceksiniz dediler ama o bir hafta 80 yıla yaklaştı.
0: Diyarbakır Ulu Camii'nin altında 3400 yıllık sır, Roma dönemine ait sarnıçlar gün yüzüne çıkarıldı. Hemen o noktaya gidelim. Şeymus Çakan karşımızda.
4: 5. Harem-i Şerif olarak biliniyor tarihi Ulu Cami ve tarihi Ulu Cami'nin alt katmanlarında bulunan yeni su sarnıçları şu an dikkat çeken bölümlerden biri. Uzun bir süreden biri de zaten burada Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar vardı ve o yürütülen çalışmalarla birlikte restorasyon çalışmaları yapıldı. Sonrasında işte o katmanlara şimdi ben iniyorum. Kamera başkanım Sındık Bilge de size göstersin. Tabii binlerce yıllık katmanlar var ve ilk kez ortaya çıkarıldı ve biz de ilk kez olarak işte o sarnıcın içerisine girmeye çalışıyoruz. Ama tabii girebildiğim kadar gireceğim. Ama sarnıca girdiğim andan itibaren bakın bir adım daha atıyorum ve o sarnıcın içi tamamen suyla kaplanmış durumda. Şimdi ben yukarı çıkacağım ve kameraman arkadaşım Sıddık'tan rica edeyim. O da size o katmanı göstermesini isteyeceğim. Sıddık şimdi oradan inip merdivenle aşağı inecek ve o sarnıcın nereye kadar uzandığını bize gösterecek ve Diyarbakır'ın en önemli inanç ve kültür miraslarından biri tarihi Ulu Cami. Yalnızca cami İslam tarihi aslında değil, taşıdığı çok katmanlı medeniyet birikimiyle de dikkat çekiyor ve İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif olarak da bilinen bu yapı kentin Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından şehrin en büyük mabedi olarak Martoma Kilisesi'nin camiye dönüşmesiyle bugünkü kimliğine kavuşuyor. Ancak uzmanlara göre dini geçmişi bu tarihten daha çok eski dayanıyor ve şu an için tabii Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan ve 2015 yılında tamamlanan restorasyon süreciyle birlikte ve şu an bilim komisyonu tarafından da bu bölge tamamen tespit edilmiş durumda ve buraya gelenler tabii bu tarihi yapının görülmesiyle birlikte adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar ve ilk kez tabii bu kapağın açılmasıyla birlikte de buraya gelen vatandaşlar da burada böyle bir sarnıcın olduğunu da ilk defa görüyor ve 16 metre yükseğinde ve şu an tarihçi Aziz Bey yanımızda. Efendim tarihi Ulu Cami 5. Harem-i Şerif ama böylesi sarnıçları ilk kez görüyoruz. Şimdi, neler söyleyeceksiniz?
5: Evet. Ulu Cami bir külliyedir. Bu külliyenin içinde su sarnıcı vardır. 4 mezhebin 4 mescidi vardır. 3 tane de medresesi vardır. Birçok objeler burada vardır. Bu sarnıç Roma döneminden kalma bir sarnıçtır. Çünkü burası Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde yapılmıştır. Kaynaklarda öyle geçiyor. 3400 yıllık bir tarihi olan bir yerdir burası. O tarihten bugüne sonuna kadar da burası su sarnıcıdır. Bu birkaç çeşit su sarnıcı vardır. Bu yağmur suyuyla dolan su sarnıcı değildir. Bunun içinde kendi kaynak suyu olan su sarnıcıdır. 1919 yılında bura su sarnıcına girdim. Su sarnıcının uzunluğu 16,5 metre, genişliğinde 2,5 metre, 16,5 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde, 2 metre 80 santim de yüksekliğindedir.
4: Ama şu an suyla dolu. Her zaman böyle
5: dolu
4: mi?
5: Dolu şeklindedir ve burası da suyla doludur.
4: Peki bu su geçmişte mesela ne diye kullanılıyordu?
5: Bu suyu geçmişte caminin avlusunu temizlemek için kullanılıyordu. O su motorla çekildiği zaman tabii sarnıça su eksiliyor. Bir müddet sonra o su tekrar aynı seviyeye gelerek doluyor. Yani sanki şamandıra varmış gibi su aynı seviyede devamlı duruyor.
4: Hep aynı seviyede.
5: Aynı seviye ama çektiğin zaman
4: azalıyor.
5: Azalıyor. Bir müddet sonra tekrar doluyor çünkü içinde kaynak su vardır. Akan devamlı kaynak suyu vardır.
4: Peki çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Evet, Diyarbakır Tarihi Ulu Camii 5. Harem-i Şerif olarak bölünüyor ve bulunan bu su sarnıçlarının aslında uzun bir süreden beridir yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilk kez gün yüzüne çıkan kaldı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu o çalışmayla da böylesi bir Ulu Cami'nin altında böylesi sarnıçların olduğu da tespit edilmiş oldu. Aslında sadece bu değil. Şu an Ulu Cami'nin alt kısmında yaklaşık 3 tane böylesi sarnıçlar var. Tabii içi suyla dolduğu için girilmesi neredeyse mümkün değil ama hani birçok dine medeniyetlik yapmış bir kentte böylesi sarnıçların olması da bir hayli dikkat çekici diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeymuz'a teşekkür ediyoruz. Akran zorbalığı maalesef bir çocuğun daha canını aldı. İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklanarak öldürüldü. Ve ona saldıran iki çocuk yakalandılar. Çıkarıldıkları mahkemece de tutuklandılar. Olay yerinde muhabirimiz Mehmetcan Çoban bizi bekliyor. Sözü Mehmetcan'a verelim.
6: Akran zorbalığının bu seferki adresi Büyükçekmece oldu. O Büyükçekmece'deki acı olayda 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. İki grup arasında iddialara göre öncelikle sözlü bir tartışma başladı. O tartışma bıçaklı bir kavgaya dönüştü ve olay yeri tam olarak şu anda bulunduğumuz parkın hemen yan tarafında gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. İki grup arasında Abdülbaki Demirel iki kişi tarafından defalarca bıçaklandı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Abdülbaki öncelikle bir kişi tarafından ailesinin iddiasına göre kasık bölgesinden bıçaklandı. Ardından Abdülbaki o saldırgandan kurtuldu ve ileriye doğru hemen koşmaya başladı. Arkasından bu sefer ikinci bir saldırgan geldi ve o saldırgan da elinde tutmuş olduğu bıçağını defalarca Abdülbaki Demirel'e savurdu ve Abdülbaki Demirel 17 bıçak darbesi aldı. O saldırıda olay 10 Mayıs Cuma günü Anneler Günü'nde gerçekleşti ve o acı olayda Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Hemen yanı başında Abdülbaki Demirel'in bir de arkadaşı bulunuyordu. Arkadaşının ismi de Savaş'tı. Arkadaşı da o saldırıda 7 bıçak darbesi aldı ve Abdülbaki Demirel'in arkadaşının sağlık durumu şu anda hastanede tedavisinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Demirel'in ilk olarak yardımına çevredeki vatandaşlar koşmuştu. Çevredeki vatandaşlar Demirel'e ilk olarak tampon müdahalesinde bulundu ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Hemen ardındansa olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Demirel'e yapılan ilk müdahale noktası ise hemen yanı başımızda bulunan markete sığınmıştı Demirel ve bu noktada kanlar içinde yerde yatıyordu ve 112 ambulans servisinin müdahalesinin sonrasında ise Demirel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demirel kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. İki saldırgan şüpheliden bahsediyoruz. O iki saldırganın biri 16 yaşındaydı, biri 17 yaşındaydı. Yani birinin Abdülbaki Demirel'le arasında 1 yaş, diğerinin ise 2 yaş fark vardı. O şüpheliler yaklaşık 2 saat sonra polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı ve o şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. O Abdülbaki Demirel'in acı cinayetinin bulunduğu sokaktan detayları aktardık diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
0: Mehmetcan'a teşekkür edelim. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabayiş'in cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı. Şimdi bu konuya dair yeni bir gelişme daha var. Rojin'in telefonunun açılması için Çin'den bazı belgeler talep edildiği öğrenildi. Ayrıca daraltılmış baz istasyonu analizi yapmak üzere önümüzdeki günlerde Van'a da özel bir ekip gidecek.
7: Biz üzerimize düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz.
8: Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmüş. Bakandan daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılmasını ve Rojin'in telefonunun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek talimat verdi. Özel bir ekip görevlendirildi. O ekip gelecek hafta Van'a gidecek. Daraltılmış baz istasyonu analizi yapacak. Tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi ekip titiz bir çalışma yürütecek.
7: Kılmış baz için aynı ki bakalım tekrar orada çalıştıralım.
8: Sadece bu da değil. Rojin'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralaması beklenen cep telefonu. Aile o telefonun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek o talebe de olumlu yanıt vermiş. Rojin'in telefonunun Çin'e gönderilerek detaylı şekilde inceleneceğini açıklamıştı. Öyle ki İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi ve bu bilgiler karşı tarafa gönderildi.
7: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
8: Ayrıca Rojin Kabayiş soruşturması kapsamında 2500 kişiden DNA örneği alınacak. Rojin'in vücudunda İki ayrı DNA örneğine rastlanmıştı. Alınan örnekler o DNA'larla karşılaştırılacak. Üstelik şu ana kadar 425 kişiden DNA örneği alındı bile. Elde edilen yeni bilgilerle Rojin Kabayiş dosyasındaki düğümün çözülmesi bekleniyor.
0: Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında görev yapan bir polis memuru, selin sürüklediği ağaç parçalarını kaldırarak yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf etti. Polis memurunun özverili mücadelesi takdir topladı.
9: Suyun içine girdi, odun parçalarını tek tek topladı. Yolun açık olmasını sağladı. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında görev yapan bir polis memuru yağışa aldırmadan suyun içine girdi. Selin sürüklediği ağaç parçalarını tek tek kaldırarak yol kenarına taşıdı. Yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf eden memurun bu özverili mücadelesi çevredekilerin dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde sağanağa rağmen polis memurunun canla başla yolu temizlemeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü binlerce beğeni alırken kullanıcılar yorumlarıyla polis memuruna hem destek verdi hem de teşekkür etti.
0: Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum oluştu, hasara yol açtı. Sungurlu ve Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi. Çorum valisi Ali Çalgan, Oyaca ve Kavşut köylerini ziyaret etti. Vali Ali Çalgan 5 yaralının olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Vali Çalgan Oyaca köyünde hasarın büyük olduğunu ve binaların %80'inin oturulamayacak durumda olduğunu belirtti. Hortum nedeniyle civardaki köylerde Oyaca ve Kavşut köylerinde olduğu gibi zarar olmadığı öğrenildi. Dünya Çiftçiler Günü Kocaeli'nde yüzlerce çiftçinin katıldığı kortej ve şenlikle kutlandı. Dünyanın birçok yerinde özellikle Avrupa'da eylem için sokağa inen traktörler Kocaeli'nde şenliğe katıldı.
8: Traktörler şehre indi ancak eylem için değil şenlik için. Kocaeli'de renkli görüntüler çıktı ortaya. Dünya Çiftçiler Günü Kocaeli'de yüzlerce çiftçinin katıldığı kortej ve şenlikle kutlandı. Dünyanın birçok yerinde, özellikle Avrupa'da eylem için sokağa inen traktörler Kocaeli'de şenliğe katıldı. Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen korteje yoğun katılım vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ziraat Odalarının Başkanları, tarımsal birliklerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi korteje katıldı. Çiftçilerin traktörleriyle eşlik ettiği kortejde kadın çiftçiler de yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019'dan bu yana 97 tarım ve hayvancılık projesine 1,5 milyar liralık destek sağladı. Devlet katkılarına ilave olarak seradan gübreye, fireden ilaca kadar birçok alanda üreticinin yüzü güldü. Katkılar sayesinde son dönemde kentin toprakları daha

0: Erimli hale geldi.
1: Ve moderatöre bu haberle noktayı koyalım. Saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: TV'yi izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dualı.
2: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Yürlü görmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere
1: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı.
2: Helal kazançlar seyredeyle.
1: Ben de el açtılar dua ettim. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Şey diyeceksiniz de. Açın ayar meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki Ömer Bey CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey mezarlıkta dua edilir. Meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
3: Çok güzel söylemiş.
1: Elhak doğru söyledi.
3: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
4: Galiba evet.
3: Hani şey diyecektim ben bir ara hani, geldiğiniz çağırdı adım buldular gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
1: Evet.
3: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir. Çağdaş moderniz ya. Böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kırdığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da arkadan Fatiha okutturmak. Bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP'yi bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. O benim zaman. Tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana ne diyeyim ben sana.
1: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
3: Yani hocam
1: bir şeyi yanlış söyledim. Bir şeyi yanlış
3: manyak
1: anladınız.
3: Manyak mısın sen? Değil misin sen?
1: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
3: o imamın da aldığı paralar benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
1: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
3: Doğrusu bu diyorsun.
1: Efendim. Yani.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da, Türk dünyası bir araya gelecek. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya yeni köprüler mi inşa ediliyor? ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden yansıyanlar nasıl okunmalı? Çin'in Tayvan resti bölgede hangi riskleri işaret ediyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm

kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor.

0: Farklılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Arabanı arabam.com'a
3: değerinde Tinksat. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı.

0: Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.
8: Benim bankacım Müge.
9: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'dan verdiği mesajlarla bu saat dilimine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı. Gündemde yapay zeka meselesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, dijitalleşme konusunda Türk dünyasına hem uyarılarda bulundu hem de birlikte bu alanda mücadele edebilir, çalışabiliriz mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zirveye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinden Türk dünyası liderlerine böyle seslendi. Türk birliğinin dijital vizyonda da kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.
1: Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında...
2: Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kapıda karşılandı. Liderler aile fotoğrafı çektirdi ve zirveye geçildi. Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Erdoğan da bu yönde birlik mesajları verdi ve uyarılarda bulundu.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Enerji ve ulaşım da gündemdeydi.
1: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığı açısından

0: an önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zirvede bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer aldı.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
0: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel direktörlüğüne aday olan Mehdi Eker'e Türk devletlerinden destek de istedi. Cumhurbaşkanı zirve marjında ikili görüşmeler de yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi.
2: Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor efendim. Sizi şimdi Konya'ya götüreceğim. Konya'da Teknosel Teknoloji Festivali'nin üçüncüsü düzenleniyor. Ve 24 muhabiri Emre Ayaz festivalden canlı yayında karşımızda. Yanında da bir konu olacak Selçuk Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı. Emre, sözü size bırakayım. Açıkçası biz baktıkça gururlanıyoruz bu tür yayınlarda. Bakalım neler anlatacaksınız bize.
3: İbrahim Güneş, sizin de söylediğiniz gibi Teknofest kuşağı gümbür gümbür, hatta buradaki festivali de Konya'nın Teknofest'i olarak adlandırabiliriz. Selçuklu Belediyesi çok önemli bir projeyi imza atmış ve şu anda Teknosel Teknoloji Festivali'ndeyiz. Ve yanımızda bu projeyi imza atan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı var, yayın konumuz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım.
4: Hoş bulduk.
3: Bu projeyle ilgili neler anlatırız? Dilerseniz standları da gezerek anlatalım.
4: Tabii ki. Teknosel yarışmalarımız 2 yıl önce başladı. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz Teknosel yarışmalarımızın. Artık bir teknoloji festivaline dönüştü. Konya'mızda ilk 2 yıl sadece Selçuklu ilçesinde bulunan okullarımız ve üniversitelerimizle bu programı başlatmıştık. Ama bu sene artık bütün Konya'daki okullarımız, üniversitelerimiz bu teknoloji yarışına katılıyorlar. İlk 3 günümüzde robot yarışlarımız gerçekleşti. Robot yarışlarında 587 takım, 1761 katılımcıyla bu yarışmaları tamamladık. Dün itibariyle robot yarışları tamamlandı. Bugünden itibaren de pazar gününe kadar Selçuklu Kongre Merkezi'nde finale kalan 120 takımın hem proje sunumları hem de jüri değerlendirmeleri yapılıyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde.
3: Her seviyede bir yarış var ve her proje aslında bir yarışma, bir kazanan çıkacak.
4: Tabii. Yani serbest kategoride projelerimiz var. Yine akıllı şehircilikle ilgili projelerimiz var. Çevreyle ilgili, enerji verimliliğiyle ilgili, teknolojik üretimle ilgili çok farklı alanlarda projelerimiz var. Üniversitelerimiz, liselerimiz, ortaokullarımız çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. 120 takımımız finale kaldı. 120 takımımızla burada bugün bu projeleri anlatıyoruz. Gelen misafirlerimize, gençlere bu projeler hakkında bilgiler veriyoruz. Tabii bu yarışmada asıl hedeflediğimiz nokta şu: gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak. Yani gençlerimize aslında teknolojiyle ilgili çalışmalarında hem onlara öncülük yapabilmek, rehberlik yapabilmek, hem de onların yenilikçi fikirlerini, yenilikçi ürünlerini, projelerini aslında katma değerli bir ürüne de dönüştürebilecek çalışmaları yapmak. Bu anlamda KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığımızla, İnnoparkımızla işbirliği yapıyoruz. Paydaşlarımız, yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yapıyoruz. Bütün üniversitelerimizle bu işbirliğimizi geliştiriyoruz. Ve çok sayıda özgün, yenilikçi ve belki günlük hayatımızda pek çok noktada işlerimizi kolaylaştıracak, hayatımızı kolaylaştıracak yenilikçi fikirleri de ortaya çıkartmış oluyor.
3: Tam da onu soracaktım Sayın Başkanım. Siz standları da gezdiniz. Savunma sanayi ürünlerine kadar birçok teknolojik üründe bir başarı var. Siz peki memnun musunuz? Daha önceki festivalleri gördünüz, şu anki gelişmeleri görüyorsunuz.
4: Şöyle, ben her gezdiğim standta notlar alıyorum. Yani belediye olarak kullanabileceğimiz çok sayıda burada ürün var, proje var. Yine çevreyle ilgili kullanılabilecek çok sayıda ürün var. Sanayide sanayicilerimizin belki imalatını kolaylaştırabilecek, sanayideki organizasyonlarını kolaylaştırabilecek çok yenilikçi fikirler var. Yani yazılımlardan tutun donanıma ve üretime varıncaya kadar çok değişik alanlarda gençlerimizin çok güzel inovatif fikirleri var. Ben gurur duyuyorum gençlerimizle, çocuklarımızla gurur duyuyorum.

0: Az önce ulaşımla ilgili bir standtaydık. Orada akıllı ulaşımla ilgili işte otobüslere biniş ve inişlerdeki oradaki kullanıcıların denetimiyle ilgili çok yenilikçi bir fikir üretmişler. Proje geliştirmişler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da gösterdik, anlattık. O da Ulaşım Daire Başkanlığı'nı gönderecek. Yani burada aslında gençlerimizin fikirleri ortaya çıkıyor.
1: İlham veren bir festival aslında.
0: Müthiş, müthiş ilham veriyor.
1: Aslında ben de şu an ekrana gelen görüntüyü görmek istiyorum. Konya Teknik Üniversitesi'nin ürettiği yapay zeka destekli otonom insansız kara aracı görüyoruz.
0: Üniversitelerimizin çok önemli çalışmaları var. Üniversitelerimizde bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği bölümünden öğrencilerimiz katılıyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflardan öğrencilerimiz var. Burada da gördüğünüz gibi otonom bir araç üretilmiş. Belki
1: üreten öğrencilerimiz,
0: projeyi üretenler daha iyi anlatırlar.
1: Ve başkanım, hemen onların yanına da gidelim. İsminizi rica edebilir miyim?
2: Şahan Mirza.
1: Şahan Bey, ne ürettiniz? Ürün nedir?
2: Şöyle, bizim ürünümüz yapay zeka destekli otonom insansız kar aracı. Şu anda manuel kontrol ediyoruz güvenlikten ötürü, ama aslında otonom kısmına girmek gerekirse, mesela savunma sanayisinde Mehmetçik operasyondayken Mehmetçik'in yanına gitmesi gerekiyor. Mehmetçik'in yanına gitmesi gerekirken de tamamen otonom bir şekilde A noktasından B noktasına sensör füzyonu yapıyoruz. GPS, IMU ve LIDAR sensörlerinden elde ettiğimiz verileri füzyonlayarak bir odometre hesabı oluşturuyoruz ve karar verme kabiliyetine sahip olarak da önüne bir engel çıktığı zaman engelin etrafından dolaşıp yoldan sapmayıp devam edebiliyor. Aynı zamanda tarımda da kullanabiliyoruz. Arkasına bir çapa taktığımız zaman çapa yapabiliyor. Yani dış ortamda aklınıza gelebilecek hemen hemen her yerde kullanabiliriz. Önemli olan aracın beyni olduğu için sonrasında eklemeler tamamen müşteriye kalmış bir durum.
1: Peki bu üründe size maliyeti ne kadar oldu? Normalde bunun muadilleri satılıyorken sizinki ne kadar maliyete mal oldu?
2: Ürün şu anda bazı sensörlerle beraber tam kabiliyete sahip değil ama 250-300 bin TL civarında. Ama tam şekilde 500 bin, 600 bin TL biz bu ürünü tam profesyonel bir şekilde satabiliriz. Muadilleri Husky olarak geçiyor. Avrupa'da, Amerika'da 25-30 bin dolarlardan başlıyor. Bu da yaklaşık 1.8 milyon, 2 milyon TL civarına tekamül ediyor. Yani biz yaklaşık 3'te 1'ine bu aracı pazarlayabiliyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, sizlere de evet, teşekkür ederim. Siz son olarak neler dersiniz?
0: Biz gençlerimize güveniyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz ve onların hem yenilikçi fikirlerine güveniyoruz hem de üretme kabiliyetlerine güveniyoruz. O manada ben bu yarışların gençlerimizi teknolojiye ve üretime teşvik etme anlamında, yenilikçi fikirlerini ortaya çıkartma anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada işte bugün bu ürün belki ortaya çıktı ama bunun öncesinde de farklı yarışmalarda ürettikleri farklı ürünler var. Bu ürünlerle birlikte aslında bu otonom cihaz ortaya çıkmış oldu. Bu yarışların devam etmesiyle birlikte ben gençlerimizin içerisinden çok sayıda bayraktarların çıkacağını düşünüyorum. Hem teknolojik anlamda, hem savunma sanayisi alanında, hem gündelik hayatta, sosyal hayatımızda, toplumsal hayatımızda bizim hayatımızı kolaylaştıracak farklı yenilikçi ürünlerin tasarlanması noktasında da çok önemli ürünler ve fikirler ortaya çıkacak diyorum. Tüm gençlerimize, bu yarışmaya katılan tüm okullarımıza, üniversitelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü onların bu ilgisi alakası olmasa bizim bu organizasyonu yapmamız mümkün değil. Onların ilgileri neticesinde genişleyerek, büyüyerek devam ediyor. Hep birlikte inşallah güçlü Türkiye için, büyük Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz diyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim sizlere. Teknosel Teknoloji Festivali'ndeydik ve yayın konuğumuz bu projenin sahibi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek yatırmacıydı ve bu ürünleri üreten, yine bakalım, Konya Teknik Üniversitesi'nin ürününü de görmüş olduk diyelim. Konya'dan söz İstanbul'a bırakalım.
3: Tebrik ediyoruz. Gururla izledik. Başarıları daim olsun diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi Türkiye'nin yerli ve milli hafif taarruz uçağı Hürjet denizci oluyor. Proje ilk kez sahada görücüye çıkmıştı ve yavaş yavaş detaylarda netleşmeye başladı. Bu süreçle ilgili olarak baktığımızda Hürjet'in uçak gemisinde görev yapabilmesi için görev ve bazı kritik parçalarında revizyona gidileceği bilgisi paylaşıldı.
4: Anka rotasını Kazakistan'a çevirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında Anka insansız hava aracı için ortak üretim ve bakım anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde 13 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan biri de Anka insansız hava aracı ile ilgiliydi.
5: Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için.
4: Buna göre Türkiye ve Kazakistan arasında Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulacak. Bu girişim Anka için ortak üretim üssü olacak. Anlaşmayla iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği güçlenecek. Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacak. İmzalar sonrası açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kurumsal temasların derinleşeceğine, ortak kabiliyetlerin artırılacağına dikkati çekti.
3: Şimdi efendim, Türkiye'nin teknoloji hamleleri o kadar arttı ve peş peşe geliyor ki ben sıralamayı karıştırdım. İşte Anka üzerinden yapılan haberi izledik hep beraber. Kazakistan'daki temasların bir meyvesi diyebiliriz bu konuyla ilgili olarak. Bir başka önemli gelişme de, hatırlarsınız efendim, Hürjet'le ilgili de Türkiye önemli hamleler yapmıştı. Mesela İspanya'ya ihracat başarısı göstermiştik. Şimdi Hürjet'te bir revizyona gidilecek. Neden diyeceksiniz? Hürjet aynı zamanda bir deniz uçağı haline getirecek. Bu da beraberinde TCG Anadolu gibi uçak gemilerinde görev yapabilmesinin yolunu açacak. İşte detaylar.
4: Hürjet'e kara yetmedi, gözünü denize dikti. Yerli ve milli Hürjet mavi vatana kanat açacak. TUSAŞ uçak gemisinde görev yapacak Hürjet için kolları sıvadı. Projenin detayları netleşmeye başladı. Özellikle 1960 kilometre operasyon yarıçapı dikkati çekti. Hürjet'in deniz versiyonu geliştirilen milli uçak gemisinde görev yapacak. Uçak hem kısa kalkış, hem halat yakalama, hem de katapult destekli kalkış sistemini destekleyecek. Denizci Hürjet'te bazı değişikliklere gidilecek. Uçağın kısa kalkış yapabilmesi için kanat alanı genişletilecek. Ayrıca gövde yapısı güçlendirilecek. İniş takımları da yine uçak gemisinde görev yapabilecek şekilde revize edilecek.
3: Türkiye'nin 7. ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım ilk görev için Filyos Limanı'ndan yola çıktı efendim. Gemi 20 Mayıs'ta Karadeniz'de Türkali 16 kuyusunda çalışmalar yapacak. Müjdeli haberler bekliyoruz.
4: Türkiye enerji fetihlerine devam ediyor. Filo'nun son neferi Yıldırım derin sondaj gemisi görev için motor çalıştırdı. Rota Türkali 16 kuyusu. Detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı paylaştı. Yıldırım derin sondaj gemisi gövde ve montaj işlemlerinin ardından tüm testleri başarıyla tamamladı. Operasyona hazır hale getirildi. İlk görev yerinin netleşmesiyle Yıldırım gemisi Filyos Limanı'ndan demir aldı, Karadeniz'e açıldı. Yıldırım derin sondaj gemisi 20 Mayıs'ta Türkali 16 kuyusuna ulaşacak ve göreve başlayacak. Gemi Türkali 16 kuyusunda alt tamamlama görevi icra edecek. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 7. nesil ultra derin sondaj gemisi olarak adlandırılan Yıldırım, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump Pekin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. En çok merak edilen konulardan birisi İran müzakereleriydi. Trump diyor ki eğer İran 20 yıllığına bu nükleer geliştirme sürecini terk ederse bundan sonra bir barış süreci olabilir diyor. Donald Trump 20 yıllık askıya alma sürecine razı olsa da bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini belirtti. Yani şu anda verilen garantileri yeterli bulmadığını ifade etti Trump. Eğer nükleer tozu elde edemezsek içeri gireceğiz diye konuştu. Ayrıca İran'ın füze kapasitesini koruduğu yönünde ABD basında çıkan haberleri de yalanladı. İran'ın kapasitesinin %80'ini yok ettik mesajı verdi. ABD Başkanı İran ateşkesi hakkında da konuştu. Ateşkesi diğer ülkelere iyilik olsun diye yaptığını öne sürdü. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi hakkındaki soruyu da cevapladı. Tayvan konusunda hiç söz vermedin dedi ama savaş peşinde değiliz diye de ekledi. İran savaşı ve bu

0: Müzakere süreye dair gelişmelere bir de İsrail cephesinden bakalım isterseniz. Zira İsrail ordusu bir saldırı için hazırlık içerisinde. ABD İran'ın son planına red teklifini yazı olarak iletti. Ancak İran'a göre mesaj ABD'nin müzakereyi sürdürme isteğini gösteriyor. Gözlerse bundan sonra ne olacağında. ABD merkezli Axios adını açıklamada İsrail bir yetkiliyi kaynak gösterdi ve buna göre Trump İran'a yeniden saldırma kararı alırsa İsrail ordusuyla koordineli hareket edecek. Bu nedenle İsrail yönetimi ve ordusu hafta sonunda yüksek alarm durumunda olacak. İsrail yetkililer geçen hafta CENTCOM'la temasa geçmiş ve ateşkesin sona ermesini talep etmişlerdi. İsrail özellikle de İran'ın yakıt ve enerji tesislerine saldırmak istiyor. Uzmanlara göre ise Trump'ın önünde iki seçenek var. Bunlardan biri yeniden saldırmak, diğeri ise Hürmüz'deki Özgürlük Projesi adlı operasyonu yeniden başlatmak. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan yeni mesajlar geldi. Arakçı ABD'ye güvenmediklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çelişkili mesajlar müzakere niyetleri konusunda bizi tereddütlü hale getirdi ifadesini kullandı. ABD'yi savaşa sürüklemek isteyenler var diyerek İsrail'i işaret etti. Pakistan'ın arabuluculuğunun başarısızlığa uğramadığını ancak zor durumda olduğunu söyledi. Diplomasi için ateşkesi korumaya çalışıyoruz. Karşı taraf ciddi ise müzakereyi açığız dedi. İranlı Bakan Arakçı zenginleştirilmiş uranyumun karmaşık bir konu olduğunu vurguladı. Bu konudaki müzakereleri erteleme konusunda ABD ile anlaştıklarını iddia etti. Arakçı ABD tarafından uygulanan ambargoların sonuçlarını anlıyoruz dedi. İran hem savaşa hem de diplomatik çözüme hazırdır ifadesini kullandı. Tartışmalar sürerken Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin ne olacağı hala merak konusu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper, İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını belirtti ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini de kaydetti. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım sürerken Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir operasyon bilgisi geldi efendim. İngiliz basınına göre BM ekipleri Filistinlilerin mülkiyet ve soy kayıtlarını içeren milyonlarca belgeyi İsrail saldırıları sırasında gizli operasyonla Gazze ve Kudüs'ten çıkardı. Ve belge arasında 1948 Nekbe dönemine ait tapular, doğum kayıtları ve aile arşivleri de bulunuyor. Yani İsrail Filistinlilerin hafızasını, izlerini silmeye çalışıyor.
1: Birleşmiş Milletler Filistin'in hafızasını silinmekten kurtarmak için harekete geçti. İsrail bombardımanı altındaki Gazze ve baskı altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 1948 Nekbe dönemine ait orijinal tapu ve doğum kayıtları son derece gizli bir operasyonla bölgeden çıkarıldı. Operasyonun detaylarını İngiliz The Guardian gazetesi paylaştı. Buna göre operasyonun ilk ayağı 2023 yılı sonunda Gazze'de başladı. Tozlu raflardaki belgeler kiralık kamyonetlerle önce ateş altındaki Refah'a taşındı. İsrail'in el koyma riskine karşı uluslararası BM personeli bu tarihi evrakları kişisel eşya gibi göstererek küçük paketler halinde Mısır'a geçirdi. 6 aylık çalışmanın ardından belgeler yardım bırakan Ürdün askeri uçaklarıyla Amman'a ulaştırıldı. Operasyonun en gergin anları ise Doğu Kudüs'te yaşandı. İsrail Meclisi'nin BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı'nı yasaklaması ve yerleşkenin aşırı sağcılar tarafından kundaklanması üzerine süreç hızlandırıldı. Milyonlarca doküman büyük bir gizlilik içinde Ürdün'e transfer edildi. Şimdi Amman'da güvenli bir noktada 50'den fazla uzman 30 milyon belgeyi dijital ortama aktarmak için zamanla yarışıyor. Uzmanlara göre bu arşiv Filistinlilerin geçmişlerine ve mülkiyet haklarına dair ellerinde kalan tek hukuki kanıt.
0: Yani baktığınızda İsrail'in hedeflerinden birisi soykırımla Filistinleri yok etmek. Diğeri de Filistinlilerin hafızasını yok etmek. İşte BM'nin operasyonu bu açıdan çok kritik, önemliydi. Ama buna rağmen şunu da biliyoruz ki Batı Şeria'da dahi İsrail böyle parçalı yönet taktikleriyle küçük küçük lokmalar halinde Filistin'i yutmaya devam ediyor. Şimdi tabii bu durum böyle olunca insanlık vicdanında ayakta. Hatırlayacaksınız, Barcelona İspanya'da şampiyon oldu. Yıldız oyuncu Yamal da kutlamalarda Filistin bayrağı salladı. Zulme karşı gösterilen bu tepki İsrail yöneticilerinin deyim yerindeyse kimyasını bozdu. En iyi bildikleri yönteme başvurup Yamal'ı Yahudi nefretiyle suçlamaya çalıştılar ama İspanya'da duvara çarptılar.
1: Müzik
2: Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal şampiyonluk turunda Filistin bayrağı salladı. İsrail'in kimyasını bozdu. Zira Gazze'deki İsrail soykırımı sebebiyle Siyonizmin

0: maskesi düştü ve Yamal gibi idol isimlerin Filistin'in uğradığı zulme tepki göstermesi Netanyahu gibi ırkçıların kurduğu düzeni sarsıyor. İsrailli sporcular uluslararası etkinliklerde vebalı muamelesi görüyor. Eurovizyon'da kendilerine karşı oluşan tepkiyi gölgelemek için hile dahi yapan İsrail'e karşı boykotlar artıyor. Bu yüzden Yamal'ın verdiği bu pozlar Siyonizmin maskesini düşürme çabalarına katkı sunuyor. Ve öylesine etkili oldu ki önce soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Yamal'a tepki gösterdi, onun tepkisi sindirmeye yetmeyince devreye soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu girdi.
1: Bemtsaut ta'amulat azva'a shikrit shemafitz ba'olam. Ama anahu lo nishaber.
0: Zira İsrail Messi gibi açıktan İsrail destekçisi yıldızları seviyor. Ronaldo gibi altın ayakkabısını satıp Filistin'e hastane yaptıran, Siyonist markaları elinin tersiyle masadan itip uzaklaştıran, Yamal gibi zulme karşı insanlığın yanında duran futbolcuları satın alamadığı için de çıldırıyor. Eskiden bu kuşatma ve baskı futbolda, medyada, sinemada yer alan yıldızları korkutuyordu. Ancak devran dönüyor, Siyonizm eski gücünden çok uzak ve zulümle abad olunamayacağını er ya da geç Tel Aviv yönetimi de görmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ayrıca İsrail'in topyekun saldırısı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamin Yamal'ı sindiremediği gibi Yamal'a yönelik ilgi, sempati ve desteği de arttırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamin Yamal'a destek verdi.
2: La seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo.
0: Sánchez, bir devletin bayrağını sallamayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamin, milyonlarca İspanyolun hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir ifadesini kullandı.
3: Que están sufriendo estas últimas horas.
0: İsrail'in Yamal'ın Filistin bayrağı sallamasını Yahudi düşmanlığı diye yaftalama çabalarının belki halen bazı ülkelerin liderlerinde lobi şirketlerinin baskı ve duygusal motivasyonları sebebiyle karşılığı olabilir. Ancak insanlık vicdanında hiçbir karşılığı yok. Filistin'i lokma lokma yutmaya çalışan İsrailli işgalcilere yönelik özellikle Avrupa sokaklarından yükselen ses Brüksel'e kadar ulaşmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilere yönelik yaptırımları onaylaması şimdilik belki küçük ama gelecek için umut verici adımlar. Soykırımcılara karşı insanlık kazanacak.
4: Canlı yayınımız var efendim. Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olma başarısını gösteren Galatasaray kutlamalara doğru ağır ağır ilerliyor. Galatasaray bugün kupasına kavuşacak. Bunun için de Beyoğlu'nda bir kutlama havası var diyebiliriz. Fenerbahçe'nin önünde mutlusuna ulaşan sarı kırmızı takım şampiyonluğunu yine taraftarıyla birlikte kutluyor. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nden Galatasaray Lisesi'nden Rams Park'a doğru yola çıkılmış vaziyette. Rams Park'taki tören 19.05'te başlayacak. Ve uzunca bir süre devam edecek. Şampiyonluk kutlaması, marşlar, müzik şovlarıyla başlayacak. Hava karartıdan kısa süre sonra da ışık şovları gerçekleştirilecek diyebiliriz. Cimbom 4'te 4 yaparak Fatih Terim'in 96-2000 dönemindeki başarısını tekrarladı. Teknik direktör Okan Buruk da Galatasaray'ın tarihine böylece geçmiş oldu. Futbolcular tek tek taraftarın huzuruna çıkacak, alkışlanacaklar. Bu süreçle ilgili olarak yine kapalı gişe bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Biletler çoktan tükendi. 19.050 liradan satışa sunulan saha içi biletlerin 3.000 tanesinde satıldığı bu süreçte vurgulandı diyebiliriz. Galatasaray Lisesi'nden sarı kırmızılı ekip yola çıktı. Galatasaray taraftarlarının eşliğinde Rams Park'a doğru gidiyorlar diyebiliriz. Victor Osimhen de bu süreçte Galatasaray'ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Gözlerim doldu bu şampiyonlukla diye söylemişti. Otobüsün üzerinden de okuduğumuza göre 4-4'lük şampiyon diye Galatasaray'ın kutlamasına dair ekranlarınıza o sevinç geliyor. Galatasaray futbolcuları otobüsün üzerinde taraftarların alkışları, tezahüratları eşliğinde İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na doğru ağır ağır ilerliyorlar. Biz de görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu yıl gerçekten çok zorlu bir mücadele oldu. Fenerbahçe ayağına gelen fırsatları birkaç kez tepince, bir de Galatasaray'a 3-0 gibi bir skorla gelince bir anlamda artık havlu atmak durumunda kaldı. Hani ama yine de son maçlara kadar heyecan içerisinde takip ettik. Galatasaray'ın son 3 haftaya girerken mağlup olması, son 2 haftaya girerken 2-1 geriye düştüğü bir karşılaşma herkesi heyecanlandırmıştı. Bu süreçte ancak geri dönüş yapmayı başardı sarı kırmızılı ekip ve açık söylemek gerekirse yani bileğin hakkıyla hak ederek bir şampiyonluk kazandılar diyebiliriz. Zorlu bir süreçti. Bundan sonra kendilerine Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan iptal davasında yeni bir gelişme var. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada dava 10 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Ankara'daki dosyayla yeniden birleştirme talebini mahkeme değerlendirdi ve bir karar verdi. Farklı mahkemelerde verilen yetkisizlik kararlarına dava dosyasına eklenmesi istendi. Ceza dosyasındaki son duruşma kayıtlarında mevcut dosyaya kazandırılmasına hükmedildi. Öte yandan dava süreci devam ederken Gürsel Tekin ve ekibinin görevine devam edeceği de öğrenildi. CHP kulislerinde hareketliliğe sebep olan gelişmenin ardından gözler Temmuz ayında görülecek duruşmaya çevrildi. 10 Temmuz 2026 tarihinde biz de yakından takip edeceğiz duruşmayı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm bu süreçte tutuklanan belediye başkanlarına ya da işte tutuklanan sanıklara namusum üzerine kefilim diye konuşuyordu. Ama o belediye başkanları peş peşe etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olmaya başladı. Deyim yerinde ise CHP lideri Özel'in kimyasını bozan itiraflar geldi diyebiliriz. Kriz iyice derinleşiyor. Bu kez gündemde doğrudan Özgür Özel'in yolladığı mesajlar var. Savcılığa sunulan WhatsApp kayıtlarında Özgür Özel'in eski Uşak Belediye Başkanı, Pavyoncu Başkan diye bilinen Özkan Yılım'a gönderdiği torpilli isim listesi dikkat çekiyor. Mesajlarda 3 kişi için öncelik talep ediyor. Yalım'ın Özel'e verdiği cevapta ise birinci sırada kişiye işe aldırdım diye net bir torpil iddiası var. Telefonda sadece mesajlar yok. Kimlik fotoğrafları, telefon numaraları, parti üyeye yaptığım ifadelerin geçtiği cümleler var. Burada dikkat çekici olansa Özkan Yalım'ın tüm bu yazışmaları saklayıp bir kenarda tutuyor olması.
5: Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim.
6: CHP'de günlerdir konuşulan Özkan Yalım dosyasında bu kez gündeme Özgür Özel'in yolladığı işe alım mesajları geldi. Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa yeniden ifade veren Özkan Yalım'ın sunduğu WhatsApp kayıtları kulisleri yeniden hareketlendirdi.
5: Niçin bunlar yaşanıyor? Nasıl yaşanıyor? Neler planlanmıştı? Neler planlanmıştı da buralara gelinmişti?
6: Mesajlarda Özgür Özel'in Özkan Yalım'a 3 kişilik isim listesi gönderdiği görünüyor. Mesajda işe alınmasını talep ettiğimiz 3 arkadaş için öncelik sırası ifadeleri yer alıyor. İsimlerin yanında telefon numaraları ve bazı kişilerle ilgili çalışma bilgileri de bulunuyor. Özkan Yalım'ın "Selam, ilgileniyorum" mesajının ardından bir gün sonra birinci sıradaki kişiyi işe aldırdım, Perşembe günü işbaşı yapacak ifadelerini kullandığı gözleniyor.
5: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
6: Kayıtlarda başka ayrıntılar da var. Bazı kişilere ait kimlik fotoğrafları, iletişim bilgileri ve işe giriş sürecine ilişkin yeni mesajların da savcılığa sunulduğu belirtiliyor. O mesajları atan kişi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Başka bir yazışmada ise işe giriş için verilecek isimler partiye de üye yaptım ifadeleri var. Kulislerde en çok konuşulan konuysa bu mesajların devamında hangi kayıtların bulunduğu.
5: Partiye yöneltilen bir büyük taarruzla karşı karşıyayız.
6: Öte yandan CHP Genel Başkanı'ndan açıklama geldi. Yazışmaların doğru olduğunu söyleyen Özel, mesajların eksik olduğunu iddia etti. Bu açıklama sonrası gözler şimdi bilirkişi incelemesine çevrildi. Çünkü teknik incelemede mesajlarda silinen ya da eksik bölüm olup olmadığı netleşecek. Özel ve Yalım arasında çok ciddi düello yaşanıyor. İhraç edilen Özkan Yalım'ın yeniden savcılığa gidip ek

0: ifade vermesi dosyanın daha uzun süre siyasetin gündeminde kalacağını gösteriyor.
1: Bunlar daha önce yaşanmamış şeyler.
2: CHP seçimde liyakat bundan sonra yerel yönetimlerde liyakatlı kadrolarla yola yürüyeceğiz diye açıklamalar yapmıyor muydu? Hani CHP medyasında böyle işe alımlarda liyakat var, bakın işte her şey çok şeffaf diye yayınlar paylaşılmıyor muydu? Biz o dönem söylemiyor muyduk ya, nepotizm patladı CHP'de. Ne kadar akraba hısım varsa baldız bacanak kayınço doldurdular, hem de ballı ballı yerlere koyuyorlar. Kimisi işe bile gitmiyor diye haberler yapıyorduk, bizi taşlıyorlar diye. Şimdi ne oldu? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır efendim. Eninde sonunda çıkar. Şimdi burada enteresan bir şey daha söyleyeceğim. CHP lideri Özgür Özel bu meseleyle ilgili konuştukça Özkan Yalım'ı da sinirlendiriyor galiba. Zira eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılığa bir kez daha başvurdu. Daha anlatacağım çok şey var diyor. Yalın bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili para trafiğine yönelik yeni detaylar paylaşacak diye bilgiler geliyor. Kulisler böyle en azından. Soruşturma dosyasına girecek yeni beyanların yürütülen incelemenin seyrini değiştirebileceği değerlendiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şimdi gözler verilecek yeni ifadeye çevrildi. Savcılığın eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın anlatımlarını mevcut delil ve dosyalarla birlikte değerlendireceği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması da devam ediyor bir yandan efendim. Bir yandan yargılama var, bir yandan da yeni ortaya çıkan bilgilerle yapılan yeni operasyonlar. İddiaya göre bazı ihalelerde kamu zararı oluşturacak usulsüz işlemler yapıldı. İstanbul merkezli 3 ilde operasyonlar var. 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yol bakım ve elektronik sistem ihaleleri var. Mali polis şimdi hem ihale süreçlerini hem de ödeme trafiğini mercek altına aldı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı birimlerde gerçekleştirilen ihaleler yeniden incelemeye alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve mali analizlerde 6 ayrı ihalede dikkat çeken işlemler tespit edildi. İncelemelerin merkezinde ise İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Avrupa Yakası ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik Sistemler Müdürlüğü yer aldı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre bazı ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, hazırlanan evraklar ve ödeme süreçleri üzerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken dijital materyal ve bazı ihale evraklarına da el konulduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ihale dosyaları, şirket bağlantıları ve ödeme kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi. Savcılığın yeni gözaltı kararları verip vermeyeceği ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
2: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde de ihale, imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı efendim. Yeni dalga operasyon var. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usulü aykırı olarak iskan onayı verdiği öne sürülüyor.
3: Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma kapsamında harekete geçti. Üsküdar

0: Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Bu talepler üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirleniyor ve usule aykırı yapıların iskan işlemleri onaylanarak menfaat temin ediliyordu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun ilk dalgasında da İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu'yla toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum sebebiyle 5 kişi yaralandı. 2 köydeki çok sayıda evde hasar gördü. Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara sebep oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi. Çorum Valisi Ali Çalgan, Oyaca ve Kavşut köylerini ziyaret etti. Vali Ali Çalgan, 5 yaralının olduğunu ve hayat tehlikelerinin olmadığını söyledi. Vali Çalgan, Oyaca köyünde hasarın büyük olduğunu ve binaların %80'inin oturulamayacak duruma geldiğini vurguladı. Hortum sebebiyle civardaki köylerde Oyaca ve Kavşut köylerinde olduğu gibi zarar bulunmadığı vurgulandı. Hortum bu köyleri vurup geçti. Samsun'un Havusa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında görev yapan bir polis memuru selin sürüklediği ağaç parçalarını kaldırdı. Yolun ulaşıma kapanmasını yoğun çaba göstererek engellemeye çalıştı ve polis memurunun özverili mücadelesi takdir topladı.
0: Suyun içine girdi, odun parçalarını tek tek topladı. Yolun açık olmasını sağladı. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında görev yapan bir polis memuru yağışa aldırmadan suyun içine girdi. Selin sürüklediği ağaç parçalarını tek tek kaldırarak yol kenarına taşıdı. Yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf eden memurun bu özverili mücadelesi çevredekilerin dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde sağanağa rağmen polis memurunun canla başla yolu temizlemeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü binlerce beğeni alırken kullanıcılar yorumlarıyla polis memuruna hem destek verdi hem de teşekkür etti.
1: Gençlik Haftası dolayısıyla Anıtkabir kapılarını gençlere açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak beraberindeki gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
2: Gençler 19 Mayıs öncesi Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir kapılarını gençlere açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Haftası nedeniyle beraberindeki gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Ziyarete bakan yardımcıları ve diğer yetkililer de katıldı. Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına geldi. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Osman Aşkın Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
3: Gençlik Haftası'nı bu yılda ülkemizin dört bir yanında aynı coşku, heyecan ve güven duygusuyla idrak edecek olmanın gururuyla zaferimizi, silah arkadaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz.
1: Evet. İhlas Vakfı geleneksel hale gelen vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonu için 2026

0: yılı hazırlıklarını tamamladı. Vakıf hayırseverlerden bağışları bekliyor. Asya ve Afrika'da mazlum coğrafyalarda kurban kesimi yapılacak. İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini 24 muhabir Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a bırakalım.
1: İhlas Vakfı 51 yıldır mazlum coğrafyalara yardım köprüsü kuruyor. Bu sene de 3 kıtada, 5 ülkede kurban faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Bizler de bu konuyla ilgili detayları İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın'la birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Detayları sizden alayım. Bu sene kurban noktasında neler yapacaksınız?
2: Efendim bu sene Asya'da, Avrupa'da ve Afrika'da kesiyoruz. Türkiye'de yurt içinde İstanbul dahil yani Avrupa dahil 34 noktada yüksek öğrenim öğrenci yurtlarımız var. Oralarda keseceğiz. Yurt dışında ise Asya'da, Afganistan'da ve Hindistan'da keseceğiz. Afrika'da ise Çad'da, Uganda'da, Somali'de ve Tanzanya'da keseceğiz.
1: Şimdi bir yandan vekalet çok kıymetli, bir yandan tabii. Kurban bedelleri nasıl olacak? Tabii. O noktada da detayları tabii. Sizden alayım mı?
2: Tabii. Efendim kurban bedellerimiz yurt dışında hangi ülkede kesilirse kesilsin bir hisse vekalet bedeli büyükbaş hayvan 5.500 liradır. Yurt içinde ise kurban vekalet hisse bedeli 18 bin liradır. Yurt dışındaki hisse bedelimiz çok ehven, uygun. Yani 5.500 lira yani 7 hisse bile girse bir kimse kendisinin vacip, hanımının vacip, efendim annesinin vacip, babasının vacip, efendim oğlu varsa oğlunun vacip, kızı varsa kızının vacip, bir tane de sevgili peygamberimizin ruhu için kesse 7 tane hissenin tamamına girebilir. Biz kesim esnasında neler yapıldığını, kasaba nasıl vekalet verildiğini videoya çekiyoruz ve telefon numarasına gönderiyoruz efendim. Bir de vekalet meselesi de önemli. Biz vekaletsiz kurban hisse bedelinin bağışını kabul etmiyoruz. İlla vekalet olacak. Çünkü vekaletsiz kurban olmaz. Kendisi kesmiyor, bize kestiriyor. Bizim vakfımızın görevlisine muhakkak ve muhakkak vekalet vermesi lazım kurbanının kesilebilmesi için. Bu da çok önemli bir şey. Dolayısıyla bize çok kolay ulaşabilirler. Efendim şöyle ulaşabilirler, telefon numaramız var 0212 451 49 00, 0212 451 49 00. Bu numarayı arayıp çıkan görevliye ben mesela vacip kurbanımı kestireceğim, çocuğumun akikasını kestireceğim filan diyebilir. Dediği anda bizim arkadaş vekaleti alır ve ona IBAN banka numarasını gönderebilir. O da vekaletini verir, parasını yatırır. Veya web sitemiz var. Yazsalar herhangi bir arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi diye çıkar zaten www.ihlasvakfi.org.tr. Buraya da online olarak vekalet verebilirler ve bedelini online olarak ister kredi kartıyla ister havale yoluyla ödeyebilirler efendim.
1: Efendim yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel. İhlas Vakfı 51 yıldır mazlum coğrafyalara yardım köprüsü kuruyor. Bu yılki kurban faaliyetlerinin detaylarını da ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Bir mola rica edelim. Küresel hamle başlığıyla 17 sohbetlerinde birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Şu görüntüyü bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü. Arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dualı.
2: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Görülür görmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere
1: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı.
2: Helal kazanç nasip eyle.
1: El açtılar dua ettiler. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Celil kardeşim de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki Ömer Bey, CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
3: Çok güzel söylemiş.
1: El Hak doğru söyledi.
3: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
1: Galiba evet.
3: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiniz, çağırdı, adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
1: Evet.
3: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kıldığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da arkadan Fatiha okutturmak, bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP'yi bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. Benim tek sakıncam ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
1: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
3: Yani hocam
1: bir şeyi yanlış söyledim? Bir şeyi yanlış
3: manyak
1: anladınız.
3: Manyak mısın sen? Değil misin?
1: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
3: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
1: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
3: Doğrusu bu diyorsun.
1: Efendim.
3: Yani.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Konvektif hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin özellikle iç ve doğu bölgelerinden geçecek bugün soğuk cephe ve tabii ki konvektif hareketlilikle birlikte cephesel sağanaklar iç ve doğu bölgelerde biraz şiddetini artıracak bugün. Fakat onun dışında Marmara ve Kuzey Ege dışında Türkiye'nin tamamında yağmur var. 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen hafif sağanaklar halinde görülecek ama tabii ki kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülüyor Türkiye'nin tamamında. Ve özellikle Orta Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusu, Sivas, Kayseri, Niğde çevrelerinde ve Doğu Anadolu'nun tamamında yağış şiddetli olacak. Şiddetli olacak alanlarda da yine kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Dolayısıyla sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hatta hortum oluşma olasılığı var. Doğu Anadolu'da özellikle de Van Hakkari çevresinde rüzgar güneyli ve kuvvetli. Saatte 70 kilometreye varan hızlarla güney yönlerden kuvvetli esiyor lodos hayatı. Hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi bir takım sonuçlar doğabilir. Hava sıcaklığı bugün çok değil, batı bölgeler itibariyle 1-2 derecelik bir artış eğilimi içerisindeyken iç ve doğu bölgelerde soğuk cephe geçişi sebebiyle düşüş devam ediyor. Sıcaklık 3-4 derece azalıyor iç ve doğu bölgelerimizde. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanakların kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde devam edeceğini görüyoruz. Diğer bölgelerde hava sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak ama akşam saatlerinde pazar günü günün ilk saatleri itibariyle gelecek olan cephesel sistemin hafif sağanakları akşam saatlerinden sonra Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayacak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü ve hafif sağanaklar halinde başlayacak. Sonrasında pazar günü sağanakların şiddetlenerek

Karabük, Kastamonu çevresinde sağanaklar şiddetli olacak. 50 kilo civarında yağış olasılığı var ve tabii ki dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve su hortumu, hortum oluşma ihtimali de elbette var. Sonrasında önümüzdeki hafta başında pazartesi günü hava sıcaklığı cephesel sistemle birlikte soğuk cephe geçişiyle sıcaklık tekrar 3-4 derece birden azalacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yine yağışlı geçecek. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar, lokal gök gürültülü sağanaklar önümüzdeki haftada devam ediyor olacak. Salı günü Marmara, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da çok hafif sağanaklar halinde yağış devam ederken hafta ortasında çarşamba günü tüm yurtta hava yağmurlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. Bugün çok bulutlu, yarın ve pazar günü yağmur var. Hava sıcaklığı yarın yükseliyor. Sonrasında tekrar gerileyecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Bugün şiddetli yağmur var Ankara'da. Lokal ama şiddetli gök gürültülü sağanaklara dikkat. Dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel riski yüksek. Yarın hava parçalı bulutlu. Pazar günü tekrar yağmur var. Hava sıcaklığı hafta sonu yükselecek. Ve son olarak İzmir'de bugün yağmur var. Yarın da yağmurlu İzmir. Pazar günü parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
11: Finans. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
12: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her

0: Gün saat 23'te 24'te.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanları paylaşayım sizlerle. Sonra devam edeceğiz elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitmişti biliyorsunuz. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı. Burada yapay zeka ana gündem başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda birlikte çalışmalıyız ve dünya bu yöne doğru ilerliyor mesajları verdi. Yapay zekaya dair tehditlere dikkat çekti. Aynı zamanda bizim dayanışmamız yani Türk dünyasının dayanışması stratejik önemde diye de vurgularda bulundu. Dünyaya barış ve adaleti getirme konusunda Türk dünyasına düşen görevler olduğunu daha önce vurgulamıştı. İmamoğlu Çörgütü'ne yeni operasyon. İhalelerde usulsüzlük iddiası var. 3 ilde 12 kişi gözaltına alındı. Süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz. CHP Üsküdar Belediyesi'nde de yine bir ikinci dalga operasyon vardı. Yolsuzluk soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. CHP'li belediyelerle ilgili haberler gündemimizde genişçe bir yer tutmaya devam ediyor diyebiliriz. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası da görüldü efendim. Biliyorsunuz Gürsel Tekin atanmıştı ve bu süreçle ilgili olarak da karşı cepheden sürekli itirazlar söz konusu. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. Gürsel Tekin'in görevine devam etmesi yönünde hakim karar verdi. Yine CHP'lere özel hakkında ek ifade kimden? Eski Uşak Belediye Başkanı Yalım Özkan'dan ve şöyle söyleyebiliriz kendisi Özkan Yalım savcıya direkt talepte bulundu. Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklamada bulunuyor. Özkan Yalım cevap vermek ister gibi savcıya diyor ki o daha anlatacağım çok şey vardı tekrar geliyorum diyor. Burada dikkat çekici olansa Özkan Yalım'ın sanki bugünleri görmüş gibi tüm o yazışmaları telefonunda saklamış olması ve bunları da parça parça savcıya teslim ediyor olması açık söylemek gerekirse artık mızrak çuvala sığmıyor gibi. Çin ziyareti sona erdi. Kimin ABD Başkanı Trump ve trilyonerlerin efendim dikkat çeken gelişmeler vardı sizlerle paylaştık. İlginç bir bilgiyi paylaşayım. Çin'e giderken ABD heyeti elektronik cihazların, kişisel eşyaların tamamını Amerika'da bırakmış. Çin'in casusluk ihtimaline karşı. Dönerken de aldıkları hediyeleri çöpe attıkları iddiası var. Enteresan bir süreç. Trump ülkesine dönerken uçakta soruları cevapladı. Nükleer müzakere biliyorsunuz tıkanmış vaziyette İran'la. 20 yıl boyunca nükleer üretim yapmama sözü verirse çözebiliriz mesajları verdi Tahran yönetimine dair. Bakalım nere olacak İran'la nükleer konusunu askıya almaya sıcak bakıyoruz diye söylüyor. İsrail ise diyor ki hafta sonu vuracağız. Biz hazırlık yapıyoruz. ABD ile beraber hep beraber takip edeceğiz. Bir başka dikkat çeken gelişme bugün gündemimizdeydi. Ölen de öldüren de çocuk efendim. Büyükçekmece'de Abdülbaki Demirel bıçaklanarak öldürüldü. 18 yaşından küçük iki çocuk tutuklandı. Korkunç görüntüler vardı. Özellikle o öldürülen çocuk kaçmaya çalışıyor. Biri bıçaklıyor, düşüyor, kalkıyor. Tekrar öbürsü koşuyor, o da bıçaklıyor. Nasıl böyle vahşice, nasıl böyle hunharca ve nasıl böyle gözü kara canavarca hislerle bir saldırı gerçekleştiriyorlar. İnanamazsınız bu çocuklar nasıl bu kadar zehirleniyor sorusuna herkesin kafa yorması gerekiyor. Tekvando'da Türkiye rüzgarı dikkat çekici bir başlık efendim. Münih'te tarihi bir gün yaşadık ya da bir hafta yaşıyoruz. Şov yaptı diyebiliriz milli takım. 22 madalyayla üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğunu kimseye kaptırmadılar diyebiliriz. 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere 22 madalya Avrupa'nın zirvesine taşıdığı tekvando takımını diyelim ve hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Gündeminde dünyadaki teknolojik gelişmeler vardı. Bu alanda Türk devletlerinin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Yapay zekaya dair tehditler ve uyarıları söz konusuydu. Yapay zeka kullanımında yeni tehditler oluşacağını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilmesinin yani zirveye katılmasının kendisini memnun ettiğini de vurguladı.
1: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinden Türk dünyası liderlerine böyle seslendi. Türk birliğinin dijital vizyonda da kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.
1: Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında.
2: Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kapıda karşılandı. Liderler aile fotoğrafı çektirdi ve zirveye geçildi. (Gülüyor) Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Erdoğan da bu yönde birlik mesajları verdi ve uyarılarda bulundu.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Enerji ve ulaşım da gündemdeydi.
1: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığı açısından önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zirvede bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer aldı.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
2: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel direktörlüğüne aday olan Mehdi Eker'e Türk devletlerinden destek de istedi. Liderler ayrıca zirve kapsamında kültürel programa da katıldı. Tokayev'in ev sahipliğinde tarihi şehri gezdiler. Müzedeki eserler hakkında bilgi aldılar. Cumhurbaşkanı zirve marjında ikili görüşmeler de yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi.
0: Dünyanın merakla takip ettiği ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti tamamlandı efendim. Son günde Trump'ı İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde ağırladı Çin Devlet Başkanı Xi. Her iki lider de ziyareti tarihi olarak nitelendirdiler. Trump Çin'den 200 uçaklık dev bir siparişle döndü. Aynı zamanda İran'a silah yok taahhüdü de aldı.
3: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok... Çok iyi şeyler çıktı ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
2: ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretini tamamladı. İki günlük temaslarını harika diye niteledi. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı ziyaretinin son gününde Çin yönetiminin kalbi olarak görülen Zhongnanhai yerleşkesinde ağırladı. İki lider geleneksel Çin mimarisiyle çevrili bahçelerde yürüdü, kamelyada çay içti. Daha sonra kameraların karşısına geçtiler. Trump, Çin ziyaretinden memnun kaldığını söyledi. Birçok ticari anlaşma yaptıklarını belirtti. Ancak zirvenin en kritik konusu İran'dı. Trump, iki ülkenin de İran konusunda benzer düşüncelere sahip olduğunu belirtti.
3: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz. Bunun sona ermesini istiyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz. İran kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık.
2: Trump, Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti. 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirtti. Çin lideri ise Trump'ın ziyaretinin tarihi olduğunu söyledi. Konuşulan konularla ilgili detay vermedi.
4: Bu ziyaret tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir ziyarettir. Bugüne kadar yeni bir ikili ilişki, daha doğrusu stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurduk.
2: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gua Jiakun'sa iki ülkenin stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki kurma konusunda anlaştığını ifade etti.
5: İki lider ABD-Çin ilişkilerine gelecek 3 yılda ve ötesine stratejik yön sağlayacak. ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edecek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirecek yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etme vizyonu üzerinde anlaştı.
2: Asıl ikili görüşme Perşembe günü yapılmıştı. Trump akşamında Fox News'a açıklamalarda bulunmuş. Görüşmenin detayına değinmişti. Xi'nin kendisine İran'a askeri ekipman göndermeyeceğine dair güvence aldığını söyledi.
3: Xi bana İran'a askeri ekipman göndermeyeceklerini söyledi. Bu çok önemli bir açıklama.
2: Trump, Xi'nin Hürmüz'ün açılması için yardım teklifinde bulunduğunu da belirtti.
3: Başkan Xi bir anlaşma yapılmasını istiyor. Anlaşma yapılmasını istiyor. Ve şöyle dedi, eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.
2: Donald Trump, İran konusunda da sert mesajlar verdi. Çok fazla sabırlı olmayacağını söyledi. İran'ın uranyum stoklarını da istediğini belirtti. Xi'ye de Çin'in İran'ın nükleer silahına ihtiyacı olmadığını söylediğini vurguladı.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına ihtiyacınız yok dedim.
5: O ne dedi?
3: Çok fazla cevap vermiyor. Oldukça soğukkanlı bir adam. Bu iyi bir nokta diyecek hali yok.
5: Kabul ettiğini düşünüyor musunuz?
3: Bence etti.
2: ABD Başkanı Çin'in Boeing'den 200 yeni uçak siparişi verdiğini de söyledi. Bunun Amerikan ekonomisi için büyük istihdam anlamına geldiğini vurguladı.
3: 200 adet uçak siparişi verecek. Bu çok büyük bir şey. Bu çok fazla istihdam demek. Çok fazla. Boeing 150 istiyordu. 200 aldılar.
2: Trump ayrıca Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü ve enerji satın alacağını duyurdu. Öte yandan ziyaret sırasında Amerikan heyetinin Çin'de sıkı bir dijital karantina uyguladığı ortaya çıktı. Heyetin, Çin'in siber casusluk faaliyetlerine karşı kendi şahsi telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktığı belirtildi.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kefilim diye meydan meydan bağırdığı isimler birer birer itirafçı olmak için başvuru yapıyor. Ortaya atılan iddialar vahim. Ve savcılığa göre CHP'deki vurgun düzeni ifşa ediliyor. Bu süreçte akla gelen soruysa CHP'de nasıl bir kefalet sistemi var? Acaba CHP Genel Başkanı Özel'in namusum üzerine kefil oluyorum mesajı verdiği isimlerle duygusal bağları ve motivasyonu mu bulunuyor? Detaylar analiz haberimizde.
6: Bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onların siyasi sebeplerle içeride tutulduğu için onlarla birlikte mücadele eden insanlarız.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk usulsüzlük operasyonlarının ardından bulduğu her kürsüde bunu söylüyordu. Başkanların kefili benim mesajı veriyordu.
6: Mesela biz kamu malına el atmayız. Ben Ekrem Başkan'ın atmadığına namusum kadar kefilim.
7: Sonra iddianameler peş peşe tamamlanmaya başladı. Örneğin 4000 sayfayı bulan İmamoğlu suç örgütü iddianamesi açıklandı. Daha üzerinden 20 dakika geçmeden Özel bu iddianame boş diye mesaj paylaştı. Okuması günlerce sürecek bir iddianameyi anında çöp diye karalamaya çalışması dikkati çekmişti.
6: Kimsenin burada adaletin bırakın sağlanması, hani mış gibi yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik.
7: O dönem herkesin aklında aynı soru vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel nasıl oluyordu da tüm CHP'li belediye başkanlarına yolsuzluk, suç örgütü sanıklarına kefil olduğunu söylüyordu. Zira aynı partide siyaset yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması gerçekten manidardı.
8: Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir.
7: Günler günleri kovaladı, yargı süreçleri başladı. İlginç. CHP'li belediye başkanlarından mahkumiyet kararları çıkanlar oldu. Özel onlarla ilgili suskundu. Örneğin eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Özel'in Benli'yi savunmak aklının ucundan bile geçmedi. Ama mesele eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
6: İstanbul Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu.
7: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

0: Muhittin Böcek.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ya da pavyoncu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım olunca işin rengi değişti.
2: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
0: Ve bugün geldiğimiz noktada ortaya atılan iddialara, itiraf tutanaklarına bakıldığında Özel'in tüm bu sanıklar hakkındaki çok özel kefalet sisteminin altında duygusal bir motivasyon olduğu net bir şekilde görülüyor. İddialara göre İmamoğlu'na yönelik duygusal bağın altında şaibeli kurultay süreci var.
3: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Böceğe yönelik duygusal motivasyonun altında yine Böcek ailesinin itiraflarına göre adaylık sürecinde verilen milyonlarca lira.
4: Bu benzinliğe niye vuruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı.
0: Yalıma yönelik duygusal motivasyonuysa paranın da ötesinde görünüyor. Ve tüm bu süreçlere bakıldığında oklar hep CHP Genel Başkanı Özel'i gösteriyor. Özel'in paniği, kürsüde bardak devirecek kadar öfkelenmesinin sebebi de bu olabilir.
5: Ey Burcu Hanım! 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
0: Tüm bu süreçte CHP Genel Başkanı Özel'in tek bir güvencesi var, o da dokunulmazlık zırhı. Zira itirafçıların ortaya attığı iddialar gerçekse, Özel'in dokunulmazlık zırhının sona erdiği anda uzun bir yargılama süreci bekliyor olabilir. Üstelik bu iddialar sebebiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya da kalabilir.
5: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
0: CHP Genel Başkanı Özel'in tam da bu konuşmasının hemen ardından CHP yanlısı gazetecilerin Kılıçdaroğlu sarayla anlaştı diye tezvirat çalışmasına girmesi tesadüf olmayabilir. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
6: Ama... Bakın büyük bir ama ile söylüyorum.
7: Biz gelelim dünyada neler oluyor manşetine efendim. Küresel hamle başlığıyla konuklarımızla konuşacağız tüm yaşananları. Konuğumuz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir. Hoş geldiniz. Sayın Şahin sizinle başlayalım müsaadenizle. Önce Türk dünyasından yansıyanları değerlendirmenizi rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle yapay zeka konusunda Türk dünyasının ciddi bir işbirliği içerisinde olması gerektiğini söylüyor. Dünyanın gidişatında yapay zeka epey böyle yer kaplayacak gibi. Sizin beklentileriniz ne zirveden yansıyanlara baktığınızda gidişata dair?
8: İbrahim Bey, uzun süredir Türkiye ve diğer Türk devletleri, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her alanda işbirliği alanlarını genişleterek bunu kurumsallaştırma üzere yoğun bir çaba harcadıklarını görüyoruz. Bu sadece bugünün meselesi değil. Nihayetinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyon belgelerine baktığımızda 2040 vizyonuna yönelik yoğun bir çabanın, yoğun bir mesainin harcandığını görüyoruz. Nihayet dünya yapay zeka üzerinden dönen bir mekanizmaya gelmiş durumda. Eğer çağı yakalayacaksanız, çağ ile rekabet edecekseniz teknoloji konusunda da gereğini yapmak durumundasınız. Dolayısıyla uzun yıllardan beri Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı'nın asli ve gözlemci üyeleri arasında ticari, iktisadi, siyasi ve güvenlik ve teknoloji alanlarında ciddi projelere öncülük etmek, bunları geliştirmek, bunların kurumsallaşmasını sağlamak, sadece devletler düzeyinde değil, ülkelerin sahip olduğu kurumlar düzeyinde, üniversiteler düzeyinde, gençlik teşkilatları düzeyinde yaygınlaşması adına yoğun bir çaba harcadığını görüyoruz. Bunların bir kısmına daha önce katılmış birisi olarak söylüyorum. Nihayetinde tüm bu birikimden hareketle bir 2040 vizyonu ortaya kondu. Bugünlerde de gerçekleştirilen zirvede de bunun altı bir kez daha

0: çizildi. Zira küresel dünyada artık yeni gündem Asya. Siyasetin, ekonominin, ticaretin, teknolojinin kalbi Asya kıtasında atıyor. Türkiye'de geçmişi, tarihi, kültürel birçok bağlarıyla Asya'nın kalbinden kopmuş buralara kadar gelmiş ve oralarla bağlarını sıkı ve diri tutan bir dış politikayla hareket ediyor. Şimdi bunların nemalarının, meyvelerinin toplanması, geliştirilmesi ve geleceğin birlikte inşa edilmesinin zamanı. Ben bu zirveden güçlü bir şekilde bu mesajı aldığımı söyleyebilirim.
1: Peki Sayın Bilir, buradan devam edin efendim. Orta Koridor meselesi de gündemdeydi. Bu konuyla ilgili hem işte Hazar petrollerinin, işte Kazakistan enerjisinin batıya sevkine dair mesajlar veriliyor. Hem de Orta Koridor'un hani böyle artık yeni İpek Yolu olarak güçlendirilmesi yönünde mesajlar veriliyor. Sizin beklentileriniz ne yönde bu Orta Koridor meselesinde ve bu enerji nakil hatları meselesinde? Çünkü birçok bu konuyla ilgili güç ekseni de var.
2: Evet, Türkiye'nin bu noktada da özellikle bu enerji hatlarının bir şekilde Doğu Batı arasındaki geçişini veya Kuzey Güney arasındaki geçişini sağlamak noktasında bir köprü rolü uzun zamandır var. Bu hem bizim kendi enerji güvenliğimiz açısından, kaynak çeşitlendirme açısından çok önemli, hem de aynı zamanda jeopolitik olarak da getirdiği bir kazanım durumu da söz konusu. Vazgeçilemez olmaya başlıyorsunuz. Bu gibi enerji hatlarını çoğalttığınızda birçok ülkenin temel kazanç kaynağının sizin ülkenizden geçtiği bir vizyon bir anlamda sizin rolünüzü merkezi hale getiriyor. Bu sadece bir araç olarak kendinizi kullandırmak gibi bir şey değil. Aksine aslına bakarsanız güvenli bir liman olarak bu devletler açısından başvurulabilecek yegane yer olarak kendinizi konumlandırmanızla alakalı. Bu açıdan zaten belli bir vizyon vardı. Bunun Orta Asya'ya kadar uzanıyor olması bugün tabii ki var olan bugüne kadar kazanımların bir yansıması. Bölgesel bir başat rol ve küresel ölçekte aktör olmak isteyen bir Türkiye varlığı var ve bunu her geçen gün daha da hissettirir vaziyette dünya siyasetindeki bütün majör konulara baktığınızda. Bu noktada zaten böyle bir devletin hem pazar arayışı hem ilişkilerini çeşitlendirebileceği yeni alanlara ciddi ihtiyacı var. İsmail Hoca'nın söylediği gibi Asya Pasifik artık güç merkezinin kaydığı yer. Dolayısıyla buraya yönelik zaten bir açılım gerekiyordu ki buradaki en büyük şansımız tarihsel tabii ki bir ortak miras paylaşıyor olmamız. Bu anlamda üst üste koyduğunuzda baktığınızda zaten bu ortaklık kaçınılmaz hale geliyor. Tabii ki Orta Asya Türkiye Devletler dediğimizde bu bölgeye yönelik bir Çin angajmanı, Rus angajmanından bahsetmek, Amerikan angajmanından bahsetmek belli düzeylerde tabii ki mümkün ve tam da bu yüzden zaten bu gibi ortaklıkların farklı sıkıntılı anlarda küresel siyasetin veya Türkiye'nin müstakil olarak bu devletin her biriyle geliştireceği ilişkilerdeki bazı kırılma anlarında zarar görme ihtimali hep mevcut ama tam da bunu engellemek için zaten ilişkileri kurumsallaştırmak gerekiyor. Burada hem bir çatı örgüt varlığı çok kritik rol oynuyor. Çünkü çatı örgüt dediğiniz ilişkileri tahmin edilebilir bir noktaya getiriyor bir noktadan itibaren ve bu da sadece devlet merkezi değil devlette yani Türkiye'nin Kazakistan'la, Türkmenistan'la kurduğu yaptığı anlaşmaların ötesinde artık özel sektörün rahat rahat oraya gidebildiği, onların bize gelebildiği, öğrencilerin paylaşıldığı ve hepsinden daha önemlisi ortak bir entelektüel sermaye geliştirme imkanının doğduğu bir yeni bir safhaya geçmiş oluyorsunuz ki bu da aslında o ilişkilerin çeşitlenmesi, farklı farklı sektörlerde kökleşmesini sağlıyor ve bu da işte o dış müdahalelerin etkisine karşı bir direnç sağlıyor. Doğal olarak evet elbette bölgede bir Rus etkisi var, kaçınılmaz şekilde var. Bunun bizim ilişkilerimizi etkilememesi için bu çeşitlendirmeyi her açıdan yapmak gerekiyor. Burada evet materyal alanda ekonomik ortaklıklar çok önemli şekilde var. Enerji işbirlikleri tabii ki çok önemli. Bir gelecek vizyonu olarak yapay zeka meselesi ki bunun bugün tartışılma şekli yapay zeka evet her ülke belli ölçekte buraya yatırım yapıyor ama şöyle bir fikir de vardır. Yani tıpkı nükleer silah, uranyum zenginleştirmek gibi yapay zekanın bir devletin işine tam anlamıyla yarayacak kadar işlevsel olabilmesi için ciddi bir tesis ihtiyacı, su ihtiyacı yani aslına bakarsanız kaynak ihtiyacı var, donanım ihtiyacı var. Bu her devletin tek başına karşılayabileceği bir şey olmaktan uzak olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu noktada geleceğin teknolojisini bir Amerika ile Çin'le Rusya ile yarışacak düzeyde elde edebilmek için bu anlamda belli ortaklıklar sağlamak hem geleceğe dair bir konumlanma hem de bunu doğru ortaklarla yapmak
1: Bu süreçte Sayın Bilgin, Ankara 3
2: gerekiyor.
1: için atılan imzalara ne dersiniz? Yani Kazakistan'ın Ankara 3 konusunda Türkiye ile ortak üretim

0: Tüm kararı işte işbirliği yapmak istemesi, evet. Doğu cephesine doğru ciddi bir açılım getirir mi?
1: Kesinlikle, yani ekonomik işbirliği dediğimizde Anka 3 satışı veya buna benzer farklı sofistike silah sistemlerinin oraya satışı veya bizim oradan belli teknolojileri almamız, bu da olabilir tabii ki. İlişki çeşitlendirme noktasındaki aslında yelpazenin ucunu ne kadar açıp açmadığınızla alakalı, biz onu sonuna kadar zorlamanın peşindeyiz şu anda. Ne kadar farklı alanda ticaret yapılırsa, ne kadar farklı alanda etkileşime girilirse ve bütün bunlar ortak bir kurumsal çatı altında ne kadar uzun süre sağlıklı şekilde yapılabilirse, bu ilişkilerin devamlılığı hükümetlerden, küresel o ölçekte krizlerden vesaire bağımsız şekilde devamlılığını belli ölçekte garanti altına almaya yönelik çalışmalar. Bunun bir de şöyle bir durumu var. Yani şu an evet, Türkiye'nin Orta Asya'daki devletlerle ilişkisi bir entegrasyon modeli çerçevesinde, yani aslında tabandan tavana yayılacak şekilde planlandığını görüyoruz. Sektörel bazda ilerliyor. Belli alanlarda geliştirerek bunun nihayetinde daha iyi ortak dış politik güvenlik hedeflerine evrileceği bir mantıkla ilerlediğini görüyoruz. Ama genelde bu gibi şeylerin başarısı daha hegemonik ilişkilerle veya daha materyal alanda aslına bakarsanız bağımlılıklarla mümkün olur. Bu bölgede, bu bahsettiğimiz ülkeler arasında Türkiye tabii ki en önde pozisyon alıyor. Yani hem sahip olduğu ekonomik güç hem askeri güç olarak baktığınızda buraya bir güvenlik de vaat edebilmek durumunda. Yani görüyoruz bugün İran'da, Hürmüz'de yaşananları. İlişkileri en kopmaz hale getirecek, en çok güçlendirecek şey bu gibi ikili ilişkilerde veya çoklu ilişkilerde bir devletin öne çıkıp diğerlerine bir güvenlik vaadinde bulunabiliyor olması gerek. Bu anlamda Türk savunma sanayi ekosisteminin de oraya doğrudan akıyor olması önemli bir adım burada. Evet. Dolayısıyla aslına bakarsanız taşlar yavaş yavaş döşeniyor diyelim.
0: Şimdi Sayın Şahin, gelelim Trump'ın Çin ziyaretine. Önce bir genel değerlendirme rica edeyim. İlginç bilgiler de var, onları da paylaşacağım ama Trump mutlu mu dönüyor Pekin'den? Pekin yönetimi ziyaretten memnun mu? İki tarafta çok tarihi bir ziyaret oldu diyor ama mesela Trump'ın en azından somut olarak cebine 200 uçak siparişi koyduğu, işte Pekin yönetimine İran'a silah yardımı yapmama konusunda bir taahhüt aldığı yönünde. Pekin ne aldı sorusu aklıma geliyor. Bir de enteresan bir bilgi daha paylaşacağım. Şimdi ABD heyeti Pekin'e giderken tüm kişisel telefon vesaire hepsini Amerika'da bırakmış. Dönerken de hediye edilen hiçbir şey götürmemişler beraberlerinde. Bu nasıl bir korkudur sorusu aklıma geliyor. Biraz bize anlatsanız ne oluyor?
2: İbrahim Bey, öncelikle Amerika ile Çin arasındaki ilişkileri değerlendirirken ticareti merkeze koymak gerekiyor. Nihayetinde Çin açısından olaya bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri Çin'in en büyük ihracat pazarlarından birisi, hatta birincisi. Yaklaşık yıllık 300 milyar dolara aşkın bir mal ihracatı gerçekleştiriyor Amerika'ya. Bunun karşılığında ise Amerika'dan yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir ithalat yapıyor. Her iki ülke yüksek teknoloji ürünlerini birbirlerine sattığını görüyoruz ama ticaret dengesi bakımından Çin daha pozitif bir eğrim çizerken Amerika'nın bunun biraz gerisinde kaldığını görüyoruz. O sebeple Trump'ın bu uçak satışları veyahut General Electric'ten motor alımları gibi bir takım taahhütleri burada başarmış olması Amerikan ekonomisi açısından oldukça önemli. Biz burada şunu da okuduk esas itibariyle. Tayvan meselesi bir diğer tartışma konusu idi. Fakat Çin burada çok açık ve net bir şekilde Trump'a şu mesajı iletti. Ya bizim bu dünyadaki var olan konjonktür içerisinde en önemli kırmızı çizgimiz Tayvan. Tayvan'a dokunmadığın müddetçe, Tayvan meselesini karıştırmadığı müddetçe seninle her konuda pazarlık yapabiliriz, uzlaşabiliriz.
0: Yani Tayvan kırmızı çizgi, çatışma sebebi.
2: Evet,
0: çünkü bir nevi kasus belli diyebiliriz yani Çin açısından.
2: Zaten kendisi de Başkan Xi de bu yönde bir açıklama yaptı. Yani dedi ki bizi, yani Amerika ile Çin'i çatışmaya sürüklerse Çin Tayvan sürükler. Bunun dışındaki bütün konular müzakere edilebilir, pazarlık masasına oturtulabilir fakat Tayvan bunun dışında. Dolayısıyla Trump da bu hassasiyeti bildiğinden dolayı çok fazla Tayvan meselesine girmedi. Oradaki diplomatik

0: diplomatik pozisyonunu örtülü bir şekilde korudu. Ama bu yarayı kaşımadı. Fakat şunu da biz çok iyi biliyoruz. Tayvan meselesi Amerika açısından da çok önemli. Çünkü Tayvan işte 20 küsür milyonluk bir ülke. Fakat yapay zeka teknolojilerinde Amerika'nın arka bahçesi konumunda bir ülke. Amerika'nın en büyük dış ticaret ortaklarından birisi ve Amerika teknoloji açısından yani hem yarı iletkenler hem yapay zeka ve diğer katma değeri yüksek teknoloji neredeyse Silikon Vadisi görünümündeki Tayvan'ı Çin'e kaptırarak bu noktada da Çin'e bağımlı olmak istemiyor. O sebeple Amerika'nın Tayvan'a bakışı siyasi değil, tamamen ekonomik ve ticari ve küresel hegemonya açısından Tayvan
1: Çünkü
0: meselesini
1: Tayvan'ı
0: ele aldığını
1: kaptırırsa
0: görüyorum.
1: iflasa daha hızlı koşacağını mı düşünüyor Amerikan ekonomisinin?
0: Aslında iflastan ziyade ipleri daha çok Çin'e, Pekin'e kaptırmış olacak. Bu defa pazarlıkta Çin'in eli daha fazla güçlenmiş olacak. Zaten tarih ortaya çıkan raporlar, projeksiyonları değerlendirdiğimiz zaman tarih Çin'in lehine kırılmış durumda. Amerika da bunu bildiği için müzakere masasında o kantarın topuzunun daha fazla Pekin'e kaymaması için yoğun bir mücadele ortaya koyuyor. Bu teknoloji meselesine hediyeler ve diğer cihazlar konusuna gelecek olursak, şurası çok açık net İbrahim Bey. İki ülke arasında bir belki soğuk savaş yok. Sıcak bir çatışma da yok. Peki ne var? Soğuk bir barış var. Dolayısıyla her iki ülke birbirine oldukça ihtiyatlı ve temkinli ve aynı zamanda centilmenlik kuralları çerçevesinde yanaştıklarını görüyoruz. Ama iki ülke birbirinden şüphe ettiği kadar bir başka ülkeden şüphe etmiyor. Çünkü bunların birisi koltuğu kaptırmamak için mücadele ediyor Amerika, diğeri de o koltuğa oturabilmek için mücadele ediyor. Dolayısıyla en çok dikkat etmeleri gerekenler birbirleri. Bu yüzden son dönemde uluslararası ilişkiler literatürüne giren ve devletleri çokça meşgul eden, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın da Türkistan zirvesinde de ifade ettiği gibi yapay zeka, siber güvenlik artık devletler birbirlerini hafiyelerle takip etmiyor. Korsan yazılımlarla ya da yapay zeka casuslarıyla birbirleri hakkında istihbarat edinip onların siyasi, askeri pozisyonlarını hatta ticari açıklarını bulabiliyorlar. O sebeple genel itibariyle Amerika Birleşik Devletleri kendi ürettiği teknolojinin dışında zaten ulusal güvenlik doktrini gereği pek fazla cihaz kullanmaz. Mesela bu bağlamda hiçbir Amerikan başkanının elinde akıllı bir telefon göremezsiniz. Kullanımı yasaktır. Sıkı
1: Çin'de
0: güvenlik
1: de zaten
0: tedbirleri
1: kullanan
0: vardır.
1: telefonlar kullanıp atmışlar.
0: Kuvvetle muhtemel. Çünkü şöyle söyleyelim. Ben o sıralar Ankara'da doktora öğrencisiydim. Obama Türkiye'yi ziyaret etmişti. Kaldıkları otelin 3. katında kalmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. 4 ve 5 güvenlikleştirildikten sonra Obama kullandığı klozeti bile söküp götürmüşlerdi. Yani o noktada bile hassasiyetle davranırken gelişigüzel cihaz kullanmaları, oradan cihazlar alıp kendi ülkelerine götürüp kendi sistemlerine onları entegre ederek faal hale getirmeleri pek beklenemezdi. Dolayısıyla biz buradan
1: Peki.
0: yani bu ironik durumdan şunu görüyoruz. Esas itibariyle hepimizin çıkartacağı ders yani cihazlara çok fazla bel bağlamamak
1: Çok
0: gerekiyor. Kendi
1: haklısınız.
0: siber güvenliğimizi bu noktada tahkim etmemiz çok çok önemli.
1: Peki. Sayın Bilir, buradan devam edelim ama bir video izlettireceğim aynı zamanda. Elon Musk sosyal medya hesabından X'ten bir video paylaştı. Resepsiyondaki havayı anlatan bir video. Şimdi ilk başta böyle klasik müzikle ayak üstüne yapılan sohbetler, işte kulis faaliyetleri ya da işte network geliştirme çabaları var. Elon Musk da masaya oturmuş tek başına. Ondan sonra bir yandan da kareye işte yerel kıyafetler, yöresel kıyafetler, geleneksel kıyafetler giymiş Çinli kadın ajanlar giriyor. Sonrasında ise Elon Musk giriyor. Arkadaşlar varsa en başından okursak daha anlaşılır olur. Klip sadece Elon Musk'ı almışız. Şimdi Elon Musk'a geldi de Elon Musk böyle yoğun ilgiden bıkmış gibi, fotoğraf çektirenlerden yılmış gibi ve Elon Musk'ın olduğu yerde rock and roll müzikler böyle çalıyor. Sanki zihninde onlar varmış gibi. Şimdi şunu soracağım. Baktığımızda hani Elon Musk ya ben Çin'e niye geldim diye mi bu klibi paylaştı? Yoksa bunların dünyasında benimkisi arasında çok büyük fark var mı diye paylaştı? Önce bu magazinsel bölüm biraz konuşalım. Sonrasında filler anlaştıysa çimenler nasıl ezilecek ya da kim ezilecek sorusuna geleceğim.
2: Evet, ya Musk'la alakalı, ya bu çok nevi şahsına münhasır bir adam zaten. Hani biraz da dünyanın en zengin adamı olmasıyla herhalde ilişkili olabilir. Bu düzeydeki bir üst düzey toplantıya bile çocuğuyla gidiyor olduğunu falan görüyoruz. Dolayısıyla hani onun aklını, zihnini okumak bu anlamda çok zor. Ama orada bir yeri var mı? Kesinlikle var. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin üst düzeyli ve ticaret odaklı eğer bir toplantı yapıyorsa haliyle Elon Musk'ın o masada olması gerekiyor ki aradaki büyük rekabet alanlarına baktığınızda, yapay zeka dediğimizde, yarı iletkenler dediğimizde bütün bunlar aslına bakarsanız Musk'ın büyük oranda devrim niteliğinde çalışmalar yaptığı alanlar. Dolayısıyla o masada muhtemelen herkesten daha çok söyleyecek sözü Musk'ın olabilir bu gibi durumlarda. Ki fotoğraf çekilen işte Çinli büyük teknoloji liderlerinin sahipleri vesaire olduğunu vesaire de gördük. Öte yandan hani ABD-Çin rekabetine biraz gelecek olursak ya burada İsmail Hoca'nın da söylediği gibi bir soğuk savaş dinamiği kesinlikle yok. Ama bir soğuk savaş dinamiği olacaksa da kesinlikle soğuk savaştan farklı olacaktır. Çünkü özellikle ticari olarak ABD ve Sovyetler Birliği'nin ortak bir pazarı yoktu. Yani beraber paylaşmak zorunda oldukları bir alan yoktu. Birbirleriyle ticaretleri çok sınırlı. Dolayısıyla o dönemin soğuk savaş dinamikleri daha alan tutmaya yönelik bir pozisyonken bugün Çin ve Amerika birbirine doğrudan bağımlı vaziyette. Yani işte Çin'in dolar tahvilleri vesaire, bunları hep konuşuyoruz. Yarı iletkenler konusunda veya Amerikan know-how'una Çin'in bağımlılığını konuşuyoruz gibi gibi bir sürü alan var. Biri olmadan diğeri olmayacakmış gibi bir senaryo. Dolayısıyla aralarındaki tam bir soğuk savaş mantığında birinin diğerinin koltuğuna tam anlamıyla göz diktiği ve onu tehdit eder vaziyette politikalara başladığı bir noktada dünya çok farklı, tahmin edilemez bir yere gider ve bence bunun iki taraflar çok net farkında. Yani bugün Çin'in hala Amerikan merkezi sistemde en çok para kazanan ülke olduğunu biliyoruz. Yani sadece kendi ticaret üzerinden baktığımızda bile şu an dünya ticaretinin %70-75'i Amerikan merkezi sistemlerle euro dolar üzerinden gittiğini görüyoruz. Çin'in buradaki payı %300-4.
1: Peki, dolayısıyla Çin meselesinde hani anladığım kadarıyla hani bugüne kadar hep analizlerde şu söyleniyor, işte Çin'in yükselişini durdurmak için ABD bir 3. Dünya Savaşı'na doğru dünyayı sürükleyebilir. Bir ufukta bir Çin-ABD savaşı görünüyor diye söyleniyordu ama bugün geldiğimiz noktada Trump'ın tüccar kafasıyla Pekin'e gittiğini görüyoruz. Sorumu şöyle bağlamaya çalışayım. Şimdi Pekin'le Washington yönetimleri anlaştıysa, yani filler tepişmek yerine çimenleri yemeye mi başlayacaklar? Ormanı mı talan edecekler? Orman kanunu döneminde olduğumuz için mesela Japonya Başbakanı daha Air Force One'dayken Trump havalanır havalanmaz aramış. Demiş yani bizimle işbirliğinizi geliştirmeye devam etmenizi bekliyoruz filan demiş. Bir kaygı durumu olmuş. Kimler kaygılı? İran mesela ne olacak meselesi var. Çünkü İsrail'den bir açıklama geldi. Hafta sonu ordumuzu teyakkuz halinde tutacağız. Saldırı için ABD ile işbirliği yapacağız filan gibi açıklamalar var. Tabii bizim kendi kaslarımızı güçlendirme meselesini de merak ediyorum bu anlamda Türkiye açısından, ama orman kanunu çağında ya da döneminde şu an neler oluyor bu anlamda?
2: Kafa karışıklığı şurada oluşuyor bence. Yani korumacı ekonomiye doğru her devletin belli refleksler gösterdiğini görüyoruz. Yani buralarda bir kalibrasyon durumu var her devlette, ama ABD ile Çin'in mevcut statükoyu aynen devam ettirdikleri her senaryo korumacı ekonomi modellerini biraz boşa düşürüyor. Yani Çin'e yönelik bir çevreleme olacaksa veya Çin'den ABD'ye yönelik bir şey olacaksa korumacı ekonomi modelleri özellikle Amerikan müttefikleri açısından evet gerekli. Buna hazırlıklı olmak gerek, ama bu olmayacaksa eğer o zaman burada histerik bir durum oluşuyor. Yani belli önlemler alıyorsunuz, zarar etmek pahasına belli önlemler alıyorsunuz, ama sistem aynen devam ettiğinde daha fazla kazanma şansınız olduğu alanlardan belki daha az kazanacaksınız. Dolayısıyla Japonya gibi, Avrupa ülkeleri gibi birçok devlet bu anlamda aslında pozisyonunu bulamaz hale geliyor. Yani konumlanamıyor bu durumda. Ama biraz teorik baktığınızda, yani şöyle biraz verilere baktığımızda halihazırda Amerikan tek kutupluluğun devam ettiği kanaatindeyim ben ve Çin'in burada bir dengeleme davranışından ziyade statüko odaklı bir pozisyona ısrarla devam ettiğini
1: peki
2: görüyorum.
1: Peki tam böyle bu noktada mesela Avrupa Birliği'nden de ya da Avrupa'dan da işte İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan hatta Pekin'e ziyaretler gerçekleştirilmişti. Şimdi Avrupa liderlerinin eli boş mu kaldı Trump'ın bu hamlesinden sonra? Onlar şu an bu ziyareti nasıl değerlendirdiler ya da nasıl okuyorlar sizce?
2: Şöyle ki o görüşmelerin bence hemen hemen hiçbiri Amerika'ya karşı atılmış adımlar değildi. Yani ABD'nin ilgisizliğinden doğan boşluklarda belli fırsat arayışlarıydı. Dolayısıyla aslında çerçevesini ABD belirliyordu yine. Onun bıraktığı boşluklar.

0: olduğu için. Bugün eğer Trump için yeni bir safa, yeni bir ilişki geliştiriyorsa en azından kısa vadede Avrupalı ülkelerini peşine takılmaktan başka yapabileceği hiçbir şey yok burada. Yani özellikle Avrupa ülkeleri için bunu söylemek mümkün. Daha müstakil ilişkiler, örneğin Rusya ile Çin, Türkiye ile Çin arasında, Japonya veya işte farklı ülkelerin belli müstakil ilişkiler geliştirme şansı Çin'de daha fazlayken, Avrupalı ülkeler burada mutlaka o masayı ABD'yi bir şekilde dahil edecek veya Amerikan kuralları dahilinde yapacağı ilişkiler olacaktır. Yani burada şimdi büyükler anlaştı, filler tepişiyor. Hani küçüklere ne olacak sorusu. Kriz alanlarında aslına bakarsanız meselelerin hala Amerikan inisiyatifine gideceğini gösteriyor bu bize.
1: Peki.
0: Yani örneğin İran meselesinde burada Çin'in bir dengeleyici unsur olmayacağından emin olabiliyoruz artık. Veya Ukrayna'da olmayacağını bilebiliyoruz. Ki zaten veriler az çok bunu gösteriyordu ama bu gibi toplam 200 uçak satışı gibi gibi farklı alanlarda ve İran konusunda alınan belli taahhütler aslında doğrular vaziyette bu iddiaları. Dolayısıyla biliyoruz ki artık ABD Ukrayna'da bir şey yapacaksa orada karşısında Çin olmayacak. En azından perde arkasında varsa vardır ama açıktan bir dengeleme olmayacak. İran'da keza öyle.
1: Peki.
0: Bu da aslında İran açısından bir yalnızlaşma olduğunu söylemek gerek politik anlamda.
1: Peki. Sayın Şahin, bitirmem gerekiyor ama bir dakika da olsa Türkiye cephesinden bir yorum rica etsem, bizim hani bu gidişata dair pazularımızı güçlendirme mücadelemiz nasıl, yani kaslarımızı güçlendirme mücadelemiz nasıl gidiyor sizce?
2: Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde veya dış politika genelinde değerlendirecek olursak bir bütün olarak ya da ülkenin gelişmişliğini her yön açısından oldukça iyi gittiğimizi söyleyebiliriz. Bunun sebebi şu, yani iyilikten kastettiğimiz en azından gelişmeleri okuyabiliyoruz. Dünyanın nereye gittiğini tahmin edebiliyoruz. Tarafların veya potansiyel rakiplerimizin stratejilerini önceden öngörebiliyoruz ve buna göre ülkenin kurumsal altyapısını ve teknolojik altyapısını ayarlayıp çağı yakalamaya, en azından gerisine düşmemeye veyahut bu büyük satranç tahtasında yerinde ve zamanında hamle yapabilecek aksiyonları alabilmek adına yoğun bir mesai harcadığımızı söyleyebiliriz.
1: Peki.
2: Zira bunların hiçbirisi olmasaydı dört taraftan yürüttüğümüz etkin bir diplomasiyi bugün görmüyor olurduk.
1: Çok teşekkür ederim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağrı Bilir bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler.

0: Dünya Çiftçiler Günü Kocaeli'nde yüzlerce çiftçinin katıldığı kortej ve şenlikle kutlandı.
1: Traktörler şehre indi. Ancak eylem için değil, şenlik için. Kocaeli'de renkli görüntüler çıktı ortaya. Dünya Çiftçiler Günü Kocaeli'de yüzlerce çiftçinin katıldığı kortej ve şenlikle kutlandı. Dünyanın birçok yerinde, özellikle Avrupa'da eylem için sokağa inen traktörler Kocaeli'de şenliğe katıldı. Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen korteje yoğun katılım vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ziraat odalarının başkanları, tarımsal birliklerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi korteje katıldı. Çiftçilerin traktörleriyle eşlik ettiği kortejde kadın çiftçiler de yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019'dan bu yana 97 tarım ve hayvancılık projesine 1,5 milyar liralık destek sağladı. Devlet katkılarına ilave olarak seradan gübreye, fideden ilaca kadar birçok alanda üreticinin yüzü güldü. Katkılar sayesinde son dönemde kentin toprakları daha verimli hale geldi.
0: Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 4 mevsim sergisi Başakşehir'de anlamlı bir programla başladı efendim. Açılışta Başakşehir Belediye Başkanı, 500 öğrenci ve ziyaretçiler vardı.
2: Başakşehir'de Engelliler Haftası'nda farkındalık sergisi düzenlendi. Sergiye 500 öğrenci katıldı. 4 mevsim sergisi ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü.
3: Her bir öğrencimize, her bir öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Burada sadece bir sergi açmayacağız. Aslında emeğin de burada göstergesi olacak.
2: Başakşehir'de Engelliler Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Başakşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda 4 mevsim temalı sergi ve sahne programları yapıldı.

0: Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilçedeki özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören 500'e yakın öğrencinin yıl boyunca hazırladığı resim, el sanatları ve takı tasarım çalışmaları sergilendi. Sergide özel bireylerin yıl boyunca ortaya koyduğu üretimlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması hedeflendi.
1: Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'na Türkiye deyim yerindeyse imza attı. Tam 22 madalya topladı. Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ağır bir sakatlıktan dönüp altına uzanan Elif Sude Akgül'ün zaferi ve Sude Yari'nin gözyaşları turnuvaya damgasını vurdu.
2: Münih'teki BMW Park Türk tekvandocuların tarihi şovuna sahne oldu. Milli takımımız 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla Avrupa'nın zirvesine bir kez daha ambargo koydu. 5 ayrı dalda takım şampiyonluğuna ulaşan Türkiye üst üste 3. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Gecenin en ilham verici hikayesi kadınlar 49 kiloda yaşandı. Şampiyona öncesi sakatlanan ve 15 gün boyunca tekme bile atamayan Elif Sude Akgül acılarına rağmen pes etmedi. Avrupa şampiyonu oldu.
3: Dünya şampiyonasına gitmeden önceki hamstringim de yırtıldı. Bir 15 gün boyunca ben hiç tekme atmadan ilk tekme maçta atarak dünya şampiyonasına çıktım. Ona rağmen final attım, ikinci oldum. Ardından hemen bir hafta bile olmadan İslam oyunlarına gittik. Orada da ikinci oldum ve üst sikletim de yapıyordum. Oradan sonra söz vermiştim. Bir sonraki çıktığımda orada ben kürsünün en başında ben olup İstiklal Marşımızı okuyacağıma dair söz vermiştim. Çok çalıştım ve hak ettiğimi aldım mı düşünüyorum.
2: Finalde hakem kararlarına isyan edip gümüş madalyada kalan Sude Yaren Uzun Çavdar'sa gözyaşlarına boğuldu. Genç sporcuyu müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya teselli etti.
4: Çalışmaya devam et. Hepimiz arkandayız. Milletimiz arkanda. Federasyonundan, bakanlığından, cumhurbaşkanımızdan seni her daim destekliyoruz. Rabbim yolunu açık etsin bu hırsla, bu inançla devam. Bu şampiyondan boş dönmedi. İkincilikte madalyadır. Rabbim altın madalya nasip edecek.
2: Tarihi zafer sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millilerimiz için tebrik mesajları yayınladı. Sporcularımızı tebrik ettiler. Münih'teki dev organizasyonun kapanışı ise tam bir Türk gecesine dönüştü. Milli sporcularımız ve bakan yardımcısı Yerlikaya'nın Erik Dalı eşliğindeki o coşkulu kutlaması Avrupa şampiyonasına damga vurdu.
1: Tüm takımı tebrik ediyoruz efendim. Ben veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Arabam.

0: eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

görüntüyü bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar.

0: bir açılış.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Dualı.
1: Salatu ve selamu ala rasulina Muhammed. Görülür görülmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizden
0: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı.
1: Helal kazançlasıyla.
0: Ben de el açtılar dua. Bunda bir şey yok. Bu bizim

0: dua edilir, meyhanede içki içilir, CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
1: Çok güzel söylemiş.
0: Elhak doğru söyledi.
1: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
2: Galiba evet.
1: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiniz, çağırdı, adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
0: Evet.
1: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kırdığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da aklına Fatiha okutturmak, bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorsun. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP'yi bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. Benim tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
0: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
1: Yani hocam
0: bir şeyi yanlış söyledi? Bir şeyi yanlış
1: manyak
0: anladınız.
1: Manyak mısın sen?
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
1: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
0: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
1: Doğrusu bu diyorsun.
0: Efendim.
1: Yani.
3: Yalan söylediklerini biliyoruz.
4: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
3: Yalan söylediklerini biliyorlar.
5: Ben Gökhan Böçek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım. Hiçbir irtibatım olmayan birisi.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
6: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
3: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
7: Ya bu itli böcek neyi itiraf edecek?
3: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
8: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir aktifte neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilime dönüyor. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24.00'da.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs. 2 saat boyunca yine olup biteni paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretini tamamladı. Bugün Türkistan'daydı. Hangi mesajları verdi Türk yurdunda, ata yurdunda? Hepsini ekrana getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda. Dönüş yolunda da her zaman olduğu gibi mesajları olacaktır. Gazeteci arkadaşların soruları üzerine. Hepsini ekrana taşıyacağız. Bir diğer dönüş yolunda olan lider de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ziyaretini tamamladı. Üç harika gün dedi. O üç harika günden hangi çıktılar var? Neler söyledi Trump? Hangi karşılığı buldu? Nasıl ağırlandı? Hangi mesajlarla dönüyor? Tabii merak ediliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı ne olacak? Müzakere mi? Savaş mı? Söyledik daha önce de Amerikan basını bir savaş adı değiştirilerek yeni bir savaşın, bir harekatın başlayacağını iddia ediyor. Ne olacak, ne bitecek, hangi mesajlar var? Sahadaki durumu da ekranınıza taşıyacağız. Bir yürekli adam, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Filistin bayrağı açtı Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında. Ve tabii ki anında Siyonizmin bir anlamda hedefinde boy göstermiş oldu. Ama Lamine Yamal'a çok ciddi bir destek de var. Kimler destek verdi, kim ne diyor? Hani futbol sadece futbol değildir diyoruz ya, bunu bir kez daha doğrulayan bir vaka yaşanıyor. Hepsini detaylandıracağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde katılımcılara hitap etti bugün. Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. Yapay zekanın kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de zirvede temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Erdoğan, Türk devletlerinin liderlerine İsmail Gasparalı'nın sözleriyle hitap etti.
1: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinden Türk dünyası liderlerine böyle seslendi. Türk birliğinin dijital vizyonda da kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.
1: Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında.
2: Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kapıda karşılandı. Liderler aile fotoğrafı çektirdi ve zirveye geçildi. Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Erdoğan da bu yönde birlik mesajları verdi ve uyarılarda bulundu.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
2: Enerji ve ulaşım da gündemdeydi.
1: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
2: Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığı açısından önemli.

0: bir fırsat penceresi sunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zirvede bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer aldı.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
0: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel direktörlüğüne aday olan Mehdi Eker'e Türk devletlerinden destek de istedi. Liderler ayrıca zirve kapsamında kültürel programa da katıldı. Tokayev'in ev sahipliğinde tarihi şehri gezdiler. Müzedeki eserler hakkında bilgi aldılar. Cumhurbaşkanı zirve marjında ikili görüşmeler de yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi.
2: Kuşkusuz bu ziyaretin pek çok çıktısı olacak. Önümüzdeki süreçte de yaşayacağımız daha çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde savunma sanayi alanında da önemli anlaşmalara imza atıldı. O işbirliklerinden biri de insansız hava aracı Anka ile ilgili. Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Kazakistan ortaklığıyla Anka İHA için ortak üretim ve bakım tesisi kurulacak.
3: Anka rotasını Kazakistan'a çevirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında Anka insansız hava aracı için ortak üretim ve bakım anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde 13 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan biri de Anka insansız hava aracı ile ilgiliydi.
4: Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için.
3: Buna göre Türkiye ve Kazakistan arasında Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulacak. Bu girişim Anka için ortak üretim üssü olacak. Anlaşmayla iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği güçlenecek. Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacak. İmzalar sonrası açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kurumsal temasların derinleşeceğine, ortak kabiliyetlerin artırılacağına dikkati çekti.
2: Dünyanın merakla takip ettiği bir diğer ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin ziyareti, o da tamamlandı. Ziyaretin son gününde Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde ağırladı. Trump ve Xi ziyareti tarihi olarak nitelendirdi. Trump Çin'den 200 uçaklık devasa bir sipariş ve İran'a silah yok garantisiyle dönüyor. Dönüş yolunda da uçakta İran ve Tayvan meseleleriyle ilgili çok kritik açıklamalar yaptı.
5: 展现的这种生命啊，展现的这种历史。
6: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok çok iyi şeyler çıktı ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
0: ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretini tamamladı. İki günlük temaslarını harika diye niteledi. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı ziyaretinin son gününde Çin yönetiminin kalbi olarak görülen Zhongnanhai yerleşkesinde ağırladı. İki lider geleneksel Çin mimarisiyle çevrili bahçelerde yürüdü, kamelyada çay içti. Daha sonra kameraların karşısına geçtiler. Trump, Çin ziyaretinden memnun kaldığını söyledi. Birçok ticari anlaşma yaptıklarını belirtti. Ancak zirvenin en kritik konusu İran'dı. Trump, iki ülkenin de İran konusunda benzer düşüncelere sahip olduğunu belirtti.
6: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz. Bunun sona ermesini istiyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz. İran kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık.
0: Trump, Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti. 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirtti. Çin lideri ise Trump'ın ziyaretinin tarihi olduğunu söyledi. Konuşulan konularla ilgili detay vermedi.
7: Bu ziyaret tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir ziyarettir. Bugüne kadar yeni bir ikili ilişki, daha doğrusu stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurduk.
0: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gua Jiakun ise iki ülkenin stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki kurma konusunda anlaştığını ifade etti.
5: İki lider ABD-Çin ilişkilerine gelecek 3 yılda ve ötesine stratejik yön sağlayacak. ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edecek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirecek yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etme vizyonu.

0: üzerinde anlaştı.
1: Trump Xi ile görüşmesini başkanlık uçağında da değerlendirdi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. Xi'nin de İran'da nükleer silah görmek istemediğini söyledi. İran'ın füze kapasitesinin %85'ini ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. Trump devam eden müzakerelere de değindi.
2: İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor.
1: Donald Trump, İran'ın nükleer tozunu istediğini bir kez daha vurguladı.
2: Eğer nükleer tozu elde edemezsek içeri gireceğiz. İran bana zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söyledi.
1: Trump, Xi'den İran'a Hürmüz konusunda baskı yapmasını istemediğini belirtti.
2: Kimseden iyilik istemiyorum. Çünkü iyilik istediğinizde karşılığında iyilik yapmanız gerekiyor. İyiliğe ihtiyacımız da yok. İran'ın silahlı kuvvetlerini tamamen yok ettik.
1: Tayvan konusu da zirvede görüşülen önemli başlıklardandı. Trump yakın zamanda bir çatışma uyarısı olmadığını söyledi. Tayvan konusunda sadece Xi'yi dinlediğini, yorum yapmadığını belirtti.
2: Xi, Tayvan konusunda bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemiyor. Çünkü bu çok şiddetli bir çatışmaya neden olabilir.
1: Tayvan'a silah satışı sürecek mi? Nihai kararı kendisinin kısa süre içinde vereceğini belirtti. Peki olası bir çatışmada ABD Tayvan'ı savunur mu? Trump bu soruya kaçamak yanıt verdi.
2: Xi de bana Tayvan'ı savunup savunmayacağımı sordu. Bu sorunun cevabını bir tek ben biliyorum.
1: Donald Trump, Çin'le çok sayıda ticaret anlaşması yaptıklarını da belirtti. Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını da yineledi. Bu sayının motorlarla beraber 750 birimi bulabileceğine dikkati çekti. Öte yandan ziyaret sırasında Amerikan heyetinin Çin'de sıkı bir dijital karantina uyguladığı ortaya çıktı. Heyetin, Çin'in siber casusluk faaliyetlerine karşı kendi şahsi telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktığı belirtildi. Heyet, Çin'den ayrılırken de olası bir casusluk şüphesiyle benzer bir taktik izledi. Bu ülkede kendilerine verilen her şeyi bıraktılar. Hiçbiri uçağa alınmadı. Buna hatıra eşyaları ve rozetler, hatta iğneler bile dahil.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'e giderken yanında pek çok iş insanını da götürdü. Zaman zaman tartışsalar da, uzlaşamasalar da, kavga etseler de, farklı düşünseler de o iş insanları arasında trilyoner iş insanı işte o Elon Musk da vardı, X'in sahibi. Musk kendi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Resepsiyondaki iki farklı dünyaya dikkati çekti videoda. Çinli güzel gizli servis elemanlarına yönelik yakın çekimlerse sosyal medyada birçok yoruma sebep oldu.
4: Pekin'de ABD Başkanı Trump için verilen resepsiyonu iş insanı Elon Musk kendi gördüğü pencereden paylaştı. Klasik müzik eşliğinde salondan yansıyan görüntülerde dinginlik içinde bir düzen ve aksiyon var. İkili, üçlü, dörtlü gruplar halinde sohbet edilirken aynı zamanda kulis çalışmaları yapılıyor. Yeni temas köprüleri oluşturuluyor. Çinli kadın ajanlarsa geleneksel kıyafetlerinin içinde tüm ciddiyetiyle risk kontrolleri yapıyor. Ve o resmi atmosferin içinde Elon Musk tam bir rock'n'roll havasında. Zaman zaman ortamdan sıkıldığını belli ediyor. Cold, yeah, kendisiyle selfie kuyruğuna girenlere ilginç pozlar veriyor. İçinde esen fırtına yüzüne, mimiklerine yansıyor. Cold, yeah, Elon Musk'ın X'ten paylaştığı video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.
3: Tabii bir de o ziyaretin dönüşü var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Amerika dönüşünde neler olacak? Herkes bunu konuşuyor, bunu değerlendiriyor. İsrail basınında Trump'ın Çin ziyaretinden döndükten sonra İran'a saldırılara yeniden başlayacağına ilişkin beklentiler vardı. İsrail ordusunun bu yönde hazırlıklar yaptığına dair bilgiler var. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın son planına red teklifini yazılı olarak iletti ancak İran'a göre mesaj, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereyi sürdürme isteğini gösteriyor. Gözler bundan sonra ne olacağında. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios adını açıklamadığı İsrailli bir yetkiliyi kaynak gösterdi. Buna göre Trump, İran'a yeniden saldırma kararı alırsa İsrail ordusuyla koordineli hareket edecek. Bu nedenle İsrail yönetimi ve ordusu hafta sonunda yüksek alarm durumunda olacak. İsrailli yetkililer geçen hafta CENTCOM'la temasa geçmiş ve ateşkesin sona ermesini talep etmişlerdi. İsrail özellikle de İran'ın yakıt ve enerji tesislerine saldırmak istiyor. Uzmanlara göre ise Trump'ın önünde iki seçenek var. Bunlardan biri yeniden saldırmak, diğeri ise Hürmüz'deki Özgürlük Projesi adlı operasyonu yeniden başlatmak. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de yeni mesajlar var. Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediklerini yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çelişkili mesajlar, müzakere niyetleri konusunda bizi tereddütlü hale getirdi dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sürüklemek isteyenler var diyerek İsrail'i işaret etti. Pakistan'ın arabuluculuğunun başarısızlığa uğramadığını ancak zor durumda olduğunu ifade etti. Diplomasi için ateşkesi korumaya çalışıyoruz, karşı taraf ciddiyse müzakereye açığız diye konuştu. İranlı bakan zenginleştirilmiş uranyumun karmaşık bir konu olduğunu belirtti. Bu konudaki müzakereleri erteleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştıklarını iddia etti. Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargoların sonuçlarını anlıyoruz dedi. İran hem savaşa hem diplomatik çözüme hazırdır ifadesini kullandı. Tartışmalar sürerken Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin ne olacağı hala merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper, İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını belirtti ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Küresel Adalet Arayışı konferansında konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı sallayan Lamine Yamal'ı tebrik etti.
0: Lamine Yamal'ın Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağını sallayarak o kutlamalara coşku vermesi, o kutlamalarda mazlumların yanında olduğunu ilan etmesi insanlık için bir şeref vesilesidir. Lamine Yamal'ı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. İstediğiniz baskıyı kurun, istediğiniz gücünüz olsun, durdurun bakalım Lamine Yamal'ı. Çocuğun sözleşmesini iptal edebilirsiniz. Siyonist lobi baskı yaparak büyük kulüplerde oynamasına engel olabilir. Ama zaten bunu göze alarak Filistin bayrağını sallayan Lamine Yamal daha şimdiden insanlığın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur, en iyi oyuncusudur. İspanya'nın şahsiyetli başbakanı Sayın Sánchez kalkıyor diyor ki Lamine Yamal'ı tebrik ediyoruz. Lamine Yamal'ın arkasındayız. O Filistin halkıyla dayanışmanın onurudur, göz bebeğidir diyor. Hadi önleyin bakalım İnsanlığın vicdanını. Hadi önleyin bakalım hakkın ve hakikatin birleştiği ortak hakikat arayışını, adalet arayışını.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir kez daha Lamine Yamal'ı tebrik etti. Şimdi zulme karşı gösterilen bu tepki, yani Lamine Yamal'ın o Filistin bayrağını sallaması adeta bir gösteri şeklinde tüm dünyaya göstermesi o bayrağı, İsrailli yöneticilerin kimyasını bozdu. En iyi bildikleri yönteme başvurup Yamal'ı Yahudi nefretiyle suçlamaya çalıştılar ama İspanya'da duvara çarptılar.

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal şampiyonluk turunda Filistin bayrağı salladı. İsrail'in kimyasını bozdu. Zira Gazze'deki İsrail soykırımı sebebiyle Siyonizmin maskesi düştü. Ve Yamal gibi idol isimlerin Filistin'in uğradığı zulme tepki göstermesi Netanyahu gibi ırkçıların kurduğu düzeni sarsıyor. İsrailli sporcular uluslararası etkinliklerde vebalı muamelesi görüyor. Eurovizyonda kendilerine karşı oluşan tepkiyi gölgelemek için hile dahi yapan İsrail'e karşı

0: boykotlar artıyor. Bu yüzden Yamal'ın verdiği bu pozlar Siyonizmin maskesini düşürme çabalarına katkı sunuyor. Ve öylesine etkili oldu ki önce soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz Yamal'a tepki gösterdi, onun tepkisi sindirmeye yetmeyince devreye soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu girdi.
1: באמצעות תעמולת הזוועה השקרית שהוא מפיץ בעולם. אבל אנחנו לא נשבר.
0: Zira İsrail Messi gibi açıktan İsrail destekçisi yıldızları seviyor. Ronaldo gibi altın ayakkabısını satıp Filistin'e hastane yaptıran, Siyonist markaları elinin tersiyle masadan itip uzaklaştıran, Yamal gibi zulme karşı insanlığın yanında duran futbolcuları satın alamadığı için de çıldırıyor. Eskiden bu kuşatma ve baskı futbolda, medyada, sinemada yer alan yıldızları korkutuyordu. Ancak devran dönüyor, Siyonizm eski gücünden çok uzak ve zulümle abad olunamayacağını er ya da geç Tel Aviv yönetimi de görmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ayrıca İsrail'in topyekun saldırısı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ı sindiremediği gibi Yamal'a yönelik ilgi, sempati ve desteği de arttırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi.
2: La seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo.
0: Sánchez, bir devletin bayrağını sallamayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir ifadesini kullandı.
3: Que están sufriendo estas últimas horas.
0: İsrail'in Yamal'ın Filistin bayrağı sallamasını Yahudi düşmanlığı diye yaftalama çabalarının belki halen bazı ülkelerin liderlerinde lobi şirketlerinin baskı ve duygusal motivasyonları sebebiyle karşılığı olabilir. Ancak insanlık vicdanında hiçbir karşılığı yok. Filistin'i lokma lokma yutmaya çalışan İsrailli işgalcilere yönelik özellikle Avrupa sokaklarından yükselen ses Brüksel'e kadar ulaşmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilere yönelik yaptırımları onaylaması şimdilik belki küçük ama gelecek için umut verici adımlar. Soykırımcılara karşı insanlık kazanacak.
4: Evet, klişe bir söz ama hani futbol sadece futbol değil. İşte gördünüz Lamine Yamal, Barcelona'nın süper yıldızı, futbolcu, o genç oyuncu Filistin bayrağını salladı şampiyonluk kutlamalarında ve hani yer yerinden oynadı desek aslında yeridir. İsrail'deki tepkileri gördünüz, İspanya Başbakanı'nın nasıl sahip çıktığını gördünüz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un nasıl tebrik ettiğini gördünüz. Daha devamı gelecektir. Futbol milyonlarca, hatta milyarlarca insanın seyrettiği bir spor. Evet, spor tarafı var, centilmenlik tarafı var, bir de dünyaya verdiği mesajlar var. Bugün bir şampiyonluk kutlaması daha var. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Bu 26. şampiyonluk ve bugün de sarı kırmızılar büyük zaferin tadını taraftarıyla birlikte çıkaracak. Şimdi Galatasaraylı futbolcuları, yöneticileri taşıyan otobüs şu anda yolda Mecidiyeköy'de ama futbolcular şampiyonluk otobüsüne çıktı. İstanbul sokaklarındaki tur başladı. Taraftarlar şampiyonluk kutlaması için Galatasaray Lisesi önünde takımlarını karşılamak üzere toplandı. Futbolcuların kameralara verdikleri pozlarda 4 sene üst üste kazanılan şampiyonluğun gururunu okumak mümkündü. Gözle görülüyordu. Şampiyonluk turuna binlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlarla eşlik etti ki bu daha aslında şampiyonluk kutlamalarına başlatmak için Galatasaray Lisesi'nden yola çıkıldığı anlar ve solda da şu anda o konvoy yoluna devam ediyor. Mecidiyeköy'de ki son durak da orası değil haliyle otobüs İstiklal Caddesi'nden güçlükle ilerleyebildi. Ünlü cadde uzun süre şampiyon Galatasaray sesleriyle inledi adeta. Şampiyonluğun taçlandırılacağı dört dörtlük gece etkinliği.

akşam büyük bir eğlenceyle gerçekleşecek kutlamalar. Kulübün evi olan Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta düzenlenecek. Törenin başlangıç saati de elbette manidar. Kulübün kuruluş yılına atıfla 19.05 olarak belirlendi. Ve biletler zaten bu akşam için çoktan tükenmiş durumda. Galatasaray bunu ikinci kez gerçekleştiriyor. Bir Fatih Terim döneminde yine 4 kere üst üste şampiyon olmuştu Galatasaray. Şimdi Okan Buruk yönetiminde bir kez daha 4. şampiyonluğu kazandı Galatasaray. Ve bu akşam saat 19.05'ten itibaren Galatasaray kendi evinde Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta bir kez daha şampiyonluğunu coşkuyla, taraftarlarıyla, milyonlarca Galatasaraylıyla dünyanın dört bir yanından takip edecekler, kuşkusuz kutlayacaklar.

0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İddiaya göre bazı ihalelerde kamu zararı oluşturacak usulsüz işlemler yapıldı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yol bakım ve elektronik sistem ihaleleri var. Mali polis şimdi hem ihale süreçlerini hem ödeme trafiğini incelemeye aldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı birimlerde gerçekleştirilen ihaleler yeniden incelemeye alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve mali analizlerde 6 ayrı ihalede dikkat çeken işlemler tespit edildi. İncelemelerin merkezinde ise İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Avrupa Yakası ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik Sistemler Müdürlüğü yer aldı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre bazı ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, hazırlanan evraklar ve ödeme süreçleri üzerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken dijital materyal ve bazı ihale evraklarına da el konulduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ihale dosyaları, şirket bağlantıları ve ödeme kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi. Savcılığın yeni gözaltı kararları verip vermeyeceği ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
0: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürülüyor.
1: Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma kapsamında harekete geçti. Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki

0: inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Bu talepler üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirleniyor ve usule aykırı yapıların iskan işlemleri onaylanarak menfaat temin ediliyordu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun ilk dalgasında da İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu'yla toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
1: CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan iptal davasında yeni bir gelişme var. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada dava 10 Temmuz 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme Ankara'daki dosyayla yeniden birleştirme talebinin değerlendirilmesine karar verirken, farklı mahkemelerde verilen yetkisizlik kararlarının da dava dosyasına eklenmesini istedi. Ceza dosyasındaki son duruşma kayıtlarının da mevcut dosyaya kazandırılmasına hükmedildi. Öte yandan dava süreci devam ederken Gürsel Tekin ve ekibinin görevine devam edeceği öğrenildi. CHP kulislerinde hareketliliğe sebep olan gelişmenin ardından gözler Temmuz ayında görülecek duruşmaya çevrildi. Yolsuzluk ve rüşvet skandalları içerisinde boğuşan CHP gündemi değiştirme derdinde. Bunun için de AK Partili belediyeleri hedef alıyorlar. Son olarak İBB meclisinde Fatih Belediyesi'ne bağış adı altında para verildiği iddiasını ortaya attılar. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı'nın iddiasını belgelerle yalanladı. İBB meclisinde yaşanan sert tartışma nedeniyle oturuma ara verilirken CHP'li İnanlı, İddiadaki hatayı kabul etti.
2: Yeter, sizin artık iftiralarınızdan bıktım. Bak, iftiradan bıkmadın, sen iftira attın dün.
3: Suçüstü oldular, yine iftiralarına devam ediyorlar.
4: Sır özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum. Nedir bu konu ya, ne bağışı?
5: CHP'nin asılsız iddiası İBB meclisinde tansiyonu yükseltti. Bağış gerilimi CHP grubunun attığı iftiradan çark etmesiyle son buldu.
6: Ne atacaksınız? Ondan sonra gelip birileri sizin attığınız iftiraların iftira olmadığını ispat edecekler.
5: İBB meclisinde CHP'li üyelerin AK Partili Fatih Belediyesi'ne hedef alan iddiası tansiyonu yükseltti. CHP'lilere göre Fatih Belediyesi, İmamoğlu suç örgütü davasının firari sanıklarından Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinden 5 milyon liralık bağış almıştı. Üstelik bu iddiayı CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı sosyal medya hesabından da paylaştı.
4: Müfettiş raporunda gelen hanesinde gözüken rakamları giden hanesinde gören rakam olarak burada gelip bunlara bağış yapılmış dediniz. Bakın bunları size vereceğim.
5: Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. İşin aslını kürsüye çıkan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan anlattı. Mehmet Ergün Turan atılan iftiraya böyle yanıt verdi.
4: Fatih Belediyesi olarak döküm sahasına bölgeden topladığımız harfiyat değil bakın bölgeden topladığımız moloz ve bunu benzer şeyler bir yerde topluyoruz. Topladığımız yeri de bir müteahhitimiz var sadece taşımacılık yapan ona fişini veriyoruz. Ki kontrolü yapabilmemiş için o da gidiyor döküm sahasına döküm yapıyor. Biz niye buraya para yatırıyoruz? Çünkü İstanbul'da döküm sahasını kim belirliyor? Büyükşehir Belediyesi. Bize kim diyor nereye dökeceğimizi? Büyükşehir Belediyesi. Biz de gidiyoruz söylenen yerdeki firmaya parayı yatırıyoruz, fişimizi alıyoruz ve bunu bağış olarak burada izah ediliyor.
5: CHP'nin bağış yalanı belgelerle deşifre edildi.
4: Nasıl bu kadar rahat yapıyorsunuz? Hani istemiyorsunuz size yapılmasını ama istediğiniz gibi İstediğiniz şekliyle bir anda 5 tane adama bilmem ne diyebiliyorsunuz. Böyle nasıl olur yani? Evraklar da buradadır. Bu evrakları vereceğim Ülkü Hanım'a. En azından olabilir insanidir, hata yapmıştır. Çıksın özür dilesin. Desin ki ben Fatih Belediyesi'nden ve başkanından özür diliyorum.
5: Köşeye sıkışan CHP İBB Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı hatasını kabul etti.
7: Fatih Belediyesi'ne 5 milyon 178 bin Fatih Belediyesi'ne girmemiş, Fatih Belediyesi'nden çıkmış. Orada bir sehven hata yapılmış.
1: Türkiye'nin yerli ve milli hafif taarruz uçağı Hürjet denizci oluyor. Proje ilk kez sahada görücüye çıkmıştı. Yavaş yavaş detaylar da netleşmeye başladı. Buna göre Hürjet'in uçak gemisinde görev yapabilmesi için gövde ve bazı kritik parçalarında revizyona gidilecek. Proje tamamlandığında Hürjet 1950 kilometre operasyon yarıçapına sahip olacak.
8: Hürjet'e kara yetmedi, gözünü denize dikti. Yerli ve milli Hürjet mavi vatana kanat açacak. TUSAŞ uçak gemisinde görev yapacak Hürjet için kolları sıvadı. Projenin detayları netleşmeye başladı. Özellikle 1960 kilometre operasyon yarıçapı dikkati çekti. Hürjet'in deniz versiyonu geliştirilen milli uçak gemisinde görev yapacak. Uçak hem kısa kalkış hem halat yakalama hem de katapult destekli kalkış sistemini destekleyecek. Denizci Hürjet'te bazı değişikliklere gidilecek. Uçağın kısa kalkış yapabilmesi için kanat alanı genişletilecek. Ayrıca gövde yapısı güçlendirilecek. İniş takımları da yine uçak gemisinde görev yapabilecek şekilde revize edilecek.
1: Başkentte fırtına hayatı felç etti. Elmadağ'da şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan elektrik telleri taziye çadırının üzerine düştü. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Beypazarı'nda ise yüzlerce dönüm ekili arazi doludan nasibini aldı.
8: Elektrik telleri koptu, çöp konteynerleri sağa sola savruldu. Tarlaları, bahçeleri dolu vurdu. Başkentte kuvvetli fırtına etkili oldu. Elmadağ'da rüzgarın şiddetine elektrik telleri dayanamadı. Kopan teller taziye çadırının üzerine düştü. Facianın eşiğinden dönüldü. Neyse ki olay maddi hasarla atlatıldı. Bu görüntü de başkentin göbeğinde kaydedildi. Şiddetli fırtına çöp konteynerlerini oyuncak gibi savurdu. Park halindeki araçlara çarpan konteynerler pek çok noktada maddi hasara sebep oldu. Beypazarı'nda ise dolu yağışı etkiliydi. İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış bir süre sonra doluya dönüştü. Marul ve kıvırcık ekili yüzlerce dönüm tarla yağıştan olumsuz etkilendi.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum hasara yol açtı. Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. 2 köydeki çok sayıda evde hasar oluştu. Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi. Çorum Valisi Ali Çalgan, Oyaca ve Kavşut köylerini ziyaret etti. Vali Ali Çalgan, 5 yaralının olduğunu ve hayati tehlikelerinin olmadığını açıkladı. Vali Çalgan, Oyaca köyünde hasarın büyük olduğunu ve binaların %80'inin oturulamayacak durumda olduğunu belirtti. Hortum nedeniyle civardaki köylerde Oyaca ve Kavşut köylerinde olduğu gibi zarar olmadığı öğrenildi. Motokuryeler için yeni dönemi başlatacak sürecin sonuna gelinmişti. Ticari amaçlı çalışan her motokuryenin SRC ve psikoteknik belgesi taşıması zorunlu olacağı duyurulmuştu. Eksik evrakla trafiğe çıkmanın bedeli ise 15 bin lirayı aşan çok ağır para cezalarıydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçti. Kuryelere müjdeyi verdi.
9: Motokuryede yeni dönem çalışanları zora soktu. SRC ve psikoteknik belgesi için süre uzatıldı.
10: Yani şu an çok iyi olmuş. Olması gereken zaten buydu. Yetişmezdi çünkü.
11: Çok mu eksik vardı piyasada?
10: Tabii ki şu anda zaten böyle bir oluşum yok yani. Yapan bir firma yok şu anda. Bence uzaması çok güzel oldu. Baş çağrısı olmaz zaten bunun.
12: Esnaf kurye modeli denilen bir sistem var. Onunla mı alakalı acaba bu belge isteniliyor yoksa bizi... Şirkete bağlı olan kuryeleri kapsıyor mu? Bununla alakalı muallaktayız. Tabii ki bir zaman kaybına sebep olur ama Kural varsa yapacak bir şey yok yani.
9: Geçen yıl yürürlüğe giren yönetmelikte tanınan bir yıllık hazırlık süresi resmen sona erdi. Eksik evrakla trafiğe çıkan sürücülere 15 bin lirayı aşan ceza kesilmesi gündemdeydi.
13: Psikoteknik adı yüzünde psikomotor becerilerinizi ve reaksiyonlarınızı gösteren bir konudur. Işık yanar basarsanız tehlike anınızda algılamalarınızı, reaksiyonlarınızı ya da doğru tepki verişinizi ölçer. Buna göre de bir kağıt çıkar.
11: Otokuryeler her gün hem trafikle hem zamanla uğraşıyor. Paketleri atabilmek, yetiştirebilmek için de büyük bir mücadele veriyorlar. Tabii bir yandan da SRC ve psikoteknik belgelerini artık almaları gerekiyordu. Tabii süre yetmediği için mağdur olan motosikletliler de vardı. İşte onlar için de, yani ticari amaçlı kuryelik yapanlar için de süre uzatıldı.
13: Ticari bir araç kullanıyorsanız, ticari bir faaliyet yapıyorsanız bunun da belli kuralları var. Kurallarından biri SRC ya da psikoteknik kurallarına herkes uymak zorunda.
14: Onun sıkıntısı, stresinden yatamıyoruz. SRC yok. SRC normal 2-4 var. Mesleki yeterliliği aldık, P1'i aldık, çantayı işlettik.
11: Psikoteknik de isteniyor. İşte
14: aldık, o da var. O da var. Şu anda bir SRC'miz yok.
11: Onu da alırsanız Ocak'tan sonra rahatsınız.
14: Evet. O da işte sınava girmek lazım.
9: Kuryeler ise henüz gerekli evrakları tamamlamadıklarını belirtiyordu. Ek süre isteyen kuryelere müjde geldi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, motokuryeler için SRC kurye belgesi süresinin 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacağını açıkladı.
13: Biliyorsunuz motokuryelerin hususi mi, ticari mi olduğu belli değildi. Çalışma saatleri belli değildi. Yani bir ürünü bir yerden bir yere götürüyor olmak bir lojistik hizmetidir. Yani toplu taşıma dahil bütün sürücüler bu kartları almak zorunda.
11: Motokuryelerin işi zaten zor demiştik. Bir de SRC ve psikoteknik belgelerini ayarlayabilmek için kurs kurs gezmek ve uzun süren eğitim saatleriyle uğraşmak da onlara zor geliyordu. İşte görmüş olduğunuz gibi pek çok motorcu da artık çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu belgelerin çıkarılabilme süresinin uzatılmasından dolayı mutlular.
13: İnternet üzerinden bazen böyle bir sahtekarca bu işleri yapmaya çalışan, sadece parayı alıp sertifikayı göndermeye çalışan, bazen parayı alıp sertifikayı bile göndermeyen çok kurumla karşı karşıya kalacaklar.
15: Ya şu anda ben daha psikolojik SRC belgesi almadım. Çünkü alabileceğimiz herhangi bir kurs, herhangi bir kendime yapılmadı. Alacağımız hiçbir şey yeri yok şu anda.
13: Ülkemizin yol güvenliği kurallarını motosikletçiler, otomobilciler, ağır vasıtacılar birbirinden şikayet ederken hepimiz ortak paydada bir yerde buluşabilmek ve trafik kazalarını azaltabilmek, Hindistan olmak istemiyorsak motosiklette bu fırsatı iyi değerlendirin. Lütfen kendinizi yol güvenliğinde geliştirin diyoruz.
1: Akşam haberlerine devam edeceğiz ama bir aradan sonra.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Görüntüyü bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dualı.
2: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Görülür görülmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere
1: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı.
2: Helal kazançlasın deyle.
1: Ben de açtılar duayı. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Bir şey diyeceksiniz de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki Ömer Bey, CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
3: Çok güzel söylemiş.
1: El Hak doğru söyledi.
3: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
1: Galiba evet.
3: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiniz, çağırdı, adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
1: Evet.
3: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kıldığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da arkadan Fatiha okutturmak. Bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Hı. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. O benim zaman. Tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
1: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
3: Yani hocam
1: bir şeyi yanlış söyledim. Bir şeyi yanlış
3: manyak
1: anladınız.
3: Manyak mısın sen?
1: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
3: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar soğan, benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
1: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
3: Doğrusu bu diyorsun.
1: Efendim.
3: Yani.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
6: Tamam. Kolay gelsin. Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
12: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
11: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
14: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
15: Biraz fazla almadınız mı?
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortası.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
8: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. İsrail Gazze saldırılarına başladıktan sonra adeta soykırım uyguladı. Önüne gelen her insana, her binaya saldırdı ve Gazze'yi harabeye çevirdi.

Maç Gazze'ye dair geride hiçbir şey bırakmamaktı ama İngiliz basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Birleşmiş Milletler gizli bir operasyonla Filistinlilerin mülkiyet ve soy kayıtlarını içeren milyonlarca belgeyi kaçırdı ve güvence altına aldı. Detayına bakacağız. Bugün Filistinliler için önemli bir gün, Nekbe, yani büyük felaketin yıl dönümü. Filistinliler, İsrail'in kurulması sonrasında topraklarından sürgün edilişlerinin 78. yıl dönümünde yaşadıkları acıları anıyor. Ancak İsrail bugün de tahrik ve saldırılardan vazgeçmedi. O anlara dair görüntüleri de ekrana taşıyacağız. Trump başkan olduktan sonra Grönland'ı, Kanada'yı, Venezuela'yı hatta Küba'yı dahi ülkesine katmak istediğini söylemiş, Küba'ya ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Küba, tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşarken CIA direktörü sürpriz bir ziyarette bulundu. Peki Küba yönetimiyle ne görüşüldü? O görüşmelerden ne sonuç çıktı? Yanıtına bakacağız. CHP'de kriz iyice derinleşiyor. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e para verdiği iddialarının ardından savcılığa ek ifade verdi. Ve bu kez Özgür Özel'in kendisine attığı torpil listesinin telefon kayıtlarını verdi. Peki o kayıtlarda Özel Yalım'dan ne istemiş? Torpil listesinde kimler varmış? Detayına bakacağız. Tozlu raflardan indirilen Rojin Kabayiş dosyasında soruşturma giderek derinleştiriliyor. Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmüş, Rojin'in telefonunun incelenmesini istemişti. Özel bir ekip görevlendirildi. O ekip gelecek hafta Van'a gidiyor. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: 2019 yılında Suriye'de terör hedeflerine yönelik operasyon nedeniyle Türkiye'ye İHA kamerası ambargosu uygulayan Kanada. Şimdi o kameraların çok daha iyisinin takıldığı yerli ve milli İHA'larımıza müşteri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne olan askeri bağımlılığını azaltmak isteyen Ottawa yönetimi Türk İHA'larını satın almak için Ankara'nın kapısını çalıyor. İşte ambargodan müşteriliğe uzanan o çarpıcı gelişmenin detayları.
1: Kanada, Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonunu bahane etmişti. Baykar ve TUSAŞ'ın kullandığı kameralara ambargo koymuştu. Ancak o ambargo Türkiye'nin kendi göbeğini kesmesini sağladı. Türk mühendisler hızla yerli elektro-optik sistemlerini geliştirdi ve dışa bağımlılık tamamen bitti. Aradan geçen yılların ardındansa roller değişti. Kanada şimdi Türk İHA'sı alma seçeneğini değerlendiriyor. Middle East Eye'in duyurduğu habere göre bir dönem Türkiye'ye kamera satmayan Kanada, şimdi gözetleme amaçlı yerli ve milli Türk İHA'larını satın almak için harekete geçmeyi planlıyor. Kanada'da savunma tedarikinden sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. Temaslarda bulunmuştu. Furr, Defense News'e demeç verdi. Türkiye ile sadece hazır alım değil, ortak İHA ve anti-İHA sistemleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Uzmanlara göre Kanada'nın bu sürpriz U dönüşünün altında Amerikan silah sistemlerine olan bağımlılığı kırma ve tedariki çeşitlendirme stratejisi yatıyor. Yeni dönemin ilk büyük adımlarınınsa Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesine katılımı ve Ekim ayındaki resmi temasları sırasında atılması bekleniyor.
0: Şimdi bir operasyonun haberi ama farklı bir operasyon bu. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş sürerken Birleşmiş Milletler'den dikkati çeken bir operasyon ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Birleşmiş Milletler ekipleri Filistinlilerin mülkiyet ve soy kayıtlarını içeren milyonlarca belgeyi İsrail saldırıları sırasında gizli bir operasyonla Gazze ve Kudüs'ten çıkardı. Belgeler arasında 1948 Nekbe dönemine ait tapular, doğum kayıtları ve aile arşivleri de bulunuyor.
1: Birleşmiş Milletler Filistin'in hafızasını silinmekten kurtarmak için harekete geçti. İsrail bombardımanı altındaki Gazze ve baskı altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 1948 Nekbe dönemine ait orijinal tapu ve doğum kayıtları son derece gizli bir operasyonla bölgeden çıkarıldı. Operasyonun detaylarını İngiliz The Guardian gazetesi paylaştı. Buna göre operasyonun ilk ayağı 2023 yılı sonunda Gazze'de başladı. Tozlu raflardaki belgeler kiralık kamyonetlerle önce ateş altındaki Refah'a taşındı. İsrail'in el koyma riskine karşı uluslararası BM personeli bu tarihi evrakları kişisel eşya gibi göstererek küçük paketler halinde Mısır'a geçirdi. 6 aylık çalışmanın ardından belgeler yardım bırakan Ürdün askeri uçaklarıyla Amman'a ulaştırıldı. Operasyonun en gergin anları ise Doğu Kudüs'te yaşandı. İsrail Meclisi'nin BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı'nı yasaklaması ve yerleşkenin aşırı sağcılar tarafından kundaklanması üzerine süreç hızlandırıldı. Milyonlarca doküman büyük bir gizlilik içinde Ürdün'e transfer edildi. Şimdi Amman'da güvenli bir noktada 50'den fazla uzman 30 milyon belgeyi dijital ortama aktarmak için zamanla yarışıyor. Uzmanlara göre bu arşiv Filistinlilerin geçmişlerine ve mülkiyet haklarına dair ellerinde kalan tek hukuki kanıt.
0: Bugün Nekbe, yani büyük felaketin yıl dönümü. Filistinliler İsrail'in kurulması sonrasında topraklarından sürgün edilişlerinin 78. yıl dönümünde yaşadıkları acıları anıyor. İsrail işgali ve zulmü ise gün geçtikçe derinleşiyor. Son örneği de Gazze'de ateşkese rağmen süren katliamlar oldu.
1: 15 Mayıs 1948, tam 78 yıl önce. İsrail Devleti'nin ilan edilişinin ertesi günü. Filistinlilerin topraklarından sürgün edildiği gün. Filistinliler o günü Nekbe, yani büyük felaket diye adlandırıyor. 78 yıl önce 600 civarında Filistinli Deir Yasin'de Siyonist teröristlerin saldırısına uğradı. Yüzden fazlası hayatını kaybetti. Katliam binlerce Filistinlinin toplu halde topraklarını terk etmesine yol açtı. Çünkü aynı akıbete uğramaktan korkuyorlardı. Hala geri dönemediler. Kimileri Filistin topraklarında başka yerlerde, kimileri Suriye gibi bölge ülkelerinde yaşıyor. O günlerse hala hafızalarda.
2: Yağmurun çok şiddetli yağdığını hatırlıyorum. Etrafı buğday ovaları kaplamıştı. Küçükken buğday başaklarının arasına saklanırsam beni gizleyeceğini düşünürdüm. Yürürken uzun başakların arasına girer, yağmurdan korunmaya çalışırdım. Başaklar gerçekten uzundu. Ama ne beni yağmurdan koruyabildi ne de ıslanmama engel olabildi.
1: Filistinlilerin topraklarına el konuldu ve 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti bu kanlı mirasın üzerine ilan edildi. Siyonistler sonraki süreçte Yahudi çetelerinin de vasıtasıyla Filistinlileri sistematik göçe zorladı. Filistinliler o büyük felaketi hiçbir zaman unutmadı. Her yıl anıyorlar. O günden bugüne değişmeyen bir şey var. Filistinlilerin uluslararası hukuktan doğan haklarına ulaşma arzusu. Sürüldükleri topraklarına geri dönme talebi. İsrail ise tam aksine işgali ve işlediği insanlık suçlarını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ihlalleri, baskı ve zulmü artırıyor. Gazze'de de katliamlar var. Nekbe sürecinde 1 milyon 400 bin Filistinli sürüldü. 15 binden fazlası şehit oldu. 531 köy ve kasaba yok edildi. Gazze soykırımında ise durum Nekbe'den bile ağır hale geldi. Yaklaşık 2 milyon Filistinli evlerinden oldu. 72 binden fazlası şehit edildi. 102 binden fazla bina tamamen yıkıldı. Ve ateşkese rağmen sayı artıyor çünkü İsrail her fırsatta saldırıyor.
3: 2500'den fazla Filistinli aile tamamen nüfus kayıtlarından silindi. Baba, oğul, dede ve torun dahil hiçbir fert hayatta kalmadı. Bu bir soykırımdır.
1: Tüm bu zulme Filistinliler dirayetle direniyor ve bir gün gerçek adaletin yerini bulmasını, topraklarına dönmeyi umuyorlar.
2: Bir hafta sonra döneceksiniz dediler ama o bir hafta 80 yıla yaklaştı.
0: O zulüm de hala sürüyor, provokasyonlar da. İsrailli fanatikler dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te sözde bayrak yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş esnasında taşkınlık yaparak Filistinlilere ait dükkanlara saldırdılar. İki taraf arasında zaman zaman arbede yaşandı.
1: Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın yapıp İsrail bayrağı açmıştı. İlerleyen saatlerde fanatik Yahudiler sözde bayrak günü için eski şehrin kapısında toplandı. Daha sonra içeri girdiler. Fanatik Yahudiler provokatif eylemde İsrail bayrakları taşıyıp ırkçı marşlar söylediler. Taşkınlık yaparak Filistinlilere ait dükkanlara saldırdılar.

0: Filistinliler karşılık verince zaman zaman kavgalar çıktı. İsrail polisi fanatik Yahudilere müdahale etti. Olaylar sırasında bazı kişiler gözaltına alındı. Özellikle fanatik Yahudiler arasında kökleşmiş bir Filistinli nefreti var ve çocuklarını da bu nefretle büyütüyorlar. Sonra o çocuklar tıpkı aileleri gibi Filistinlilere her türlü zulmü hak görüyor. Tıpkı bu görüntülerde olduğu gibi. Üstelik bu manzara pek çok Yahudiden de tepki çekiyor. Onlardan biri olan Sharon Goldberg, İbranice sosyal medya mesajında bu duruma dikkati çekti. Şöyle yazdı: "Bu videodaki yaşlara ve nefret dolu yüzlere bakın. Gerçekten anlamıyorum. Çocuklar köyünüzün yakılması gerektiğini söylüyor. Arap dükkanlarına öylece zarar veriyorlar. Niçin ve neden? Bunları kim yetiştirdi? Sanki sadece bunun için geliyorlar."
1: Gazze'ye yönelik abluka sürerken dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce aktivist hem denizden hem karadan bölgeye ulaşmaya çabalıyor. 54 tekneden oluşan küresel Sumut filosu Rodos açıklarında Gazze'ye doğru ilerlerken Libya'dan yola çıkan uluslararası kara konvoyu da Refah'a ulaşmayı hedefliyor. Aktivistler artık susmak yok mesajı verdi.
0: Marmaris'ten denize açılmışlardı. Küresel Sumut filosu Rodos Adası'nın doğusunda ilerliyor. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için başlatılan Küresel Sumut Seferberliği engellemelere rağmen durmuyor. 45 ülkeden yaklaşık 500 aktivisti taşıyan 54 teknelik deniz filosu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun sert müdahalesine maruz kalmıştı. 177 aktivist geçici olarak alıkonulmuştu. Ancak Marmaris'ten yeniden hareket eden filo Rodos açıklarında Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor. Filonun 17 Mayıs Pazar günü öğleden sonra Gazze'nin 100 mil yakınına ulaşması bekleniyor. Ablukayı kırmak için karadan da dev bir hareketlilik var. Libya'nın Zaviye kentinde toplanan 30 ülkeden 350'nin üzerindeki aktivist Sumut Kara Konvoyu'yla yola çıktı. Konvoyda 30'u insani yardım malzemesi, 20'si mobil ev olmak üzere toplam 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor. En kalabalık ikinci grubu yaklaşık 50 aktivistle Türklerin oluşturduğu konvoy, Trablus, Misrata ve Sirte rotasını izleyerek Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor. Türk aktivist Davut Daşkıran, Gazze'ye 5 ya da 6 günde varmayı planladıklarını söyledi.
2: Sayımız fazla olduğu için ve yani coğrafya sıcak olmasından dolayı da şartlardan dolayı aslında durmadan 2 günde alacağımız yolu 5 ya da 6 günde almayı planlıyoruz. Çünkü duracağız. Belli bölgelerde kamp yapacağız. Hepimizin yanında kampa hazırlıklı bir şekilde, tesisatlanmış bir şekilde yola çıktık. Dolayısıyla her şey yolunda giderse, bu konaklamalar dahil 6 gün içerisinde, 5 ya da 6 gün içerisinde Gazze'de olmayı planlıyoruz.
0: Türkiye'den konvoya katılan mühendis Sabahattin Ceyhun, Gazze'de insanların açlıkla karşı karşıya bırakıldığını hatırlattı.
3: Her gün çocuklar öldürülmeye devam ediyor. İnsanların içeriye girmesi gereken 600 tırlık yardım malzemesi sokulmuyor. Derdimiz tamamen onları o insanlara ulaştırmak, yardım malzemeleri oraya sokabilmek.
0: Dünyanın dört bir yanından, hatta Şili ve Çin'den bile gelen aktivistler, bu yolculuğun turistik bir gezi olmadığını ve her türlü riski göze aldıklarını vurguluyor. Gönüllüler, derdimiz sadece açlığa mahkum edilen o insanlara, çocuklara yardım ulaştırmak diyerek uluslararası kamuoyuna vicdan çağrısı yapıyor.
1: İsrail ateşkese rağmen her gün Lübnan'a saldırılar düzenliyor. Yine pek çok noktayı bombaladı. İsrail Lübnan'ın güneyindeki El Mecedel kasabasında bir motosikleti vurdu. Can kaybı konusunda henüz bilgi verilmedi. Motosikletteki kişinin Hizbullah mensubu olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusu ayrıca Sur kenti çevresindeki 4 bölgeye hava saldırıları düzenledi. Ardından aynı bölgedeki birçok köy ve beldeye yeni saldırı tehdidinde bulundu. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşılık vermeyi sürdürüyor. Karadaki çatışmalarda bir İsrail askeri daha öldü. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da toplam 19 İsrail askeri hayatını kaybetti. Bu arada İsrail ve Lübnan heyetleri Washington'da 3. turu müzakerede. Görüşmelerin 2. günü gerçekleşiyor. Allah'a salli ala Muhammed ve Muhammed. Amerika Birleşik Devletleri Küba hattında tarihi ve sürpriz bir temas yaşandı. CIA direktörü Küba'ya gitti. Yakıtı biten ve günün 22 saati elektriksiz kalan Havana yönetimiyle masaya oturan Amerika Birleşik Devletleri heyeti, Başkan Trump'ın köklü siyasi değişim şartını masaya koydu. Küba tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşarken sürpriz bir ziyarete ev sahipliği yaptı. CIA direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki Amerikan heyeti, Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle masaya oturdu. Küba hükümeti görüşmeyi doğruladı. Topraklarımızda hiçbir terör örgütüne veya yabancı üste yer yok mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ılımlı bir sinyal yolladı. Ziyaretin asıl çarpıcı noktası ise Başkan Donald Trump'ın mesajının iletilmesiydi. Trump, Küba yönetiminin köklü siyasi reformlar yapması karşılığında 100 milyon dolarlık yardım paketi ve müzakere sözü verdi. CIA'nin bu sürpriz ziyareti Küba'nın adeta durma noktasına geldiği günlere denk geldi. Başkan Trump'ın adaya petrol satan ülkelere ağır gümrük vergisi getirmesinin ardından Venezuela ve Meksika'dan yakıt akışı tamamen kesildi. Petrol stokları biten ülkede elektrik kesintileri 22 saate ulaştı. Hastaneler çalışmıyor, okullar da kapandı, turizm de durdu. Küba'da halk sadece kuyulardan çıkarılan gazla ayakta kalmaya çalışıyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Suriye'de temaslarda bulundu. Halep'te düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın merkez ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan, Türkiye yalnızca kendi gücü için değil, insanlık vicdanı ittifakına üye bütün ülkelerin istikrarı için çalışmak zorundadır dedi.
4: Türkiye sadece bölgesel bir güç değildir. Dünyanın merkez ülkelerinden bir tanesidir.
5: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin sadece kendisi için değil, gönül coğrafyasındaki ülkeler için de sorumluluk taşıdığını ifade etti.
4: Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye'nin
5: Bilal Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki bağın diplomatik ilişkilerin ötesinde olduğunu vurguladı.
4: Bizim Suriye ile kardeşliğimiz, Gaziantep'in Halep ile kardeşliği, İstanbul'un Halep ile kardeşliği gerçekten benden önce de çok güzel ifade edildi. Başka şeye benzemez. Böyle lafta, protokolde, diplomaside olan kardeşlikten biz bahsediyoruz. Biz burada kendimizi gerçekten kendi evimizde hissediyoruz. Biz burada kendimizi İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmiş kadar yakın bir beldede hissediyoruz.
5: Erdoğan, Türkiye'nin zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerine destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun mazlum coğrafyalar için umut olduğunu söyledi.
4: Türkiye, Suriyeli kardeşlerimiz zor zamanında kardeşlik eli istedikleri zaman kardeşlik elini uzattı. Elinden gelen desteği gösterdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu onurlu duruşu, bu insanlık vicdanını adeta temsil eden duruşu bütün Türk milletine, bütün gönül coğrafyamıza, bütün inanan insanlara, bütün mazlumlara örnek olacak, umut olacak ve Allah'ın izniyle yeniden adil bir dünyanın mümkün olduğuna işaret olacak.
5: Bilal Erdoğan'ın Halep temaslarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Heyet, Halep Valisi Azam Garip ve Halep Müftüsü İbrahim Şaşo ile görüşmeler gerçekleştirirken, Emevi Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, tarihi çarşılarda esnafla bir araya geldi.
1: Cuma Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz iyice derinleşiyor. Bu kez gündemde doğrudan Özgür Özel'in yolladığı mesajlar var. Savcılığa sunulan WhatsApp kayıtlarında Özgür Özel'in Özkan Yalım'a gönderdiği

0: torpilli isim listeleri dikkati çekiyor. Mesajlarda 3 kişi için öncelik sırası isteniyor. Yalım'ın Özel'e verdiği cevapsa net. Birinci sıradaki kişiyi işe aldırdım. Telefonda sadece mesajlar da yok. Kimlik fotoğrafları, telefon numaraları ve partiye üye yaptım ifadelerinin geçtiği cümleler de mevcut.
1: Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim.
2: CHP'de günlerdir konuşulan Özkan Yalım dosyasında bu kez gündeme Özgür Özel'in yolladığı işe alım mesajları geldi. Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa yeniden ifade veren Özkan Yalım'ın sunduğu WhatsApp kayıtları kulisleri yeniden hareketlendirdi.
1: Niçin bunlar yaşanıyor? Nasıl yaşanıyor? Neler planlanmıştı? Neler planlanmıştı da buralara gelinmişti.
2: Mesajlarda Özgür Özel'in Özkan Yalım'a 3 kişilik isim listesi gönderdiği görünüyor. Mesajda işe alınmasını talep ettiğimiz 3 arkadaş için öncelik sırası ifadeleri yer alıyor. İsimlerin yanında telefon numaraları ve bazı kişilerle ilgili çalışma bilgileri de bulunuyor. Özkan Yalım'ın "Selam, ilgileniyorum" mesajının ardından bir gün sonra birinci sıradaki kişiyi işe aldırdım. Perşembe günü işbaşı yapacak ifadelerini kullandığı gözleniyor.
1: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
2: Kayıtlarda başka ayrıntılar da var. Bazı kişilere ait kimlik fotoğrafları, iletişim bilgileri ve işe giriş sürecine ilişkin yeni mesajlarında savcılığa sunulduğu belirtiliyor. O mesajları atan kişi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Başka bir yazışmadaysa işe giriş için verilecek isimler partiye de üye yaptım ifadeleri var. Kulislerde en çok konuşulan konuysa bu mesajların devamında hangi kayıtların bulunduğu.
1: Partiye yöneltilen bir büyük taarruzla karşı karşıyayız.
2: Öte yandan CHP Genel Başkanı'ndan açıklama geldi. Yazışmaların doğru olduğunu söyleyen Özel, mesajların eksik olduğunu iddia etti. Bu açıklama sonrası gözler şimdi bilirkişi incelemesine çevrildi. Çünkü teknik incelemede mesajlarda silinen ya da eksik bölüm olup olmadığı netleşecek. Özel ve Yalım arasında çok ciddi düello yaşanıyor. İhraç edilen Özkan Yalım'ın yeniden savcılığa gidip ek ifade vermesi dosyanın daha uzun süre siyasetin gündeminde kalacağını gösteriyor.
1: Bunlar daha önce yaşanmamış şeyler.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kefilim diye meydan meydan bağırdığı isimler birer birer itirafçı olmak için başvuruda bulunuyor. Ortaya atılan iddialar vahim ve savcılığa göre CHP'deki vurgun düzeni ifşa ediliyor. Bu süreçte akla gelen soruysa CHP'de nasıl bir kefalet sistemi var? Acaba CHP Genel Başkanı Özel'in "namusum üzerine kefil oluyorum" mesajı verdiği isimlerle duygusal bağları ve motivasyonu mu bulunuyor?
1: Bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onların siyasi sebeplerle içeride tutulduğu için onlarla birlikte mücadele eden insanlarız.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk usulsüzlük operasyonlarının ardından bulduğu her kürsüde bunu söylüyordu. Başkanların kefili benim mesajı veriyordu.
1: Mesela biz kamu malına el atmayız. Ben Ekrem Başkan'ın atmadığına namusum kadar kefilim.
3: Sonra iddianameler peş peşe tamamlanmaya başladı. Örneğin 4000 sayfayı bulan İmamoğlu suç örgütü iddianamesi açıklandı. Daha üzerinden 20 dakika geçmeden Özel bu iddianame boş diye mesaj paylaştı. Okuması günlerce sürecek bir iddianameyi anında çöp diye karalamaya çalışması dikkati çekmişti.
1: Kimsenin burada adaletin bırakın sağlanması, hani mış gibi yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik.
3: O dönem herkesin aklında aynı soru vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel nasıl oluyordu da tüm CHP'li belediye başkanlarına yolsuzluk, suç örgütü sanıklarına kefil olduğunu söylüyordu. Zira aynı partide siyaset yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması gerçekten manidardı.
4: Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir.
3: Günler günleri kovaladı, yargı süreçleri başladı. İlginç. Demirtir, CHP'li belediye başkanlarından mahkumiyet kararları çıkanlar oldu. Özel onlarla ilgili suskundu. Örneğin eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Özel'in Benli'yi savunmak aklının ucundan bile geçmedi. Ama mesele eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
1: İstanbul Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu.
3: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
3: Ya da pavyoncu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım olunca işin rengi değişti.
5: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
3: Ve bugün geldiğimiz noktada ortaya atılan iddialara, itiraf tutanaklarına bakıldığında Özel'in tüm bu sanıklar hakkındaki çok özel kefalet sisteminin altında duygusal bir motivasyon olduğu net bir şekilde görülüyor. İddialara göre İmamoğlu'na yönelik duygusal bağın altında şaibeli kurultay süreci var.
6: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
3: Böceğe yönelik duygusal motivasyonun altında yine Böcek ailesinin itiraflarına göre adaylık sürecinde verilen milyonlarca lira.
7: Bu benzinliğe niye vuruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı.
3: Yalıma yönelik duygusal motivasyonuysa paranın da ötesinde görünüyor. Ve tüm bu süreçlere bakıldığında oklar hep CHP Genel Başkanı Özel'i gösteriyor. Özel'in paniği, kürsüde bardak devirecek kadar öfkelenmesinin sebebi de bu olabilir.
8: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
3: Tüm bu süreçte CHP Genel Başkanı Özel'in tek bir güvencesi var, o da dokunulmazlık zırhı. Zira itirafçıların ortaya attığı iddialar gerçekse, Özel'in dokunulmazlık zırhının sona erdiği anda uzun bir yargılama süreci bekliyor olabilir. Üstelik bu iddialar sebebiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya da kalabilir.
1: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
3: CHP Genel Başkanı Özel'in tam da bu konuşmasının hemen ardından CHP yanlısı gazetecilerin Kılıçdaroğlu sarayla anlaştı diye tezvirat çalışmasına girmesi tesadüf olmayabilir. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
9: Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum.
0: Denizli'de CHP'li Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i giyiminden dolayı hedef alıp hakaret eden sanığın yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme, sanığa, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.
10: Belediye başkanının kıyafetini çirkin sözlerle hedef almıştı. Mahkeme o sanık hakkında kararını verdi.
11: Zeynep Güneş Akgün dosyası bugün sonuçlandı.
10: Eskişehir Mihal Gazi Belediyesi Başkanı Zeynep Akgün Güneş'i giyiminden dolayı hedef alan ve aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kim ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanan sana kamu görevlisine alenen hakaret suçundan ceza verildi.
11: Bu şekilde giyindiği için de herhangi bir hakareti hak etmiyor kesinlikle.
10: Dava Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla Erzurum'dan bağlanan sanık savunmasında beraatini talep etti. Hakim sanığı kamu görevlisini alenen hakaret suçundan hapis cezasına çarptırdı.
11: Daha önceden de işlenmiş suçların bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş olsun. Mahkeme 11 aylık bir cezaya indirimle beraber 7 aylık bir ceza yetmekte.
10: Duruşmanın ardından Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş'in avukatı açıklama yaparak hakaretin yalnızca belediye başkanının şahsına yönelik olmadığını söyledi.
11: Dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelmiş bir hakaret olduğunu düşünüyoruz.
10: Belediye Başkanı Güneş'in avukatları karara itiraz edecek.
0: Sancaktepe'de özel mülkiyet tartışması yaşanıyor. Bir şirket, CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin tapulu arazilerine gece saatlerinde asfalt döktüğünü iddia etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulurken gözler şimdi başlatılan süreçte.
12: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
10: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
13: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
12: Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşımamıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşımamızın bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
10: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
12: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardı. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşımaz üzerinden yol geçirilmiştir.
10: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
12: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecekse bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.
0: Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabayiş'in cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandı. Rojin'in telefonunun açılması için Çin'den bazı bilgiler talep edildiği öğrenildi. Ayrıca daraltılmış baz istasyonu analizi yapmak üzere önümüzdeki günlerde Van'a özel bir ekibin gideceği öğrenildi.
14: Biz üzerimize düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz.
2: Rojin Kabayiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmüş. Bakandan daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılmasını ve Rojin'in telefonunun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek talimat verdi. Özel bir ekip görevlendirildi. O ekip gelecek hafta Van'a gidecek. Daraltılmış baz istasyonu analizi yapacak. Tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi ekip titiz bir çalışma yürütecek. Baz çalışması yapacak, ardından bir rapor hazırlayacak.
14: Burası Çin'de daraltılmış baz için aynı ki bakalım tekrar orada çalıştıralım.
2: Sadece bu da değil. Rojin'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralaması beklenen cep telefonu. Aile o telefonun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek o talebe de olumlu yanıt vermiş. Rojin'in telefonunun Çin'e gönderilerek detaylı şekilde inceleneceğini açıklamıştı. Öyle ki İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi ve bu bilgiler karşı tarafa gönderildi.
14: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
2: Ayrıca Rojin Kabayiş soruşturması kapsamında 2500 kişiden DNA örneği alınacak. Rojin'in vücudunda İki ayrı DNA örneğine rastlanmıştı. Alınan örnekler o DNA'larla karşılaştırılacak. Üstelik şu ana kadar 425 kişiden DNA örneği alındı bile. Elde edilen yeni bilgilerle Rojin kaba iş dosyasındaki düğümün çözülmesi bekleniyor.
0: İstanbul hiçbir sarsıntı ya da deprem olmadan

0: Yıkılan pek çok tabut binaya şahitlik etti. Bu nedenle de metruk binaların yenilenmesi oldukça önemli. Küçükçekmece'de de bir bina var ki parça parça dökülüyor ve çevreye büyük tehlike saçıyor. Üstelik durum ilçe belediyesine bildirilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadı.
1: Bir şeyler düşecek diye korkuyoruz yani.
2: Sıvaları dökülüyor, yoldan geçen için tehlike yaratıyor.
3: Emniyetini almak lazım, güvenliğini almak lazım.
2: Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'deki tabut binadan.
3: Belediye bunun öncelikle gelip buraya bir güvenlik şeridi çekmesi lazım. Emniyet almazsanız buraya herkes girer.
1: Komşunun arabasının üstüne kocaman bir taş düştü. Korkuyoruz. Yenilensin yani. Kentsel dönüşüme girsin.
2: Binadan zaman zaman cam parçaları, sıvalar veya tuğlalar dökülüyor.
4: İşte arkamda görmüş olduğunuz bu metruk bina ömrünü yıllar öncesinde tamamlamış ve boşaltılmış. Ancak tabii ki de tehlike boşaltmakla bitmiyor. Binanın çevresinde hiçbir önlem alınmamış ve mahalleli içinde büyük bir tehlike yaratıyor.
5: Ama biz bu binadan çok şikayetçiyiz. Mahalleli olarak şikayetçiyiz.
2: Haliyle yoldan geçenler için büyük tehlike yaratıyor.
4: Tabii mahalleli durumdan rahatsız, durumu da Küçükçekmece Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde tedbir alınmadığını söylüyorlar.
6: Belediye bizim işimiz değildi. Belediye de fazla ilgilenmedi.
2: Belediyenin almadığı önlem nedeniyle binadan kopan bir parçanın araçlara veya bir kişiye zarar vermesi mümkün.
0: Türk Böbrek Vakfı, böbrek emojisinin resmi emojiler arasına girmesi için harekete geçti. Bakırköy'de düzenlenen etkinlikte Unicode Konsorsiyumu'na yapılan başvuru sembolik törenle duyuruldu.
7: Dijital dünyada milyonlarca emoji var ancak böbrek sağlığını temsil eden resmi bir emoji hala yok.
8: Kalp var, akciğer var, yani bir sürü şeyin emojisi var. Aslında böbrek tamam en önemli organlarımızdan biri.
7: Türk Böbrek Vakfı bu eksikliğe dikkat çekmek için harekete geçti. Amaç böbrek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak.
8: Her şeyi emojilerle anlatmaya çalışıyoruz. Böbrek emojimiz niye yok diye Unicode'a, ulusal bir birime bugün başvurumuzu gerçekleştireceğiz bu meydanda.
7: Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi. Bir emoji eksik sloganıyla ses veren katılımcılar böbrek sağlığı için çağrı yaptı.
9: Ne var? Kalp var, sevgi, aşk, beyin var, akıl, fikir. Böbrek ise hakiki anlamda denge. Her şeye ona bağlı, esasında görünmez bir, muhteşem bir organ. Ama onun sayesinde hem elektrolit dengesini, hem tuz dengesini, hem tansiyon dengesini, her şeyi ayarlıyoruz. Demek ki denge unsuru, buna şiddetle ihtiyacımız var. Buradan herkese duyuru yapıyorum. Herkes artık bundan sonra bizim gündeme getirdiğimiz böbrek emojisini kullansın.
7: Etkinlikte hazırlanan dev böbrek emojisi de dikkat çekti. Unicode Konsorsiyumu'na yapılan resmi başvuruysa sembolik törenle duyuruldu.
0: Efendim, Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye tam 22 madalya toplayarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ağır bir sakatlıktan dönüp altına uzanan Elif Sude Akgül'ün zaferi ve Sude Yare'nin gözyaşları turnuvanın unutulmazları arasına girerken o tarihi şampiyonluk Erik Dalı coşkusuyla taçlandı.
10: Münih'teki BMW Park Türk tekvandocuların tarihi şovuna sahne oldu. Milli takımımız 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla Avrupa'nın zirvesine bir kez daha ambargo koydu. 5 ayrı dalda takım şampiyonluğuna ulaşan Türkiye üst üste 3. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Gecenin en ilham verici hikayesi kadınlar 49 kiloda yaşandı. Şampiyona öncesi sakatlanan ve 15 gün boyunca tekme bile atamayan Elif Sude Akgül acılarına rağmen pes etmedi. Avrupa şampiyonu oldu.
11: Dünya şampiyonasına gitmeden önceki hamstringim de yırtıldı. Bir 15 gün boyunca ben hiç tekme atmadan ilk tekmemi maçta atarak dünya şampiyonasına çıktım. Ona rağmen final attım, ikinci oldum. Ardından hemen bir hafta bile olmadan İslam oyunlarına gittik. Orada da ikinci oldum ve üst sikletim de yapıyordum. Oradan sonra söz vermiştim. Bir sonraki çıktığımda orada ben kürsünün en başında ben olup İstiklal Marşımızı okuyacağıma dair söz vermiştim. Çok çalıştım ve hak ettiğimi aldım mı düşünüyorum.
10: Finalde hakem kararlarına isyan edip gümüş madalyada kalan Sude Yaren Uzun Çavdar'sa gözyaşlarına boğuldu. Genç sporcuyu müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya teselli etti.
12: Bununla çalışmaya devam et. Hepimiz arkandayız. Milletimiz arkanda. federasyonundan, bakanlığından, cumhurbaşkanımızdan bize her daim destekliyoruz. Rabbim yolunu açık etsin bu hırsla, bu inançla devam. Bu şampiyondan boş dönmedi. İkincilikte madalyadır. Rabbim altın madalya nasip edecek.
10: Tarihi zafer sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, millilerimiz için tebrik mesajları yayınladı. Sporcularımızı tebrik ettiler. Münih'teki dev organizasyonun kapanışı ise tam bir Türk gecesine dönüştü. Milli sporcularımız ve bakan yardımcısı Yerlikaya'nın Erik Dalı eşliğindeki o coşkulu kutlaması Avrupa şampiyonasına damga vurdu.
0: Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem. Bu kez sinema filmiyle izleyici karşısında Sihirli Annem, Periler Okulu, Fantastik Dünyası ve Sürpriz isimleriyle Beyaz Perde'de yeni bir maceranın kapılarını aralıyor.
13: Lütfen kendimi tanıtmama izin verin.
14: Yine dostluğu, sevgiyi, beraberliği, umudu anlattığımız macera aksiyon dolu bir film. Herkese iyi seyirler. Hepinizi sinemalara bekliyoruz. Çıkın, çıkın, gelin.
7: Yıllarca ekranlarda büyük ilgi gören Sihirli Annem serisi yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'yla yeniden izleyiciyle buluştu.
15: Biz çok severek, eğlenerek, keyif içinde çektik. Bu sefer daha zengin, daha neşeli, daha müzikli bir film seyredeceksiniz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler.
7: Periler Okulu'nda geçen hikaye, dostluk, sevgi ve dayanışma temalarını fantastik bir atmosferde beyaz perdeye taşıyor. Filmin İstanbul'daki galası, pembe halısı, özel dekorları ve çocuklara yönelik etkinlikleriyle adeta festivale dönüştü.
16: Türkiye'de bu tarz projelerin özellikle aileyi, özellikle çocukları ve gençleri işleyen projelerin olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bütün seyircilere çok keyifli bir iş izleyeceklerini dileyerek buraya gelmelerini diliyorum.
7: Oyuncular ve yapım ekibi filmin aile olmanın ve birlikte kalmanın önemini anlatan sıcacık bir hikaye sunduğunu söyledi.
17: Sihirli Annem üretmeye devam ediyor. Hem yeni nesil periler görecekler hem de aslında bu aile serüveninin nasıl devam ettiğini izleyecekler. İlk filme gösterilen ilgi için çok ama çok teşekkür ederiz. İnşallah serinin devamı gelecek.
0: Bu haberle de bu akşam noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: görüntüyü izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Dualı.
1: Salatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Görülür görülmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere
0: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı.
1: Helal kazanç nasip eyle.
0: El açtılar dua ettim. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Bir şey diyeceksiniz de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki Ömer Bey, CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
2: Çok güzel söylemiş.
0: Elhak doğru söyledi.
2: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
0: Galiba evet.
2: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiğini çağırdı, adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
0: Evet.
2: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kırdığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da arkadan Fatiha okutturmak, bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP'yi bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. O benim zaman. Tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
0: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
2: Yani hocam
0: bir şeyi yanlış söyledim. Bir şeyi yanlış
2: manyak
0: anladınız.
2: Manyak mısın sen? Değil misin?
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
2: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar soğan, benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
0: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
2: Doğrusu bu diyorsun.
0: Efendim. Yani.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Sırf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
3: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. De böyle Otobit'te.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta gücü adında.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
11: Düz geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
9: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor?

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşamda sıcak dış politika gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla sıcak gündemimizi değerlendireceğiz. Tabii ki sıcak deyince akla hemen İran meselesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin görüşmesi, Trump'ın Xi Jinping'le olan temasları neye gösteriyor bize veya dünyamızı yeni bir döneme doğru mu götürüyor? Bunu analiz edeceğiz. Diğer taraftan tabii Mavi Vatan diyeceğiz ve artık Mavi Vatan'ın doktrinal, yasalaşan ve marjinalleşen bir hale doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ısınan Akdeniz sularında Türk-Yunan ilişkileri nasıl olacak? Bunların yansımalarını konuşacağız çok değerli hocamla. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli hocamı çağırarak programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimler rica edeyim. Yeni düzen kurulurken güç

Savaşları nereye gidiyor? Aslında biraz başlık başlık hazırladık sizler için kıymetli izleyenlerimiz. Hemen arz etmek istiyorum. Tukidides tuzağı. Pekin'de yeni dünya düzeninin hangi mesajları verildi? Biliyorsunuz biz uluslararası ilişkiler derslerinde bunları öğretiyoruz. Tukidides tuzağı, yani yükselen gücün hegemon güce meydan okuması. Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti ticaret savaşını aşarak küresel sistem mücadelesine dönüşüyor. Çin, BRICS, Yuan ve yeni koridorlarla dolar düzenine alternatif kurmaya çalışıyor. Washington'ın en büyük korkusu Çin ile Amerika arasında sıcak çatışma ihtimali. Bunu zaten bir şekilde Xi Jinping de ifade etti. Kırmızı çizgilerini Donald Trump da gerçekten biraz pembe bir tablo çizdi. Özellikle petrol alımı noktasında bir işbirliği olacak mı? Ne olacak yeni Çin dönemi? China-Amerika olacak. Bununla ilgili de önemli ipuçları verdiler. Büyük savaş peki Pasifik'te mi patlayacak kıymetli izleyenlerimiz? Çin, Tayvan çevresinde abluka provasını sürdürürken gerilim büyüyor. Zaten biraz evvel söylediğim gibi Tayvan noktasında kesinlikle ve kesinlikle geri adım atmamızı beklemeyin dedi Xi Jinping. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avustralya hattında yeni güvenlik kuşağı kuruluyor. İşin o tarafı aslında o AUKUS dediğimiz, Quad dediğimiz oluşumdan olduğu coğrafyada da aslında mesele biraz daha kızışmaya başladı. Tayvan krizi dünya ekonomisi ve çip üretimi zincirlerini felç edebilir. Daha önce de bunu gördük. Dolayısıyla olası bir Tayvan krizinin, bir savaşının dünyayı yeni bir krize sürükleyeceğinin de zaten emarelerini görebiliriz. Bu da çok önemli. Bir de şu önemli kıymetli izleyenlerimiz, Irak çölünün İsrail üssü iddiası. Bu çok tartışılıyor. Bir çobanın rastlantı eseri görmüş olduğu bir üs. İsrail burada neyi amaçlıyor? Buradan acaba sahte bayrak operasyonları mı düzenliyor? Bu çok kritik bir konu aslında kıymetli izleyenlerimiz. İsrail'in Irak-Suriye hattında İran'a karşı gizli operasyon ağı kurduğu iddia ediliyor. Radar ve istihbarat faaliyetleri gölge savaşının derinleştiğini gösteriyor. Irak çölü İran-İsrail mücadelesinin yeni cephesi haline gelebilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte acaba İsrail bu üssü kullanacak mı, kullanmayacak mı? Dolayısıyla çok kritik. Irak zaten bu dönemde de özellikle çok konuşacağımız ülkelerin başında gelecek. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gizli bir ittifak mı kuruldu? Bu da çok tartışılı kıymetli izleyenlerimiz. İran tehdidi İsrail ile Körfez ülkelerini aynı güvenlik hattında buluşturuyor. Enerji, liman ve savunma teknolojilerinde yeni ortaklıklar kuruluyor. Körfez'de sessiz ama etkili yeni ittifak şekilleniyor olabilir. İran kriziyle beraber aslında İsrail'e Baye, biliyorsunuz bir de Akabe Limanı'nı kiraladı Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün'den. Akabe'den Hayfa'ya bir hat kurulabilir. Bu da Ben Gurion projesinin altyapısını oluşturabilir. Yani kanal projesinin altyapısını oluşturabilir. Bu da çok önemli kıymetli izleyenlerimiz. Dünya enerji şokundan peki nasıl çıkacak? Şu anda en büyük meselemiz aslında enerji meselesi. Hürmüz gerilimi petrol ve LNG piyasalarında alarm yarattı. Tanker sigorta maliyetleri yükselirken enerji güvenliği tartışmaları büyüyor. Uzun süreli kriz dünya ekonomisinde zincirleme şok yaratabilir. Ve son olarak kıymetli Enes hocamızla konuşacağımız Vavi Vatan Yasası, Türkiye'nin yeni misak-ı milli manifestosu mu olacak? Bu çok kritik bizim açımızdan. Türkiye deniz yetki alanlarında daha sert ve kurumsal bir döneme hazırlanıyor. Mavi Vatan yaklaşımı enerji, hukuk ve savunma stratejisiyle birleşiyor. Ankara denizlerde oyun kurucu rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. İşte Türkiye'nin aslında bütün bu çevre coğrafyalarının tam ortasında birleştirici, oyun kurucu, oyun bozucu adeta bir menteş özelliğini aslında bu bütün hadiselerin ortasında görüyoruz. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enes Tulç hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber Profesör Doktor Enis Tulç hocamız. Bizi kırmadılar, bu akşam da bizlere eşlik ediyorlar. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan hocam, teşekkür ederim.
0: Ayağınızın tozuyla geldiniz Bükreş'ten.
1: Evet.
0: Orada önemli bir savunma sanayi fuarı var, onunla konuşacağız mutlaka hocam. Çünkü saha da biliyorsun, saha Expo'da gerçekten bizim gururumuz olmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bu savunma sanayi doktrini ve bunun sahadaki yansımaları gerçekten
1: sınırları
0: önemli.
1: Sınırları çoktan aşmış vaziyette.
0: Değil mi hocam? Sınırları kesinlikle. Bununla ilgili hatıralarınız önemli, gözlemleriniz önemli. Ama sıcak konuyla isterseniz başlayalım.
1: Tabii hocam.
0: Birkaç önemli zaten burada LED'imiz de olacak. Onları da göstereceğiz. Şimdi hocam çok tabii özetle uzun bir konu ama İran meselesi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in bir mutabakat zemini oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Son olarak Trump şunu söyledi. Çin bizden LNG alacak dedi. Yani enerji alacak dedi.

0: İşte İran'ı biraz sanki göz ardı edecek gibi bir izlenim yarattı. Hocam son gelişmelerle beraber nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, 3-4 saat önce ben de işte yolda okuyabildiğim kadarıyla tabii Trump'ın bir önemli yol haritası diplomasisinin yanında karşı ülkelerle temasında biliyorsunuz enerji yolları, enerji kaynakları, diğeri de ticaret.
0: Ticaret.
1: Şimdi zannediyorum hatır sayılır bir sayıda uçak alımı Çin taahhüt etmiş. Hatta bu sayının daha yükseleceğini de Trump ima etmiş. Yani 200 uçak söylen deniyor ama bu 500'e, 600'e, 700'e çıkabilir diye bir bilgi var. Yine Tayvan meselesi, o tabii siyasi bir konu. Tayvan meselesinde bir şekilde tutumunuz ne olacak diye Başkan Xi Trump'ın fikrini sormuş ama orada biraz tepki vermemiş, sadece dinledim diyor Başkan evet. Trump. Biliyorsunuz yasaklı Çin firmaları var, İran'la petrol ticareti yapan. İşte onların durumu zannediyorum orada yine tekrar gündeme geldi. Ve uzun vadede, şimdi biz hep ne söylüyorduk? Zannediyorum Rusya-Ukrayna savaşının birinci yılı sonunda filandı. Bu savaşın işte uzayacak mı, ne olacak, hatırlarsanız İstanbul'da ve Antalya'da iki kere iki taraf dışişleri bakanları görüştü. Bir yere varılmak üzereyken İngiltere mani oldu buna. Avrupa Ukrayna'nın yanında ve Rusya'nın yıpranmasına diplomatik tercihini ön plana çıkardı. Bir noktada Amerika ile bu konuda buluşuyorlardı. Orada Amerika'da çünkü Rusya var karşısında ama esas konusu güçlenen, büyüyen Çin olgusu olduğu için hani Rusya'yı bu konuyla biraz hırpalanmasına devam etmesini sağlayacak. Asıl Çin'le ne olacak? Yani işte Güneydoğu Denizi'nin Asya'da ne olacak? O sorular o gün, o zaman hep soruluyordu ve bir muhtemel Çin-Amerika Birleşik Devletleri çatışması olabilir mi, olamaz mı? Bugün de sizin fragmanınızda vardı yani. Hala o soru var aslında gelecek için. Ama anlaşıldığı kadarıyla bir kere İran meselesinin bir şekilde sona ermesi herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatine. Yani gerek petrol fiyatları, gerek İsrail her ne kadar zorlasa Amerika'yı, şimdi İsrail'in bu demir kubbesi vesaire füze kapasitelerinin gelen haberlere göre bir hayli düştüğü söyleniyor. Yani bu demir kubbedeki Harop füzeleri, işte onun üstündeki Patriotlar, aşağıda Davut kapısı, kapanı vesaire, birçok yerde İran açtı. Doğru. Bu şeyi, savunma sistemini. Dolayısıyla İsrail'in eğer bir çatışma ortamı İran'la devam edecekse Amerika'ya daha da çok ihtiyacı var. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri cephesinden bakınca da Kasım ayı yaklaşıyor. Evet. Ara seçim yaklaşıyor. Yani oradan çıkacak tablo Başkan Trump için ama Senato'da ama mecliste birinden birine aleyhe düşmesi veya ikisinde de bir düşüş yaşaması halinde bir takım sıkıntıların da başlayacağı biliniyor. Dolayısıyla bu Hürmüz'deki geçiş meselesi, işte hakimiyet, geçen de ufak bir çatışma oldu biliyorsunuz. Evet. Yani Amerikan gemileri batmadı ama bir geminin batması lazım değil. Zarar, ne kadar zarar gördü yani bilmiyoruz.
0: Pervanesinde de bir şey değilse sonuçta vuruldu mu vuruldu oluyor.
1: İran daha tarafındaki orayı kontrol eden gemilerin 150 mil zannediyorum bir menzili varmış. Evet, Amerikalılar da onun 200. içine girince o çatışma yaşanmış. Orada tabii onun tekrar, böyle bir tablonun orada tekrar yaşanmasını ne kadar ister Başkan Trump ya da bundan bir şekilde imtina etmek ister. Dolayısıyla bence Hürmüz meselesinde o baştaki hani uranyum geliştirilmesi, işte uzun menzilli füzelerin tahtit sınırlanması, İsrail'e saldırmama ve tabii nükleer çalışmalar. O dört madde dışında bu Hürmüz meselesinde bir ortak yolda bulacak. Dikkat edersiniz zaten Trump hep erteliyor süreçleri. İşte 5 gün verdim, 7 gün daha verdim. Evet. Yani bir şekilde şey, top çeviriyor diyebiliriz hani futbol tabiriyle.
0: Kasım'da seçim var.
1: Tabii Kasım'da da işte seçim var. Dolayısıyla İran konusunda Çin'le olan ilgisi, demin ondan bahsettiniz. Tabii orada da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde bu ticaret kapsamında, ticaret yollarında veya bugün konuşulan o 3-4 maddede ilerleyen bir ortak noktaları

0: olursa ki pozitif bir intibayla ayrıldı oradan Başkan Trump'ın, anlaşılıyor.
1: Yani yüzü gülüyordu.
0: Dolayısıyla o hani başkan olduğu zaman söylediği bütün işte 12 savaş durdurdum, 13. de durduruyorum filan şeklindeki söylemlerinden şu an için uzak bile olsa belki de bu çatışmalar yavaş yavaş daha zaten Çin'de bir şey yoktu. Hani İran meselesinde İsrail'in de biraz balonunun sönmesiyle ki orada da seçim var. Ekim'de galiba.
1: Tabii, evet orada da Lapid'le Naftali Bennett hazırlanıyorlar.
0: Dolayısıyla biraz sanki demokrasi güzel bir şey aslında. Her seçim arifesinde bir şekilde bazı tabii aleyhe şeyler de olabiliyor, gelişmeler de olabiliyor. Sırf işte siyasi menfaatler uğruna dış siyasette, dış politikada. Ama sanki Trump'ın konusunda yani Amerika Birleşik Devletleri konumunda Kasım ayı yaklaştıkça biraz daha bir bu işler sükunete girecek gibi. İsrail'e rağmen de pek çok adım atmaya, daha adım atmaya sanki devam etmeyecek gibi geliyor bana. Ama yani Trump her dediğini İsrail'in evet. yapar bir hale, uygulayan bir hale Amerikan dış siyaseti öyle bir noktadan yoluna devam etmeyecek gibi geliyor bana. Önümüzde bir NATO zirvesi var. Evet. Çok önemli Ankara'da.
1: Ankara'da
0: 7-9 evet. Temmuz. Herhalde Başkan Trump da gelecektir. Yani işte, dolayısıyla
1: zirvelerin en kritik olarak değerlendiriyor.
0: O zirvenin bizim için de önemi var. Türkiye için, Türkiye için de çok önemi var. İşte hani sonra konumuza girersek Rum kesiminin NATO başvurusu vesaire onlar da var tabii. Ama İran meselesi bence bir sükunete doğru gidecek gibi geliyor bana. Yani Hürmüz olarak. Hürmüz'de bir sonuç, bir işte al-ver, arka kapı diplomasi neticesinde bir tablo çıkacak gibi geliyor.
1: Şimdi aslında yönetmenim de sağ olsun Halil İbrahim uyardı beni, daha az bilgi verdi. Time'ın çok güzel bir kapağı var, şimdi onu yansıtacak. Onun üzerine konuşuruz Trump'la Xi Jinping'in. Bir de hocam biliyorsunuz Xi Jinping'in böyle bir şey suratı var. Hani poker face derler ya. Geldi vallahi, harikasın. Evet. The reunion hocam. Yeniden birliktelik ama şimdi bu reunion dedikleri şey, yani bu birliktelik, bu China-Amerika Nixon'ın meşhur biliyorsunuz ping pong diplomasiyle başlayan o süreç. Onu sorayım hocam. Yani bu fotoğraf, yani bu kapak 70'lere atfen Trump'ın China-Amerika ile Rusya'yı yalnızlaştırması mıdır? Alaska'da bir Russia-Amerika olarak bunu görmüştük biz.
0: Evet. Şimdi
1: hocam ne yapmış? İkisine birden karar mı verecek acaba? Russia-Amerika mı, China-Amerika mı?
0: Yani bence tabii ikisi de şey çok önemli. Ama China-Amerika sanki daha önemli. Yani şu Rusya o kadar büyük bir tehdit mi Amerika için bilmiyorum. Sanki Çin daha mı? Yani Rusya'nın Avrupa için tabii önemli bir şeyi var. Durumu, tablosu var. Ama Amerika Birleşik Devletleri için Çin en önemli unsur diye ben düşünüyorum.
1: İşte bağımlılar birbirlerine aslında.
0: Bağımlılık da var aslında.
1: Çin'deki Amerikan tahvillerinin trilyonlarca i̇şte doları olduğunu biliyoruz.
0: Tabii bütün o ekonomik şeyleri tabii onları hocam. Da konuşursanız veya katarsanız neticede bir bağımlılık var istediği kadar Amerikan ekonomisi şu veya bu seviyede olsun. Çin çok önemli bir partner tabii.
1: Doğru,
0: dolayısıyla
1: doğru.
0: Bu bence Çin-Amerika
1: evet.
0: şeyden çok.
1: Bir de hocam bu da tam zamanı aslında onu da rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden bir saldıracak dediğimiz var. Yönetmenimden de onu rica edeyim. Onu da konuşalım hocam. Daha sonra biz hemen yanı coğrafyamıza geçelim. Evet. Mavi Vatan'ı konuşalım. Hepimiz heyecanlanıyoruz tabii ki. Hani derler ya hocam Atatürk'ün de işaret ettiği hani Akdeniz politikamızın aslında evet. marjinalleştiği bir süreç. Şimdi hocam yeniden saldıracak mı? Şimdi bu Trump'ın biliyorsunuz sözleri biraz inişli çıkışlı evet. enteresan oluyor ama şunu söylüyor. İran'a temizlik operasyonu yapabiliriz. İran'ın santrallerini iki günde yok edebiliriz. Çin'den İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim. Hürmüz'ün açılması Çin'in yararına, Çin Hürmüz'ün açılmasını istiyor diyor. Şimdi hocam bunu nasıl yorumluyoruz?
0: Hürmüz'ün açılması bütün dünyanın yararına
1: sadece
0: aslında.
1: Çin'in yararına
0: yani
1: tabii.
0: Sadece Çin değil yani oradan geçen şeye bakarsanız dünyanın %20'sinden fazla zannediyorum petrol şeyi oradan geçiyor, o coğrafyadan
1: evet,
0: geçiyor.
1: Evet, LNG de geçiyor.
0: Şimdi ilk iki sırayla satırla ilgili de şimdi yine dün ya da çok bugün Çin'den ayrılmadan biz İran'ın %85 füze kapasitesini yok ettik zaten. Geriye bir şey kalmadı ki gibi bir sözü var.
1: Ama Başkan yalanladılar
0: Trump'ın. Tabii İran bunu yalanlıyor sürekli.
1: Hiç ayakta duruyor.
0: Tersini söylüyor. Yani bunu şu açıdan söylüyorum, söylediğiniz gibi çok böyle inişli çıkışlı veyahut da karşıt olan açıklamaları bir gün arayla, iki gün arayla bile Başkan Trump'ın olduğu için, yani buradaki yapacağı temizlik veya kalan kendi açısından ifade etmek istediği askeri operasyonun boyutu ya da çapı bilmiyorum o kadar önemli mi? Yani pek, çünkü İran'a baktığınızda şu sırada biraz ayağa zor kalkacak durumda bir tablo var ekonomi açısından, halkın durumu vesaire, yani kolay değil. Müthiş bir tahribat oldu. İsrail'de bile oldu. Yani medya gizliyor onu. Bizler göremiyoruz belki ama İsrail'de bile tahmininizin çok üstünde hasar oldu. İşte bu gök kubbelerin file vermesi, füzelerin düşmesi vesaireden dolayı. Dolayısıyla yani bu tip açıklamaları işte bir öyle söylüyor, bir barış diyor, bir uzlaşacağız diyor. Yani hakikaten çok zikzaklar içinde bir ilginç Amerikan başkanlığı dönemi yaşıyoruz. Bence ilk dönemden daha tutarsız.
1: Tutarsız. Bir de i̇lk tabii hocam hani bu MAGA'cılarla da hocam biliyorsunuz çok şimdi anlaşamıyor gibi Trump bizim üzerinden. Veya işte bu müesses nizam dediğimiz Epstein dosyaları birleştirdiğimiz zaman Trump geceleri pek uyku uyuyamıyor gibi. Geçen de hatta bir toplantıda uyuyakaldı.
0: Evet.
1: Gözleri kapandı diyorsunuz. Evet. Demek ki pek geceleri uyku uyuyamıyor. Bir de hocam tabii ki bu da önemli zamanlama olarak onunla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bir Kazakistan ziyareti gerçekleştirdi. Evet. Yani Türkistan'a gitti, öz coğrafyamıza gitti. Şimdi orada zamanlama önemli. Çünkü Trump Çin'deyken Sayın Cumhurbaşkanı Türkistan'a gitti. Yani aslında biz bir jeopolitik mesaj da verdik. Yani burası da bizim arka bahçemiz, Anadolu'da ön bahçemiz. Burası Türkistan
0: diyarı. Türkiye Devletler Birliği'ndeki ağırlığımız, önemimiz veya bu birlikteliğin verdiği ağır. Burada zannediyorum ön plana çıkan tekrar KKTC'nin durumu. Çünkü bir 5-6 ay kadar önceydi zannediyorum. İşte Kazakistan'ın Rum kesiminde büyükelçilik açması, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Roma üstünden, yani Roma'daki büyükelçiliklerini akredite etmeleri güneye, Rum kesimine. Dolayısıyla bunlar çok Türkiye'de eleştirilmişti hatırlıyorsanız. Tabii ki tanınma meselesi KKTC'nin çok ufak, uzak bir ihtimal şimdilik, hala öyle maalesef. Ama bu toplantılarda bu kere anladığımız kadarıyla o KKTC'nin biraz herhalde arka kapı diplomasisi yolu ile KKTC'nin tekrar bir Türkiye Cumhuriyet Devletler bünyesinde bu birlik içinde yine yerini alması, devam etmesi ve zaman içinde de belki işte mesela uçak seferlerinin başlaması veya Ercan'la ilgili işte hatların açılabilmesi, ticari ilişkiler. Çünkü Tayvan'da yıllarca öyleydi. Yani işte ticari ilişki, her şey var ama ülkenin o işte özel tanınmama durumu vardı. Burada biraz KKTC'nin o geriye gidiş, düşüş tablosu tekrar Türkiye Cumhuriyetler nezdinde sanki bu toplantılar vesilesiyle geri gelmiş gibi gözüküyor. Bu da muhakkak diplomasiyle oldu. Diplomasi oldu. Yani Türkiye'nin tabii burada büyük katkısı var hariciyemizin ama bir dönüş gibi bana geldi. Bu inşallah bunun ötesi de tabii gelir. Yani KKTC boyutunda bu ikili temasları her bir ülkenin, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın o konuda daha da ileri gitmeleri bizim için çok önemli. Veya işte Pakistan'ın, Azerbaycan'ın, Libya'nın, Katar'ın gibi ülkelerin KKTC konusunda bir tanınmaya doğru, tanıma yoluna doğru yönelmeleri tabii bütün denklemi değiştirecektir. KKTC'nin o izole hali tabii açısından ki ve işte Rum kesiminin Avrupa Birliği yapısının gölgesi altında, kenarında duruş zaviyesinden biraz böyle kendini çıkaracaktır. O açıdan bence bu zirve önemli ve burada öne çıkan bizim için tabii ki birçok konudan bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı, yapay zekanın öneminden bahsetti.
1: Evet, ben de şimdi onları yapay zekadan bir de
0: işte birçok şey var daha detay ama ben orada KKTC'yi yani biraz da belki kendi akademik alanında KKTC'yi çektim.
1: İlgi alanımız olduğu için hocam.
0: Aldım ama birçok şey var tabii.
1: İsmail Gaspıral'ın sözleri çok önemli tabii biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı buna da değindi. İşte fikirde. Dilde birlik hadisesi. Yani biz sadece bu işi tarihimizle birleştirmiyoruz aslında. Fırsatlarla, çıkarlar noktasında da bir akil davranış ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli. Sayın Tokayev de zaten bir devlet nişanı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ahmet Yesevi devlet nişanını vermiş oldu. Bu çok kıymetli. ve inşallah devamı da gelecektir diye ümit ediyoruz hocam. Bu anlamda da önemli. Şimdi hocam isterseniz yavaş yavaş Mavi Vatan'a doğru geçelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

0: Batmayan uçak gemimiz, Anadolu'nun evet. doğal uzantısı, milli davamız Kıbrıs hadisesi. Şimdi isterseniz hocam ilk önce şeyden bahsedelim, bu Mavi Vatan Yasası'ndan. Ama öncelikle bir dilediğimiz var, onu da bir yansıtalım. Kıymetli Tabii. izleyenlerimize ilk önce Mavi Vatan neresi onu bir gösterelim. Şöyle arka tarafta görebilirsek. Bir de orada ben ayağa kalkarsam eğer de şöyle bir elimle de göstermek isterim mümkünse. Hocam şimdi izleyenlerimiz için şöyle ifade edelim. Mavi Vatan dediğimiz coğrafya burası. Buyurun hocam size gelelim.
1: Evet.
0: Tabii hocam. Mavi Vatan coğrafya. Şimdi bizim hocam Anadolu coğrafyamız aşağı yukarı 753 bin kilometre kare değil mi
1: evet,
0: hocam?
1: Evet.
0: Aşağı yukarı. Mavi Vatan'da 463
1: bin küsür. Evet.
0: Hepsini topladığımız zaman hocam 1.3 milyon kilometre gibi çok devasa bir alan çıkıyor. Bu denizlerdeki misak-ı millimiz.
1: Evet.
0: Şimdi hocam öncelikle Mavi Vatan bizim için niye önemli hala? Kıbrıs açısından niye önemli ve daha sonra neden bu işi biz yasalaştırıyoruz? Bununla isterseniz evet. başlayalım.
1: Şimdi Mavi Vatan'ın önemi tabii Yunanlıların maksimalist ve bunu da haritalaştırma araçları olarak kullandıkları Sevilya haritasının tersini düşünün. Yani o da burada olsaydı.
0: Sevilya haritamız varsa onu da alabiliriz. Tam tersi. Olabilirsek eğer.
1: Anadolu'ya kadar bitişik nizam neredeyse gelip burada Türkiye'yi güneyde Antalya körfezine hapsedip tabi Karadeniz'de bir ilgileri yok.
0: Oraya
1: ama
0: ellemiyor burası.
1: Sevilya haritasıyla Sevilya haritasına bir reaksiyon olarak tabi doğal reaksiyon olarak çıktı. Çünkü karşımızda 1973'ten beri bu konu Ege meseleleri gündeme gelmişti ilk o zaman. İşte kaç oluyor 53 yıldır. Uzlaşılamayan bir ikili mesele var. İkili bir konu bu yani. İki ülke arasındaki bir konu. Dolayısıyla bizim biliyorsunuz 1964'te karasularımızı 6 mile çıkardık. 1982'de taraf olmadığımız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı sonrası Akdeniz'deki karasularımızı 12 mile çıkardık. Mesela orada şurada bir köşe var.
0: Evet.
1: Bu Nedir balıkçılık hocam? İçin önemli. Bitişik nizam açısından 12 mil ile 6 mil kesişiyor bir yerde. Yani düşünün 6 millik bir fark var birdenbire. Bir tanesi sizin kendi karasularınız. Dönüyorsunuz köşeyi batıya doğru 6 mil geridesiniz. Dolayısıyla oradaki noktaların tayini aslında bu bir fırsat. Yani Yunanistan iyi niyetli ve sulhle Türk-Yunan ilişkilerini ve Ege sorununu tabii çözüm oturup konuşma yoluna diplomasi de girse bu bir tespit. Yani bizim geçmişten beri süre gelen bütün bu işte alınan kararlar vesaire bunların hepsinin bir anayasası, bir belgesi, kağıdı gibi düşünün bunu.
0: Resmileşme bir anayasası. Bu Mavi Vatan anayasası diyebilir miyiz hocam?
1: Evet. Yani
0: Mavi Vatan anayasası.
1: İlgili kurumlarımızda da ileride işlem yapılırken bir sürü kurum var bu konuya bağlı Türkiye'de. Dolayısıyla bütün bu kurumlar da aralarında koordineli bir şekilde çalışırken bu metinden yola çıkarak nasıl ki işte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bir metin ve uyuşmazlıklarda lahi adalet mahkemeleri o metinden şey oluyor. Biz taraf değiliz, olmadık. Çünkü 3, 33 ve 121. maddelerinden dolayı 12 mili imkan kılıyor. Ege özel bir deniz, yarı kapalı bir deniz.
0: Evet, özel.
1: Dolayısıyla
0: bir deniz.
1: Burada hakkaniyet ilkesi önemli. Hakikaten Ege'nin ortasından şu çizgiden bir batimetrik hat geçer. Yani en derin noktası gelir böyle döner buradan aşağı gider. En derin hattıdır o Ege'nin.
0: Nedir hocam?
1: Bir hat. Şimdi onun için muhtemelen o sebepten bu tabii Yunanlılar bu alanın bu kadar geniş olmasına itiraz ediyor ve bu bana sorarsanız inşallah böyle bir şey tabii gerçekleşmez ama Yunanistan'ı işte uzun yıllardır takip eden bir insan olarak Mavi Vatan'la Sevilya'nın karşılaşması bizi bir çatışmaya kadar götürebilir. Onu açık söylemek lazım. Tabii. Yani benim görüşüm bu. Eğer Yunanlıları biraz tanıyor isek çünkü
0: neden hocam? Son
1: silahlanma arttı. Silahlanma arttı. Kendi kamuoylarına iki kuşaktır 1981 Papandreou iktidarından beri beyin yıkayarak medya yoluyla, siyaset yoluyla bir gün yapacakları bu işin meşru zeminini hazırladılar. Yani bugün yüzdesini bilemem ama bir Türk-Yunan çatışması çıksa Yunanların çoğu herhalde neden bu çatışma çıktı demez. O kadar çünkü beyinler yıkandı ve Türkiye'ye karşı bir algı şey ortaya kondu ki Türkiye şu adadan gelecek, şuradan saldıracak. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Atatürk yutta su, cihanca su. Türk dış politikasında

0: Böyle bir maksimalist dönem hiçbir zaman ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Üçüncüsü de konjonktür tabii, uluslararası konjonktür. Yani bu işi Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen mi yapacaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle mi yapacaklar? Tabii o çok önemli, o dönemine göre değişebiliyor. Biden dönemi tehlikeliydi bizim için. Şimdi durum biraz farklı. Zaten bütün gayretleri 1997'deki bir Dışişleri Bakanlarının ekolü söylemidir o. Türkiye çok güçleniyor. İlk vuran biz olmalıyız. Slogan bu. Hakikaten de şimdi o tablo içindeyiz. Yani Kaan'ın gelişini düşünün. 3-4 sene sonra. Efendim bütün bu füzelerin işte bütün bu
1: Dediyas açıklama yaptı.
0: Bükreş'te gördüğümüz savunma benim yani başka savunma
1: vardı. Gitmediğim için söylüyorum. Buyurun hocam zamanınızı.
0: Bütün bu hakikaten gelişmekte olan alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifalı savunma füzelerimiz, bütün evet. Aklınıza gelecek işte Hisarlar, Tayfunlar, Korallar, yani orada müthiş bir zenginlik, müthiş bir üretim şeyi. Bunların katmanlı olarak envantere girmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde evet. Biraz zaman alacak tabii. Dolayısıyla şu sıra biraz tabii NATO zirvesine kadar bir şey olmaz da Temmuz'dan sonrası bu konuda bence riskleri açık.
1: Evet. Enis Hocam çok aslında önemli bir noktada kaldık ama arayı açmayız hocam. Bir dahaki programda bunu biraz daha derinleştirmemiz lazım. Tam olarak anlamını anlatmamız lazım izleyenlerimize. Ama şimdilik bu kadar diyelim hocam. Süremizin sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla beraber aslında bu sıcak konuları mümkün olduğunca analiz etmeye çalıştık. Ama son yani Mavi Vatan'ın anayasalaşması, bir anayasasının olması çok değerli, çok kıymetli. Çünkü Türkiye'nin hem deniz hududunu, hem yeni misak-ı milli anlayışını, hem de tabii ki bize karşı bir şer ekseni oluşturmaya çalışanlara karşı bir meydan okuma, bir manifesto niteliğinde oldukça kıymetli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

0: bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Dualı.
1: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Yürür görünmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizden
0: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı. Ya
1: helal kazanç nasibiyle.
0: Ben de el açtılar dua ettim. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Bir şey diyeceksiniz de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki Ömer Bey, CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
2: Çok güzel söylemiş.
0: Elhak doğru söyledi.
2: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
0: Galiba evet.
2: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiniz, çağırdı, adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
0: Evet.
2: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kıldığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da arkadan Fatiha okutturmak, bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. Benim tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana?

0: Bileyim ben sana.
1: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
0: Yani hocam
1: bir şeyi yanlış, bir şeyi yanlış
0: manyak
1: anladınız.
0: Manyak mısın sen? Değil misiniz?
1: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
2: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar soğan, benim açımdan haram zıkkım diye. Olsun eğer bilmeden yaptıysa.
1: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
2: Doğrusu bu diyorsun.
1: Efendim.
2: Yani.
3: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Atılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
2: Nice bayramlara eriş evladım.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
7: Finans. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
8: sigortam net. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Selam, ben Dur.

0: Kuşmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta siyasetçi Halide İncekara kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle. Otobit'te. Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Ben 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Gündem yoğun elbette. Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan'a yönelik bir ziyarette bulundu ve Kazakistan'da 13 farklı anlaşma imzaladı. Bir yandan da dünya nefesini tutmuş ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyareti konuşuyordu. Bu ziyarete tamamlandı ve ABD Başkanı ülkesine dönmeye başladı. Burada ne konuşuldu, neler konuşuldu, bunların hepsini konuşacağız. Özellikle de ABD-İran Savaşı'nın hangi noktaya evrilecek 77. gününde. Bugün Çin ziyaretinde ne kararlar alındı, bunları konuşacağız. Ama elbette Türkiye'nin iç siyasetinde inanılmaz şeyler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde itiraflarla başlayan depremin sarsıntıları giderek büyüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi inanılmaz tartışmaların içerisine düşmüş durumda. Türkiye siyaseti günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in Özkan Yalım'la aralarında gerçekleşen konuşmaları, yazışmaları ve bu yazışmaların ortaya çıkardığı inanılmaz şeyleri konuşuyor. Tüm bunları konuşacağız ama Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni müfredatında bazı kavramlarla alakalı almış olduğu kararlar da vardı. Bunlar bizim açımızdan tarihi bir dönüm noktasıydı. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile başlıyoruz elbette ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Konuştuğumuz şey bir partinin içerisinde gerçekleşen olay mıdır? Yoksa bu nasıl bir partiye dönüşmüştür? Aslında soru sormaktan bile artık çekinir hale geldik. Özellikle de Özkan Yalım'ın Uşak Belediye Başkanı'nın itirafçı olmasından sonra ortaya saçılan bazı şeyler inanılır boyutta değil. Şunu biliyoruz. Yazışmalardan anladığımız temel bir şey var. Özgür Özel ile Özkan Yalım çok yakın arkadaşlar. Birbirlerini biri kardeşim diye hitap ediyor. Diğeri Özkan'cım diye hitap ediyor. Aralarında hukukun çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu hukuka binaen bugün artık günah keçisi haline getirilen, itiraf ettikten sonra günah keçisi haline getirilen Özkan Yalım'ın aslında Özgür Özel'in adeta bir kara kutusu gibi hareket ettiğini de görmüş oluyoruz. Bunlara ne diyeceksin?
1: Şimdi o tespitin doğru. Yani Özgür Özel çıkıp bugün ben Özkan Yalım'ı tanımıyorum. Tanımamışım. Bize farklı bir yüzünü göstermiş. Biz bunu farklı bir tür zannediyorduk ama bu başka bir tip çıktı. Yani bunun bu tarz şeyler yapacağını hiç tahmin etmezdik. Biz bunu birkaç dönem milletvekili yaptık. Sonra da belediye başkanı yaptık ama bilmiyorduk. Diyecek hali var mı yok mu bilmiyorum.
0: Artık yok.
1: Yani tabii buna kimse inanmaz. CHP bu işin içinden nasıl sıyrılacak? Yani CHP'nin de şunu deme ihtimali var mı acaba? Biz ya Özgür Özel'i de tanımamışız. Yani Özgür Özel de bizim tanıdığımız gibi değilmiş. Vallahi billahi bilmiyorduk biz bunların böyle şeyler yaptıklarını. Hani CHP Genel Merkezi böyle bir açıklama yapsa belki o zaman durumu toparlayabilirler ama o da şimdi genel başkan düzeyinde nasıl yapacaksın? O da zor iş tabii. Şimdi bu Özkan Yalım meselesi patlayınca CHP'nin kadın kolları genel başkanı Aysu Kaya mıydı? Asu Kaya mıydı?
0: Asu Kaya.
1: Asu Kaya hemen bir açıklama yaptı. Böyle atarlı giderli bir açıklama. Hizmetten başka hiçbir amacı olmayan yol arkadaşımız Özkan Yalım dedi.
0: Dedi hem de
1: gürül gürül dedi yani böyle çok kendinden emin bir şekilde söyledi bunu.
0: Ya bir kadın kolları başkanının gitmesi de ilginç değil mi? Yani mesela yani Özkan Yalım neden Özkan Yalım destek için CHP Genel Merkezi'nden kadın kollarının sorumlusu olan
1: ya kişi. Ya bilemiyorum diyor. Tabii yani CHP Genel Merkezi biz Aysu Kaya'yı da tanımamışız. Tanıdığımız biri değilmiş. O Özkan Yalım'a sahip çıktı ama Özkan Yalım hepimizi duman ediyor bu aralar. Yani bu Aysu Kaya niye bu Özkan Yalım'a böyle hemen hızlıca peşin sahip çıktı. Onu da tanımamışız. Özgür Özel'i tanımadığımız gibi onu da tanımamışız. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Hani şimdi böyle tuhaf tavırlar sergileyenler olur ya böyle hani arkadaşlarımızdan. Yani bir ortama gireriz. Yani deriz ki ya eline ayağına hakim ol. Allah aşkına vallahi tanımıyormuş gibi yaparım. Bak soran olursa tanımıyorum derim. Hani deriz yani böyle Mukallit arkadaşlarımız vardır işte. Yüksek sesle konuşur, ortamı bozar filan. Böyle davranışları vardır. Yakında herhalde CHP'liler birbirlerine Allah ben bunu tanımıyorum filan diyecekler herhalde. Oraya doğru gidiyor iş.
0: Benim sorduğum soru şu. Özkan Yalım nasıl yakalandı? Yani yolsuzluk, rüşvetle alakalı bir soruşturma yürüyordu. Onunla ilgili bir baskın yapıldı. Mekanında, evinde, belediyede orada burada bulamayınca gittiler otel odasına bastılar. Havluyla 21 yaşındaki bir çalışanıya beraber yakalandı. Yani yakalanma anı, yakalanma görüntüsü böyle başlayan bir operasyon. Evet. Bu operasyonla alakalı destek mesajını iletmek üzere yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden bir kadın milletvekili ve kadınlar üstelik kadın kolları başkanı olan birisi gönderilir?
1: Yani bilmiyorum niye öyle bir şey yaptılar ama herhalde pişmandırlar. Pişman olduklarını yaptıkları son açıklamalarda görüyoruz. Özkan Yalım'ın özellikle CHP'li kadın milletvekillerine yönelik ifadeleri, açıklamaları sonrasında CHP'li kadın milletvekilleri topluca açıklamalar yaptılar. İşte biz boyun eğmeyeceğiz dediler mesela. Yani işte neye boyun eğmeyeceksiniz? Ya boyun eğmeyecekseniz çıkın. Deyin ki ya ey sayın genel başkan. Ya senin bir arkadaşın böyle çıktı. Yani Özkan Yalım diye bir arkadaşın var senin. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmemiş. Ya işte yazışmalar, görüşmeler. Efendim sürekli berabersiniz. Bu adam böyle çıktı. Bak bu adam yüzünden biz ne haldeyiz yani. Bizim itibarımızla oynanıyor. Bu partide daha senin tanıdığın ama bizim bilmediğimiz daha kaç tane Özkan Yalım var. Yani CHP'nin içerisinde acaba daha kaç tane Özkan Yalım cinsinden, türünden insan var? Yani bunu CHP'li kadın milletvekillerinin Özgür Özel'e sormaları lazım. Yani ya bugün Özkan Yalım, yarın başka biri. Yani bir Özkan Yalım daha. Yetmedi bir Özkan Yalım daha. Abi bir kamyon dolusu Özkan Yalım varsa Özgür Özel'in yakın arkadaşlarından oluşan CHP'de ve CHP'liler bunları bilmiyorsa, yani bunların ortaya çıkması da ancak yargı mekanizmasının rutin faaliyetleri sonucu olabiliyorsa, o zaman CHP'li kadın milletvekilleri genel başkanlarından sonuç alamazlarsa, Özkan Yalım tiplerinin partide kimler olduğuna dair bir sonuç alamayacaklarsa yargıya da başvurabilirler. Yani bizim itibarımız, güvenliğimiz tehdit altında. Yani o CHP'de bir sondaj yapılsın. Özkan Yalım ve türevlerinden daha kaç tane var?
0: Araştırılsın.
1: Çünkü biz bu adama sahip çıkıyoruz. Tek amacı hizmet diyoruz. Ertesi gün adam hani partiden ihraç ediliyor. İhraç edildikten sonra hepimizi duman ediyor bu adam.
0: Evet, o zaman Serkan Fıçıcı sorun. Özkan Yalım'ın böyle kirli bir zihin dünyasının bir hayatının olması mı sorun CHP'ler açısından?
1: Yakalanması sorun.
0: Yakalanması mı yoksa yakalandıktan sonra itirafçı olması mı?
1: Bak yakalanmamış olsaydı bu sıkıntıların hiçbiri yaşanmayacaktı. Tek sıkıntı Özkan Yalım'ın yakalanmış olması.
0: Tamam yakalandıktan sonra diyebilirdik.
1: Ya bu Özkan Yalım'ı bunlar ya sadece. Oyun mu oynuyoruz burada? Ben burada 10 dakikadır dalga geçiyorum. 10 dakikadır burada dalga geçiyorum. Yani çünkü olayın ciddiyeti yok. Yani bir siyasi partinin rutin siyasi faaliyetleri içerisinde değerlendirebileceğimiz, algılayabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz, analiz edebileceğimiz bir durum olmadığı için ortada aldık meseleyi mizaha vurduk, dalga geçiyoruz. Dalga geçiyoruz. Niye? Yani gülüyoruz ağlanacak hallere. Yani çünkü CHP yönetimi oturup ciddiyetle bu meseleyi ele alma aşamasına geçemiyor bir türlü. Yani sürekli bir erteleme, sürekli öyle değil de böyle. Ya tamam şimdilik Özkan Yalım yakalandı hadi bu da unutulur ama yarın başkası yakalanırsa ya onu da bir şekilde unuttururuz. Mesele bu. Şimdi öyle derlerdi biliyorsunuz film repliklerinde de vardır. Bütün ortaklıklar bozulur. Biri hariç. Nedir o ortaklık?
0: Suç ortaklığı.
1: Suç ortaklığı bozulmaz. Niye? Suç ortaklığı bozulduğunda orkestra hangi şarkıyı çalmaya başlar? Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Şarkısını orkestra gürül gürül çalmaya başlar. Şu an CHP'de olan durum budur. Suç ortaklığı bozuldu. Yani Özkan Yalım dedi ki madem öyle gel böyle. Azdan az çoktan çok gider. Madem CHP'nin üzerine atılan bu suçlamalar, CHP ile ilgili bu karanlık meselelerin tek sorumlusu benim. Yani bu yapının içerisindeki tek kirli şahıs benim. Tek sıkıntılı varlık benim. Madem siz CHP Genel Merkezi olarak beni ihraç edip bunu cümle aleme böyle ilan ediyorsunuz, ifşa ediyorsunuz. Bunu böyle anlatmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Özkan Yalın'ı biz işte tanımıyorduk, bilmiyorduk. Bak neler yaptığını gördük, sıyırdık, attık. Artık ilişkimiz kalmadı. Biz bundan beriyiz. Bizim Özkan Yalın ve türevleriyle hiçbir alakamız yok dediniz. Ha öyle mi acaba dedi Özkan Yalın da. Acaba öyle mi? Hadi ben de elimdekileri döküyorum. Bohçayı açıyorum. Biz mahalle kültüründe büyüdük. Bohçacı geldi hanım diye bağırırlardı eskiden. Bilmiyorum sizin yaşınız müsait mi? Hocalarım. Hatırlar mısın? Sen hatırlar mısın mahalle kültüründe vardı?
0: Tabii de onları hatırlamayabilirler.
1: Hatırlamayabilirler gençler. Bohçacı geldi hanım diye bağırırdı böyle esmer teyzeler. Böyle mahallemizdeki böyle ablalar teyzeler gider.

0: Yerlerde içi tülbent mülbent işte neler var nevresin acaba falan, içinde nevresin çeyizlik filan çeyizlikler. Bakarlardı Özkan Yalım şimdi dedi açtı bohçayı şimdi. Böyle her gün tırnak söküyor. Her gün Özgür Özel'in şimdi serçe parmağından başladı tırnak çekmeye.
1: Şimdi biraz onlara bakalım mı?

0: insan olduğuna dair çok izlenimler var ortamda. Yani belediye başkanlarının hanımlarına attığın mesajlar, şunlar bunlar. O sen mesajları geri getirelim diyorsun da o geri getirilen mesajların içinden ne çıkacak? Hatırlıyor musun acaba? Hatırlıyor musun acaba? Ya, tuhaf komik meseleler Murat.
1: Şimdi diyor ki mesela benim mavi valizin içerisine koy diye mesaj atmış. Diyor ki onun bir de önü var diyor. Mavi valizin içerisine ne konulacağıyla alakalı mesajlar da vardı diyor. Onları silmişler. Ya, onları koymamışlar diyor. Bu ifadede yok diyor. Mavi valizin içerisine koy. Bu adam diyor ki ben diyor 1 milyon lirayı koydum oraya diyor. Mavi valizinin içerisine ne koymuş olabilir?
0: Ya ne bileyim ben ne koymuş olabilirler de. Şimdi Özkan Yalım'ın sözüne karşı Özgür Özel'in sözü. Hı hı. Tamam mı? Şimdi Özgür Özel diyor ki yani Özkan Yalım'a inanmayın diyor. Yalancının tekidir diyor. Ben yalancının tekini diyor. Belediye başkanı yaptım diyor. Hı hı. Ve diyor en yakın arkadaşlarım arasına aldım diyor. Beraber yedik, içtik, gezdik, tozduk. Ben adamın eğlence mekanlarında, otellerinde kaldım. Sürekli görüştüm ama yalancının tekidir diyor. Güvenilmez bir adamdır diyor. Ben böyle bir adamı belediye başkanı yaptım ve yakın arkadaşım olarak diyor seçtim.
1: Çok Özgür yakın arkadaşı.
0: Çok yakın arkadaşım olarak böyle bir yalancıyı seçtim.
1: Özkancım diyor.
0: Özkancığım ama
1: kardeşim diyor.
0: Kardeşim
1: genel
0: değil.
1: Genel başkanım değil, kardeşim diyecek
0: partiden
1: kadar.
0: Partiden ihraç etmemek için iyi hatırlayın mesela. Hı hı. Özgür Özel, Özkan Yalım'ı partiden atmamak için direndi de direndi. Hı hı. 40 dereden sular getirdi. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Şu tarihe erteleyelim. Yok disiplin kurulu şöyle yapacak, böyle edecek. Ama kamuoyu baskısı öyle bir hale geldi ki. Yani Özgür Özel'e gittiler dediler ki ya sokağa çıkamıyoruz. Herkes bize Özkan Yalım'ı soruyor. Yani yaylım ateşi derler ya. Bu da böyle bir yalım ateşine dönüştü CHP'lilere karşı. CHP'liler sokağa çıkıyor diyor ki ya Özkan Yalım'ı atmayacak mısınız daha? Şimdi bir mecburiyet hasıl oldu.
1: Tamam.
0: İçi kanı ağlayarak Özgür Özel, içi kanı ağlayarak hiç istemeden en yakın arkadaşlarından birini, canı ciğeri olan, yani el üstünde tuttuğu, çok kıymet verdiği Özkan Yalım'ı partiden atmak zorunda kaldı. Özkan Yalım da içerledi. Dedi ki ya bu kadar yakınız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor Özgür Özel. Sen beni partiden nasıl atarsın?
2: Şey de diyor olabilirim yani bu yaptığımın hepsini hepiniz yapıyorsunuz zaten. Niye beni atıyorsunuz? Siz benden çok mu temizsiniz bir serzenişi de
0: onu diyor
2: var
0: zaten.
2: Gibi sanki.
0: Tek suçlu ben miyim arkadaş ha. Diyor.
2: Hepimiz bunu yapıyoruz
0: diyor,
2: yani.
0: Hepimiz hepsini. Buradaydık diyor yani.
3: Şener Şen'le İlyas Salman'ın muhabbetine dönüyor iyice.
0: Nasıldı o?
3: Arkadaş arkadaşın.
1: Şimdi şöyle şöyle sorayım Tuğba hocam. Yani 115 delegeden imza topladık diyor. Ben kendim topladım diyor Özkan Yalım. Evet. Özkan Yalım hani bir günah keçisi ise eğer şayet böyleyse Özkan Yalım'la yazışan Özgür Özel'in mesajlarına bakalım. Özgür diyor ki şimdi 115 delegeden imza topladım ve bunları diyor Selin Böke'ye teslim ettim diyor. 1200 CHP delegesinin çocukları yönünden SGK incelemesi yapın. Hı-hı. Ne dediğimi anlarsınız diyor. Hı-hı. Özkan evet. Yalım. Şimdi yani diyor ki ben diyor sürekli olarak birileri Özgür Özel'e oy versin, delege Özgür Özel'e oy versin diye Özgür Özel'den gelen kişileri diyor filanca falanca yerlere iş yerlerini yerleştirdim. Çeşitli hediyeler gönderdim. Çeşitli paralara boğdum yani diyor. Hı hı. Değil mi? Peki bununla alakalı Özgür Özel'den herhangi bir gerçekten bu yazışmalar içerisinde bir şey var mı? Evet görüyoruz. Hı hı. Bazı yazışmalar ortada. İşte filanca kişinin kimlik bilgilerini göndermiş Özgür Özel. Şunlara diyor öncelik sırası şu şunları işe koyun diyor.
3: Özgür Özel mi diyor bunu?
1: Özgür Özel diyor. Kimlik fotoğraflarını telefon numaralarına göndermiş. Özkan Yalım da diyor ki efendim diyor sadece işe koymakla yetinmedim. Aynı zamanda bunları hemen CHP parti üyesi de yaptım diyor. Merak etmeyin
3: helal
1: diyor.
3: Olsun.
1: Şimdi karşılıklı olarak böyle yazışmalar var. Yani Özkan Yalım'ın söylediği ve kimliği hep her şeyle ortaya çıkmış durumda ama Özkan Yalım zaten Özgür Özel'le yapmış olduğu açıklamaları söylüyor. Özgür Özel'i nereye koyacağız burada? Yani şu ana kadar işte emanet, liyakat, ehliyet gibi pek çok konuda.
0: Ya bir de şey diyorlar ya Tuğba hocam artık diyemiyorlar. Check balance demokrasilerde çok önemli. Denge ve denetleme filan ya. Tam denge, tam denetleme ya.
3: Adamlar kendi derdine düştü. Yani check balance'la demokrasiyle falan uğraşacak halleri kalmadı.
1: Parti içi demokrasiyle uğraşıyor olabilirler.
3: De, yani demokrasiyi geçtim.

0: Hani iyi niyet, işte ne bileyim, dürüstlük, doğruluk kurallarının hiçbirisi kalmadı. İşte birbirinin paçasını çeken çekeni gibi bir durum var maalesef. Yani tabii Türk demokrasi tarihi açısından bu üzücü bir durum. Çünkü sonuç olarak ana muhalefet partisi ve Türkiye'nin uzun süre yöneticiliğine talip olmuş bir parti. En azından bu iddiada bulunan bir parti. Ve son yerel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış bir parti. Yani vatandaşın aslında kısa sürede olsa bir teveccüh gösterdiği ve bir meydan verdiği bir parti. Meydan verdi, at da verdi ama maalesef o atlar başka yerlere çekip gittiler. Yani gözlerimizin önünde kötü kötü yerlere gitmiş atlar. Ona üzülüyor insan. O yüzden tabii CHP'nin bu maalesef iç bozukluklarının dışa yansıması sebebiyle biz bunları bugün konuşabiliyoruz. Belki de yıllardır işte böyle bir çürüme söz konusuydu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama iç meseleydi ve kendi içlerini hallediyorlardı. Kardeşim diyorlardı. Efendim alem yapıyorlardı orada burada, belki bunu hep beraber unutuyorlardı. Ne denir? Yen içinde kalır, kol kırılır, yen içinde kalır. Yani çok
1: CHP'de olan CHP'de kalır gibi mi?
0: Öyle
1: Yani
0: gibi bir
1: Vegas'ta
0: şey
1: olan Vegas'ta
0: vardı
1: kalır gibi bir
0: çünkü
1: şey var.
0: duyuyorduk, yani yerel siyasetçilerden de duyuyorduk. CHP içerisinde özellikle kadın siyasetçilerin yaşadığı zorlukları da, bunları da hepsini duyuyorduk ama o kadar bir suç dosyası oluşturulacak kadar ya da efendim bir rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla birlikte hepsi birlikte toparlanıp da ayyuka çıktığı bir dönem hiç olmamıştı belki
2: Tuba
0: bu
2: Hocam,
0: kadar.
2: şimdi Özkan Yalım Özgür
0: Evet.
2: Özel'le bir takım ilgili iddialarda bulundu. Verdiği parayı ifade etti. Milyonlarca liradan bahsediyoruz. Diğer taraftan Muhittin Böcek ve
0: Evet.
2: oğlu benzer itiraflarda bulundu.
0: Bitmiyor.
2: Muhittin Böcek de itirafçı oldu. O
0: Evet.
2: da Özgür Özel'e benzer bir şekilde çok daha büyük miktarlarda para verdiğini
0: Evet.
2: iddia ediyor.
0: Evet.
2: Yani şu ana kadar gördüğümüz şey şuydu. İBB soruşturmasıyla başladığında Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarına yönelik başlamıştı soruşturma. Ve yolsuzluklar belediyelerde görülüyordu. Şimdi bütün bu yolsuzluklar giderek oklar Özgür Özel'e doğru gidiyor. Yani Özgür Özel adeta bir orkestra şefi gibi. Bütün bu yolsuzluklar esnasında sen bu kadar gönder, sen bu kadar gönder, sen şimdi şunu yap.
1: Orkestra şefi çalmaz biliyorsun.
2: Evet,
1: Çaldırır.
2: çalmaz.
1: Çaldırır.
2: Çaldırır.
1: Sazlara.
2: Tabii.
1: Yani şef kendisi çalmaz, sazlara çaldırır
2: çaldırır.
1: Yani komuta ederek.
2: Böyle bir duruma doğru gidiyoruz. Özgür Özel'in bu saatten sonra CHP'nin başında kalma ihtimali var mı hocam?
0: Şimdi rahmetli Kadir Mısıroğlu hep CHP daha kötüye gidecek dediğinde kimse inanmıyordu. Maalesef Kılıçdaroğlu'ndan sonra da kendisini en azından hani mumla aradığımız bir sürece giriyoruz. Bundan daha kötüsü de varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıra ona gelecek diye düşünüyorum bu mantık
1: Ali
0: silsilesi
1: Mahir.
0: içerisinde. Artık isim vermeyelim. O
1: Veli Ağbaba
0: CHP'lerin
1: mesela genel
0: zeki,
1: başkan olabilir.
0: bilemiyorum yani, o CHP yönetiminin artık ne kadar iş bildiğine kalmış bir vaziyet. Ama yani geçen sene baklava kutularını konuştuk biz bu ekranlarda. İçerisinde yeşil şeyler vardı. Ama fıstıklı baklava değildi, yani başka bir şeydi ve bu artık bir suç olarak kesinleşti. Bu insanlara cezalar verildi. Bugün sanırım bu
2: O esnada Özgür Özel 32 saatlik görüntü var elimde, kumpas kurmuşlar demişti.
0: Evet.
2: Üzerinden kaç zaman geçti
0: yani
2: hala videoyu
0: düşünün,
2: görmedik.
0: suçun demek ki unsurları oluştu, ciddi deliller var ki bu suça ilişkin bir ceza verildi yani bu insanlara. Dolayısıyla o gün biz baklava kutularını konuşuyorduk. Bugün de mavi valizleri konuşuyoruz. Yani Türk siyasetinde bu gündemler sürekli gelecek gibi, CHP siyasetinde diyelim, Türk siyasetinde demeyelim de hep böyle bir CHP'nin gündemi var. Ya baklava kutusuna koyuyor ya mavi valize koyuyor ve gitgide boyut da büyüyor. Yani mavi valizin kabin boyu mu yoksa orta boyu mu bir valiz olduğunu da merak ettim açıkçası. İçerisinde neler vardı, neler olacaktı ama Sayın Özel'in bir yönetilememezlik durumuyla baş başa kaldığı ortada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ve şöyle bir durum var. Yani belki de biraz önce ifade ettiğim gibi belki daha önceden de vardı bu tarz bir şeyler, yolsuzluklar ama o iç sadakat, sonra suç işleyenlerin birbirine sadakati
1: Suç ortaklığı.
0: çerçevesinde bu ortaya çıkmıyordu. Ama CHP'de müthiş bir çözülme var. Yani evet, bir yanda işte otel odalarında basılmalar falan, bu işin ayrı bir kirlenen boyutu maalesef Türk siyaseti için. Ama bir yandan da itiraflarla dolu, artık paçayı yırtmak için diyelim. Türk Ceza Kanunu'nda hiç kullanılmadığı kadar etkin pişmanlık hükümleri kullanıyor belki de şu anda bu suçlara
2: Şimdi
0: ilişkin.
2: insanlarımız bunu anlamıyorlar. Etkin pişmanlıkla ilgili işte bunlar ifade edince suçtan sıyrılabileceğini zannediyorlar ama şu anda mesela Özkan Yalın etkin pişmanlıkla ilgili bir sürü ifade veriyor.
0: Evet.
2: Mahkeme buna İtiraf hakim karar ediyorum. Verecek bu itirafların
0: kendisi. Gerçekten bir pişmanlık emaresi taşıp taşıyamadığına ve verdiği bilgilerin soruşturma esnasında başka suçlulara ulaşmak için bir gerçekten nitelikli bilgi olup olmadığına, yoksa mahkemeyi oyalamak isteyip istemediğine bakacak elbette
2: mahkemenin heyeti. Zaten bildiği ve tespit ettiği bir
0: evet, bunlar için
2: hükümle ilgili itirafta bulunuyorsa evet, bu
0: değil.
2: Pişmanlık ifade
0: hayır,
2: eder mi?
0: Değil. Yani mahkemenin
2: ya ben bu suçu işledim.
0: Evet.
2: Yani ben işte pavyonda çalıştırdığım kadınları getirdim, belediyede SGK'lı olarak çalıştırdım. Bunu itiraf ediyorum.
0: Yani
2: bu mahkeme zaten tespit etmiş zaten bu.
0: Evet.
2: Mesela bu bir itiraf
0: o
2: mı?
0: O aynı son nefeste tövbe etmek gibi bir şey. Firavun evet. tövbesine benzer. Yani
2: bu,
0: hani o
2: Türk Ceza Kanunu'nda bir etkin pişmanlık
0: özür dilerim,
2: şeyi değil.
0: Bu son nefeste iman etmek gibi bir şey. Firavun'un imanına benzer. Yani onu Türk mahkemesi de kabul etmez. Etkin pişmanlık gerçekten senin o suçtan bir hakiki bir pişmanlık ve üzüntü duyduğunu belirtecek kadar yeni delillerin ortaya konulması, belki bir örgütsel çerçevede işlenen suçların yeni faillerin ortaya çıkmasını sağlayacak derecede sen mahkeme heyetini buna ikna etmek zorundasın. Yani
2: hukukun henüz
0: hakiki
2: bilmediği
0: bir ilan
2: suçları.
0: Gerektiren bir şey. Evet. Dolayısıyla buradaki etkin pişmanlık hükümlerinden nihayetinde mahkemenin yargılamasından sonra faydalanabilecek kişilere de sen zaten alnın aksan beraat ettiğin gibi bir neticesi yok. Evet sen bu suçu işledin. Bununla alakalı bir pişmanlık dile getirdiğin için ve bizim de işimize yarayacak bilgileri daha başka suçluları failleri ortaya çıkaracak, Türk mahkemelerini aydınlatacak, Türk vatandaşını bu suçlulardan, bu zararlılardan kurtaracak bize bilgiyi verdiğin için sana ceza vermeyeceğiz. Yani ceza vermesine yer yok. Ceza verilmesine yer olmadığına dair
2: da
0: karar verilecek.
2: Ya da daha az bir ceza verilir.
0: Ya da daha az bir ceza verilebilir.
2: Şimdi bu çok önemli bu söylediğiniz. Çünkü kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından önemli.
0: Evet.
2: Murat Kapki diye bir iş adamı var. İtirafçı oldu önce biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Mahkemeye gitti. İtirafçı oldu. Pek çok şey söyledi. Sonra mahkemeye geldiğinde ise
0: döndü.
2: İtiraftan döndü. Fakat itirafçılığı zaten kabul edilmemişti. Yani verdiği bilgiler onun etkin pişmanlıktan yararlanmasını sağlayacak nitelikte şeyler
0: öyle
2: değildi.
0: Olayca geri
2: doğal
0: doğru.
2: olarak itirafçı olarak zaten itirafçı değildi.
0: Evet.
2: Doğal olarak itiraf ben mahkemede huzurunda bu itiraflardan geri dönüyorum dediğinde zaten aslında bir şey söylemiş olmadı. Çünkü mahkeme onu kabul etmemişti zaten.
0: Evet olabilir.
1: Ya burada çok fazla Amerikan filmi seyrediliyor ya Hollywood filmleri.
0: Evet.
1: Ve jüriler.
0: Evet evet.
1: Orada işte işte eyalet savcılarının işte FBI ajanlarının falan o diyalogları, replikleri, pazarlık evet. hukuku diye bir şey var Amerikan adalet sisteminde.
0: Kefaret falan.
1: Yani şimdi mesela bir uyuşturucu çetesi var. Çok büyük bir kartel var. O kartelin içerisinde bir adam var. 10 kişiyi öldürmüş bilmem ne. Ele geçiriliyor, yakalanıyor. Mesela bu adam oturuyor diyor ki ben dokunulmazlık istiyorum. Bütün
0: şeyi
1: bu kartelin tamamını ele vereceğim ve çökerteceğim. Orada işte savcılar karar veriyorlar. Diyorlar ki tamam sana dokunulmazlık veriyoruz. Hiç ceza almayacaksın. Ama bu karteli çökert. Karteli eğer çökertebiliyorsa hiç ceza almıyor. Şimdi bu etkin pişmanlık meselesi Amerikan adalet sisteminde bir pazarlık hukuku olduğu için orada. Bir de filmlerde de çok görüyoruz bunu. Acaba bizim yani halkımız da seyircilerimiz de bu Amerikan filmlerinden etkilenip Türkiye'de de bu etkin pişmanlık Amerika'daki gibi pazarlık hukuku bağlamında mı işliyor diye düşünüyor olabilir.
0: Yok öyle değil.
1: Şey, Tuğba Hocam çok güzel açıkladı. Biraz onu şey yapmak lazım, izah etmek lazım. Yani benim anladığım. Yani Türkiye'de yani ne kadar pişman olursan ol, pişmanlığın ne kadar etkin olursa olsun, ne kadar büyük bilgiler verirsen ver, bir pazarlık söz konusu değil. Mahkemeyle pazarlık yapamıyorsun.
0: Yani Türkiye'de yani. Seni bu suçtan, bu cezadan kurtulmanı sağlayacak tek pişmanlık, suçu işlediğin andaki duyduğun hakiki pişmanlıktır. Buna da bizim hukukumuzda pişmanlık değil, gönüllü bir vazgeçme denir. Yani gönüllü vazgeçme.
2: Yani hırsızlığa yelteniyorsun ama hırsızlık yapmadan vazgeçiyorsun.
0: Fiili hareketlerinde devam ediyor ama vazgeçtin, malı bıraktın, gittin. Yani almadan tekrar gittin. Sen o fiili aslında işledin. Zilliyetini aldın. Yani kendi eline geçirdin. Götüreceksin. O anda bir imana geliyorsun artık ne yapıyorsan. Geri bırakıyorsun. Tövbe yarabbim diyorsun. Dönüyorsun. Bu bir gönüllü vazgeçmedir. Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir fail ceza almaz. Ama aldın götürdün. Pişman oldun. Bir dakika orada duracaksın. Yani Amerikan filmleri, Hollywood filmleri işlemez burada. Burada Türk filmleri işler. Yani elinde çift jandarma koluna girer, seni götürür yani KODES'e. Gideceksin oraya ve o cezayı çekeceksin. Böyle bir mantık.
1: Yeşilçam diyorsun.
0: Yeşilçam diyorum
1: Hollywood'un
0: ben.

0: Döver diyorsun.
1: Döver diyorum, evet.
2: Çok iyiydi. Özgür Özel'in siyasi geleceği ne kadar etkileyecek gibi görünüyor? Pişmanlar mı gerçekten? Cumhuriyet Halk Partililer Özgür Özel'i genel başkan olarak seçmekten dolayı pişman olmuşlar mıdır?
3: Yani pişmanlık şurada var gibi gözüküyor bence. Paylaşım meselesini başarıyla gerçekleştiremediler. Dolayısıyla paylaşımda payı fazla olanlar da hiç pay alamayanlar da memnun değil. Yani bir taraf bir şey kazanamadığı için memnun değil. Diğer taraf da çok almasına rağmen yanına kar kalmadığı için memnun değil. Dolayısıyla büyük bir kaos şu an CHP'yi tamamen sarmış durumda. Buradan Özgür Özel'in güçlü bir lider olarak çıkması bence çok mümkün değil.
2: Şimdi Ayhan Hocam, Özkan Yalım'la alakalı Özgür Özel'in ifadeleri apaçık ortada duruyor. Günlerdir medyada konuşuyor. Özkan Yalım'ın ticari hayatına başlarken bir otobüs şoförü olarak başladığını biliyoruz. Çok kısa sürede Allah yürü ya kulum demiş, nasıl demiş bilmiyoruz. Ama Özgür Özel'in beyanıyla günlerdir söylüyor. 300 Mercedes tır sahibi olan birisi diye ifade ediyor kendisinden. Şimdi yani pek çok yolsuzluğa, haksızlığa, hırsızlığa bulaşmış olabilir diyebilmek için bunu söylüyor. Fakat belediye başkanı adayı kendisi gösterdi ve kendisiyle o kadar yakın bir teşriki mesaisi var ki. Özkan'cığım, Bulgaristan'dan geçerken filanca marka bana şu içkiden de al öyle gel diyecek kadar da yakın bir hukuku var. Bu yakın hukuk mu esnasında Özgür Özel bu arkadaşının bu kadar suça bulaşmış olduğunu fark edemedi mi? Yoksa gerçekten itirafçı olup kendi eteğindeki taşları dökmüş olmasından mı bizarlar?
3: Bence Özgür Özel'de de Ekrem İmamoğlu ve ekibinde de hepsinde aynı problem var. Tırnak içerisinde problem. O da kendilerini çok güçlü ve kimsenin onlara dokunamayacağını zannetmesi. Bu biraz güç zehirlenmesi olarak bence okuma. Yani o kadar büyük bir güç zehirlenmesi içerisine girmişler. O kadar biz her şeyi yaparız ama kimse bize hesap soramaz mantığıyla hareket etmişler ki bu kadar açık vermişler. Şimdi WhatsApp mesajlarından bahsediyoruz. Yani Murat abi, ben çok yani basit bir iş yaparken bile ya WhatsApp mesajına önemli belgeler bırakılmayacağını biliyorum. Mesela kredi kartı bilgilerimi orada bırakmıyorum. Çünkü herkes orayı hackleyebilir, alabilir, götürebilir. Sen siyasetçisin, Türkiye'de en büyük ikinci partinin liderisin ve bu işleri yaparken halen açıktan WhatsApp gibi erişilmesi kolay bir uygulamayı kullanabiliyorsun. Ya bunların hepsi aslında o tarafta tamamen bu şirazenin kaydığını,
2: bu kontrol mekanizmasının suç olmadığını mı düşünüyorlardı acaba?
3: Hayır, suç olduklarını biliyor da kimse dokunamaz mantığıyla hareket ediyorlar. Klasik, biz bunları yaparız. Bu da yanımıza kar kalır. Çünkü biz çok güçlüyüz. Bize dokunurlarsa şey demiyor muydu İmamoğlu? Bana öyle bir şey yapsınlar, yarın ülke ayağa kalkar diyordu. Bence inanıyordu yani. Hani o orada evet, bir boş bir retorik değildi. Bence inanıyordu. Zannediyordu ki o onları yapar. Kimse ona dokunamaz. Birisi ona bir şey yapmaya çalışırsa da kendi seçmen kitlesi ortalığı ayağa kaldırır, siyasi kriz çıkar.
2: Ama ortalığı ayağa kaldırdı
3: ve geri gider
2: hocam. Yani
3: bir şey yapamadı ama.
2: Gezi eylemlerin, benzeri eylemlerin Saraçhane'de günlerce sürdü yani.
3: Evet, ama devam ettiremedi, etki üretemedi. Türkiye ayağa kalkamadı. Orada da muhtemelen kendi fonladıkları, böyle yanına bir de radikal örgütleri aldılar, bir potpourri çıkardılar ama bir şey üretemediler. Ne oldu? Sonuç olarak işte şu an tüm Türkiye onların adil bir şekilde nasıl yargılandığını izliyor ve bu da bu şekilde devam edecek gibi.
0: Şimdi şunu ben merak ediyorum da Murat, Ayhan Hocam ne düşünür? Ya da herkes ne düşünür yani? Hatta sen ne düşünürsün? Niye hep o soruyor bize soruları? Biz niye Murat'a soru soramıyoruz?
3: Moderatör.
0: Ha, moderatör, evet. Ama ben Murat'ın da fikirlerini merak ediyorum. Murat çok iyi bir yorumcu yani.
1: Tabii canım. Yani
0: Murat'ın yorumlarını da ben merak ediyorum. Dedin ya 300 tane tır filan, otobüs bilmem ne adam. Ya adamın malı mülkü gidiyor. Biriktirdiği her şey gidiyor. Zenginlik gidiyor. Pavyonlar, eğlence merkezleri. Yurt dışında filan da varmış galiba. Tabii, Bulgaristan'da da var. Eğlence merkezleri filan.
3: Bulgaristan o yüzden gidip geliyor.
0: Yalım, Özkan Yalım.
1: Hadi ya.
0: Tabii. Şimdi ya bu adam şöyle düşünüyor olabilir mi? Ulan benim her şey gidiyor. Cepte hiçbir şey kalmayacak. Siz yine makam araçlarına biliyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Siz bütün o imkanlar içerisinde hayat

0: Başınıza tatlı tatlı devam ediyorsunuz. Milletvekilliği dokunulmazlığınız var. Olan bana oldu. Yani bitiyor, her şeyim bitiyor. Bugüne kadar topladığım ne varsa hepsi gidiyor. Ben bunları hep size verdim. Beni koruyun diye verdim. Beni bu duruma düşürmeyin diye verdim. Eğer ben bu duruma düştüğümde siz ortalığı yangın yerine çeviremiyorsanız, beni buradan çıkarmak için büyük hamleler yapamıyorsanız, bu kadar acizseniz niye o zaman atıp tutuyordunuz? Yani siz rahatsınız, ben rahatsızım. Benim rahatsız olduğum yerde de sizi rahat ettirmem arkadaş mı diyor bu Özkan Yalçın. Psikolojisi bu mu sence?
1: Evet, tabii ki psikoloji bu.
0: Bu kadar, bak bir cümle yorum yapıyorsun.
1: Bence de. Bir de şunu da
2: çalmak
1: söyleyebilir
2: artık
1: miyiz?
2: sonuçta, yani o da diyor ki hepimiz için çalsın.
1: Bir de şunu düşünüyorum, bugün gündemi okudum. Okuduktan sonra aklıma şu geldi. Şimdi bir ara yurt dışındayken pizzacı bir arkadaşın yanında böyle bir iki gün çalıştım, gözlem yaptım, yani yardımcı oldum. Orada da o esnada da böyle dünya tarihi, işte eski imparatorluklar, siyasi tarih vesaire okuyorum.
3: Almanya'da okuyunca pizzacılık yapmamak mümkün değil galiba.
1: Değil. Bir garsonluk, pizzacılık bulaşmak gerekiyor. Şimdi onları okurken o pizzacıda şunu gördüm. Mesela insanların derdi işte şuradan sipariş gelecek mi? Kuryeysen bahşiş veren yere kim gidecek? Bir an önce gideyim, dönüşümde şu bahşiş veren yeri ben kapayım. Veya şuradan güzel bir sipariş gelirse orayla ben ilgim. Böyle ufak işler. Ama o ufak işler o insanların o anki dünyasının neredeyse tamamını kapsıyor. Şimdi CHP'yi düşünürken bir yandan böyle dünyayı düşünüyorum. 70-80 yıllık sistem çöküyor. Önümüzdeki belki 100 yılı belirleyecek bir döneme geçiyoruz. Hani bu böyle
0: Küresel
1: basit
0: sistemden
1: küresel
0: bahsediyorsun.
1: sistem ve Türkiye'de bu geçişin yaşandığı bölgenin tam merkezinde.
3: Evet.
1: Allah korusun ya bizde önümüzdeki 70-80 sene kötü bir sistemin parçası olacağız, zayıf bir halkası olacağız. Ya da burada şahlanıp önümüzdeki 80-90-100 seneyi belirleyecek küresel güçlerden biri olacağız.
3: Evet.
1: İşte bir yandan Avrupa ile Belçika, Fransa, İspanya sanayi işbirlikleri, işte saha expolar, diğer taraftan İsrail, İran, Amerika Savaşı, Rusya, Ukrayna yukarıda devam ediyor. Harıl harıl herkes bunu düşünüyor, bunun üzerine fikir üretmeye çalışıyor, politika yapmaya çalışıyor. Şimdi mesela 2-3 gündür 100 senedir karın ağrısı olan, 100 senedir bir türlü çözemediğimiz mesele. Akdeniz-Ege meselesi. Onunla ilgili bir girişim var. Değil mi? Yani 100 yıldır olmayan bir şey. Adalar meselesini belki İtalyanlara verdiğimiz o 1911'li yıllardan sonra ilk defa çözeceğiz. Ya aynı anda bakıyorsun, şu Mercedes alınmış, içine bu döşenmiş, şuradan mavi valize bu koyulmuş, oradan şu belediyeye hangi aday atanmış, şuradan İstenilen içecekler alınmış mı? Burada alkollü bir açılış yapılmış mı? Yani dünyayla uzaktan yakından alakası olmayan bir parti var.
0: Başka bir gezegende
1: Başka bir gezegende. Ama bu parti bu Türkiye'nin, yani önümüzdeki 100 senede küresel bir aktör olmasını ümit ettiğimiz Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Yani inanılmaz bir uçurum var. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum aslında. Ya olabilir, ekonomi konusunda beğenmeyebilirsin. Başka konularda da beğenmeyebilirsin. Ama çok net bir resim var. AK Partilisin veya değilsin. Türkiye gerçekten de üst bir medeniyet seviyesine çıkacaksa, güçlü ülkeler, küresel güçler arasında yerini alacaksa, bu AK Parti ile belki olacak, belki olmayacak. Cumhurbaşkanı bunu belki başarabilecek, belki başarmayacak. İkisi de bir ihtimal. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile bunu yapamayacağımız %100 bir gerçek. Hiç tartışması yok. Bunları ülkeye teslim ettiğin anda ülkenin bütün gündemi kim nereye almış, kim nereye yolsuzluk yapmış, kim kimle kavga etmiş, kim işte maalesef o pavyonda
0: Fethiye'de
1: bu alkolde.
0: dualı meyhane açılışları filan.
1: Bunlara tekrar döneceğiz. Yani 50-60 sene öncesine döneceğiz. Hani bu şey değil Murat abi. Bu benim hani böyle burada retorik olsun diye söylediğim şey. Gerçekten inanarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönersek tekrardan 50-60 sene önceki zayıf Türkiye'ye döneceğiz. AK Parti'yi güçlendirirsek, desteklersek, eksikliklerini tamamlarsak Türkiye tekrardan bir cihan devleti hüviyetine bürünecek. Burada seçim bizim. Ya küçük işlerde boğulacağız ya da büyük hedefe giderken bazı yerlerde sabredeceğiz, bazı yerlerde destek vereceğiz, bazı yerlerde iyileşmesi için elimizi taşın altına sokacağız, ülkemizi, vatanımızı büyüteceğiz. Yani bu olacaksa bu şekilde olacak. CHP

0: öyle kesinlikle olmayacak. Bunu artık görmemiz, ona göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak ettiği o 8. 9. 10. sıralardaki yeri vermemiz lazım ki Türk siyasi hayatını artık bu şekilde meşgul etmeyi bıraksınlar.
1: Böyle düşünmüyorum ben ya. Yani niye Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne CHP katkı sunmasın ki? Yani CHP'nin içerisinde gerçekten Türk devletini, Türk milletini, varlığını, bekasını, kalkınmasını, gelişmesini, 50 sene sonrasına ilişkin, 100 sene sonrasına ilişkin projeksiyonlarını, hedeflerini, adımlarını önemseyen, önceleyen, vatanperver, milliyetçi, devletçi, efendime söyleyeyim, bir sürü insan var. Düzgün insanlar var. Asıl sorun kategorik olarak tamamını şöyle sıyırıp kenara atmak değil. CHP'nin içerisinde bugüne kadar bunca rezalete rağmen sessiz kalan, suskunluğunu koruyan, hala çıkıp bir şey söylemeyen, bir adım atmayan insanlara çağrıda bulunmak lazım. Onları bir şekilde harekete geçirmek lazım.
2: Ama bunlar da çok büyük vebal altında kalıyorlar. Çünkü tamamıyla ideolojik bir saikle maalesef onaylamadıkları bir partinin ve liderin arkasından koşabiliyorlar. Bence bu
1: çok doğru
2: o işleri yapanlardan da daha suçlu. Ya susan daha kötü bence buna. Madem doğru. Siz bu kadar ilkeselsiniz.
3: Mesela şimdi Burcu Köksal
2: evet.
3: Açık ve net bir şekilde hani AK Parti ideolojisiyle AK Parti'nin dünya görüşüyle benzeşmediğini kendisi evet. ifade ettiği için söylüyorum. Evet, yani evet. hanımefendinin
2: evet.
3: son 20 yılı CHP'de geçmiş Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu, evet. Çağdaş Yaşamı desteklemede yani her şekilde bir Atatürkçü olduğu konusunda şüphesiz olan birisinden bahsediyoruz. Tipik bir eski CHP'li.
2: Ulusalcı.
3: Ulusalcı.
2: Evet.
3: Dedi ki ben burada yapamıyorum.
2: Evet.
3: Çıktı. Gitti. Gittiğinde AK Parti'ye. İşte, Aydın Belediye Başkanı.
0: İşte Aydın Belediye. İşte burada mesela Serkan
3: burada
0: abi.
3: Ne yapacak mesela Cumhuriyet Halk Partililer açısından Tuğba Hocam burada bir sıkıntı yok mu? İstifa etmek tek başına yeterli olmuyor belli ki.
2: İşte dönüştüremiyorlar. Burada şöyle bir şey ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türk siyaseti öyle bir ikili ayrıma girdi ki Sayın Özel'in hani bu uzun süre sürebilecek bir adaylığı var mı yok mu sorusunun da cevabı aslında. Biraz önceki sorunun da cevabında bunu söylemek gerekirdi. Şimdi Özgür Özel bir etki siyaseti ortaya koydu, bir etki oluşturdu Türkiye siyasetinde, yerel seçimler bazında. Yani Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediyesi'ni AK Parti'nin elinden aldı.
3: Evet.
2: Ve hiç beklemediği şekilde gerçekleşti bu seçim. %50'den fazla oy alarak. Yani kendisinin de beklemediği bir sonuçla karşılaştı belki de. Çünkü yani kilit bir AK Parti oyuydu Afyonkarahisar oyu. Tamam hadi Aydın'da Özlem Çerçioğlu zaten kazanıyordu. Aydın'ın ideolojik yapısı belliydi. Burada Özgür Özel'in liderliğinde bir takım siyasetçilerin tutunamadığı bir süreci yaşıyoruz. Yani son Burcu Köksal'la beraber 16 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Bazıları ihraç edildi, bazıları hapiste. Yani Özgür Özel zaten gemiyi şu anda yürütebilen bir kaptan değil, gemi yürümüyor. Yani geminin parçaları dökülüyor, ayrılıyor, diğer gemiye doğru gidiyor, öndeki gemiye doğru gidiyor ya da yok olup gidiyor arkadan. Okyanusta kayboluyor. Zaten Özgür Özel o gemisini küçültüyor. O yüzden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan ve Serkan Bey'in biraz önce ifade ettiği ilkelere sahip olduğunu iddia eden, bana göre bunlara susan bu ilkelere sahip değildir. Yani gerçekten Türkiye'nin kalkınmasını isteyen, gelişmesini isteyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu kokuşmuşluğa evet diyemez. Öyleyse ne olacak? Bir baba yiğit çıkacak. Yeni bir parti kuracak. Bu kadar zor değil ki parti kurmak.
0: Yani ben de öyle düşünüyorum.
2: Kimler Tuba var? Kimler var? Bakın bugün Ecevit Çakarlı arabası. Işte. Ya Ecevit'i falan geç hocam. Çakarlı arabasıyla bugün yakalanan adama bakın o da parti başkanı. Yani görüyor musunuz? Türkiye'de parti kurmak zor bir şey değil ki. Türkiye'de adını duymadığınız bir sürü parti var. Yani bunlar Türkiye demokrasisinde kolaylaştırılan şeyler. Neden insanlar siyasete katılsınlar diye. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde madem bu kadar ilkeli, madem bu kadar dürüst siyasetçiler var, çıkın biriniz de kardeşim. Bir Cumhuriyet, evet, evet. Öz Cumhuriyet Halk Partisi'ni kursun. Has Cumhuriyet Halk Partisi'ni kursun. Başka bir parti kursun. AK Parti'nin içerisinde bu olmadı mı? Bakanlar evet. çıktı. Başka parti kurdu. Er Meydanı dediler. Çıktılar. Bunda ne var? Kimse onların siyasetine engel oldu mu? Sonuçta seçim bu. Sen koyarsın adaylığını, ben partimi tabelası da bu dersin. Teşkilatlanmanı yapabiliyorsan yapabilirsin 81 il teşkilatlaması içerisinde. İlçelere yaparsın. 900 küsur ilçemiz var. CHP'nin
3: desteğiyle de aday oldular.
2: Ya oradan aday olursun. Girdiler. Parlamentoya girersin. Bak sonuçta burası bir er meydanı yani. Çıktığın zaman sen bir başka bir partide kendine siyaset yapma alanı

0: bulamıyorsan kendine parti kurarsın ya da başka bir partide yaparsın bunu. Madem bu kadar ilkeli insanlar var bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, benim buradan çağrımdır. Türkiye'nin kaliteli bir ana muhalefet partisine gerçekten ihtiyaç var. Atatürk'ün partisi diye bu tabelanın altında bu kadar çirkinlikleri yapanların ya bir dur deyip parti içerisinde, onların tabiriyle söylüyorum, bir devrim gerçekleştirir.
1: Bence parti içerisinde
0: olmalı. Ki devrim dediğiniz bizim çok, benim özellikle uzak durduğum bir gibi, devirmekten gelen bir şey. Tamam hadi madem bu kadar kokuşmuş bir şey var, devrimi de destekliyorum kardeşim bu kokuşmuşluğun karşısında. Bir devrim yapın, çıkın. Hakikaten güzel bir genel kurul yapın. Kurultay mı deniyordu, ne diyordu kurultay. Ya bunların bu şaibeli yaptıkları? Kurultay. Şaibeli yapmayın. Helali hoş olsun, düzgün bir şekilde yapın.
1: Pavyonlarda delege satın almayın.
0: Oralarda yapmayın. Efendim SGK'lı çocukların efendim 115 tane delegeden imza toplamışlar. 1200 delegesin. Çocukları alet etmeyin buna bari. Yani düzgün bir siyaset yapın. Ve CHP'yi ya bu elden kurtarın ya da yeni bir tabela partisi. Yeni bir tabela koyun, yeni bir parti yapın. Evet, Cumhurbaşkanımız bu CHP'nin kokuşmuşluğu karşısında temiz bir siyasetin, özellikle de bakın kadınlar daha fazla AK Parti'ye geçiş yapıyor.
1: O neden? Enteresan.
0: Kendini güvende hissediyor çünkü kadınlar. Ya sen, senin belediye başkanın...
2: Kadınların güvende hissediyor olması çok ilginç değil
0: çok,
2: mi?
0: Kesinlikle. Çünkü bu bu zihniyetin karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız kadınları eve kapatacak, otobüsleri ayıracak. Hiçbir şekilde eğitim, öğretim, siyaset, efendim iş dünyası buralara kadınları kapatacakla suçlanan bir liderdi. Belediye başkanlığı döneminde. Hatırlayın sokak röportajlarını. Refah Partisi hükümet olursa en çok neyden endişeleniyorsunuz? Ben kadınların eve kapatılmasından endişeleniyorum diyen bir zihniyeti aldı Sayın Cumhurbaşkanımız. Temiz bir siyaset yapabilecek bir meydan tanıdı bu insanlara. Özellikle kadınlara tanıdı bu siyaset alanına. Dolayısıyla özellikle son geçişlerin kadın siyasetçiler tarafından yapılması. Yani AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu artık ekseninden kayan, maalesef yolsuzluk ve işte rüşvet soruşturmalarıyla bütün dürüstlük ilkelerinden ayrılan siyasetinin karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye yüzyılı vizyonunda dürüst bir temiz bir siyaset yapma alanı tanımış oldu ve siyasetçiler buraya doğru kayıyor.
1: Ya orada
0: burada
1: da
0: çok iddialı cümleler kurmak istemiyorum. Belki büyük balık küçük balık cümlesi bile burada kurulabilir. Ama büyük balık küçük balıktan ziyade ilkesel dürüst bir siyaset yapmanın her zaman herkesi kucaklayabileceğini burada görmüş oluyoruz. Evet. Ama ilkeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik tarafından ayrılmak istemeyen siyasetçilerin de birazcık cesur olması lazım. Siyaset cesur insanların yapabileceği bir iştir zaten. Geri planda durup bir tane liderin gölgesinde sığınarak yapılacak bir siyaset ama Türkiye'ye koltuğu, hizmet etmez.
2: Koltuğu o makamları o dağıtıyor. Genel başkan dağıtıyor biliyorsunuz.
0: İşte bakın diyorum ya, bu Türkiye'ye hizmet etmez. Bu ancak CHP'deki birkaç tane öne çıkan isim cebini doldurmaya hizmet eder.
2: Evet.
0: Onu da gelir bir savcı, onu da gelir bir hakim, bu oyunu bozar.
2: Bozar.
0: Bu kadar.
2: Serkan Fıçıç, senin bir uzmanlık alanınla alakalı bir soru sormak istiyorum sana da. Şimdi Tuba Hocam dedi ya, partilerden alırlar, yedek partiler üzerinden de getirirler. Milletvekili de oldu çünkü Türk siyasetinde Deva ve Gelecek ve yeniden Saadet Partisi'nde gördük. Şimdi ben başka bir şey sormak istiyorum sana. 2024 seçimlerin üzerinden işte 1,5-2 yıl henüz tam geçmemiş durumda ve şu anda yeniden Refah Partisi 41 il ve ilçe belediye başkanlığını kazanmıştı. Şu anda 34'ü AK Parti'ye geçti. Bazıları da istifa edip bağımsız kalmış durumda. Şu anda elinde hiçbir büyükşehir belediyesi yok. Şanlıurfa bağımsız oldu. İlçe belediyelerin 34'ü de AK Parti'ye geçmiş oldu. Yeniden Refah Partisi'nin elinde birkaç tane ilçe belediyesi kaldı.
1: Mesele sadece Refah Partisi, yeniden Refah nasıl? Partisi bağlamında değil. Biraz önce Tuğba Hocam'ın da ifade ettiği meselelerle bağlantılı olarak biraz daha genel perspektiften bakmamız lazım meseleye. Şimdi Türkiye'de siyasetin merkezi nedir ya da kimdir sorusunu sormadan bütün bu gelişmeleri açıklayamayız. Türkiye'de siyasetin merkezi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya Recep Tayyip Erdoğan'la birliktesin, işte Cumhur İttifakı ya da bir şekilde işte politikalarını destekliyorsun. Apolitik bir insan da olabilirsin ama işte dış politikadaki bu aktiviteyi görüyorsun. Türkiye'nin güvende tutulması, o büyük mücadeleyi görüyorsun. Takdir ediyorum.

0: yapıyorsun. Diyorsun ki yani en azından saldırıya uğramıyoruz. Güçlüyüz. Gücümüze güç katıyoruz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben çok siyasetle ilgilenmiyorum ama diyorsun. Ya da başka partilere mensupsun ama işte devlet, millet, vatan, beka bu önceliklerden dolayı ya Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsun. Ya da bir şekilde karşısındasın. Beğenmiyorsun, eleştiriyorsun. Muhalefisin yani. Burada temel belirleyici yine Recep Tayyip Erdoğan ismi. Temel belirleyici. Şimdi burada zamanında işte AK Parti'nin içerisinde siyaset yapıp aday olamayan isimler kendi illerinde, ilçelerinde gidip yeniden Refah Partisi'nden bir şekilde aday oldular. Seçimleri de kazandılar. Ondan sonra kendilerini işte siyasetin merkezini teşkil eden, merkezini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan'a ispat etmiş oldular yine. Bak yine ona yönelik bir hamleydi bu. Ha, yeniden Refah Partisi ile bir ilkesel buluşma, bütünleşme, bir yol yürüme meselesi değil ki. Yani dediler ki sayın genel başkanım, hani bu seçimde sen bizi tercih etmedin ama bak biz bir varlık ortaya koyacağız, bir mücadele ortaya koyacağız. Biz burada seçileceğiz. Sen bizi beğenirsen yine al yani. Beğendirdiler kendilerini, seçildiler. Bu başarıyı ortaya koydular, kendilerini ispat ettiler. Sonra da partilerine geri döndüler. Ya merkez çünkü belli. Şimdi bakıyorsun CHP'den geçen hani o kadın vurgusu da önemli. Özellikle kadın siyasetçilerin tercih etmesi önemli. Ya çünkü hani basına da yansıdığı için biliyoruz. Ya gerçekten çok uzun süre Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte hem Burcu Köksal'la hem işte Aydın Belediye Başkanı'yla şehirlerinin sorunlarına ilişkin, projelere ilişkin çok uzun vakit ayırarak onlarla ilgilenmiş olması, hızlıca orada hizmetlerin yürümesi için adımların atılması vesaire.
1: Bunlar, yani Cumhurbaşkanı açısından CHP'de yani siyaset yapıyor olması hiçbir şekilde onlara ayrımcılık yapılması anlamına gelmiyordu. Ve bunu test ettiler, gördüler mi demek istiyorsun?
0: Ya şöyle bir şey var, insan tanımadığının düşmanıdır. Tamam. Yani şunu hepimiz biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan bir kere Türk siyasetinde karizma diye ifade edebileceğimiz bir aktör varsa, bir lider varsa tam olarak odur. Çok etkileyicidir. Aynı ortamda bulunduğunuz zaman onun o yaklaşımları, tavırları, meselelere bakışı, sorunları çözme yöntemi vesaire size anlatılan Recep Tayyip Erdoğan'la ya da ideolojik olarak durduğunuz yerden baktığınız Recep Tayyip Erdoğan'la bambaşka bir portre görürsünüz. Yani insani tarafı, vicdani tarafı, işte merhamet tarafı. Yani bakıyorsunuz o ciddiyeti vesaire. Yani 5-6 yaşındaki bir çocuk, 7 yaşındaki bir çocuk. Öyle değil mi Tuğba Hocam? Yani bir durumunu arz etsin. Ya şöyle şöyle bir şey var desin. Ona da aynı ciddiyetle yaklaşır.
2: Oyuncağı kırılan çocukla.
0: Bak yani ona da aynı ciddiyetle yaklaşır. Vakit ayırır, evet. Gereğini yapar, yaptırır. Yani bir CHP'li belediye başkanı da samimiyetle. Bak hala hazırda şu an AK Parti'ye geçsin geçmesin. Yani gitsin desin ki Sayın Cumhurbaşkanım benim şehrimin böyle böyle böyle böyle bir meselesi var. Bunu siz çözersiniz. Sizin burada yetkinizi kullanmanız gerekiyor. Samimiyetle sizden yardım rica ediyor.
2: İşte herkesin Cumhurbaşkanı kimmiş burada ortaya çıkıyor.
0: Yani şey yapmaz. Bu insanlar, bu CHP'li isimler, Burcu Köksal olsun, Çerçioğlu olsun. Bunu gördüler. Bunu denediler, yaşadılar bunu. Baktılar ki ortada bambaşka bir portre var. Ya muhtemelen şöyle demişler. Ya biz yıllarca niye vakit kaybettik? Ya bu şehre bir sürü hizmet gelebilirdi. Yani bir sürü meseleyi çözebilirdik. Ama ben kendi partimin genel başkanına şehrimin sorunlarını konuşmak için ulaşamıyorum ki. Adam gecenin bir vakti almış eline cep telefonunu, ona buna mesaj atmakla meşgul. Kocanın kafa başı. Hiçbir zaman yerinde değil. Otobüsün üstünden aşağıya inmiyor. İmamoğlu da İmamoğlu, İmamoğlu da İmamoğlu. Ya kardeşim bir sürü şehri teslim etmiş sana bu millet. Suyu var, kanalizasyonu var, çöpü var, sosyal hizmeti var, vesairesi var. Var oğlu var yani. Bir baksana bu işlere. Bunlar da belediye başkanı. Bunların da meseleleri var. Bunlar da meselelerine çözüm arıyorlar. Sokağa çıkıyor çünkü memleketinde. Afyon'da sokağa çıkıyor. Aydın'da sokağa çıkıyor. Vatandaş da yüz yüze geliyor. Vatandaş soruyor ya bu meselemiz vardı ne olacak? Sen bir parti genel merkezi olarak, meclis grubu olarak, genel başkan olarak bu meselelerle ilgilenecek bir halin yok ki ortada. Haftanın bir günü Silivri'de cezaevinin önünde tarladan canlı yayındasın. Oradan çıkıyorsun, sürekli otobüslerin üstünde bağırıyorsun, çağırıyorsun. Birileri patlıyor sürekli, mısır patlar gibi patır patır patır patır. Herkes patlıyor partinde, onları nasıl toparlayacağım diye laflar üretmeye çalışıyorsun. Olmuyor işte. Yani siyasetin amacı ne? Hizmet etmek, eser ortaya koymak, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek. Bunun için mücadele edecek insanlar. Seninle olmuyor. Senin yönettiğin partiyle de olmuyor.
1: Kaçtı diyorlar. Hırsızlıkları vardı, onun için kaçtı.
0: Ya CHP. Ne kadar ayıp bir şey. Arkadaş, bak yine Özkan Yalım örneği gibi. Tamam. İşte Özkan Yalım patlamasa hiçbir sorun yok. Tertemiz Özkan Yalım. Özkan Yalım en iyi arkadaşımız.
1: Öyle dediler.
0: Canım ciğerim. Özkan Yalım bir patladı. Ondan sonra dediler ki ya bu Özkan Yalım biz tanıyoruz ama tanımıyoruz. Tanıyor mu olsak, tanımıyor mu olsak, böyle şaştılar kaldılar. Arkadaşım yani sen Aydın Belediye Başkanı, Afyon Belediye Başkanı, bu hanımefendiler eğer böyle isnat ettiğiniz gibi efendim sıkıntıları varsa, sorunları varsa, yıllardır siz de bunu biliyor idiyseniz niye tuttunuz partinizde ya?
1: Ya da söyleyin şu anda.
0: Hayır, niye tuttunuz?
1: Şu anda AK Parti'ye geçti. Deyin ki böyle böyle yolsuzlukları var, deyin.
0: Ya arkadaş diyemezsin. O zaman kendini suçlarsın. Tutarlılık diye bir şey var. Sen bir genel başkansın. Şunu mu diyorsun? Yıllarca ben bu iki belediye başkanının, Aydın ve Afyon belediye başkanlarının yolsuzluklarına, usulsüzlüklerine, yanlışlarına göz yumdum. Ama bizi bırakıp AK Parti'ye geçtikleri için suskunluğumu bozuyorum. Sen bu tavır sergilersen al sen de bir Özkan Yalım'sın işte. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
1: Yine Serkan Fıçıcı, Özkan Yalım'ın ortaya koymuş olduğu şey zaten çoğunlukla Özgür Özel'in yolsuzluklarıyla alakalı şeyler.
0: Ya şunu demek istiyorum Murat'cığım, bak. Şimdi Özkan Yalım çok iyi biri değil miydi? Süper, harika, 10 numara 5 yıldız.
1: Evet.
0: 4x4, çelik cam, siyah cam, doktordan temiz.
2: Full artı full.
0: Full artı full. Değil mi? Fuller fullü değil miydi bu Özkan Yalım?
1: Öyleydi.
0: Özgür Özel'e göre.
1: Öyle diyor.
0: Ne oldu şimdi? Bütün CHP'li milletvekilleri bildiri üstüne bildiri yayınlıyorlar. İşte yok hesabını soracağız, boyun eğmeyeceğiz Özkan Yalım'ın iddialarına, iftiralarına filan diye. Özkan Yalım bir anda böyle şeytani bir şey oldu yani. Şeytanlaştırıldı. Melekti, şeytan oldu. 10 dakika içerisinde. Hop hemen oluverdi.
1: Ama Özkan şimdi bak, Yalım iftira atmıyor ki.
0: Ya arkadaşım ki şunu ben demek istiyorum. Özgür Özel Özkan Yalım'ı tanıyor muydu?
1: Evet.
0: Bugüne kadar Özkan Yalım'ın böyle bir adam olduğunu da biliyordu. Biliyordu
1: ben
0: değil mi?
1: Ben daha başka bir şey söylüyorum. Bilmesinin ötesinde ona bu hareketleri kendisi yaptırmış.
0: Tamam yani. Yaptırıyordu. Ama Özkan Yalım
1: Özkan
0: patlayınca...
1: Yalım diyor ki ben senin diyor altındaki makam arabasının diyor modifasını ben yaptırdım diyor. Yani, kim bana bunu yaptırdı diyor. Ya, sen yaptırdın diyor.
0: Neredeyse zaten. Yani çayının şekerini Özkan Yalım atacak yani sürekli. Özgür Özel'in o kadar yakınlar. Şimdi Özkan Yalım'ın, Özkan Yalım gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkınca, kamuoyu baskı yapınca Özgür Özel de hiç istememesine rağmen onu partiden ihraç etmek zorunda kalınca Özkan Yalım da madem öyle gel böyle deyip bildiği her şeyi ortaya dökmeye başlayınca
1: WhatsApp.
0: Ne oldu? WhatsApp. Özkan Yalım kötü oldu. Şimdi kötü diyorlar Özkan Yalım'a.
1: Evet.
0: Özkan Yalım'ı hep tanıyordunuz. Zamanında diyecektiniz. Hayır. Özkan Yalım kötü değil. Özkan Yalım neyse sen osun. İkiniz aynısınız. Tamam mı?
2: Evet.
0: Aynısınız.
1: Özkan hiç Yalım CHP'nin konuşma. Nesidir?
0: Özkan Yalım CHP'dir. CHP Özkan Yalım'dır. Tamam mı? CHP Özkan Yalım'dır. Yani bu düne kadar böyleydi. İhraç edilinceye kadar. Şimdi Özkan Yalım diyor ki Özkan Yalım CHP'dir gerçeğini ben ispat edeceğim diyor. O ne demek biliyor musunuz? Hepsi benim gibi, yani sadece beni şeytanlaştırıyorsunuz ama hepsinin benim gibi olduklarını ben ortaya koyacağım diye adım adım her gün tırnak çekiyor Özkan Yalım şu an. Özgür Özel'in tırnaklarından başladı, Veli Ağbaba'nın. Tırnak çekmeye devam ediyor. Şunu demek istiyorum. Bak burada tutarlılık önemli. Özlem Çerçioğlu'nu, Burcu Köksal'ı, Aydın ve Afyon Belediye Başkanlığı. Ya bunlar evli barklı hanımefendiler yani. Tamam mı? Bunları

0: Eğer suçluyorsan, şu an suçluyorsan, işte bunların böyle böyle sorunları vardı da, işte kurtulmak için, hapse girmemek için, korunmak için AK Parti'ye geçtiler diye böyle iftiralar atıyorsun. Bunları söylüyorsun. Tamam mı? E o zaman sen bunları yıllardır biliyordun da göz yummuş olmuyor musun?
1: E boşa kocanı demiş ya.
0: Ha göz yummuş olmuyor musun yani?
1: Boşamamış kocasını.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir hanımefendiye böyle
2: bütün
0: bir şey
2: söyledim.
0: Bütün
2: kabak kocasının yani. Başına bandı.
0: Yani o hanımefendi de açıklama yapıyor. Benim diyor eşim hayvancılıkla uğraşıyor. Belediyenin imarıyla şununla bununla hiçbir şeyle alakası yok diyor yani.
3: Ya,
0: ona ait ortada bir tane belge yok, kayıt yok, ciddi bir iddia da yok. Yani Özlem Çerçioğlu da, Burcu Köksal da, Çıkçılar defalarca bunları ifade ettiler. Ya şu şeye gelelim, tekrar siyasetin biraz daha olgusal gideyim. Ya siyasetin merkezi olma meselesi yani Recep Tayyip Erdoğan siyasetin merkezini oluşturuyor Türkiye'de, Türkiye siyasetinde. Şimdi öyle olunca tamam mı? Ya bu siyasetçiler de bu belediye başkanları da yani kendi partilerinde hizmet edebilecek bir durum
1: atmosfer bulamıyorlar.
0: Ya iklim bulamıyor. O zaman ne yapacak? Merkeze doğru gelecek. Tamam mı? Merkeze doğru gelecek. Geliyor, tanıyor, görüyor. Diyor ki bana anlatıldığı gibi değilmiş. Bana anlatıldığı
1: Osman,
0: gibi değilmiş.
1: Osman sana göre onlar kalıcı olacaklar partide.
0: Ya bak şöyle bir şey var. Ben şunu yani Türkiye'de siyaset siyasi partileri birer dernek, vakıf, ideolojik kulüp. Herkesin kendi kişisel önceliğini genele dayatabileceği böyle bir aktivasyon, aktivite merkezi gibi görmemek gerekir. Tamam. Yani parti dediğin zaman toplumun çok geniş kesimleri, farklı kesimlerini ortak hedeflerde buluşturabilen, bir araya getirebilen ve temel meselelerde birlikte dürüstçe yol yürüyen mekanizmalardan bahsetmemiz lazım. İşte ben şuna çok kızıyorum.
1: O varsa
0: parti,
1: ben yokum.
0: O varsa ben yokum. Bu niye geldi bizim aramıza? Efendim onun ideolojisiyle benim ideolojim ters. Ya dünya işte Ayhan'a soralım. Dünya öyle bir dünya ki şu an. Yani 5 tane temel meselede ne kadar çok insan bir araya gelebilirsek sadece Türkiye için de geçerli değil. Bütün ulus devletler için geçerli. Çünkü hepimiz şu an yem konumundayız. Bizim o küçük küçük önceliklerimiz, bizim için dünyanın en önemli meselesi olan işler, yani bu dünyanın gidişatına baktığımızda
1: küçücük tali şeyler.
0: Yani hiçbir önem ifade etmiyor artık. Artık temel meselelerde, bak yani Türkiye'de milliyetçi, muhafazakar, dindar, işte sağ siyasetten gelen, işte ekonomide liberal görüşleri olan insanlarla Atatürkçü, devletçi, cumhuriyetçi, Kuvayi Milliyeci, işte tam bağımsız Türkiye idealine inanmış. Bugünkü CHP'nin de yapıp ettiklerine tahammül edemeyen ve bu ideallerin tam aksi yönde gittiğini, davrandığını gören insanlar. Bir Teğmen Çelebi, Hulki Cevizoğlu, şimdi AK Parti'ye geçen isimler değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi bunlar Atatürkçü.
1: Teğmen dedin de yazışmalardan bir tanesinde ne diyor ki? Efendim diyor bu kovulan teğmenleri diyor hemen alalım diyor. CHP'de bir yerlere yerleştirelim.
0: Yani. Bir de danışmanmış diyor. Aslında
1: yani. Verelim koyalım çünkü diyor. Evet danışmanlık.
0: Ya sadece bavul mavul hizmeti
1: Osman diyor bütün yani. Bazı askerlerin tamamını diyor hemen arkamıza alırız. Ne yapmak istiyorlar?
0: Ya ne yapmak istiyorlar değil. Mesele o değil. Özkan Yalım tıynetinde ayarında bir adamı hani bu kadar kendine yaklaştırmışsın. Koskoca CHP'nin genel başkanısın. Yani fikir alacak adam mı kalmadı yani?
1: Yine darbeden mi Medet Umur?
0: Yok tabii. Ya öyle darbe bu ya o kadar.
4: Niye olmasın Serkan abi yok, ya? 2016'da yok. Adamlar darbe yaptı. Kim derdi 2016'da Türkiye'de darbe olur ya?
0: Ya abi bunlar.
2: Kim kaldı onlar arkadaşlar?
4: Sen diyordun ya geçen hafta ya başörtüsü bunlar, meselesi bile bak, geri döner diye.
0: O ayrı. Bunu yapacak olanlar ayrı. Bunlar değil. Yani bunlar hadi darbe yapalım diye otursalar İkinci, üçüncü ama saatin medet sonunda sızıp kalırlar orada ya.
4: Yok, bunlar ya
0: bunu da yapacak bir disiplin yani. Lazım. Bu adamlar değil hayır. Onlar yani.
4: Bunlar ya, yancısı, siyasetteki yancısı olur.
0: Ya onu da beceremezler. Bak o da bir beceri ister. O bir ciddiyet ister. O bir disiplin ister. Ya adam kendine hakim olamıyor ya. Ben ya kafa 1 milyon ben şuna bir mesaj atayım, bir haddini bildireyim. Koskoca genel başkan. Yani ben darbe yapacağım ha diye... Herkese mesaj Sakın, atabilir yani gece.
1: Çok hararetli gidiyoruz. Gerçekten bölmek istemiyorum ama efendim kısa bir ara vermek durumdayız. Esas meseleye saat başında buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriliyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Altın'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla

0: neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Hayırlı bayramlar Cevdet amca.
7: Nice bayramlara eriş evladım.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Ayhan Sarı ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Efendim, dış politikaya geçeceğiz ama çok daha önemli bir husus var Türkiye siyasetinde, Türkiye'nin politikasında, Türkiye'nin kültürel ikliminde bir devrim niteliğinde hadise gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığımızın biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı Marif Modeli var. İlan ettikleri bu marif modelini hayata geçiriyorlar peyderpey. Bunda çok önemli bir kritik aşamayı ilan etti Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. Bazı kavramların artık Milli Eğitim müfredatındaki kavramların tamamen değiştirileceğini söyledi. Onların başında şunlar geliyor Ayhan Hocam. Bugüne kadar Orta Asya ifadesi kullanılıyordu. Biz bundan sonra Türkistan diyeceğiz. Bunlara Haçlı seferleri olarak tarih kitaplarımızda ifade ediliyordu. Bundan sonra Haçlı saldırıları diyeceğiz. ABD, Avrupalıların Amerika'yı ve Afrika'daki bazı yerleri istila hareketlerini coğrafi keşifler olarak tanımlanıyordu. Bundan sonra buna sömürgecilik tarihi diyeceğiz. Ve tarihimizde bizim daima Adalar Deniz dediğimiz yer bir süredir 1941 yılından beri aslına bakarsanız 1941'e kadar Adalar Deniz deniliyordu. Bu tarihten sonra bir birinci coğrafya kongresi sonrasında Ege Denizi demeye karar vermiştik. Buraya müfredatımızda artık yeniden Adalar Denizi diyeceğiz dedi. Bu son derece aslında temel bir zihniyet devrimi olduğunu gösteriyor sanırım. Ne dersiniz?
1: Bence de kesinlikle çok önemli bir unsur. Hatta geçen haftalarda bu devlet meselesinin bizim tarafımızdan kabul edilmesi, onun sahiplenilmesi ve başka tarafa bırakılmamasını konuşuyorduk. Bugün de başka bir derste mesela gökkuşağını konuşuyorduk. Gökkuşağını veya onur kelimesini nasıl aldırdılar, sapkın işlerine alet ettiler. Burada da mesela bu denize Ege Denizi dediğimiz zaman da antik Yunan'a kadar götürüyorsun ve aslında Yunanlıların buranın sahibi olduğu iddiasını desteklemiş oluyorsun. İsteyerek veya istemeyerek. Ya da Haçlı seferleri dediğin zaman buna kendi topraklarından yani kendi toprakları o zaman işgal edilmiş, soygun.

0: oyuncu sapkın bir takım kişiler tarafından işgal edilmiş bir toprağın, coğrafyanın varisi olarak değil, onu düzenleyenlerin mensubu olarak konuşmuş oluyorsun. Yani bu dil, biz böyle çok ciddiye almasak da özellikle Avrupa'da, Batı'da üzerine üniversitelerde kürsüler açılmış, onlarca, yüzlerce kitaplar, makaleler, binlerce makaleler yazılmış bir olay. Ve bunun nasıl insanların görüşlerini, dünyaya bakışlarını etkilediğini de, ona dair de bir sürü kanıtlar, yine bilimsel çalışmalar mevcut. Dolayısıyla biz burada eğer Türkiye'yi merkeze oturtacak ve Türkiye merkezli bir coğrafya, Türkiye merkezli bir dünya inşa edeceksek kendi açımızdan, tabii ki kendi dilimizde kurgulamamız, kendi dilimize göre bir dünya üretmemiz gerekiyor. Onlar bunu yaparsa onlar kazanacak. Biz yaparsak biz kendi haklarımızı, hukukumuzu burada savunmuş olacağız. Bir de şunu söyledim. Bugün yine bir başka derste tevafuk oldu. Bu biraz kültürden ziyade aslında güç meselesi Murat abi. Yani Batı neden kendi filmlerini izletebiliyor, kendi müziklerini dinletebiliyor, kendi kavramlarını dünya geneline yayabiliyor? Çünkü güçlü. Yani materyal güç onda olduğu için bize kültürel olanı da dayatabiliyor. Şimdi biz o kültürel olana, dayatılana karşı koymak, kendi kültürümüzü yüceltmek, inşa etmek istiyorsak bir kere güçlü olmamız gerekiyor. Güç olmazsa biz sabahtan akşama kadar kelimeleri değiştirelim. Adam gelecek, onu kullanacak ve bize masaya oturduğumuzda kendi ibareleriyle o anlaşmaların altına imza attırabilecek. Dolayısıyla bizim burada gücümüzle paralel olarak bu tarz kültürel meseleleri, dil meselelerini de inşa etmemiz gerekiyor. Aklıma şu geldi. Osmanlı'nın 19. yüzyılına baktığımızda Osmanlı Batılılarla herhangi bir konferansa dahi katılmak istemiyor. Politikalarımızdan bir tanesi de şu: olabildiğince uluslararası politik konferanslardan kaçınmak. Neden? Çünkü zayıf olduğumuz için uluslararası konferansa katıldığımız zaman bize bir şeyler dayatıyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'nın son yüzyılını katarak da söylüyorum, son 200-250 yıllık tarihimize baktığımızda, işte tazminatlardan bu yana sürekli gücümüz zayıfladıkça, bakın materyal gücümüz, maddi gücümüz zayıfladı, ordumuz zayıfladı, savaş kaybetme oranlarımız arttıkça bize dayatılan unsurlar, işte Cumhuriyet'le birlikte onların kanunları, onların alfabeleri, dilleri de paralel bir şekilde artmış. Dolayısıyla bundan sonra eğer güçlü bir Türkiye'den, biraz önce bahsettik ya, cihan hakimiyetine, küresel bir aktör olmaya oynayacak bir Türkiye'den bahsediyorsak, bahsedeceksek kesinlikle bu dil meselesini, dünyaya bakış açımızı, kendi bakış açımızda oturtturmamız, kurmamız gerekiyor.
1: Çok önemli bir konu. Tuğba Hocam, şimdi ben de bu konu, Sayın Milletim Bakanımız izah ettikten sonra ben de bu konuyla ilgili bir yazı yazdım. Yarınki Akşam Gazetesi'ndeki yazımda da bu var. Biraz da bu konuyla ilgili bir çalıştım. Şunu gördüm, yani aslında kültürel iktidar olabilmenin gücü aynı zamanda dediğiniz gibi güçlü olmakla alakalı. Mesela biz Karadeniz'e Karadeniz diyoruz çünkü aslında bakarsanız ismini biz koymuşuz. Bütün Batı dillerinde de hala aynı, yani Black Sea diyorlar ya da Noir diyorlar. Yani onlar da Karadeniz diyor. Kara, ak gibi ifadeler aslında eski Türkçe'de yön ifade ediyor. Çünkü Türkler kuzeye kara, batıya ak diyorlar. Güneye kızıl diyorlar, doğuya ise gök diyorlar. Yani Türkler Anadolu'ya geldiklerinde kuzeyindeki denizi görmüşler, oraya Karadeniz demişler. Batıların da Anadolu batısında kalan denizi gördüklerinde de oraya Akdeniz demişler. Yani isimleri zaten biz koymuşuz ve bütün dünya bunu böyle kabul etmiş yani. Doğal olarak siz bir konuda hüküm verebilecek güce sahipseniz ismini de siz koyuyorsunuz.
2: Evet.
1: Fakat biz kendi elimizle Yunan'a karşı savaşmışız. Yunan'ın antik, yani Atina kralı Egeus'un ismini 1941 günü, birinci tarih coğrafyasında bir gün diyorlar ki bundan sonra Ege Deniz demeye başlayalım, Adalar Deniz demeye bırakalım diyorsunuz. Ve savaşı Yunan'a karşı vermenize rağmen siz bundan vazgeçiyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabilir ya Türkiye'de?
2: Şimdi Murat Bey, bunu konuşmanın aslında gerçekten tam zamanı diye düşünüyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda bir farkındalık oluşturmak için görevin başından beri türlü türlü çalışmalar yapıp aslında zihinler

0: Leke sömürgeciliğin kalkması için, işgal edilen zihinlerimizin yeniden tazelenip aslında rücu etmesi için çok ciddi çalışmalar yaptığını gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çok güzel bir forum düzenlendi. Dünya Dekolonizasyon Forumu. Ben de katıldım. Açılışına, sergisinin açılışına ve ilk günkü programlara katılıp oradaki dünyanın pek çok yerinden gelen akademisyenleri dinleme fırsatı buldum. Sayın Esra Albayrak'ın Kültür Eğitim Vakfı'nın başkanı ve Enstitü Sosyal'in organizasyonuyla yapılan bir forumdu. Ve gerçekten dekolonizasyon sürecine çok büyük bir katkı sunacağına,
1: yani kurtulma süreci.
0: Evet, katkı sunacağına inanıyorum. Kolonileşmek dünyada savaşların ardından bitkin düşen toprakların daha güçlü devletlerce sömürüleştirilmesi. Yani oradaki yeraltı yerüstü zenginliklerinden, coğrafi bir takım avantajlarından faydalanılarak o insanların her anlamda maddi ve manevi şekillerde sömürülmesi anlamına geliyor. Yani bir kazan kazan ilişkisi değil, kaybet sen kaybet ben kazanayım ilişkisinin olduğu bir dünya sistemi var aslında. Yani burada Afrika'nın işte o kadar fakirlik içerisinde yaşayan bir coğrafya olduğunu düşünüyoruz. Halbuki yeraltı zenginlikleri işte düşünüldüğünde dünyaya hükmetmesi beklenen belki de bir takım devletler var Afrika'da. Ama öyle bir koloni sistemi kurulmuş, sömürgecilik sistemi kurulmuş ki bu devletler kendi kendine yetemez. Başka devletlerin egemenliği altında, kolonisi altında yaşayabilecek bir sisteme mahkum edilmişlerdir. Ve bunların maddi zenginlikleri sömürülmüş, aynı şekilde kültürel zenginliklerinden de arındırılarak yönetilebilecek tek tip insan modeli haline getirilmişler. Yani maddi sömürü var, kültürel bir sömürü var ve bunun ardından da zihinsel bir sömürü var. Hiç akla gelmez. İsmi bile değişiyor. Yani Robinson Crusoe mesela, değil mi? O kadar şey yapar, okutulur hala. Ama o adaya düştüğünde bile oradaki köle olarak edindiği kişinin adını bile sorma ihtiyacı hissetmeden ona tanıştıkları günün oda olan Cuma ismini veriyor. Yani adını bile sormuyor o kişiye. Senin adın ne bile demiyor. Direkt kendisi o kadar hiçe sayıyor ki karşısındaki insanı, ona bir isim takıyor. Halbuki siz yetişkin bir insana isim takmak aklınıza gelir mi? Zihinsel bir sömürü hedeflemeseniz orada. Ne dersin? Senin adın ne diye sorarsın. Adın ne diye sormadan senin ismin Cuma olsun diyor. Ve onu direktmen köleleştiriyor. Kendisini yardımcı hale getiriyor. Zihinleri de işgal ediyor. İsimleri, kültürleri hepsini işgal edip o kültürel zenginliklerden arındırarak yönetmesi çok daha kolay bir hale getiriyor. İşte bugün artık yani bu batıdan gelen koloni sisteminin, işte Paris'ten, Amsterdam'dan gelen o bilgi birikiminin dünyaya da yetmediği ortaya çıktı. Bunu en güzel örneğini, yani güzel demek istemiyorum ama en bariz örneğini diyelim, Gazze'de yaşadık biz. Evet. Yani öyle bir insan katliamı yaşandı orada ama batının ürettiği bilgi sistemlerinin çıkarttığı sistematik mahkemeler veya kurumlar bu insanlık onurunun, zedelenen insanlık onurunun veya katliamının karşısında durabilecek bir mekanizma üretemedi. Yani Batı da yaydığı bu sömürgeci zihniyetin devamlılığı için de belki de bir alternatif üretemedi ya da bir çare bulamadı buna diyebiliriz. Yani ürettiği bilginin de kurbanı olmak üzere. Çünkü Batı'da da çanlar çalıyor. İnsanlar buna artık karşı çıkmaya başladı. Dolayısıyla aslında bu Batı'dan gelen sömürgeci zihniyetin yükünü Batı'dan da almamız gerektiğine ben inanıyorum. Yani artık bilginin merkezinin birazcık daha doğuya doğru kayması, belki ilk çağlarda olduğu gibi güneşin gerçekten doğudan doğduğuna hani inanacak şekilde bu eksenin kayması gerekiyor ve bu yükün Batı'dan da alınması gerekiyor. Ve Sayın Albayrak orada çok güzel bir konuşma yaptı. Oradan esinlendim açıkçası. Ben de etkilendim. Bunun için artık bu dekolonizasyon için, yani bu sömürgeciliğin durdurulması için, zihinlerdeki sömürgeciliğin durdurulması, kültürel sömürgeciliğin durdurulması, maddi ekonomik sömürgeciliğin durdurulması için yeni bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor diye ifade etti ve bunu da İstanbul perspektifi olarak tanımladı. Gerçekten şu an Türkiye'nin yükselen bir güç olması, işte güçlenen bir teknoloji ortaya koyması, savunma sanayi ortaya koyması karşısında bilginin de aksının artık İstanbul perspektifinden dünyaya yayılmaya başlaması bence bir paralel olarak gidebilir. Yani bunu sağlayabilirsek o zaman işte biz Adalar Denizi'ni konuşabileceğiz. Yani bilgiyi, zihinleri, kültürü de artık bu batının sömürgeciliğinden kurtarıp adaletli bir çerçevede dünyaya İstanbul perspektifinden dağıtabilirsek, o zaman bu isimlerin de doğru konulacağı bir Türkiye'de ve dünyada yaşayabiliriz ve bu herkese hizmet edecek. Yani Batı'nın ortaya çıkarttığı o bilgi sisteminin sadece Batı'ya hizmet etmesi, yani adaletsiz bir zulme dönüşmesi, yani bir adaletsiz bir yapının bu şekilde bir zulme dönüşmesi artık Batı'ya da ağır geliyor. Bizim ortaya koyacağımız İstanbul perspektifinde ise bunu Batı'nın da işine yarayacak bir şekilde daha adil bir dünya mümkündür dün çerçevesinde yapabileceğimize ben inanıyorum. O zaman işte bizim yavrularımızın zihinleri dekolonizasyon çerçevesinde, yani sömürgeciliği inkar eden, daha doğrusu dışlayan, kaldıran, evet, dışlayan bir şekilde, o zaman Karadeniz'in nasıl adını koyduysak Adalar Denizi de, ya da işte Haçlı Seferleri değil,
1: Haçlı saldırıları
0: diyebileceğiz o zaman. O zaman, evet, kendi içimizden kaynaklarla beslenip dünyaya da adaleti dağıtabileceğiz. Zaten bizim içimizden, bizim kültürümüzden, bizim bilgi kaynaklarımızdan beslendiğimiz zaman burada daha adil bir dünya mümkün olabilecek. O yüzden bu konuda bir bakış açısı geliştirmeye çok ihtiyacımız var. Sömürü kültürünü reddeden filmlerden tutun.
1: En önemlisi herhalde müfredatımıza girmesi.
0: Kesinlikle.
1: Bundan
0: bu müfredat
1: sonra
0: çok ders
1: önemli. Kitaplarımız böyle, çocuklarımıza bu şekilde öğretmemiz
0: kesinlikle
1: çok önemli.
0: Kesinlikle öyle. Yani bizim zamanımızda okutulan tarih kitaplarının hiç bizim fikri ve zihinsel dünyamızı yansıtmadığını bir çocuk zihniyle biz bunu bilirdik. Ama bunu bir sistematik haline getirip çocuklarımıza özgüvenli bir şekilde, eğer işte dünyaya adalet dağıtacak neferler, çocuklar yetiştirmek istiyorsak da, bu sömürgeciliği reddeden bir takım müfredatlar ortaya koymamız lazım. Bunu milli eğitim müfredatıyla, bilginin üretilmesiyle, akademik çerçevede bu bilgiyi sömürgeci zihinleri dışlayarak yaptığımızda başaracağız. Yani bir literatür oluşturacağız, bilginin merkezi haline geleceğiz. Bu oluşturduğumuz kendi içimizden kaynaklanan müfredatla, akademik literatürle müfredatı zenginleştireceğiz ve uygulamalarımızı da buna göre yapacağız. Evet. Sonrasında da bu bilinçle, bu şiarla yetişen çocuklar bu Türkiye'yi ve dünyayı daha adil yaşanabilir bir hale getirecek diye düşünüyorum.
1: Evet, önce isimlerle başlıyor çünkü.
0: İsimlerle başlıyor, literatürle başlıyor. Evet.
1: Serkan Hocam, şimdi hakikaten inanılır gibi değildi yani. İnsan 15. yüzyılda ABD, Amerika kıtasına İspanyollar ilk ayak basıyorlar. Orada koskoca medeniyet var. Aztek, Maya, İnka medeniyeti var. Piramitler yapmışlar. Ama biz oraya coğrafi keşif dedik. Sanki yani orada hiçbir şey yoktu da biz keşfettik, orası insan medeniyete dönüştü. Öyle değil, öyle olmadığını çok net biliyoruz. Kendimiz yaşayarak görüyoruz ama hala tarih kitaplarımızda coğrafi keşifler olarak geçiyordu. Nihayet sömürgecilik tarihi olarak ifadelendirmiş olduk. Bence en çarpıcı olan şeylerden birisi de, yani bu geçtiğimiz yüzyılın başında ikiye bölünmüş olan, kendi coğrafyamız, kendi ata yurdumuz olan Rusların bir kısmını, Çinlilerin bir kısmını işgal ettiği yere biz kendimiz Türkistan demeyi bırakıp Orta Asya diyorduk. Bu nasıl gerçekleşti? İnsan nasıl bu hale gelir? Yani bir toplum nasıl bu noktaya gelir?
2: Şimdi müfredatı konuşuyoruz. Müfredat her şeydir. Yani daha önemli ne var diye kendime soruyorum. Bakıyorum. Temel eğitim müfredatının ürünleri olduğumuz gerçeği gözümün önünde canlanınca, her birimizin öyle ya da böyle, biz 7 yaşından itibaren Türkiye'de işte o ilkokul, ortaokul, lise, bizim dönemimizde öyleydi yani. O aldığımız temel eğitimin ürünleriyiz sonuçta. Yani bize, evet, orada ne işledilerse, yani neyi nasıl zihinlerimize verdilerse, aşıladılarsa, biz öyle bir şey olduk. Sonradan serbest okumalar yaptık, sorguladık, bir takım tutarsızlıklar, açmazlar ilgimizi çekti, dedik ya öyle diyorsunuz ama niye böyle, bir de şu tarafından bakalım dedik, öyle dedik, böyle dedik, işte bu hale geldik. Batı'nın her şeyi iyidir, Batı her yaptığında haklıdır. Biz geriyiz, bize ait olan her şey kötüdür, inancımız kötüdür, geleneğimiz kötüdür, tarihimiz kötüdür. Biz her şeyi yanlış yaptık, geri kaldık. Batı her şeyi çok doğru yaptığı için ilerledi. biz Batı gibi olmak mecburiyetindeyiz. Kendimiz olmayı bırakıp

0: Batılılaşacağız. Türk modernleşmesi. İşte Türk modernleşmesi.
1: Özeti bu.
0: Cumhuriyet öncesinde tabii, daha da öncesinde. Yani bu 300-350 yıllık, 400 yıla filan varacak bir hikaye. Tamam mı? Yani bununla ilgili literatürü tabii Ayhan Hocam filan, hani akademik anlamda mutlaka daha iyi bilir ama yani müthiş bir şey var. Müktesebat var. Tartışmalar yani. İkinci Abdülhamit döneminin aydınlarının, entelektüellerinin o dönemdeki tartışmalarını, işte konuşmalarını, yazıp ettiklerine filan baksan, bugün tartışılan o kimlik meselelerine filan baksan, konunun çok fazla değişmediğini görürsün aslında. Ya şöyle bir şey var. Bir sistemli çaba, bir örgüt, büyük bir yapı, güç, askeri güç, ekonomik güç, her şeyi ele geçirip kendi varlıklarını ila nihaya egemenliklerine devam ettirebilme adına çok yaygın bir politika uyguladılar. Her yerde bir propaganda uyguladılar. İşte Osmanlı coğrafyasını işte ellerine böyle kasap bıçaklarını alıp kestiler, biçtiler, doğradılar. Haritalarla, suni haritalarla, devletler, devletçikler sonradan olma yapılar oluşturdular. Son onları birbirine düşman ettiler. Öyle yaptılar, böyle yaptılar. Ama bütün bunları kendi menfaatleri doğrultusunda çalışacak ajanlar ve hainler eliyle, vasıtasıyla yaptılar. Tamam mı? Sadece bizi değil, dünyanın her yerinde efendim kendi kültürünü kaybetsin, kendisi olmaktan çıksın, bize benzesin, bize yaranmaya çalışsın, bizim emrimizde olsun diye baktıkları her toplumun içinden kendilerine hizmet edecek, kendilerine hayran tipler buldular.
1: Mankurtlar
0: buldular. Onlar vasıtasıyla yaptılar bunu. Şimdi biz bir kurtuluş savaşı verdik. Yedi düvele karşı, emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı verdik. Bu savaşı inancımız gereği verdik. İşte vatan aşkından dolayı verdik. Vesaire vesaire. Kendi öz varlığımızı korumak için verdik. Birileri bizi işgal etsin, etmesin ve onlara benzemeyelim. Yani çoluğumuz, çocuğumuz, neslimiz, zürriyetimiz onlar gibi olmasın diye bu savaşı verdik. Gel gelelim neticede o savaşı o amaçla vermiş olmamıza rağmen işte ekonomik güç, ihtiyaçlar, o günün gerekleri, mecburiyetler yani bütün tarihi hadiseleri kendi dönemi içerisinde kendi koşullarında değerlendirmek gerekir. Ya şimdi bir şeye bakıyorum, bir video düştü dün önüme, ünlü bir tarihçi şey diyor. Yani Türkiye'de bir dönem Türk musikisi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği yasaklanmıştı yani.
2: Tabii.
0: Sadece Batı müziği dinlenebiliyordu filan. Şimdi o kuralın uygulandığı dönemde Atatürk kendisi Türk müziği dinliyor. Yani Batı müziği dinlemiyor, Türk müziği dinliyor yani. İşte yanındakilere diyor ki, çocuk diyor, ya bu iş bize uymaz diyor yani. Bu bize göre değil diyor, bizim müziğimiz bu diyor yani.
1: Ama yasak ülkede.
0: Şimdi orada tarihçinin yorumu enteresan. Tarihçi diyor ki bazı mecburiyetler vardı diyor. Yani içinde bulunduğunuz koşullar, tamam mı, sizi bazen yapmak istemediğiniz şeylere zorlayabilir. Yani yapmak istediğiniz başkadır. Yani ama yapmak zorunda olduğunuz başkadır. Yani bütün o ülkenin şeyi için, güvenliği için, huzuru için bazen bazı şeylere mecbur kalabilirsiniz. O ayrı bir hikaye. Ama bir taraftan da öz varlığınızı diri tutmak için de bir mücadele sergilersiniz. Yani şey tutmadı. Yani Türkiye'yi bütünüyle, Türk milletini, Müslüman Türk milletini kendi öz varlığından, öz hakikatinden, kendi kimliğinden bütünüyle koparıp, bütünüyle Batılılara benzetme çabası istedikleri gibi sonuçlanmadı. Ters tepti. Niye? Yani dedik ya, içimizdeki hal

0: Yayınlar satılmış. Ajan tipleri kullanarak kendi menfaatleri doğrultusunda işler yaptırdılar belki ama içimizde kahramanlar da vardı. Yani dağların tepelerinde Kur'an-ı Kerim okumanın, okutmanın yasak olduğu dönemlerde bu memleketin çocuklarına elifba öğreten, Kur'an-ı Kerim unutulmasın diye canını ortaya koyan kahramanlar oldu. O mücadeleler verildi, çok acılar çekildi, çok bedeller ödendi. Efendim, nihayet bugünlere kadar gelindi. Şimdi bu
1: şimdi bunlar hiç yaşanmamış diye söyleyenler de var tabii.
0: Ya bunlar bu müfredat böyle işte bir şey bak, yok diyor. Müfredat niye önemli? Tamam mı? Bu müfredata biz yakın geçmişimizden itibaren, ya müfredatı böyle ta işte antik dönemlerden, yontma taş çağından alıp bugüne getirmeyeceksin. Tamam mı? Bugünden alacaksın, geçmişe doğru götüreceksin. Biz 15 Temmuz'da ne yaşadık kardeşim?
2: Doğru.
0: 15 Temmuz'u yapan hainlerin arkasında kim vardı? İsrail, Siyonistler bu işin neresindeydi? Bunu yazacaksın bu tarih kitabına. Yakın tarih. Yakın milli tarih. Tamam mı? Bunu yazacaksın. 27 Mayıs darbesini kimler yaptı, kimler yaptırdı? Hedefleri, amaçları neydi? Adnan Menderes ve arkadaşları neden idam ettirildi? Türkiye sonra nereye yönlendirildi? Efendim, 12 Mart muhtırası neden oldu? 12 Eylül neden oldu? Bunları böyle bugünden alacaksın. Tamam mı? Bugünden alacaksın. En bilmediğimiz Neolitik geçmişe kadar, Neolitik çağa kadar cilalı taş, cilasız taş filan, yontma taş, oraya kadar götüreceksin. Alıyoruz çocukları, yontma taşla başlıyoruz.
2: Evet.
0: Böyle bir garip gurayip şeyler, hadiseler anlatıyor işte, duvarlara bilmem ne çiziyor. Bakıyor çocuk yani. Ya bir de bu çocuklar artık internet çağı, her şeyi okuyorlar, görüyorlar, kafaları çalışıyor. Yani bizim algılayamadığımız 10 tane meseleyi aynı anda kafaların içerisinde döndürebiliyorlar. Böyle zihinleri var çocukların yani. Sen alıyorsun bunlara, salak muamelesi yapıyorsun. Yani yıllar yılı, 10 yıllarca yani neyi öğrenmememiz gerekiyorsa, neyi bilmememiz gerekiyorsa onlardan müfredat oluşturuyorlar. Ya hayatın içinden bir şey yok mu arkadaşım? Bak şey de çok önemli. Ben musluk değiştirmeyi, musluk tamir etmeyi bilmem. Ampul bile değiştiremem. Bundan dolayı çok sıkıntı ve kriz yaşıyoruz. Ondan sonra.
2: Ustalar kara borsa zaten.
0: Ya ben beceriksiz bir adam. Bu işleri beceremiyorum ama okullarda bunlar niye öğretilmez ki? Ya okulda bana terlik sayvanın sindirim sistemini anlatayım ben sana da. Ne işime yarıyor benim hayatta ya? Ya müfredat her şeydir. Çocukları 8 saat, 10 saat bir yere tıkıp onlara bilgi yığmak, alın bunları ezberleyin, bunlardan sorumlu olacaksınız demek yerine. Çocukları al bir gün itfaiyeye götür. Olay yerine götür ya, göster bak bundan dolayı böyle bir facia yaşandı. Dikkat edin, yapmayın yani. Trafik hayattır yani. Trafiği öğret. İlk yardımı öğret, şunu öğret. Ya tamam, yapılıyor ediliyor da. Yani hayatın içerisinde olması gerekiyor. Ya, bilgi olarak da şey çok doğru. Yani sömürenler. O sömürgeciler. Dünya egemenleri. Kendi kurallarını koydular. Kendi isimlendirmelerini de yaptılar. Biz de onları ezberledik. Onlara işte dedik ki tamam eyvallah, siz büyüksünüz. Ne derseniz kabul ediyoruz. Niye biz şimdi itiraz edebiliyoruz? Asıl soru budur.
1: Niye?
0: Biz bugüne kadar bunlara itiraz edemedik de niye şimdi itiraz edebiliyoruz? İtiraz edebilecek gücü yakaladık da ondan. Kolay iş değil bunlar arkadaşlar. Bakın. Şu müfredat meselesi var ya, şu müfredatı biz alalım, gerçekten yani, ilmi olarak söylüyorum, ideolojik olarak konuşmuyorum. Memleketin en namlı ilim adamları otursunlar sempozyum üstüne sempozyum, tamam? Sempozyum üstüne sempozyum yapsınlar. Biraz önce dedin ya Ege diye, ya otursunlar mesela Helenizmin Türk modernleşmesi üzerindeki etkisi başlıklı bir sempozyum yapsınlar, bak neler çıkacak. O dönemden itibaren bütün o yayın, basın yayın faaliyetlerinde o Helenistik öğelerin, objelerin, sembollerin nasıl yoğun bir şekilde Müslüman Türk milletine empoze edildiğini gördüğümüzde,
2: evet.
0: Anladın mı? Ortaya bambaşka bir tablo
2: Yunan
0: çıkar.
2: Yunan tanrıçalarını yani. Severler o yüzden.
0: Ya, tuhaf tuhaf şeyler
2: bizim
0: çıkar.
2: Bizim padişahları tanımazlar, Yunan tanrıçalarını
0: çıkar. Aynen işte, aynen tam olarak aynen, da bu. Aynen. Şimdi bu en namlı ilim adamlarımız yani objektif, yani gerçekler ışığında müfredatı baştan sona ele alalım. Ve gerçekten olması gerektiği gibi bir müfredat ortaya koyalım, yer yerinden oynar.
1: Evet.
0: Yer yerinden oynar. Çok ciddi bir meseledir bu.
1: Çok önemli. Yer yerinden oynamaya başlıyor zaten. Sayın Milliyeti Bakanımızın bu müfredattaki isim değişikliği.
0: Bu çok cesur bir iştir.
1: Çok cesur bir iştir. Bunu, zaten bundan
0: bunu
1: dolayı
0: insanlar
1: çok...
0: ne olacak canım? Ada, ha Adalar Denizi demişiz, ha Ege Denizi demiş. Ya bu surda açılan gediktir.
1: Evet.
0: Mukaddes mi mukaddes? Ondan sonra o rüzgar artık ne yandan eserse essin bunun arkası gelir.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetlidir, hafife alınmamalıdır, azımsanmamalıdır, küçümsenmemelidir, bunlara destek
1: evet,
0: olunmalıdır.
1: Son derece önemli. Zaten Sayın Milliyetin Bakanı muarızları da bunu son derece önemsediler.
0: Farkındalar.
1: Ve bundan farkındalar evet. Ve bunun Türkiye'nin gidişatı açısından, kendileri açısından hiç hayırlı bir nokta olmadığını da ifade etmeye başladılar. O açıdan Batı'dan, Yunanistan'dan da çok böyle tepkiler gelmeye başladı. Şimdi işte şimdiye kadar Orta Asya dediğimiz ama bugünden itibaren Türkistan dediğimiz coğrafyaya Sayın Cumhurbaşkanımız bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve Türkistan'ın en kuzey ucu olan Kazakistan'a yapmış olduğu ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımız dilde birlik ve fikirde birlik ülküsünü ifade etmeye gayret etti. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız neler söyledi, sonra konuşmaya devam edelim.
3: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Ayhan Hocam, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan'da ifade ettiği bu sözler son derece önemliydi tabii. Türk dünyasının dilde ve fikirde birlik haline gelmesiyle alakalı bu düşüncesini ifade ettikten sonra hem Kazakistan'da 13 tane, Türkiye ile Kazakistan arasında 13 tane anlaşma imzalanmış oldu ve Kıbrıs Türk Devleti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk Cumhuriyeti'nde temsilcisinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla orada bulunuyor olmasından da atıf yaptı ve bunun kıymetli bir şey olduğunu söyledi. Türk dünyasında Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınması açısından da kıymetli bir noktada bulunuyoruz sanırım. Ne dersiniz?
4: Tabii ki bir önceki toplantıda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamakla veya Güney Kıbrıs'la Avrupa Birliği ile iş tutmakla ilgili bir eleştiri almıştı. Ama şimdi o eleştirilere de adeta bir cevap verilmiş oldu. Tabi burada şu dönem, yani biraz önce konuştuğumuz mesele aslında şu anki meseleyle bence doğrudan bağlantılı. Hani dedik ya, kültürel iktidar meselesi, kültür meselesi. Bunları, kendi kültürünüzü, kendi kültürel iktidarınızı oluşturmak istiyorsanız güçlü olmanız gerekiyor. Yu konuşmuştuk. Şimdi burada da Türkiye ve o bölgedeki ülkeler, diğer Türk devletleri bir araya gelip gerçekten de o bölgeye ve dünya siyasetine etki üretebilecek bir organizasyon haline gelecekse bu ancak bu ülkelerin güçlü olması akabinde gerçekleşecek. Ve bu tarz girişimlerde, bu tarz birliklerde hep şunu görüyoruz, hep şunu da söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Bu tarz girişimler, birlikler lider ülkelerin öncülüğünde kurulur. Yani biz 45'ten sonra Avrupa'da bir Batı ittifakından, işte NATO temelli kurulmuş bir Batı ittifakından, sonrasında bir Avrupa Birliği'nden bahsediyorsak, bahsedebiliyorsak bu Amerikan liderliğinde oldu. Evet. Amerikan liderliği olmasaydı belki 10-20 sene sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl bir daha savaştılarsa yine birbiriyle savaşacak bir Avrupa olacaktı. Zaten İngilizlerin sürekli Amerika Birleşik Devletleri'ni oraya çağırması bir Sovyetler tehdidi, ama diğeri de ya biz sürekli bir arada birbirimize savaşıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Bize bir abi lazım, bize bir büyük güçlü bir lider lazım diyerek o izolasyondan Amerika'yı çekip oraya getirdi. Şimdi biz şunu da görüyoruz artık.
1: Şimdi kurtulmaya çalışıyorlar, kurtulamıyorlar.
4: Şimdi bence hem kurtulmaya çalışıyorlar ama o kadar çok bağımlı hale gelmişler ki dediğin gibi kurtulamıyorlar da. Çünkü kurtulmaya çalıştığı anda, bıraktığı anda da yapayalnız kalıyor.
1: Amerika da kurtulmak istiyor da kurtulamıyor.
4: Evet, bence Amerika daha çok kurtulmak istiyor dediğin gibi. Yani çünkü başına artık bir dert oldu. Şimdi biz de Türkiye olarak şimdi Suriye ile Lübnan'la, Ürdün'le, Irak'ta da bazı birlikler kurduk. Mesela DAEŞ'e karşı mücadele adını koyduk. Irak'ta kalkınma yolu üzerinden bir girişim var. Şimdi mesela Suudi Arabistan, Pakistan, Katar
1: gibi. Kazakistan'da da Anka 3'ün ortak üretim ve bakım anlaşması imzalanmış.
4: Evet. Yani bu Endonezya'ya biliyorsunuz yine silahlar vesaire satıldı, anlaşmalar oldu. Malezya ile hakeza öyle görüşmeler var. Şimdi bunların hepsi niye oluyor Murat abi? Çünkü Türkiye gücüyle, kuvvetiyle, yükselişiyle diğer o ülkelere, hem bölgemizde Orta Doğu'da hem de Türkistan bölgesinde o ülkelere bir alternatif sunuyor. Çünkü herkes şunu görüyor artık. 90'lardan sonra Sovyetler yıkıldı. Tek kutuplu bir dünyaya geçtik. Artık da tek kutup da kalmadı. Çok kutuplu bir dünyaya geçiyoruz. Ve çok kutuplu dünyada da şu artık çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu çok kutuplu dünyada hayatta kalmak istiyorsan, hayatını kurtarmak, devletini kurtarmak istiyorsan yeni müttefikler, ittifaklar bulman gerekiyor. Bakın Venezuela başkanını gündüz gözüyle kaçırdılar.
0: Biraz önce dedik ya, içeride de aynı birlik.
4: Tabii.
0: İçeride de güçlü birliktelik, dışarıda da başka ülkelerle de.
4: Çünkü biz içeride birlik yapamazsak zaten dışarıya bunu yansıtamıyoruz.
0: Yani şimdi, o yüzden 3'e 5'e bakmak zamanı değil, ideolojik bakma zamanı değil diyor.
4: Kesinlikle katılıyorum. Oraya da bir değineceğim en son vakit olursa. Şimdi diyoruz ya, bir yandan bu devletlere bir alternatif sunuyoruz. Bir yandan da Türkiye olarak diyoruz ki bakın artık bunlar sizi koruyamayacak. 90 milyonluk İran'ı da vurdular. Hiçbir sebep yokken, uluslararası hukuk, kanun, Birleşmiş Milletler hiçbir şey olmadan vurdular ve yıkıma uğratmanın böyle eşiğine geldi ülke. Dolayısıyla bundan sonra hem Orta Doğu'daki ülkeler hem Türkistan bölgesindeki ülkeler Türkiye ile daha fazla ittifak yapmak isteyecektir. Son olarak da Serkan abinin değindiği bir şeye geleyim. Böyle tarihten, kendi geçmişimizden konuştuğumuz bir derste şunu söyledik. Çok net bir ilişki var. Böyle bilimsel bir ilişki tarihte. O da şu. Bir devlet büyüyecekse, güçlenecekse, işte cihan devleti kıvamına gelecekse hiçbir zaman bölünerek olmuyor bu. Murat abi, hiçbir zaman. Yani Osmanlı zaten güzel bir örnek. Halifelerin kurdukları devletler yine çok güzel bir örnek, ama Batı'da da böyle. Batısında da Asya'sında da her zaman kapsayarak, büyüyerek cihan devleti olmuş. Şimdi biz burada iç cepheyi kuvvetlendirmek derken şunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Biz burada klasik, ideolojik, kutuplaşmanın bir ürünü kavgalarla vakit kaybedersek küresel bir güç olma hayalini unutalım. Böyle bir şey yok. Şimdi mesela bir kişi
0: küresel
4: geliyor.
0: Küresel güç olamazsak da yem oluyoruz.
4: Yem oluyorsun. Bu kadar böyle bir kısır döngü.
0: Alternatif yok.
4: Şimdi evet. AK Parti ile ilgili de belli eleştiriler var İslami kesimden. Diyor ki biz şu hesaplaşmayı yapmadık, biz bu hesaplaşmayı yapmadık, şu hesaplaşmayı yapmadık. Detayını vermeyeceğim. Ben de diyorum ki

0: Bizim mesela kapımızın dibinde İsrail pusuya yatmış bekliyor. Güney Kıbrıs'ı Yunanistan'ın yanına almış bekliyor. Terör örgütlerini kullanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Amerika'da belli değil. Bugün Trump destek vermiyor. Mesela Suriye'de vermedi. Yarın başkası gelir verebilir. Böyle bir ortamda sen sonu ne olacağı belli olmayan, kazansan sana ne getirecek o da belli değil. Kısır tartışmalarla enerjini tüketirsen, buradaki iç bütünlüğünü bozarsan, senin böyle hafif yalpaladığını gören dışarıdaki güç seni yutacak. Daha da ötesi, Serkan abi çok güzel bir şey söyledi. Öyle bir ortama giriyoruz ki, küresel bir kaos ortamına giriyoruz ki, zaten sen hiçbir şey yapmasan, yerinde saysan, küresel bir güç haline gelmediğin noktada seni yine yiyecekler. Dolayısıyla büyümemiz, güçlenmemiz, gelişmemiz gerekiyor ve bunun da tabii ki merkezi içerisi olacak. İçeriden dışarıya doğru genişleyen, büyüyen, güçlenen bir Türkiye olacak ki bu yeni kaotik dönemde hayatta kalabilirim. Son cümle şunu söyleyeceğim. Yani insanlar bence böyle tarihsel bir okuma yapmadıkları için şunun farkında değil ama ben 1. 2. Dünya Savaşı'na benzer krizlerin arifesinde olduğumuz bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Aynı bu daha böyle artçıları.
1: Denge arayışı bir türlü o denge bulunamıyorsa
0: oturmadı.
1: O denge güçle.
0: Bir yerden sonra bu patlayacak. Evet. Allah korusun. Ve o arada güçlü kuvvetli duramazsak o yani, fırtına rüzgar bizi de süpürüp götürecek.
1: Şunlarla bunlarla uğraşılacak zaman değil yani.
2: Evet yani ama
1: bu da bizim gerçeğimiz.
2: Gerçeğimiz bu. Şimdi Ayhan Hocam bir yandan da ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti aylardır konuşuluyordu, gündemdeydi. Gittiğinde pek çok şey düzeltmiş olarak gidecek, İran'la alakalı meseleyi halletmiş olarak gidecek falan denildi. Öyle olmadı. Öyle olamayacağını da artık bazı stratejistler, analizciler de görmüş oldular. Dünyanın o kadar kolay bir dünya olmadığının farkındalar artık. ABD'nin de o kadar her şeye hakim bir devlet olmadığını da farkında olmaları gerekiyor artık. En azından bugün farkında olmalılar. Şimdi oraya dönerken bir bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki biz nükleerle alakalı bir mesele yoksa anlaşmanın geri kalanını bile okumuyorum, yırtıp atıyorum. O açıdan yeniden bir bu ateşkesin bozulacağı ve bir İran-ABD savaşının tekrar yaklaşmakta olduğuna dair bazı hem ABD hem İsrail gazetelerinde haberler çıkmaya başladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki bunu?
0: Şimdi bu son olayda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz Murat abi. Bir kere ortada artık süresi dolmuş bir ateşkes var. Yani süresi devam eden geçerli bir ateşkes bile yok. Barış anlaşması zaten yok. Tamamen dondurulmuş bir çatışma var. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte oradaki güçlerini azaltmak bir yana, tam tersi ablukasını, yığınağını daha da arttırdı. Yani yarın öbür gün çatışmanın fitili tekrar ateşlenirse çok daha sert bir savaş, çatışma bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmamasının sebebini ben hep en başından beri şöyle yorumluyorum. Mesele Hürmüz Boğazı değil. Hürmüz Boğazı zaten Amerika hiçbir şey yapmasa, çekilse gitse açılacak. Çünkü İran'ın orayı kapatma gibi bir şansı yok.
1: Açıktı zaten.
0: Zaten açıktı. Ama mesele şu, burada zaten açıktı olması. Şimdi Amerika'nın sıkıntısı, ikilemi şu. Trump savaşı bu şekilde bitirirse Hürmüz Boğazı'nı açtım diyerek bir zafer pazarlayamıyor. Çünkü Amerika'da diyorlar ki zaten açıktı. Dolayısıyla Trump'ın bir zafere ihtiyacı var ve Trump ısrarla şu retoriği kullanıyor. 27 yıldır Bush'ların, Biden'ların, Obama'ların çözemediği nükleer meselesini ben çözdüm demek istiyor. Orada da şartı şu, 400 kilodan fazla, %60'dan fazla zenginleştirilmiş, nükleer bomba yapmaya yaklaştırılmış uranyumu ya bize ya da üçüncü bir ülkeye teslim edin ve nükleer tesislerinizi kapatın, yok edin, imha edin diyor. Burada kilitlenmiş durumda. İran'da diyor ki bunu sonra konuşalım. Sen ablukanı kaldır, ben Hürmüz'ü açayım, hayatımıza devam edelim diyor. Fakat bu konuda bir türlü anlaşamıyorlar. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Bu nükleer meselesinde de asıl Trump'ı köşeye sıkıştıran ikinci faktör de İsrail. Çünkü İsrail Netanyahu'nun açıklamaları da sabit olduğu şekilde şunu söylüyor Amerika'ya. Eğer İran'dan zenginleştirilmiş uranyumları almazsan, İran'ın nükleer programını bitirmezsen bu savaşa devam edeceğiz. Bu savaştan çıkamazsın diyor ve Trump'ı çıkartmıyor. Dolayısıyla Trump hem iç politikada hem de Netanyahu ile olan mücadelesinde köşeye sıkışmış durumda. Neden Çin'in dönüşünde böyle bir açıklama geldi diye sorarsanız, o da şöyle, Çin'le Trump'ın, Xi ile Trump'ın görüşmesinden böyle biraz barış esintisi azıcık.

0: esti. Hemen Siyonistler Amerika medyasını, Axios gibi kendilerine yakın medyayı kullanarak savaşın tekrar harlanması, bakın biz barışa falan gitmiyoruz, savaş halen devam ediyor imajını, algısını Amerika'da oturtmak için
1: ama bu
0: için
1: imajı destekleyecek şeyler de geliyor. Mesela Amerikan Birleşik ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michael Waltz şimdi bir açıklama yaptı. Diyor ki görünüşe göre Çin İran'dan geri çekilmiş durumda diyor.
0: Bir bilgi vereyim mi? Mike Waltz'u Trump niye Birleşmiş Milletler'e sürdü biliyor musun Murat abi? Biliyorsun ulusal güvenlik danışmanıydı göreve geldiğinde. Çünkü Amerikan basına yansıdı. Mike Waltz, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı, Trump'ın haberi olmadan İsrail'le İran'a saldırı planları hazırlıyormuş. Yani Mike Waltz, Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi diye okuyoruz ama Mike Waltz aslında Siyonizmin bir uşağı.
1: Dolayısıyla Amerika'daki temsilcisi. Yani, biraz uzaklaştırmak istedi yani.
0: Tabii uzaklı sürdü Birleşmiş Milletler'e. Yani pasif bir göreve sürdü.
1: O zaman Çin'le alakalı yapmış olduğu ifadeler biraz olmasını istediği, görmek istediği şeyler de diyebiliriz.
0: Yine İsrail'in provokasyonu. Yani olur da Amerika Çin'le anlaşır, bu savaş biterse diyor, korkuyor. Çünkü zenginleştirilmiş uranyumu henüz İran'ın elinden alamadılar. Ve ben şunu söylüyorum. İsrail İran'dan nükleer kartını alana kadar elinden bu savaşın bitmesi, çatışmanın durması pek mümkün gözükmüyor.
1: Tuba Hocam, bir savaş gözüküyor mu ufukta, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Vallahi şu andaki savaşın tek görünen yüzü belirsizlik savaşı olması.
1: Evet.
2: Ve bu belirsizlik üzerinden de kazananların sürekli kendi ekmeğine tereyağını, hem de Halis Trabzon tereyağını sürmesi bence.
3: Tonya.
2: Acıktım galiba ben.
3: Beşiktaş'ı mı, Tonya mı?
2: Hangisi güzelse o.
3: Tonya,
2: yani bir belirsizlik süreci. Hakim ve ondan beslenilen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Savaş çıkar mı çıkmaz mı? Ancak bunu konuşuyoruz zaten sürekli. Vurulur mu vurulmaz mı? Karar harekatı olur mu olmaz mı? Bu dünyaya bu gündemi konuşturarak da işte tereyağının ekmeğine güzelce sürüldüğünü kanaatindeyim.
1: Ama şöyle demiş mesela, diyor ki Trump, kimseden iyilik istemiyorum. Tayvan'la çatışmak istemiyor. Tayvan konusunda ben söz vermedim. Nükleer tozu almazsak İran'a gireceğiz.
2: Evet. Tek derdi nükleer yani.
1: Evet.
2: Hürmüz falan değil. Petrol de değil.
1: O zaman yeni bir savaş kapıda mı diyor? Ne dersin Serkan Hocam? Nükleer almasak, nükleer tozu almasak gireceğim diyor.
3: En başta ne konuşuyorduk? Amerika'nın hedefi İran mı, Çin mi? Bu soruya cevap aramıyor muyduk? Hocam. Ne diyorduk?
2: Evet.
3: Boş verin İran'ı. Amerika'nın asıl hedefi Çin.
2: Çin.
0: Ama evet. İsrail'in hedefi İran olunca Amerika'yı da oraya sürüklüyor maalesef.
2: Mecbur.
3: İşte oraya getireceğim.
1: Ama Çin'de çok güçlü bir şekilde karşılanmış.
3: Hayır, şimdi lafı oraya getireceğim. Amerika İsrail'in dediğini yaptı, tamam. İsrail'in peşine takıldı ama İsrail'in dediğini yaparken eş zamanlı olarak İran üzerinden Çin'i hedef alma stratejisini, planını da uygulamış oldu. Bir denedi. Bir denedi. Ne oldu? Amerika Çin'e zarar verebildi mi, veremedi mi? Bunu ticaret yolları, lojistik hatları, Çin'in batıyla olan o ticari ilişkisini etkileyecek yolları, lojistik hatlarını kontrol altına alma meselesi. Amerika Birleşik Devletleri şu an itibariyle bunu sağladı mı? Çin'in yollarını kesti mi? Kesebildi mi? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri Çin'in ayağına kadar gidip ey Çin kardeş, ben İran'da çok fena battım, beni bu işten bir şekilde kurtar, gel diğer meselelerde bir anlaşma zemini arayalım diye bir kart mı açtı? Benim Trump'ın Çin ziyareti ile ilgili görüşüm şudur. Konuşulması gereken her şeyi konuştular. Pazarlık kartlarını açtılar. Şimdi bir değerlendirme süreci olacak. Yani Trump'ın Çin'de, Çin devlet başkanıyla yaptığı görüşmede o konuşulanlar, pazarlık masasına konulanlar nasıl sonuçlanacaksa İran'da savaşın akıbetini de o belirleyecek. Yani orada bir şey konuşuldu. Taraflar birbirlerinden bir şeyler istediler. Şimdi bu konuşulanların hepsi şeydir, zihin yönlendirmedir. Hiçbirine bakmayacaksın. A diyorlarsa görüşmede B olacak.

0: olmuş olabilir. Yani bunlar kamuoylarını yönlendirme, örtme, cover story, örtme hikaye.
1: Ama bir anlaşma var diyorsun arada.
0: Şimdi bilemeyiz onu. Onu şimdi işaretlerini göreceğiz adım adım. Yani bazen bakarsın işte görüşmeler çok sert geçti.
1: Yani ABD İran'a bugün itibariyle bir saldırı gerçekleştirirse burada Çin'le anlaşıldığı, Çin'in bu konuda...
0: O izlenimi vermez hemen. Yani şey saldırıları olur. Mesela bir savaşı bitirmeden hemen önce çok şiddetli son saldırılar gerçekleştirirsin. O prestij saldırılarıdır. Yani en son dersin ki işte 10 tane hedef vardı, vurduk bitirdik dersin yani.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sözünüzü balla kesmiş oldum. Serkan Fıç, Tuğba Hocam, Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. Ağzı sağlık, çok sağ olun, var olun. Efendim çok önemli konular konuştuk. Türkiye tarihi açısından son derece kritik bir noktada bulunduğumuzu ifade ettik. Dünya tarihi açısından kritik bir noktadayız. Bu yönüyle de önemli konular konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz ama bugün biraz önce yayında da ifade ettiğimiz, sevgili katılımcılarımızın da söylediği gibi gerçekten müfredat konusunda, milli eğitim konusunda önemli bir devrim gerçekleşti. Bence bugün en önemli gündem maddesi buydu. Bu saatten sonra kendi tarihimizi, kimliğimize, kendi çocuklarımızı kendi kimliğimizle geliştireceğimiz, isim koyacağımız, kendi tarihimize kendi ismini doğru bir şekilde koyacağımız bir noktada bulunuyoruz. Bu yönüyle de bu büyük devrim gerçekleştirmiş olan en önemlisi mesela Orta Asya yerine Türkistan demeye karar veren ve bunu sadece milli eğitim müfredatında değil, yayıncılık konusunda da, medyada da, gazetelerde, televizyonlarda hepimize de bir yön ve istikamet veren bakanınıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun efendim. Esas meseleyi burada nihayet erdirdik. Haftaya görüşmek üzere, hayırlı geceler.

0: diyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Dualı.
1: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Yürür görünmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizden
0: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı. Ya
1: helal kazançlasın beyle.
0: Ben de el açtılar dua ettim. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Bir şey diyeceksiniz de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki Ömer Bey, CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
2: Çok güzel söylemiş.
0: Elhak doğru söyledi.
2: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
0: Galiba evet.
2: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiniz, çağırdı, adım buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
0: Evet.
2: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kıldığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da aklına Fatiha okutturmak, bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. Benim tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
0: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
2: Yani hocam
0: bir şeyi yanlış, bir şeyi yanlış
2: manyak
0: anladınız.
2: Manyak mısın sen?
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
2: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
0: Yazın elinize, mezarlıkta dua, meyhanede içki.
2: Doğrusu bu diyorsun.
0: Efendim.
2: Yani.
3: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilirakürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilime dokundu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24.00'da.

0: Ana günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım, aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günü özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'daydı, artık ziyaretini tamamladı. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Bugün orada hitapları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Türk devletlerine hitap etti. Dünyadaki savaşlardan bahsetti ve bir çağrısı var. Savunma çağrısı, şöyle diyor Cumhurbaşkanı. Savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğini işaret ediyor. Dünyadaki savaşlardan ve krizlerden dolayı. Önemli bir çağrı. Hepsini paylaşacağız birazdan. Trump'ın Çin ziyareti de sona erdi. Peki Trump istediğini alabildi mi Çin ziyaretinden? Çok konuşuluyor. Bir kısım farklı, bir kısım farklı düşünüyor. Hepsini paylaşacağız moderatör gece içerisinde. Tabii bir yandan da müzakere süreci var. Orta Doğu'da sekteye uğrayan İsrail basını Çin ziyareti dönüşünde Trump'ın tekrar İsrail'i vuracağını iddia ediyordu. İsrail ordusundan da hazırlıkların olduğu bilgisi paylaşılıyor. Biz de bu soruyu sorduk. Bu soruya yanıt arayacağız bültenimizin içerisinde. İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Bugün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlar var. Gözaltına alınan isimler var. Kimdir onlar? Detaylarda neler var? Onu da paylaşacağız. Moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde katılımcılara hitap etti. Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. Yapay zekanın kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirvede temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Erdoğan, Türk devletlerinin liderlerine İsmail Gaspralı'nın sözleriyle hitap etti.
1: Gaspralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinden Türk dünyası liderlerine böyle seslendi. Türk birliğinin dijital vizyonda da kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.
1: Değerli kardeşlerim,

0: geleceğin dünyasında.
1: Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin son gününde Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kapıda karşılandı. Liderler aile fotoğrafı çektirdi ve zirveye geçildi. Türkistan yaklaşık 2000 yıllık tarihiyle UNESCO Kültür Mirası listesinde. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti. Bu nedenle zirveye ev sahipliği yapması ayrıca önemli. Zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi. Zirvenin ana teması yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlendi. Erdoğan da bu yönde birlik mesajları verdi ve uyarılarda bulundu.
0: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler, dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Enerji ve ulaşım da gündemdeydi.
0: Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Türk Devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığı açısından önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zirvede bir kez daha gözlemci sıfatıyla yer aldı.
0: Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün genel direktörlüğüne aday olan Mehdi Eker'e Türk devletlerinden destek de istedi. Liderler ayrıca zirve kapsamında kültürel programa da katıldı. Tokayev'in ev sahipliğinde tarihi şehri gezdiler. Müzedeki eserler hakkında bilgi aldılar. Cumhurbaşkanı zirve marjında ikili görüşmeler de yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde savunma sanayi alanında önemli anlaşmalara imza atıldı. O işbirliklerinden biri de insansız hava aracı Anka ile ilgili. Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Kazakistan ortaklığıyla Anka İHA için ortak üretim ve bakım tesisi kurulacak.
3: Anka rotasını Kazakistan'a çevirdi. Türkiye ile Kazakistan arasında Anka insansız hava aracı için ortak üretim ve bakım anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde 13 anlaşmaya imza atıldı. O anlaşmalardan biri de Anka insansız hava aracıyla ilgiliydi.
4: Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için.
3: Buna göre Türkiye ve Kazakistan arasında Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulacak. Bu girişim Anka için ortak üretim üssü olacak. Anlaşmayla iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği güçlenecek. Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacak. İmzalar sonrası açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kurumsal temasların derinleşeceğine, ortak kabiliyetlerin artırılacağına dikkati çekti.
2: Türkiye'nin yerli ve milli hafif taarruz uçağı Hürjet Denizci oluyor. Proje ilk kez sahada görücüye çıkmıştı. Yavaş yavaş detaylar da netleşmeye başladı. Buna göre Hürjet'in uçak gemisinde görev yapabilmesi için gövde ve bazı kritik parçalarında revizyona gidilecek. Proje tamamlandığında Hürjet 1960 kilometre operasyon yarı çapına sahip olacak.
3: Hürjet'e kara yetmedi.

0: yüzünü denize dikti. Yerli ve milli Hürjet mavi vatana kanat açacak. TUSAŞ uçak gemisinde görev yapacak Hürjet için kolları sıvadı. Projenin detayları netleşmeye başladı. Özellikle 1960 kilometre operasyon yarıçapı dikkati çekti. Hürjet'in deniz versiyonu geliştirilen milli uçak gemisinde görev yapacak. Uçak hem kısa kalkış hem halat yakalama hem de katapult destekli kalkış sistemini destekleyecek. Denizci Hürjet'te bazı değişikliklere gidilecek. Uçağın kısa kalkış yapabilmesi için kanat alanı genişletilecek. Ayrıca gövde yapısı güçlendirilecek. İniş takımları da yine uçak gemisinde görev yapabilecek şekilde revize edilecek.
1: ...2019 yılında Suriye'de terör hedeflerine yönelik operasyon nedeniyle Türkiye'ye İHA kamerası ambargosu uygulayan Kanada, şimdi o kameraların çok daha iyisinin takıldığı yerli ve milli İHA'larımıza müşteri oldu. ABD'ye olan askeri bağımlılığını azaltmak isteyen Ottawa yönetimi, Türk İHA'larını satın almak için Ankara'nın kapısını çalıyor. İşte ambargodan müşteriliğe uzanan o çarpıcı gelişmenin detayları.
2: Kanada, Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonunu bahane etmişti. Baykar ve TUSAŞ'ın kullandığı kameralara ambargo koymuştu. Ancak o ambargo Türkiye'nin kendi göbeğini kesmesini sağladı. Türk mühendisler hızla yerli elektro-optik sistemlerini geliştirdi ve dışa bağımlılık tamamen bitti. Aradan geçen yılların ardındansa roller değişti. Kanada şimdi Türk İHA'sı alma seçeneğini değerlendiriyor. Middle East Eye'in duyurduğu habere göre bir dönem Türkiye'ye kamera satmayan Kanada, şimdi gözetleme amaçlı yerli ve milli Türk İHA'larını satın almak için harekete geçmeyi planlıyor. Kanada'da savunma tedarikinden sorumlu Devlet Bakanı Stephen Furr geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. Temaslarda bulunmuştu. Furr, Defense News'e demeç verdi. Türkiye ile sadece hazır alım değil, ortak İHA ve anti-İHA sistemleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Uzmanlara göre Kanada'nın bu sürpriz U dönüşünün altında Amerikan silah sistemlerine olan bağımlılığı kırma ve tedariki çeşitlendirme stratejisi yatıyor. Yeni dönemin ilk büyük adımlarınınsa Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Temmuz ayında Ankara'daki NATO zirvesine katılımı ve Ekim ayındaki resmi temasları sırasında atılması bekleniyor.

0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İddiaya göre bazı ihalelerde kamu zararı oluşturacak usulsüz işlemler yapıldı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında yol bakım ve elektronik sistem ihaleleri var. Mali polis şimdi hem ihale süreçlerini hem ödeme trafiğini incelemeye aldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı birimlerde gerçekleştirilen ihaleler yeniden incelemeye alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve mali analizlerde 6 ayrı ihalede dikkat çeken işlemler tespit edildi. İncelemelerin merkezinde ise İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Avrupa Yakası ve Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik Sistemler Müdürlüğü yer aldı. Soruşturma dosyasına giren iddialara göre bazı ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, hazırlanan evraklar ve ödeme süreçleri üzerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken dijital materyal ve bazı ihale evraklarına da el konulduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ihale dosyaları, şirket bağlantıları ve ödeme kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi. Savcılığın yeni gözaltı kararları verip vermeyeceği ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
0: CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni dalga operasyon düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürülüyor.
1: Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma kapsamında harekete geçti. Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Bu talepler üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirleniyor ve usule aykırı yapıların iskan işlemleri onaylanarak menfaat temin ediliyordu. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun ilk dalgasında da İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu'yla toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
0: Tüm bu yaşananlar CHP'de krizi iyice derinleştiriyor. Bu kez gündemde doğrudan Özgür Özel'in yolladığı mesajlar var. Savcılığa sunulan WhatsApp kayıtlarında Özgür Özel'in Özkan Yalım'a gönderdiği torpilli isim listeleri dikkati çekiyor. Mesajlarda 3 kişi için öncelik sırası isteniyor. Yalım'ın Özel'e verdiği cevapsa net. Birinci sıradaki kişiyi işe aldırdım yazışması. Telefonda sadece mesajlar yok. Kimlik fotoğrafları, telefon numaraları ve partiye üye yaptım ifadelerinin geçtiği cümleler de var.
2: Bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bunlara bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim.
3: CHP'de günlerdir konuşulan Özkan Yalım dosyasında bu kez gündeme Özgür Özel'in yolladığı işe alım mesajları geldi. Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa yeniden ifade veren Özkan Yalım'ın sunduğu WhatsApp kayıtları kulisleri yeniden hareketlendirdi.
2: Niçin bunlar yaşanıyor? Nasıl yaşanıyor? Neler planlanmıştı? Neler planlanmıştı da buralara gelinmişti?
3: Mesajlarda Özgür Özel'in Özkan Yalım'a 3 kişilik isim listesi gönderdiği görünüyor. Mesajda işe alınmasını talep ettiğimiz 3 arkadaş için öncelik sırası ifadeleri yer alıyor. İsimlerin yanında telefon numaraları ve bazı kişilerle ilgili çalışma bilgileri de bulunuyor. Özkan Yalım'ın "Selam, ilgileniyorum" mesajının ardından bir gün sonra "Birinci sıradaki kişiyi işe aldırdım. Perşembe günü işbaşı yapacak" ifadelerini kullandığı gözleniyor.
2: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
3: Kayıtlarda başka ayrıntılar da var. Bazı kişilere ait kimlik fotoğrafları, iletişim bilgileri ve işe giriş sürecine ilişkin yeni mesajlarında savcılığa sunulduğu belirtiliyor. O mesajları atan kişi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Başka bir yazışmadaysa işe giriş için verilecek isimler partiye de üye yaptım ifadeleri var. Kulislerde en çok konuşulan konuysa bu mesajların devamında hangi kayıtların bulunduğu.
2: Partiye yöneltilen bir büyük taarruzla karşı karşıyayız.
3: Öte yandan CHP Genel Başkanı'ndan açıklama geldi. Yazışmaların doğru olduğunu söyleyen Özel, mesajların eksik olduğunu iddia etti. Bu açıklama sonrası gözler şimdi bilirkişi incelemesine çevrildi. Çünkü teknik incelemede mesajlarda silinen ya da eksik bölüm olup olmadığı netleşecek. Özel ve Yalım arasında çok ciddi düello yaşanıyor. İhraç edilen Özkan Yalım'ın yeniden savcılığa gidip ek ifade vermesi dosyanın daha uzun süre siyasetin gündeminde kalacağını gösteriyor.
2: Bunlar daha önce yaşanmamış şeyler.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kefilim" diye meydan meydan bağırdığı isimler birer birer itirafçı olmak için başvuru yapıyor. Ortaya atılan iddialar vahim ve savcılığa göre CHP'deki vurgun düzeni ifşa ediliyor. Bu süreçte akla gelen soruysa CHP'de nasıl bir kefalet sistemi var? Acaba CHP Genel Başkanı Özel'in "namusum üzerine kefil oluyorum" mesajı verdiği isimlerle duygusal bağları ve motivasyonu mu bulunuyor? Detaylar analiz haberimizde.
2: Bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onların siyasi sebeplerle içeride tutulduğu için onlarla birlikte mücadele eden insanlarız.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk usulsüzlük operasyonlarının ardından bulduğu her kürsüde bunu söylüyordu. Başkanların kefili benim mesajı veriyordu.
2: Mesela biz kamu malına el atmayız. Ben Ekrem Başkan'ın atmadığına namusum kadar kefilim.
4: Sonra iddianameler peş peşe tamamlanmaya başladı. Örneğin 4000 sayfayı bulan İmamoğlu suç örgütü iddianamesi açıklandı. Daha üzerinden 20 dakika geçmeden Özel "bu iddianame boş" diye mesaj paylaştı. Okuması günlerce sürecek bir iddianameyi anında "çöp" diye karalamaya çalışması dikkati çekmişti.
2: Kimsenin burada adaletin bırakın sağlanması, hani mış gibi yapılmasını bile taşıyamayacak bir heyetle karşı karşıya olduğumuzu büyük bir üzüntüyle takip ettik.
4: O dönem herkesin aklında aynı soru vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel nasıl oluyordu da tüm CHP'li belediye başkanlarına yolsuzluk, suç örgütü sanıklarına kefil olduğunu söylüyordu? Zira aynı partide siyaset yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması gerçekten manidardı.
5: Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir.
4: Günler günleri kovaladı, yargı süreçleri başladı. İlginç. Bekir, CHP'li belediye başkanlarından mahkumiyet kararları çıkanlar oldu. Özel onlarla ilgili suskundu. Örneğin eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Özel'in Benli'yi savunmak aklının ucundan bile geçmedi. Ama mesele eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
2: İstanbul Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu.
4: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
4: Ya da pavyoncu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım olunca işin rengi değişti.
6: Saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor.
4: Ve bugün geldiğimiz noktada ortaya atılan iddialara, itiraf tutanaklarına bakıldığında Özel'in tüm bu sanıklar hakkındaki çok özel kefalet sisteminin altında duygusal bir motivasyon olduğu net bir şekilde görülüyor. İddialara göre İmamoğlu'na yönelik duygusal bağın altında şaibeli kurultay süreci var.
7: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
4: Böceğe yönelik duygusal motivasyonun altında yine Böcek ailesinin itiraflarına göre adaylık sürecinde verilen milyonlarca lira.
8: Bu benzinliğe niye vuruyor? Burada tabii Muhittin Böceğin itirafçı olma durumu vardı.
4: Yalıma yönelik duygusal motivasyonuysa paranın da ötesinde görünüyor. Ve tüm bu süreçlere bakıldığında oklar hep CHP Genel Başkanı Özel'i gösteriyor. Özel'in paniği kürsüde bardak devirecek kadar öfkelenmesinin sebebi de bu olabilir.
9: Ey Burcu Hanım! 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
4: Tüm bu süreçte CHP Genel Başkanı Özel'in tek bir güvencesi var, o da dokunulmazlık zırhı. Zira itirafçıların ortaya attığı iddialar gerçekse, Özel'in dokunulmazlık zırhının sona erdiği anda uzun bir yargılama süreci bekliyor olabilir. Üstelik bu iddialar sebebiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya da kalabilir.
2: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum, hey, hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.
4: CHP Genel Başkanı Özel'in tam da bu konuşmasının hemen ardından CHP yanlısı gazetecilerin Kılıçdaroğlu sarayla anlaştı diye tezvirat çalışmasına girmesi tesadüf olmayabilir. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
10: Ama... Bakın büyük bir ama ile söylüyorum.
0: Bugün Filistinliler için önemli bir gün. Nekbe, yani büyük felaketin yıl dönümü. Filistinliler İsrail'in kurulması sonrasında topraklarından sürgün edilişlerinin 78. yıl dönümünde yaşadıkları acıları anıyor. İsrail işgali ve zulmü ise gün geçtikçe derinleşiyor. Son örneği de Gazze'de ateşkese rağmen süren katliamlar oldu.
11: 15 Mayıs 1948, tam 78 yıl önce. İsrail Devleti'nin ilan edilişinin ertesi günü. Filistinlilerin topraklarından sürgün edildiği gün. Filistinliler o günü Nekbe, yani büyük felaket diye adlandırıyor. 78 yıl önce 600 civarında Filistinli Deir Yasin'de Siyonist teröristlerin saldırısına uğradı. Yüzden fazlası hayatını kaybetti. Katliam binlerce Filistinlinin toplu halde topraklarını terk etmesine yol açtı. Çünkü aynı akıbete uğramaktan korkuyorlardı. Hala geri dönemediler. Kimileri Filistin topraklarında başka yerlerde, kimileri Suriye gibi bölge ülkelerinde yaşıyor. O günlerse hala hafızalarda.
12: Yağmurun çok şiddetli yağdığını hatırlıyorum. Etrafı buğday ovaları kaplamıştı. Küçükken buğday başaklarının arasına saklanırsam beni gezeceğini düşünürdüm. Yürürken uzun başakların arasına girer, yağmurdan korunmaya çalışırdım. Başaklar gerçekten uzundu. Ama ne beni yağmurdan koruyabildi ne de ıslanmama engel olabildi.
10: Beyne senabil el-kamh el-tawila.
11: Filistinlilerin topraklarına el konuldu. ve 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti bu kanlı mirasın üzerine ilan edildi. Siyonistler sonraki süreçte Yahudi çetelerinin de vasıtasıyla Filistinlileri sistematik göçe zorladı. Filistinliler o büyük felaketi hiçbir zaman unutmadı. Her yıl anıyorlar. O günden bugüne değişmeyen bir şey var. Filistinlilerin uluslararası hukuktan doğan haklarına ulaşma arzusu. Sürüldükleri topraklarına geri dönme talebi. İsrail ise tam aksine işgali ve işlediği insanlık suçlarını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ihlalleri, baskı ve zulmü arttırıyor. Gazze'de de katliamlar var. Nekbe sürecinde 1 milyon 400 bin Filistinli sürüldü. 15 binden fazlası şehit oldu. 531 köy ve kasaba yok edildi. Gazze soykırımında ise durum Nekbe'den bile ağır hale geldi. Yaklaşık 2 milyon Filistinli evlerinden oldu. 72 binden fazlası şehit edildi. 102 binden fazla bina tamamen yıkıldı. Ve ateşkese rağmen sayı artıyor çünkü İsrail her fırsatta saldırıyor.
13: 2500'den fazla Filistinli aile tamamen nüfus kayıtlarından silindi. Baba, oğul, dede ve torun dahil hiçbir fert hayatta kalmadı. Bu bir soykırımdır.
11: Tüm bu zulme Filistinliler dirayetle direniyor ve bir gün gerçek adaletin yerini bulmasını, topraklarına dönmeyi umuyorlar.
12: Bir hafta sonra döneceksiniz dediler ama o bir hafta 80 yıla yaklaştı.
0: İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş sürerken Birleşmiş Milletler'den dikkati çeken bir operasyon ortaya çıktı. İngiliz basınına göre BM ekipleri Filistinlilerin mülkiyet ve soy kayıtlarını içeren milyonlarca belgeyi İsrail saldırıları sırasında gizli bir operasyonla Gazze ve Kudüs'ten çıkardı. Belgeler arasında 1948 Nekbe dönemine ait tapular, doğum kayıtları ve aile arşivleri de bulunuyor.
11: Birleşmiş Milletler Filistin'in hafızasını silinmekten kurtarmak için harekete geçti. İsrail bombardımanı altındaki Gazze ve baskı altındaki Doğu Kudüs'te bulunan 1948 Nekbe dönemine ait orijinal tapu ve doğum kayıtları son derece gizli bir operasyonla bölgeden çıkarıldı. Operasyonun detaylarını İngiliz The Guardian gazetesi paylaştı. Buna göre operasyonun ilk ayağı 2023 yılı sonunda Gazze'de başladı. Tozlu raflardaki belgeler kiralık kamyonetlerle önce ateş altındaki Refah'a taşındı. İsrail'in el koyma riskine karşı uluslararası BM personeli bu tarihi evrakları kişisel eşya gibi göstererek küçük paketler halinde Mısır'a geçirdi. 6 aylık çalışmanın ardından belgeler yardım bırakan Ürdün askeri uçaklarıyla Amman'a ulaştırıldı. Operasyonun en gergin anları ise Doğu Kudüs'te yaşandı. İsrail Meclisi'nin BM Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı'nı yasaklaması ve yerleşkenin aşırı sağcılar tarafından kundaklanması üzerine süreç hızlandırıldı. Milyonlarca doküman büyük bir gizlilik içinde Ürdün'e transfer edildi. Şimdi Amman'da güvenli bir noktada 50'den fazla uzman 30 milyon belgeyi dijital ortama aktarmak için zamanla yarışıyor. Uzmanlara göre bu arşiv Filistinlilerin geçmişlerine ve mülkiyet haklarına dair ellerinde kalan tek hukuki kanıt.
0: Barcelona İspanya'da şampiyon oldu. Yıldız oyuncusu Lamine Yamal kutlamalarda Filistin bayrağı salladı. Zulme karşı gösterilen bu tepki İsrailli yöneticilerin kimyasını bozdu. En iyi bildikleri yönteme başvurup Yamal'ı Yahudi nefretiyle suçlamaya çalıştılar ama İspanya'da duvara çarptılar.
14: Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal şampiyonluk turunda Filistin bayrağı salladı. İsrail'in kimyasını bozdu. Zira Gazze'deki İsrail soykırımı sebebiyle Siyonizmin maskesi düştü. Ve Yamal gibi idol isimlerin Filistin'in uğradığı zulme tepki göstermesi Netanyahu gibi ırkçıların kurduğu düzeni sarsıyor. İsrailli sporcular uluslararası etkinliklerde vebalı muamelesi görüyor. Eurovizyon'da kendilerine karşı oluşan tepkiyi gölgelemek için hile dahi yapan İsrail'e karşı boykotlar artıyor. Bu yüzden Yamal'ın verdiği bu pozlar Siyonizmin maskesini düşürme çabalarına katkı sunuyor. Ve öylesine etkili oldu ki önce soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz Yamal'a tepki gösterdi. Onun tepkisi sindirmeye yetmeyince devreye soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu girdi.
15: Bemtsaut ta'amulat azva'a shikrit shemufitz ba'olam. Ama anahnu lo nishaber.
14: Zira İsrail Messi gibi açıktan İsrail destekçisi yıldızları seviyor. Ronaldo gibi altın ayakkabısını satıp Filistin'e hastane yaptıran, Siyonist markaları elinin tersiyle masadan itip uzaklaştıran, Yamal gibi zulme karşı insanlığın yanında duran futbolcuları satın alamadığı için de çıldırıyor. Eskiden bu kuşatma ve baskı futbolda, medyada, sinemada yer alan yıldızları korkutuyordu. Ancak devran dönüyor, Siyonizm eski gücünden çok uzak ve zulümle abad olunamayacağını er ya da geç Tel Aviv yönetimi de görmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ayrıca İsrail'in topyekun saldırısı Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal'ı sindiremediği gibi Yamal'a yönelik ilgi, sempati ve desteği de arttırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi.
16: La seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo.
14: Sánchez, bir devletin bayrağını sallamayı nefreti kışkırtmak olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir ifadesini kullandı.
17: Que están sufriendo estas últimas horas.
14: İsrail'in Yamal'ın Filistin bayrağı sallamasını Yahudi düşmanlığı diye yaftalama çabalarının belki halen bazı ülkelerin liderlerinde lobi şirketlerinin baskı ve duygusal motivasyonları sebebiyle karşılığı olabilir. Ancak insanlık vicdanında hiçbir karşılığı yok. Filistin'i lokma lokma yutmaya çalışan İsrailli işgalcilere yönelik özellikle Avrupa sokaklarından

0: yükselen ses Brüksel'e kadar ulaşmış vaziyette. Avrupa Birliği'nin Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilere yönelik yaptırımları onaylaması şimdilik belki küçük ama gelecek için umut verici adımlar. Soykırımcılara karşı insanlık kazanacak.
1: Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye tam 22 madalya toplayarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ağır bir sakatlıktan dönüp altına uzanan Elif Sude Akgül'ün zaferi ve Sude Yaren'in gözyaşları turnuvanın unutulmazları arasına girdi.
2: Münih'teki BMW Park Türk tekvandocuların tarihi şovuna sahne oldu. Milli takımımız 6 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla Avrupa'nın zirvesine bir kez daha ambargo koydu. 5 ayrı dalda takım şampiyonluğuna ulaşan Türkiye üst üste 3. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Gecenin en ilham verici hikayesi kadınlar 49 kiloda yaşandı. Şampiyona öncesi sakatlanan ve 15 gün boyunca tekme bile atamayan Elif Sude Akgül acılarına rağmen pes etmedi, Avrupa şampiyonu oldu.
3: Dünya şampiyonasına gitmeden önceki hamstringim de yırtıldı. Bir 15 gün boyunca ben hiç tekme atmadan ilk tekme maçta atarak dünya şampiyonasına çıktım. Ona rağmen final attım, ikinci oldum. Ardından hemen bir hafta bile olmadan İslam oyunlarına gittik. Orada da ikinci oldum ve üst sikletim de yapıyordum. Oradan sonra söz vermiştim. Bir sonraki çıktığımda orada ben kürsünün en başında ben olup İstiklal Marşımızı okuyacağıma dair söz vermiştim. Çok çalıştım ve hak ettiğimi aldım mı düşünüyorum.
2: Finalde hakem kararlarına isyan edip gümüş madalyada kalan Sude Yaren Uzun Çavdar'sa gözyaşlarına boğuldu. Genç sporcuyu müsabakaları yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya teselli etti.
4: Burada çalışmaya devam et. Hepimiz arkandayız. Türk milletimiz arkanda. Federasyonundan, bakanlığından, cumhurbaşkanımızdan seni her daim destekliyoruz. Rabbim yolunu açık etsin bu hırsla, bu inançla devam. Bu şampiyondan boş dönmedi. İkincilik de madalyadır. Rabbim altın madalya nasip edecek.
2: Tarihi zafer sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak millilerimiz için tebrik mesajları yayınladı. Sporcularımızı tebrik ettiler. Münih'teki dev organizasyonun kapanışı ise tam bir Türk gecesine dönüştü. Milli sporcularımız ve bakan yardımcısı Yerlikaya'nın Erik Dalı eşliğindeki o coşkulu kutlaması Avrupa şampiyonasına damga vurdu.
1: Gençlik Haftası dolayısıyla Anıtkabir kapılarını gençlere açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak beraberindeki gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
5: Gençler 19 Mayıs öncesi Atan'ın huzuruna çıktı. Anıtkabir kapılarını gençlere açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik Haftası nedeniyle beraberindeki gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Ziyarete bakan yardımcıları ve diğer yetkililer de katıldı. Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına geldi. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Osman Aşkınbak Anıtkabir özel defterini imzaladı.
6: Gençlik Haftası'nı bu yılda ülkemizin dört bir yanında aynı coşku, heyecan ve güven duygusuyla idrak edecek olmanın gururuyla zaferimizi, silah arkadaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Çiftçinin işaret diliyle çektiği video kısa sürede büyük beğeni topladı.
7: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
5: Kameraların karşısına geçti. Bu kez mesajını işaret diliyle verdi.
7: Bu birliktelik sizinle tamam.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası nedeniyle işaret diliyle bir video mesaj paylaştı.
7: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
5: Bakan Çiftçi mesajında birlik vurgusu yaptı. Birlikte aynı milletin fertleriyiz ifadesinin altını çizdi.
7: Bu birliktelik sizinle tamam.
5: Mustafa Çiftçi'nin işaret diliyle yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
7: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
1: Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 4 mevsim sergisi Başakşehir'de anlamlı bir programla açıldı. Açılışa Başakşehir Belediye Başkanı, 500 öğrenci ve ziyaretçiler katıldı.
8: Başakşehir'de Engelliler Haftası'nda farkındalık sergisi düzenlendi. Sergiye 500 öğrenci katıldı. 4 mevsim sergisi ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü.
9: Her bir öğrencimize, her bir öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Burada sadece bir sergi açmayacağız. Aslında emeğin de burada göstergesi olacak.
8: Başakşehir'de Engelliler Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Başakşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda 4 mevsim temalı sergi ve sahne programları yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilçedeki özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören 500'e yakın öğrencinin yıl boyunca hazırladığı resim, el sanatları ve takı tasarım çalışmaları sergilendi. Sergide özel bireylerin yıl boyunca ortaya koyduğu üretimlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması hedeflendi.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ulusal staj programına ilişkin detayları paylaştı. Buna göre sisteme bugüne kadar 350 bin öğrenci başvurdu. Sistem sayesinde öğrenciler kapı kapı staj aramaktan da kurtuldu.
5: Ulusal staj programı öğrencilerin yaralarına merhem oldu. Bugüne kadar sisteme yaklaşık 350 bin başvuru yapıldı. Öğrenciler program sayesinde iş tecrübelerini arttırdı. Detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan En Sosyal hesabından paylaştı. Buna göre öğrencilerin staj denince aklına ilk ulusal staj programı geldi. Programa bugüne kadar 350 bin staj başvurusu yapıldı. Uygun staj programı bulunan alanlarda gençler iş yerlerine yönlendirildi. Böylece öğrencilerin kapı kapı staj aramasına da gerek kalmadı. Ulusal staj programı staj arayan öğrencilerle işverenleri bir araya getiriyor. Öğrenciler ulusalstajprogramı.işkur.gov.tr adresinden kendilerine gelen staj tekliflerini görebiliyor ve değerlendirebiliyor. Sistem hem öğrenciler hem de işverenler için büyük kolaylık sağlıyor.
1: Türk Böbrek Vakfı, böbrek emojisinin resmi emojiler arasına girmesi için harekete geçti. Bakırköy'de düzenlenen etkinlikte Unicode konsorsiyumuna yapılan başvuru sembolik törenle duyuruldu.
8: Dijital dünyada milyonlarca emoji var ancak böbrek sağlığını temsil eden resmi bir emoji hala yok.
10: Kalp var, akciğer var. Yani bir sürü şeyin emojisi var. Aslında böbrek tamam en önemli organlarımızdan biri.
8: Türk Böbrek Vakfı bu eksikliğe dikkat çekmek için harekete geçti. Amaç böbrek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak.
11: Her şeyi emojilerle anlatmaya çalışıyoruz. Böbrek emojimiz niye yok diye Unicode'a, ulusal bir birime bugün başvurumuzu gerçekleştireceğiz bu meydanda.
8: Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi. Bir emoji eksik sloganıyla ses veren katılımcılar böbrek sağlığı için çağrı yaptı.
12: Ne var? Kalp var, sevgi, aşk, beyin var, akıl, fikir. Böbrek ise hakiki anlamda denge. Her şeye ona bağlı, esasında görünmez bir, muhteşem bir organ. Ama onun sayesinde hem elektrolit dengesini, hem tuz dengesini, hem tansiyon dengesini, her şeyi ayarlıyoruz. Demek ki denge unsuru, buna şiddetle ihtiyacımız var. Buradan herkese duyuru yapıyorum. Herkes artık bundan sonra bizim gündeme getirdiğimiz böbrek emojisini kullansın.
8: Etkinlikte hazırlanan dev böbrek emojisi de dikkat çekti. Unicode konsorsiyumuna yapılan resmi başvuruysa sembolik törenle duyuruldu.
1: Konya'da milli teknoloji hamlesi rüzgar esiyor. Teknosel Teknoloji Festivali Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde kapılarını açtı. Robot yarışmalarında kıyasıya mücadele yaşandı. Gençler yenilikçi projelerini sergileme fırsatı buldu.
13: Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz Teknosel yarışmalarımızın. Artık bir teknoloji festivaline dönüştü.
14: Teknofest gençliği bu kez Konya'da Teknosel Teknoloji Festivali'nde buluştu. Ortaokuldan üniversiteye varan seviyelerde gençler teknoloji üretip birbirleriyle yarıştı.
15: Konya Selçuklu Belediyesi Teknofest gençliğini Teknosel 2026 ile birlikte bir araya getirdi. O gençler teknolojide kıyasıya birbiriyle yarışıyor.
16: Biz otonom katı atık ayrıştırma robotu yapıyoruz. Evlerimizde normalde ayrıştırmamız gereken atıklar çöp kutularımıza karışık olarak atıldığı için insan eliyle ayrıştırılıyor. Biz bunları robotumuz ayrıştırsın istedik ve robotumuzun ayrıştırmasında da metal, plastik ve cam olarak camları renklerine göre otonom olarak ayrıştırıyoruz. Robotumuz istediğimiz konuma gidiyor, onu alıyor ve atık ayrıştırma kutularına geri gönderiyor.
14: Selçuklu Belediyesi öncülüğünde üçüncüsü düzenlenen yarışmalar bu yıl festival kimliğine dönüştü. Festivalde robotik sistemlerden kodlamaya, yapay zekadan dijital tasarıma kadar onlarca alanda yarışmalar düzenleniyor. Rakamlar da festivalin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Robot yarışmalarında 567 takım mücadele ediyor. Kodlama kategorisinde 355 takım var. Yapay zeka ve kısa film alanında finalist ekipler projelerini jüri karşısına çıkarıyor. Festival kapsamında toplam 16 farklı kategoride milyonlarca liralık ödül dağıtılıyor. Teknosel artık yalnızca bir öğrenci etkinliği değil, Konya'nın teknoloji vizyonunu gösteren büyük bir vitrin haline geldi. Türkiye'nin teknoloji yarışında yeni nesil artık sahaya çıkıyor.
1: Galatasaray şampiyonluğu kutluyor. Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılılar taraftarlarıyla Rams Park'ta buluştu. Şampiyonluk coşkusu sokaklara da yayıldı. Şampiyonluk turu Galatasaray Lisesi önünden başladı. Taraftarlar şampiyonluk kutlaması için Galatasaray Lisesi önünde takımlarını karşılamak üzere toplandı. Şampiyonluk turuna binlerce taraftar meşaleler ve tezahüratlarla eşlik etti. Otobüs İstiklal Caddesi'nden güçlükle ilerledi. Ünlü cadde uzun süre şampiyon Galatasaray sesleriyle inledi. Futbolcuları taşıyan otobüs yaklaşık 3 saat süren yolculukla Rams Park'a ulaştı. Sarı kırmızılı taraftarlar yolculukta Galatasaray futbol takımına yoğun ilgi gösterdi. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar yol boyunca takımlarını yalnız bırakmadı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Arjantinli Icardi ve Nijeryalı Osimhen için de özel tezahüratlarda bulundu. Galatasaraylı futbolcularsa Avrupa kupalarını hedef gösteren bayrak açtı. Otobüsün önüne asılan sarı kırmızılı bayrakta "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa." yazısı yer aldı. Efendim bu bölümü noktalayalım, saat başına devam edeceğiz.

0: görüntüyü bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
0: Dualı.
1: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Görülür görülmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizden
0: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı.
1: Helal kazanç nasip eyle.
0: El açtılar dua ettiler. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Bir şey diyeceksiniz de. Açın ayar meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki Ömer Bey CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey mezarlıkta dua edilir. Meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
2: Çok güzel söylemiş.
0: Elhak doğru söyledi.
2: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
3: Galiba evet.
2: Hani şey diyecektim ben bir ara hani, geldiğiniz çağırdı adım buldular gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
0: Evet.
2: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir. Çağdaş moderniz ya. Böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kırdığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da arkadan Fatiha okutturmak. Bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP'yi bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. O benim zaman. Tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana ne diyeyim ben sana.
0: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
2: Yani hocam
0: bir şeyi yanlış söyledim. Bir şeyi yanlış
2: manyak
0: anladınız.
2: Manyak mısın sen?
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
2: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar soğan, benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
0: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
2: Doğrusu bu diyorsun.
0: Efendim.
2: Yani.
4: Yalan söylediklerini biliyoruz.
5: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
4: Yalan söylediklerini biliyorlar.
6: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım. Hiçbir itibarsız olmayan birisi.
4: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
7: Şimdi bir aracı biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
4: Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz.
5: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
4: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyorum.
8: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
11: Canım Cimri.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Akgürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim odasında. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta, Cumartesi 16.10'da 24.00'da.

büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda.

0: sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Türkcell gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Şimdi akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Ne ile ilgili? Narin Güren cinayetiyle ilgili. O gelişme şu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı davayı yüksek mahkemeye taşıdı. Neden? Sanık Nevzat Bahtiyar. Kimdir Nevzat Bahtiyar? Narin Güren'in cansız cesedini o dereye gömen isim. Bununla ilgili hatırlayacaksınız, daha önce de yine itiraz edilmişti. 4,5 yıl önce bir ceza almıştı. Sonra yeni itirazda aldığı ceza 17 yıl. Ama savcılık buna da itiraz etti. Peki neden? Bu sorunun yanıtını almak için bölgeye gideceğiz. Şeyh Mus Çakan, Türk Medya Diyarbakır temsilcisi. Şeyh Mus Çakan bizi bekliyor. Şeyh Mus Çakan kolay gelsin. Neden bozdu? Neden itiraz etti daha doğrusu? Detaylarda neler var?
1: Erkan Kol, aslında olayı biraz başına gitmek gerekiyor bu anlamda. Daha önce biliyorsunuz baba Arif Güren'le bizler birçok kez röportaj yaptık, yayınlar yaptık. Aslında baba Güren şunu diyordu. Kızımın katili her kim olursa olsun bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Bu abim de olsa, eşim de olsa, oğlum da olsa, her kim olursa olsun. Ve sonrasında tabii Nevzat Bahtiyar'ın yargılama süreçlerinde de sürekli baba Arif Güren aslında katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu her defasında dile getirdi. Ve mahkeme sonunda zaman zaman böylesi tartışmalara da bizler tanıklık ettik. Ve sonrasında tabii Nevzat Bahtiyar'ın o verilen cezasına da itiraz edildi. Ve sonrasında yapılan yargılama sonrasında da Nevzat Bahtiyar 17 yıl yine hapis cezası verildi ve buna da yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir itiraz gerçekleştirildi. Ve bugün yapıldı o itiraz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 yaşında Narin Güren'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan çarptırıldığı 17 yıl hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle. Şunu tekrar etmek gerekiyor. Usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Tabi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne göndermek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne temyiz dilekçesi sunuldu. Ve tabi dilekçede çok önemli altı çizilmesi gereken de konular vardı. Ve bunların başında dilekçede tabi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026'da görülen karar duruşmasında Narin Güran'ın cansız bedeninin dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar'ın hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı. Anımsatıldı tabi dilekçede ve nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı da yine dilekçede hatırlatılmış oldu. Tabi özellikle verilen cezaya karşı olunduğu aktarılan dilekçede de dediğim gibi önemli detaylar var ve bunların başında özellikle Narin Güren'e ait cansız bedenin bulunmasından sonra yapılan araştırmada Tavşantepe Mahallesi'nde karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına 21 Ağustos 2024 günü saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği tespit edilmişti ve yapılan araştırmada aracın 15.44 sıralarında eğer tutmaz deresi yakında bulunan toprak

0: Yolda tutuldu ve kamera saatine göre de 38 dakika 11 saniye. Tabi bu aracın daha sonra fiilen Nevzat Bahtiyar'a ait olduğu da yine tespit edilmiş oldu. Tabi Nevzat Bahtiyar aslında tüm yargılama süreçlerinde birçok kez gerek kollukta gerek mahkemede gerekse savcılık ifadelerini birçok kez de ifadelerini yani değişik ifadeler verdi. Sonuçta 6 yanlış hatırlamıyorsa ya da 7 kez ifade değişikliğinde bulundu. Ama tabii Narin Güran'ın özellikle kaybolmasından sonraki süreçte Nevzat Bahtiyar aileyle birlikte 2 günlük aramalara bile katılmıştı. Ama sonrasında aslında birinci şüpheli olduğu her defasında dile getirildi. Ve Nevzat Bahtiyar aslında gözaltına alındığı süreçten sonra da yapılan yargılamada
1: ifadelerini değiştirmesi meselesine değindin. Onun üzerinden bir soru sormak istiyorum. Şimdi çok kez ifadesini değiştirdi. Peki o değiştirdiği her ifadede ne söyledi farklı olarak? Soruşturmanın seyrini etkileyebilecek detaylar mıydı onlar?
0: Aslında her defasında kendisini böyle hani suçsuzum sadece işte amca bana ceset teslim etti ben de götürüp gömdüm şeklinde her defasında aynı ifadeleri tekrar ediyordu. Ama sonuçta şu an olayın hani birinci şüphelisi olarak Nevzat Bahtiyar göre neden? Çünkü Narin Güran'ın cansız bedenini torbaya konulduktan sonra götürüp gömen zaten isim Nevzat Bahtiyar'dı. Ve gerek kollukta gerekse sonraki savcılık ifadelerinde de zaman zaman hani gitmediğini aslında sadece kendisine battaniye içerisinde Narin Güran'ın cansız bedenini teslim edildiğini o da daha sonra torbaya koyup götürdüğünü araçla gitmedi ama sonrasında aslında Dara 2 kamera görüntüleri avukatlar aracılığıyla o silinen görüntüler uluslararası bir merkezde çözümü gerçekleştirildi ve Nevzat Bahtiyar'ın aslında Narin Güran'ın elini tutarak o tepeden çıktığı anlara ait görüntüler de daha sonra mahkemeye sunulmuş oldu. Aslında şu an ekranda izliyorsak orada da Nevzat Bahtiyar'ın gölge şeklinde aslında kolunu tuttuğu kişinin de Narin Güran olduğu her defasında zaten mahkemede avukatlar tarafından dile getirilmişti. Aslında son duruşmada da şöyle bir dikkat çeken bir detay vardı. Nevzat Bahtiyar yine iddiaların içerisinde aslında Narin Güran'ı isteseydim parça parça kesip yok ederdim şeklinde bir ifade kullandı. Zaten bunu öyle hani soğukkanlıkla anlatması ve diğer tabii Güran ailesinin diğer fertleri, duruşmayı izleyen Güran ailesi diğer fertleri Nevzat Bahtiyar'a karşı bir tepki gösterdi. Çünkü o kadar soğukkanlı anlattı ki yani insanın kanını donduran şeklinde ifadelerdi. Ama aslında şunu söylemek gerekiyor. Aslında Nevzat tabi anne, amca ve kardeş şu an müebbet hapis cezalandırıldı. Yargıtay cezalarını onadı ama aslında Nevzat Bahtiyar'ın da aynı şekilde müebbet hapisle cezalandırılması her defasında zaten avukatlar tarafından dile getirmiş oldu. Ama Nevzat Bahtiyar gerek mahkeme gerekse kollukta vermiş olduğu o soğukkanlı ifadelerde aslında o cansız bedeni nasıl torbaya koyduğunu, nasıl götürüp eğer tutmaz deresine bıraktığını da her defasında dile getirmiş oldu. Aslında Erkan Koç şunu söylemek lazım. Aslında biz süreci başından sonuna kadar takip ettik. Ama o Narin Güran'ın cansız bedeninin bir torba içerisinde bulunduğu sıradaki o görüntüde hiçbir zaman için gözlerimizin önünden gitmiyor. Neden? Çünkü Narin Güran'ın okumuş olduğu elifbası yani Kur'an-ı Kerim'i, eşarbı ve diğer malzemeleri bile o torbanın içerisinden çıktı. Ve Narin Güran'ın o 21 günlük süre içerisinde o suda bekletildiği sırada Narin Güran'ın vücudunun kurtlandığını biz adli tıp sonuçlarında da zaten bunları gördük. Aslında hani adli tıp sürecinde Narin Güran'ın cansız bedeninin üzerindeki o DNA tespitlerinde de DNA tespitlerinde bile Narin Güran'ın nasıl vahşice katledildiğini hepimiz hep birlikte görmüş olduk. Ama tabii bu son yapılan itiraz süreci tabii değerlendirecek. Aslında her defasında avukatlar, Güran ailesi ve aslında mahkemeyi izleyen birçok kişi de Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın yetersiz olduğunu her defasında dile getirmiş oldu. Şunu da söylemek gerekiyor. Aslında Narin Güran'ın kaybolduğu andan itibaren sonuna kadar dava sürecinde bile aileyle ilgili ya da işte olayla ilgili kendilerini hakim, savcı yerine koyan bir takım sosyal medya fenomenleri vardı. Gerçekten bu olaya başka bir boyut kazandı. kandırarak, aileyi kötüleyerek, işte evet, anneyle peki, amcanın ilişkisi olduğunu söyleyerek, her defasında bunları dile getirerek, ama sonraki yapılan tespitlerde böyle bir şeyin olmadığını, aslında her defasında mahkeme sürecinde de bunlar zaten dile getirildi ve yargılama sürecinde de böylesi kanıtların ortada olmadığını söylemek gerekiyor Erkan Kol.
1: Peki. Şeymuş Çakan, çok teşekkür ediyorum detayları bizlerle paylaştığın için. Diyarbakır temsilcisi, Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuş Çakan'dan aldık ayrıntıları. Neydi mesele? Bir kez daha çok küçük değineyim. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasının bozulmasını istedi. Niye bozulmasını istedi? Yani bunu az buldu. Nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmıştı Nevzat Bahtiyar. Ama mahkeme diyor ki hayır, yardım değil, direkt cinayetten yargılansın. Şimdi detayları aldık Şeyh Mustafa Çakan'dan. Üzerine konuşma zamanı geldi. Avukat Şükrü Aksu bizlerle. Şükrü Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey, yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi başsavcılık bozulmasını isterken temyiz dilekçesinde verdiği bazı detaylar var. Bunları bir kez daha paylaşmak istiyorum. Deniliyor ki sanık Bahtiyar'ın tüm aşamalarda farklı beyanlarda bulunduğuna, bu çok önemli. Yani o sürekli işte ifadesini değiştirmesi meselesi. Çocuğun bedeninin gömülmesi teklifini tereddüt etmeden kabul ettiğine, Nari'nin cansız bedenini gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğine, hiçbir aşamada gerçek bir pişmanlık sergilemediğine, sanığın tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığına, olayın başından itibaren diğer sanıklarla işbirliği içinde olduğuna değiniliyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı temyiz dilekçesinde. Detaylar bunlar. Şimdi ne olacak?
2: Erkan Bey, öncelikle şunu vurgulamak lazım. Ceza yargılamasının temel amacı maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Maddi gerçeği ortaya çıkaracak olan Ağır Ceza Mahkemesi bu yargılamayı yaparken Ceza Mahkemesi kanunu girince huzuruna getirilmiş ve önünde tartışılmış deliller doğrultusunda vicdani kanaatine göre karar verir. Bu bağlamda değerlendirdiğinizde özellikle böyle cinayet vakalarında, Allah mekan cennet eylesin yavrumuzun bir kez daha, zamansal ve mekansal olarak bir birlikteliğin bulunduğunu görüyoruz ve öldürme eylemini, yani boğma eylemini kimin tarafından gerçekleştirdiğini ya da ölüm saatinin tam olarak tespit edilmediğini biz bu yargılama sırasında gördük. Böyle bir durumda siz anne Yüksel Güren'a, Salim Güren'a ve abi Enes Güren'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ettiğiniz takdirde cesedi elinde bulunduran, onu gömen, bu soğukkanlılıkla hareket eden ve hem DARA kayıtlarında hem de HTS ve BAS kayıtlarında ahır ile ev arasında bulunduğu net bir şekilde ortada bulunan Nevzat Bahtiyar'a iştirak halinde öldürme eyleminden dolayı ceza vermeniz gerekir. Burada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu itiraz da bunu ortaya koyuyor.
1: Peki bu neye dayandırılarak böyle verilmedi? Yani her şey işte ortadayken, kendi de oraya gömdüğünü itiraf etmişken neden kasten öldürmeye yardımdan verildi ceza?
2: Şimdi biliyorsunuz aslında ilk ceza suç delillerini yok etme, gizleme kapsamında verilmişti.
1: Evet, ilk başta 4,5 yıl, bir itirazdan sonra 17 yıl.
2: Evet. Şimdi orada maksimum ceza 5 yıldı. Mahkeme takdiri bir indirim hakkı kullanarak cesedin bulunmasında kısmi de olsa bir yardımda bulunduğu için 4,5 yıldan ceza vermişti. Sonrasında yapılan itiraz sonrasında yardım etmeden dolayı Türk Ceza Kanunu 39. maddesi kapsamında maksimum ceza 15 ila 20 yıl oluyor. 17 yıl hapis cezası verdi. Ancak ben bir ceza hukukçu olarak şunu söylemek zorundayım. Siz olayın gerçekleştiği ölüm saatini tam olarak belirlemediğinizde, boğma eylemini gerçekleştiren somut delillerle tam olarak tespit etmediğiniz takdirde ve bu eylemle ilgili diğer sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir ettiğiniz takdirde Nevzat Bahtiyar'a bu cezayı veremezsiniz. İşte mahkeme aslında en başta şuna ikna olmuştu Diyarbakır'daki 8. Ağır Ceza Mahkemesi. Nevzat Bahtiyar bu olayı gerçekleştirmediği ölüm saati aralığında bir aralık tespit etmişlerdi. Orada yoktu. Sonradan olay yerine geldi. Olay yerine geldikten sonra baskı ve tehditlerle bunu yaptı. Buradaki hareketi sadece şeydi, suç delillerini gizleme olarak değerlendirmişti. Sonra bir üst mahkeme şunu değerlendirdi, daha sonra Yargıtay şunu değerlendirdi. Burada aslında bir suç delillerini yok etme değil, yardım

0: etme. Yani suç verme kararı, suç işleme kararını kuvvetlendirme ve suç işleme öncesinde ve sırasında yardım etme eylemi var. Cesedi gizlediği için gibi bir düşünce söz konusuydu. Ancak bunun yapılabilmesi için, yani yardım etmeden ceza verilebilmesi için sizin failin kim olduğunu somut delillerle ortaya koymanız lazım. Dolayısıyla bu dosya özelinde somut delillerle failin kim olduğu belirli olmadığı için zaten olay anında
1: Yani
0: ahır ve ev arasında bulunan
1: biz şu
0: herkese
1: anda
0: ceza verdiniz.
1: katil kim? Katil şu
0: Biliyorum.
1: diyemiyoruz değil mi biz bu dosyada?
0: Evet, biz bu dosya özelinde öldürme eylemini gerçekleştiren kişinin tam olarak kim olduğunu tespit edemiyoruz. Tespit edemediğimiz için de Yargıtay uygulamaları bize şunu söylüyor. Bir ceset var, bir ölüm olayı var. Olay anında, olay yerine en yakında bulunan kişiler bu olayın ortaya çıkması noktasında samimi bir şekilde gerçekliği ortaya koymadılarsa, bütün kişilerin o eylem sebebiyle o olay üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları için, zamansal ve mekansal birliktelik söz konusu olduğu için hepsine birlikte bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ya da müebbet hapis cezası verebiliyor. Bu olay üzerinde biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gördük. Ancak Nevzat Bahtiyar'ın bu dosya özelinde bence de hukuken ayrılmaması gerekiyordu. Müşterek fail olarak Türk Ceza Kanunu 37. maddesi kapsamında cezalandırılması gerekirdi. Bu noktada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu itiraz hukuka uygun bir itiraz olarak görünüyor. Bakalım Yargıtay ne diyecek?
1: Peki burada şunu sormak istiyorum. Nevzat Bahtiyar'ın cezası kesinleşmiş bir ceza mıydı? 17 yıl
0: Hayır, Nevzat
1: değildi.
0: Bahtiyar değildi. O yüzden zaten itiraz
1: Ha
0: ettiler.
1: tamam. O halde aynı başvuruyu Narin'in annesi, amcası ve abisi için de yapabiliyor mu? Savcılık yapamıyor o halde.
0: Şimdi şöyle, şu anda Nevzat Bahtiyar dışındaki diğer sanıklar için, anne, amca ve abi için Yargıtay'ın kararı kesin nitelikte onandı ve kesinleşmiş oldu. Burada ancak Ceza Muhakemesi Kanunu 311. maddesi kapsamında Erkan Bey, yeni bir delil ya da yeni bir olay ortaya çıkarsa, buradaki yenilikten kastımız şu, olayın ölümden sonrasını kastetmiyorum, mahkeme tarafından hiç değerlendirilmemiş, mahkemeye sunulmamış, mahkemeye bildirilmemiş bir delil ortaya çıkar ise, bu takdirde yargılamanın yenilenmesi dediğimiz, iade-i muhakeme dediğimiz bir sistem var. Bunun için bir zaman aşımı, süre sınırı söz konusu değil. Örneğin Nevzat Bahtiyar bu olayla ilgili devam eden yargılama sırasında bu suçu ben işledim. Bu ailenin hiçbir bu olaya dahli yok. Ben bu suçu işlerken şu şu şu eylemleri gerçekleştirdim. Bugüne kadar söylemiş olduğum bütün beyanlar gerçeğe aykırıdır deyip bu da somut delillerle ortaya konulabilirse, bu takdirde iade-i muhakeme, yargılamanın yenilenmesi söz konusu olabilir. Ya da olay yerini gören Nevzat Bahtiyar'ın narin yavrumuzu alıp sonrasında öldürme eylemini gerçekleştiği anlara ilişkin yeni bir tanık delili ya da yeni bir kamera kaydı söz konusu olursa, ancak yargılanmanın yenilenmesi yoluyla bu üç sanık özelinde bir değerlendirme yapılabilir.
1: Yani yeni bir davanın seyrini etkileyecek yeni bir delil gelirse o
0: Evet.
1: halde davanın belki de yeniden görülmesini sağlayabilir. Şimdi peki bir
0: Evet.
1: görüntü gelecek. Bu sonradan dava dosyasına eklenen bir görüntü. Karardan sonra mı bilmiyorum. Şu görüntü. Şimdi buradan çok bir şey anlamayacağız ama bu görüntüde olayın gerçekleşmeden önceki sürecinde Nevzat Bahtiyar'ın doğru söylüyorum evet. Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'la beraber o olayın gerçekleştiği düşünüldüğü ahıra doğru hareket ettiği görülüyor. Bu çevredeki bir güvenlik kamerası, bir tepede yer alan bir güvenlik kamerası silinen daha sonra geri getirilen görüntüler bunlar. Orada ahırın üzerine iki isim geliyor ve bir anda karaltının bir tanesi kayboluyor. Deniliyor ki Nevzat Bahtiyar işte orada bir alan var, açıklık var ahırın üzerinde. Narin Güran'ı oradan içeriye attığı ifade ediliyor. Bir anda çünkü iki karaltının bir tanesi kayboluyor. Muhtemelen siz de izlediniz daha önce bu görüntüyü. Şimdi bu görüntü eski değil, bu yeni süreç ama dava kesinleştikten sonra mı çıktı, önce mi çıktı onu bilmiyorum. Bu görüntüyle beraber mesela bu ve benzeri kamera görüntüleri bu yeniden yargılama sürecini önüne açacak deliller değil midir?
0: Şöyle söyleyeyim, mahkeme tarafından bu görüntü incelenip, değerlendirilip bir hüküm tesis edilirse yeni delil olmaz. Ancak mahkeme tarafından bu görüntü incelenmediyse ya da incelenme sırasında bunun teknik ve fiziki imkanlarla daha somut ve daha görüntülenebilir haline çevirme ihtimali varken bu yapılmadı ve aile ya da avukatlar tarafından bu konuda detaylı bir çalışma yapılıp mahkemeye iade-i muhakeme yani yargılamanın yenilenmesi başvurusu yapılırsa ve burada Nevzat Bahtiyar'ın ve Narin yavrumuzun olduğu o görüntüler daha somut tespit edilir hale geldiyse bu takdirde biz yeni bir yargılama sürecini görebiliriz. Ancak dolayısıyla ben de bu görüntünün ne zaman geldiğini ve ne zaman
1: Ha,
0: dosya
1: evet.
0: sunulduğunu
1: Onu
0: bilmiyorum.
1: soracaktım tam size.
0: Orası önemli. Zaten eğer böyle bir görüntü yeni elde edildi ve bu görüntüde bir somutlaştırma söz konusu olur ise ancak bu takdirde bu değerlendirmeye tabi tutulur. Ama şu anda mevcut haliyle çok karaltı şeklinde bunun yeniden bir yargılamaya imkan tanıyacak bir görüntü olduğunu söyleyebilmek çok mümkün görünmüyor şu
1: Evet,
0: aşamada.
1: tabii burada bir de sanırım görüntü içerisinde Narin Güran'ın olduğunu da kanıtlamak mı gerekiyor? Şimdi bu şöyle
0: Tabii.
1: birleştiriliyor. Şöyle birleştiriliyor Şükrü Aksu. Şimdi bu görüntünün çekildiği dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde şu yuvarlak içine alınan görüntü ekranın sol tarafında izleyicilerimizi anlasın diye. O görüntünün biraz yukarısında Narin'in son anlarına dair görüntüler var. Kuzenleriyle beraber yürüyor ya da arkadaşlarıyla beraber yürüyor. Oradan şu yuvarlak olan hattın içerisine doğru ayrılıyor Narin Güran. Oraya girdikten sonraki süreç içerisinde Nevzat Bahtiyar'ın elinden tutup oraya doğru götürdüğü ifade ediliyor ve bunların aynı dakika içerisinde gerçekleştiği kamera kayıtlarıyla ifade ediliyor. Benim gördüğüm. Yani böyle bir detay var. Hepsinin aynı anda olduğu ve Narin Güran aynı anda beraber hareket ettikten sonra Nevzat Bahtiyar'la beraber bir anda o küçük karartının yok olduğu, o da tam o ahırın üzeri ve orada da bir boşluk var. Onun görüntüleri de var. O boşluktan içeri atıldığı ki Narin Güran'ın bir ayağının kırık olduğu otopsi raporunda böyle bir detay vardı değil mi? Yanlış anlamıyor, hatırlamıyorum.
0: Yo, doğru
1: Evet,
0: söylüyorsunuz.
1: o da bu boşluktan içeri atılmasıyla orada ilk etapta ayağının kırıldığı ya da kalçasının kırıldığı. Böyle bir birleştirme yapılıyor. Bana mantıksız gelmedi. Tabii hukukçu değilim elbette ama böyle detaylar var Şükrü Bey.
0: Şimdi Erkan Bey, tabii Nevzat Bahtiyar biliyorsunuz soruşturma aşamasında 3 ayrı ifade vermişti. İlk ifadesinde Salim Güran'ın arkasından bir araçla gelip selektör yakıp kendisini durdurup sonra
1: Bir
0: içeriye
1: mezarlıkta
0: örtü...
1: aldığını söylüyor. Daha sonra da evine gidip teslim aldığını söylüyor.
0: Evet, evden bir halıyla aldığını söylüyor. İşte bu suçtan kurtulma yönelik beyanlar olarak değerlendiriliyor. Hali hazırda da böyle değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu görüntüler dediğim gibi bir netlik kazanır ve orada Narin Güran yavrumuzun olduğu ortaya çıkarılırsa tabii bu takdirde bu yargılama yenilenmesine sebebiyet verecek ve diğer sanıkların yani Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın beraatine sebebiyet verecek. Yani bunu sağlayacak. Bu takdirde Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cezalandırılmasını gerektirecek. Ancak mevcut haliyle dahi Nevzat Bahtiyar'ın bu dosya özelinde diğer sanıklardan ayrı tutulmasını imkan sağlayacak herhangi bir veri herhangi bir delil dosya içerisinde bulunmuyor. Bu takdirde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcının yapmış olduğu itiraz Yargıtay uygulamalarını birlikte değerlendirdiğinizde zamansal ve mekansal olarak aynı ortamda bulunmuş olması ve fiil üzerinde, olay üzerinde ortak bir hakimiyet kurmuş olması bakın çocuğumuzun görülmesi sırasında üzerine 3 tane taş koyuyor. Bunlar 30, 25 ve 20 kilogram ağırlıklarında taşlar. Tüm bu eylemleri birlikte değerlendirdiğinizde aslında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gereken Nevzat Bahtiyar'ın daha önce suç delillerini yok etmek, sonra da yardım etmekten cezalandırılmış olması hukuk
1: Evet.
0: mantığıyla ne yazık ki örtüşmüyor.
1: Şükrü Bey, şunu sormak istiyorum. Ben de sizin kanaatinizi soracağım biraz. Şimdi katili söyleyemiyoruz. İlk cesedi Narin Güran'ın cansız bedenini dereye götüren, üzerine o dediğiniz taşları koyup oraya gömen Nevzat Bahtiyar'a önce 4 yıl 6 ay veriliyor. İtiraz ediliyor. Sonra 17 yıl veriliyor. Yani yavaş yavaş bir türlü nitelikli kasten öldürmeye getiremiyor. Hani artık en sonunda geldi oraya. Böyle artık yargılayın denildi. Mahkemeler böyle

0: yargılamıyor bu sürece kadar. Katili söyleyemiyoruz tam. Üst üste Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl önce olmadı, 17 yıl. Olmadı, yine tatmin olmuyoruz yani. Çünkü bir kişi var cesetle ilişkili. Görünen, gördüğümüz, kanıtlayabildiğimiz. O kişi de gerekli cezayı alamıyor. Eksik bir şeyler var sanki.
1: Şimdi şöyle cevaplamak lazım bunu. Tabii biz bir suçla ilgili, bakın, bir iddianame düzenlemeniz gerektiğinde yeterli şüphe gerekir. Ancak bir kişi hakkında yargılama yapıp ceza verebilmeniz için kesin nitelikte şüphe götürmeyecek delillere ulaşmış olmanız gerekir ki o kişiyi cezalandırabilin. Dolayısıyla bu ceza yargılamasının şüpheden sanık yararlanır ilkesinin bir gereğidir aynı zamanda ve masumiyet karinesi ilkesinin bir gereğidir aynı zamanda. Dolayısıyla bu dosya özelinde tabii ki Yüksel Güran'ın, Salim Güran'ın ve Enes Güran'ın cezalandırılmış olması, aile yakınlarının cezalandırılmış olması dosyadaki anlatımlarla birlikte değerlendirdiğinizde bir eksikliği ortaya koyuyor. Bu eksikliklerden bir tanesi ne? Olay anının tam olarak tespit edilememesi, olay yerinin tam olarak tespit edilememesi ve bununla birlikte ölümün kim tarafından nasıl gerçekleştirildiğinin tam olarak tespit edilememesi ve tüm bu süreçte sanıkların eylemlerini birlikte değerlendirdiğinizde, ifadelerini birlikte değerlendirdiğinizde olayın örtülmesi, gizlenmesiyle ilgili bir takım olayların da olduğunu hep birlikte gördük. Ve burada tabii şunu da söylemek lazım. Bir takım kamera kayıtlarını dosya içerisinde incelediğinizde Güran ailesinin birebir konuşmuş olduğu, görüşmüş olduğu köydeki kişilerin de bulunduğunu gördük. Dolayısıyla mahkemede, bakın az önce söylemiştim size, mahkeme bir karar verirken huzuruna getirilmiş ve tartışılmış delillere göre ancak vicdani kanaatine göre karar verir. İşte burada mahkemede şöyle bir vicdani kanaat oluştu. 8 yaşında bir yavru annesinin, abisinin, amcasının bulunmuş olduğu bir ortamda, ahırla ev arasındaki bir ortamda, bas kayıtlarının bunu gösterdiği bir ortamda öldürülüyor. Bu kadar tanık olması gereken insanlar varken bunların hiçbiri bu olaya tanık olmadığını, daha sonra farklı farklı tanık beyanlarında bulunduğunu ortaya koyuyor. Kendilerine baskı yapıldığını kimileri söylüyor. Nevzat Bahtiyar olayın içerisinde bulunmasına rağmen önce başka yerde teslim etti, sonra evde teslim etti. Sadece Salim'i gördüğüm, evde Enes olmasına rağmen onu görmedim, Yüksel'i görmedim beyanları, Yüksel'le Salim arasında bir şeyler vardı beyanları, tüm bunları birlikte değerlendirdiğinizde mahkemede oluşan vicdani kanaat bu üç tane sanığın birlikte bu suçu işlediğini ve bu olaya göz yumduğunu, ölüme sebebiyet verdiğini ortaya koyacak şekilde oluştu. Ancak sizin de söylediğiniz gibi Nevzat Bahtiyar'ın öldürme eylemine katılmadığını, sonradan öldürme olduktan sonra geldiğini de ortaya koyacak dosyada somut bir veri yok. Çünkü ölüm saatini siz tam olarak tespit edemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla bu nokta Nevzat Bahtiyar'ın da mevcut dosyadaki veriler doğrultusunda yardım etmeden sorumlu tutulması bence hukuken mümkün değil. Burada olması gereken nitelikli kasten öldürme 182.1e maddesinden cezalandırılması gerekirdi.
0: Tabii bir yandan da süreç devam ediyor. Az önce bahsettiğiniz o yeni bilgiler, yeni belgeler, yeni deliller gelirse. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde bu mesele üzerinden değil ama bu faili meçhul cinayetler üzerinden çok kritik bir açıklama yaptı. Hatta işte faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı kuruldu Adalet Bakanlığı bünyesinde. Devlet kararlı bu konuda, faili meçhul bir cinayet kalmayacak dedi Akın Gürlek. Bu da önemli bir detay. Bunu da ifade etmekte fayda var. Şükrü Bey, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bir cümleyle
0: buyurun.
1: Bir cümleyle söyleyeyim. Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Dicle'nin kenarında bir koyun, bir koyunu kurt yese bu Ömer'den bilinir diye. O yüzden faili meçhul cinayetlerle ilgili bir ekibin, bir sistemin kurulmuş olması çok kıymetli.
0: Umarım
1: Türkiye'de, evet, adaletin temsil edilmiş olduğu bir ülkede hiçbir faili meçhul cinayet kalmaz ve bütün failler, suç işleyenler ortaya çıkarılır.
0: Hepsinin üzerine gidiliyor. Avukat Şükrü Aksu Hocam, tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayınımıza
1: katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Narin Güran'ı konuştuk. Başka bir mesele. Bu da herkesin konuştuğu bir meseleydi. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabayiş'in cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı. Bu konuya ilişkin bir gelişme yaşandı. Rojin'in telefonunun açılması için Çin'den bazı bilgiler talep edildiği öğrenildi. Ayrıca daraltılmış baz istasyonu analizi yapmak üzere Önümüzdeki günlerde Van'a özel bir ekibin gideceği öğrenildi.
2: Biz üzerimize düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz.
3: Rojin Kabayış'ın ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmüş. Bakandan daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılmasını ve Rojin'in telefonunun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek talimat verdi. Özel bir ekip görevlendirildi. O ekip gelecek hafta Van'a gidecek. Daraltılmış baz istasyonu analizi yapacak. Tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi ekip titiz bir çalışma yürütecek. Baz çalışması yapacak, ardından bir rapor hazırlayacak.
2: Burası için de daraltılmış baz için aynı ki bakalım, tekrar orada çalıştıralım.
3: Sadece bu da değil. Rojin'in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralaması beklenen cep telefonu. Aile o telefonun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek o talebe de olumlu yanıt vermiş. Rojin'in telefonunun Çin'e gönderilerek detaylı şekilde inceleneceğini açıklamıştı. Öyle ki İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi ve bu bilgiler karşı tarafa gönderildi.
2: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
3: Ayrıca Rojin Kabayış soruşturması kapsamında 2500 kişiden DNA örneği alınacak. Rojin'in vücudunda İki ayrı DNA örneğine rastlanmıştı. Alınan örnekler o DNA'larla karşılaştırılacak. Üstelik şu ana kadar 425 kişiden DNA örneği alındı bile. Elde edilen yeni bilgilerle Rojin Kabayış dosyasındaki düğümün çözülmesi bekleniyor.
0: Dünyanın merakla takip ettiği ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti tamamlandı. Ziyaretinin son gününde Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesinde ağırladı. Trump ve Xi ziyareti tarihi olarak niteledi. Trump, Çin'den 200 uçaklık devasa bir sipariş ve İran'a silah yok garantisiyle döndü. Dönüş yolunda da uçakta İran ve Tayvan meseleleriyle ilgili çok kritik açıklamalar yaptı.
4: Bu inanılmaz bir ziyaretti. Bence bundan çok, çok iyi şeyler çıktı. Ve harika ticaret anlaşmaları yaptık. Her iki ülke için de harika.
5: ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Çin ziyaretini tamamladı. İki günlük temaslarını harika diye niteledi. Çin lideri Xi Jinping, Trump'ı ziyaretinin son gününde Çin yönetiminin kalbi olarak görülen Zhongnanhai yerleşkesinde ağırladı. İki lider geleneksel Çin mimarisiyle çevrili bahçelerde yürüdü, kamelyada çay içti. Daha sonra kameraların karşısına geçtiler. Trump, Çin ziyaretinden memnun kaldığını söyledi. Birçok ticari anlaşma yaptıklarını belirtti. Ancak zirvenin en kritik konusu İran'dı. Trump, iki ülkenin de İran konusunda benzer düşüncelere sahip olduğunu belirtti.
4: İran konusunu görüştük, İran'ı görüştük. İran konusuna çok benzer düşüncelere sahibiz. Bunun sona ermesini istiyoruz. Nükleer silah sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Şimdi kapatıyoruz. İran kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık.
5: Trump, Xi'yi Beyaz Saray'a davet etti. 24 Eylül'de Washington'a geleceğini belirtti. Çin lideri ise Trump'ın ziyaretinin tarihi olduğunu söyledi. Konuşulan konularla ilgili detay vermedi.
6: Bu ziyaret tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir ziyarettir. Bugüne kadar yeni bir ikili ilişki, daha doğrusu stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurduk.
5: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun'sa iki ülkenin stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki kurma konusunda anlaştığını ifade etti.
7: İki lider ABD-Çin ilişkilerine gelecek 3 yılda ve ötesine stratejik yön sağlayacak. ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edecek, dünyaya daha fazla barış, refah ve ilerleme getirecek yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etme vizyonu üzerinde anlaştı.
5: Trump, Xi ile görüşmesini başkanlık uçağında da değerlendirdi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. Xi'nin de İran'da nükleer silah görmek istemediğini söyledi. İran'ın füze kapasitesinin %85'ini ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. Trump, devam eden müzakerelere de değindi.
4: İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun. Ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor.
5: Donald Trump, İran'ın nükleer tozunu istediğini bir kez daha vurguladı.
4: Eğer nükleer tozu elde edemezsek içeri gireceğiz. İran bana zenginleştirilmiş uranyumu kaldırmak için yeterli teknolojilerin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söyledi.
5: Trump, Şii'den İran'a Hürmüz konusunda baskı yapmasını istemediğini belirtti.
4: Kimseden iyilik istemiyorum. Çünkü iyilik istediğinizde karşılığında iyilik yapmanız gerekiyor. İyiliğe ihtiyacımız da yok. İran'ın silahlı kuvvetlerini tamamen yok ettik.
5: Tayvan konusu da zirvede görüşülen önemli başlıklardandı. Trump yakın zamanda bir çatışma uyarısı olmadığını söyledi. Tayvan konusunda sadece Şii'yi dinlediğini, yorum yapmadığını belirtti.
4: Şii, Tayvan konusunda bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemiyor. Çünkü bu çok şiddetli bir çatışmaya neden olabilir.
5: Tayvan'a silah satışı sürecek mi? Nihai kararı kendisinin kısa süre içinde vereceğini belirtti. Peki olası bir çatışmada ABD Tayvan'ı savunur mu? Trump bu soruya kaçamak yanıt verdi.
4: Xi de bana Tayvan'ı savunup savunmayacağımı sordu. Bu sorunun cevabını bir tek ben biliyorum.
5: Donald Trump, Çin'le çok sayıda ticaret anlaşması yaptıklarını da belirtti. Çin'in Boeing'den 200 uçak satın alacağını da yineledi. Bu sayının motorlarla beraber 750 birimi bulabileceğine dikkati çekti. Öte yandan ziyaret sırasında Amerikan heyetinin Çin'de sıkı bir dijital karantina uyguladığı ortaya çıktı. Heyetin, Çin'in siber casusluk faaliyetlerine karşı kendi şahsi telefon ve bilgisayarlarını ABD'de bıraktığı belirtildi. Heyet, Çin'den ayrılırken de olası bir casusluk şüphesiyle benzer bir taktik izledi. Bu ülkede kendilerine verilen her şeyi bıraktılar. Hiçbiri uçağa alınmadı. Buna hatıra eşyaları ve rozetler, hatta iğneler bile dahil.
0: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı. İki ülke temsilcileri Haziran ayında siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. Ayrıca askeri heyetler Pentagon'da güvenlik toplantısı yapacak. Kararı ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Washington'da iki gün süren İsrail-Lübnan müzakereleri olumlu sonuç verdi. Görüşmeler sonucunda ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da tekrar bir araya geleceği açıklandı. 29 Mayıs'ta ise her iki ülkenin askeri heyetleri Pentagon'da güvenlik toplantısı yapacak. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Suriye'de temaslarda bulundu. Halep'te düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuşan Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın merkez ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
8: Türkiye sadece bölgesel bir güç değildir, dünyanın merkez ülkelerinden bir tanesidir.
9: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen Ortak Akıl Buluşması programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuran ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin sadece kendisi için değil, gönül coğrafyasındaki ülkeler için de sorumluluk taşıdığını ifade etti.
8: Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye'nin birlikte bu insanlık vicdanı ittifakına üye bütün kardeş ülkelerin, bütün gönül coğrafyamızın mensuplarının da müreffeh, istikrarlı, huzurlu, güçlü olması için çalışmak zorundadır.
9: Bilal Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki bağın diplomatik ilişkilerin ötesinde olduğunu vurguladı.
8: Bizim Suriye ile kardeşliğimiz, Gaziantep'in Halep ile kardeşliği, İstanbul'un Halep ile kardeşliği gerçekten benden önce de çok güzel ifade edildi. Başka şeye benzemez. Böyle lafta, protokolde, diplomaside olan kardeşlikten biz bahsetmiyoruz. Biz burada kendimizi gerçekten kendi evimizde hissediyoruz. Biz burada kendimizi İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmiş kadar yakın bir beldede hissediyoruz.
9: Erdoğan, Türkiye'nin zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerine destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun mazlum coğrafyalar için umut olduğunu söyledi.
8: Türkiye, Suriyeli kardeşlerimiz zor zamanında kardeşlik elini istedikleri zaman kardeşlik elini uzattı. Elinden gelen desteği gösterdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu onurlu duruşu, bu insanlık vicdanını adeta temsil eden duruşu bütün Türk milletine, bütün gönül coğrafyamıza, bütün inanan insanlara, bütün mazlumlara örnek olacak, umut olacak ve Allah'ın izniyle yeniden adil bir dünyanın mümkün olduğuna işaret olacak.
9: Bilal Erdoğan'ın Halep temaslarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

0: arasında.
1: Heyet, Halep Valisi Azam Garip ve Halep Müftüsü İbrahim Şaşo'yla görüşmeler gerçekleştirirken, Emevi Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, tarihi çarşılarda esnafla bir araya geldi. Emin Erdoğan, Türk dünyasının manevi mimarlarından Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret etti. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleşen ziyarette Emin Erdoğan, Yesevi'nin kabri başında dua etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi için gittiği Kazakistan'da eşlik eden Emine Erdoğan, Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesini ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türk İslam düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri başında dua etti. Ziyaret sırasında Yesevi'nin yaşamını, geçirdiği alanları da gezen Emine Erdoğan, yetkililerden türbenin tarihi ve manevi mirası hakkında bilgi aldı.
2: Hazretlerimizin talebeleri minnete yapmış.
1: Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum, ifadelerini kullandı. Ziyaret, Türk dünyasının ortak tarihi ve manevi bağlarına vurgu yapan anlara sahne oldu.
3: İstanbul Sancaktepe'de özel mülkiyet tartışması yaşanıyor. Bir şirket, CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nin tapulu arazilerine gece saatlerinde asfalt döktüğünü iddia etti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulurken gözler şimdi başlatılan süreçte.
4: Tapumuz ve şikayet tutanağımız görüldüğü üzere her türlü resmi şikayet ve işlemler gerçekleştirilmesine rağmen işgal ısrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir.
5: Bir sabah uyandılar ve iddiaya göre kendi tapulu arazilerinin ortasında asfaltlanmış bir yol buldular. Şirket yetkilileri şimdi CHP'li Sancaktepe Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüyor.
6: Burası ne bir cadde ne de bir yol. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu asfalt aslında bir iş yerinin tapulu malı. Ancak iddiaya göre CHP'li Sancaktepe Belediyesi gece saatlerinde buraya gelerek asfalt döktü. Üstelik bunun için ne bir kamulaştırma kararı vardı ne de mülk sahibinin izni.
4: Müvekkil şirkete ait tapulu özel mülkiyet niteliğindeki görülen taşımamıza Sancaktepe Belediyesi'ne ait olduğu ifade edilen iş makineleri ve araçlarıyla girilerek taşımamızın bir bölümü fiilen yola katılmıştır. Ancak burada herhangi bir kamulaştırma izni, geçici işgal izni, resmi bir bildirim bulunmamaktadır.
5: Şirket tarafına göre yaşananlar sıradan bir yol çalışması değil. İddiaya göre önce arazi sınırlarını gösteren taşlar kaldırıldı. Ardından tapulu alanın bir bölümü asfaltlandı. Şirket vekili ise olayın yargıya taşındığını ve hukuki sürecin başlatıldığını söylüyor.
4: Şikayetler sonrasında olay yerine gelen belediye yetkilileri burada herhangi bir izin alınmadan, kamulaştırma işlemi, yasal prosedür yürütülmeden işgal edilmeyeceğini, işlem tesis edilmeyeceğini ifade etmişler ve olay yerinden araçları kaldırmışlardı. Ancak aradan henüz birkaç gün geçmesine rağmen gece saatlerinde gelinerek asfalt dökülmek suretiyle taşımamız üzerinden yol geçirilmişti.
5: Şirket yetkilileri şimdi arazinin eski haline getirilmesini istiyor. Konuya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
4: Hukuka uygun bir işlem gerçekleştirecekse bunun yolu bellidir. Anayasanın 46. maddesinde belirtilen kamulaştırma izni alınarak maliklere bildirim yapılır, bedeller ödenir ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. Ancak burada yapılan hukuksuz bir eylem olup biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz.
3: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. 18 yaşından küçük iki zanlı tutuklandı. Parkta yaşanan kavga ve cinayet anının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
7: Bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
8: 17 yerinden bıçaklanmak ne demek yani?
5: Ölen de çocuktu, öldüren de. Henüz hayatının başında olan genç sokak ortasında defalarca bıçaklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
9: 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel o bıçaklı kavgada 17 yerinden bıçaklandı ve hastanede hayatını kaybetti.
8: Çene altına bile bıçak saplamışlar. Kalbinin üstüne bıçak saplamışlar. Vücudun değişik yerlerinde,

0: kasığında, ayaklarında, boynunda, her tarafında bıçak darbeleri vardı.
1: Olay 10 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece'de yaşandı. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel ve arkadaşı Şehit Sadık Bezer Parkı'nda oturuyordu. İddialara göre iki şüpheli öncelikle Demirel ve arkadaşından sigara istedi. Kullanmıyorum yanıtını alınca şüpheliler para istedi.
2: İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü.
3: O Savaş diyen bir arkadaşla beraber gelmişler buraya. Onu bıçaklamışlar, sonra da Baki'ye. Yani o Savaş kaçıyor bir şekilde, kendini kurtarıyor da Baki de yani kendini kurtaramıyor, iki kişi oldukları için. Biri önden bıçaklıyor, biri arkadan. Yani vahşice, canlıca bıçakladılar, canımızı bizden aldılar.
2: O bıçaklı kavgada Abdülbaki Demirel 17 yerinden bıçaklandı, yanındaki arkadaşı ise 7 farklı yerinden bıçaklandı.
1: Yaralı iki çocuk hastaneye kaldırıldı, şüpheliler kaçtı. Yaralılardan Abdülbaki Demirel'in durumu ağırdı. Ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Hayatını kaybetti.
4: Koşarak hastaneye gittim. Hastanede gittim, doktorlar başındaydı. İşte doktorlar söyledi ki kalp atışları durmuş.
5: Telefonlar üst üste gelince kardeşimin hastaneye gittim. Gittik dedi, zaten gelirken kalbi durmuştu. Artık Ahmetler, Atlaslar, Bakiler ölmesin diye Allah rızası için Adalet Bakanı'ndan bir yasa çıkarsın, bir kanun çıkarsın.
1: Polis kavgaya karışan şüpheli çocukların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları görüntüleri toplandı. Şüpheli çocukların kimlikleri tespit edilince evlerine operasyon yapıldı. 16 yaşındaki ve 17 yaşındaki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı da tutuklandı. Cezaevine gönderildi.
4: Allah razı olsun devletimizden. Canileri 2 saat içinde yakalamışlar. Sağ olsunlar. Büyük bir ceza almalarını istiyoruz. Yani bu 3-5 yıldan yani bizim içimiz savunmaz yani.
1: Cinayet sonrasında aileye tehdit mesajları atılmaya başlandı. Tehdit mesajları alan Demirel ailesi dışarıya çıkmaya korkar oldu.
4: Tehdit, bizim şeyimize bir tehdit mesajı geldi telefonumuza. Nereden geldi biz de bilmiyoruz. İşte sen şikayetini geri almazsan biz seni sokakta oğlun gibi seni de katlederiz.
5: Şimdi tehdit mesajları da alıyor. Ben nasıl dışarı çıkacağım? Benim 2 tane de oğlum var. Bir de kızım var benim. Ben şimdi gerçekten can güvenliğim yok. Mesaj da şöyle başlıyor. Abdülbaki'nin cinayetinde bizim parmağımız var. Şikayetinizi geri almazsanız sizi de sokak ortasında katlederiz, kafanızı keseriz.
6: Diyarbakır Ulu Camii'de Roma dönemine ait su sarnıcı tam 3400 yıllık ve aktif olarak kullanılıyor. Ulu Camii'nin şadırvanı ve avlusundaki havuza akan su bu tarihi kaynaktan sağlanıyor.
7: Bize bir pet şişesi olaydı suyun tahlili için.
8: Bu sarnıç Roma döneminden kalma bir sarnıçtır. Çünkü burası Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde yapılmıştır. Kaynaklarda öyle geçiyor.
9: Diyarbakır Ulu Camii'de Roma dönemine ait su sarnıcı. Tam 3400 yıllık.
10: 5. Harem-i Şerif olarak biliniyor tarihi Ulu Camii ve tarihi Ulu Camii'nin alt katmanlarında bulunan yeni su sarnıçları şu an dikkat çeken bölümlerden biri.
8: Girdim, su sarnıcının uzunluğu 16,5 metre, genişliğinde 2,5 metre, 16,5 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde, 2 metre 80 santim de yüksekliğindedir.
9: Restorasyon ekibi tarafından yeniden işlevsel hale getirilen sarnıç, bugün yeniden su depolayabiliyor. Ulu Cami'nin şadırvanı ve avlusundaki havuza akan su bu tarihi kaynaktan sağlanıyor.
8: Yani sanki Şamandıra varmış gibi su aynı seviyede devamlı duruyor.
10: Hep aynı seviyede.
8: Aynı seviyede.
9: Tamamen dolu olduğu için fiziki olarak açılması mümkün olmayan ikinci sarnıçsa bilimsel yöntemlerle belgelenerek kayıt altına alındı. Uzmanlar yapının altında yer alan bu su sistemlerinin Diyarbakır'ın antik dönem altyapısına ışık tuttuğunu ifade ediyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır Ulu Camii'nde ortaya çıkarılan bulguların bölgenin kültürel mirası açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Restorasyon sürecinde elde edilen verilerin hem kentin geçmişine hem de Mezopotamya'daki su mühendisliği tarihine ilişkin yeni araştırmalara katkı sunması bekleniyor.
6: Efendim, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz Moderatör Gece'de haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.
1: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir aktürkle neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin diline dokundu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: 1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmiştim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ının zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda Usta'da bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz. Kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze Türk devletlerinin dünya tarih sahnesindeki yerini ve bugün geldiğimiz noktada neler yaşandığını Profesör Doktor Mesut Karakulak ve Profesör Doktor Dinçer Koç'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.

0: sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
1: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı. Gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
3: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
0: senin de tuzun olsun.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Geç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler.
0: Hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz, evet. Dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Onu bekliyorum tabii, ya. Tamam. Onu bekliyorum.
1: Ona ayrı ayrı istiyorlar ya. Peki. Selam olsun.
0: Peki. Tamam. Şimdi... Senin sarı saçlın, mavi gözlün Çin, evet, seferini tamamlayıp,
1: evet,
0: ganimetlerle oradan geri dönüş yoluna revan olmuş.
1: Kim dedi ganimet? Var mı ganimet? Nerede?
0: Var var.
1: Neymiş o
0: ganimet? Oraya da bir 200. Dur bakayım bir. Evet. 200 Boeing.
1: Hı-hı.
0: Fena değil değil mi?
1: Vallahi bir fena değil tabii yani. Çünkü vazgeçilmez bir sivil havacılık konusunda dünyadaki en ileriden bir tanesi, evet, yani sonuçta, evet, alırsın
0: o uçak alınacak.
1: Tabii almam diye bir şey yok zaten, alıyorsun, evet, almak zorundasın bir yerde. Tabii Çin'in bunu alması önemli ama bu bir şey değil Çin için hocam. Yani dünyanın en büyük ekonomilerinden biri değil artık, dünyanın en büyük ekonomisi oldu mu bilmiyorum. Yani şu anda geçiyor muydu o kafalı
0: kafayı? Galiba ekonomik anlamda. Evet, tabii, sadece, evet, askeri anlamda. Bir
1: değil,
0: tık
1: tabii. Evet, ama geride, yani nüfus da öyle. O yüzden yani onların böyle bu kadar bir şey için çok büyük bir şey değil. Yani kendi, peki, ülkelerinde. Şöyle bir şey yapmışlardı sadece. O çok daha önce anlaşılmış bir şeydir. Öyledir. Hep diyorum ya ben. Önden yüklenir, biter her şey. Sonra beraber bir araya gelirler. Fotoğraf çekilir. Yemek yenir. O anda bunu yaptı. Bu bunu elini sıktı, çekti. Parmağından çekti. Kafasına vurdu. Koltuğu böyleydi, yamuktu falan. Bunlar bir hafta tartışılır.
0: Aynen öyle ya.
1: Zaten o anlaşma yapılmıştır arka tarafta.
0: Bir tane şey, savunma bakanı var ya, değişik bir tip. Şey, böyle dövmelerinde kendi inancına ait mesajlar veren, hmm, falan. Hages miydi? Adını da hatırlamadığım bir savunma bakanı. Onunla ilgili mesela çok gergindi, çok tuhaftı. Hareketleri dikkat çekti falan diye haberler gördüm. Ama Tayvan meselesi masaya yatırılmış Hikmet abi.
1: Evet.
0: Tayvan'da senin Xi Jinping, espri yapacaksan şimdi yap.
1: Yapmıyorum, tamam.
0: Tamam. Xi Jinping demiş ki oraya dokunmayın, yaklaşmayın, çatışırız demiş.
1: Tabii. Ben bu, yani aslında belki de bu, yani şöyle bir şey. Bu da bir mesaj diyoruz ya, hani hepsi birer imaj, mesaj. Çin ABD gitti geldi, ne yaptılar sonuçta? Yani uçak anlaşması için gerekli miydi Amerikan başkanıyla, değil mi?
0: 17 tane de CEO götürdü abi yanında.
1: Tabii o şu.
0: Yani kim
1: o,
0: bilir neler tabii, neler.
1: Aslında arkadaki orada bütün büyük fotoğrafta o var yani. Tabii. Büyük resimde o var. Yani ABD Çin'e bağımlı mı bağımlı? Çin ABD'ye bağımlı mı bağımlı?
0: Hı.
1: Yok edemiyorsun. Eski dünya yok artık.
0: Şu tabak kırılmış gibi geldi. Aslında değilmiş. Damla şeklindeymiş tabak.
1: Evet.
0: O dikkatimi çekti de, kusura bakma senin.
1: Ben de.
0: Hayır, niye kırık acaba abi, bu tabak
1: de,
0: dedim.
1: Tayvan dedin ya, Çin dedim. Ben dedim acaba Tayvan haritayı mı benzetti? Ne diyorum falan. Allah, böyle yapmazsın sen. Hayatı güzel.
0: Biz çubuklu yayın yapmıyoruz. O yüzden harita meselesi mümkün olduğunca son planda.
1: Biz
0: çubuksuz yapıyoruz.
1: Herkes çubuğuna hakim olsun. Evet. Şeydeki gibi. Skeçte olduğu gibi. O yüzden yani... Bu dönüşten sonra tabii, gittikten sonra Trump henüz daha konuşmadı ama soracaklar, şunu diyecek. Harika bir görüşme oldu. Çin zaten harika bir ortak. Ona harika kota koydular. Biz de onlara 200 tane uçak koyduk. Çok harika şeyler oldu. Tayvan çizgimiz, Tayvan olmazsa Grönland olur diyecek. Herkes diyecek, not alacak. Biz de yine çubuklarla anlatacağız.
0: Evet,
1: bir tek biz yandı dünyada. Bizden çok anlatı olmayacak. Ona bir altta breaking news diye geçecek.
0: Sevgili dostlarımız zaman zaman Amerikan medyasının bile önünde meseleyi irdelemek.
1: Tabii.
0: Değil mi? Yani tabii. Böyle analiz etmek için.
1: Hocam zaman zaman demeyelim.

0: bizim o kadar emek veriliyor, onlara haksızlık etmeyelim. Bizim uzmanlarımız, ki onlar çok çeşitlidir. Komutanlıktan başlar, tamam, ta yukarıdan aşağı gazeteciliğe kadar iner. Bak iner dedim ha,
1: Evet.
0: gazeteci. Aradaki akademisyen, profesör, rektör bilmem ne falan, dünya çapında falan zat surt. Arada ne tartışılır? Bir, cinayet tartışılır. İki, pompalı kaç fişe kalır? Üç, Hürmüz'de ne oluyor? Dört, kaldırıp taşındığı ham maddesi nedir? Hepsini tartışır bu grup. Ve çubukla yapar. Büyük başarı.
1: Abi ben
0: Büyük
1: bir
0: başarı. Biz
1: hukukçu,
0: yapıyoruz onu.
1: isim vermeyeceğim şimdi, bir hukukçu ismin
0: Hukukta.
1: pandemide enfeksiyon
0: Anlattı değil
1: hastalıkları uzmanıyla enfeksiyon meselesi üzerine, yani bir tıp doktoruyla enfeksiyon konusu üzerine pandemi döneminde münakaşaya girdiğini
0: Tabii
1: gördüğüm
0: tabii.
1: an itibariyle dedim ki, aha, bu işin
0: Ya şuna çok
1: çivisi
0: güldüm.
1: çıkmış dedim yani.
0: Şuna çok güldüm. Televizyon programında, yabancı Ahmet Hakan'ın programında Trump'ın hamburgerini tartışıyorlardı. Trump hamburger sipariş etmiş. Hamburgeri de güvenlik uzmanına tercih şey yaptırdı. Hocam ne diyorsunuz bu hamburgere diye. Ulan bu pap hamburger lan, ısıtılmış.
1: Tamam.
0: Bildiğin
1: Dur
0: marka
1: ben...
0: var ya, M ile başlayan,
1: Tamam.
0: boykot ettiğimiz,
1: Tamam.
0: almadığımız,
1: Tamam.
0: onun ısırılmış bir hamburger fotoğrafı koymuşlar. Editör de çok bu işin şeyliğini biliyor. Şeyliğini, P ile başlayan, inceliğini biliyor diyeyim.
1: Tamam.
0: O da oraya ısırılmış bir hamburger koymuş. Bazı hareketi, çubukla hamburgerden tahin yapılabilir mi ya?
1: Pekala.
0: Bir de yani terörle
1: Çubukla
0: mücadele
1: bir de.
0: uzmanına bunu niye soruyorsun?
1: Çubukla.
0: Çubukla.
1: Çubuk. Efendim.
0: Güldür Güldür Show'un beşiği çubukla anlatımı. Tavsiye ederim.
1: Madem boykot ettiğimiz marka dedin, bana bir anda ikinci günden başlığımı çağrıştırdın. Sumut filosu yola çıktı. İspanya'dan
0: Hadi
1: başlayan
0: bakalım.
1: yolculuk, teknelerin teknik bakım ve onarımı için bir süredir Türkiye'de demirlemişti bu yardım filosu tekneleri. Onlar yeniden Gazze'ye doğru demir aldılar. Sumut Gazze yolunda, bugün gazetelerde konuya ilişkin haber var. 54 tekne, 70 ülkeden çok sayıda aktivistin yer aldığı filo Gazze'ye doğru insani yardım taşıyan tekneler
0: Evet.
1: yola çıktı. Yolları açık olsun.
0: Çok kıymetli buluyoruz, değil mi?
1: İnsanlığın ve vicdanın ölmediğinin somut.
0: Bir de hafızaya kazıma, değil mi?
1: Evet,
0: Yani bunu
1: göstergeleri.
0: bitmiyor. Yani bu Gazze'deki katliamın hesabını bunlar eninde sonunda Allah'a verecekler.
1: Evelallah.
0: İnşallah biz de göreceğiz. Böyle burunlarından
1: Evelallah.
0: tutup yerde böyle sürüm sürüm sürünecek bunlar inşallah.
1: Evelallah.
0: Allah bunları yok etsin inşallah.
1: Amin. Şu mübarek cuma saati ettiğin dualara mukabele edeyim. Amin diyeyim. Hemen akabinde de
0: Olacaktı.
1: sen biraz futbolu bilirsin. Benden
0: Evet.
1: daha çok bilirsin
0: Yok.
1: yani.
0: Tabii çok bilmem
1: Ben
0: de senden,
1: benden daha çok
0: hocam
1: bilirsin.
0: senden herkes daha iyiydi. Sen ortaya kendi koymuş, seni koyma şimdi. Ya, tamam.
1: Ama
0: Senin
1: böyle
0: çünkü
1: kavgada söylenmez bu
0: hayır,
1: ya.
0: sen çünkü stat'tayken
1: Senden
0: hangi
1: herkes daha çok bilir.
0: hayır. Sen çünkü stat'tayken ilk yarı bitene kadar hangi takımın sana ait olduğunu bilmiyorsun. İkinci yarıdan sonra anlıyorsun. Çok fazla tepki oldu.
1: Şaka bir tarafa.
0: Tabii şaka tabii. Abart bu kadar değil yani. Renkleri biliyorsun.
1: Lamine Yamal adında bir
0: Süper bir
1: genç
0: yıldız.
1: yetenek var. Biraz önce arkadaşlara onu söyledim. Türkiye ile İspanya arasındaki Konya'da oynanan maça gitme şansım olmuştu ve sahada canlı seyrettiğim bir isimdi bu genç adam.
0: Genç.
1: Eğer bu futbolcuysa
0: Yanma.
1: diğer 21'i ne? Eğer onlar futbolcuysa bu futbolcu değil. Değişik bir şey demiştim yorum olarak. Arkadaşlar da güldü. Şimdi seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Hasılı bu genç adam, bu yürekli genç adam ekranlarınızda gördüğünüz şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla
0: Evet.
1: oradaki o mazlum, mağdur, soykırıma uğramış milletin yanında olduğunu dünyaya gösterdi.
0: Helal olsun.
1: Destekçileri de, ha, eleştirenleri de var mı? Elbette var yani. Her
0: Yok
1: dönemin
0: söyleyelim Müslüman yani.
1: evet, Fas asıllı değil mi abi? Lamine Yamal. Sanki ben
0: Bir,
1: Fas asıllı gibi
0: yok
1: hatırlıyorum.
0: değil herhalde. Daha orta. Fas tipi de mi? Fas'a benzemiyor
1: Fas
0: Faslıya.
1: asıllı.
0: Öyle mi? Ama Faslıya benzemiyor.
1: Tamam.
0: Söyleyeyim.
1: Ama Müslüman.
0: Tabii, Müslüman.
1: Peki.
0: Yani ben çünkü bilmediğim için direkt oraya profile baktığım zaman
1: Peki.
0: İspanik, Orta
1: En
0: Afrika
1: son
0: belki ama
1: desteğini de önemli bir isimden aldı. Pedro Sanchez.
0: Tamam.
1: Pedro Sanchez,
0: O zaten bu
1: İspanya
0: konuda
1: Başbakanı,
0: duyarlıydı. Harika.
1: Lamine Yamal'ı desteklediğini ifade eden bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Kendi resmi hesabından bir devlet bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edinmişlerdir diyor. Lamin yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha diyor. İspanya'ya gidip tam da o soykırım esnasında o İspanyol sokaklarında gezmiş biri olarak söylüyorum bunu tekrar. Hakikaten milyonlarca İspanyol'un Filistin'le duyduğu dayanışmayı orada gözümle gördüm. Balkonlarda, bahçelerde Filistin bayrağı asılıydı. Normal, sıradan sivil İspanyol evlerinde gözlemledim bunu. Evet. Dolayısıyla buradan bu meseleyi de hatırlatmış İyi olalım. Yani, tebrik evet. etmiş olalım.
0: Her defası biraz önceki asıl Sumut'la çok alakalı. Hemen dediğim gibi her şeyi anlattın zaten. Daha fazla yoruma gerek yok. Ama bu katliamın, yani bu travmanın, yani dünyanın yaşadığı, dünya kamuoyunun canlı bir şekilde izlediği bu katliamın, yani Gazze'de yaşanan katliamın unutulmaması, hafızada kazılması, artık bunun bir küresel hafızada yer bulması için bunların devam etmesi çok kıymetli. Dünya çapındaki bir yıldızın, çok da genç 18 yaşında bir yıldızın, dünyanın belki de gönülde dünyanın en büyük kabiliyetlerine gelmiş geçmiş, en büyük kabiliyetlerinden, inanılmaz bir şey. Yani top ayağına yapışıyor çocuğun. Yani topu sürmüyor. Top ayağına yapışık yürüyor gibi giden bir adamın bu şekilde bunu yapmış olması. Yani mesela bu da sadece bu da değil. Enteresan bir şekilde İspanya ve Portekiz, herhalde bunun, bilmiyorum, hocalarımız daha iyi bilir. Hı. İslam dünya, İslam kültürüyle yıllar öncesinden.
1: Endülüs diyorsun değil mi abi?
0: Bir etkileşim olsa gerek ki. Muhtemelen. Vicdanı tetikleyen bir şeyler kalıcı olabiliyor. Geçtiğin topraklardan bir değer bırakıyorsun oraya.
1: Doğru,
0: herhalde.
1: Doğru.
0: Portekizli değil mi? Yanlış, tabii yanlış. Cristiano Ronaldo.
1: Tabii. Portekizli.
0: Portekizli. Onun da mesela enteresan duruşu vardır Filistinlilerin yanında.
1: Doğru.
0: Değil mi? Dikkat edersen bak, Portekiz ve İspanya'da bunlar var. Yani daha önce işte Endülüs ve İslam kültürünün yaşadığı alanlar buralar. Ve dikkat çekici oluyor çok. Çok kıymetli. Evet. Yani dünyanın da gelmiş geçmiş en iyi, galiba tarihte öyle seçilmişti, en iyi bir ya da ikinci futbolcusu Cristiano Ronaldo'dur.
1: O zaman buradan bir de bir
0: buradan selam. O yüzden selam olsun hepsine.
1: Buradan onlara selam gönderelim. Bir de,
0: ki o da Müslüman değil galiba, Hristiyan değil mi, Cristiano?
1: Çok sevdiğim bir dostum yazmış şimdi. Cengiz Durmuş. Hı hı. Yaşayan, tanıyabileceğin en iyi Trabzonspor taraftarıdır. Bak net söylüyorum.
0: Şeyden daha mı, Melik Yiğitel'den?
1: Melik Yiğitel.
0: Onun yanında bir galiba.
1: Hayır kaldı. Yani kafa kafayalar. Hadi öyle ikisini tamam, de kırmayayım tamam. Da. Cengiz Durmuş demiş ki futbolu gayet iyi bilir Ömer Bey. Ben iyi tanırım. Hikmet abi demiş yani.
0: Tamam. Yok, biz şaka yapıyoruz. Evet, evet, yani. Evet, ben işin suyu çıkarttım
1: selamını yani. Selamını iletmiş olayım. Tabii. Bizim de buradan Cengiz tabii. Durmuş'a selamlarımızı iletelim. Şimdi.
0: Hemen.
1: Şimdi.
0: Rüşvetin adına mı
1: Türkiye. Ona gelmedik daha. Türkiye bir mühendis kaybetti. Almanya bir garson kazandı diyen dangalak. Hala garsonluk mu yapıyor acaba?
0: Öyle bir şey mi vardı? Hangisi?
1: Ha, bir sürü vardı. Ha, var, bunlardan tabii, bir sürü vardı. Vardı, bir ara akımdı bunlar. Türkiye bir mühendis kaybetti. İsviçre bir tuvalet temizleyici kazandı falan diyen. Temizlemeye devam. Garsonluğa da devam. Aselsan Genel Müdürü sevgili Ahmet Akyol diyor ki son 1,5 yıl içinde yurt dışından 2500 mühendis başvuru yaptı. 194 tanesinin şartlara uygun olduğunu düşündüğümüz için çağırdık.
0: Evet.
1: Koşa koşa geldiler ve göreve başladılar Aselsan'da diyor.
0: Evet.
1: Aselsan biliyorsun Türkiye'nin, borsa itibarıyla söylüyorum, rekor kıran büyüklükte, güçte ve değerdeki markası.
0: Tabii, sadece Türkiye'nin, dünyada da
1: sayılı. Türkiye hakikaten samimiyette söylüyorum bunu. Yani çapında. Ben mümkün olduğunca edepli konuşma gayretindeyimdir. Bilirsin, seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz de bilir ama bu meselede hakikaten böyle sınırları zorluyor. Böyle içimden söylemek istediklerim ve söyleyebildiklerim. Türkiye bir mühendis kaybetti. Almanya bir garson kazandı diyen dangalak, borçları toplasın. Evet. Bence.
0: Ben bu konuda biliyorsun çok rahatım. Teşekkür ederim. Yani bu ifadenin zaman zaman tarafımızdan

0: kullanıldığı zaman tepki görüyoruz ama başka türlü de anlatılamıyor. Yani buradaki adamın bu profil anlatılamıyor. Çok da umurumdaydı diyorum ben. Çok da şeyimdi diyordum. Bazen kapatıyorum mevzuyu. Şimdi mevzu ben bununla ilgili, tabii hayat tecrübe bu konularda çok önemli. Şimdi 80'li yılların neslini bilen bir kişi olarak söylüyorum. O dönemlerde gene üniversite imtihanına girmiş. 80'leri yani 80-90 arası çok enteresan bir dönüşüm oldu. Şey iğrençti, onu söyleyeyim. Yani desen ki bana Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü dönüşümü, en kimliksiz moda. 80 doğrudur hocam. İğrençti.
1: Blue jean pantolonun içine kaza soktuğumuz zamanlardan yani, mı bahsediyorsun abi?
0: 50'lerin 60'ların. Yüksek bel pantolonun yani şöyle, içine o 68 kazak kuşağının yaşadığı dönemlerde küresel çaptan. O zaman onlar da sokuyordu. Biz değil sadece. Dünya sokuyordu onları. Kollar. Bak o zamanki filmlere. İtalyan, Alman, Amerikan filmlerine. Kollar geri kıvrık. Ense uzun falan. Neyse mevzu o
1: tamam,
0: değil.
1: Peki.
0: Şimdi mevzuya şuraya geleyim. Şimdi tabii kendisinden izin almadığım için Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Sonra yakınlarda öğrendim. Bir profesör abi vardı. Gene 80 galiba 83-84. Onun oğlu, o profesörün oğlu, benim de hem semt arkadaşım hem masa tenisinden arkadaşım, kulüp arkadaşım falan. Yani kulüpteki Fenerbahçe kulübü arkadaşım. Ve uzun sürede beraberdik. Ha,
1: kulüp şehir kulübü falan değil. Bu CHP'lilerin kulübü değil yani. Yani bayağı spor kulübü.
0: Fenerbahçe'de tamam, masa tenisi oynarken peki, benim takım arkadaşım.
1: Tamam.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Gidip gelirken şu çok uçuk bir adam, hani prof vardır ya, hani bir delilik şeylikle
1: dahilikle delilik arasındaki ince çizgiden tamam.
0: Öyle bir adamdı Allah, çok da zeki, çok da iyi bir adamdı, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Hayatını birkaç yıl içerisinde öğrendiğimde şu aklıma o geliyor. Ne zaman bunu görsem, bir mühendisin gelmesi, işte TOG yapılırken bir bakıyorsun, aa dünyada elektrikli araç ve bu konudaki otomasyon sistemleriyle ilgili çok elemanımız varmış ama abi Türkiye'de alan yok ki, ne yapsın adam? Yeah. Erdal İnönü'nün çok samimi bir arkadaşı, sınıf arkadaşıyla tanıştım. 1984'te Marmara Erken Kulübü'nde.
1: Bizim bildiğimiz merhum Erdal İnönü.
0: Evet, evet. Tamam. Çok kızdı, demişti ki bana biraz aksanı var. Bizim şey gibi, Aziz Sancar gibi. O da Kanada'da bir matematik profesörü. Tamam. Çok kızdım ben Erdal'a. Yani dünyada bu konuda en ilerden 5 kişiden bir tanesi demişti. O hmm. Erdal İnönü için söyledi.
1: Fizik alanında fizik mı? Alanında. Çünkü Erdal İnönü bir fizik profesörüydü.
0: Aynı zamanda çok iyi matematikçi. Bir matematik var, dünyada çözülmeyen bir matematik sorusu vardı.
1: Tamam.
0: Hatırlıyor, o çok gündeme gel.
1: Evet.
0: Onlar uğraşabilecek kapasiteli bir adamdır bu diye. Ondan sonra o dedi ki, o dedi baş bırakınca bu işleri, ilmi bilimi falan, biz kaldık ancak. Bizde çünkü Türkiye'de imkan yok. İlk cümlesi oydu. Yani kendi alanını hatırlamıyorum. Şimdi vakum fiziği atıyorum.
1: Tamam, peki.
0: Ama ben Türkiye'ye dönemem dedi. Dedim niye dedim hocam dedim. Ne yapacağım dedi Türkiye. İki tane deney tüpü var Türkiye'de abi. Aynı şey o rahmetli profesör arkadaşımın babası dönüyor Türkiye'ye. Londra'dan dönüyor. Buna imkan tanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Orada bir kürsün var. Dünyada karşılığı var. Bunun alanıydı vakum fiziği. Boşluk fiziği. Dünyada bir takım yıldızının adını da Bosphorus koymuşlar. Bunun çalışmalarının başarısından dolayı. Bosphorus diye bir takım yıldızı var.
1: Tamam.
0: Bunu koymanın sebebi bu profesör abimiz.
1: Tamam.
0: Böyle başarılı bir adam diyor ki ben diyor çok...
1: Alan yoktu diyor, sana yoktu.
0: Ben diyor vatanımı seviyorum arkadaş diyor. Evet ne yapacaksın? Döneceğim diyor. Türkiye'ye dönüyor. Ve fakat profesör adamın profesörlüğü kabul edilmiyor. İmtihana sokuyorlar Türkiye'de.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii. Bu çok enteresan değil mi? Başladı akmaya. Çok enteresan değil mi?
1: Ama o dönem...
0: Peki ne oldu dedim?
1: Dakika,
0: yok kararları. Yok kararları.
1: Üniversitelerimizi yönetenlerin çok ciddi problemleri var yani. Onlar tabii başörtüsüyle, onlar kat sayı hocam, problemiyle uğraşıyorlar. Şey bak, onlara ne fizik profesörünün denkliğinden
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru, elhak doğru ama bu bununla da alakalı yok. Bu abi rahmetli bildiğin İzmirli gayet böyle...
1: Layık bir abi.
0: Layık bir abi.
1: Tamam.
0: Eşi de öyleydi.
1: Tamam.
0: Ve bu, olay bu. Yani bunun ona alakası yok. Sadece mesele şu. İngiliz'in altına yatanlar, İngiliz'e yatıp kalkmayı sevenler, İngiliz'i bırakmayanlar, İngiliz'e beni terk etme diyenler darbe yapmışlar. Amerikan oğlanlarıymış bunlar. Darbeden sonra da Türkiye demişler ki bunları yapma. Oligarkları besleyin. Halk fakirleşsin. Problem yok demişler. PKK ortaya çıkmış. O dönemler hocam.
1: Hmm.
0: Bak çok ağır şeyler söyledim ama gerçektir bu. Demişler ki bunları da alma. Üç tane dangalak adamı almışlar. Demişler ki bunları bu dışarıdan gelen profları da bazıları vatandaşlıktan çıkartmışlar. Rahmetli Cem Karaca gibi, değil mi? 80 darbesinden bahsediyoruz. Evet. Dışarıdan gelen büyük beyinleri, yani adamın vakum fiziğindeki, dünya çapındaki çalışmaları makale bir profesörün Türkiye'ye döndüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ne müracaat ettiğinde yok kararlarıyla alınmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu ne biliyor musun? Evet. Yeminle söylüyorum, işte bu CHP. Safkan CHP. Safkan bu işte. Onun 2026 modeli otelde havluyla geziyor. Daha da kötü hale geldi. Bu 80 modeliydi. Değişen bir şey yok.
1: Allah.
0: Ha, bak çok kıymetli. Evet. Almadılar. Adam görüyor bir adam bir daha imtihanı girerek tekrar tezlerle neyse. Her nasıl o dönemlerde profesörlüğü tescil edilmesi gerekiyor. Bu adam o yaştan sonra tez veriyor. Evine gittiğimde şu manzarayı hayatta unutmuyorum. Tabii arkadaş bizim arkadaşla beraber, ismini de veremiyorum arkadaşımı da. İçeri girdikten sonra baktım evi bir şey gibi. Tabii sınıf gibi. Kara tahta var. Meydan loros var. Adamın özelliği baştan sona ansiklopedi okuyor. Bilgisayar yok ya. Bitiriyor bu sene, bir daha başlıyor meydan lorosu. Buradan bunu okuyor. Gazete ilanlarına kadar okuyor. Okuma hastalığı var adamda. Araba fiyatlarını ezbere biliyor falan. Böyle bir adam. Ve profesör olmak için bir daha Türkiye'de 5 para etmez, 3-5 tane 5 para etmez. Ciğeri de, beyni de. Hatta belki yok. Yani adam beyin tomografi çektirse, bu adamı çektirse bu çıkar. Beyin tomografisinden.
1: Tertemiz diyor.
0: Tertemiz. Ok. Sözcü sözcü. Heh. Beyin tomografi sözcü çıkar. Ve bu adam Türkiye'ye aç da geliyor. Üzüntüsünü hatırlıyorum o zaman. Ne için geldi ki? Adama Boğaziçi Üniversitesi'ne verecekleri çalışma imkanı değil ki. Öteki tarafta milyonlarca sterlin önüne döküyorlar.
1: Tabii.
0: Türkiye'de aynen ama işte İsmail şimdi... Hoca'nın dediği gibi, tamam. Yani Erdal İnönü'nün dediği gibi. Öteki tarafta ise iki tane deney tüp veriyorlar. Tamam mı? Ona rağmen inat etmiş. Meğer odası niye öyleymiş biliyor musun? Niye kara tahta var?
1: Niye öyleymiş abi?
0: Tez verenler, makale yazanlar, profesör olacaklar bilmem ne. Buna özel derse geliyor. Evinde ders veriyordu adam. Üniversiteyi bırakıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne kabul ediliyor. Bırakıyor, dönüyor evine. Evinde profları ders veriyor adam. Bir ülke bundan faydalanamıyor. Ya böyle bir adamı ne yapman lazım ya, biliyor musun? Ondan sonra yıllar geçiyor. Erdoğan farkı burada beraber daha bir hafta önce vermedik mi sevgili Ömer Özkök? Vermedik mi? Göze sokmadık mı insanların? Bakın dinleyin. Şu arkandaki Caratakla mi? Abiler bilmem ne.
1: Şu arkandaki mi?
0: Ha bu.
1: Ya bak.
0: Aradan geçiyor bilmem ne. Gerici, yobaz. Bundan kafa, ay orta çağ, Elif Lam dedi, Babeydi, Babule dedi, kapalı, namaz ben kılıyor. Size biniyor, namaz kılıyor, abdest aldı, bilmem ne yaptı, ay öcü, siyah, bir defol diye bağıran insan, hılkat garibeleri,
1: tamam.
0: Şunu görmüyorlar, hılkat garibesi dedim,
1: tamam.
0: Şunu görmüyorlar, bu adam da diyor ki Amerika'da gel bize sen var ya önümüzdeki yılların, NASA çocuğusun sen.
1: Çek defterinin
0: tabii,
1: hanesini diyor, boş bırakıp
0: gel ya,
1: sen, imzalayıp veriyorlar.
0: Sen tam ABD'lisin. Sendeki problem tam ya. Namaz mı kılacaksın? Sana mescit yapalım. Ne istiyorsun sen? Gel senin Mekke imamını çağıralım. Abartıyorum tabii ki. Şu adam da geliyor. Süper zekalı. Ben bunun aynı sınıfta okudum. Çünkü benim sınıf arkadaşım.
1: Evet. Selam olsun buradan. Efendim ekranda gördüğünüz, radyodaki de dinleyicilerimiz de görmüyor.
0: Mahmut
1: Faruk Akşit. Evet. Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit. TEİ Genel Müdürü, evet. Türkiye'de jet motoru üretimi noktasındaki çalışan ekibin lideri, aynı zamanda da dünyada jet motoru konusundaki en uzman,
0: evet.
1: Birkaç kişiden biri.
0: Yanma odasındaki know-how'lar üzerinde çalışan çok özel bir adam. Evet. Çok detay verdi.
1: Evet, onu
0: tamam,
1: söylemiş.
0: Ama bir şeyin farkında mısın? Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bak bir daha söylüyorum, kaçmaya çalışıyorum buraya doğru. Çünkü çok hakaret ediyorum. Kaçacağım diyorum. Girmeden diyorum şu muhalefete bir canını okuyayım diyorum. Ama mevzu oraya dayanıyor. Onsuz da olmuyor ki be kardeşim. Ne diyeyim ben şimdi? Vallahi istemedim ben. Ama olay gene Recep Tayyip Erdoğan'a dayanıyor gidiyor.
1: Ya.
0: Asel sansan eğer bugün hiç kusura bakmayacaksınız Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Eğer bugün abi. Haber sansan bugün eğer işte bugün varsa Türkiye'de drone yapan işte Sayın Bayraktar'la hepsi tut bir araya getir. Hepsini bir araya getir. Arkasında üniversitelere bak. Bu adam da orada verilince ben çocuklarım bir Türkiye'de büyüsünler, ehli iman olsunlar, ben toprağıma hizmet edeyim dedi geldi. Fakat arkasında şu var, sen bunları 1950'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda sen bu adamları çağırdın, ne yapacaksın bu adam? Benim ancak gördüğüm profesör şey gibi, abim gibi, amca gibi evinde ders verirsin sadece. Çünkü imkan yok. Bu imkanları açan, ne demekten bu beyinlerin dışarıda olduğunu, tok tok. Sadece elektrikli otomobil meselesinde bile kaç tane beyin geldi buraya biliyor musunuz?
1: Öyle.
0: Ve kaç tane kişi işte bugün Türkiye'de Aselsan'da, Havelsan'da, orada burada bütün bu beyinler Türkiye, çünkü altyapısı var. Bu altyapı yapan da Recep Tayyip Erdoğan, irticacı, namaz kılan Kasımpaşalı dedikleri adam, dünyanın en ilerici, en çağdaş, atom değil, atom sensin karınca, bu atom altı parçacıkları yönetebilen bir adam. Proton ne işi var adamın ya? Salak, aranızda büyük fark var. Hala oturmuş burada. Havluyu koymasak mıydık? Bu kadar sevgili olmamalıydı. Mezarlık kafayı çekelim. Buradasınız lan siz.
1: Çok güzel söyledin. Harika. Sular seller gibi devam ediyorsun. Türkiye'nin kaybettiği, Almanya'nın kazandığı garson, Türkiye'nin kaybettiği mühendis, Almanya'nın kazandığı garson boşları topladıysa, o zaman ona iki ay içinde değil mi araba alacak falan. Bu motivasyonla, hayır, burada ne yaptılar biliyor musun? Bak, net olarak söyleyeyim. Kesinlikle. Burada gençleri zehirlediler. Gençler bilhassa sosyal medya kontrolsüz yani, bir alan, zehirlediler. Bu Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir garson kazandı diyen saf zehirlenmiş mi, yoksa zehirleyen kitlenin bir aparatı mı? Emin değilim ama böyle zatlar gördük.
0: Çok
1: böyle
0: güzel ama bir şey
1: gördük.
0: Söyleyeyim. Belki biz kilitledik onlara, Almanlara.
1: Bundan sonra,
0: bu kafayı var ya.
1: Bundan sonra
0: Alman'a kilitleyeceksin abi.
1: Ders düşünsün.
0: Tabii.
1: sen al orada, sen boşları topla delikanlı. Ama işte uluslararası alanın bu ne diyeyim sana, stratejileri Hikmet abi. Bu politikaları, artık ne dersen de, bu sinsi planları hayata geçirme adımları burada da ellerinde patladı maalesef.
0: Evet.
1: Bugün 15 Mayıs'mış. 15 Mayıs daha doğrusu. 15 Mayıs aynı zamanda Uluslararası Aile Günü'ymüş abi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya hesabından az önce bir paylaşım yapıldı. Sanıyorum aile meselesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşabilecek tek lider, birinci sıradaki lider Sayın Cumhurbaşkanı'dır.
0: Doğru.
1: Aileye verdiği önemi de biliyoruz. Ailenin korunması için yaptıklarını da biliyoruz. Bu meselede, yani Uluslararası Aile Günü kutlama işi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakkıdır diye düşünüyoruz. Öbür taraftan kocanı boşa da gel diyen mi istersin?
0: Ya bırak ya, onları, onların ahlak değerleri.
1: Ya sevgili elbette olacak sağlıklı bir insan bu diyen mi istersin? Yıllar sonra sen bizim babamızsını DNA testiyle mecburen kabul etmek zorunda olan mı istersin? Onların evet, mecrası orada devam etsin. Aile adam, gününü kutlamış.
0: Evet, çok sen güzel. Dediğin gibi aslında tabii bu konuda bu hassasiyet gibi yeni bir şey değil. Yani şimdi böyle genel geçer çok hamasi laflar bazen böyle çok fazla etki yapmaz. Yani Kurban Bayramı'nda şunu sen duydun mu hiç mesela? Abi aşağı indim, kurbanın birinci günüydü. Bakkal bana kurbanı tebrik ederim dedi. Lan normal bu. Yani. Abi benim tek kurbanımı kutladı. Kutlayacak tabii. Kurban Bayramı'nda kurbanımız mübarek olsun denir. Şimdi bu tür bu ifadeler, evrensel bilmem ne, o ailenin kıymeti bilmem ne. Dünyada herkes bunu, bu güzel. Yani sen duydun mu dünyada aile kötü bir şeydir? Hiç oluşturmayın, yok edin insanlığı falan.
1: Öyle diyemedikleri için. Öyle diyemedikleri
0: için. Şimdi bu kadar
1: için,
0: genel geçer.
1: Araya soslar serpiştirmek suretiyle.
0: Tabii. Bu kadar genel geçer olan bazı şeyler kutlamada Erdoğan'da farklı durduğunu anlatmak istiyorum. Farklı duruyor adamda. Neden farklı duruyor?
1: Neden?
0: Bunu Samet diyorum. Adam yırtıldı ya. 10-15 yıl benim başıma da geldi, hatta dışarıda da bir kavga etti birisinde. Yani tırnak içerisinde milletin ensesinde boza pişirdi. Nedir o? Ülke çok, ya hakikaten bu oldu. Çağdaş, cinsiyet, toplumsal, işsizlik falan filan tartışma devam ediyor. Şu ifadeyi kullandı. Tanışırken de bununla dalga geçtiler ya. Şu adam diyor ki, ne haber, nasıl? Böyle önce su, iyi misiniz? İyi, tamam. Var mı bir derdin? Sana iyi davranıyor mu kocan? Tamam. Bak, bir de bu laf vardır ha. İyi davranıyor mu? Ha, söyle, ona göre kulağını çekeyim.
1: Tamam.
0: Bu bir babalık var mı?
1: Evet,
0: aile bu.
1: Evet.
0: İki cümle şu. Kaç var? Üç olmadı. İki olmadı. Bir tane daha. Buna dedikler yani ya işte bu ona karışıyor, buna karışıyor, bu evet mu kaldı ya, falan filan.
1: Benim bedenim, benim kararım, bilmem ne.
0: Sevişirim, doğurmam, onu yaparım, şunu yaparım, bilmem ne. Al işte hepiniz
1: otel. Zıkkımın dibi ya.
0: Hepiniz,
1: ya bak.
0: Hepiniz pavyonlarda, mavyonlarda, orada burada. Heh, tabii aynen, senin kararın da.
1: Aynen devam.
0: Hocam kararın, devam. Kararın sende kalsın. Pavyondan da çıkma. Bilmiyor, umurumda değil. Pavyon var çünkü Türkiye'de. Genel ev de var, meyhane de var. Ne yaparsın, ne altı yer sen ye. Zıkkımın kökü. Ama adam bu ülkenin geleceği için bir şey söyledi. Yıllar içerisinde dünya, hani Japonya, İsveç, örnek gösterdik. Adam bir şey diyor, bir şey diyor, bağıra çağıra söylüyor. Ben toplumu modernleştiririm, problem yok diyor, bak bak. Yaparım, füze de yaparım, problem değil. Ya ne diyeceğim sana, biz lastik ayakkabı, tel yapıyorduk. Ulan telmer geç, ben dünyayı meydan okurum, o da problem değil. Teknoloji mi? Ulan kanımda var benim teknoloji. Biz çünkü Allah kitap tanıyan müminleriz. Füzenin kralını yaparız. Peki... Ama bu aile meselesi çok kıymetli. Aile yoksa, toplum yok, toplum yoksa teknoloji de yok. Ve dünya bunu bir şekilde ithallerle çözmeye çalışıyor. Vakti zamanında siz CHP'liler damızlık erkek getirmeye niyetlendiniz. O kadar kötüsünüz siz. Üç çocuk yapın dedi. Adam haklı çıktı.
1: Hem de nasıl haklı çıktı. Cüneyt Zapsu gibi hem de nasıl haklı çıktı.
0: Ne enteresan. İngiltere'de ne var biliyor musun? İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı var.
1: Buyur.
0: İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı var. Ya. Ne korkunç bir şey biliyor musun?
1: Ya...
0: ya ben geçen bir TÜİK bir istatistik yayınladı bununla ilgili. Yalnız kalanların oranı 5 yılda 2 kat artmış. Yalnız yaşayan insanların, yaşlıların oranı. Adam bunu söyledi yahu. Dalga geçtiniz. Değil mi?
1: Evet.
0: Çağdaş, Atatürkçü değil mi? Çağdaş, çok layık, acayip Atatürkçü, iyi marka çantası olan, evde köpek besleyen, çok ultra çağdaş. Süper. Hafta sonları AKM'de bir konser dinleyen, bu tırnak içerisinde aklı evveller, dediler ki bu insanın hayatına, özel hayatına karışmak, kaç çocuk sahibi olacağımı ben şey mi soracağım, sizin diktatörü mü soracağım? Bu sentler oldu.
1: Abi gezi olaylarında.
0: Anlama zaten sana demiyor, güzel bana abi, diyor bana.
1: Bak gezi olaylarında ortaya çıkanların bir motivasyonu da o değil miydi?
0: Tabii yazdılar
1: kaç şey, çocuk yapacağıma sen mi karar vereceksin? Ama diktatör anladın, dediler.
0: Hocam yanlış anlar.
1: Mesela aç değil sen hala anlamadın da.
0: Yanlış şey anladılar. Ben bu konuda yanlış anladılar bence. Şöyle ben burada bir haddime değil tabii Sayın Erdoğan bunu genel manada söyleyecek. O çünkü herkesin cumhurbaşkanı.
1: Aynen öyle. Sonuçta, o dönem herkesin başbakanıydı ve
0: aday olduğu
1: nüfus
0: zaman
1: tehlikesine tabii, dikkat çekmek onun birinci göreviydi yani.
0: Aday olduğu zaman ben bu ülke adına insan odaklı politika üretirim ve ülkeme hizmet aşkına yaparım diyen bir adam herkesi kucaklamak zorunda, o da yapıyor. Elinden geldiği kadar yapmaya aynen, çalışıyor. Aynen, her şeyiyle. Ama bir gerçek var. Benim açımdan söyleyeyim. Bence üzerinize alınmayın. Değil mi? Yani Erdoğan söylediği şeyi.
1: Sizin kapsamınızı. Nasıl?
0: Bağdat Caddesi.
1: Şöyle o zaman.
0: Nişantı üzerinize alınmayın.
1: O zaman bak, Hikmet
0: tek
1: abi.
0: Tek çocuğu dikkatli büyütün.
1: Hikmet abi.
0: İyi
1: o
0: bakın.
1: Zaman,
0: değil mi hocam?
1: Bak bugün Cuma ya. Hı. Sen bir dönem öyle demiştin. Cuma hutbesini CHP'nin hem kurumsal sözcüsü hem de CHP'li figürler Cuma hutbesini dillerine dolamışlardı.
0: Tabii, tabii.
1: Neden böyle hutbe? Hutbede niye bu
0: niye
1: söyleniyor?
0: Allah
1: öyle bilmem ne. Bu hutbe layık tabii, diye aykırı falan diye.
0: Ya şey bunu söylediler hakikaten yani.
1: Evet evet. Sen demiştin ki hutbe
0: zaten...
1: beni yani hutbe Cuma namazına giden beni tabii, ilgilendiriyor. O bana anlatıyor. Ben tabii, de dinliyorum. Sana ne? Sana ne? Dolayısıyla sen Cumhurbaşkanı 3 çocuk yapın diyor. Bu vatanı sevenlere söylüyor bunu. Sana ne? Ne yaparsan yap. Sana ne yani? Sana ne?
0: Yani tabii şimdi, bizim tasarrufumuz. Onu da tekrar altı çizeyim. Yani,
1: o zaman...
0: Sayın Erdoğan çünkü aslında bu toplumun, bu milletin, bu vatanın geleceği açısından vermiş olduğu uyarı çok evrensel bir uyarı.
1: Abi.
0: Yani o yüzden bunu adam o vicdanla söylüyor. Ama hiç sevmiyorsan...
1: Çok heyecanlandım bir şey yakaladım
0: çok
1: çünkü.
0: Çok sevmiyorum. Yani diyorsan tamam, ben kafayı çekemiyorum. Ben çocuğum, her çocuğum muhakkak kafa çekmeli. Değil mi? Her tekelin önüne bir Atatürk fotoğrafı konmalı. Aynen. Her tekelin önünde kafa çekilmeli diyorsan sen birde kal. Hatta bir fazla gelir sana.
1: Tamam.
0: Gerek yok abi. Bir. Rahat rahat. Abi, karı koca rahat rahat yaşayın.
1: O sizi ilgilendiren
0: karı koca dedim tabii.
1: Sen Cumhurbaşkanı'nın tekraren söylüyorum. Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı tamam, çok da fazla sizi neyse, ilgilendirmiyor. Geçti gitti. İşte gezi olayları deyince aklıma
0: evet,
1: geldi ya o dönem hatırlıyorum
0: o,
1: ben.
0: O devizleri hatırlıyorum.
1: Tabii canım. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti abi?
0: Sevişirim hamile kalırım ama doğurmam falan.
1: Ya kürtaj doğru bir sistem değil dedi. Yani bu o meseleler Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o dönem Sayın Başbakan'ın yani Erdoğan'ın bu toplumun geleceği için söylemesi gereken meselelerdi. Evet. Kıyamet koptu, meydanlara çıkıldı. Ondan sonrasını hatırlıyoruz. Bugün Cumhuriyet dün efendim biz günün manşetine başladığımızda Merkez Bankası enflasyon raporu açıklamıştı. Biz de günün manşetinde dedik ki enflasyon raporunda enflasyon beklentisinde bir de

0: oldu. O şekilde başladık. Gün içinde de uzmanlara bunu yorumlattık. Bugün de Cumhuriyet Gazetesi meseleyi manşetten ele almış. Çok da fazla teferruata girmeyeceğim. Çünkü yukarıdan aşağıya böyle manipülasyon bir haber. Bak Hikmet abi. Enflasyonda dikiş tutmadı. Tamam. Başlık bu. Merkez Bankası Ocak ayında verdiği hedefi 4 ay sonra %50 yükseltti. Şimdi efendim, bunun sebebi Ocak ayında bir İran-Amerika-İsrail çatışması yoktu. Yani bir savaş durumu söz konusu değildi. Bunu kenara koyduk. Ama asıl buradaki kurnazlık şu. Enflasyon beklentisi 2026 yılı sonunda %16 idi efendim. 16'nın yarısı kadar bir artış oldu. Yani %24 oldu. Bunu %50 yükseltti demek suretiyle, yani %16 idi, %66'ya çıkardı. Algısı oluşturma gayretindeki bu aciz takıma bu yapılanın gazetecilik olmadığını hatırlatmak istiyorum. Doğru mu? Doğru. Başları ağrımaz. Bir sayfalarında 3 tane cevap ve düzeltme metni yayınlayan bir gazeteden bahsediyoruz. Bu kadar yalan haberi yapabilen bir gazeteden bahsediyoruz. Bu haber yalan değil. Doğru da %50 yükseltmek, hedefin yarısı kadar yükseltmek amacıyla kullanılmış burada. Ama enflasyon rakamı verirken dediğinizde sizin 8 puan yükseltmek yerine %50 yükseltti dediğinizde 50 puan gibi bir algı oluşturma gayretindeler. Ha, evet. Siz 25 yıldır deniyorsunuz. 25 yıldır muvaffak olamıyorsunuz maalesef. Bir de diyor ki Erdoğan'ın 2012 yılından bu yana koyduğu %5'lik hedef yine tutmadı diyor. Evet, Erdoğan 2012 yılında %5'lik hedef koydu. 2013 yılında enflasyon %6 idi. %6. Ama siz doğururum, doğurmam, sana ne, bedenime karışma, mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı? 15 gün daha direnirsek Avrupa Birliği müdahale edecekmiş, hükümet çökecekmiş dediniz ya. İşte ondan sonra o %6'lık enflasyon bir anda %9'a çıktı. Ondan sonra çıktı. Evet, Erdoğan'ın %12'lik hedefi 2012'de bu kadar kalmıştı. %5'lik hedefine bu kadar kalmıştı yani. Buyur abi.
1: Ya abi sen anlattın. Yani ben üzerine söyleyeyim. Hepsini söyledin baştan sona.
0: O zaman sen bizim manşete gel.
1: Tabii dedim abi. Yani çünkü koyacak bir şey yok. Yani ben her zaman söylerim. Bu onu 50, 8 ispatlamaya çalışırken.
0: Abi 50 adam, demiş ya.
1: Ama şöyle bir şey. Ben mesela şöyle bakıyorum bu işlere. Adam bunu yapmak için zaten bunu yapıyor. Çubuklu hareketler bunlar. Adam zaten işi bu. Yani 50 yükseltti. 50'den çıkarttı bunu bilmem ne. Bak yine hesapladılar ne güzel diyor. Bakıyorum otel yok, pavyon yok, içki yok, alkol yok.
0: CHP'de tutan ya,
1: tuttuğuna.
0: Yok Hikmet abi
1: tutan
0: ya.
1: Tutan tuttuğuna para vermiş. O çıkmış, bu çıkmış. Adamlar dağılmak üzere. İçeride bunlar, kavga büyük. Ne oldu şimdi 8'den 50 falan dedik ya, dedi ya bunlar. Normal bu işler. Yani,
0: bunlar işin akıllı kısmı. Bak bunlar, yani bunu ben bunların akıllılarından müteşekkil. Hoca akıllı neden değil bu ya. Ya bir kısmı yani, abi hocam rüşveti ya, savunacak şey hale geliyor.
1: O akıllıca. Onda bir şey var. Çünkü savunmazsan olmaz. Kale düşecek.
0: Bunlar savunmuyor.
1: Bu tabii şöyle. Şunu söylüyorum ben. Şunu da. Yani adamın amacı sana bilgi vermek olmadığı için adam bir kesimi tatmin edecek. O yüzden. Ha bunu deşifre etmek önemli midir? Önemlidir. Bak hala gene adam aynı şey yapıyor. Problem şu. Adam bu haberi yapınca hala hazırda bu haberi okuyan bir kitle var mı? Var. Maalesef ona dokunamıyorsun. Var ya. Doğru. Yani o yüzden. Doğru. Dediklerimiz doğru ama şöyle bir şey var. Yani sözcü de yapıyor bunu. Adam hala televizyon. Dün bir tane neydi? Sözcü Halk TV. Halk TV'de bir kadın Fıstıkoğlu diye
0: Simge Fıstıkoğlu. Tamam. Evet.
1: Ne dedi biliyor musun? Şunu söyle.
0: Sinem Fıstıkoğlu mu? Simge Fıstıkoğlu. Kardeşler ikisi tamam. De televizyon sektöründe. Yanlışım varsa kusura bakmayın.
1: Özellikle Sevren çekiyorum ben ki bir yerde söylerken nereden çıktı falan. Çektim de dün oraya geri aldım televizyondan çektim. Şöyle söylüyor ki bütün bu olanlar diyor aslında diyor bir yapay zekayla bu mesajların dosyadaki mesajların bir oluşturulmuş belge olarak ortaya çıkma ihtimali anlayabilecek kadar da diyor bir zekamız var diyor. Şimdi anlat bakalım kahveci dönmüş oraya.
0: Of.
1: Şimdi bunu söylerken yani bir televizyon kanalı bir ihtimal var diyor bunların yapay zeka olma ihtimali var diyor. Şunu anlayayım. Mesela polis baskın yaptı. Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, evrensel kadın normları, üstün tanrısal kadınlar, Tanrı Helen'i yarattı falan gibi saçma. Ben kabul etmiyorum. Kadınlar eşit değildir.
0: Bunlar hiç abi sen şimdi
1: ya konuşurken ama şu var. Bunları konuşan bir kadın, şu kadın, taciz edilen, 4 tane olan, kullanılmış, bir erkek tarafından taciz edilmiş, erkek tarafından kullanılmış, metres hale getirilmiş olan kadınlarla ilgili tek bir cümle yok. Şunu söyle Fıstıkoğlu. Kapıyı açan adamın altında peştemal vardı, biliyor musun? Bu malı anlat bana bakayım. Bana bu malı anlat ya.
0: Yok canım.
1: Yani yapay zeka yok. Değil mi? Bilmem diyor. Ötekiler ama diyor belki diyor yapay zekayla yapılmış olabilir. Bizim zekamızla dalga geçmiyor. Abi bu televizyonda canlı yayında Halk TV moderatörü söylüyor. Ve insanlar bakıyor sen yüzde işte o yüzden bunlara bu dil anladı dil ne biliyor musun abi? Ahmaksınız ancak ahmakları anlatırsınız. Ortalama zeka değil.
0: Geçen gün bahsettiğin koro şeyi konuşuyordu. Gökhan Böceğin Cumhuriyet Halk Partisi binasına girişi. İddiası var ya adam diyor ki ya ben 1 milyon
1: kamerada
0: avroyu
1: görmedim, değil mi? Biliyorum,
0: sırt çantasıyla biliyorum, diyor evet. Götürdüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi.
1: Kamerada
0: savcılık, kolluk, ilgili birimler, emniyet birimleri hepsi araştırmalarını yapıyor ama bunlar analiz etmişler. Yok ki o gün giriş çıkışta adı yok. Adı yok bunun yazmamışlar kayıt şimdi yok bak, ki ya Allah
1: bunu
0: Allah
1: ben
0: ya.
1: Ben yazsam nasıl yazarım? Adam haklı, adam haklı yok mu yok. Adam şöyle haklı. Adam şeyin bir binanın bir otelin arka tarafından elde çekçeklerle taşınan tekerlekli valizler var. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Diyorsun ki bu ne lan diyorsun. Bu diyor ki jammer.
0: Jammer diyor.
1: O adam bir adam çıkıyor ekrana mesela bunu yapıyor bak. Böyle bir ahmak kitle olduğu için bak hocam yanlışı dikkat etmemiz lazım. Çıkıyor diyor ki ey arkadaşlar ey zındıklar ey AKP iktidar al diyor valiz bu. O valiz bu valiz. Tamam o mu
0: bir
1: bu
0: getirin.
1: Mu?
0: Evet.
1: Bu mu? Evet.
0: Görüntüyü bak, de arkadaşlar yetiştirsin.
1: İçinde valiz var mı? Jammer var mı?
0: Jammer var.
1: Yok. Demek ki neymiş?
0: Jammer. Şimdi, para evet. Yok içinde. Jammer var. Bak bak. Yani, aha, işte bak geldi. Bak hıza bak. Bak
1: aç aç.
0: Bak, ha, aç. Aç.
1: Aa.
0: Jammer'mış ya. Ya kalk toparlan gidelim Hikmet şimdi, abi ya.
1: Şimdi bir insan zekasını dalga geçiyor derken bak CHP'lilere özür dilerim ama yakın. Bir CHP'liye bu yetiyor. Diyorsun bak gördün mü? Meğer AKP kandırmış içinden Jammer çıktı diyor. Algı yönetecek ya. Bulmuş bir kitleyi. Şimdi şunu soruyorsun mesela. Ben bunun başıma geldim. Peki hanımefendi bir şey soracağım size. Buyurun. Şuradan şu cemri çıkarttığımızı kabul ederim. Evet.
0: Peki.
1: Oradaki alana herhangi bir malzeme sığabilir mi? Hmm, sığar. Mesela seyahate gidiyorsunuz değil mi? Sığabilir. Peki para sığar mı? Hmm, sığabilir. Trump. Peki niye
0: olmaz. Olmaz.
1: O valiz. Cemri'li valiz. Tamam. Hep dünyanın tabında öyle bir geziyor.
0: Cemil abi. Ya Allah Allah.
1: Yani bak toplantı yapmışlar. Açıyor Cemil'i çıkartıyor. Diyor ki ben izledim. Ben onu canlı izledim. Yani şey biliyorum.
0: Evet, evet.
1: Diyor ki bir defa diyor. 6. kattaki kameralarda böyle bir kayıt yok. Girişte böyle bir kayıt yok. Bilmem ne öyle bir kayıt yok. Ulan abi, ben gerizekalı mı? O kayıt
0: yayından sonra.
1: Salak. Zaten şu var.
0: Bak.
1: Zaten bir şey söyleyeyim mi? Orası olmasa bile. Oraya çünkü kayıdı. Bak öyle bir şey, kural var bak. Bilmiyor söyle. Şimdi açıyorsun o şey var ya güvenlik sistemini. Tamam. Kameraları. Basıyorsun kaydı silebiliyor. Orada bir tane şey var. Delete var. Basıyorsun.
0: Şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım
1: ya da,
0: abi.
1: Ya da madem ki olmuyor müdahale edemiyorsun bant çekiyorsun.
0: Yayından sonra biz bant. Seninle yayından sonra cumadan önce bir Bakırköy Başsavcısı var Barış Bey. İstersen ona gidelim. Ona diyelim ki ya bu meseleyi Halk TV'dekiler çözdü. Boşu boşuna kolluğu, efendim o yok HTS kayıtları tabii. Yok bilmem ne falan. Uğraştırmayın ya bu devletin başka işleri var. Gerek yok. Onlar meseleyi çözdü. Kayıt var mı? Yok. Tamam bitti gitti bunların hepsi iftira diyelim.
1: Bu kadar
0: yola yani. Devam edelim diyelim ya. Olur mu? Biz yani, gidelim seninle. Burası anlatalım Cumhuriyet yazık günah abi tabii. Devletin imkanları ya.
1: CHP genel merkezinden CHP'nin bir kontrolündeki bir binadan söz ediyor. Benim binamda da var mesela değil mi? Arka park yerinde orada burada kameralar var. Bakıyoruz arabanın anteni biz çarpmış onu ama onu resetleyebiliyoruz aynı zamanda çok dolunca siz hadi resetleyelim.
0: Tamam.
1: Bir de aktif kameralar var hareket halinde geçtiğin zaman tak kayda girmeye başlıyor değil mi yer az harcıyor.
0: Şimdi bak
1: ama bu ne aptalca
0: bir şey diyeceğim.
1: Yoksa yoktur hocam.
0: Şimdi Özkan Yalım'ın ifadeleri gündemde sıcak gelişmede Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade için
1: yok
0: yine
1: abi.
0: Bu tabii. Yani,
1: ha şey yani kanırtıyor adam şimdi. Diyor ki buna da mı inanmadınız peki?
0: O da mı değil?
1: O da mı o da bir şey?
0: Bu da mı hayır. Gol değil?
1: Duvar da mı olmadı? Duvar damda mı olmadı değil mi hocam? Ya hocam bir defa niye duvarda para alıyorsun ya? Kedi mi lan bu adam? Duvarda, camda

0: yaptı.
1: Dur abi dur. Bak. Bugün akşam gazetesi
0: efendim. Göz göze için söylüyorum
1: bu arada. Rüşvetin adı sağlam paket. Dün bir takım yazışmalardan bahsetmiştik. Sosyal medyaya da yansıdı bu yazışmalar. Bu yazışmalar Özkan Yalım'la Özgür Özel arasında geçen yazışmalar. Sağlam paketi Denizli'de mavi valizimin içine
0: sağlam koy. Paket sağlam şeyde bulunur.
1: Başkanda bulunur. Sağlam paket, duvarda bulunur. Sağlam valizde bulunur. Sağlam, duvarda evet. Bulunur. Peki. Şimdi efendim bu yazışmaların yenilerinden bahsedecek Özkan Yalım bu sabah.
0: Bu uydurma
1: Silivri,
0: şeyleri.
1: Silivri cezaevinden müracaatını yaptı. Savcılık yeni yazışmalarında kendisinden geleceğini söylemiş, iddia etmiş. Savcılık da buyursun gelsin anlatsın demiş. Fakat bir de CHP gelini var efendim. CHP gelini diyorum çünkü aslında bizim meslektaşımız. Sözcü Televizyonu'nun sunucularından Serap Bel Ovacıklı. CHP gelini kiminle evliydi Emin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'den transferiydi gibi hatırlıyorum ben. Özlale. Özlale.
0: Yani önemli değil yani.
1: Ümit Özlale ile geçtiğimiz günlerde bir yuva kurdular. Allah mesut etsin. Şimdi şöyle bir sosyal medya paylaşımında bulunuyor. Diyor ki. Bu yazışmalar tamam diyor. Peki var. Tamam. Tamam. Ne olacak? Özgür Özel diyor. Kasım'da başkan oldu. Bu yazışmalar Ekim'de yapılmış. Yani diyor bu Özkan Yalım dediğiniz kişi şu kadar para ver diyen her CHP'liye para mı veriyor diyor. Kurultay süreci. Bahsedilen dönem. Kurultay sürecinde Özkan Yalım diyor ki Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na ve o ekibe destek vermem istendi. Ben de onu verdim. Tane tane anlatıyorum. Serap Hanım. Dolayısıyla yapmış olduğunuz bu analizde sevgili Şaban Sevinç'in rüşvet değil canım o bahşiş dediği kadar saçma bir analiz. Yani ben siz bilirsiniz tabii de hani şeyi işin ciddiyetini sulandırıyor. Bence silin. Yani yine siz bilirsiniz.
0: Neyse ya yani evet şöyle tabii biz burada bir aslında bir combo yaptık değil mi? Bir combo yaparak biz anlatıyoruz insanlara. Yorum bu. Nasıl combo? Tamam mı? Yani şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet'in manşetinden salak salak bak bana bak aptal çocuk buraya bak bakalım. Bak aptal %50 koymuşlar. Ama Serap Bey çocuk da şöyle yapmışlar. Ekim'e kadar Ekim'de olmazsa Kasım'da kesin seçiliyor.
1: Tamam.
0: O buraya kadar bu şuraya kadar falan filan. Ben diyorum ki abi mevcut mala bak. Mal ortada duruyor. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Abi ne olursa olsun savunamazsın. Bunlar bunu yapmak zorunda kaldıkları için ben bu şu anda oturmuş burada bunları bu hallerine bir de şöyle gülüyorum ama adamlar kendi kitlesine salağa yata yata en sonunda salaklaşmaya başlıyorsun. Şimdi böyle bir şey vardır biliyorsun değil mi? Futbol mesela sporda vardır. Rakibini çok hafife almaya başladıktan sonra düşersin çok.
1: Bir
0: anda kaybeder. Evet.
1: Evet.
0: Halbuki normal kendi kondisyonunda şartlarında oynasan darmadağın edersin.
1: Çok güzel bir haberim var. O yani, yüzden sen cümleni tamamla. Tamam. Onunla da ben
0: şimdi bunlar edeceğim. Da habercilik yapmaya. Hı. Tamam mı? Performanstan düşe. Ve çoğunlukla hani cambaza bak klasiğinde yola çıkarak bir habercilik yapacaksın. Enflasyon bu hale geldi. Elmanın sapı da böyle girdi falan. Konuyu değiştireceksin ya. Çünkü oradan yakalayacaksın. Sürekli bir şeye salağa yatarak en sonunda geldiği nokta bu. Yorumlar da bu minvalde. Şaban Sevinç. Yani bu kadar mı ahmak bir cevap, bu yorum olur mu? Ben söylüyorum direkt ya. Tanıyorum kendisi. Olur. Teknik olarak tek tik. Ya tık tık tık bırak ya. Adam baya baklava kutusu yakalanmış herif yani. Lan bunu konuşacak tarafı yok.
1: Tamam.
0: Adam da diyor ki adam en sonunda kızıyor. Burada verdik. Ya diyor ben 11 aydır yatıyorum. Velev ki 5 milyon lira rüşvet aldım. Velev ki aldım.
1: Heh. Bunun yatarı bu kadar.
0: 19 ay çıktı çarptım ettim gece çıkarttık buradan. Abi bu hakim abi 12 ay bir ayım kaldı. Yani bırak ben gideyim diyor. Hani velev ki böyle. O da diyor ki teknik olarak. Ne diyor?
1: Belovacıklı.
0: Öteki Fıstıkoğlu.
1: Fıstıkoğlu. Sinem Fıstıkoğlu.
0: Fıstıkoğlu. What if eğer ya bunlar yapay zekasa. Özkan Yalım yapay zeka mıydı? Bu yapay zeka mıydı?
1: Abi bilmiyorum.
0: Şimdi, adamın şanına yakışmaz.
1: Bana
0: adam
1: sevgilileri ip gibi dizmiş.
0: Adam sevgilileri ip gibi dizmiş.
1: O yapay zeka yakışmaz.
0: Ben öyle olmaz. Bak, yıllığını vermiş
1: o zaman adam. O zaman son artık haberimiz. Yani, bu işte bir terslik var diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
0: Hocam.
1: Yani bu söylenenlerle Allah olanlar
0: kimseyi,
1: arasında.
0: Allah kimseyi bu kadar kepazeliği amin savunmak abi. Zorunda
1: bırakmasın.
0: Pislik hale geliyorsun yani.
1: Yani kepazelik. Yani şunu söylemek istiyor Hikmet.
0: İğrençlik.
1: Bu olanlarla bu söylenenler, evet. Gayret edilenler gibi gösterilenler arasında bir değişik yanlışlık, bir tuhaflık var diyor. Aynı tuhaflığı arkadaşlarım. Fethiye'den aktaracaklar. Ha. Efendim kısa bir şey ama manşeti Emin'den sabah ilham aldım. Editör arkadaşımızdan o şekilde finalinde yapacağım. Şu görüntüyü bir izleyebilir miyiz efendim? Fethiye'den yansıyan görüntü şimdi arkadaşlarım hazırlıyor. Hemen verin ekrana. Verin arkadaşlar. Bir açılış.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Dualı.
2: Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Yürür görünmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizden
1: yardım et. CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı. Ya
2: helal kazançlasın beyle.
1: Ben de el açtılar dua ettim. Bunda bir şey yok. Bu bizim alışkanlığımız olur. Bir şey diyeceksiniz de. Açılan yer meyhane efendim. Meyhanenin dualı açılışını da gördü bu gözler. Emin de dedi ki, Ömer Bey CHP'de bir bağlantı galiba ters. Niye dedim öyle diyorsun? Ömer Bey, mezarlıkta dua edilir, meyhanede içki içilir. CHP'de mezarlıkta içki içip meyhanede dua etme gibi bir durum var. Kutup başları ters bağlanmış dedi. Çok hoşuma gitti.
0: Çok güzel söylemiş.
1: Elhak doğru söyledi.
0: Çok güzel söylemiş. Yani burada hakikaten insanda zerre kadar haya olsa, utanma duygusu olsa, oraya katılanların tamam niçin, hangi amaçla katıldılar bilmiyorum. Bunu da böyle dinlerken de elleri açıp da bu duaya amin diyenlere de sesleniyorum. Meyhane dediğin yer değil mi? Meyhane yani bir şey, ismi de galiba meyhane.
1: Galiba evet.
0: Hani şey diyecektim ben, bir ara hani geldiniz, çağırdı adım, buldular, gel bir açılış yapıyorum de ne oldu bilmezsin başka, ama mekanın isminin altında meyhane yazıyor zaten.
1: Evet.
0: Ben buyum diye bağırıyor. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır değil mi? Çok kibar söyledim. Çok büyük bir saygısızlık. Yani Allah'ın haram kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de haram kılındığı, katli bir şekilde haram olduğu bilinen bu zehir zıkkımın, alkolün, ki Türkiye'de yasak değildir, içilebilir, çağdaş moderniz ya, böyle bir şeyin tüketildiği bir yerde, Allah'ın haram kıldığı yerde elhamdülillah diye cümleye başlayıp da akıdan Fatiha okutturmak, bu artık var ahlaksızlık yani. Yani şöyle söyleyeyim, saygısızlığı geçtim. Hı. Geçtim. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Dua diyorsun. Ayet-i Kerime haram diyorsun. O haram olan bir yerde. Ya CHP bırakırsan bunu yapar. CHP camide alkol de içer. Efendim caminin avlusunda bilmem ne grup da yapar. Her şeyi yapar bu CHP. Bak CHP'den tamam. Beklerim. Benim tek sakıncayı ne biliyor musun? Şu. Ya bu emekli imammış. Allah ne diyeyim sana, ne diyeyim ben sana?
1: Diyecek bir sözümüz yok. Sadece şunu söylüyoruz.
0: Yani hocam
1: bir şeyi yanlış
0: söyleyeyim?
1: Bir şeyi yanlış
0: manyak
1: anladınız.
0: Manyak mısın sen? Dedi misin?
1: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler bir şeyi yanlış anladınız. Dua mezarlıkta, içki evet. Meyhanede. Yani isterseniz böyle
0: o sağ, imamın sol, da aldığı paralar benim açımdan haram zıkkım olsun eğer bilmeden yaptıysa.
1: Yazın elinize mezarlıkta dua, meyhanede içki.
0: Doğrusu bu diyorsun.
1: Efendim.
0: Yani.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Suçu lisan ettiysek affedin.

0: yalan söylediklerini biliyoruz.
1: Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getiriyor.
0: Yalan söylediklerini biliyorlar.
2: Ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 25'te. Telefon bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum.
3: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla teftiş edilmiştir.
0: Yalan söylediklerini bildiğimizi, bildiklerini biliyoruz.
4: Ya bu İttin Böcek neyi itiraf edecek?
0: Ama hala utanmadan, arlanmadan yalan söylüyor.
5: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes-Benz GLB ve GLC lansmanından görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, eğitimci ve oyun tasarımcısı Özbey Doğa Karslıoğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşamda sıcak dış politika gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla sıcak gündemimizi değerlendireceğiz. Tabii ki sıcak deyince akla hemen İran meselesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin görüşmesi, Trump'ın Xi Jinping'le olan temasları neye gösteriyor bize veya dünyamızı yeni bir döneme doğru mu götürüyor? Bunu analiz edeceğiz. Diğer taraftan tabii Mavi Vatan diyeceğiz ve artık Mavi Vatan'ın doktrinal, yasalaşan ve marjinalleşen bir hale doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ısınan Akdeniz sularında Türk-Yunan ilişkileri nasıl olacak? Bunların yansımalarını konuşacağız çok değerli hocamla. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli hocamı çağırarak programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimler rica edeyim. Yeni düzen kurulurken güç savaşları nereye gidiyor? Aslında biraz başlık başlık hazırladık sizler için kıymetli izleyenlerimiz. Hemen arz etmek istiyorum. Tukidides tuzağı. Pekin'de yeni dünya düzeninin hangi mesajları verildi? Biliyorsunuz biz uluslararası ilişkiler derslerinde bunları öğretiyoruz. Tukidides tuzağı, yani yükselen gücün hegemon güce meydan okuması. Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti ticaret savaşını aşarak küresel sistem mücadelesine dönüşüyor. Çin, BRICS, Yuan ve yeni koridorlarla dolar düzenine alternatif kurmaya çalışıyor. Washington'ın en büyük korkusu Çin ile Amerika arasında sıcak çatışma ihtimali. Bunu zaten bir şekilde Xi Jinping de ifade etti. Kırmızı çizgilerini Donald Trump da gerçekten biraz pembe bir tablo çizdi. Özellikle petrol alımı noktasında bir işbirliği olacak mı? Ne olacak yeni Çin dönemi? China-Amerika olacak. Bununla ilgili de önemli ipuçları verdiler. Büyük savaş peki Pasifik'te mi patlayacak kıymetli izleyenlerimiz? Çin, Tayvan çevresinde abluka provasını sürdürürken gerilim büyüyor. Zaten biraz evvel söylediğim gibi Tayvan noktasında kesinlikle ve kesinlikle geri adım atmamızı beklemeyin dedi Xi Jinping. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avustralya hattında yeni güvenlik kuşağı kuruluyor. İşin o tarafı aslında o AUKUS dediğimiz, Quad dediğimiz oluşumdan olduğu coğrafyada da aslında mesele biraz daha kızışmaya başladı. Tayvan krizi dünya ekonomisi ve çip üretimi zincirlerini felç edebilir. Daha önce de bunu gördük. Dolayısıyla olası bir Tayvan krizinin, bir savaşının dünyayı yeni bir krize sürükleyeceğinin de zaten emarelerini görebiliriz. Bu da çok önemli. Bir de şu önemli kıymetli izleyenlerimiz, Irak çölünün İsrail üssü iddiası. Bu çok tartışılıyor. Bir çobanın rastlantı eseri görmüş olduğu bir üs. İsrail burada neyi amaçlıyor? Buradan acaba sahte bayrak operasyonları mı düzenliyor? Bu çok kritik bir konu aslında kıymetli izleyenlerimiz. İsrail'in Irak-Suriye hattında İran'a karşı gizli operasyon ağı kurduğu iddia ediliyor. Radar ve istihbarat faaliyetleri gölge savaşının derinleştiğini gösteriyor. Irak çölü İran-İsrail mücadelesinin yeni cephesi haline gelebilir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte acaba İsrail bu üssü kullanacak mı, kullanmayacak mı? Dolayısıyla çok kritik. Irak zaten bu dönemde de özellikle çok konuşacağımız ülkelerin başında gelecek. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gizli bir ittifak mı kuruldu? Bu da çok tartışılı kıymetli izleyenlerimiz. İran tehdidi İsrail ile Körfez ülkelerini aynı güvenlik hattında buluşturuyor. Enerji, liman ve savunma teknolojilerinde yeni ortaklıklar kuruluyor. Körfez'de sessiz ama etkili yeni ittifak şekilleniyor olabilir. İran kriziyle beraber aslında İsrail'e biliyorsunuz bir de Akabe Limanı'nı kiraladı Birleşik Arap Emirlikleri.

şok yaratabilir. Ve son olarak kıymetli Enes hocamızla konuşacağımız Vavi Vatan Yasası, Türkiye'nin yeni misak-ı milli manifestosu mu olacak? Bu çok kritik bizim açımızdan. Türkiye deniz yetki alanlarında daha sert ve kurumsal bir döneme hazırlanıyor. Mavi Vatan yaklaşımı enerji, hukuk ve savunma stratejisiyle birleşiyor. Ankara denizlerde oyun kurucu rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. İşte Türkiye'nin aslında bütün bu çevre coğrafyalarının tam ortasında birleştirici, oyun kurucu, oyun bozucu adeta bir menteş özelliğini aslında bu bütün hadiselerin ortasında görüyoruz. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enes Tulç hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber Profesör Doktor Enis Tulç hocamız. Bizi kırmadılar bu akşam da, bizleri eşlik ediyorlar. Hocam hoş geldiniz, şeref
1: hoş
0: verdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan hocam, teşekkür ederim.
0: Ayağınızın tozuyla geldiniz Bükreş'ten.
1: Evet.
0: Orada önemli bir savunma sanayi fuarı var, onu konuşacağız mutlaka hocam. Çünkü saha da biliyorsunuz, saha Expo'da gerçekten bizim gururumuz olmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bu savunma sanayi doktrini ve bunun sahadaki yansımaları gerçekten
1: sınırları
0: önemli.
1: Sınırları çoktan aşmış vaziyette.
0: Değil mi hocam? Sınırları kesinlikle. Bununla ilgili hatıralarınız önemli, gözlemleriniz önemli. Ama sıcak konuyla isterseniz başlayalım.
1: Tabii hocam.
0: Birkaç önemli zaten burada LED'imiz de olacak. Onları da göstereceğiz. Şimdi hocam çok tabii özetle uzun bir konu ama İran meselesi üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in bir mutabakat zemini oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Son olarak Trump şunu söyledi. Çin bizden LNG alacak dedi. Yani enerji alacak dedi. İşte İran'ı biraz sanki göz ardı edecek gibi bir izlenim yarattı. Hocam son gelişmelerle beraber nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, 3-4 saat önce ben de işte yolda okuyabildiğim kadarıyla tabii Trump'ın bir önemli yol haritası diplomasisinin yanında karşı ülkelerle temasında biliyorsunuz enerji yolları, enerji kaynakları, diğeri de ticaret.
0: Ticaret.
1: Şimdi zannediyorum hatır sayılır bir sayıda uçak alımı Çin taahhüt etmiş. Hatta bu sayının daha yükseleceğini de Trump ima etmiş. Yani 200 uçak deniyor ama bu 500'e, 600'e, 700'e çıkabilir diye bir bilgi var. Yine Tayvan meselesi, o tabii siyasi bir konu. Tayvan meselesinde bir şekilde tutumunuz ne olacak diye Başkan Xi Trump'ın fikrini sormuş ama orada biraz tepki vermemiş, sadece dinledim diyor Başkan
0: evet.
1: Trump. Biliyorsunuz yasaklı Çin firmaları var, İran'la petrol ticareti yapan. İşte onların durumu zannediyorum orada yine tekrar gündeme geldi. Ve uzun vadede, şimdi biz hep ne söylüyorduk? Zannediyorum Rusya Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı sonunda filandı. Bu savaşın işte uzayacak mı, ne olacak, hatırlarsanız İstanbul'da ve Antalya'da iki kere iki taraf dışişleri bakanları görüştü. Bir yere varılmak üzereyken İngiltere mani oldu buna. Avrupa Ukrayna'nın yanında ve Rusya'nın yıpranmasına
0: evet,
1: devam
0: evet.
1: Diplomatik tercihini
0: devam.
1: Ön plana çıkardı. Bir noktada Amerika ile bu konuda buluşuyorlardı. Orada Amerika'da çünkü Rusya var karşısında ama esas konusu güçlenen, büyüyen Çin olgusu olduğu için hani Rusya'yı bu konuyla biraz hırpalanmasına devam etmesini sağlayacak. Asıl Çin'le ne olacak? Yani işte Güneydoğu Denizi'nin Asya'da ne olacak? O sorular o gün, o zaman hep soruluyordu ve bir muhtemel Çin-Amerika Birleşik Devletleri çatışması olabilir mi, olamaz mı? Bugün de sizin fragmanınızda vardı yani. Hala o soru var aslında gelecek için. Ama anlaşıldığı kadarıyla bir kere İran meselesinin bir şekilde sona ermesi herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatine. Yani gerek petrol fiyatları, gerek İsrail her ne kadar zorlasa Amerika'yı, şimdi İsrail'in bu demir kubbesi vesaire füze kapasitelerinin gelen haberlere göre bir hayli düştüğü söyleniyor. Yani bu demir kubbedeki Harop füzeleri, işte onun üstündeki Patriotlar, aşağıda Davut kapanı vesaire, birçok yerde İran açtı. Bu şey savunma sistemini. Dolayısıyla İsrail'in eğer bir

0: çatışma ortamı İran'la devam edecekse Amerika'ya daha da çok ihtiyacı var. Ama yine Amerika Birleşik Devletleri cephesinden bakınca da Kasım ayı yaklaşıyor. Evet. Ara seçim yaklaşıyor. Yani oradan çıkacak tablo Başkan Trump için ama Senato'da ama mecliste birinden birine aleyhe düşmesi veya ikisinde de bir düşüş yaşaması halinde bir takım sıkıntıların da başlayacağı biliniyor. Dolayısıyla bu Hürmüz'deki geçiş meselesi, işte hakimiyet, geçen de ufak bir çatışma oldu biliyorsunuz. Evet. Yani Amerikan gemileri batmadı ama bir geminin batması lazım değil. Zarar, ne kadar zarar gördü yani bilmiyoruz.
1: Pervanesinde de bir şey değilse sonuçta vuruldu mu vuruldu oluyor.
0: İran tarafındaki orayı kontrol eden gemilerin 150 mil zannediyorum bir menzili varmış. Evet, Amerikalılar da onun 200. içine girince o çatışma yaşanmış. Orada tabii onun tekrar böyle bir tablonun orada tekrar yaşanmasını ne kadar ister Başkan Trump ya da bundan bir şekilde imtina etmek ister. Dolayısıyla bence Hürmüz meselesinde o baştaki hani uranyum geliştirilmesi işte uzun menzilli füzelerin tahdit sınırlanması, İsrail'e saldırmama ve tabii nükleer çalışmalar. O dört madde dışında bu Hürmüz meselesinde bir ortak yola bulacak. Dikkat ederseniz zaten Trump hep erteliyor süreçleri. İşte 5 gün verdim, 7 gün daha verdim. Evet. Yani bir şekilde şey top çeviriyor diyebiliriz hani futbol
1: seçim
0: tabir,
1: de var hocam.
0: Tabiriyle.
1: Kasım'da seçim var.
0: Tabii Kasım'da da işte seçim var. Dolayısıyla İran konusunda Çin'le olan ilgisi demin ondan bahsettiniz. Tabii orada da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde bu ticaret kapsamında, ticaret yollarında veya bugün konuşulan o 3-4 maddede ilerleyen bir ortak noktaları olursa ki pozitif bir intibayla ayrıldı oradan Başkan Trump'ın anlaşılıyor.
1: Yani yüzü gülüyordu.
0: Dolayısıyla o hani başkan olduğu zaman söylediği bütün işte 12 savaş durdurdum, 13. de durduruyorum filan şeklindeki söylemlerinden şu an için uzak bile olsa belki de bu çatışmalar yavaş yavaş daha zaten Çin'de bir şey yoktu. Hani İran meselesinde İsrail'in de biraz balonunun sönmesiyle ki orada da seçim var. Ekim'de galiba.
1: Tabii evet orada da Lapid'le Naftali Bennett hazırlanıyorlar.
0: Dolayısıyla biraz sanki demokrasi güzel bir şey aslında. Her seçim arifesinde bir şekilde bazı tabii aleyhe şeyler de olabiliyor. Gelişmeler de olabiliyor. Sırf işte siyasi menfaatler uğruna dış siyasette, dış politikada. Ama sanki Trump'ın konusunda yani Amerika Birleşik Devletleri konumunda Kasım ayı yaklaştıkça biraz daha bir bu işler sükunete girecek gibi ve İsrail'e rağmen de pek çok adım atmaya, daha adım atmaya sanki devam etmeyecek gibi geliyor bana. Ama yani Trump her dediğini İsrail'in evet. yapar bir hale, uygulayan bir hale Amerikan dış siyaseti öyle bir noktadan yoluna devam etmeyecek gibi geliyor bana. Önümüzde bir NATO zirvesi var. Evet. Çok önemli Ankara'da.
1: Ankara'da
0: 7-9 evet. Temmuz. Herhalde Başkan Trump da gelecektir. Yani işte, dolayısıyla
1: zirvelerin en kritik olarak değerlendiriliyor.
0: O zirvenin bizim için de önemi var. Türkiye için de çok önemi var. İşte hani sonra konumuza girersek Rum kesiminin NATO başvurusu konuşuruz. Vesaire onlar da var tabii. Bunlar ama İran meselesi bence bir sükunete doğru gidecek gibi geliyor bana. Yani Hürmüz olarak. Hürmüz'de bir sonuç, bir işte al ver arka kapı diplomasi neticesinde bir tablo çıkacak gibi evet. geliyor.
1: Şimdi aslında yönetmenim de sağ olsun Halil İbrahim uyardı beni, daha az bilgi verdim. Time'ın çok güzel bir kapağı var, şimdi onu yansıtacak. Onun üzerine konuşuruz Trump'la Xi Jinping'in. Bir de hocam biliyorsunuz Xi Jinping'in böyle bir şey suratı var. Hani poker face derler ya. Geldi vallahi harikasın. Evet. The reunion hocam. Yeniden birliktelik ama şimdi bu reunion dedikleri şey yani bu birliktelik. Bu China-Amerika Nixon'ın meşhur biliyorsunuz ping pong diplomasiyle başlayan o süreç. Onu da sorayım hocam. Yani bu fotoğraf, yani bu kapak 70'lere atfen Trump'ın China-Amerika ile Rusya'yı yalnızlaştırması mıdır? Alaska'da bir Russia-Amerika olarak bunu görmüştük biz.
0: Evet. Şimdi
1: hocam ne yapmış? İkisine birden karar mı verecek acaba? Russia-Amerika mı, China-Amerika mı?
0: Yani bence tabii ikisi de şey çok önemli ama China Amerika sanki daha önemli. Yani Rusya o kadar büyük bir tehdit mi Amerika için bilmiyorum. Sanki Çin daha mı, yani Rusya'nın Avrupa için tabii önemli bir şeyi var. Durumu, tablosu var. Ama Amerika Birleşik Devletleri için Çin en önemli unsur diye ben düşünüyorum.
1: Bir de bağımlılar birbirlerine aslında.
0: Bağımlılık da var aslında.
1: Çin'deki Amerikan tahvillerinin trilyonlarca i̇şte dolar olduğunu biliyoruz.
0: Tabii bütün o ekonomik şeyleri tabii onları da konuşursanız veya katarsanız neticede bir bağımlılık var istediği kadar Amerikan ekonomisi şu veya bu seviyede olsun. Çin çok önemli bir partner tabii.
1: Doğru,
0: dolayısıyla
1: doğru.
0: Bu bence Çin-Amerika.
1: Evet.
0: Şeyden çok.
1: Bir de hocam bu da tam zamanı aslında onu da rica edeyim. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden bir saldıracak dediğimiz var. Yönetmenimden de onu rica edeyim. Onu da konuşalım hocam. Daha sonra biz hemen yanı coğrafyamıza geçelim. Evet. Mavi Vatan'ı konuşalım. Hepimiz heyecanlanıyoruz tabii ki. Hani derler ya hocam, Atatürk'ün de işaret ettiği hani Akdeniz politikamızın aslında evet, marjinalleştiği bir süreç. Şimdi hocam yeniden saldıracak mı? Şimdi bu Trump'ın biliyorsunuz sözleri biraz inişli çıkışlı evet, enteresan oluyor ama şunu söylüyor. İran'a temizlik operasyonu yapabiliriz. İran'ın santrallerini 2 günde yok edebiliriz. Çin'den İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim. Hürmüz'ün açılması Çin'in yararına, Çin Hürmüz'ün açılmasını istiyor diyor. Şimdi hocam bunu nasıl yorumluyoruz?
0: Hürmüz'ün açılması bütün dünyanın yararına
1: sadece
0: aslında.
1: Çin'in yararına
0: yani,
1: tabii ki.
0: Sadece Çin değil yani oradan geçen şeye bakarsanız dünyanın %20'sinden fazla zannediyorum petrol şeyi oradan geçiyor, o coğrafyadan
1: evet,
0: geçiyor.
1: Evet, LNG de geçiyor.
0: Şimdi ilk iki sırayla satırla ilgili de şimdi yine dün ya da çok bugün Çin'den ayrılmadan biz İran'ın %85 füze kapasitesini yok ettik zaten. Geriye bir şey kalmadı ki gibi bir sözü var.
1: Ama
0: Başkan Trump'ın. Tabii İran bunu yalanlıyor sürekli. Tersini söylüyor. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Söylediğiniz gibi çok böyle inişli çıkışlı veyahut da karşıt olan açıklamaları bir gün arayla iki gün arayla bile Başkan Trump'ın olduğu için yani buradaki yapacağı temizlik veya kalan kendi açısından ifade etmek istediği askeri operasyonun boyutu ya da çapı bilmiyorum o kadar önemli mi? Yani pek çünkü İran'a baktığınızda şu sırada biraz ayağa zor kalkacak durumda bir tablo var ekonomi açısından. Halkın durumu vesaire yani kolay değil. Müthiş bir tahribat oldu. İsrail'de bile oldu yani. Medya gizliyor onu. Bizler göremiyoruz belki ama İsrail'de bile tahmininizin çok üstünde hasar oldu. İşte bu gök kubbelerin fire vermesi, füzelerin düşmesi vesaireden dolayı. Dolayısıyla yani bu tip açıklamaları işte bir öyle söylüyor, bir barış diyor, bir uzlaşacağız diyor. Yani hakikaten çok zikzaklar içinde bir ilginç Amerikan başkanlık dönemi yaşıyoruz. Bence ilk dönemden daha şey tutarsız.
1: Tutarsız. Bir de tabii hocam hani bu magacılarla da hocam biliyorsunuz çok şimdi anlaşamıyor gibi Trump bizim üzerinden veya işte bu müesses nizam dediğimiz Epstein dosyalı birleştirdiğimiz zaman Trump geceleri pek uyku uyuyamıyor gibi. Geçen de hatta bir toplantıda uyuyakaldı.
0: Evet.
1: Gözleri kapandı biliyorsunuz. Evet. Demek ki pek geceleri uyku uyuyamıyor. Bir de hocam tabii ki bu da önemli zamanlama olarak onunla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bir Kazakistan ziyareti gerçekleştirdi.
0: Evet.
1: Yani Türkistan'a gitti, öz coğrafyamıza gitti. Şimdi orada zamanlama önemli. Çünkü Trump Çin'deyken Sayın Cumhurbaşkanı evet, Türkistan'a gitti. Yani aslında biz bir jeopolitik mesaj da verdik. Yani burası
0: tabii
1: da bizim arka bahçemiz, Anadolu'da ön bahçemiz. Burası Türkistan
0: Türkiye
1: diyarı.
0: Türkiye Devletler Birliği'ndeki ağırlığımız, önemimiz veya bu evet, birlikteliğin verdiği ağır. Burada evet, zannediyorum ön plana çıkan tekrar KKTC'nin durumu. Çünkü bir 5-6 ay kadar önceydi zannediyorum. İşte Kazakistan'ın Rum kesiminde büyükelçilik açması, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Roma üstünden yani Roma'daki büyükelçiliklerini akredite etmeleri güneye, Rum kesimine. Dolayısıyla bunlar çok Türkiye'de eleştirilmişti hatırlıyorsanız. Tabii ki tanınma meselesi KKTC'nin çok ufak, uzak bir ihtimal şimdilik hala öyle maalesef ama bu toplantılarda bu kere anladığımız kadarıyla o KKTC'nin biraz herhalde arka kapı diplomasisi yolu ile KKTC'nin tekrar bir Türkiye Cumhuriyet Devletler bünyesinde bu birlik içinde yine yerini alması, devam etmesi ve zaman içinde de belki işte mesela uçak seferlerinin başlaması veya Ercan'la ilgili işte hatların açılabilmesi, ticari ilişkiler. Çünkü Tayvan'da yıllarca öyleydi. Yani işte ticari ilişki, her şey var ama ülkenin o işte özel tanınmama durumu vardı. Burada biraz KKTC'nin o geriye gidiş, düş,

0: düşüş tablosu tekrar Türkiye Cumhuriyetler nezdinde sanki bu toplantılar vesilesiyle geri gelmiş gibi gözüküyor. Bu da muhakkak diplomasiyle oldu. Diplomasi oldu. Yani Türkiye'nin tabii burada büyük katkısı var. Hariciyemizin ama bir dönüş gibi bana geldi. Bu inşallah bunun ötesi de tabii gelir. Yani KKTC boyutunda bu ikili temasları her bir ülkenin, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın o konuda daha da ileri gitmeleri bizim için çok önemli. Veya işte Pakistan'ın, Azerbaycan'ın, Libya'nın, Katar'ın gibi ülkelerin KKTC konusunda bir tanınmaya doğru, tanıma yoluna doğru yönelmeleri tabii bütün denklemi değiştirecektir. KKTC'nin o izole hali açısından ve işte Rum kesiminin Avrupa Birliği yapısının gölgesi altında, kenarında duruş zaviyesinden biraz böyle kendini çıkaracaktır. O açıdan bence bu zirve önemli ve burada öne çıkan bizim için tabii ki birçok konudan bahsetti. Sayın Cumhurbaşkanımız yapay zekanın öneminden bahsetti.
1: Evet, ben de şimdi onları yapay zekadan bir de...
0: işte birçok şey var daha detay ama ben orada KKTC'yi yani biraz da belki kendi akademik alanında KKTC'yi çektim.
1: İlgi alanımız olduğu için hocam.
0: Aldım ama birçok şey var tabii.
1: İsmail Gaspıral'ın sözleri çok önemli tabii biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı buna da değindi. İşte fikirde. Dilde birlik hadisesi. Yani biz sadece bu işi tarihimizle birleştirmiyoruz aslında. Fırsatlarla, çıkarlar noktasında da bir akil davranış ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çok kıymetli. Sayın Tokayev de zaten bir devlet nişanı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ahmet Yesevi devlet nişanını vermiş oldu. Bu çok kıymetli ve inşallah devamı da gelecektir diye ümit ediyoruz hocam. Bu anlamda da önemli. Şimdi hocam isterseniz yavaş yavaş Mavi Vatan'a doğru geçelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin batmayan uçak gemimiz, Anadolu'nun evet. doğal uzantısı, milli davamız Kıbrıs hadisesi. Şimdi isterseniz hocam ilk önce şeyden bahsedelim, bu Mavi Vatan yasasından. Ama öncelikle bir ledimiz var, onu da bir yansıtalım. Kıymetli Tabii. izleyenlerimize ilk önce Mavi Vatan neresi onu bir gösterelim. Şöyle arka tarafta görebilirsek. Bir de orada ben ayağa kalkarsam eğer de şöyle bir elimle de göstermek isterim mümkünse. Hocam şimdi izleyenlerimiz için şöyle ifade edelim. Mavi Vatan dediğimiz coğrafya burası. Buyurun hocam size geliyoruz.
0: Evet.
1: Tabii hocam. Mavi Vatan coğrafya. Şimdi bizim hocam Anadolu coğrafyamız aşağı yukarı 753 bin kilometre kare değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Evet.
1: Aşağı yukarı. Mavi Vatan'da 463 bin küsür.
0: Evet.
1: Hepsini topladığımız zaman hocam 1.3 milyon kilometre gibi çok devasa bir alan çıkıyor. Bu denizlerdeki misak-ı millimiz.
0: Evet.
1: Şimdi hocam öncelikle Mavi Vatan bizim için niye önemli hala? Kıbrıs açısından niye önemli ve daha sonra neden bu işi biz yasalaştırıyoruz? Bununla isterseniz evet. başlayalım.
0: Şimdi Mavi Vatan'ın önemi tabii Yunanlıların maksimalist ve bunu da haritalaştırma araçları olarak kullandıkları Sevilya haritasının tersini düşünün. Yani o da burada olsaydı.
1: Sevilya haritamız varsa onu da alabiliriz.
0: Tam tersi.
1: Olabilirsek eğer.
0: Anadolu'ya kadar bitişik evet. nizam neredeyse gelip burada Türkiye'yi güneyde Antalya Körfezi'ne hapsedip tabii Karadeniz'de bir ilgileri yok.
1: Oraya
0: ama
1: bilemiyor burası.
0: Sevilya haritasıyla Sevilya haritasına bir reaksiyon olarak tabii doğal reaksiyon olarak çıktı. Çünkü karşımızda 1973'ten beri bu konu Ege meseleleri gündeme gelmişti ilk o zaman. İşte kaç oluyor? 53 yıldır uzlaşılamayan bir ikili mesele var. İkili bir konu bu yani iki ülke arasındaki bir konu. Dolayısıyla bizim biliyorsunuz 1964'te karasularımızı 6 mile çıkardık. 1982'de taraf olmadığımız Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı sonrası Akdeniz'deki karasularımızı 12 mile çıkardık. Mesela orada şurada bir köşe var.
1: Evet.
0: Bu Nedir balıkçılık hocam? İçin önemli bitişik nizam açısından. 12 mil ile 6 mil kesişiyor bir yerde. Hı. Yani düşünün 6 millik bir fark var birdenbire. Bir tanesi sizin kendi karasularınız. Dönüyorsunuz köşeyi batıya doğru 6 milli geridesiniz. Dolayısıyla oradaki noktaların tayini aslında bu bir fırsat. Yani Yunanistan iyi niyetli ve sulhle Türk-Yunan ilişkilerini ve Ege sorununu tabii çözüm oturup konuşma yoluna diplomasi de girse bu bir tespit. Yani bizim geçmişten beri süregelen bütün bu işte alınan kararlar vesaire, bunların hepsinin bir anayasası, bir belgesi, kağıdı gibi düşünün.
1: Resmileşme bunu. Bir anayasası. Resmi. Bu Mavi Vatan Anayasası diyebilir miyiz hocam?
0: Evet. Yani evet, Mavi Vatan Anayasası. İlgili kurumlarımızda da ileride işlem yapılırken bir sürü kurum var bu konuya bağlı Türkiye'de. Dolayısıyla bütün bu kurumlar da aralarında koordineli bir şekilde çalışırken bu metinden yola çıkarak nasıl ki işte Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bir metin ve uyuşmazlıklarda lahi adalet mahkemeleri o metinden şey oluyor. Biz taraf değiliz, olmadık. Çünkü 3, 33 ve 121. maddelerinden dolayı 12 bile imkan kılıyor. Ege özel bir deniz, yarı kapalı bir deniz.
1: Evet, özel.
0: Dolayısıyla
1: deniz.
0: Burada hakkaniyet ilkesi önemli. Hakikaten Ege'nin ortasından şu çizgiden bir batimetrik hat geçer. Yani en derin noktası gelir böyle döner, buradan aşağı gider. En derin hattıdır o Ege'nin.
1: Nedir hocam?
0: Bir hat. Şimdi onun için muhtemelen o sebepten bu, tabii Yunanlılar bu alanın bu kadar geniş olmasına itiraz ediyor. Ve bu bana sorarsanız inşallah böyle bir şey tabii gerçekleşmez ama Yunanistan'ı işte uzun yıllardır takip eden bir insan olarak Mavi Vatan'la Sevilya'nın karşılaşması bizi bir çatışmaya kadar götürebilir. Onu açık söylemek lazım. Tabii. Yani benim görüşüm bu. Eğer Yunanlıları biraz tanıyor isek çünkü
1: neden hocam? Son
0: silahlanma arttı. Bana. Silahlanma arttı. Kendi kamuoylarına iki kuşaktır 1981 Papandreou iktidarından beri beyin yıkayarak medya yoluyla, siyaset yoluyla bir gün yapacakları bu işin meşru zeminini hazırladılar. Yani bugün yüzdesini bilemem ama bir Türk-Yunan çatışması çıksa Yunanlıların çoğu herhalde neden bu çatışma çıktı demez. O kadar çünkü beyinler yıkandı ve Türkiye'ye karşı bir algı şey ortaya kondu ki Türkiye şu adadan gelecek, şuradan saldıracak. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Atatürk, yutta su, cihanca su. Türk dış politikasında böyle bir maksimalist dönem hiçbir zaman ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Üçüncüsü de konjonktür tabii. Uluslararası konjonktür. Yani bu işi Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen mi yapacaklar? Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle mi yapacaklar? Tabii o çok önemli. O dönemine göre değişebiliyor. Biden dönemi tehlikeliydi bizim için. Şimdi durum biraz farklı. Zaten bütün gayretleri 1997'deki bir Dışişleri Bakanlarının ekolü söylemidir o. Türkiye çok güçleniyor. İlk vuran biz olmalıyız. Slogan bu. Hakikaten de şimdi o tablo içindeyiz. Yani Kaan'ın gelişini düşünün. 3-4 sene sonra. Efendim bütün bu füzelerin işte bütün bu
1: Dediyas açıklama yaptı.
0: Bükreş'te gördüğümüz savunma benim ya yani başka savunma
1: vardı. Gitmediğim için söylüyorum. Buyurun hocam,
0: bütün bu hakikaten gelişmekte olan alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifalı savunma füzelerimiz bütün aklınıza gelecek işte Hisarlar, Tayfunlar, Korallar yani orada müthiş bir zenginlik, müthiş bir üretim şey. Bunların katmanlı olarak envantere girmesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde biraz zaman alacak tabii. Dolayısıyla şu sıra biraz tabii NATO zirvesine kadar bir şey olmaz da Temmuz'dan sonrası bu konuda bence riskleri açık.
1: Evet. Enis Hocam çok aslında önemli bir noktada kaldık ama arayı açmayız hocam. Bir dahaki programda bunu biraz daha derinleştirmemiz lazım. Tam olarak anlamını anlatmamız lazım izleyenlerimize. Ama şimdilik bu kadar diyelim hocam. Süremizin sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla beraber aslında bu sıcak konuları mümkün olduğunca analiz etmeye çalıştık. Ama son yani Mavi Vatan'ın anayasalaşması, bir anayasasının olması çok değerli, çok kıymetli. Çünkü Türkiye'nin hem deniz hududunu, hem yeni misak-ı milli anlayışını, hem de tabii ki bize karşı bir şer ekseni oluşturmaya çalışanlara karşı bir meydan okuma, bir manifesto niteliğinde oldukça kıymetli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekici.

Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girer. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri iyi bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Ben 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Gündem yoğun elbette. Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan'a yönelik bir ziyarette bulundu ve Kazakistan'da 13 farklı anlaşma imzaladı. Bir yandan da dünya nefesini tutmuş ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyareti konuşuyordu. Bu ziyarete tamamlandı ve ABD Başkanı ülkesine dönmeye başladı. Burada ne konuşuldu, neler konuşuldu? Bunların hepsini konuşacağız. Özellikle de ABD-İran Savaşı'nın hangi noktaya evrilecek 77. gününde. Bugün Çin ziyaretinde ne kararlar alındı? Bunları konuşacağız. Ama elbette Türkiye'nin iç siyasetinde inanılmaz şeyler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde itiraflarla başlayan depremin sarsıntıları giderek büyüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi inanılmaz tartışmaların içerisine düşmüş durumda. Türkiye siyaseti günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in Özkan Yalım'la aralarında gerçekleşen konuşmaları, yazışmaları ve bu yazışmaların ortaya çıkardığı inanılmaz şeyleri konuşuyor. Tüm bunları konuşacağız ama Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni müfredatında bazı kavramlarla alakalı almış olduğu kararlar da vardı. Bunlar bizim açımızdan tarihi bir dönüm noktasıydı. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve dış politika uzmanı. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile başlıyoruz elbette ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Konuştuğumuz şey bir partinin içerisinde gerçekleşen olay mıdır? Yoksa bu nasıl bir partiye dönüşmüştür? Aslında soru sormaktan bile artık çekinir hale geldik. Özellikle de Özkan Yalım'ın Uşak Belediye Başkanı'nın itirafçı olmasından sonra ortaya saçılan bazı şeyler inanılır boyutta değil. Şunu biliyoruz. Yazışmalardan anladığımız temel bir şey var. Özgür Özel ile Özkan Yalım çok yakın arkadaşlar. Birbirlerini biri kardeşim diye hitap ediyor. Diğeri Özkan'cım diye hitap ediyor. Aralarında hukukun çok yakın olduğunu biliyoruz. Bu hukuka binaen bugün artık günah keçisi haline getirilen, itiraf ettikten sonra günah keçisi haline getirilen Özkan Yalım'ın aslında Özgür Özel'in adeta bir kara kutusu gibi hareket ettiğini de görmüş oluyoruz. Bunlara ne diyeceksin?
1: Şimdi o tespitin doğru. Yani Özgür Özel çıkıp bugün ben Özkan Yalım'ı tanımıyorum. Tanımamışım. Bize farklı bir yüzünü göstermiş. Biz bunu farklı bir tür zannediyorduk ama bu başka bir tip çıktı. Yani bunun bu tarz şeyler yapacağını hiç tahmin etmezdik. Biz bunu birkaç dönem milletvekili yaptık. Sonra da belediye başkanı yaptık ama bilmiyorduk. Diyecek hali var mı yok mu bilmiyorum.
0: Artık yok.
1: Yani tabii buna kimse inanmaz. CHP bu işin içinden nasıl sıyrılacak? Yani CHP'nin de şunu deme ihtimali var mı acaba? Biz ya Özgür Özel'i de tanımamışız. Yani Özgür Özel de bizim tanıdığımız gibi değilmiş. Vallahi billahi bilmiyorduk biz bunların böyle şeyler yaptıklarını. Hani CHP Genel Merkezi böyle bir açıklama yapsa belki o zaman durumu toparlayabilirler ama o da şimdi genel başkan düzeyinde nasıl yapacaksın? O da zor iş tabii. Şimdi bu Özkan Yalım meselesi patlayınca CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aysu Kaya mıydı? Asu Kaya mıydı?
0: Asu Kaya.
1: Asu Kaya hemen bir açıklama yaptı. Böyle atarlı giderli bir açıklama. Hizmetten başka hiçbir amacı olmayan yol arkadaşımız Özkan Yalım dedi.
0: Dedi hem de?
1: Gürül gürül dedi yani böyle çok kendinden emin bir şekilde söyledi bunu.
0: Ya bir kadın kolları başkanının gitmesi de ilginç değil mi? Yani mesela yani Özkan Yalım neden Özkan Yalım destek için CHP Genel Merkezi'nden kadın kollarının sorumlusu olan
1: ya kişi. Ya bilemiyorum diyor. Tabii yani CHP Genel Merkezi biz Aysu Kaya'yı da tanımamışız. Tanıdığımız biri değilmiş. O Özkan Yalım'a sahip çıktı ama Özkan Yalım hepimizi duman ediyor bu aralar. Yani bu Aysu Kaya niye bu Özkan Yalım'a böyle hemen hızlıca peşin sahip çıktı. Onu da tanımamışız. Özgür Özel'i tanımadığımız gibi onu da tanımamışız. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Hani şimdi böyle tuhaf tavırlar sergileyenler olur ya böyle hani arkadaşlarımızdan. Yani bir ortama gireriz. Yani deriz ki ya eline ayağına hakim ol. Allah aşkına vallahi tanımıyormuş gibi yaparım. Bak soran olursa tanımıyorum derim. Hani deriz yani böyle Mukallit arkadaşlarımız vardır işte. Yüksek sesle konuşur, ortamı bozar filan. Böyle davranışları vardır. Yakında herhalde CHP'liler birbirlerine Allah ben bunu tanımıyorum filan diyecekler herhalde. Oraya doğru gidiyor iş.
0: Benim sorduğum soru şu. Özkan Yalım nasıl yakalandı? Yani yolsuzluk, rüşvetle alakalı bir soruşturma yürüyordu. Onunla ilgili bir baskın yapıldı. Mekanında, evinde, belediyede orada burada bulamayınca gittiler otel odasına bastılar. Havluyla 21 yaşındaki bir çalışanıya beraber yakalandı. Yani yakalanma anı, yakalanma görüntüsü böyle başlayan bir operasyon. Evet. Bu operasyonla alakalı destek mesajını iletmek üzere yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden bir kadın milletvekili ve kadınlar üstelik kadın kolları başkanı olan birisi gönderilir?
1: Yani bilmiyorum niye öyle bir şey yaptılar ama herhalde pişmandırlar. Pişman olduklarını yaptıkları son açıklamalarda görüyoruz. Özkan Yalım'ın özellikle CHP'li kadın milletvekillerine yönelik ifadeleri, açıklamaları sonrasında CHP'li kadın milletvekilleri topluca açıklamalar yaptılar. İşte boyun eğmeyeceğiz dediler mesela. Yani işte neye boyun eğmeyeceksiniz? Ya boyun eğmeyecekseniz çıkın. Deyin ki ya ey Sayın Genel Başkan. Ya senin bir arkadaşın böyle çıktı. Yani Özkan Yalım diye bir arkadaşın var senin. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmemiş. Ya işte yazışmalar, görüşmeler. Efendim sürekli berabersiniz. Bu adam böyle çıktı. Bak bu adam yüzünden biz ne haldeyiz yani. Bizim itibarımızla oynanıyor. Bu partide daha senin tanıdığın ama bizim bilmediğimiz daha kaç tane Özkan Yalım var. Yani CHP'nin içerisinde acaba daha kaç tane Özkan Yalım cinsinden, türünden insan var? Yani bunu CHP'li kadın milletvekillerinin Özgür Özel'e sormaları lazım. Yani ya bugün Özkan Yalım, yarın başka biri. Yani bir Özkan Yalım daha. Yetmedi bir Özkan Yalım daha. Abi bir kamyon dolusu Özkan Yalım varsa Özgür Özel'in yakın arkadaşlarından oluşan CHP'de ve CHP'liler bunları bilmiyorsa, yani bunların ortaya çıkması da ancak yargı mekanizmasının rutin faaliyetleri sonucu olabiliyorsa, o zaman CHP'li kadın milletvekilleri genel başkanlarından sonuç alamazlarsa, Özkan Yalım tiplerinin partide kimler olduğuna dair bir sonuç alamayacaklarsa yargıya da başvurabilirler. Yani bizim itibarımız, güvenliğimiz tehdit altında. Yani o CHP'de bir sondaj yapılsın. Özkan Yalım ve türevlerinden daha kaç tane var?
0: Araştırılsın.
1: Araştırılsın. Çünkü biz bu adama sahip çıkıyoruz. Tek amacı hizmet diyoruz. Ertesi gün adam hani partiden ihraç ediliyor. İhraç edildikten sonra hepimizi duman ediyor bu adam.
0: Evet, o zaman Serkan Fıçıcı sorun. Özkan Yalım'ın böyle kirli bir zihin dünyasının bir hayatının olması mı sorun CHP'ler açısından?
1: Yakalanması sorun.
0: Yakalanması mı yoksa yakalandıktan sonra itirafçı olması mı?
1: Bak yakalanmamış olsaydı bu sıkıntıların hiçbiri yaşanmayacaktı. Tek sıkıntı Özkan Yalım'ın yakalanmış olması.
0: Tamam yakalandıktan sonra diyebilirdik.
1: Ya bu Özkan Yalım'ı bunlar ya sadece. Oyun mu oynuyoruz burada? Ben burada 10 dakikadır dalga geçiyorum. 10 dakikadır burada dalga geçiyorum. Yani çünkü olayın ciddiyeti yok. Yani bir siyasi partinin rutin siyasi faaliyetleri içerisinde değerlendirebileceğimiz, algılayabileceğimiz, yorumlayabileceğimiz, analiz edebileceğimiz bir durum olmadığı için ortada aldık meseleyi mizaha vurduk, dalga geçiyoruz. Dalga geçiyoruz. Niye? Yani gülüyoruz ağlanacak hallere. Yani çünkü CHP yönetimi oturup ciddiyetle bu meseleyi ele alma aşamasına geçemiyor bir türlü. Yani sürekli bir erteleme, sürekli öyle değil de böyle. Ya tamam şimdilik Özkan Yalım yakalandı hadi bu da unutulur ama yarın başkası yakalanırsa ya onu da bir şekilde unuttururuz. Mesele bu. Şimdi öyle derlerdi biliyorsunuz film repliklerinde de vardır. Bütün ortaklıklar bozulur. Biri hariç. Nedir o ortaklık?
0: Suç ortaklığı.
1: Suç ortaklığı bozulmaz. Niye? Suç ortaklığı bozulduğunda orkestra hangi şarkıyı çalmaya başlar? Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Şarkısını orkestra gürül gürül çalmaya başlar. Şu an CHP'de olan durum budur. Suç ortaklığı bozuldu. Ha, Özkan Yalım dedi ki madem öyle gel böyle. Azdan az çoktan çok gider. Madem CHP'nin üzerine atılan bu suçlamalar, CHP ile ilgili bu karanlık meselelerin tek sorumlusu benim. Yani bu yapının içerisindeki tek kirli şahıs benim. Tek sıkıntılı varlık benim. Madem siz CHP Genel Merkezi olarak beni ihraç edip bunu cümle aleme böyle ilan ediyorsunuz, ifşa ediyorsunuz. Bunu böyle anlatmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Özkan Yalım'ı biz işte tanımıyorduk, bilmiyorduk. Bak neler yaptığını gördük, sıyırdık, attık. Artık ilişkimiz kalmadı. Biz bundan beriyiz. Bizim Özkan Yalım ve türevleriyle hiçbir alakamız yok dediniz. Ha öyle mi acaba dedi Özkan Yalım da. Acaba öyle mi? Hadi ben de elimdekileri döküyorum. Bohçayı açıyorum. Biz mahalle kültüründe büyüdük. Bohçacı geldi hanım diye bağırırlardı eskiden. Bilmiyorum sizin yaşınız müsait mi? Hocalarım. Hatırlar mısınız? Sen hatırlar mısın mahalle kültüründe vardı?
0: Tabii de onları da hatırlamayabilirler.
1: Hatırlamayabilirler gençler. Bohçacı geldi hanım diye bağırırdı böyle esmer teyzeler. Böyle mahallemizdeki böyle ablalar teyzeler giderlerdi. İçi tülbent mülbent işte neler var nevresin acaba içinde nevresin çeyizlik. Filan çeyizlikler. Bakarlardı Özkan Yalım şimdi dedi açtı bohçayı şimdi. Böyle her gün tırnak söküyor. Her gün Özgür Özel'in şimdi serçe parmağından başladı tırnak çekmeye.
0: Şimdi biraz onlara bakalım mı neler çıkmış?
1: Hayır şimdi Özgür Özel tutmuş bir de şey demiş. Orada silinen mesajlar var. WhatsApp mesajları. Kendisini onların da geri getirilmesi için talepte bulunacağız. Yahu hiç mi akıl kalmadı? Ey Özgür Özel sen gecenin bir vaktinden sonra kime ne mesaj attığını hatırlayamayacak durumda bir insan olduğuna dair çok izlenimler var ortamda. Yani belediye başkanlarının hanımlarına attığın mesajlar şunlar bunlar. O sen mesajları geri getirelim diyorsun da o geri getirilen mesajların içinden ne çıkacak? Hatırlıyor musun acaba? Hatırlıyor musun acaba? Ya, tuhaf komik meseleler Murat.
0: Şimdi diyor ki mesela benim mavi valizin içerisine koy diye mesaj atmış. Diyor ki onun bir de önü var diyor. Mavi valizin içerisine ne konulacağıyla alakalı mesajlar da vardı diyor. Onları silmişler. Ya, onları koymamışlar diyor. Bu ifadede yok diyor. Mavi valizin içerisine koy. Bu adam diyor ki ben diyor 1 milyon lirayı koydum oraya diyor. Mavi valizinin içerisine ne koymuş olabilir?
1: Ya ne bileyim ben ne koymuş olabilirler de. Şimdi Özkan Yalım'ın sözüne karşı Özgür Özel'in sözü. Hı hı. Tamam mı? Şimdi Özgür Özel diyor ki yani Özkan Yalım'a inanmayın diyor. Yalancının tekidir diyor. Ben yalancının tekini diyor. Belediye başkanı yaptım diyor. Hı hı. Ve diyor en yakın arkadaşlarım arasına aldım diyor. Beraber yedik, içtik, gezdik, tozduk. Ben adamın eğlence mekanlarında, otellerinde kaldım. Sürekli görüştüm ama yalancının tekidir diyor. Güvenilmez bir adamdır diyor. Ben böyle bir adamı belediye başkanı yaptım ve yakın arkadaşım olarak diyor seçtim.
0: Çok Özgür yakın arkadaşı.
1: Çok yakın arkadaşım olarak böyle bir yalancıyı seçtim.
0: Özkancım diyor.
1: Özkancığım
0: ama kardeşim diyor.
1: Kardeşim
0: genel
1: değil.
0: Genel başkanım değil, kardeşim diyecek
1: partiden
0: kadar.
1: Partiden ihraç etmemek için iyi hatırlayın meseleyi. Hı hı. Özgür Özel, Özkan Yalım'ı partiden atmamak için direndi de direndi. Hı hı. 40 dereden sular getirdi. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Şu tarihe erteleyelim. Yok disiplin kurulu şöyle yapacak, böyle edecek. Ama kamuoyu baskısı öyle bir hale geldi ki. Yani Özgür Özel'e gittiler dediler ki ya sokağa çıkamıyoruz. Herkes bize Özkan Yalım'ı soruyor. Yani yaylım ateşi derler ya. Bu da böyle bir yalım ateşine dönüştü CHP'lilere karşı. CHP'liler sokağa çıkıyor diyor ki ya Özkan Yalım'ı atmayacak mısınız daha? Şimdi bir mecburiyet hasıl oldu.
0: Tamam.
1: İçi kanı ağlayarak Özgür Özel, içi kanı ağlayarak hiç istemeden en yakın arkadaşlarından birini, canı ciğeri olan, yani el üstünde tuttuğu, çok kıymet verdiği Özkan Yalım'ı partiden atmak zorunda kaldı. Özkan Yalım da içeride dedi ki ya bu kadar yakınız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor Özgür Özel. Sen beni partiden nasıl atarsın?
2: Şey de diyor olabilirim yani bu yaptığımın hepsini hepiniz yapıyorsunuz zaten. Niye beni atıyorsunuz? Siz benden çok mu temizsiniz bir serzenişi de
1: onu diyor
2: var
1: zaten.
2: Gibi sanki.
1: Tek suçlu ben miyim arkadaş diyor.
2: Hepimiz bunu yapıyoruz
1: diyor, hepimiz
2: yani
1: buradaydık diyor yani.
3: Şener Şen'le İlyas Salman'ın muhabbetine dönüyor iyice.
1: Nasıldı o?
3: Arkadaş arkadaşın.
0: Şimdi şöyle şöyle sorayım Tuğba hocam. Yani 115 delegeden imza topladık diyor. Ben kendim topladım diyor Özkan Yalım. Evet. Özkan Yalım hani bir günah keçisi ise eğer şayet böyleyse Özkan Yalım'la yazışan Özgür Özel'in mesajlarına bakalım. Özgür diyor ki şimdi 115 delegeden imza topladım ve bunları diyor Selin Böke'ye teslim ettim diyor. 1200 CHP delegesinin çocukları yönünden SGK incelemesi yapın. Ne dediğimi anlarsınız diyor Özkan Yalım. Şimdi yani diyor ki ben diyor sürekli olarak birileri Özgür Özel'e oy versin, delege Özgür Özel'e oy versin diye Özgür Özel'den gelen kişileri diyor filanca falanca yerlere iş yerlerini yerleştirdim. Çeşitli hediyeler gönderdim. Çeşitli paralara boğdum yani diyor. Hı hı. Değil mi? Peki bununla alakalı Özgür Özel'den herhangi bir gerçekten bu yazışmalar içerisinde bir şey var mı? Evet görüyoruz. Hı hı. Bazı yazışmalar ortada. İşte filanca kişinin kimlik bilgilerini göndermiş Özgür Özel. Şunlara diyor öncelik sırası şu şunları işe koyun diyor.
3: Özgür Özel mi diyor bunu?
0: Özgür Özel diyor. Kimlik fotoğraflarını telefon numaralarında göndermiş. Özkan Yalım da diyor ki efendim diyor sadece işi koymakla yetinmedim. Aynı zamanda bunları hemen CHP parti üyesi de yaptım diyor. Merak etmeyin diyor.
3: Helal olsun.
0: Şimdi karşılıklı olarak böyle yazışmalar var. Yani Özkan Yalım'ın söylediği ve kimliği hep her şeyle ortaya çıkmış durumda ama Özkan Yalım zaten Özgür Özel'le yapmış olduğu açıklamaları söylüyor. Özgür Özel'i nereye koyacağız burada? Yani şu ana kadar işte emanet, liyakat, ehliyet gibi pek çok konuda.
1: Ya bir de şey diyorlar ya Tuğba hocam artık diyemiyorlar. Check balance demokrasilerde çok önemli. Denge ve denetleme filan yani. Tam denge, tam denetleme yani.
3: Adamlar kendi derdine düştü. Yani check balance'la demokrasiyle falan uğraşacak halleri kalmadı.
0: Parti içi demokrasiyle uğraşıyor olabilirler.
3: De, yani demokrasiyi geçtim. Yani iyi niyet, işte ne bileyim dürüstlük, doğruluk kurallarının hiçbirisi kalmadı. İşte birbirinin paçasını çeken çekeni gibi bir durum var maalesef. Yani tabii Türk demokrasi tarihi açısından bu üzücü bir durum. Çünkü sonuç olarak ana muhalefet partisi ve Türkiye'nin uzun süre yöneticiliğine talip olmuş bir parti. En azından bu iddiada bulunan bir parti. Ve son yerel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış bir parti. Yani vatandaşın aslında kısa sürede olsa bir teveccüh gösterdiği ve bir meydan verdiği bir parti. Meydan verdi, at da verdi ama maalesef o atlar başka yerlere çekip gittiler. Yani gözlerimizin önünde kötü kötü yerlere gitmiş atlar. Ona üzülüyor insan. O yüzden tabii CHP'nin bu iç maalesef iç bozukluklarının dışa yansıması sebebiyle biz bunları bugün konuşabiliyoruz. Belki de yıllardır işte böyle bir çürüme söz konusuydu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama iç meseleydi ve kendi içlerini hallediyorlardı. Kardeşim diyorlardı. Efendim alem yapıyorlardı orada burada belki bunu hep beraber unutuyorlardı.

0: ne denir? Yen içinde kalır, kol kırılır, yen içinde kalır. Yani çok
1: CHP'de olan CHP'de kalır gibi mi?
0: Öyle yani Vegas'ta şey olan Vegas'ta vardı. Kalır çünkü, gibi bir şey var. Duyuyorduk yani yerel siyasetçilerden de duyuyorduk. CHP içerisinde özellikle kadın siyasetçilerin yaşadığı zorlukları da bunları da hepsini duyuyorduk ama o kadar bir suç dosyası oluşturulacak kadar ya da efendim bir rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla birlikte hepsi birlikte toparlanıp da ayyuka çıktığı bir dönem hiç olmamıştı belki
2: Tuba Hocam,
0: bu kadar.
2: Şimdi Özkan Yalım, evet. Özgür Özel'le bir takım ilgili iddialarda bulundu. Verdiği parayı ifade etti. Milyonlarca liradan bahsediyoruz. Diğer taraftan Muhittin Böcek, evet, ve oğlu benzer itiraflarda bulundu.
0: Bitmiyor.
2: Muhittin Böcek de itirafçı oldu. Evet. O da Özgür Özel'e benzer bir şekilde çok daha büyük miktarlarda para, evet, verdiğini iddia ediyor.
0: Evet.
2: Yani şu ana kadar gördüğümüz şey şuydu. İBB soruşturmasıyla başladığında Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarına yönelik başlamıştı soruşturma. Ve yolsuzluklar belediyelerde görülüyordu. Şimdi bütün bu yolsuzluklar giderek oklar Özgür Özel'e doğru gidiyor. Yani Özgür Özel adeta bir orkestra şefi gibi. Bütün bu yolsuzluklar esnasında sen bu kadar gönder, sen bu kadar gönder, sen şimdi şunu yap.
1: Orkestra şefi çalmaz biliyorsun.
2: Evet.
1: Çaldırır.
2: Çalmaz.
1: Çaldırır.
2: Çaldırır.
1: Sazlara.
2: Tabii.
1: Yani şef kendisi çalmaz, sazlara çaldırır. Çaldırır. Yani komuta ederek.
2: Böyle bir duruma doğru gidiyoruz. Özgür Özel'in bu saatten sonra CHP'nin başında kalma ihtimali var mı hocam?
0: Şimdi rahmetli Kadir Mısıroğlu hep CHP daha kötüye gidecek dediğinde kimse inanmıyordu. Maalesef Kılıçdaroğlu'ndan sonra da kendisini en azından hani mumla aradığımız bir sürece giriyoruz. Bundan daha kötüsü de varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıra ona gelecek diye düşünüyorum bu mantık silsilesi içerisinde. Artık isim vermeyelim. O
1: Veli
0: CHP'lerin
1: Ağbaba mesela
0: zeki,
1: genel başkan olur.
0: Bilemiyorum yani o CHP yönetiminin artık ne kadar iş bildiğine kalmış bir vaziyet. Ama yani geçen sene baklava kutularını konuştuk biz bu ekranlarda. İçerisinde yeşil şeyler vardı. Ama fıstıklı baklava değildi yani, başka bir şeydi. Ve bu artık bir suç olarak kesinleşti. Bu insanlara cezalar verildi. Bugün sanırım bu...
2: O esnada Özgür Özel 32 saatlik görüntü var elimde. Kumpas kurmuşlar demişti.
0: Evet.
2: Üzerinden kaç zaman geçti
0: yani
2: hala
0: düşünün,
2: videoyu görmedik.
0: Suçun demek ki unsurları oluştu. Ciddi deliller var ki bu suça ilişkin bir ceza verildi yani bu insanlara. Dolayısıyla o gün... Biz baklava kutularını konuşuyorduk. Bugün de mavi valizleri konuşuyoruz. Yani Türk siyasetinde bu gündemler sürekli gelecek gibi. CHP siyasetinde diyelim, Türk siyasetinde demeyelim de. Hep böyle bir CHP'nin gündemi var. Ya baklava kutusuna koyuyor ya mavi valize koyuyor ve gitgide boyut da büyüyor. Yani mavi valizin kabin boyu mu yoksa orta boyu mu bir valiz olduğunu da merak ettim açıkçası. İçerisinde neler vardı, neler olacaktı ama Sayın Özel'in... bir yönetilememezlik durumuyla baş başa kaldığı ortada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ve şöyle bir durum var. Yani belki de biraz önce ifade ettiğim gibi belki daha önceden de vardı bu tarz bir şeyler, yolsuzluklar. Ama o iç sadakat, hani suç işleyenlerin birbirine sadakati
1: suç
0: çerçevesinde
1: ortaklığı.
0: Bu ortaya çıkmıyordu. Ama CHP'de müthiş bir çözülme var. Yani evet bir anda işte... Otel odalarında basılmalar falan, bu işin ayrı bir kirlenen boyutu maalesef Türk siyaseti için. Ama bir yandan da itiraflarla dolu, artık paçayı yırtmak için diyelim. Türk Ceza Kanunu'nda hiç kullanılmadığı kadar etkin pişmanlık hükümleri kullanıyor belki de şu anda bu suçlara ilişkin.
2: Şimdi insanlarımız bunu anlamıyorlar. Etkin pişmanlıkla ilgili işte bunlar ifade edince suçtan sıyrılabileceğini zannediyorlar ama şu anda mesela Özkan Yalın etkin pişmanlıkla ilgili bir sürü ifade veriyor.
0: Evet.
2: Mahkeme buna İtiraf hakim karar ediyor. Verecek bu itirafların kendisi.
0: Gerçekten bir pişmanlık emaresi taşıp taşıyamadığına ve verdiği bilgilerin soruşturma esnasında başka suçlulara ulaşmak için bir gerçekten nitelikli bilgi olup olmadığına, yoksa mahkemeyi oyalamak isteyip istemediğine bakacak elbette
2: mahkemenin
0: heyeti.
2: Zaten bildiği ve tespit ettiği bir,
0: evet, bunlar için
2: hüküm.
0: Değil.
2: ile ilgili itirafta bulunuyorsa,
0: evet,
2: bu
0: değil.
2: Pişmanlık ifade,
0: hayır,
2: eder mi?
0: Değil, değil. Yani mahkemenin
2: ya ben bu suçu
0: eline...
2: işledim.
0: Evet.
2: Yani ben işte pavyonda çalıştırdığım kadınları getirdim, belediyede SGK'lı olarak çalıştırdım. Bunu itiraf ediyorum.
0: Yani
2: bu mahkeme zaten tespit etmiş zaten bu.
0: Evet.
2: Mesela bu bir itiraf
0: o
2: mı?
0: O aynı son nefeste tövbe etmek gibi bir şey. Firavun, evet, tövbesine benzer. Yani
2: bu,
0: hani o
2: Türk Ceza Kanunu'nda bir etkin pişmanlık şeyi değil.
0: Bu son nefeste iman etmek gibi bir şey. Firavun'un imanına benzer. Yani onu Türk mahkemesi de kabul etmez. Etkin pişmanlık gerçekten senin o suçtan bir hakiki bir pişmanlık ve üzüntü duyduğunu belirtecek kadar yeni delillerin ortaya konulması, belki bir örgütsel çerçevede işlenen suçların yeni faillerin

0: ortaya çıkmasını sağlayacak derecede sen mahkeme heyetini buna ikna etmek zorundasın. Yani
1: hukukun henüz bilmediği suçları.
0: Hukuki bir gerektiren bir şey. Evet. Dolayısıyla buradaki etkin pişmanlık hükümlerinden nihayetinde mahkemenin yargılamasından sonra faydalanabilecek kişilere de sen zaten alnın aksan beraat ettiğin gibi bir neticesi yok. Evet, sen bu suçu işledin. Bununla alakalı bir pişmanlık dile getirdiğin için ve bizim de işimize yarayacak bilgileri daha başka suçluları, failleri ortaya çıkaracak, Türk mahkemelerini aydınlatacak, Türk vatandaşını bu suçlulardan, bu zararlılardan kurtaracak bize bilgiyi verdiğin için sana ceza vermeyeceğiz. Yani ceza vermesine yer yok. Ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilecek.
1: Ya da daha az bir ceza verilir.
0: Ya da daha az bir ceza verilebilir.
1: Şimdi bu çok önemli, bu söylediğiniz. Çünkü kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından önemli. Evet. Murat Kapki diye bir iş adamı var. İtirafçı oldu önce, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Mahkemeye gitti. İtirafçı oldu. Pek çok şey söyledi. Sonra mahkeme esnasında, mahkemeye geldiğinde ise itiraftan döndü. Fakat itirafçılığı zaten kabul edilmemişti. Yani verdiği bilgiler onun etkin pişmanlıktan yararlanmasını sağlayacak nitelikte şeyler değildi.
0: Öyle olayca geri
1: doğal olarak itirafçı olarak zaten itirafçı değildi.
0: Evet.
1: Doğal olarak itiraf, ben mahkemede huzurunda bu itiraflardan geri dönüyorum dediğinde zaten aslında bir şey söylemiş olmadı. Çünkü mahkeme onu kabul etmemişti zaten.
0: Evet, olabilir.
2: Ya burada çok fazla Amerikan filmi seyrediliyor ya, Hollywood filmleri.
0: Evet.
2: Ve jüriler.
0: Evet, evet.
2: Orada işte işte eyalet savcılarının, işte FBI ajanlarının falan o diyalogları, replikleri. Pazarlık, evet, hukuku diye bir şey var Amerikan adalet sisteminde.
0: Kefaret falan.
2: Yani şimdi mesela bir uyuşturucu çetesi var. Çok büyük bir kartel var. O kartelin içerisinde bir adam var. 10 kişiyi öldürmüş bilmem ne. Ele geçiriliyor, yakalanıyor. Mesela bu adam oturuyor, diyor ki ben dokunulmazlık istiyorum. Bütün bu kartelin tamamını ele vereceğim ve çökerteceğim. Orada işte savcılar karar veriyorlar. Diyorlar ki tamam, sana dokunulmazlık veriyoruz. Hiç ceza almayacaksın. Ama bu karteli çökert. Karteli eğer çökertebiliyorsa hiç ceza almıyor. Şimdi bu etkin pişmanlık meselesi Amerikan adalet sisteminde bir pazarlık hukuku olduğu için orada. Bir de filmlerde de çok görüyoruz bunu. Acaba bizim yani halkımız da, seyircilerimiz de bu Amerikan filmlerinden etkilenip Türkiye'de de bu etkin pişmanlık Amerika'daki gibi pazarlık hukuku bağlamında mı işliyor diye düşünüyor olabilir.
0: Yok, öyle değil.
2: Şey, Tuğba Hocam çok güzel açıkladı. Biraz onu şey yapmak lazım, izah etmek lazım. Yani benim anladığım, yani Türkiye'de yani ne kadar pişman olursan ol, pişmanlığın ne kadar etkin olursa olsun, ne kadar büyük bilgiler verirsen ver, bir pazarlık söz konusu değil. Mahkemeyle pazarlık yapamıyorsun.
0: Yani Türkiye'de yani seni bu suçtan, bu cezadan kurtulmanı sağlayacak tek pişmanlık, suçu işlediğin andaki duyduğun hakiki pişmanlıktır. Buna da bizim hukukumuzda pişmanlık değil, gönüllü bir vazgeçme denir. Yani gönüllü vazgeçme.
1: Yani hırsızlığa yelteniyorsun ama hırsızlık yapmadan vazgeçiyorsun.
0: Fiili hareketlerinde devam ediyor ama vazgeçtin, malı bıraktın, gittin. Yani almadan tekrar gittin. Sen o fiili aslında işledin. Zilliyetini aldın. Yani kendi eline geçirdin. Götüreceksin. O anda bir imana geliyorsun artık, ne yapıyorsan. Geri bırakıyorsun. Tövbe yarabbim diyorsun. Dönüyorsun. Bu bir gönüllü vazgeçmedir. Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir fail ceza almaz. Ama aldın, götürdün, pişman oldun. Bir dakika, orada duracaksın. Yani Amerikan filmleri, Hollywood filmleri işlemez burada. Burada Türk filmleri işler. Yani elinde çift jandarma koluna girer, seni götürür yani KODES'e. Gideceksin oraya ve o cezayı çekeceksin. Böyle bir mantık.
2: Yeşilçam
0: ama
2: Yeşilçam diyorsun.
0: Yeşilçam diyorum
2: Hollywood'u
0: ben.
2: Hollywood'u döver diyorsun.
0: Döver diyorum, evet.
1: Çok iyiydi. Özgür Özel'in siyasi geleceği ne kadar etkileyecek gibi görünüyor? Pişmanlar mı gerçekten? Cumhuriyet Halk Partililer Özgür Özel'i genel başkan olarak seçmekten dolayı pişman olmuşlar mıdır?
3: Yani pişmanlık şurada var gibi gözüküyor bence. Paylaşım meselesini başarıyla gerçekleştiremediler. Dolayısıyla paylaşımda payı fazla olanlar da, hiç pay alamayanlar da memnun değil. Yani bir taraf bir şey kazanamadığı için memnun değil. Diğer taraf da çok almasına rağmen yanına kar kalmadığı için memnun değil. Dolayısıyla büyük bir kaos şu an. CHP'yi tamamen sarmış durumda. Buradan Özgür Özel'in güçlü bir lider olarak çıkması bence çok mümkün değil.
1: Şimdi Ayhan Hocam, Özkan Yalım'la alakalı Özgür Özel'in ifadeleri apaçık ortada duruyor. Günlerdir medyada konuşuyor. Özkan Yalım'ın ticari hayatına başlarken bir otobüs şoförü.

0: şoför olarak başladığını biliyoruz. Çok kısa sürede Allah yürü ya kulum demiş. Nasıl demiş bilmiyoruz. Ama Özgür Özel'in beyanıyla günlerdir söylüyor. 300 Mercedes tır sahibi olan birisi diye ifade ediyor kendisinden. Şimdi yani pek çok yolsuzluğa, haksızlığa, hırsızlığa bulaşmış olabilir diyebilmek için bunu söylüyor. Fakat belediye başkanı adayı kendisi gösterdi ve kendisiyle o kadar yakın bir teşriki mesaisi var ki. Özkan'cığım Bulgaristan'dan geçerken filanca marka bana şu içkiden de al öyle gel diyecek kadar da yakın bir hukuku var. Bu yakın hukuk mu? Esnasında Özgür Özel bu arkadaşının bu kadar suça bulaşmış olduğunu fark edemedi mi? Yoksa gerçekten itirafçı olup kendi eteğindeki taşları dökmüş olmasından mı bizarlar?
1: Bence Özgür Özel'de de Ekrem İmamoğlu ve ekibinde de hepsinde aynı problem var. Tırnak içerisinde problem. O da kendilerini çok güçlü ve kimsenin onlara dokunamayacağını zannetmesi. Bu biraz güç zehirlenmesi olarak bence okumaya. O kadar büyük bir güç zehirlenmesi içerisine girmişler. O kadar biz her şeyi yaparız ama kimse bize hesap soramaz mantığıyla hareket etmişler ki bu kadar açık vermişler. Şimdi WhatsApp mesajlarından bahsediyoruz. Yani Murat abi ben çok yani basit bir iş yaparken bile ya WhatsApp mesajına önemli belgeler bırakılmayacağını biliyorum. Mesela kredi kartı bilgilerimi orada bırakmıyorum. Çünkü herkes orayı hackleyebilir, alabilir, götürebilir. Sen siyasetçisin, Türkiye'de en büyük ikinci partinin liderisin ve bu işleri yaparken halen açıktan WhatsApp gibi erişilmesi kolay bir uygulamayı kullanabiliyorsun. Ya bunların hepsi aslında o tarafta tamamen bu şirazenin kaydığını,
0: bu kontrol mekanizmasının suç olmadığını mı düşünüyorlardı acaba?
1: Hayır, suç olduklarını biliyor da kimse dokunamaz mantığıyla hareket ediyorlar. Klasik, biz bunları yaparız. Bu da yanımıza kar kalır. Çünkü biz çok güçlüyüz. Bize dokunurlarsa ortalık şey demiyor muydu İmamoğlu? Bana öyle bir şey yapsınlar yarın ülke ayağa kalkar diyordu. Bence inanıyordu yani. Hani o orada bir boş bir retorik değildi. Bence inanıyordu. Zannediyordu ki o onları yapar. Kimse ona dokunamaz. Birisi ona bir şey yapmaya çalışırsa da kendi seçmen kitlesi ortalığı ayağa kaldırır, siyasi kriz çıkar.
0: Abi ortalığı ayağa kaldırdı
1: ve geri gider.
0: Hocam yani
1: bir şey yapamadı ama.
0: Gezi yani eylemlerin, benzeri eylemlerin Saraçhane'de günlerce sürdü yani.
1: Evet ama devam ettiremedi, etki üretemedi. Türkiye ayağa kalkamadı. Orada da muhtemelen kendi fonladıkları, böyle yanına bir de radikal örgütleri aldılar. Bir potpourri çıkardılar ama bir şey üretemediler. Ne oldu? Sonuç olarak işte şu an tüm Türkiye onların adil bir şekilde nasıl yargılandığını izliyor ve bu da bu şekilde devam edecek gibi. Şimdi
2: şunu ben merak ediyorum da Murat, Ayhan Hocam ne düşünür? Ya da herkes ne düşünür yani? Hatta sen ne düşünürsün? Niye hep o soruyor bize soruları? Biz niye Murat'a soru soramıyoruz?
1: Hocam moderatör.
2: Ha moderatör, evet. Ama ben Murat'ın da fikirlerini merak ediyorum. Murat çok iyi bir yorumcu yani.
3: Tabii canım.
2: Yani Murat'ın yorumlarını da ben merak ediyorum. Dedin ya 300 tane tır filan otobüs bilmem ne adam. Ya adamın malı mülkü gidiyor. Biriktirdiği her şey gidiyor. Zenginlik gidiyor. Pavyonlar, eğlence merkezleri. Yurt dışında filan da varmış galiba. Tabii, Bulgaristan'da da var. Eğlence merkezleri filan.
1: Bulgaristan o yüzden gidip geliyor.
2: Yalım Özkan Yalım.
3: Hadi ya.
2: Tabii. Şimdi yani bu adam şöyle düşünüyor olabilir mi? Ulan benim her şey gidiyor. Cepte hiçbir şey kalmayacak. Siz yine makam araçlarına biliyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Siz bütün o imkanlar içerisinde hayatınıza tatlı tatlı devam ediyorsunuz. Milletvekilliği dokunulmadığınız var. Olan bana oldu. Yani bitiyor, her şeyim bitiyor. Bugüne kadar topladığım ne varsa hepsi gidiyor. Ve ben bunları hep size verdim. Beni koruyun diye verdim. Beni bu duruma düşürmeyin diye verdim. Eğer ben bu duruma düştüğümde siz ortalığı yangın yerine çeviremiyorsanız, beni buradan çıkarmak için büyük hamleler yapamıyorsanız, bu kadar acizseniz niye o zaman atıp tutuyordunuz? Yani siz rahatsınız, ben rahatsızım. Benim rahatsız olduğum yerde de sizi rahat ettirmem arkadaş mı diyor bu Özkan Yalın şu. Psikolojisi bu mu sence?
0: Evet tabii ki psikoloji bu.
2: Bu kadar bak bir cümle yorum yapıyorsun.
1: Bence de. Bir de şunu da
3: çalmak
1: söyleyebilir miyiz?
3: Sonuçta yani. O da diyor ki hepimiz için çalsın.
1: Bir de şunu düşünüyorum. Bugün gündemi okudum. Okuduktan sonra aklıma şu geldi. Şimdi bir ara yurt dışındayken pizzacı bir arkadaşın yanında Böyle bir iki gün çalıştım, gözlem yaptım, yani yardım.